0: yapıyorsun.
1: Estağfurullah. Hayır. Biz de işte 10-15 senedir görüyoruz bunları. Yani hala 2026 yılında bu kadar açıktan bu şekilde Türkiye'nin geleceğini baltalamak için hamleler yapıyor olabilmeleri çok ilginç. Yani aleni yalan, aleni manipülasyon, aleni dezenformasyon. Yani işte mesela büyük resmi siz mi gördünüz diyorlar ya, veya işte dış mihrak dediğimizde diyorlardı ki hangi dış mihrak? Şimdi Suriye'de rejim değişti, eski rejim çöktü, muhalifler kazandı. Netanyahu emir verdi, Nagel komitesine bir rapor hazırlattırdı. Yani bunu ben yapmadım. Netanyahu'nun resmi emri, devlete geldiler, 100 küsür sayfalık bir rapor hazırladılar. Bunun 20 kadar sayfası İsrail kamuoyuna açıklandı. İçerisinde 12 kere Türkiye geçiyor. Ve Türkiye geçtiği yerde sürekli Türkiye bir rakip, tehdit, İran'dan daha büyük bir tehdit olarak algılanıyor. Ve açık açık, hiç gizli saklısı yok. Açık açık diyorlar ki biz PKK'yı Türkiye'ye karşı kullanmalıyız. Yani bu artık gizli saklı, bunların örtmek, örtbas etmek için uğraştıkları bir şey de değil. Adam açık açık diyor ki terör örgütünü Türkiye'ye karşı kullanmak istiyoruz.
2: Ayhan Hocam, muhalifler Halep'e doğru ilerlediklerinde Türkiye'nin anlı şanlı büyük emekli paşaları çıkıp Suriye'nin kuzeyinde 50 bin kişilik, 100 bin kişilik PKK ordusu var. Artık bu iş bitti. Orada büyük bir devlet kurulacak. Bunun önünde asla Türk devleti durabilecek durumda değil. Asla mümkün değil. Onları mağlup da edemeyiz diyorlardı. Evet, ve dediler. Bunu söyleyeli daha bir yıl oldu yani.
1: İşin kötü yanı şu bence. Daha yeni yine bir tanesi çıktı terörsüz Türkiye ile ilgili. Bunlar işte hükümete yakın kanallarda bile çıkıp bunları yapmaları beni açıkçası çok daha fazla yaralıyor. Türkiye Suriye'de bir gelecek taahhülü, gelecek projesi çiziyor. Bunu sahada çok güzel uyguluyor. Bir bakıyorsunuz bu paşalar, bu eski monşer diplomatlar çıkıyor. Şu felaket senaryosu, bu felaket senaryosu ortaya atıyorlar. 3-5 ay sonra bunun tamamen uydurma, tamamen asparagas olduğu ortaya çıkıyor. Ama aynı adam bir sonraki hamlemizde işte şimdi iç cephe, terörsüz Türkiye meselesinde
2: aynı şekilde
1: yeni bir operasyon yapıyor. Ama adam yok olmuyor. Hep burada. Yani 10 kere yaptığı operasyon
2: yanlış. Kim adına yapıyor bunu? Bu kadar yalanlanmasına, bu kadar öngörülerinin tamamı boş çıkmış olmasına.
1: Gerçekten bilmiyorum. Vallahi anlayamıyorum da. Yani nasıl oluyor da hem hükümete yakın gözüküp hem hükümete yakın medya organlarında çıkıp bu kimseler nasıl bu tarz işleri hala operasyonları yürütebiliyor? Nasıl bunlar alın açılıyor? Bunu da büyüklerimiz düşünsün. Benim aklım gerçekten, bilgim, tecrübem buna yetmiyor. Sadece şaşkınlıkla takip ediyorum. Şimdi terör meselesi bitti mi bitmedi mi? Biz askeri anlamda bunları gerçekten çok ciddi bir şekilde köşeye sıkıştırdık. Üstüne üstelik uluslararası konjonktür de bizim lehimize döndü. Ama böyle hani bir çarkı feleği dönderdin. Ondan sonra bu Türkiye'nin lehine çıktı bu sefer. Şans bizden yana değil. Türkiye gelen krizleri, yaşanan çatışmaları okudu. Buna göre pozisyon aldı ve Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde aldığımız pozisyonlar elhamdülillah tek tek tek doğru pozisyon olarak karşımıza çıktı. Bize bir çıktısı oldu. Ve hem dış konjonktür buna uygun, hem Türkiye'nin silahlı gücü buna uygun, hem de siyasi iradesi buna uygun. Şunu yapıyoruz aslında. Yani bunu ısrarla defalarca tekrar ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti terörü sahada bitirdi. Şimdi bütün dünya tarihinde var olan tüm savaşlardaki klasik bir strateji. Sen düşmanı savaşta yenersin. Sonra da son kalanlarına da bir kapı aralarsın ki bunlar o köşeye sıkışıp da canhıraysa seninle son bir savaşın içerisine girmesin. Çünkü sen o savaşı kazansan bile bunun sana maliyeti yüksek olabilir.
2: Bu da üstelik düşmanla. Yani başka tabii, bir düşman güçle yapıldı.
1: Düşman güçle yapılır, evet.
2: PKK terör örgütü mensupları neredeyse tamamına yakın Türk vatandaşı zaten.
1: Evet, yani. İşin bir de o yanı var.
2: Evet.
1: İşin bir de o yanı var. Şimdi ben iç savaş çalıştım, terör örgütleri çalıştım, kendi doktora çalışmamda. Biz orada şöyle yapıyoruz. Bir terör grubunu, özellikle etnik terör gruplarını üçe ayırıyoruz. Bunun bir siyasi kanadı olur, bir halk tabanı sosyolojisi olur, bir de silahlı kanadı olur. En başından beri şunu söylüyoruz. Türkiye silahlı kanadıyla çok ciddi bir mücadele yürüttü ve onları yendi. Ama bunun bir siyasi kanadı var, bir de halk kanadı var. Siyasi kanadıyla da oturduk, dedik ki silahlı kanadınızı yendik. Ya bizim tarafımıza geçersiniz ya da siz de onlarla birlikte bertaraf olursunuz dedik. Kaldı üçüncüsü sosyolojisinde onlarla savaşma gibi onları...

0: silahla yok etme gibi durum kesinlikle söz konusu değil. Yapamazsın. Bunu yaptığın zaman ne kadar haklı olursan ol, soykırım olur bu. Ve biz burada Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli kardeşlik elini uzatarak İslam kardeşliği bu vatanın paydaşları çerçevesinde dedik ki artık bu terör meselesini ortadan kaldıralım. Biz silahları bunlara bıraktırdık. Bunları tamamen temizleyelim. Siz de bu devletin bir paydası olun diyerek iç cepheyi güçlendirmeye çalıştık.
1: Hayır hocam. Yani PKK terör örgütü sadece askeri açıdan mağlup olmadı. Çünkü kurucu önderi olarak ifade edilen Abdullah Öcalan İmralı'dan çıktı. Dedi ki bizim PKK'yı kurma gerekçelerimiz o tarihte 1980'lerde şuydu. Artık bu gerekçeler kalmadı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bu mevcut hükümet Kürt sorununun çözümünü o kadar demokratik açılımlar gerçekleştirdi ki bizim artık PKK diye bir örgütle bu devlete karşı mücadele etmemizin zemini kalmadı. PKK ideolojik olarak çöktü dedi. Şimdi bir şeyi zihinlerde yani kaldırmak çok daha güçlü bir şey değil midir? Yani bir şeyi zihinsel kesinlikle olarak mağlup etmek.
0: Kesinlikle. Onu da çok güzel yaptık. Ama ben kendi literatür okumamdan şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu tarz terör örgütleri, hani bizde bir ara özellikle liberal kanat diyordu ya, sadece müzakere edelim, sadece masa kuralım. Ama literatür diyor ki, uluslararası literatür, hiçbir etnisiteye dayalı terör örgütü savaşla, savaşılmadan, müzakere yoluyla kendisini feshetmemiş. Biz işte burada iki ayaklı bir strateji izledik. Bir, silahlı kanadına, teröristlere çok ciddi bir operasyonel baskı uyguladık. Diğer taraftan da onların sosyolojik tabanına seslendiği gerekçeleri demokratik yollarla ortadan kaldırdık. Ben de şunu anlamıyorum. Hani diyorlar ya şöyle kötü böyle kötü, ne yapalım? Bir de bunu da sormak istiyorum. Mesela Mekke Anlaşması'nı beğenmiyorsun. İşte iç cepheyi güçlendir, beğenmiyorsun. Terörsüz bölge, beğenmiyorsun. Suriye ile işbirliği yapılıyor, beğenmiyorsun. NATO zirvesi yapılıyor. Batı ile ilişkiler, tarihi bir zirvede.
1: Cüneyt Özdemir de sormuş. Acaba bu muhalifler neyden mutlu
0: gerçekten
1: olacak diye soruyor.
0: Gerçekten neyden mutlu olacaklar? Yani şunu mu yapalım? Kafamızı deve kuşu gibi gömelim. Ya dünya çevrede bir şeyler olsun. Bize dokunana kadar bekleyelim. Yani önerdikleri gerçekten bu. Hani bunu böyle söyleyince çok karikatürize edilmiş gibi oluyor ama soruyorsun ne yapalım? Hiçbir şey yok. Sadece duralım diyor. Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne anlama geliyor bilmiyoruz. Şu an şu konjonktürde hiç kimseye dokunma, hiçbir yere gitme, kimseyle anlaşma. Otur oturduğun yerde. Zannediyorlar ki böylece dünya kendi kendine güzelleşecek.
2: Hayır, Sadabat paktı nedir diye sorsan, hani diyelim bugüne yakın tarih itibariyle ışık tutabilecek, hani Atatürk'ün uyguladığı bölgesel politikalar itibariyle de hani bakacak olsak, hani itiraz edenler kendilerini Atatürkçü olarak ifade ediyorlar ya, o anlamda söylüyorum. Sadabat paktı neydi? Değil mi? Yani niye yani Atatürk o zaman?
1: Niye İran, Irak ve Afganistan'la bir pakt kurma ihtiyacı hissettik?
2: Hissettik yani.
0: Serkan abi, daha da ötesini söyleyeyim. Geçen bir abimiz konuşuyor, diyor ki Araplardan uzak duralım, Ortadoğu'ndan uzak duralım. Atatürkçü bir abimiz. Ben de ona dedim ki Atatürk neredeyse hatta yüzünden savaşıyordu. Savaşıyordu neredeyse. İşte postallarını vesaire girip bölgeye gidecekti neredeyse. Onlar da gayet Arap, Orta Doğu, işte Sadabat Paktları, bunlar da yapılmış. Ama o tarih bilgisinden de yoksunlar. Yani evet, hiçbir şeyden memnun değiller, hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Hiçbir şeyi de anlamlandıramıyoruz dolayısıyla. Ama biz buna rağmen, bütün bunlara rağmen çok şükür yolumuzda ilerliyoruz. İlerlemeye de devam
1: Şükrü
0: ediyoruz.
1: Şükrü hocam, buyurun. Şimdi PKK terör örgütü kongresini topladı, kendini lağvetti. Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine. Türkiye böyle bir imkan tanıdı. Dedi ki Sayın Devlet Bahçeli, eğer gerçekten terörün bitmesini istiyorsanız, barış istiyorsanız sürekli bunu söylüyorsunuz. Hadi çağrı yapın, terör bitsin. Çağrı yapıldı, PKK kendini lağvetti, silahlarını yaktılar. Sembolik pek çok şey gerçekleşti. Şimdi şu bu yasa teklifiyle alakalı olarak konuşmak istiyorum. Yasa teklifi diyor ki 15 yıla kadar hüküm giymiş olanlar, ceza almış olanlar 5 yıla kadar ertelenecek, cezası infazı ertelenecek. Bu 5 yıl içerisinde benzer bir suç işlemezlerse düşecek. 15 yıldan fazla eğer ceza aldılarsa da 10 yıl boyunca beklenecek. Daha sonra infaz edilmeyecek, yani infaz edilmiş sayılacak. Hı hı. Bu bir af değil ve şeyde de tahdit konuldu. Yani 2005 yılından sonra örgütsel faaliyet içerisinde bulmuş olanlar. Şimdi 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda pek çok terör örgütü mensubu PKK'lı Kandil'de, orada burada, belki de Türkiye'de var. Ve onlar şöyle diyorlar yani muhtemelen. Ya biz bir örgüte katıldık. Bir hayalimiz vardı. Türkiye'nin bir parçasını ayırıp orada bir devlet kurmayı hedefliyorduk. Bir de liderimiz vardı İmralı'da. Güneşimiz dediğimiz. O güneş bize diyor ki ben örgütü kapattım. Örgüt de diyor ki biz bu dükkanı kapattık. Şimdi bu adam da diyor ki ben şimdi ne yapacağım? Yani ben de tamam dönmek istiyorum. Devlet bu durumda ne yapmalıydı?
3: Bu konu açıldığında şunu söylemeden edemiyorum. Biliyorsunuz Türklerde üç halde kına yakılır. Birincisi gelin olacak kızlarımıza. İkincisi Allah'a kurban edeceğimiz kurbanlıklarımıza. Üçüncüsü de Allah uğruna, vatan uğruna askere yolladığımız Mehmetçiğimizedir. Eğer bugün biz bu konuyu burada konuşabiliyorsak, vatan uğruna canlarını feda etmiş olan şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. O yüzden Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun tekrar. Aslında bugün bu süreci anlayamayanların temel sebebi dünyaya hangi kavramlarla, hangi medeniyetin ışığından baktığı noktasında karmaşa içerisinde olanların bakış açısı problemli. Çünkü Enfal suresinde 61. ayette Allah buyuruyor ki onlarla savaştığında en güçlü savaşı ver ama barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş ve Allah'a güven. Ve biz biliyoruz ki bir canı dahi kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baktığı yer bir kere burasıdır. Bu kavram üzerinden hareket ediyor. Ve devamında sorunuza geleceğim ama bu noktayı vurgulamak istiyorum. 1048 Pasinler Savaşı'ndan beri, Şeddadiler döneminden beri Türkler ile Kürtler arasında bir kardeşlik bağı vardır. Ve bu sürecin en önemli metaforu Türkler ve Kürtler kardeştir. Kürtlerin temsilcisi hiçbir koşulda PKK terör örgütü olamaz. Terörist elebaşının hiçbir açıklaması Kürtleri temsil edemez. Ve biz kadim bir devletiz. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözecek güce, iradeye ve ülkeye sahibiz. Bugünkü terörsüz Türkiye sürecinin terörsüz bölge olarak farkına varmayanlar, anlamayanlar bu sürecin ne olduğunu farkına varamıyorlar. Bakın, sorduğunuz soruya geldiğimiz zaman birincisi şunu söyleyelim. Yasada bir yasa teklifinde bir ön koşul var. Ön koşul şu. Diyor ki Milli Güvenlik Kurulu tarafından terör örgütünün PKK, KCK ve buna bağlı bütün bileşenlerin silah bıraktığının tespiti ve teyidi yapıldıktan sonra bu karar resmi gazetede yayınlanacak. Böylelikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla bittiği tespit edilecek. Şimdi terör örgütünün tamamıyla bitmiş olduğu bir ortam içerisinde siz artık Türk Ceza Kanunu 220 ve Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 314. maddesindeki terör örgütü üyeliğinden bahsedemezsiniz. Çünkü örgüt artık ortada mevcut değil. Şimdi sürekli bu 5 ve 10 yıllardan bahsettiğinizde 15 yıl ve daha az sürede 5 yıl denetim serbestlik, 15 yıl yukarısı ve müebbet ağırlaşmış müebbet hapis cezalarında 10 yıllık denetim serbestlik. Bir kere bizde denetimli serbestlik kurumu ve erteleme zaten kanunumuzda var. Türk Ceza Kanunu 51. madde hapis cezasının ertelenmesi üst sınırı 2 yıl olacak ve daha aşağı cezalar aldığınızda bunu erteleyebiliyor. Hatta bizim kanunumuzda orman suçlarında af, özel af, genel af çıkarılamaz. Hükmü olmasına rağmen orman suçlarında bile erteleme kararı verilebiliyor. Yine Ceza Muhakemesi Kanunu 171. madde kamu davasını açmada takdir yetkisinde kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair hükümler var. Şimdi burada bir kere şunu çok açık net söyleyelim. Kanun teklifine bakıyorsunuz 2005 yılı öncesinde işlenen suçlara ilişkin müebbet ve ağırlaşmış müebbet hapis cezaları ile kasten öldürme cezaları tüm dönemler için bunu işleyenler asla bu kanundan yararlanamayacaklar.
1: Yani daha açık söyleyelim. Siz PKK terör örgütü mensubusunuz. Mehmetçiğe kurşun sıktınız. Bir Mehmetçiği şehit ettiniz.
3: Evet.
1: Siz
3: bundan faydalanamazsınız. Evet. Ve
1: ama örgütün içine girdiniz. Örgütsel faaliyette bulunuz. Örgüt propagandasından dolayı benzeri suçlar işlediniz.
3: Devlet diyor ki benim Mehmetçiğimi, vatandaşımı öldüren herhangi bir kişiyi ben hiçbir koşulda bu kanundan faydalandırmıyorum. Bu bir.
1: Evet.
3: İkincisi terör örgütü yönetenleri, yöneticileri, liderleri Türk Ceza Kanunu 220. maddesi

0: Partisi'nin 5. fıkrası gereğince terör örgütü üyelerinin gerçekleşmiş olduğu her eylemden fail sıfatıyla sorumlu olacağı için örgütü yönetenler, idareciler de kendisi kasten birisini öldürmese dahi öldürmüş gibi addedilir. Onlar da bundan yararlanamaz diyor. Dolayısıyla burada ciddi bir sınırlama söz konusu.
1: Yani Abdullah Öcalan dahil olmak üzere Murat Karayılan'a ve bir diğer bütün PKK liderleri bu yasa teklifinin
0: dışındalar. Bu yasa teklifinden hatta Selahattin Demirtaş'ı da bu yasa teklifinden şu mevcut koşullarda yararlanma ihtimali olmadığını, bu haliyle yasalaşırsa mümkün olmadığını söylemek
1: çünkü
0: lazım.
1: Çünkü örgüt liderliği.
0: Evet, örgüt lider. Çünkü Türk Ceza Kanunu 220. maddesinin 5. fıkrası örgütün lideri, yöneticisi kadrosundaki kişi örgüt üyesinin gerçekleştirdiği her eylemden farkında olsa da olmasa da talimat verse de vermese de otomatik olarak fail olarak cezalandırılır diyor. Bir kere bunu söyleyelim.
1: Neden 2005 tarihi seçildi? Bu konuyla alakalı bir şey var mı?
0: Tabii Türk Ceza Kanunu'nun yani 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 2005 yılında o tarihte yürürlüğe girdiği için daha önce ceza kanununu burada ayırmışlar. Çünkü orada sınırlamalar vardı. Orada mesela ağırlaştırılmış müebbet yoktu. Sadece müebbet hapis cezası vardı. Burada böyle bir teknik ayrım var. Ve bu ayrımla birlikte otomatik olarak terörist başı Abdullah Öcalan 1999 yılında yargılanıp sonrasında ceza aldığı için aldığı ceza ölüm cezası olmasına rağmen uyum yasaları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından çevrildiği için zaten otomatik olarak yargılanmayacak. Diğer örgüt liderleri de burada yer. Yani diyor ki yönetici kadroyla ilgili.
1: Çünkü PKK terör örgütü 1984'te kuruldu.
0: Evet.
1: 1984-2005 yılları arasında örgüt içerisinde faaliyet yürütmüş olan kişi zaten örgütün üst düzey yöneticilerinden ancak olabilir hayatta kaldıysa.
0: Evet. Bu ince bir hassas teraziden geçtiğini bize gösteriyor. Bir kere bunu söyleyelim. Şimdi siz terör örgütünü tamamen ortadan kaldırdıysanız artık infazla ilgili bir düzenleme yapmak istediğinizde 15 yıl ve altındakilere 5 yıl, diğerlerini 10 yıl gözetim altında tutacağım diyor. Bak şöyle bir durum yok. Ben bu kişileri alacağım ve yarın hemen salacağım. Hayır, ben bunları 15 yıl altını 5 yıl takip edeceğim.
1: Denetimli serbestlik ne demek?
0: Ne demek?
1: Evet.
0: Örnek veriyorum. Burada kanun belirli şartlar ortaya koymuş. Diyor ki bir suçla ilgili o kişiye eğer hakkında bir dava açtıysan, dava içerisinde bir daha suç işlemeyeceği noktasında bir pişmanlığı, bir beyanı varsa ve sen de buna kani olduysan, bazı durumlarda kamunun zararını da giderdiyse denetim serbestliği ile ilgili erteleme kararlarını uygulayabilirsin diyor. Kamu davasının açmasında da aynı şekilde burada 3 yıl, üst sınır 3 yıl var bizim CMK 171'de. Böyle durumlarda gerçekten bir daha suç işlemeyecekse ve başka bir koşul var. Kamu davasının açılması, açılmaması durumuna göre aradaki fark diyor. Açılmadığı takdirde toplum lehine daha yararlı ise, toplum için daha faydalı ise, toplumu daha da suçtan kurtaracak nitelikte ise o zaman diyor davayı açma, ertele ama izle. Yani ertele demek şunu demek. Ben bu süre içerisinde seni adım adım izleyeceğim. Ne demek?
1: Bir daha suç işlemeyeyim.
0: İşlemeyeceksin.
1: İşlemeyeceksin.
0: Haftanın 5 günü karakola geleceksin, imza atacaksın. Belirli haklardan yoksun
1: denetimli
0: kalacaksın.
1: Denetimli serbestlikte böyle bir şey mi var?
0: Tabii denetim serbestlikte sizi ayağınıza kelepçe de takabilir. 5 gün belirli bir sürede ilgili karakola gelme kararı da verebilir.
1: Yani Türkiye'de bulunacaksın diyor.
0: Türkiye'de bulunacaksın.
1: Yurt dışı yasağı konulur mu?
0: Koyabilir. Bunlar engel bir durum söz konusu değil. Şimdi bunun nasıl uygulanacağı bir infaz yasasıyla düzenlenecek. Bir kere onu söyleyelim. Yani bu yasa aslında bir çerçeve yasa. Dünyada da bunun örnekleri böyle.
1: Bundan dolayı adı çerçeve yasa.
0: Evet, bundan dolayı adı çerçeve yasa. Ve burada belki kafalardaki şeyi ortadan kaldırmak için bunun böyle özel af, genel af olduğu noktasında bir takım iddialar var. Bu iddiaların doğru olmadığını işte bu Türk Ceza Kanunu 51 ve CMK 171 bize çok açık net olarak ortaya koyuyor. Ertelemenin zaten bizim ceza kanun sistemimiz olduğunu söylüyor. Bir nokta daha öteye gidelim. Şimdi bir maddede şu ifade ediliyor. 5 yıl denetimli serbestliğe tabi tuttuk. Bu kişi diyor 2 yıl doldurursa hak yoksunluklarıyla ilgili kurulun talebi üzerine suç ceza hakimliği bir karar verebilir. Ancak şöyle algılanmasın. Bu kişiler milletvekili olur diye algılanmasın. Çünkü anayasanın 76. maddesinin 2. fıkrası der ki devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasaya ihlaline ilişkin suçlar, hükümete karşı suçlar ya da terör eylemleri sebebiyle bir kişi suç işleyip affa uğramış olsa dahi milletvekili seçilemez. Dolayısıyla ortada böyle bir anayasanın 76. maddesinin 2. fıkrası da var. Benim burada bir belki eleştirim şu olabilir, yasa yapılırken mutlaka göz önünde alınacaktır. Bakın Milli Güvenlik Kurulu'nun alacağı kararın resmi gazetede yayımlanması bir icraî karar niteliğindedir. Dolayısıyla Anayasanın 118. maddesi bize şunu emreder. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları tavsiye niteliğinde kararlardır. Burada Cumhurbaşkanı tarafından bir karar verilip onun resmi gazetede yayımlanması lazım. Bence anayasa bununla ilgili bir çalışma yapılırken Milli Güvenlik Kurulu'nun bu kararını
1: bir tavsiye kararına dönüştürmesi gerekiyor.
0: Dikkat almalı lazım çünkü Anayasa Mahkemesi'nin 2020 yılında benzer bir olayda vermiş olduğu karar
1: çok
0: var.
1: Çok önemli bir uyarıda bulunuyorsunuz.
0: Dolayısıyla
1: aslında
0: Milli Güvenlik Kurulu sadece tavsiye niteliğinde karar alır. Bunu uygulayacak olan merci Cumhurbaşkanlığı'dır. Buna dikkat etmek gerekir.
2: Madem Türkiye Büyük Millet Meclisi bir seferliğe mahsus olmak üzere bir yasal düzenlemeyle ya da anayasal düzenlemeyle Milli Güvenlik Kurulu'na geçici olarak böyle bir yetki verebilir mi?
0: Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nun aslında bu darbe öncesindeki dönemde icra-i nitelikte karar alma yetkisi elinde mevcuttu. Sonrasında bununla ilgili bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sonrasında aldığı bütün kararlar biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Askeri Şura, herkesin bunu Cumhurbaşkanı'nın başkanlık yaptığı bir sistem burası. Milli Güvenlik Kurulu'nun alacağı her türlü karar artık tavsiye niteliğinde. Az önce bahsettiğiniz Cumhurbaşkanlığı sisteminde de bütün o icra-i kararları verme yetkisi doğrudan Cumhurbaşkanı'na ait olduğu için terörün bitip bitmediği noktasındaki doğru tespiti de yapacak olan Cumhurbaşkanlığı makamı olacaktır.
2: Hocam şunu diyor, yayınlayacak. Şimdi geçici bir yasal
0: bir seferde
2: düzenleme
0: olmaz.
2: Bu geçici bir yasal düzenleme.
0: Evet bu zaten yasalaşmadı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum şu aşamada.
1: Bu henüz çerçeve
0: bir teklif,
1: yasa.
0: Evet. Bununla ilgili belki gözden kaçırılmış bir nokta olabilir. Ben de bir hukukçu olarak bir katkım ve faydam
1: yine
0: olsun
1: bir,
0: diye.
1: Bir hukukçu olarak tekrar başka bir detayı daha sorayım öyleyse. Bu teklifin Anayasa Mahkemesi'nde eşitlik ilkesi sebebiyle bozulmaması açısından soruyorum. Çünkü bu kanun teklifinde PKK, KCK ve ona müzahir terör grupları deniyor. Mesela bu yasalaştı çıktı. Sonra birisi de dedi ki efendim ben de DHKPC, MLKP vesaire terör örgütü mensubuyum. Ben de benzer bir şekilde bu haklardan yararlanmak istiyordum. Siz oysa bunu sadece bir terör örgütü için çıkardınız. Ben de pişmanım dese Anayasa Mahkemesi ne der?
0: Şimdi öncelikli olarak bir kere Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlarda bunlara bir sui generis diyoruz. Kendine özgü kararlar, kendine özgü yasalar. Anayasa Mahkemesi böyle olaylara özgü olarak bir yasa çıkarılmasını kabul ediyor. Süre sınırı ile ilgili bir süre sınırı konulmasını kabul ediyor. Belirli suçların o yasanın tanımından çıkarılmasını ya da kapsam dışı bırakılmasını hukuken kabul ediyor. Dolayısıyla burada başka örgütlerin bu noktada gerçek bir pişmanlığı, silahlarını bıraktığı noktasında ortada bir fiili durum söz konusu değil. Şimdi bunu eve dönüş yasasıyla da karşılaştıranlar var. Bakın eve dönüş yasasında etkin pişmanlığı ortadaydı. Şimdi burada etkin pişmanlık bile yok diye söylemlerde bulunanlar var. Bu tarihi ve süreci yanlış okumaktır. Birinde terör örgütü hala fiiliyatta var, devam ediyor. Gücünü, enerjisini, her türlü şeyi kullanıyor. Üyeler tek tek gidip ben hata ettim, yanlışlıkla buraya dahil oldum deyip etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor. Zaten bizim ceza kanunumuzda
1: şu anda
0: etkin
1: da
0: pişmanlık ile Türk Ceza Kanunu 221. maddesinde bunlar düzenlenmiş durumda. DHKPC'li buna yararlanmak istiyorsa devletimiz gel diyor. Gel bana örgütü, yapılanmasını, hangi eyleme katıldın, nerede bulundun, niye pişmansın, gerçekten suç işledin mi, işlemedin mi? Buna göre cezada indirim koşullarını ortaya koymuş. Dolayısıyla buradaki PKK, KCK buna bağlı bileşenleri değerlendirirken hem bu tarihsel süreci hem de yaşanan bütün bu gelişmeleri birlikte değerlendirirseniz yasa çıkarmada bir engel yok.
1: Burada çünkü PKK terör örgütünün tafiiyle ortadan kalkmış olduğu bir durum karşısında.
0: İşte burada ben de o yüzden diyorum etkin pişmanlığı burada aramaya gerektiren bir durum söz konusu değil. Çünkü örgüt her şeyle lağvedilmiş olacak. Her şeyle bütün mühimmat silahlarını teslim etmiş olacak. Ve devletin en önemli kurumları ve kurulları Adalet Bakanlığı dahil olmak üzere, Milli Güvenlik Kurulu dahil olmak üzere bunu tespit etmiş olacak ve resmi gazete yayınlanacak. Yani o saatten sonra artık terör örgütünden bahsedebilmek mümkün değil. Dolayısıyla etkin pişmanlığı aramanız hukuken mantıklı değil.
1: Evet. Serkan Hocam şimdi gerçekten son derece kritik bir eşikte bulunuyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de PKK terör örgütü 1984'te varlık göstermiş olabilir ama Türkiye'deki bu mesele ta Koçgiri isyanından beri yani 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin hemen öncesinden başlayarak sonra Dersim ayaklanması, Şehit Sait ayaklanması vesaire pek çok ayaklanma ile devam etmiş 100 küsür yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli 100 küsür yıllık Türkiye'nin en kadim sorununu mu çözüyor?
2: Yani tabii en can yakıcı sorunlar listesi çıkartsak Ayhan Hocam ne dersin yani en can yakıcı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde
0: içeride
2: içeride PKK yani, terörü yani.
1: Bir numaralı kesin, sorun.
0: Güvenlik anlamında bir numaralı sorun. Hiç tartışmasız.
2: Tartışmasız. İşte ekonomik boyutuna da bakarsak can kayıpları zaten bir şeyle ölçülmez yani, bunun bir bedeli yok, hesabı yok. Yani
0: sırtımızdaki en büyük yük diyebiliriz en büyük belki. Yük,
2: evet, evet, doğru tespit yani. Doğru. Yani en büyük beladan kurtuluyoruz.
1: O zaman yani bu işin şimdi Ömer Çelik'in ifadesiyle süreç bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir dedi bugün. Bu süreç tamamıyla Cumhurbaşkanımızın idaresinde, onun mimarlığında yürütüldü. Ama yani Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret fişeğiyle başlamış oldu. Türk milliyetçiliğinin, Türk milliyetçiliği düşüncesinin lideri olan bir kişi tarafından bunun yapılıyor olmasıysa tarihte nasıl bir şey olarak yazılacak? Bu ne anlama geliyor tarihsel açıdan?
2: Ya bu tarihsel açıdan o kadar çok anlama geliyor ki. Ama yani böyle biraz daha derin bakalım meseleye. Biraz daha dibini kazıyalım meselenin. Ya kardeşim, bu Doğu Almanya, Batı Almanya meselesi değil mi? Doğu bloku, Sovyetler Birliği'nin çöküşü. Yani efsane Doğu Almanların efsane istihbarat servisi Stasi. Stasi'nin başında Markus Wolf diye bir adam vardır. Yani istihbarat literatüründe ne diye bilinir o? Yüzü olmayan adam. Kimse tanımıyor. Adam 30-35 sene Doğu Almanya'nın istihbaratının dış operasyonlarını yönetti. Dış istihbarat şefi, bir efsane bir adam yani. Stasi'nin en önemli özelliği neydi? Yani her yerden çok rahat haber alabiliyor. Yani aynı ailenin içerisindeyiz. Ben senin Stasi ajanı olduğunu 30 sene sonra öğrendim filan yani. Bu Almanya'da mesela çok büyük şeylere yol açtı bu. Stasi'nin belgeleri yayınlandığında, arşivleri filan açıldığında, yani sen 40 yıllık eşinin ajan olduğunu ve seni adım adım takip ettiğini ve dakika dakika servise rapor, seni raporladığını öğrendin. Yani böyle bir istihbarat servisiydi o. Şimdi Doğu Alman istihbarat tabii çok güçlüydü. Bir de Türkiye NATO ülkesi. Türkiye'den Almanya'ya, Batı Almanya'ya şey var, göç var. Orada çalışmak üzere giden vatandaşlarımız var işçi olarak. Türkiye'de olup bitenleri çok iyi takip etmek, hatta Türkiye'de olacakları yönlendirme noktasında bazı grupları, mezhebi, kültürel, ideolojik, her neyse, bir takım grupları yönlendirme, onların içerisinden adam devşirme, onların içerisine adam sokma, eleman sokma ve orada bir yapı oluşturma noktasında ciddi faaliyetler oldu. Ya Markus Wolf bile öldü kardeşim. Yani Doğu Almanya, Batı Almanya birleşti. Bu adam normalde diyelim vatana ihanetten falan mı yargılanması gerekiyordu değil mi? Doğu Almanya, Batı Almanya birleşti, Sovyetler Birliği çöktü. Şimdi Batı Almanya bu adamı, yani Almanya devleti oluştu. Devlet bu adamı yargılayacaktı değil mi? Kardeşim sen kendi milletine değil Ruslara çalıştın. Ya sen tamam komünist olarak kendini addediyorsun. Baban da bir Yahudi, eyvallah. Ondan sonra tamam mı? Seni biz vatana ihanette, yok öyle bir şey yapmadılar. 2 yıl ceza verdiler, o da tecil edildi. 85-86 yaşına kadar da yanlış hatırlamıyorsam yaşadı adam yani. Yaşadı. Bütün sırlarıyla beraber. 80 bin Stasi ajanı vardı kadrolu. 80 bin personel.
1: Ne kayıtlı oldu onlar?
2: 170 bin civarında da şey var, saha ajanı var. Yani böyle işte Türklerin arasında, Türkiye'de. Avrupa'daki Türklerin kurduğu grupların arasında filan. Abi tam bir istihbarat devletinden bahsediyoruz ya Doğu Almanya. Öyle böyle değil yani. Ne oldu abi? 91'de mi birleşme oldu şey Ayhan? 90'da. Doğu Almanya, Batı Almanya. 91'de mi birleştiler?
0: Evet.
1: Öyle hatırlıyorum. Sovyetlerin yıkıldığı gibi.
2: Tamam, 91'de bunlar birleşti. Yani 91'den sonra ne oldu? Bu 250 bin kişi buharlaştı mı? Ne oldu bu adamlar? Ne iş yaptılar? Neredeler? Tamam. Şimdi...
1: Herkes toplum içine karıştılar.
2: İşte bir şeyler oldu. Ya şimdi Devlet Bahçeli bütün bu soğuk savaş dönemlerini, o soğuk

0: savaş dönemlerinin izlerini, Türkiye'ye yansımalarını, Türkiye'deki yabancı devletlerin oynadığı oyunları böyle efendim dirsek hizası yakınında görmüş, hissetmiş, tanık olmuş bir tecrübe, bir devlet adamı, bir duayen. Tamam. Bu işlerin kökenini biliyor, nereden geldiğini biliyor. Nasıl sonuçlanabileceğini de gördü. Gördü yani meseleyi. Ve ön aldı, risk aldı. Dedi ki yani birinin bu adımı atması gerekir. Kıdem, yaş, tecrübe. Herhalde dedi bu bana yakışır yani.
1: Bu bana yakışır. O fikrin sahibi olarak yani.
0: Tabii.
1: Doğrudan muhatabı olarak.
0: Tabii tabii. Yani
1: sahada doğrudan PKK terör örgütüyle savaşan özel harekatçıların, yani hani bunu konuşmanın bir şeyi yok. Büyük bir çoğunluğu ülkücüdür.
0: Türk İslam ülkücüsüdür.
1: Evet yani. Sahada doğrudan evet. Çarpışan, terörle evet. Çarpışanlar, terör örgütüyle çarpışanlar böyle bir ideale sahip olan
0: başka
1: insanlar.
0: Başka türlü olmuyor zaten.
1: Yani mümkün yani. Değildi zaten. Evet. Doğal olarak hani bir şeyi barışacaksanız, bir şeyi ortadan kaldıracaksınız, muhatabınız ancak
0: canı olması. Canı en çok yanan, en fazla şehit veren
1: evet.
0: Kişinin değil mi? O düşünce dünyasını, o zihniyeti, efendim o ülküyü yani temsil eden en üst düzeydeki kişinin ya ben varım arkadaş dedikten sonra diğer tarafın zaten kaçma şansı yoktu ki. Olamaz.
1: Üçüncü ya. Kişilere de laf düşmüyor zaten.
0: Üçüncü kişilere de laf düşmüyor. Bir de ya dediğim gibi bir devrin kapandığını, artık yeni bir devrin açıldığını dünyada, buna uygun hareket etmemiz gerektiğini görebilecek, buna uygun adımları atabilecek bir şey var. Müktesebatı var, tecrübesi var. Hala işte bizim bazıları o soğuk savaş şeyinden çıkamadılar yani. O havadan çıkamadılar. Tamam mı? Ya yani Türkiye'de mesela biz şimdi diyelim ilerleyen zamanlarda Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın sorunlarını mı konuşacağız? Kardeşim Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın sorunlarını biz kendi kendimize biz oturur konuşuruz. Tamam mı?
1: O konuda da Sayın Devlet Bahçeli
0: tabii, tabii. Bir mesele varsa çözeriz. Türkiye'nin
1: yani büyük cemevini inşa ediyor şu
0: bunu
1: anda.
0: Bunu Fransa'da yani Paris'teki belli çevrelerle, kültür merkezleriyle, Londra'daki ticari gibi görünen bilmem nerelerle, Münih'te efendime söyleyeyim orada buradaki oluşumlarla falan konuşmayız yani. Ben giderim işte Malatya'nın Arguvan'ına, orada otururum dedelerle babalarla. İşleri de dinleriz tatlı tatlı. Aşımızı, lokmamızı da bölüşürüz. Oturur konuşur. Nedir amcam yani senin dedem? Nedir derdin ya? Budur bunu istiyorum evladım. Al tamam oldu bitti yani. Ya böyle bir şey yok. Ya bunları aşacağız. Ama abi sürekli bir şey var. Yani nasıl bozarız?
1: Nasıl bozarız?
0: Nereden şimdi arıza çıkartırız?
1: Nasıl bozarız deyince bugün işte komisyon toplantısında İYİ Parti'nin özellikle böyle büyük bir direnci oldu. Arkadaşlar da eğer getirirlerse görüntüleri komisyon kapılarını yumruklamaya varana kadar pek çok şey yapar duruma geldiler. Şunu anlayamıyorum. Yani Türkiye'de Kürt sorununun ortaya çıkışında, teşekkül ettirilmesinde bir ırkçı, faşist anlayışın çok ciddi bir rolü var. Yani onlar kaşıdılar, arttırdılar. Zaten PKK'da teşneydi.
0: Bak şunu ayıralım. Irkçı, faşist yaklaşım. Tamam mı? Türkiye'deki bürokratik yapılar içerisindeki dış mihrakların etkisiyle, tamam mı? Zaman zaman devlet aygıtları da kullanılarak yapılmış edilmiş meselelerdir. Ama Türk İslam mülkücüleri hiçbir zaman ırkçı olmamıştır.
1: Olmadı.
0: Yani bak bunun bir ispatı var biliyor musun? Gerçekten Doğu ve Güneydoğu'da, özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40-45 yıl önce, 40 yıl önce MHP'nin çok ciddi bir varlığı vardı ya.
1: Tabii.
0: Yani Kürt ülkücüler dediğimiz bir şey var.
1: Tabii.
0: Olgu var. Var benim öyle çok tanıdığım. Hı hı. Yani Allah selamet versin, şu an ismi aklıma gelmiyor yani.
1: Ama bunların dışında tutarak zaten o soruyu sordum.
0: Yani tabii
1: bir
0: yani
1: yandan senin söylediğin gibi
0: ya 12 Eylül darbesini yapan adamlar da bir ırk yani bir ırkçılık, faşizm falan değil ya. Onlar böyle yönlendirilmiş işler işte o devletin içerisine girer işte.
1: O zaman bunlara ne oluyor yani? Bunlar nedir? Niye hiç bitmesini istemiyorlar? Küçük siyasi hesaplar mı yapıyorlar? Hedef ne yani?
0: Ya Murat nasıl diyeyim? Sen kendin bir şey yapmıyorsan Yani alışmışsan sürekli sana bir iş verilmesine. Ama o ifadeyi kullanmak istemiyorum hiçbir parti için. Yani Sayın Dervişoğlu için de kullanmam. İyi Parti için de kullanmam ama zihniyet itibariyle. Ya arkadaşlar gelin şu masayı silelim beraber yani. Şimdi biri diyor ki ya birinin bana orayı sil demesi lazım. Ya masa bizim masamız, ne olacak, birer bez alacağız sileceğiz işte. Elimize mi yapışır? Hayır, biri gelsin bize bu masayı sil desin, biz öyle alıştık.
1: Kim diyecek peki? Kimden bekliyorlar talimatı?
0: Ya işte bugüne kadar kim demişse.
1: Cumhurbaşkanından değil belli
0: ki. Yok yani bugüne kadar kim demişse, yani kimin ağzının içine bakıyorlarsa. Bir yerden işaret gelsin de ona göre davranalım. Ya bırak işareti filan. İşaret ortada işte. Kurtuluyoruz ya bu işten. Ne olacak yani? Ya arkadaş bak. Bir şeylere ben çok kızıyorum, şey yapıyorum, tepki gösteriyorum. Sonra arkadaşlar da bana kızıyor. Ha bu Özgür Özel'in yeni parti genel başkanı. Şadırvan'da abdest alma görüntüsü üzerine. Çok böyle tartışmalar döndü. Tamam, ekranda saatlerce tutuluyor abdest alma görüntüleri. Ya millet artık böyle serçe parmağıyla hilalleme yaptı mı yapmadı mısından tut. abdestin müstehapları, mendupları filan oralara kadar gitti iş yani. İşte mezheplere göre nedir? Abdestin farzı nedir? Efendim taat iyiliği erkan ile almış mıdır abdesti? Sünenat-ı seniyeye tam ittiba hasıl olmuş mudur olmamıştır filan. Ekranda tartışılıyor. Olumlu konuşanlar var, olumsuz konuşanlar var.
1: Tartışanlar da bayağı bir şey öğrenmiştir.
0: Tabii ama yani. Bak şimdi sonuçta akıllarda kalan ne? Özgür Özel abdest almış. Ne? Bir cümle kaldı. Özgür Özel abdest almış. Bitti. İkincisi ne? Aynı hikayeyi nerede gördük? Efendim Eyüp Sultan da şey okuyor. Ekrem Yasin. Oldu. Yasin-i Şerif okuyor. Efendim Yasin'i okumuş. Öyle mi okunur? Böyle mi okulur? Orada aynı tam çatlatamamış. Efendim orada o vurgu olmamış. Öyle olsaydı böyle olurdu. Böyle olsaydı böyle olurdu. Akılda kalan ne? Ekrem İmamoğlu Eyüp Sultan da Yasin okudu. Tamam. Bak bu böyledir. Sen şimdi bugünlerde bir siyaset yapıyorsun, bir adım atıyorsun, bir karar veriyorsun ve insanların karşısına çıkıyorsun. Yani bir taraf diyor ki PKK terörü bitsin. Bak çok net. PKK terörü bitsin. Sen ne yaparsan yap, nasıl bir argüman ortaya koyarsan koy, tarihte şöyle anılacaksın. Bir grup da bunlara karşı PKK terörü bitmesin dedi. Bu kadar.
1: Son derece açıklayıcı oldu. Efendim burada bir ara verelim. Kısa bir ara verelim esas meseleye. Saat başında buluşalım efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Ayhan Sarı ve Şükrü Aksu ile beraber Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Ayhan Hocam, şimdi biraz Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partiyle devam edelim yolumuza diyorum. Çünkü peş peşe tutuklamalar geliyor. Bir son dakika gelişmesi de oldu. Menderes Belediye Başkanı da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni istifa etmemiş. Cumhuriyet Halk Partisi de kendisini kesin ihraç sebebiyle disipline sevk etme kararı almıştı. Kamuoyuna yansıyan şeylerini bilmiyorum, gördünüz mü? Son derece aslında çirkin bir şeydi.
2: Hani prensip nasıl... olarak çok girmiyoruz ama, değil mi? Biz detaylarına falan.
1: Detaylarına girmiyoruz ancak yani belediyenin bütçesini nasıl har vurup harman savurduklarını, 5 yıl boyunca burada kalacağız, yiyin, yiyebildiğiniz kadar diyen bir Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısının ifadelerini, pek çok şeyi görüyoruz. Bu kirlilik nasıl oluştu da bu kadar birbirlerini ihbar ederek mi ortaya çıktı? İnsanlar da şaşırıyorlar. Peş peşe bu kadar operasyon.

0: büyük bir hırsızlık ürünü, meblağ var ki ortada. Oradan da kim daha fazla pay alacak? Onun kavgasına düştüklerini zaten söylüyorduk. Bu yazışmalarda o belediye başkanı da bunu tasdiklemiş oldu. Bu bence en kritik faktör. Yani seyircilerimiz de muhakkak diyordur. Ne oldu da birden bu kadar oldu? Çünkü çok basit bir cevabı var. Çok fazla belediye kazandılar. Belediye, ellerindeki belediye sayısı bazı yerlerde 20-30 sene sonra ilk defa ellerine geçen belediyeler, bunların canhıraş bu işe saldırmasıyla sonuçtan işte Etimesgut demiştiniz. Söylüyor, diyor ki 5 senemiz var. Ne kadar götürebilirsek. Belliydi zaten, bunu hissedebiliyorsunuz. Dışarıdan biraz böyle takip ettiğinizde, yani bu adamlar 3-5 seneliğine buraya geldik, ne kadar cebimizi doldurursak o kadar dolduralım anlayışında olduklarını gösteriyorlardı, hissettiriyorlardı. Bizim de kendi farklı CHP belediyelerinin ilçe sınırları içerisinde iş yapan arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz var. Onlardan da oralarda ne kadar iş yapmanın ne kadar zor olduğunu, nasıl rüşvet bir çarkının içine çekilmeye çalışıldıklarını duyuyorduk. Bu görüşmeler, bu kanıtlarla birlikte bunlar gün yüzüne çıktı.
1: Şimdi
0: Ama
1: bu İlkay Çiçek, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasına sebebiyet veren şeylerin başında biz tabii onların kendi sevgilisiyle yapmış olduğu o çirkin yazışmalar bize çok fazla alakadar etmiyor. Ama yani kamuda görev yapmış olan bir kişinin alakalı şunu söylüyor mesela şimdikiler pek çok kişi çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden de efendim bu adam orada güvenlik görevlisi olarak işe girmiş. Sonra muhtar seçilmiş. Sonra Özgür Özel bu kişinin elinden tutup diyor ki ben o kadar kendisine güveniyorum, o kadar kefil oluyorum ki bu İlkay Çiçek denen arkadaşınız sadece belediye başkanlığı yapmakla kifayet etmez. O İçişleri Bakanlığı bile yapabilecek birisidir diyor. Çünkü belli ki o esnada tartışma var. Yani böyle bir şey konuşulmuş.
0: Bu
1: Hani
0: adam
1: burada
0: nasıl geldi buraya gibi?
1: gibi insanlar da sormuşlar kendi seçmeni de. Orada kefil oluyor. Şimdi Özgür Özel'in böyle birisine kefil olmasından dolayı bu konuyu konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Siz neyi gördünüz, neyini bildiniz, neyini tanıdınız da bu kişiye kefil oldunuz? Şimdi kalkıp diyorsunuz ki efendim zaten bu kişi belediye başkanlığı yapabilecek kalibrede birisi değildi. İşte ondan dolayı biz de bunu disiplin soruşturmasıyla partiden ihraç etmeye çalışıyoruz.
0: Ya Murat abi, böyle bir topyekün baktığımızda gerçekten Türkiye'ye hiçbir şekilde faydası olmayan bir parti ve yönetimi olarak görüyorum. Yani bunu farklı yerlerde vurguluyoruz. Ben daha önce bir kere daha söylemiştim. Yani AK Parti ile ilgili de eleştiriler yapıyoruz. AK Parti'de şu yanlış yapılıyor, bazı yönetimlerde şunlar var diyoruz. Ama en nihayetinde ben şu sloganı kullanıyorum. Diyorum ki AK Parti'nin en zayıf hali, en performansının düşük olduğu zaman bile gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 katı daha iyi bir parti. Yeni partiye geçtiler, artık yeni parti de diyebiliriz. Şimdi şunu düşündüm. Biraz siyaset biliminde iş yapan birisi olarak, yani bu insanların yönettiği belediyeleri, beldeleri düşünelim. Bu insanların yönettiği bölgelerdeki hizmet kalitesinden bahsedelim. Şimdi mesela Bodrum'u konuşuyoruz. Geçen hafta bir görüntü vardı. Yani AK Parti'ye yıllardır yolsuzlukla itham ediyorlar. AK Parti şu oldu, bu oldu. Bir bakıyorsunuz ellerindeki Ege bölgesindeki yerlerin hepsi talan edilmiş. Kendi seçmenine 3 adımlık halk plajını gösterebilen, bunun üzerine hiçbir şey veremeyen bir parti var. Veya işte ben Karadeniz'e gittim geçen ay. Oradaki yollar, orada çocukluğumdaki durumla şimdiki durumu kıyasladık. Bunların hepsini çok net bir şekilde görüyorsunuz. En sonunda dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Yine Allah bu millete, bu ülkeye acımış. Yani bunların elindeyken, bunlar bu kadar Türkiye siyasetin merkezindeyken iyi çökmemişiz, iyi yok olmamışız yani. O kadar sıkıntılı bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ama meselenin bence daha sıkıntılı bir yönü de var seçmen tabanı açısından. Hiç cezalandırılmıyorlar. Hiç. Hiçbir cezası yok. Hizmet ediyorlar mı, etmiyorlar mı seçmen bence kesinlikle kaleye almıyor, bakmıyor bile. Şu olaylardan sonra normalde hani hep demokratik batılı devletleri kıyaslıyorlar ya, demokratik batılı devletlerden birisinde şunun onda biri yaşansa, onda biri delili ortaya çıksa

0: partinin oyları %5'lere, 3'lere düşmüştü. Düşmüyor da. Biz o zaman biraz da bunu da konuşalım bence. Niye? Çünkü ben kendim şöyle cevap veriyorum. Daha önce Serkan abiyle böyle konuşmuştuk. Pek anlaşamamıştık ama.
1: Anlaşırız be ya.
0: Şöyle düşünüyorum. Yani o kadar çok kutuplaştırdılar. O kadar çok nefret tohumları ektiler ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider kadrosu. O kadar çok. Artık kendi seçmen tabanının umurunda bile değil hizmet. Mesela geçenlerde konuşmuştuk İzmir'de.
2: Ya hizmet umurunda olmasa da bu yolsuzluk umurunda olmaz mı? Şimdi bence adam çıkıyor diyor ki ben yürüyen parayım bebeğim diye mesaj atıyor. Yürüyen parayım ne demek yani?
0: Ama anketlere göre değil. Bu tabii düşmüyor adamların oyları. Yani totalde yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oya bak yine o %30. Burada son cümle şunu söyleyeyim bırakıyorum.
2: Ya, onu biraz şişirilmiş anketlerde. Yok,
0: ikisinin birlikte yani yeni toplam parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ikisinin birlikte. Şunu söyleyip bırakıyorum. Yani ben muhalif seçmene şunu söylüyorum. AK Parti'yi sevmeyebilirsiniz. Tayyip Erdoğan'a oy da vermek zorunda değilsiniz. Ama işte Baba filminde meşhur bir sahne vardır. Öfkeniz sizin karar alma yeteneğinizin üstünü örtmesin. Yani şu anki siyasetçileri kendi kitlesi hep Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı'nı ortaya koyuyor. Onun nefreti üzerinden her türlü yolsuzlukları, her türlü beceriksizlerin üstünü örtüyor. Ben diyorum ki yine oy verme ama en azından dön de şu partinin haline bak. Şu yaşananlara bak. Biraz hesap sor. Sen hesap sormazsan bunlar bu %30'ları bu şekilde almaya devam ettikçe yemeye, seni kazıklamaya da, çalmaya çıkmaya da devam edecek. 2 kere 2, 4.
2: Şükür Hocam, şimdi mesela baklava kutusundan çikolata kutusuna doğru bir dönüşüm de gerçekleşiyor. Daha önce biliyorsunuz baklava kutusunda eurolar çıkmıştı. Şimdi ise Üsküdar'da çikolata kutusuyla 1.2 milyon dolar rüşvet verildiği iddia ediliyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın detaylarında çikolata kutusuna teslim edilen milyon dolarlardan makam odasındaki gizli bölmelere, kepçeli şantajlardan elde edilen dağıtılan milyonlarca liralık avantalara kadar çok sayıda detay karşımıza çıkıyor. Özgür Özel ve Veli Ağbaba için zincirleme rüşvet suçundan dokunulmazlıkların kaldırılması için fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. Ne oluyor bu siyasi partide?
3: Tabii burada aslında şöyle bakmak lazım. Siyaset nedir? Platon'un çok güzel bir açıklaması var. Şunu söyler. Siyaset aslında ahlaklı ve erdemli bir toplumun inşası için yapılması gereken bir görevdir ve bu görevi yerine getirirken de toplumun en ahlaklıların bu görevi yerine getiriyor olması beklenir. Ne yazık ki bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ve işte yeni partideki bir takım siyasilerin mevcut kamuoyuna yansıyan iddialara baktığınızda doğrudan Türk Ceza Kanunu kitabında millete ve devlete karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan rüşvet, irtikap, nüfus ticareti gibi suçları doğrudan işlediğine dair somut bir takım iddialar olduğunu görüyoruz. Tabii ki bir hukukçu olarak şunu her zaman vurgulamak zorundayım. Bir kişi hakkında soruşturma açılmış olması, iddianame düzenlenmiş olması, yargılamanın başlamış olması hakkında kesin bir hüküm verilinceye kadar o kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmez. Masumiyet karinesine lekelenmeme hakkını ihlal etmemek lazım. Ancak söz konusu iddiaların ortaya atılma şekli ve ortaya konulan delilleri değerlendirdiğinizde çok somut iddialar olduğunu da tutuklanmaya sebebiyet verecek. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddesindeki tutuklanma sebeplerinden sayılan bir takım hususlar olduğunu söylemek lazım. Bu İBB iddianamesiyle aslında biliyorsunuz 3900 sayfalık iddianameyle de başlamıştı. Orada 143 tane ayrı eylemden bahsediliyordu. İddianame birebir de incelediğim için, soruşturmaları da ve yargılamayı da takip ettiğim için çok açık ve net olarak söyleyebilirim ki ne yazık ki daha ülkenin yönetici pozisyonuna gelmeden bölgeleri, belediyeleri, ilçeleri parsel parsel paylaşan bir zihniyetin hükümranlık sürdüğünü. Şimdi bakın, aklın ürünün, Teoman Dural Hoca'nın çok güzel bir lafı vardır. Aklın ürününün en önemli toplumsal karşılığı devlettir. Devleti de devlet yapan, diğer sistemlerden ayıran hukukun üstünlüğüdür. Siyaset de tam da hukuku tüm topluma yaymak için var olan bir anlayış üzerine kurulu olmalıdır. Bugün adalet sisteminin, yargı mercilerinin çalışıyor olması, görevini yerine getiriyor olmasını, devletin sanki bir operasyon yaptığı noktasında siyasi mülahazalarla atlatmaya çalışan zihniyetin içine düşmüş olduğu durumu aslında görüyoruz. Bugün az önce söylediğiniz baklava kutuları nereden çıktı? Benim memleketim olan Antalya'nın Seri'nin yan taraftaki Manavgat'tan. Peki şunu çok iyi biliyoruz, orada da olduğum için. Bir sürü oteller var.
2: Onunla alakalı da Özgür Özel'in açıklaması vardı. Elimde evet. 30 küsur saatlik videolar var. Ben
3: paylaşacağım demişti.
2: Paylaşacağım demişti. Hala paylaşmadı.
3: Paylaşmadı. Ve o baklava kutuları ile ilgili ne demişti öncesinde? Evet, bir takım kulağıma çalınan bazı iddialar var. Bunlar çok kötü. Gereğini yerine getireceğim demiş olmasına rağmen. Sonrasında birilerinin kulağına fısıldaması sebebiyle anladığım kadarıyla orayı da savunan bir düşünce zihniyet içerisine girmiş oldu. Bakın bu belediyelerle ilgili oradaki halka da gidip sorduğunuzda bu hukuksuzlukların yapıldığını halk zaten kendisi de söylüyor. Herkes bunun farkında. Dolayısıyla yargı mercilerinin bu işlemleri soruşturuyor olması kamusal bir görev. Zaten yargı merci bunu yerine getirmiyorsa sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir. Dolayısıyla bugün evet Özgür Özel milletvekili, Veli Ağbaba milletvekili, Anayasa 83. maddesi gereğince bir yasama dokunulmazlığı söz konusu. Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, sonrasında Karma Komisyonu'nun incelemesi sonrasında meclisin önüne gelecek dokunulmazlık kalkar mı kalkmaz mı tartışmaları bir kenara, ama bakın milletvekili olmak, siyasi makamları menfaat elde edecek bir mekanizma haline getirmek değildir. Orası bir emanet.
2: Hep bunu konuştuk, yani kürsü evet. dokunulmazlığı olsun, kendisi kürsünün ifade ettiği düşüncelerinden dolayı yargılanmasın, ama onun dışında bir suç işlediyse bundan dolayı yargılansın.
3: İşte burada anayasada aslında şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde anayasadaki bazı hükümlerin ve siyasi partiler kanunundaki bazı hükümlerin neden değişmesi gerektiği noktasında çok önemli bir noktaya geldik. Millete ve devlete ve topluma karşı suç işleyen kişiler milletvekili dahil olsa, nüfus ticareti yapıyorsa, rüşvet suçunu işliyorsa, irtikap suçuna işliyorsa, belediye başkanı bir kamu görevlisidir. Milletvekili bir kamu görevlisidir. Kamu görevini ifa ederken kamu otoritelerini yemin etmiş olduğu yemini ihlal edecek nitelikte kandırarak tüy bitmemiş yetimin hakkına tenezzül ediyorsa, buralara layık olmayan liyakatsiz kişileri atıyorsa, bu noktada milletvekili dokunulmazlığının artık korunmaması gerekir. Milletvekili dokunulmazlığının altına sığınarak her türlü ahlaksızlığı, hukuka aykırılığı gerçekleştirmiyor olmanız kabul edilebilir bir durum değil. Toplumda da bu ne yazık ki kötü şekilde yansıyor. Bugün bakın rüşvet suçu bize neyi söylüyor? Türkiye Ceza Kanunu 252. madde görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması ya da yapmaması konusunda kendisi ne ya da bir başkasına doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla para teklif ettiğinizde, menfaat teklif ettiğinizde 4 ila 12 arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Burada bir paranın verilmesine gerek yok kanunda. Anlaşma yapıldığı anda para verilmesi dahi suç oluşmuş oluyor. Bu kadar ağır bir suçun söz konusu olduğu bir durumda siz hala ben vatana millete verdiğim sözü yerine getiriyorum, siyaset yapacağım diye olmanız etmiş olduğunuz yeminle ve bulunmuş olduğunuz makamla örtüşmez. Ne yazık ki içinde düşünen bu durumdan artık şapkanı da kaldırılarak yeniden düşünüyor olması gerekir ki toplum huzura kavuşsun ve hak eden insanlar o mevkilerde bulunsunlar. Burada tekrar söylüyorum, bir hukukçu olarak kesin bir karar verilmeden kimse hakkında siz suçlu diyemezsiniz. Kesinleşmiş karar gerekir. Ancak milletvekilleriyle konuşmamız sadece bir partiye özel değil. Her bir milletvekili devletin koymuş olduğu kanunlara, vatandaşın hakkına tenezzül ediyorsa gereğin yapılıyor olması ve anayasal dokunulmazlığa sığınmaması gerekir. Sadece bu anayasal dokunulmazlık milletvekili görevi sebebiyle gerçekleştirdiği eylemlerle sınırlandırılmaları böyle adi suçlar, yüz kızartıcı suçlar. Çünkü bakın bunlar milletvekilliği kanunu gereğince milletvekili seçmeye engel suçlar. Rüşvet, irtikap.
2: Yüz kızartıcı.
3: Evet, yüz kızartıcı suçlar. Dolayısıyla bu suçlarla ilgili anayasada bir değişiklik, siyasi partiler kanununda bir değişiklik yapılması gerektiği çok açık ve net.
2: Şimdi bir de bazı Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin, iki tanesi bu şekilde hareket etti, bazı da belediye başkanlarının AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz. İstanbul'da da belediye başkanlarının bir kısmı AK Parti'ye geçtiler. Geçerlerken dediler ki, ya biz hizmet etmek istiyoruz, hizmet etmemizin önünde engel var. Yani bu parti bana hizmet ettirmiyor, AK Parti'ye geçersem hizmet edeceğimi düşünüyorum. Sonra Özgür Özel çıktı, dedi ki, bu şu arkadaşlar aslında haklarında soruşturma geliyordu. Suç işlemişlerdir. Bunlar rüşvetçidir, yolsuzluk yapan tiplerdir. Ondan dolayı kendilerini kurtarmak için AK Parti'ye geçtiler. Şu soruyu sormak istiyorum. Türk milleti adına sormak istiyorum sana.
4: Türk milleti adına bana soru soruyorlar.
0: Yani Türk milleti adına yargı karar veriyor. Şimdi soru.
4: Vallahi zor bir şey yani. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum Murat.
2: Yani madem bu kadar suçlulardı, bu kadar yolsuzluk yapan, bu kadar rüşvetçi adamlardı, neden partinizde tuttunuz? Niye soruşturma açmadınız
4: kesinlikle
2: diye?
4: Kesinlikle burada Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğinin en ufak bir suçu yok. Haksız yere eleştiriliyorlar.
2: Öyle, peki. Ben neden? Türk milleti adına geri alıyorum o zaman bütün sözleri.
4: Neden? Bu adı geçen yani sadece İstanbul'dakiler falan değil de bu İlkay Çiçek, öbürkü neydi Özkan Yalın vesaire vesaire ve benzerleri. Bunların aday olmasına kim karar verdi?
2: CHP Genel Merkezi herhalde.
4: Kim lider verdi? Kim? Şey kim?
2: Kemal Kılıçdaroğlu döneminde verildi.
4: Yok son.
2: Özgür Özel.
4: Özgür verdi. Özel değil mi? Hı hı. Yanlış biliyorsun. Bunların hepsine yapay zeka karar verdi. Özgür Özel ne demişti? Adaylarımızı yapay zeka belirliyor. Dememiş miydi?
2: Evet demiş. Doğru.
4: Burada Özgür Özel'in bir sorumluluğu yok ki.
2: Yapay zekaya.
4: Yapay zekaya sen burada şey yapacaksın. Yani yapay zekaya sormuşlar. Kim aday yapalım? Özgür Özel kendisi söyledi bunu. Biz adaylarımızı yapay zeka ile belirledik dedi.
2: Yapay zeka da bu kadar mı belirleyebilir diyorsun?
4: Bu kadar olmuş işte. Yani şimdi ben burada Özgür Özel'i nasıl suçlayayım? Şimdi Özgür Özel demiş ki ya benim zekam yetmiyor kardeşim. Yani ben kendi zekamla aday belirleyebilecek bir kapasitede değilim. Hatta zekam yetmediği için haftada bir gidip Silivri'de zeka transferi yapıyorum. Yani gidiyorum orada diyorum ki Sayın İmamoğlu yani benim zekam yetmiyor birazcık da sizin zekanızla birlikte hareket edelim. Kimleri aday yapalım? Muhtemelen o da dedi ki yani kardeşim benim zekam bana yetmiyor. Yetseydi burada olmazdım. Bu hale düşmezdim. Ha, git başının çaresine bak dedi herhalde. O da oturdu ne yaptı? Yazdı yapay zekaya. Uşağı kime aday gösterelim? Küt. Kim çıktı? Özkan Yalın. Bas. Menemen. Menemen miydi bu en son?
2: Menderes.
4: Menderes. Kime aday gösterelim? Menderes. İlkay Çiçek. Koydular
2: ne, ama işte. Kriterleri vermeniz lazım. Prompt var biliyorsunuz. Yapay zekaya prompt yazıyorsunuz.
4: İşte işin içine kriterler girerse işte şöyle olsun, böyle olsun, özellikleri öyle olsun, yaşam tarzı böyle olsun, alışkanlıkları böyle olsun,
0: yürüyen para olsun,
4: davranış tarzı böyle olsun diye komut girilmesi mi gerekiyor?
2: Tabii ki. Prompt ya oraya komut yazacaksınız. O ona göre yapay zekası.
4: Vallahi Türk önemli. Milleti adına cevap veriyorum. Durum çok vahim o zaman. O zaman yani Özgür Özel oturdu. İşte peştemalinden bilmem nesine bütün bu şeyleri yazdı o zaman. Yürüyen paralar falan filan bütün bu özellikleri yazdı.
2: Yani
4: bu
2: oturdu, üşenmedi, bütün komutları yazdı. Yazdı Uşak'ta peştemal olsun. Havlu olsun.
4: Havlulu olsun.
2: Bu tarafta azgın bağ olsun.
4: Pavyonlar olsun. Pavyon. Eğlenceli olsun.
2: Bayağı neşeli bir prompt
4: neşeli bir şey olsun. Yani. Filan dedi. Maceralı olsun dedi. Maceralı böyle olsun. İsimler çıktı.
2: Oteller. Yani. Çeşitli oteller.
4: İşte oteller olsun. Olsun da olsun dedi demek ki bunlar çıktı yani. Yok o sormuş yapay zekaya. Kendi söylüyor yapay zeka. Ya sordum diyor. Bu isimleri verdi diyor adam. Neyse hani işin gırgır tarafını boş ver. Bir Allah'ın kulu da çıkıp sormadı ey Özgür Özel yani sen yapay zekaya hangi kriterleri yazdın da bu tipler çıktı karşımıza sorusunu
0: i̇şte
4: sormadı bugüne
0: kimse
4: kadar.
0: Kimse sormuyor. İşte bak, işte adam bugün, aleni dalga geçiyor
4: ilk
0: yani.
4: İlk defa bugün seçmeni. Soruyoruz Türk milleti adına karşılık evet. Değil mi? O Türk milleti adına sordu
0: CHP bana. CHP seçmeni, yeni parti seçmeni adına da soruyoruz. Evet. Ha.
4: Şimdi şakası bir tarafa işin yani mizah yapıyoruz sonuçta. Başka bir şey yapamıyoruz yani. Mizahtan başka bir şey yapılamaz bu konuda. Ama ya ortada bak çok sistemli, organik, organize bir şey var. Bir tablo var. Ya bu isimlerin hepsini Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel
2: oturdular.
4: İsim isim belirlediler. Kendileri tercih ettiler. Bir de bildiğimiz kadarıyla çoğunun tamamına yakınının yanına bir gölge belediye başkanı yerleştirdiler. Dediler ki biz seni başkan yapıyoruz ama belediyeyi biz oraya birkaç kişi göndereceğiz. Onlar yönetecek.
3: Üsküdar'da olduğu gibi diyorsunuz.
4: Üsküdar'da olduğu gibi. Parayı bunlar yönetecek. Siz önünüze gelene imza atacaksınız. Karışmayacaksınız bir şeye diye. Yani yetkisiz ve etkisiz görüntüde belediye başkanları o perdenin arkasında para işlerini çeviren asıl Özgür Özel ve İmamoğlu'nun adamlarından oluşan bir şebeke görüntüsü veriyor. Bak, hukuki konuşuyorum değil mi hocam? Görüntüsü veriyor, izlenimi veriyor. Ama bunlara savcılık soruşturmasıyla ve mahkeme kararlarıyla ortaya çıkabilecek durumlardır. Biz sadece izlenim ifade ediyoruz. Ya o sebeple şimdi ben muhalefet medyasında görüyorum. Ya arkadaş siz ne biçim adamlarsınız? İşte Özgür Özel ve İmamoğlu seni belediye başkanı yapmış. Sen ne rezil işler içerisine giriyorsun da onu rezil ediyorsun, siyasi hayatını bitirecek hareketler içerisine giriyorsun. Hiç mi utanmadın? Sende hiçbir vefa yok mu? Yok, öyle değil, tam tersi. Özellikle müsait tipleri seçmişler zaten. Eyvallah desinler diye.
2: Çünkü yani Özkan Yalım'dan siz 200 bin dolara benim gelip arabamı modifiye et deyince onun sözünü kabul edebilecek bir başkan lazım.
4: Mesela Murat.
2: Kardeşim ben Uşak Belediyesi'nin başkanıyım. Senin belediyenin malıyla ben senin partinin diyecek adam istememişler.
4: 7-8 yaşındaki bir kız çocuğu ben oyuncak bebeğimi işte arkadaşlarla beraber tezgah kurduk. Oyuncaklarımızı sattık. İşte bu 300 lirayı Murat abi sana gönderiyorum. Bunu Kahramanmaraş'taki depremzede bir kardeşime ver dediğinde sen bununla kumar oynar mısın?
2: Olabilir mi yani? Hiç böyle bir şey olmaz.
4: Şimdi sen bu parayla kumar oynamayacağın için bu parayla kumar oynayacak adamı bu işin başına koyarlar. Onu seçerler. Haluk Levent'i seçerler. Derler ki yani biz bunu her türlü para için çevirebiliriz. Senle yapmaz o iş. Tamam. Ha şimdi diyorlar ya Haluk Levent hepimizi rezil etti kardeşim. Ya olur mu böyle şey, bizi de kandırdı falan filan. Yok ya, hiçbiriniz kandırılmış filan değilsiniz. Özellikle onu tercih ettiniz zaten. Müsait olduğu için tercih. Uygun, kullanıma elverişli olduğu için onu tercih ettiniz. Ya herkes birbirini tanıyor canım. Saat kaç? 22:30'a geliyor. Program 23'te bitecek. E şimdi ben hadi Murat bir yerlere gidelim desem. E sen beni ya Mehmet Emin Tokadi Efendi Hazretleri'nin türbesine götürürsün. Ya hadi gidelim şeyde Kariye'de açıktır Pembe Köşk'te bir iki bardak şey içelim dersin filan yani. Konu bellidir yani.
2: Diğerlerini nereye götüreceğini söylemiyorum.
4: Hayır, şunu demek istiyorum. Yani herkes birbirini tanır. Kiminle ne, nerede, nereye ne kadar bilir. Yapılır bilir. Ona göre tercih eder zaten. Bu adamın mesela havlucuyu havlucu olduğu için tercih etti zaten. Ona havlucu lazımdı orada. Burada yürüyen para lazımdı. Burada yürüyen parayı tercih etti. Efendim Üsküdar'da böyle bir durumu tercih etti. Orada öyle bir durumu tercih etti. Ama asıl mesele ne? Ya şimdi bazı şeyler duyuyoruz. İşte biz bunlar yüzünden yandık. Bizim de başımızı yaktılar. Yani kendileri para toplayacak diye biz görünürde başkan olduk ama asıl etkili ve yetkili olan bunların adamlarıydı. Bunlar geldiler, belediyeleri mahvettiler, perişan ettiler, soydular, soğana çevirdiler. Biz de bir şey diyemedik, hatta biz de bunlara mecburen dahil olduk, bulaştık. Bunlara bulaştık, bizim hayatımız bitti diye o pişmanlığı yaşayanlar da var. Var yani. Yani böyle şeyler de kulağımıza geliyor. Ama nereye varır? Şeyin ayağının zorusu çok önemli. Yani niye insanlar bu kadar açık ve net bir durumu görmek istemiyorlar? Serkan, bu ayrı bir tartışma.
0: Timiskut Belediye Başkanı teste esrar pozitif çıktı.
2: Yardımcısı da kokain.
0: Yardımcısı da kokainden. Ya hani yaprak kımıldamadı derler ya. Yaprak kımıldamadı ya. Daha ne olsun Murat abi?
2: Utanç duymaları gerek yani.
0: Yaprak muhalefet duyuyoruz yani. Muhalefet şey. De medyasında olsun da bu sunda sosyal medyasında, geleneksel medyasında yaprak kımıldamadı ya. Daha ne olacak yani? Adam kokain içiyormuş ya. Birisi esrar keşmiş. Belediye başkanı ve yardımcısı Ankara'da. Yani Türkiye'nin başkentinde işte bize çağdaş ama Türkiye'nin geleceği diye sundukları
2: bundan
0: adam.
2: Bundan dolayı gözaltına alınmadılar. rüşvet operasyonu sebebiyle gözaltına alındılar. Yolsuzluk sebebiyle gözaltına alındılar. Gözaltı işleme esnasında bu ortaya çıktı.
4: Hayır. Şey, tam olarak öyle. Şimdi hukukçu...
0: Şeyi de şunu da hatırlatmak istiyorum. AK Parti ile uzaktan böyle ilişkilendirdikleri bir adamda kokain çıktı çıkmadı bir şeyler olmuştu. Hatırlıyor musun?
2: Yok, tanıyorum. Yazdık çizdik. Şimdi utanmadan diyorlar ki efendim bu şey ortaya çıktığında kimse bir şey yazmadı. Yazılarımız ortada. Ömer isminde birisi gençlik kollarında çalışan bir genç.
0: Genç.
2: Ne AK Parti'nin yöneticisi,
0: yok,
2: ne AK Parti'nin milletvekili, ne AK Parti'nin belediye
4: atanmış
2: başkanı.
4: Atanmış ya da seçilmiş değil.
2: Hiçbiri değil. AK Parti gençlik kollarında çalışan birisi. Ben işte yakalandı, işte pudra, bu aslında pudradır diye şey yaptı. O günden beri pudra deyip duruyorlar ve biz hepimiz, gazetelerimizde yazılarımız, her şeyimiz ortada. Böyle bir şeyin asla yakışmadığını,
0: tasvip de edilmedi.
2: Böyle bir şey, bu çirkin bir şey olduğunu... AK Parti'ye uzaktan yakından hiç kimsenin böyle bir şeyle ilişkisi olamayacağını söyledik. Bu Ömer yakışmıyor dedik. Ama şimdi utanmadan aynı şeyi söylüyorlar.
0: Şimdi yani. Belediye
2: yazmasak
0: başkanı...
2: konuşmazdım ama şimdi, yazdık.
0: Şimdi belediye başkanı ve yardımcısında esrar kokain çıkıyor, gıkları çıkmıyor. Şimdi ben de siyaset bilinci yönümle soruyorum şimdi.
4: Türk milleti adına.
0: Türk milletine... Türk milletine değil, muhalefet seçmenine soruyorum. Nasıl olacak? Hani demokrasi, nasıl ilerleyeceğiz? Hani onlar öyle diyor ya, nasıl demokrasi olacak böyle? Sen bu kadar muhalefet seçmeni olarak hiçbir şeyi sorgulamazsan, her şeye rağmen gidip çat diye oyunu verirsen, bir de bunu yaparken...
2: Sorgulamıyor, denize yelek çıkıyor diyor ki, efendim yani ne diye onunla esrar testi yapıyorsunuz, niye var, bir kan testi yaptınız kardeşim diyor yani. Biraz hesap soruyor.
0: Bir de şöyle bir şey var, bir de hala utanmadan çekinmeden AK Parti seçmenine koyun cahil diyebiliyorlar. Kardeşim koyun cahil kimseye demiyoruz. Hiçbir seçmen kitlesine demiyoruz. Ama AK Parti kendi hakkını, hukukunu savunmada, partisine hesap sormada, eleştirmede, bunu da oya yansıtmada muhalefete on basar. Çok net bir şekilde.
3: Bu Ahbap soruşturmasında kanaat önder olarak gözüküp devlet yok, AFAD yok, Ahbap var deyip propaganda yapanların Ahbap'a yardım etmediği gerçeğini gördüğünüzde
2: bir de o var. Işte. Bir de o var.
3: İşte onu gördüğünüzde aslında samimiyetin ne derecede olduğunun farkına varıyorsunuz.
4: Tanıyorlar adamı.
3: Yani başka bir şeye bakmaya gerektiren bir durum yok.
2: O sanatçı kadın ödül töreninde aynen böyle söylemişti. Biz birilerine yardım ettik. Onlar gittiler başkalarına oy vermişler üstelik diye yerel seçim sonrasında eleştirmişti. Sonra mahkemeye çıktığında
0: ben onlara çıktı, para vermedim.
2: Ben onlara para vermedim dedi. Ya demek ki vermemiş şeyde. Yani. Bir de vermemesine bir de yalan söylemiş.
3: Aynen öyle.
2: Yani hem fetvazlar hem yalancılar yani.
4: Şu Beşikçioğlu'nun testi pozitif başlığımız var ya şu an.
2: Evet.
4: Bu soruşturmayla ilgili kan testlerine bakılmadı. İhbar var. Evet. Hem kendisi hem yardımcısıyla ilgili bu uyuşturucu meselesinin gözaltından önce takibe alındığı, o ihbarın değerlendirmeye alındığı ve takip edildiğini duydum. Yani birkaç yerde öyle bir açıklamaya rastladım.
2: Ama gözaltında alındığı esnada yani adli işlem yapılırken, adli tıba ya gittikten
4: bak, şöyle,
2: sonra yapılır.
4: Şimdi seninle ilgili bir yolsuzluk soruşturması yürüyor, takip ediyoruz seni biz. İşte uzak takip, yakın, fiziki takip, teknik takip. Tamam, tarassut altındasın yani. Sen tarassut altındasın. Emniyetin, istihbaratın tarassutu altında faaliyetlerine devam ediyorsun. Yani bakıyoruz, diyoruz ki bunun irtibatları kimdir? Ne yapıyor, ne ediyor, ne alıyor, ne veriyor filan. Tamam. Eş zamanlı olarak işte o zaman bir ihbar geliyor. Deniyor ki yani bunlarda yasaklı madde durumları var. Tamam mı? Yani o da giriyor şeye. İhbar olarak. Giriyor. Savcının dosyasına. Şimdi gözaltına alındığı zaman tamam mı? Deniyor ki ya böyle böyle de bir durum var, buna da bakalım yani. Hı hı.
3: Tabii orada şöyle, biliyorsunuz uyuşturucu ticareti ayrı bir
4: bahis
3: gerektirir. Uyuşturucu kullanmak ayrı bir cezalandırmayı gerektirir.
4: Ayrı bir dosya olarak devam ediyormuş.
3: Yani. Burada bir Cumhuriyet Başsavcılığı CMK 160 kapsamında kendisine gelen basit bir ihbarda dahi soruşturma başlatmak zorunda, basit şüphede dahi. Burada CMK 75-76 o şüphelinin üzerindeki beden muayenesi yapma, yani bir suç için delil elde etmek için zorunlu ise, siz bu takdirde kişinin sağlığına zarar vermeden beden muayenesi yapabilir. Saçından ya da vücudundan ya da kanından örnekler alabilirsiniz. Orada Serkan Bey'in söylediği gibi bir ihbar geliyor. kuvvetli muhtemel bu ihbar üzerinde savcılık makamı bu iddianın doğru olup olmadığını araştırma noktasında ve gerçekten eylemin niteliğini de belirlemek için. Burada bir uyuşturucu ticareti mi var? Şimdi bize ticaret...
4: Konu başka yere gider çünkü o zaman.
3: Tabii çünkü şöyle, siz bir uyuşturucuyu satın aldınız ve bunu bir başkasına verdiyseniz bu uyuşturucu ticareti suçuna giriyor. Yani böyle bunun ciddi bir yaptırımı söz konusu. Bu kapsamda bir değerlendirme var. Tabii siyasetten de baktığınızda belediye başkanlığı vazifesinde bulunan bir kişinin zaten rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bir süreç içerisinde bir de böyle bir iddiayla karşı karşıya kalınmış olması şunu sorduruyor Sayın Özgür Özel ve beraberindeki ekibe. Yani bu kadar mı bir habersiniz? Bu kadar mı her şeyden bilgisizsiniz? Yani bir insanın belirli bir kriterleri, belirli bir doneleri olur. Promptları dediniz ya, en azından bununla ilgili bir araştırmayı daha hiç yapmadınız mı?
4: Ya araştırmayı yaptılar. Kriterlere uygun tabii. olan bunlar hocam. Çünkü bir hedef var. Para toplama hedefi var.
2: Bir 2014'te belediyelere... 2014'te de özür dilerim Beşikçioğlu'nun ifadesi var. O zaman da yine uyuşturucu kullandığı için şey olmuş. Sonra da pişmanım, bir daha yapmayacağım diye 2014'te bir de ifade vermiş.
4: Şimdi bak, zaten mesele bu. Tamam, belediyelere çökülecek, para toplanacak, bir para havuzu oluşturulacak. Bu para havuzuyla işte Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması sağlanacak. İşte parayla satın alınması gereken ne varsa satın alınacak filan. Şimdi gerekirse CHP satın alınacak yani. Yani. Böyle bir şey iddia var, büyük iddia. Yani megalo idea, büyük hedef. Yani bu ekip için büyük hedef. Yani böyle bir iddia var. Deniyor ki asıl proje bu. Şimdi bu iddia etrafında olup bitenlere baktığımız zaman taşlar yerine oturuyor mu oturmuyor mu? Şimdi o zaman tamam biz belediyelere 100, 150, 200 tane belediyede hakimiyet kuracağız. Oranın parasal kaynaklarını kontrol edeceğiz. Nasıl yaparız? Abi bu adamı koyalım. Bu adamı bize sözümüzü dinlemediği zaman zor duruma sokabilecek çok doneler var elimizde. Yani biz bu adamı...
2: Yani şantaj yapabilecek, elinde imkanı yani olan...
4: Şantaj demeyelim de... Hani...
3: Yönetebilecek. Yani onu istediği zaman yönetebilecek, istediği kararı aldırabilecek.
4: Ya bu zaafları çok. Biz de... Yani
5: zaafların üzerinden...
4: Zaaflar üzerinden yönetebiliriz. Ya bir de arkadaşlar yani bozulmayacak bir ortaklık varsa suç ortaklığıdır yani. Suç ortaklığı öyle kolay kolay bozulmaz. Ya böyle şeylere mütemail olan, gönlü bu tarz işlerde olan adamları kendi suçunuza... suç faaliyetinize, iddia olunan suç faaliyetinize efendim ortak edersiniz. Onlar da o çemberin içine girerler. Size itaat ederler. O kervan yürür. Nereye kadar yürür? İşte böyle havluyla yakalanana kadar yürür.
2: Şöyle tabii biz ekranda sürekli temkinli konuşmak durumunda.
4: İddia olmak filan diyorum bak farkındayız.
2: Ama bazı şeyler iddianın çok ötesine geçmiş durumda. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor. Bütün hırsızlığı ifşa ediyor. Ben bu suçu işledim. Pişmanım. Bu suçun da ortağı şudur diyor. Özkan Yalım çıkıyor diyor ki ben bu suçu işledim. Pişmanım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Bu suçu işlerken de filancaya rüşvet ver toplamak için yaptım diyor.
3: Burada
4: dostum bir saniye bir şey sana sormak istiyorum. Tabii. Yani tam yerine geldiği için özür dilerim sözünü kesmiş oldum ama. Ya bir temel tez var ya Özgür Özel'in ve CHP yeni parti yöneticilerinin. Bu isimlerin hepsi tehdit edildiler. Şantaj, tehdit ve şantaj altında korkutularak bu ifadeleri verdiler gibi bir şey. Şimdi bu sözün bir yaptırımı yok mu? Bak geçen gün Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de efendim Üsküdar'daki belediye meclis üyeleri, CHP'li belediye meclis üyeleri tehdit edildi. Tehdit edildikleri için böyle bir karar verdi diye açıkça kameralara karşı konuştu. İşte bilmiyorum hukuki çerçeveyi. Yani ama benim hukuk mantığıma göre biri açıkça böyle bir şey konuştuğunda yani bir mekanizmanın devreye girip gel bakalım arkadaşım kim kimi nerede tehdit etti, bunun bir belgesi var mı, duyum mu, iddia mı, niye şikayetçi olunmuyor, burada kanun var ya, ben kimseye tehdit ettirmem, ben devletim yani, gel bakalım denmiyor mu?
3: Şimdi öncelikle bunun hukuki olarak neden boş olduğunu anlatmakta fayda var. Türk Ceza Kanunu 252. madde rüşvet suçunda etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu 254. madde düzenlenmiştir. Ve etkin pişmanlık ancak şöyle olabilir. Rüşvet suçunu kamu otoritesi öğrenmeden önce gidip etkin pişmanlıkta bulunursan, failleri, fiilleri ortaya çıkarırsan ceza almayabilirsin. Kamu otoritesi öğrendikten sonra, yani savcılık seni gözaltına aldıktan sonra ya da hakkında soruşturma başladıktan sonra rüşvet suçunda etkin pişmanlık yok.
2: Zaten, dolayısıyla zaten salıverilmediler.
3: Dolayısıyla sen etkin pişmanlıktan faydalanmak istesen de kim seni tehdit ederse etsin, kim sana bir şey söylerse söylesin, etkin pişmanlıktan faydalanamazsın, cezadan yırtamazsın.
2: Yırtamadılar zaten, içeride tutuluyor, hala tutuklular.
3: Burada şu söz konusu olabilir. Kanun diyor ki rüşvet suçuyla ilgili 4 ila 12 yıl arasında hapis cezası. İrtikap suçuyla ilgili mesela 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası. Bu ceza miktarı belirlenirken sen devam eden süreç içerisinde gerçekten o suçun işlendiğini somut verilerle, somut delillerle ortaya koyarsan, yani sadece ağzından sadır olmasına bakmaz, hangi saatte, nerede, hangi olay için ne kadar rüşvet aldın, bunun belgeleri, HTS, bas kayıtları, bunları somut olarak ortaya koyarsan ben senin cezanı indirim yaparım diyor.
4: Adalete yardımcı olduğun için.
3: Evet. Dolayısıyla burada sanki siyasi bir operasyonla tehdit edildiler, bu sebeple gidip etkin pişmanlıktan faydalandılar diye bir söylemde bulunuyor olmak, bir kere
2: hukuk bilmemekten kaynaklı.
3: Evet, bilmek aynı zamanda suç tabii ki. Siz gerçeğe aykırı olarak yalan beyanda bulunmuş oluyorsunuz. Hem de kamu otoritesini, devleti, yargı sistemini suçluyorsunuz.
2: Dava süren bir soruşturma esnasında bu.
4: Evet, yani Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik o açıklamayı yaptıktan sonra şunu merak ediyorum ben. Açıkçası bekliyorum ya, bekledim de. Tehdit edilmiş bir sürü kişi, şantaj, şu bu, çok ciddi tehdit edildiler, şu oldu bu, aileleriyle tehdit edildiler. Ya arkadaş, bu ülkede bir takım insanlar aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla tehdit ediliyorsa işte ara telefonla 3-5 kişi toplanalım, gelelim, yardım edelim ya.
3: Ya bu olmaz. Bakın CMK
4: 147 yani.
3: CMK 147-148'de bir kişinin ifadesi işkence altında, baskı altında, açken, zorlayarak asla alınamaz. Bu şekilde alınan delillerin hiçbiri hukuka uygun olarak delil olarak kullanılamaz. Bizim polis sistemimizde de, yargı teşkilatımızda da bu şekilde ifade alınması mümkün değildir. Bir kere onu çok açık ve net olarak söyleyelim. Bu söylemlerde bulunuyor olmak siyasi mülahazadan başka bir şey değildir. Yargı makamlarını etkilemek kapsamında bir suç niteliği taşır.
4: Ya Özgür Çelik'in yaptığı.
3: Evet, Özgür Çelik'in yaptığı bir yargı merciindeki görevli olan bir kişinin belirli bir yönde karar vermesi için onu etkileme teşebbüs niteliğinde bir suç olarak değerlendirilebilir.
4: Şeyden bahsetmiyorum ben, mahkemelerle ilgili değil. Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki üyelerin oy kullanma davranışındaki değişiklikle ilgili böyle bir iddiada bulunuyor.
2: Yani tamam, kendisi o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar Belediyesi'nde aday gösterdi. Yeni partinin bir adayı yoktu. Hangi sıfatla gitti
4: ya
2: mesela?
4: Zahir bir sıfatsız, bir de o da var. Yani sıfatsız olarak çıkıyor, diyor ki ya işte burada şu üyeler tehdit ve şantaj yüzünden aileleriyle tehdit edildiler. O yüzden kararlarını ve oylarını değiştirdiler. Ya ortada boşlukta bir şey kalıyor. İşte ya bunun kalmaması gerekmiyor mu? Yani birinin, arkadaş gel bakalım ya, kim kimin ailesini tehdit etmiş? Söyle bakayım ya, bu milleti çoluk çocuğuyla tehdit eden kimdir? Hadi bir göster bakayım bize. Kanıtını göster.
3: İşte halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu var ya.
4: Oraya mı girer?
3: Tabii bu? Ki oraya girer. Başka türlü değil. Siz açıkça kamu otoritesini, devleti, yargı mercilerini, adalet sistemini tehdit edecek ve halkı da kim ve düşmanlığa sevk edecek nitelikte bir yanıltıcı bilgiyi kamuoyuyla hem de bulunduğunuz görev sebebiyle paylaşıyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması yok. Ama tabii burada şunu söyleyeyim. Devlet böyle şeyleri unutmaz. Bir zamanı vardır. Hukuki süreç mutlaka böyle beyanlarla ya devam ediyorsa
4: resmen başlamış olabilir
3: tabii
4: değil
3: ki
4: mi?
3: Resmen başlaması gerekir. Böyle beyanlar, dediğiniz beyanlar varsa resmen başlaması gerekir.
2: Ya bazen aslında insan nutku tutuluyor yani. Hangi birisini konuşacağını insan şaşırıyor. Yani şu anda yürütülen soruşturmalar o kadar Türkiye çapında genişletilmiş vaziyette ki, ama bakıyoruz aslında ihbarlar yoluyla oluyor. Yani birisi diğerini ihbar ediyor.
3: Bir çarpıtmayı ben size izah etmek istiyorum. Bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak tutulan kararı verildikten sonra, ihtiyat tedbir kararı verildikten sonra ihtiyat tedbir kararı ile ilgili HMK'da bir hüküm var. İhtiyat tedbir kararı icra müdürlüğü ya da ilgili mahkeme kalemi tarafından yerine getirilir diyor. Siz buna uymadığınız takdirde, 6 aya kadar disiplin hapis cezası falan olur. Uymadığınız takdirde zor kullanma gücü icra müdürlüğünün elinde vardır diyor. Bu kanunda açık net olarak var. Yani devletin polisleri, yetkilileri kendisine böyle bir talepte bulunulması halinde bunu hukuken yerine getirmek zorunda. Bunu Cumhuriyet Halk Partililer, o zaman o dönemki Özgür Özel ve beraberinde ekip hukuken bilmeme ihtimali yok. Beraberindeki hukukçuların bilmeme ihtimali yok. Çıkmamaları suç teşkil ediyor. Buna rağmen sanki devletimizin yetkilileri orayı gasp etmiş gibi.
4: Genel merkez binasından çıkmamalarından bahsediyorsun.
3: Evet, sanki zorla oraya girmişler gibi, polisleri oraya yığdılar, bizi zorla çıkardılar diye bir algı yarattılar. Peki beraberinizdeki hukukçular bunun bir kanun hükmü olduğunu ve yargının vermiş olduğu her kararın anayasanın ilgili hükmü gereğince tüm mercileri bağladığını, buna uymamanın mümkün olmadığını...
2: Üstelik bunu kim talep etti? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi talep etti.
3: Tabii ki. Dava
2: partimiz işgal altında, gelin, gelin kolluk kuvvet, yani kolluk güçlerinde dediler ki gelin partimiz işgal altında, partimizi boşaltın, biz partide hizmet edemiyoruz.
3: Aynen öyle.
2: Kim dedi? Cumhuriyet Halk Partisi dedi.
3: Şimdi niye bunu söylüyorum? Sizin söyleminizle, az önce Özgür Çelik'le ilgili söylediğiniz söylemle, işte bu bir kurgu üzerine hareket ediyor. Yani hukuku, halkı, hukuk sistemi üzerinden kandırma niteliğinde bir eylem derecesine varıyor. Bu kabul edilebilir bir süreç değil. Bunun tabii ki gerekli adımları bir hukuk devletine atılması gerekir.
2: Bir son dakika gelişmesi yine var operasyonlar kapsamında. Uşak Belediyesi operasyonu sonrası ifadeler kapsamında Manisa İl Başkanı da gözaltına alındı yeni partinin. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'de çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yani CHP'den ayrılıp yeni partiye geçince de suçlardan kurtulacaklarını bazı arkadaşlar zannediyor sanırım. Bu da mümkün olmamış. Soruşturma derinleştikçe.
4: CHP'de kalıp yeni partiye geçmeyince
2: öyle de olabilir.
4: Öyle de olmuyor. Böyle de olmuyor. Olmuyor. Yani bu Beşikçioğlu CHP'de kalacağım dedi. Herkes dediler ki bu suçu varsa da yırtar. Zaten Erdal Beşikçioğlu ile ilgili çok iddia vardı. Sırf gözaltına alınmamak için CHP'de kaldı, yoksa yeni partiye geçecekti dediler. Ertesi gün gözaltına alındı.
2: Ama hukuk böyle bir şey.
4: Umurunda değil. Umurunda olmaz. Öndeki dosyaya bakar. Savcı da, hakim de yani.
2: Serkan Fıçıcı, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bugüne kadarki figürler açısından Özgür Özel'i başarılı buluyor musun? Şu
4: çok
2: açıdan
4: başarılı buluyor.
2: Yani mesela AK Parti 1000 yıl uğraşsaydı herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'ni paramparça etmeyi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi %48 oy alabilmiş bütün muhalefeti Cumhurbaşkanı karşısında birleştirilmiş bir figürü bütün CHP seçmeninin gözünde bu kadar kötü noktaya getirmeyi başaramaz herhalde. Bu konularda çok yetenekli, çok başarılı.
4: Çok
2: CHP
4: başarılı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne polis soruyla boşaltma o görüntüleri dahi getirdi. Yani CHP içerisinde apaçık bir şekilde polis kavgasının, taşlı sopalı kavgalar, CHP binalarının tarumar edilmesi. Herhalde dünyada herhangi bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasına girip de tarumar edemezdi, yıkamazdı. Özgür Özel bunu da başarabilmiş durumda. Bu konuda çok yetenekli ve başarılı olmuş değil mi?
4: Ya tamam, sen hani şey yapıyorsun.
2: Özgür Özel Türk milleti adına.
4: Türk milleti adına yine soru soruyorsun da. Yani bak şöyle bir şey var. Görünmek, yüksek görünürlük, bir yüksek çözünürlük dediğimiz bir şey var ya, bir de yüksek görünürlük var. Yani sürekli gündemde olmak, konuşulmak, tartışılmak. Yani herkesin seni konuşması, gündemde olmak. Tamam mı? Müspet menfi, olumlu olumsuz. Yani sana insanlar hani sert de konuşabilirler, eleştirirler, benimseyebilirler. Taraftarların da olur, karşıtların da olur ama sen gündemde misin? Yani ekranlarda senin görüntün dönüyor mu? Gazete sayfalarında fotoğrafların var mı? Sosyal medya paylaşımlarında ismin ve resmin sürekli geçiyor mu? Tamam. Yeni çağın siyasal iletişim şeyi budur. Söyle şunu.
2: Görünür olma.
3: Paradigması mı?
4: Paradigması biraz böyle. Özellikle Türkiye'de. Tamam, özellikle Türkiye'de. Çok hızlı anlamlar yüklenip modifiye edilip kahramanlaştırılabilirsin, aynı hızda tüketilebilirsin. Böyle bir imkan var. Örnek Haluk Levent. Çok hızlı bir kampanyayla Türkiye'nin en güvenilir adamı oldu.
2: Cumhurbaşkanı adayı gösterecekler.
4: 3 gün içerisinde Türkiye'nin bir numaralı nefret objesi haline getirildi. Bak çok basit artık. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapıldı CHP tarafından. O gün tanınırlık oranı %12. İstanbul'da hem de. Tanınırlık oranı %12. Bir seçim kampanyası. Kast ajansları. Şunlar bunlar. Pazar yerine gidiyor. Yaşlı bir teyze başörtülü. Anadolu geleneksel Anadolu kıyafeti. İşte. Ondan sonra. Teyzecim diyor, ben İmamoğlu. O da diyor ki ben CHP'ye oy vermem. Boş ver CHP'yi, ben İmamoğlu. Sonra İmamoğlu'nu eleştirmek ya hani tepki gösterip onu yıpratmak isteyen herkes sosyal medyasında, ekranlarında başlıyorlar. Başörtülü teyzeden İmamoğlu'na tokat gibi cevap. Ben

0: CHP'ye oy vermem. Sürekli
1: bu
0: her
1: bir,
0: gün...
1: Bu da bir operasyon.
0: Ya tabii canım, her gün 10 tane böyle video. Abi para versen, yalvarsan asla kendini gösteremeyeceğin resmini ve ismini, görüntünü koyamayacağın ne kadar mecra varsa oradasın her gün. Saatlerce oradasın. 7-24 oradasın. Kesintisiz oradasın. Peki oralarda ne yok, ne görünmüyor? Senin bu yüksek görünürlüğünden dolayı, kapladığın yerden dolayı rakibin görünmüyor. Başarılı Özgür Özel. Özgür Özel başarılı.
2: Peki kardeşim, rakibi kim? AK Parti'den mi yoksa CHP'den mi?
0: Hayır, şeyden bahsediyorum. Mi? Yani ilk seçimde Binali Yıldırım, ikinci seçimde Murat Kurum.
2: Yok, şu an Özgür Özel için söylüyorum. Yani asıl rakibi Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu mu?
0: Seçim sathı mailine girilir. Adaylar tespit edilir, ilan edilir. O zaman görürüz. Yani şu an
1: Serkan
0: nereden tahmin edin?
1: Mesela İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Adayımız Cumhurbaşkanımız İmamoğlu dedi. Tamam. Sonra Silivri'nin önüne gitti, türbesini yaptı.
0: Türbe yaptılar. Şey yaptılar, yani onun cezaevindeki odasının şeyini yaptılar oraya. Yani replikasını yaptılar.
1: Replikasını yaptılar.
0: Ama o da kaçak bina. Gittiler, sanki bir yapı Rusya
1: falan diktiler.
0: Ama sonuçta orası hazine arazisi mi, özel mülk üzerine mi yapıldı acaba?
3: Hazine arazisi.
0: Hazine arazisi belediye üzerine kaçak mı yapı yapmak konusunda da bak buradan başka bir şey çıkar ha. Ciddi söylüyorum. Ulan şeyin arazisi değil mi orası? Marmara Cezaevi'nin arazisi değil mi?
3: Öyle olması lazım.
0: Oraya sen nasıl yapı, nereden aldın o ruhsatı da izni de?
1: Ruhsat gerekmiyordu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hı. Yani İmamoğlu figürünü parlattı ama onu içeride şu anda
0: cezaevinde. Özgür Özel mi?
1: Özgür Özel. Orada şu anda türbesi de var. Kapının önünde. Tamam. Mum dikiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu figürü istifa ettiğinde hüngür hüngür ağlayan bir Özgür Özel. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün siyasi hayatını mahvedecek kadar, ortadan kaldıracak kadar tamam, bir nefret objesi haline getirmeye başarmak. Cumhuriyet Halk Partisi, işte 100 yıllık siyasi parti, bütün binaların camı çerçevesi indirecek kadar partiyi ortadan kaldıracak. Tamam. Bütün bunlar kime hizmet ediyor?
0: Ya bak bir şey söyleyeyim sana. Yeni parti macerası başladığından beri, o hırgır görüntüleri, şunlar bunlar dan beri sokak röportajları çok yapılıyor ya, sosyal medyada çok yansıyor.
1: Evet.
0: Muhalif kanatta da daha çok yapılıyor. Takip ediyorum hepsini. Ekrem İmamoğlu'nun adı unutuldu, Özgür Özel'i konuşuyor herkes.
3: Evet.
0: Bu sana bir şey anlatsın.
1: İşte bu yönüyle çok başarılı ya.
0: Başarılı diyorum
1: bütün
0: ben sana.
1: CHP içerisinde kendi karşısına dikilebilecek kim varsa artık yok.
0: Acaba hadi komplo öğretelim mi?
1: Ya komplo gerek var mı? Her şey açık değil mi?
0: Hayır. Acaba bu çabayı tek başına mı sergiliyor, yoksa perdenin arkasından Kılıçdaroğlu'yla birlikte mi hareket ediyor?
1: Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edebilme ihtimali yok. Bu biraz absürt bir
0: komplo dedik
1: komplo
0: zaten.
1: Komplo oldu yani.
2: Yani biraz ileri derece bir komplo oldu.
0: Diyorsun. Ama şunu bir tarafa not alın. Gidin. Kılıçdaroğlu'nu çok çok iyi tanıyan, Özgür Özel'i de çok çok iyi tanıyan 5 kişiye şu soruyu sorun. Genel başkanlığı döneminde Kılıçdaroğlu'nun partideki manevi evladı kimdi?
3: Özgür Özel.
0: Kimdir?
3: Özgür Özel.
0: Söylenen söz şu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2 oğlu vardır. Biri Özoğlu Kerem, diğeri de Özgür Özel'dir. Denirdi.
1: O kadar kıymet verirdi.
0: Tabii. Grup başkanı yaptı ya.
2: Ama sonradan da bu yüzden demedi mi sırtımdan bıçaklandım diye? Tam da bu sebepten. O hayal kırıklığının bir yansıması olarak gelmedi
0: mi? Ya Ayhan, hayat hep böyle lineer midir? Dümdüz mü gider her şey?
2: Bazen
0: hep gördüğümüz
1: efendim,
0: gibi
1: biraz
0: midir?
1: Biraz komplolarımızı biraz...
0: Kardeşim kaldı. Bugüne kadar bizim kahvehanelerimizde oturan Anadolu'daki dayılarımızın böyle de, ya öyle değil o iş böyle dediği ve bizim komplo canım bunlar dayılar oturduğu yerden uyduruyor dediklerimizin hangisi yanlış çıktı?
2: Ama şöyle bir şey var Serkan çıktı. Abi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç, biraz önce bahsettim adam, gerçekten çok ağır bir linçti ve o linçin başrollerinden birisi de Özgür Özel'di.
1: Bu açıdan bu komplonun içinde Kemal Bey'in olma ihtimali çok
2: evet,
1: daha zayıf.
2: Yani çok
1: ama
2: çok bel altı yaptılar yani.
1: Bu işi tezgahlama ihtimali daha yüksek gibi görünüyor.
0: Bir şey
1: o yönüyle başarılı.
0: Ben bu böyledir efendim, demiyorum. Böyledir demiyorum. Diyorum ki İhtimaller aleminde milyon tane ihtimal uyur.
1: Uyur.
0: Hangisini çağırırsan o uyanır.
1: Efendim esas meseleyi burada nihayet erdiriyoruz. Şükrü Hocam çok teşekkür,
3: ben teşekkür ederim.
1: Ayhan Hocam ayaklarına sağlık. Serkan Fıçıcı çok güzel bir komplo laf kapatmış oldum programı. Efendim çok kritik, çok tarihi bir eşikteyiz. Çok önemli bir günde bu programı yapıyoruz. Çünkü İslam dünyasında belki de son 100 yılda gerçekleşmiş en önemli savunma paktlarından bir tanesinin, bir savunma anlaşmasının imzalandığı gün bugün Mekke'de bütün Müslümanların en kıymetli, dünyadaki en kıymetli toprağın üzerinde bir anlaşma imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, İslam dünyasının en büyük 3 ordusuna sahip olan ülke, birlikte bir savunma işbirliği anlaşması imzaladılar ve bu tarih içerisinde kritik bir aşamaydı. Önemli bir günde önemli bir programı icra etmiş olduk. Efendim esas meseleyi burada nihayet erdiriyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Hayırlı geceler.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Esra Onas. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok önemli bir konuyu, çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Ne konuşacağız? Kitabı göstereyim önce. Hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla ilişkisi, hakla ilişkisi ve adaletle ilişkisi. Asım Cüneyt Köksal'la konuşacağız. Ve tabii konuşurken siz de göreceksiniz, biz bunun şu anda yer küremizde, üzerinde bulunduğumuz yer kürede, içinde bulunduğumuz sistem bunun ne kadar uzağında, onu göreceksiniz. Kitabı da tekrar söyleyeyim, Ketebe Yayınları'ndan. Bilhassa erbabı, ilgilileri, hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler ve meslek edinmiş olanlar, siyasetle ilgilenenler, ülkeyle ilgili dertlenenler, dünyayla ilgili dertlenenler muhakkak okumalı. Çünkü esastan bir mütalaa. Ama bunun beraberinde Asım Cüneyt Köksal'ın muhterem dedesini de bu vesileyle anmak istiyorum. Ülkemizin en önemli İslam alimlerinden biri Mustafa Asım Köksal. Biliyorsunuz peygamberler tarihi var, İslam tarihi var. Onları şu anda ben size gösteremeyeceğim ama internetten girirseniz görürsünüz. İslam İlmihali Ketebe Yayınları'ndan çıktı tekrar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu Ketebe Yayınları'ndan. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Bu arada Asım Cüneyt Köksal, dedesinin hayatı, hatıraları ve eserleri üzerine de bu kitabı yazmış, Ketebe'den çıkmış. Biz de bilahare bu konuyu inşallah konuşacağız. Dedesinin hayatını ve bize kazandırdıklarına. Hoş geldiniz Asım Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen sabah akşam ülkemizde de dünyada da hukuktan bahsediyoruz. Hele bizim ülkemizde hep batıdan referans vererek filanca ülkede aslında şöyle bir hukuk sistemi var ama bizde yok, bizde şu oturdu bu oturmadı diyoruz. Ama sanki birkaç yıldır artık herkesin müşteki olduğu, aslında var olan bir sistem dahi olmadığı konusunda herkesin az çok bir fikri var. Onun için sormak istiyorum, sizi bu kitabı yazmaya motive eden şey nedir? Siz nerede kriz gördünüz?
1: Teşekkür ederim. Şimdi benim tabii bir taraftan akademik ilgi alanım. Diğer taraftan yıllar boyunca doktora öğrencilerimle yaptığım dersler, İslam Hukuk Felsefesi başlıklı bir dersim var. 2011 yılından itibaren aslında ilk makale yayınlarım bu alanla ilişkiliydi. Yani İslam hukuk ve ben doktoramı fıkıh usulü alanında yaptım. Fıkıh usulünün mahiyeti ve gayesini inceledim.
0: Oradan ister istemez.
1: Tabii yani hukuk o mesela o çalışmamın 3. bölümünü de batılı disiplinlerle karşılaştırmalı bir şekilde, yani fıkıh usulü batılı hukuk disiplinlerinden hangilerine tekabül eder mi, ne ölçüde benzeme var veya işte farklılıklar var, onları ele aldım. Dolayısıyla batı hukuku üzerine de uzun zamandır bir alakam entelektüel anlamda, akademik anlamda var, okumalarım var. Ve şöyle bir çalışma doğrusu göremediğim için bir eksiklik olarak İslam Hukuk Felsefesi diye bir çalışma ve burada hem bir hukuk felsefesi metninde bulunması gereken temel başlıklar, temel temalar yer almalı. Bunu klasik İslam hukukçularının düşüncelerini analiz ederek yapmalı. Ama aynı zamanda da bu bir sadece bir tarih çalışması değil. Yani tarihte bir takım alimler, düşünürler gelmişler, şöyle şöyle düşünceleri vardan ibaret değil. Arzu ettiğim çalışma şöyle bir şey. Aynı zamanda modern batı hukuk felsefesiyle mukayeseli bir çalışma. Yani bunun sadece ilk şeyini de bulamadım açıkçası. Yani 6 tane temel konu tespit ettim. Mesela bugün bir hukuk felsefesi kitabını elinize aldığınız zaman içinde bulunması beklenen konuları İslam hukukuna uyarladığınız zaman. Yani hukuk nedir? Hukukun mahiyeti nedir İslam açısından ve bunun işte ahlakla ilişkisi nedir? Hak kavramı, adalet kavramı. Sonra özgürlük meselesi. Özgürlüğün türleri, farklı türleri var. İrade özgürlüğünden siyasi hürriyet özgürlüğe, manevi özgürlüğe ve diğerlerine. Hüsn ve kubuh meselesi. İyilik ve kötülüğün kökeni nedir? Yani Allah emrettiği için mi iyidir, yoksa iyi olduğu için mi onu emrediyor ve tersi, kabih için de aynı şekilde. Bu temel bir meseledir zaten İslami ilimler için, fıkıh usulü kelam için. Hüsn kubuh meselesi, yani iyi ve kötü. Ve makasıt, yani hukukun amacı. Makasıt ve maslahat meselesi.
0: Gayesi.
1: Gayesi, hukukun gayesi meselesi. Yani bizim dünyamızda bir İslam hukuk felsefesinin ele alması gereken temel başlıklar bunlar. Ben bunlar üzerinde epey zamandır mukayeseli bir şekilde çalışırken, tabii biraz hacmi de zaman içerisinde büyüdü çalışmanın. Ben bunu iki cilte bölmeye karar verdim onun için. Yani ilk üç...
0: Çok hayırlı olur.
1: Evet. İlk üç başlığını... böyle işte hukukun mahiyeti ve ahlakla ilişkisi, hak ve adalet kavramlarına inşallah nasip olursa ikinci cilti de dediğim gibi özgürlük meselesi, hüsn kubuh meselesi ve hukukta gaye, yani makasit ve maslahat meselesini ele almak istiyorum, Allah nasip ederse.
0: Siz burada aslında esasdan mütalaa yapıyorsunuz, mukayese yapıyorsunuz, mütalaa yapıyorsunuz ve aslında bir teklifte de bulunuyorsunuz. Yani bu yoldan giden insanlar için İnşallah devamı da gelir.
1: İnşallah.
0: Başkaları da çalışır üzerinde.
1: İnşallah.
0: Baktığınızda şunu sormak istiyorum. İslam hukuk felsefesi Batı'da ele alınıyor mu? Ne kadar haberdarlar? Türkiye'de nedir durum?
1: Yani şöyle...
0: Bir müktesebat var mı bununla ilgili?
1: Bu başlıkla ilgili, yani tabii ki ülkemizde bir ilmi, ciddi manada bir ilmi birikim elbette var. Son 30-40 yılda bu daha bariz bir şekilde kendisini gösteriyor. Şunu tabii görmek lazım. Yani bir taraftan fıkıh, İslam hukukunun füru tarafında, yani hukuk alanında, çeşitli hukuk başlıkları çerçevesinde ele alınan çok sayıda çalışmalar, tezler, monografiler elbette var. Bir taraftan da biraz daha hukuk felsefesiyle ilişkili olan fıkıh usulü alanında da epeyce monografik çalışmalar son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı doğrusu. Fakat yani bir bütün olarak benim anladığım anlamda

0: bir hukuk, İslam hukuk felsefesi dediğimiz zaman bu fıkıh usulüyle birebir örtüşen bir alan değil aslında.
1: Evet, çünkü onu da anlatmışsınız.
0: Evet. Çünkü mesela buradaki mesela özgürlük meselesi, özgürlüğün irade özgürlüğü...

0: kavramı furu fıkıhta, yani fıkhın ana bünyesinde. Yani o da dağınık bir şekilde yani ele alınmış. O da doğal bir şey zaten. Fıkıh ilminin kendi amaçlarıyla uyumlu bir şey. Çünkü çeşitli alt başlıkların her birisinin ilgilendiği hak türleri var. Bu hak türlerini ilgili yerlerde ele almış klasik fakihlerimiz. Ama şimdi bunu böyle bizim bir batılı disiplinde, bir hukuk disiplini, hukuk felsefesi disiplininde görmek isteyeceğimiz gibi bir nazari bir boyutta ele alan çalışma. Doğrusu şöyle, İslam hukuk felsefesi başlıklı birkaç Türkçe kitap var ama sadece amaç, gaye...
1: Çünkü felsefesi ortaya konulunca zaten aslında fakihlerin yaptığı, değil mi? O felsefe dahilinde.
0: Tabii yani aslında...
1: Mütalaa ediyorlar.
0: Aslında fakihler, büyük fakihler doğrusu. Mesela Hanefi geleneğinde Debussy, Serasi, Pezdevi gibi isimler, Kâsani gibi isimler.
1: Yani gerçi felsefesi diyoruz ama belki ruhu dememiz lazım.
0: Tabii yani ona bizim bugün hukukun felsefesi diyebileceğimiz, yani mesela şer'i hükümlerin temellendirilmesi, şer'i hükümlerin arkasındaki gerekçeler, mesela bunlara sır demişler, hikmet demişler mesela. Başka bazı kavramlar kullanmışlar. Mesela Debussy'nin El Esrar isimli kitabı, Sırlar. Yani sır dediği, yani neden bu hükmün gerekçesi niye böyle? Bunun arkasında yatan düşünce ne? Hikmet demişler mesela, illet demişler. Bizim sonradan daha teknik manada kullandığımızdan biraz daha geniş manada. Büyük ölçüde bizim demek istediğimizle örtüşen şeyler var. Yani çok kıymetli bir görüş ve mütalaa hazinesi var. Yani fıkıh içerisinde. Yani bu şudur, bunun hükmü budur demekle kalmıyor fakihler. Onun gerekçesini yapıyorlar, açıklamasını yapıyorlar. Niçin öyle olduğunun temellendirmesini yapıyorlar. Ve bu modern bir hukukçu diyelim, bunu bir nazari bir bakışla o açıklamanın günümüz okuruna ulaştırılabilmesini sağlayacak gereçlere sahip artık bugün mesela. Biraz şey okumalarını şey yaparsa, mukayeseli yapabilirse. Dolayısıyla biraz o şekilde yani neden? Yani hukuk sistemleri var ama bütün hukuk sistemleri arkasındaki ortak fikirler, ortak temalar nedir mesela? Bir geniş manada baktığınız zaman, ama özellikle İslam hukuk açısından baktığınız zaman işte hükümlerin arkasındaki o temel bakış nedir? İllet ve hikmet nedir gibi.
1: Şimdi biz aslında içinde olduğumuz ve müşteki olduğumuz sistemden biraz söz edelim. Belki o zaman daha manidar olacak sizin yaptığınız çalışmayı anlamak. Çağdaş hukukun, yani şu an bu günümüz hukukunun batıda, ama biz de hemen hemen aynı şeyleri en azından yani bizim de üzerimizde egemen olan hukuk sisteminin ahlakla ilişkisi var mıdır? Var ise bu ahlakın kökenleri nedir?
0: Evet.
1: Bir de baktığımızda, ya da onu devamında sorayım, nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Şimdi iki savaş yapmış, birinci savaşı yapmış, ikinci savaşı yapmış. Peşinden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde normlarını savaşan ülkelerin koyduğu bir sistem aynı zamanda bu.
0: Tabii şimdi biraz önceki sorunuzda da bir yarım kalan bir şey vardı müsaadenizle.
1: Buyurun,
0: yani İslam hukuk felsefesi alanı mesela Batı'da nasıl değerlendiriliyor?
1: Ha,
0: bir
1: evet.
0: Disiplin olarak ele alınıyor mu veya işte ben kitabımda da ifade ettiğim bir şey var. Çok büyük bir çalışma var. Yani Batı hukuk düşüncesine ilişkin büyük, devasa böyle kolektif bir çalışma var. Yani binlerce sayfalık. Burada Batı içerisinde İslam ve Yahudi geleneğini de
1: yan yana
0: alarak, yani neticede yan yana ortak bir kültürel havuz içerisinde düşünerek yer vermişler. Ama toplam bir makalede mesela binlerce sayfalık bir külliyatta, yan yana koyduğunuz zaman böyle bir rafı dolduracak bir külliyatta, 30 sayfalık bir makalede sadece İslam ve Yahudi hukuk düşüncesini beraberce ele alan bir makale var. O da orada da sadece söylediği şey işte Farabi.

0: İbn Sina, İbn Rüşd ki bunlar aslında İslam hukuk düşüncesinde İbn Rüşd'ü bir tarafa bırakırsanız özellikle Farabi ve İbn Sina kayda değer görüşleri olan düşünürler değil. Daha çok metafizik
1: İktisası da değil zaten.
0: Diğer alanlarda daha çok metafizik ve doğa bilimlerinde daha çok eser vermişler ama hani İbn Rüşd tamam hukukçu aynı zamanda ama yine de bu üç isimden ziyade çok daha önde gelen isimleri bilmedikleri için veya önem vermedikleri için dikkate almamışlar.
1: Veya yok, görmek
0: istemedikleri için. Zaten yazar şey diyor yani İslam'da bir hukuk düşüncesi, bir hukuk felsefesi olması mümkün değildir falan gibi bir iddia da ileri sürüyor o makalede. Kendine göre şeyleri var, gerekçeleri var. Çünkü o değişmez bir takım hükümler sabit filan. Onların felsefesi olmazmış. Başka bazı çalışmalarda da bu tutumu görüyoruz doğrusu. Yani bir Batı hukuk tarihine ilişkin yine büyük hacimli bir eserde yani mesela ilk İslam hukukçularından yani mezhep kurucusu olan büyük fakihlerden 300-400 yıl sonra yaşayan Batılı bir hukukçu için dünyada ilk kapsamlı hukuk kitabı yazan kişi diye bir nitelemede bulunuyor. Yani bunları zikrettim. Doğrusu yani böyle bir İslam hukukunun fikri yönüne dair Batı'da Batılı eserlerde bir fazla bir şey bulmak çok ama şöyle söyleyeyim İslam hukukuna ilişkin eser veren doktora tezi yazan Batılı yazarlar tabii biraz daha farklı. Onları daha farklı bir kategoride düşünmek lazım. Onlar içerisinde daha İslam hukuk geleneğinin zenginliğini itiraf eden, kabul eden isimler de yok değil, var. Ama bir bütün olarak hani İslam hukuk felsefesi gibi bir disiplinden bahsedebilir miyiz dediğimiz zaman yani İngilizce'de de, Arapça'da da, Türkçe'de de bu söylediğim niteliklere uygun bir çalışmayı göremediğimi ifade etmem lazım. Diğer taraftan tabii önemli bir soru sordunuz. Yani ahlakla ilişki anlamında. Yani bu tabii benim de çalışmamın şeylerinden bir tanesi, temel iddialarından bir tanesi. Yani İslam'daki hukuk ve ahlak bütünlüğü meselesine vurgu yapmıştım. Batı'da da aslında daha 300 yıl son 300 yıldan daha önceki dönemlerde durum İslam dünyasına benzer minvalde seyrederken
1: bugün ama artık izi bile kalmadı.
0: Bazı gelişmeler, bazı akademik ve entelektüel gelişmeler, bazı düşünürler Pufendorf gibi bazı düşünürlerin bir takım kaygılarla bu kaygılar bizim bugünkü bakışımız açısından tam bir sekülerlik yani hukuk ve ahlak ayrılsın amacıyla değil belki. Mesela devletin gücüne karşı insanların hukuklarını korumak, haklarını korumak gibi amaçlarla da yapılan belki kısmen iyi niyetli bazı düşünceler bir tür birikimsel bir etki yapıyor. Ve zaman içerisinde
1: bir kopuş mu var?
0: Bir kopuş artık haline tamamen geliyor. Yani ahlak ve hukuk öyle bir zaman geliyor ki artık tamamen farklı alanlar
1: ne
0: olur.
1: Zaman?
0: Başlangıcı yani 1700'lerin başında. Ama bunun iyice teessüs etmesi, iyice oturması 19. yüzyılda hukuki pozitivizmin egemen hale gelmesiyle gerçekleşiyor. Yani modern devletin iyice dünya üzerinde ölçeğinde yerleşmesi ve Batı'da işte John Austin'in özellikle temsil ettiği Bentham'ın öğrencisi ve dostu olan Austin'in temsil ettiği hukuki pozitivizm hakim hale geliyor. Öyle bir zaman geliyor ki 19. yüzyılda aslında uzun yüzyıllar boyunca Batı'da hakim olan doğal hukuk geleneği yani aslında hukuk düşüncesi, hukuk felsefesi denildiği zaman doğal hukuk anlaşılırdı. Bu adeta unutulur vaziyete dönüşüyor. Yani doğal hukuk, Batı hukuk geleneği içerisinde işte adaleti ve hukuk ahlak ayrılmazlığını temsil eden bir düşünce yapısı. Ama hukuki pozitivizm diyor ki hukuk ile ahlak ayrı şeylerdir. Yani ayrı olması icap eder, hukukun ahlaktan kopması lazımdır demese bile olgusal olarak böyledir. Dolayısıyla hukuk hukuktur, ahlak ahlaktır. Bunu böyle kabul etmeliyiz. İster ahlaka aykırı olsun hukuki bir takım düzenlemeler.

0: ister uygun olsun. Bu hukukun sorunu değildir. Ama uygun olsun, tamam. İsterseniz uygun hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Bunda bir sorun yok ama kategorik olarak ayrıdır. Bunu bilelim diyorlar. Yani dedikleri şey bu. Fakat tabii 20. yüzyılın 30 yılını kapsayan büyük savaşlar diyelim. O iki dünya savaşı aslında birleşik bir 30 yıllık bir dünya krizinin bir göstergesi. O dönemde ortaya çıkan çeşitli hukuksuzluklar, imparatorlukların yıkılmasıyla herhangi bir devletin tabiyetinde olmayan yüz binlerce insanın devletsiz kalması mesela, bir salt belirli bir hukuki düzen, salt belirli bir devletin hukukuna tabi olma anlayışının yetersiz kaldığını ve hukuki pozitivizmin bu anlamda sadece egemenin istediği kurallardan ibaret olan bir hukuk düzeni anlayışının yetersiz olduğunu tekrar hatırlattı ve işte insan hakları söylemi yeniden insanların gündemine girdi. Biraz mecburi bir şekilde girmiş oldu. Evrensel insan hakları beyannamesi ilan edildi. İşte neticede yani buna doğal hukuk rönesansı, tabii hukuk rönesansı denilen bir süreç şu veya bu şekilde yaşandı. Ama böyle bir olgusal zorlama olmasaydı, bu büyük savaşlar olmasaydı,
1: yani katliam olmasaydı,
0: belki başka türlü bir şey yine devam edecekti.
1: O beyannameden de söz etmeyecektik.
0: Belki.
1: Zaten onun hatırına söz ettik herhalde. Sadece söz edildi.
0: O da ayrı bir tabii bahis. Evet.
1: Peki sonuç itibariyle bugün çağdaş hukukun ahlakla ilişkisi yoktur gibi gözüküyor. Yani uluslararası hukuka baktığımızda bir kere kurumsal olarak böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz bir cümlelere rağmen, bir takım retorik cümlelere rağmen. Siz diyorsunuz ki işte 30 yıl süren bir savaş, o savaşın faillerinin kurduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünyadaki işte 190 ülke bir araya gelse bir konuda işte biz hemfikiriz dese, 5 taneden bir tanesi hayır dese o uygulanıyor olmuyor. Bu bile şeyi gösteriyor bize, resmi gösteriyor, evet. Ki daha resmi çoğaltabileceğimiz binlerce örnek verebiliriz.
0: Şüphesiz. Yani güç ile elbette burada güçlü olanın bir hukuku belirleme yetkisini kendinde gördüğü bir...
1: Güçlü olanın hukuku meşrulaşmış oluyor.
0: Gibi. Bunun tabii çok ciddi sebepleri de elbette var.
1: O zaman yani, da ister istemez ahlakla ilişkisinden söz
0: tabii,
1: edemeyiz.
0: Tabii. Yani bu aslında insan hakları geleneğinin daha önce Orta Çağ'da mesela Batı'da da dayanmış olduğu gelenekten, metafizik köklerinden kopmasının bir sonucu. Yani sekülerleşmeyle beraber... Aslında kitabımda da anlattığım üzere insan hakları düşüncesi, yani temel, devredilemez, doğuştan gelen insan hakları düşüncesinin kökenleri Hanefi fıkıh düşüncesi içerisinde. Yani 1000'li yılların ilk yarısında, yani miladi olarak 11. yüzyılda vefat etmiş Debussy isimli alimin ilk defa ortaya koyduğu, hukuki bir şekilde ortaya koyduğu bir ifade. İnsan diyor, 3 temel hakla dünyaya gelir. İsmet, hürriyet ve malikiyet. İsmet dokunulmazlık demek. Yani bugünkü dile çevirdiğimiz zaman can ve mal güvenliği demek. Hukukun, hukuken gerekmediği sürece hiç kimsenin canına ve malına dokunamazsınız demek. İsmet hakkı bunu ifade ediyor. Hürriyet, insanın hukuken hür olmasını ifade ediyor. Yani hukuki bir özne olmasını, hukuki bir kişi olmasını ifade ediyor. Ve malikiyet, yani mülk sahibi olabilme kapasitesi. Şimdi bu 3 hak ile beraber insan dünyaya gelir diyor Debussy. Ve bu Allah tarafından verili bir şey insana. Çünkü insana emanet yüklenmiş. Bu emaneti yerine getirebilmesi, dünyadaki vazifesini yapabilmesi için bu temel haklarla donanmış vaziyettedir insan. Bunu ücretli veya ücretsiz, herhangi bir bedelle veya bedelsiz olarak başka birine devretme hakkına da sahip değil. İşte devredilemez bu anlamda. Şimdi bunu bu düşünce bir şeyle beraber, yani insan işte Araf suresinde ifade edildiği gibi bir Allah Teala ile bir

0: elest bezminde bir sözleşme.
1: Ahit
0: bir değişmiş. İlk ahit dediğimiz bir ahit. Allah Teala'nın insanların muhatap olarak karşısına alıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurması. Onların da evet sen bizim Rabbimizsin diye ikrar etmeleri. Bu ikrarı dünyadaki bütün sözleşmeleri de meşru kılacak şekilde. Yani işte insan, Allah insanı muhatap alıyor. Onunla şu veya bu formda muhatap alarak konuşuyor. İlahi kelama muhatap ve hitabe ehliyetle, o yüce huzurda olabilen bir varlık olarak onu vaz ediyor. Bunu nasıl yorumlarsak yorumlayalım yani. Her yorumunda buna çıkar. İşte insanlar birbirleriyle sözleşme yapabilir varlıklar olabilmelerinin temelinde bu var diyorlar. Yani bizim fakihlerimizin söylediği şey bu ahit bize hukuki kişi olmanın temelini veriyor. Ona zimmet diyoruz. Yani ben sizinle bir alım-satım sözleşmesi yapabiliyorum hem kendime. Yani
1: biz dünyaya gelirken tabii olarak bunu
0: bizim adeta
1: insan olmamız hasebiyle beraberimize
0: getiriyoruz. İşte bu sistem içerisinde ilk ahit dediğimiz bu Allah ile muhatap olma. Onun verdiği yetkiyle işte yeryüzünde sözleşmeler yapabilme, hukuki bir muamele ortaya koyabilme, hukuk kişisi olma yani. Zimmet, akıl, zimmet ve bu üç temel hak ile beraber insan, donanmış vaziyette olan insan işte emaneti, Allah Teala'nın emanetine yüklenmiş, üzerine yüklenmiş olan bu ağır sorumluluğu yerine getirebilmesi icap ediyor. Onun için onun donanımları bu. İnsanın donanımları, bu yüksek bir vazifeyle gelmişiz. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde, bir kavram haritası içerisinde bir yeri var. İnsan, doğal insan haklarının gördüğünüz gibi. Bu düşünce batıya olduğu gibi dolaysız bir şekilde ulaşıyor iddiasında bulunamayız ama öyle görülüyor ki 13. yüzyıl Hristiyan, ortaçağ skolastik düşünürlerinin bu gelenekten haberdar olmalarıyla, Hanefi hukuk geleneğinden haberdar olmalarıyla, çünkü Debussy'den sonra bütün Hanefi geleneğinin paylaştığı bir düşüncedir bu. Temel insan hakları düşüncesi bir şekilde Batı'nın temellük ettiği ama zaman içerisinde dönüştürdüğü bir düşünceye dönüşüyor. John Locke'a baktığınız zaman üç temel insan hakkı aynı. Debussy'nin söyledikleri aynı. 6,5 asır sonra bunu söylüyor ama burada bağlam değişmiş. Yani John Locke da Tanrı'ya inanıyor, tamam, ama artık Debussy gibi konuşmuyor, onu da görmek lazım. Ve onun merkezi noktası mülkiyet aslında, yani malikiyet, özellikle devlet gücü karşısında mülk sahibi olanların, özellikle toprak sahibi olanların mülkünü koruma mesele ettiği için bunlar üzerinde biraz özellikle duruyor.
1: Toprak üzerinden modernleşmenin
0: evet.
1: Parkuru ister istemez
0: bir tür
1: hukukunu da
0: etkiliyor. Yani dolayısıyla etkiliyor. Geçiyor ama geçerken bağlam değiştiriyor. Locke'dan sonraki birçok düşünürde Tanrı referansı da kalmıyor artık. Üç tane hak var ama bahşedilmiş değil.
1: Kaçıncı yüzyılda oluyor bu? Aşağı yukarı.
0: Yani bu
1: yani Tanrı'yla kabloyu
0: mesela Fransız
1: kesmeleri.
0: Amerikan bağımsızlık şeyinde, anayasasında Tanrı'nın bahşettiği haklar diyor bunlar için. Ama Fransız evrensel insan hakları beyannamesinde Tanrı'dan bahsetmiyor. İşte yani 18. aslında, yüzyılın sonu.
1: Şimdi bu sekülerizm aynı zamanda sığ bir şey tabii. Tabiatıyla sığ bir şey. Çünkü eğer insana bu bahsettiğiniz haklar Tanrı tarafından, Allah tarafından verilmediyse ve bunu iptal eden bir zaviyeden bakıyorsan en sonunda ortalıkta kim vur diye gidebilirsin.
0: İşte o zaman bu hakları temellendirmenin
1: halbuki bunu tabii iyi bir şeymiş gibi, hatta kurtarmışlar gibi sundular bize onlarca yıldır.
0: Evet.
1: Ve bu zaviye aslında açıkçası çok sığ bir zaviye.
0: İşte çünkü felsefi önünü, açıdan temellendirilemeyen bir şey. Aynen. Aynen. Yani haklarımız var ama bu iyi bir şey ama temel insan hakları güzel bir şey. Kullanışlı. Ama felsefi anlamda temellendirilemeyen, kendinden menkul adeta bir şeye dönüşüyor.
1: Yani o bunun müellifleri iyi niyetli bile olsa, evet, bu zaviyeden baktığında bunun çok gidebileceği bir yer yok. Evet, onu işte görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Nitekim gitmedi.
0: Evet. Çünkü bütün insanları, yani insanların birbirlerine karşı bağımsız, hür ve her birinin saygın birer fert olmasını sağlayan bir Allah düşüncesi, Tanrı düşüncesi merkezi bir şey benim kanaatimce. Bu olmadığı zaman, yani bunu sistemden bu fikri çektiğiniz zaman bu sefer hakikaten güçlü ile güçsüz arasındaki farklar kendisini fiiliyatta daha bariz bir şekilde gösterebiliyor. Yani arka planı zayıf kaldığı zaman açıklama planı, bu sözde bir şeye dönüşüyor.
1: Ve sonuçta uygulamada da tabiat kanunlarına dönüşüyor.
0: Yani insan
1: zayıfsan silinir gidersin, tabii, güçlüysen kalırsın.
0: Evet, yani insan haklarının uygulamadaki sorunlarına ilişkin çok ciddi çalışmalar, kitaplar, raporlar var bugün malum. Biz insan haklarını tabii ki savunacağız ama bunu bir ideolojiye dönüştüren bir mesela Kostas Duzinas'ın dediği gibi bir imparatorluk ideolojisine dönüştürüp başka amaçların kılıfı haline getirmek değil. Veya işte temellendirilemeyen, kendinden menkul bir takım görüşlerin tezahürü olarak da değil. Gerçekten Allah tarafından insanlara bahşedilen ve dünyadaki amacımızı yerine getirmek üzere bahşedilen birer gerçek, fiktif değil, gerçek birer hak olarak telakki etmemiz icap ediyor kanaatindeyim.
1: Gerçi biraz batıdan bakınca insan az çok anlayabiliyor oradaki etki tepki ve sonucu. Bizimle hiç alakası yok ama biz de sanki öyle bir etki tepki yaşamışız gibi bir sistemin içerisindeyiz. Orada karşılarında Tanrı değil Katolik Kilisesi olduğu için ister istemez onunla boğuşurken başka bir sisteme geçtiklerini insan anlayabiliyor. Ama bizim için böyle bir şey söz konusu değil.
0: Evet, tabii.
1: Ve oradaki, ne yazık ki biz de evet, bu tarihi yaşamışız gibi devam ediyoruz. Peki günümüzde yine hiç ağzımızdan düşürmediğimiz bir kavram, hak kavramı. Fakat bu aynı zamanda parça parça edilmiş, hatta kristalize edilmiş, birbirinden kopartılmış bir şey. Hakkın hakikati nedir?
0: Hak kavramı çok yönlü bir kavram aslında. Yani İslam fıkıh kitaplarında ve diğer ilgili eserlerde, İslami eserler literatüründe hak kavramının çok yönlü ve kapsamlı bir kavram olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi. Çünkü hak kavramında varlık ve sübut anlamı var. Var olmak ve sabit olmak. Allah'tan daha çok var ve sabit diyebileceğimiz bir varlık olmadığı için hak en çok onun hakkı, onun isminin isimlerinden bir tanesi. Hak, el-hak dediğimiz zaman ancak Allah'ı anlıyoruz onun için. Hak, bir taraftan yükümlülük, vücub anlamına da geliyor.
1: Ödev.
0: Ödev. İşte yani mesela hakkın karşısında ödev deriz biz. Hani bizim dilimize yansıyan anlamıyla hak biraz daha anlamı daralmış vaziyettedir ama mesela Arapça'da ve fıkıh dilinde hak aslında Türkçe'deki hak ile vazifeyi beraber içine alır. Çünkü her hak aynı zamanda bir vazifeyi de tazamın eder.
1: Mesuliyet vazife mi getirir?
0: Hem bana hem de başkalarına yönelik.
1: Yani benim bir hakkım vardır. Vazife ve mesuliyet mi?
0: Mesuliyet ve aynı zamanda ödev, başkasının bir ödevi. Yani benim bir nesnem, bir telefonum varsa bunun hak sahibi olan ben bunu herkese karşı dermeyen edebilirim. Ama herkesten de bu hakka saygıyı beklerim. Bu da bir ödev, başkalarına düşen bir ödev olmuş olur. Ama aynı zamanda
1: başka
0: da
1: bir örnek daha verebilir misiniz, anlayabilelim?
0: Yani mesela benim bir aracım var, otomobilim var diyelim. Bu otomobil sahipliği bir mülkiyettir. Mülkiyet bir ayni haktır, haklardan bir tanesidir. Yani bir ayn, bir nesne, bir fiziksel varlık üzerinde bir insanın sahiplik ilişkisini ifade eder. Bu bir haklardan bir tanesi. Her hak böyle değil. Yani bir tür haktır bu. Ama üst seviyede

0: bir hak.
1: Şimdi ben bunu istediğim gibi kullanma, istersem satma, kiraya verme, ödünç verme gibi bir takım işte haklara sahibim. Yani bunu kendi malım üzerinde istediğim gibi tasarrufta bulunabiliyorum. Bu hakkıma karşı tabii ahlaki bir takım yükümlülüklerim var. Yani sebepsiz yere zarar vermemek kendi malım da olsa gibi bir yükümlülüğüm de var. Ama aynı zamanda da başkalarının benim bu hakkıma saygı gösterme vazifesi var. Yani herkes bu senin aracınsa ben senden izinsiz buna binemem demesi lazım. Benden izinsiz herhangi bir tasarrufta bulunmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir hak dönüşlü olarak hem hakkın öznesi için ama aynı zamanda da başkaları için birer vazife anlamı taşıyor. Ama bu başka türlü şahsi hak düzeyinde olursa bir borç ilişkisi söz konusu olduğu zaman benim bir alacağım varsa bu hakkımdır. Bu alacağımı talep etmek ama bu borcu ödemek de karşı tarafın vazifesidir. Orada yükümlü tek bir kişiye inmiş oldu. Yani şahsi hakta o vazife tek bir kişinin üzerine binmişken aynı hakta daha herkese şamil bir vazife anlayışı var. Ama her halükarda hak varsa vazife de var. Yani bir madalyonun iki yüzü gibi. Yani vazifeden yalıtılmış bir hak yok. Özellikle bizim İslam hukuk düşüncesinde böyle bu. Salt hak. İşte bu insan hakları açısından da böyle. Yani Batı'da doğal hukuktan ayrışarak gelişen modern insan hakları söyleminde vazifeden ayrışmış bir hak anlayışı var. İşin bir tarafı da böyle. Bunu söylemek istiyoruz.
2: Yani bir taraftan doğal hak diye tanımlamıyor. Yani sizin size Allah tarafından verilmiş olduğu, yani bu zaviyeyi tanımıyor. Ama diğer taraftan da
1: yani sadece hak sahibiyim ben. Mesela
2: hayır, o hakta mesela evrensel, herhangi bir mesuliyet ya da ödevle ilişkilendirilmiyor.
1: İlişkilendirmeden yalıtarak hakkı alıyor. Hı-hı. Mesela evrensel insan
2: ve istemez o zaman da hakkı parçalamış olmuyor mu?
1: Oluyor tabii. İşte onu arz etmeye çalışıyorum. Mesela evrensel insan vazifeleri diye bir şey pek aşina değiliz.
2: Parçalayınca da ulaşılır olmuyor zaten.
1: Evet, evet. Ama hak, mesela bu haklar da o kadar çeşitleniyor ki neredeyse her şeyi bir hak konusu haline getirilerek aslında asli bağlamı da buharlaştırılıp zayıflatılmaya doğru gidiyor. Yani öyle bir ayrıntılı haklardan bahseder oluyor ki insanlar.
2: Evet, hak tanımı evet. Da ucu başı belli olmaz.
1: Olmuyor çünkü onu zapt edecek bir çerçeve yok. Böyle olunca gitgide yani ben bir insansam şuna hakkım olmalı. Ne bileyim işte şöyle bir ortamda yaşama hakkım olmalı. İşte şu mutfak gereçlerine sahip olma hakkına kadar
2: bu benim hakkım
1: gidebiliyor ama diyebiliyor. Ama bir taraftan da yani hakkım var ama vazifelerim nedir gibi bir vurgu yok. Yani bu hakkın tekabül ettiği vazifeler nedir gibi bir vurgu da yok yani. Hakla vazifeyi beraber ele almıyor
2: tabii
1: bu anlayış.
2: Tabii orada hak aynı zamanda haddini de hakla bir had ilişkisi de vardır herhalde. Araya gideceğiz ama.
1: Evet.
2: Yani şu da benim hakkım, bu da benim hakkım diye giderken.
1: Orada işte en fazla
2: sınır koyan şey nedir?
1: En fazla şu yani hani liberal özgürlük anlayışından İslam'da. Bakarsak başkasının özgürlüğüne sınırım, benim özgürlüğümün sınırı başkasının
2: deniyor
1: özgürlüğü.
2: Deniyor da ama basbayağı gidiyor başkasının evet, özgürlüğüne.
1: Işte
2: yani,
1: evet.
2: Hele toplum içindeyseniz
1: evet,
2: bireysel diye tanımladığınız o hak bir bazen saçılan bir hastalığa bile dönüşebilir.
1: Elbette işte orada toplum içinde yaşamanın şeyini yani daha derinlikli olarak görmek lazım.
2: O zaman dönüşte şimdi araya gideceğiz. O birey ve toplum arasında tercih evet. Ne taraftan yana, çağdaş hukukta, İslam'da diye devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetekle işin doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Kapatırken birinci bölümü hak, hukuk, birey ve toplum ilişkisinden devam edelim demiştim ama müsaadenizle yine aynı yerden başka bir soru daha iletmek istiyorum deminki mevzudan. Siz diyorsunuz ki adaletin mekanı mahkeme salonları değil, insanın vicdanı ve gündelik hayatıdır. Bizim de bir deyimimiz var biliyorsunuz, mahkemeye düşmek diye. Şimdi demin bireye özgürlük tanınırken liberal bakışın özgürlüğünden hele ve bugün günümüzde bu başkalarının özgürlük alanına kadar demiştiniz ama onu pekala geçebiliyor yani. Bu neredeyse hiçbir şeyin sınırını tanımlamak mümkün değil günümüzde. Uygulamada da görebiliyoruz onu. İnsanın vicdanı yani daha mahkemeye gitmeden ne oluyor da diğeri geliyor? Nasıl bir hak hukuk tanımı ve özgürlük tanımından oraya geliyoruz?
2: Şimdi tabii hakkı o geniş kendi bağlamıyla daraltılmamış bir şekilde, vazifeden ayrıştırılmamış bir taraftan da Cenab-ı Hak'tan gelen, yani aynı zamanda bir değer kaynağı olarak Cenab-ı Hak'la ilişkisini koparmamış bir hak anlayışı çerçevesine bakıldığı zaman bu hak aynı zamanda bir ontolojik ilke, yani varlıksal bir ilke, varlığın haktan gelmesi, değerlerin de, temel değerlerin de Cenab-ı Hak tarafından ifade edilmesi söz konusu burada. Burada iki tür emir kelimesinin iki tür tezahürünü görmüş oluyoruz. Bunlardan bir tanesi kevni emir dediğimiz, mesela işte doğa yasaları gibi fiziksel yasalar, insanların da diğer maddi varlıklarla, fiziksel varlıklarla paylaştığı ve zorunlu olarak aşamayacakları bir alan. Bu da emir kavramıyla ifade ediliyor İslam geleneğinde mesela. Allah emrediyor. Mizanın taşmaması. Mesela göklerde bir mizan var. O mizanın yani bir kozmik bir düzenin uyumluluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da teşrii bir emirden de bahsediyoruz. Bu emir daha çok bizim anladığımız manada hukukun da kaynağı olan emir ve yasakları içinde barındırdığı haliyle bütün normatif alanı ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de, sünnette ifade edilen temel şeyler bunlar. Ki aslına bakarsanız mesela doğal hukuk denildiği zaman herhangi bir gelişmiş bir doğal hukuk anlayışının içeriğini, yani olması gereken anlamındaki içeriğini de hani bu anlamda temel naslarda bulabiliyoruz. Onu da bir vesile olarak söylemiş olayım. Bu anlamda bu iki emrin birbiriyle ilişkisi, eğer ilişkisiz hale getirilirse, yani kevni emirle teşrii emir arasındaki sıkı münasebet koparılırsa, bu sefer alem kendi içerisinde ruh dolu, anlam dolu bir ahlakla da ilişkili olan bir kozmik düzen olmaktan çıkıp mekanik bir şeye.
1: O zaman zaten vicdandan da söz edemeyiz.
2: Edemiyoruz. Yani edebilirsek bile daha dar bir manada edebiliyoruz. Yani
1: işte empati diyoruz falan. Bir takım kelimeler icat ediyoruz ama
2: temellendirmesini başka yerlerde yapmamız gerekiyor ki o da çok doğrusu kolay bir temellendirme olmuyor yani. Bu geniş anlamıyla hakkı düşündüğümüz zaman hakkın hakikat kelimesinin de kökeni haktır. Yani aynı zamanda realite dediğimiz kavram, Fransızca'da realite, İngilizce'de reality kelimesi hak ile irtibatlıdır. Yani kendindeki hakikati ifade eder. Bir şeyin kendindeki gerçekliğini ifade ediyor. Bu gerçeklik, yani benim dışımdaki, düşünen öznenin dışındaki gerçekliğin de hakla irtibatlı olması, onun hakkın bir türevi olması, tüm hakların, tüm hakikatlerin asıl kaynağının Cenab-ı Hak olması, hakkın vazifeden asla ayrıştırılamaz olması, beraber düşünülmek icap ediyor. Böyle bakıldığı zaman biz tabii bunu aynı zamanda sıdk kavramıyla da ilişkilendiriyoruz. Yani benim dışımdaki o realiteyle realiteye dair benim yargım eğer doğru ise buna sadık diyoruz. Bu doğruluk oluyor. Bu işte doğruluk ve gerçeklik arasındaki ilişki meselesi. Bütün bunlar esas itibariyle yine bizim temel kavramlarımızdan bir tanesi olan hikmetle beraber düşünmek icap ediyor. Bu hikmet kavramını en özlü tanımlarından bir tanesi. Yani sözde, inançta hak, amelde, eylemde hayır. Dolayısıyla iki temel şeyimiz var. Yani insan olarak iki temel kuvvemiz var. İki temel özelliğimiz var. Bunlardan işte birisi bilgi ile temelleniyor. Bu bilgi sözle kendisini açığa vuruyor tabii ki. Dolayısıyla burada doğruluk ve yanlışlık kendisini gösteriyor. Hak bununla irtibatlı olarak devreye giriyor. Yani bu söylediğin haktır diyoruz mesela. Diğer bütün anlamlarıyla beraber temel bir anlam. Diğer taraftan eylemlerimiz var, yapıp etmelerimiz var. İyi yapabiliyoruz, kötü yapabiliyoruz. Burada iyilik ve kötülük devreye giriyor. İşte burada hayrı, hak ve hayır birleştiği zaman hikmet kendisine hikmetli bir insandan bahsediyoruz. Yani sözü doğru, inancı doğru ve yapıp ettikleri hayra matuf bir insan. İşte benim kitabımın isminin de hakkın tahakkuk olmasında da böyle bir temel bir düşünce var. Yani hak ve hayır kavramları.
1: Hem hak var hem tahakkuk ediyor.
2: Hak tahakkuk ediyor. İnşallah ikinci kitap hayrın tahakkuku o başlığını taşıyacak Allah nasip ederse. Çünkü hayır biraz daha ahlakla alakalı. Yani iyi ve kötüyle, özgürlükle, amaçla biraz daha alakalı olduğu için diğer üç konuyla daha irtibatlı. Orada eylemlerimizin yöneldiği, kendisine yöneldiği temel amaçlar.
1: Ama bir taraftan da ister istemez ahlakın içinde, yani ahlak olmadan birinci kitapta işlediğiniz mevzu da, yani hakkın tahakkuku.
2: Tabii.
1: Da imkansız bir şey.
2: Yani ayrışabilir şeyler değil. Ama
1: ayrıştığı anda da ortaya ama başka bir şey çıkıyor.
2: Burada biraz daha hak ve adalet kavramları diğerinde var. Diğerinde biraz daha
1: direkt
2: hayır, daha iyi ve kötü meseleler olduğu için biraz böyle bir
1: ayrım. Peki hakkaniyetle hak ve mevcut hukuk sistemi arasında, ya hak ve hakkaniyet ilişkisi nedir? Mevcut hukuk sistemine bakınca ne görüyorsunuz?
2: Yani bütün hukuk sistemleri kendi içinde bir hak, adalet, hakkaniyet kriteri gözetmek durumundadır. Kendi anladıkları, kendi tanımladıkları bir adalet ve hak anlayışı çerçevesinde bunu gerçekleştirirler. Medeni kanunda da buna yer verilmiştir mesela. Hakkaniyet kavramı özellikle işte genel soyut adaletin şey yapılamadığı yerde, mesela bireysel anlamda bir kişi nin meselesini çözüme kavuştururken genel soyut bir kuralın altına onu koyamıyorsak onun meselesini, o zaman bir adaleti, o adaletle ilgili o temel soyut kuralı sonuna kadar, mantıki sonucuna kadar takip ettiğimiz zaman ortaya bir tür haksızlık çıkacaksa, orada hakkaniyet devreye giriyor. Kişiye özel adalet dediğimiz daha özgü, kendisine özgü bir kavram kendisini gösteriyor. Burada önemli olan tabii bu, yani her bir sistemin kendi anladığı anlamda bir elbette şey vardır. Hak anlayışı, hakkaniyet anlayışı elbette var. Burada mesela adaletle ilgili sizin sorduğunuz soru, neden bireyler ile ilişkili olsun adalet mesela. Daha çok biz adaleti bizim dışımızda olup da böyle talep ettiğimiz bir şey, yani büyük yerlerden, müesseselerden, devlet
1: kurumlarından. Hatta hak verilmez, alınır falan diye sloganları olan.
2: Evet,

0: mesela adalet böyle talep edilir bir şey gibi görürüz, böyle algılamışızdır. Günlük dilimize yani böyle yansımıştır ama İslam geleneğine baktığımız zaman adaletin aslında sadece İslam geleneğinde değil şüphesiz Platon, Aristoteles gibi antik filozofların ahlak anlayışlarında da yer alan bir şey, temel bir fikir var. İnsanların yapıp ettikleriyle ilişkilidir adalet. Niyetleriyle de ilişkilidir ama yönelimleriyle de ilişkilidir ama insan eylemleriyle yakından ilişkilidir. Hatta insani bir erdemdir. Adalet bir erdemdir. Hatta erdemlerin mecmuudur Aristo'nun açık ifadesiyle. Yani insan itidal eğer yoluna saparsa, iffetli ise öfkesini yener ama gerekli yerde kullanır. Buna işte o zaman cesur, cesaretli, cesaret erdemine sahipse, iffet erdemine sahipse ve akıl anlamında hikmet sahibi ise, bu da üçüncü erdem, yani iffet, şecaat yani cesaret ve hikmet erdemlerine sahipse, ki bunlar üç temel insani kuvveye denk geliyor. Aslında bunların iki tanesini hayvanlarla paylaşıyor insanlar. Arzu kuvvesiyle öfke kuvvesi hayvanlarda da var. Ama itidalli olmak lazım. İfrattan da tefritten de kaçınmak lazım. İşte bu öfke kuvvesini, kuvveyi gazabiyeyi itidalli bir şekilde eğer temellük edersek, kendimizde bunu bir meleke haline getirirsek bu şecaat oluyor. Bunun tefriti var, korkaklık. Aşırısı var, işte tehevvür. Yani olur olmaz her şeye de sinirlenip böyle kavga çıkartmak falan gibi. Aynısı arzu ilkesinde geçerli. Bunun ortası iffet. Ama insana mahsus bir kuvvemiz var, akıl. Akletme kuvvesi. Bunun da diyor şeysi var, ifratı. Akletmenin şeysi olur mu? Mesela tamam, tefritini anladık. Ama ifratı nasıl olur? Ona da işte böyle cerveze diyor. Yani böyle adeta böyle bir tilki kurnazlığıyla her şeyi kendi lehine yontan bir şey düşünün. Böyle bir tavır düşünün. Hani bir tür akıl ama aslında ahlakçıların akıl diyeceği bir şey değil bu. Daha çok kurnazlık dedikleri, daha çok bu anlamda işte başka kavramlarda geliştirdikleri bir şey. Hayır, öyle değil. İtidalli bir şekilde bu kuvve şey yapılırsa hikmet insanda gerçekleşiyor. İşte bu üç erdem. Bunların her birisi erdem. Bunlar bir kişide toplandığı zaman adalet denilen dördüncü ve bunların hepsini kapsayıcı bir erdem ortaya çıkıyor. İşte bu adalet artık bir insan adil olduğu zaman bu üç erdeme de sahip demektir zaten. Bütün hal ve hareketlerinde itidali. İtidal de adaletten türeyen bir kelime. İtidali gözetir. İtidalli olmayı, adaletli olmayı, her şeyi yerli yerine koymayı amaçlar her bir konuda. Bireysel konuda da böyle. Toplumsal konularda da böyle elbette. Eğer bir vazifesi varsa daha vazifesinin gerektirdiği ilave şeylerle beraber. Ama her bireyde bu adalet olması gereken bir şey. Temel bir ahlaki erdem. İşte burada mesela Ebu Suud Efendi Kur'an-ı Kerim'den Nahl Suresinin 90. ayet-i kerimesini tefsir ederken Allah adalete emrediyor, adaletle emrediyor derken bu anlamdaki adalettir bu diyor. Yani bu bütün Müslümanları ilgilendiren yani adalettir, kapsamlı olan adalettir. Buna maverdi adlün şamilün diyor, kapsayıcı adalet. İnsanın...
1: Çok özür dilerim. Klasik İslam düşüncesinde adalet... Bugün günümüzdeki gibi böyle yanında yeni takılarla bir sürü çeşidiyle anılır mı, yok sosyal adalet, işte toplumsal adalet, şimdi aklıma gelmiyor ama gün içerisinde bir sürü çeşit tanımla karşımıza çıkıyor, yoksa bir tek adalet mi vardır? Yani adalet bir kez tanımlanır ve her şey onun üzerinden sürdürülür mü?
0: İki tür adaleti birbirinden ayırt ediyorlar. Bir, bu anlattığım manada bütün insanlarla ilişkili bir erdem olarak adalet. İnsanların bütün hal ve hareketlerine sirayet eden, hem üstlerine hem altlarına karşı hem denklerine karşı muamelelerini belirleyen bir erdem olarak adalet. Bir de bu ahlak alanında kök salmış olan büyük kapsamlı bir erdemden bahsetmiş oluyoruz. Bir de daha ziyade yetki sahiplerinin hususi manada hakkı hak sahibine verme anlamında bir adaleti de gözden bahsettiklerini görüyoruz. Bu daha ziyade fıkhi manada. Mesela kadıların mahkemedeki adaletinden bahsederken filan bunu kastediyorlar. Bu biraz daha özel. İlki herkese şamilken bu daha belli kişilerle ilişkili. Çünkü herkesin böyle bir yetkisi olmadığı için. Ama sosyal adalet dediğimiz zaman tabii bu daha modern bir konu. Daha son iki buçuk belki asrın sanayi devrimi sonrasındaki dünyanın.
1: Yani bir takım takılarla meselesi, tarif edilen çeşit çeşit adalet mevhumları yok gözüküyor.
0: Yok, iki temel adalet anlayışı var ama bunlar da iç içe. Bunlar da birbirinden ayrıştırılmış adaletler değil. Yani yetki sahiplerinin adaleti de neticede o ahlaki adalet içerisinden neşvünema buluyor. Yani o kendisinde mündemiş bir ahlaki erdem olarak adalet her bir konuda, her bir eylemde doğru olanı, yani olması gerekeni bir şeyi kendisine ait olan yere koyma duyarlılığını gözetmek söz konusu olduğunda bu belli yerlerde belli şekilde tezahür ediyor. Herkesin burada tabii ki bu hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz hadis-i şerifi de bu bağlamda yorumlanıyor. Herkesin bu anlamda bir yetkisi vardır dünyada.
1: Tekrarlayabilir misiniz?
0: Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. İşte bir anne çocuklarından sorumludur, bir baba işte keza ailesinden sorumludur, işte bir yani
1: komşularından
0: şerifi,
1: sorumludur.
0: İnsan ayrıca tabii.
1: Tanıdıklarından, yani, akrabalarından sorumludur.
0: Bu sorumluluk zaten temel bir İslami erdem olarak bize çok sayıda hadis-i şerifle, çok sayıda nasla, ayetle tavsiye edilmiş ve örneklikle beraber, nebevi örneklikle bize gösterilmiş bir şeydir zaten. Yani başkalarından sorumluyuz. Yani bu anlamda mesela birey ve toplum
1: Adaletin gerçekleşmesi için.
0: Tabii ki.
1: Ve hakkın tahakkuku için.
0: Aynı zamanda tabii. Yani hepimiz derece derece ama yani insanların doğrudan doğruya sorumlu oldukları vardır. Dolaylı olarak sorumlu oldukları vardır ama sorumsuz insan yoktur yani. Yani ben tek başına yaşıyorum. Sadece kendimden mesulüm anlayışı yok. Yani en azından yakın çevrenizden, komşularınızdan, şundan bundan. Eğer tek başına yaşıyorsanız da bir dost çevreniz vardır, komşularınız vardır, uzak akrabanız vardır vesaire. Değilse Müslümanlık ve nihayetinde insanlık temelinde derece derece bütün insanlarla şu veya bu ölçüde bir sorumluluk bilinci bize veriyor İslam. Bu bilinç bizi bir taraftan toplumsal varlık olmamızı zın hakikatini tahakkuk ettiriyor. Yani insan toplumsal varlıktır. Bunu el insan medeniyyun bittab'a diye İbni Haldun Aristoteles'in sözünü Arapça olarak Arapçalaştırmış, meşhur etmiştir. İnsan sosyal bir canlıdır. Toplumsal bir canlıdır. Bu toplumsallık dediğimiz zaman bu salt lafta kalan bir şey değil. Yani toplum olarak yaşamak zorunda olan, doğasında olan bir şey demek bu. Yani tek başına yaşamak insanlığa uygun bir şey değil demek bir taraftan. Diğer taraftan da yani bu doğal tarafı, normatif tarafı ise sorumluyuz yani. Bu sorumluluk bizi yani insan birey olarak vardır. Bu bireyin değerini İslam çok açık bir şekilde ifade eder. Yani bazı toplumcu ideolojilerin aksine birey bir kendinde bir varlık olarak vardır. Bir entite olarak vardır. Başı ve sonu belli olan bir kendinde bir değer olarak vardır. Ama liberalizmin dediği gibi de değil. Yani birey bireyciliğe yol açmıyor. Yani İslam'da birey var ama bireycilik yok. Dolayısıyla toplumsal değerler çok kıymetli. Toplumla bireyi bir araya getirmenin çok kendine özgü tarih boyunca da bunun çeşitli mesela Osmanlı tecrübesi diyelim veya başka İslam toplumları da aynı şekilde çok nitelikli şeyleri yaşanmıştır. Yani nasıl insanlar hem birey olacaklar, birey olmanın bütün hukuki ve ahlaki değerleriyle donanmış olacaklar. Toplum ve devlet ve bütün normatif sistem, şer'i hukuk onlara birey olmanın şeyini tanıyacak. Bütün değerini kabul edecek, teslim edecek. Ama aynı zamanda toplumdan yalıtılmış bir bireycilik değil de bu toplumla entegre ve toplumun sal

0: değerleri terviç eden bir birey olacak bu. Eylemlerimizin yönelimini belirleyen bir duruş aynı zamanda. Yani dostlarımızla, ailemizle, komşularımızla münasebetimizden, işte iş yaparkenki tutumumuza, diğer her türlü başka insanlar işin içerisine girdiği zaman, bir öteki, benim gibi birisi var karşımda. O da benim
1: yani
0: gibi.
1: Orada adalet bireyin şöyle çizdiği daire üzerinden mi tanımlanıyor?
0: Evet, yani ben isterseniz Maverdi'nin o kapsayıcı adalet Buyurun. Dediği şeyi biraz arz etmeye çalışayım burada.
1: Buyurun.
0: O Maverdi diyor ki, büyük edebi dünya ve din isimli, yani büyük ahlak ve aynı zamanda yani İslam, iktisat, hukuk gibi bugünkü disiplinleri ayrıştırmadan ele alan çok büyük bir klasiktir gerçekten. Orada adlün şamilün dediği, adli şamil, şamil adalet, kapsayıcı adalet dediği bir kavram var. Burada adaleti kişinin kendinde gerçekleştireceği adaletle başkalarında gerçekleştireceği adalet olarak temelde iki kısma ayırıyor. İnsanın diyor kendinde adaleti gerçekleştirme görevi, kendini iyiliklere yöneltip kötülüklerden uzak tutmasıyla. Bakın hemen işin içerisine
1: ödev
0: bir normatif boyut, bir ödev boyutu girdi. Emirler ve yasaklar.
1: Yani bir kere adaleti gerçekleştirmesi için kişinin iyiliği
0: İyi
1: seçmesi
0: lazım.
1: Gerekiyor. İyi bir
0: Hayra
1: insan
0: yönelmesi
1: olmayı
0: lazım.
1: Murad etmesi gerekiyor ve bunu uygulaması gerekiyor.
0: Yani takva kavramıyla ilişkilendirebiliriz bunu.
1: Çok
0: takva
1: güzel.
0: Olması lazım tabii ki. En başta bir adil bir insanın. Sonra tutum ve davranışlarında iki aşırı uçtan, yani ifrat ve tefritten uzak, her konuda uzak durması, işte itidal, adalet.
1: Şimdi kökü. Kaçıncı sayfadasınız?
0: 247. bu en dengeli noktayı gözetmesiyle, itidali, ifrattan ve tefritten uzak durması. İnsanların kendinde adaletli olması bu, bakın. Yani saydığı şeyler bizim bugün adalet dediğimiz şeylerle çok şey değil ama bunu anlıyorlardı. Klasik geleneksel insanlar, Müslümanlar böyle anlıyorlardı. Hatta Platon, Aristoteles de böyle anlıyordu yani. Mesela antik düşüncede de böyle anlaşılıyordu. Bir de insanların başkalarına karşı adil olma ödevi var. Bu da üç kısımdır diyor. Birincisi, kendinden daha alt konumda bulunanlara karşı adaletli olmak. Burada en başta bütün kamu yetkililerinden başlamak üzere üst konumda bulunanların daha alt konumlara yönelik davranışları. Bunları diyor işte aslında söylediği şey şu: yaşamın her tezahüründe hakka riayet etmek. Yani bunu en temelinde işte 4-6 başlığı ayırıyor da bu dördüncüsü aslında hepsini de kapsayan bir şey.
1: Söyleyeyim ben, siz de belki mütalaa edersiniz. Şimdi yönetici için söylediği, onlar hakkında her zaman ve her konuda kolaylık tarafını seçmek.
0: Evet.
1: Zorluk ve sıkıntıları ortadan kaldırmak. Elbette buna gayret ediyor. Elindeki gücü haksız şekilde hoyratça kullanmaktan çekinmek. Yaşamın her türlü tezahüründe hakka riayet etmek. Hem o haddini, hududunu biliyor. Evet. Yani hem de ama bir de rehabilite etme
0: Aynen, tabii.
1: vazifesi var.
0: İşte bu üsttekinin alttakine yönelik adaleti. peki ama yönetilenlerin adaleti mesela veya herhangi bir pozisyonda, bir hoca-öğrenci ilişkisinde de olabilir. Başka türlü bir
1: aşağıdakilerin
0: baba
1: de evlat, ödevi var.
0: Aşağıdakilerin üst konumda bulunanlara karşı adil olması da gerekiyor.
1: Onu da okuyayım müsaadenizle.
0: Buyurun tabii.
1: Kendinden daha üst konumda bulunanlara karşı yine adaletli olmak. Maverdi halkın yöneticilere karşı tutumunu bu kısımda ele alıyor. Ve bu tür adaletin üç şekilde olabileceğini dile getiriyor. Şimdi mesela bu günümüz dünyası için hiç kimsenin bahsetmediği bir şey. Halbuki bir illiyet var aramızda
0: Tabii.
1: ve o ilişkinin iki tarafında da hak ve adaletin Aynen. geçerli olması gerekiyor ki sizin kitabınızın başlığındaki hakkın tahakkuku gerçekleşsin. Gönüllü itaat, geniş yardım, samimi dostluk. Evet, sıdkul vela, demin söylemiştiniz aslında. Gönüllü itaat toplumsal çözülmeyi önleyip daha çok birlik ve bütünlük sağlar. Geniş yardım toplumu zaafa düşmekten daha çok korur. Samimi dostluk birbirleri hakkında kötü düşüncelerin oluşmasını önler. bir kimse de bu üç faziletin üçü birden bulunmazsa, o kimse kendisini himaye konumunda olanlar tarafından baskı altında tutulur, kendisini koruyacak olanlardan korunmak zorunda kalır. Ne demek bu? Biraz açın.
0: Yani bu bunlar, bu üç fazilet daha alt konumda bulunanlarda olması gerekiyor
1: vatandaşlar
0: ki.
1: Vatandaşlar
0: yani. Vatandaşlar. Bu bağlamda yani öyle de yorumlayabiliriz ama sadece o değil. Yani sadece
1: modern, öyle diyelim.
0: Modern devlet kavramlarıyla.
1: Yoksa bir şirkette çalışanlar da olabilir.
0: Mesela çalışanlarla patron arasındaki ilişki. Yani burada bu faziletlere sahip olmazsa kişiler, kendisini himaye etmek konumunda olanlar tarafından her ne kadar bu adil bir şey olmasa bile, mesela baskı altında tutulması, bir olgusal olarak söylüyor bunu. Yani bir baskı
1: adaletin
0: altında
1: sağlanması için gerçekleşiyor.
0: Evet, evet. Yani dolayısıyla
1: eğer baskı altında tutmazsan adalet sağlanmıyor.
0: Sağlayacak. İşte ama bunu karşı tarafın kendisine yönelik bir haksızlığını da engelleyen tavırlar olarak ortaya koyuyor. Yani sen şimdi gönüllü bir itaatte bulun, geniş yardımda ve samimi dostlukta bulun ki böylece zaten bu şey zemini ortadan kalkmış oluyor. Karşı tarafın muhtemel bir adaletsizliğinin zemini ortadan kalkmış oluyor. Bir de üçüncüsü var işte.
1: Evet,
0: insanların
1: insanın kendi dengi olanlara karşı adaletli olması. O zaman da adaletin üç şekildinden bahsediyor. Diğerlerine karşı üstünlük taslamamak. Kibir yani herhalde, değil mi?
0: Evet.
1: Yakınlığı istismar etmemek.
0: Evet.
1: Eziyet etmemek, eziyet vermemek.
0: Evet.
1: Diğerlerine karşı üstünlük taslamamak taraflar arasında uzlaşma, kaynaşma sağlar. Sonra da faydalarını söylemiş. Yakınlığı istismar etmemek şefkat muhabbeti arttırır. Eziyet etmemek daha adil ve hakkaniyetli bir ilişki oluşturur. Bu söylenen eşitler arasında saf ve iştenlikli bir şekilde oluşturulmazsa aralarına düşmanca kopmalar girer. Hem kendileri bozulur,
0: evet,
1: hem de başkalarını bozarlar diyor.
0: Evet.
1: Yani i̇şte, orada mesuliyetini yerine getirmeyince başka birinin bozulmasını da provoke etmiş oluyor, kışkırtmış oluyor.
0: Evet,
1: ve
0: evet.
1: Yine onun mesuliyetinde, öyle mi?
0: Evet. Yani dolayısıyla burada yalatılmış bir birey anlayışı yok işte. Yani insanların hepsi
1: hep
0: birbiriyle ilişkili,
1: halinde.
0: Etkileşim halinde ve sorumluluk çerçevesinde etkileşim halinde. Burada adalet yalnız ferdi ve yalnız toplumsal hayata yönelik de değil, gördüğünüz gibi. Ferdi ve toplumsal hayatın bütün boyutlarına sirayet ediyor adalet dediğimiz şey. Bireysel ahlakın bütün boyutlarıyla nüfuz ediyor ve her türlü, yani ast, üst ve eşitler arasındaki bütün ilişki, bütün münasebet türlerini de kat ediyor. İşte ben burada bu böyle bütün münasebet türlerini kat ederek dünya hayatını sahici hale getiren ve her türlü ahlaki, siyasi, toplumsal tezahürü adaletin şumulüne dahil eden bu kapsayıcı adalete bütüncül adalet adını veriyorum ve kitapta bunun üzerinde duruyorum. Ve bu aslına bakarsanız mesela
1: kelam fıkıh açısından değil mi? İki zaviyeden de
0: her zaviyeden tabii
1: alıyorsun.
0: Siyaset ve yani teorisi açısından da mesela bu anlam kaybının bir tezahürünü de yine kitapta inceliyorum. Bu Platon'un Devlet diye çevrilen büyük eseri ki adaleti merkeze alan en önemli antik dönemde yazılmış kitaptır yani. Adaleti anlatıyor. Platon'un bu eseri adaletin ne olduğunu anlatan bir eser. Mesela bunu iki meşhur devlet çevirisi doğruluk diye çeviriyor bu kelimeyi. Yani dikaisune kelimesini dün eski Grekçe'de doğruluk diye çeviriyorlar ve bunu da kendilerine göre bir gerekçelendiriyorlar. Ben bunu da eleştirdiğim bir yer var.
1: Karşılamıyor değil mi?
0: Karşılamıyor çünkü yani birkaç bakımdan karşılamıyor. İşte bu adalet mesela, neden adalet kavramı felsefi dilde bireylerin çünkü Platon orada insanların, bireylerin adaletinden bahsediyor birçok yerde. Bu bakıyorlar ya, bu bireylerin adil olması çok anlamlı gelmiyor artık günümüzde. Buna doğru diyelim filan. İşte dediğim gibi mesela, halbuki o sistemlerinin içerisinde adaletin çok merkezi bir yeri var. Adalet kapsayıcı erdem. Platon'a göre de, Aristoteles'e göre de. Ve Aristo bir kitabında bu adaleti işte dağıtıcı adalet ve denkleştirici adalet diye ikiye ayırırken yine aynı terimi kullanıyor. Orada doğruluk demiyor hiç kimse. Çünkü o basbayağı artık hukukla da alakalı, siyasete de alakalı bir kavram haline geliyor. Ama aynı

0: İkisiniz de. Bir de tabii Batı, yani pozitivizmden söz ettiniz biraz ama biraz daha ileri götürürsek pozitivist ve sonrasından, yani ondan sonra gelende de hep bir sınır var. Bir tık biraz ötesine geçmiyorsun. İşte aşkın diye ifade ediyorlar ya da ne söylemek gerekiyor bilmiyorum. Metafizik de tam karşılamıyor ama bu nasıl bir krize sebep oluyor?
1: İşte yani insan haklarının temellendirilmesinde felsefi bir sorun olduğu birçok ciddi düşünür tarafından ortaya konulmuş. Yani burada mesele dediğiniz gibi, eğer böyle üst referans noktası kabul etmezse insanlık.
0: O zaman mekan değişince, zaman değişince, yer değişince,
1: her şeyin değişken olduğu ve
0: sabitesi olmadığına
1: sabitesi
0: göre o da değişir.
1: Değişebilen bir şey
0: değişiyor. Değişiyor zaten. Ve işte dünyanın bir köşesinde adalet diye tanımladığı, bir yönetimin adalet diye tanımladığı şey aynı yönetimin başka bölgesinde geçerli olmuyor.
1: İşte yani çok sayıda problemli tezahüre yol açıyor. Bunda hiç tabii şüphe yok. Ama aynı zamanda da bu tarz hak ve adalet gibi temel kavramların kendi özgün değerlerinin altını da oyan, aynı zamanda bir şey de dönüşüyor. Yani onu adeta boş, anlamsız bir kabuğa indirgeme.
0: İşte şöyle bir şey oluyor mesela, diyelim ki gittiniz bir süpermarketi soydunuz. Herhalde dünyanın her yerinde bunun karşılığı hapis cezası. Ama süpermarket, tonlarca süpermarket zinciri ya da işte finans şirketlerinde gördük. O zaman bir suç işlediğinizde, yani soygun bakkal dükkanı gibi değil ama mesela devlete karşı olabilir. Bir takım hileler yapabilirsiniz. Onların karşılığını ekonomik suç olarak ödüyorsunuz. Çoğu zaman. Yani bir ekonomik ceza olarak tarif ediliyor. Bu işte şeyi herhalde bunda kuralları koyarken mesuliyet, hem mesuliyeti sınırlıyorsun hem Tanrı tırnak içinde tanımadığın için istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Evet işte.
0: Yani bu demek mi?
1: Yani birçok farklı yerlere
0: tezahürü olabilir. Mesela bu onlardan biri mi?
1: Yani o daha tabii şeyden bakmak lazım. Daha ince bakmak, belki ayrıntılı meseleyi ele almak lazım ama her halükarda yani şunu tabii söylemek mümkün. Sabite ve insanları birbiriyle irtibatlı kılan, herkesi eşit ve herkesi birbiriyle birbirinden sorumlu kılan, herkesi birbirine karşı hür, özgür bireyler olarak kılan o şeyi, o temel bağı, insanüstü referansı kaybetmek şüphesiz çok sayıda soruna yol açıyor. Yani bunu açıkça tabii söylemek lazım. Bu sorunlar şu veya bu şekilde şey yapabilir, kendisini gösterebilir ama yani
0: ama İslam'dan bakınca hiç değişmiyor. Yani evet. Süpermarketi soysanız da değişmiyor herhalde, değil mi?
1: Yani şöyle, İslam
0: finansal bir takım oyunlarla bir takım açıklardan istifade ederek bir şeyi elde ettiğinizde, yani haksız olarak elde ettiğinizde yine siz hırsız oluyorsunuz.
1: Yani tabii orada da kendine özgü nüansları gözetmek lazım. Yani
0: mesela
1: İslam hukukunda yani fıkıh geleneğinde yani bir sabiteler var, nasların yoruma açık olmayan ve kesin içerikleri. Ama bir kısım naslar, mesela hadisler söz konusu olduğunda veya yoruma açık bazı ayet-i kerimeler söz konusu olduğunda orada alimlerin, müçtehitlerin bir takım yorum faaliyetleri veya hadisler içerisinde daha sahih gördüğünü, o konuyla daha ilişkili gördüğü hadisi seçme gibi birincisi böyle bir faaliyeti var. İkincisi de böyle nasların hiç bulunmadığı

0: olmadığı meselelerde içtihat şeyleri var, alanları var, içtihat yetkileri var. Bu İslam hukukuna tabii kendine özgü bir görünüm kazandırıyor. Yani sayısal, niceliksel olarak baktığınız zaman çok az sayıda aslında sabitelerden oluşan, naslardan oluşan bir ilkeler bütünü var. Ama bu ilkeler bütünü işte bu diğer içtihatlara da ışık saçıyor, onların yolunu aydınlatıyor. Birbirinden farklı, aynı konuda birbirinden farklı çok sayıda alimin içtihatları var ve hepsi aynı şekilde meşru kabul ediliyor. Burada yani değişen ve değişmeyen hususları iyi mülahaza etmek. Belki ayrı konuşmaların konusu tabii bu. Ele almak lazım. Yani İslam hukukunda her bir hükmün asla ve hiçbir şekilde değişmediği, her konuda tek bir hükmün olduğunu söylemek doğru değil. Onu en azından arz
1: etmek istemiyorum
0: isterim.
1: Da deminden beri konuşurken modern hukukta güçlü ve zayıf konusunda farklı bir bakış olduğunu konuştuk. Onu gözlüyoruz
0: bir de
1: da
0: tabii
1: uygulamada.
0: Hukukun söylemiyle arasındaki farklılıklara da bakmak lazım. Yani söylem güzel olabiliyor ama pratik biraz mesela daha şey olabiliyor. Yani o söylemi, o nazariyeyi tam olarak taşıyamayabiliyor. Mesela çok sayıda güçlü, donanımlı 100 tane avukat tutabilen bir kişi ile bir büyük holding sahibiyle mesela diyelim. Kişi, sıradan bir kişi hukuk karşısında eşit olabiliyor mu, olamıyor mu mesela?
1: Bir de neredeyse hukuk sistemi faili mağdurdan daha fazla savunuyor. Yani işte, avukatlık mesleğini çoğu zaman öyle görüyoruz.
0: Yani dolayısıyla hani orada o şeyi de şey yapabilmek, hukuk önündeki eşitliği acaba pratikte hangi şekilde nasıl yansıtılıyor filan, onların da kendine özgü bir şeyi var, meseleleri var. Yani tabii çok boyutlu, çok
1: yani demin ünlü. Dediğim de tabii yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik suç diye bir suç tanımlarsan, işte büyük sanayici, finansçı vesaire için onun cezai müeyyidesi de daha sıkıntısız müeyyide oluyor. Evet. Dolayısıyla hak tahakkuk etmemiş oluyor.
0: İşte yani orada...
1: Hatta bu meşru oluyor. Yani aslında mevzu hakkın tahakkuk. Edilmemesinin meşruiyet kazanması galiba günümüzde. Yani, çok teşekkür ediyoruz Asım Cüneyt Göksal.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün hukukun mahiyetini, ahlakla ilişkisini Batı'da ve bizde derken İslami zaviyeden nasıl bakıldığını konuşmaya çalıştık. Çünkü kolay bir mevzu değil, o yüzden çalıştık diyorum. Dilerseniz bu kitabı tekrar gösteriyorum. Ketebe Yayınları'ndan buyurun okuyun. İslam hukuk felsefesi konusunda hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi. Diğer kitapları da tekrar gösteriyorum. Mustafa Asım Köksal, Asım Cüneyt Göksal'ın dedesi ve ülkemizin mühim alimlerinden. Onun hayatı üzerine yine Mustafa Asım Köksal'ın Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası ile ilgili kitabı Ketebe Yayınları'ndan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine ve onun yolu Mustafa Asım Köksal'ın. Yine Allah rahmet eylesin diyelim, İslam İlmihali ve bu arada Peygamberler Tarihi ve İslam Tarihi kitaplarına da, daha doğrusu ansiklopedilerine bakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Renault'un elektrikli otomobil atağındaki en önemli modellerinden biri yeniden sahnede. 2022 yılında tanıtılan Megane E-Tech elektrikli, markanın tamamen yeni elektrikli platformu CMF EV üzerine geliştirilen ilk seri üretim modellerden biri olmuştu. Avrupa'da kısa sürede büyük ilgi gören model, Renault'un elektrikli dönüşümünün sembollerinden biri haline gelirken, birçok pazarda sınıfının en çok tercih edilen elektrikli hatchback modelleri arasında yer aldı. Şimdi ise Megane E-Tech elektrikli, tasarımından teknolojisine, bataryasından sürüş özelliklerine kadar kapsamlı bir yenileme ile karşımızda. Ve güzel haber şu, Renault Megane E-Tech elektrikli 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkacak. İlk dikkat çeken değişim ön tasarımda. Farların karakteristik yapısı korunurken ön tampon tamamen yenilenmiş. Kapalı ön panjur artık Renault'un yeni elmas desenli tasarım dilini taşıyor. Yeni gündüz farları ise otomobile çok daha modern, daha sportif ve daha premium bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümdeki 3 boyutlu yeni stop grubu da tasarımı güçlendiren detaylardan biri. 4 metre 20 santimetrelik kompakt gövdesine rağmen uzun aks mesafesi sayesinde geniş yaşam alanı sunan Megane E-Tech elektrikli, gizli kapı kolları ve kupe formundaki tavan çizgisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Model artık iki farklı karakterle sunuluyor. Tekno ve Esprit Alpine. Tekno versiyonu teknoloji odaklı donanımıyla öne çıkarken, Esprit Alpine daha sportif tasarım detayları, 20 inç jantları, elektrikli masaj fonksiyonu koltukları ve Harman Kardon ses sistemiyle premium sınıfa göz kırpıyor. İç mekanda kalite algısı da önemli ölçüde artırılmış. Yeni döşemeler, yeni dekor kaplamaları, kişiselleştirebilir ambiyans aydınlatması ve tamamen dijital kokpit. Sürücünün karşısında 12.3 inçlik dijital gösterge paneliyle 12 inçlik multimedya ekranını bir araya getiren OpenAR Link sistemi bulunuyor. Google tabanlı çalışan bu sistem artık çok daha akıllı. Çünkü artık Google Gemini yapay zeka desteği de sunuyor. Sürücü doğal konuşma diliyle navigasyonu yönetebiliyor. Yakındaki şarj istasyonlarını bulabiliyor, klima ayarlarını değiştirebiliyor ve birçok işlemi ellerini direksiyondan çekmeden gerçekleştirebiliyor. Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen konuysa elbette menzil. Renault bu konuda da önemli geliştirmeler yapmış. Yeni geliştirilen 67 kWh kapasiteli LFP batarya sayesinde Megane E-Tech elektrikli artık WLTP normuna göre 500 km'ye kadar menzil sunuyor. Üstelik bataryada cell-to-pack mimarisi tercih edilmiş. Bu teknoloji hem enerji yoğunluğunu artırıyor hem de bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Şarj performansı da geliştirilmiş. DC hızlı şarj gücü artık 165 kW seviyesinde. Böylece batarya %15'ten %80 doluluğa yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor. Standart olarak sunulan 11 kW AC şarjın yanında 22 kW AC seçeneği de tercih edilebiliyor. Megane E-Tech elektriklinin dikkat çeken özelliklerinden biri de çift yönlü enerji aktarımı. Yani otomobil sadece enerji tüketmiyor. Gerektiğinde enerji de verebiliyor. V2L sistemi sayesinde kamp ekipmanlarından elektrikli bisikletlere kadar 3700 watt gücüne kadar birçok cihaz doğrudan otomobilin bataryasından çalıştırılabiliyor. Kaput altında ise 220 beygir güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motor görev yapıyor. Sıfırdan 100 km hıza 7.6 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise saatte 160 km.

sistemi sayesinde şehir içinde çoğu zaman fren pedalına ihtiyaç duyulmuyor. Gaz pedalından ayağınızı çektiğinizde otomobil kontrollü şekilde yavaşlıyor. Enerjisini geri kazanıyor ve tamamen durabiliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklarla ayarlanabilen 4 farklı rejeneratif fren seviyesi ise sürücünün kullanım alışkanlığına göre ayarlanabiliyor. Güvenlik tarafında ise Renault yine oldukça iddialı. Araçta 30'dan fazla gelişmiş sürüş destek sistemi bulunuyor. Akıllı adaptif hız sabitleyici, acil durum fren desteği, şerit takip sistemi, sürücü dikkat uyarısı, güvenlik koçu ve sürüş güvenliğini analiz eden güvenlik puanı sistemi bunlardan sadece bazıları. Özetle yeni Renault Megane E-Tech elektrikli, yenilenen tasarımı, 500 km'ye ulaşan menzili, 24 dakikada hızlı şarj olabilen yeni bataryası, Google Gemini destekli akıllı dijital kokpiti, 220 beygirlik performansı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle elektrikli C-Hatch sınıfında rekabeti yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Biz de bu iddialı modeli Türkiye'de satışa sunulduğunda ilk fırsatta test edip tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız.

0: Kasyon Magnet Ekleyişim Doğrusu'ndan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Ferhat Alaca sormuş Kars'tan. Sardar Bey, arabayı her çalıştırdığımda start stop sistemini manuel olarak kapatıyorum. Bu sistemin marş motoruna, aküye ya da motora uzun vadede bir zararı var mı? Tasarruf edelim derken masraf açar mı?
1: Şimdi motora bir zararı olmadığı kesin. Ama marş motorunun ve akünün ömrünü kısalttığı da diğer taraftan kesin. Fakat bu start-stop sistemleri araçlarda seri imalatta kullanılmaya başlandıktan sonra zaten buna uygun şekilde marş motorları daha geliştirildi. Hı hı. Yani marşın ömrü atıyorum 100 bin kere basmaksa bu 200 bin kere, 300 bin kere basmaya karşılayabilecek daha gelişmiş marş motorlarına dönüldü. Aynen akülerin de amperleri hı hı. yükseltildi. Ama bu soruya esas vereceğim cevap, yani Kars'ta çok büyük bir ihtimalle start-stop sistemini kullanabilirsiniz. Ama İstanbul trafiğinde yüzlerce defa durup kalkmada her seferinde motorun istop edip tekrar çalışması, istop edip tekrar çalışması çok doğru değil. Yani birazcık buna trafik koşullarıyla trafiğin ne kadar tıkalı olduğuna bakarak karar vermek lazım. Yani ben de gerçekten hani bir Bağdat Caddesi'nde giderken, bir İstiklal Caddesi'nde giderken, bir Maslak'ta otomobil kullanırken ben de kapatmak ihtiyacını duyuyorum start stopu. Çünkü 5 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. 3 metre gidiyorsunuz, tekrar duruyorsunuz. Belki Maslak'tan 4. Levent'e kadar 100 kere start stop sistemi tekrar çalışması gerekiyor. Ama yani Kars trafiğinde buna çok yapmaya gerek olmayabilir. Ama söylediğim gibi yani motora bir zarar vermez sistem kesinlikle. Hı hı. Marş motoru ve aküde bu koşullar düşünülerek yapılmıştır. Ama bu koşullar derken tabii İstanbul koşulları biliyorsun. Dünyadaki standart koşulların çok dışında bir standart gerektiriyor.
0: Zaten Moskova ve İstanbul trafiği dünyanın en yoğun trafikleri olarak da defalarca açıklandı. Buna rağmen tabii ki start stoplarda sistemler gelişti. Şöyle bir şey var. 2-3 kere stop ettikten sonra aküde yeterli voltaj yoksa ve çok sık duruyorsa bunu araç algılıyor. Stop etmemeye başlıyor.
1: Bazı araçlarda o sistem var.
0: Evet. Yeni araçlarda ama sonuçta ben de o çok stop et start böyle 2 santim gidiyorsun duruyorsun 3 santim gidiyorsun metre gittiğinde olmuyor bazen kaydırıyorsun ya. O da beni rahatsız ediyor. Ben de rahatsız ettiği için genellikle kapatıyorum. Çünkü çok yoğun start stop start stop hoşuma gitmiyor. Ama bu emisyonları düşürmek için ortaya çıkarılmış.
1: Özellikle şehir içinde içinde.
0: Evet, yani bunun bir amacı
1: vardı. Motorlar mümkün olduğu kadar az çalışsın, hava o kadar az.
0: Evet.
1: Ya Murat, orada da şöyle bir denge var. Yani o da tam %100 bir çözüm değil. Çünkü sen de bunu bilirsin. Özellikle eski karbüratörlü benzinli araçlarda falan. İlk çalışmada çok daha fazla

0: fazla hava kirleniyor, çok daha fazla karbondioksit ve karbonmonoksit çıkıyor. Halbuki Relanti'de çalışmaya devam ettiği takdirde o kadar fazla hava kirletmiyor. Hatırlıyorsun bu start stopla ilgili yıllar önce, herhalde 15-20 yıl önce birlikte bir film de çekmiştik.
1: Evet, evet. Evet, trafikte çektik. Trafikte, ölçüm evet. Yaptık kaç evet, kere ölçüm oluyor yaptık, diye.
0: Evet, evet.
1: Yani o şehirden şehire, hakikaten araçtan araca, dönemden döneme çok değişen bir şey. Bir de senin dediğin çok doğru. O daha yoğun bir patlama olduğu için orada daha fazla bir yakıt tüketiliyor. Daha
0: dizel mi, dizel mi benzinli olduğu da burada çok, doğru, çok şey. Doğru. Yani benzinli daha az bu etken. Dizelde yani daha fazla.
1: Çok sıkışık trafikte evet yapılabilir ama hani işte şehir arası yolda gidiyorsun, ne bileyim 50-60 kilometrede bir tane kırmızı ışığa bir yere geliyorsun, o çok rahatsız etmez.
0: Ya ben orta sıkışık diyorum. Çok sıkışıkta da kullanmamak lazım. Açıkta da kullanmamak lazım. Yani çok sıkışıkta kullandığınız zaman gerçekten sisteme, mekanizmaya zarar veriyor olabilirsiniz. Bu arada biz seninle o filmi çekeli herhalde net 15 yıl
1: olmuştur.
0: 15 yıl önce biz trafikte seninle kullanırken çok kötü diyorduk. Şimdi onun iki misli falan daha kötü herhalde.
1: Evet, evet, çok değişti vallahi. İşte dediğiniz gibi bunu ile göre bakmak lazım. Araca göre bakmak lazım. Ama gün sonunda bu tabii ki belli bir amaç üretilmiş bir sistem. Evet, bu haftaki sorumuz da bu şekildeydi. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusunu tamamladıktan sonra stüdyomuzda Salih Çiçek'le beraberiz. Yine bir veri analiz köşesinde bakalım bu hafta neler konuşacağız ki ana konumuz bu hafta elektrikli araçlar olsun. Elektrikli araçlarda sık sık gündeme geldi Salih. Yangınlar, elektrikli araç kullananlar aslında bunun o kadar abartılacak kadar çok olmadığını söylüyor. Elektrikli araç üreticileri de böyle söylüyor. Ama elektrikli araçlara karşı olanlar da ya bu araçlar yanıyor diyor. Bilmeyenler yanıyor mu, alayım mı, almayayım mı diyor. Sen ne diyorsun? Verilerinle bunu nasıl bize analiz edeceksin?
2: Çok güzel bir konu. Aslında çok heyecan verici de bir konu. Teknoloji çok yeni. Ama verilerle buna öngörü oluşturmak çok daha sağlıklı olacak. Öncelikle jeneriğimizi verelim. Elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlara göre çok riskli değil. Şimdi bunun altını dolduralım. Bir kere işin kimyasını öğrenmemiz lazım. Kimyasından sonra detaylara bakabiliriz. Şimdi bu konuda verileri toplamak zor. Üç farklı veriyle geldim Murat. Bir tanesi Amerika'dan, Amerikan Ulusal Ulaşım Raporu. İkincisi Avrupa kıtasından, Avrupa Elektrikli Araçlar Güvenlik Raporu. Üçüncüsü de global bir veri. Bağımsız bir ajanstan aldığım veriler. Rakamlar şunu söylüyor. Amerika'daki veriler 10 binde 3 diyor. Yani ömürleri boyunca 10 bin elektrikli aracın 3'ünde yangın türü bir kaza oluştuğunu söylüyor. Avrupa verileri 10 binde 2'yi işaret ediyor. Global veriler ise 10 binde 1 işaret ediyor. Türkiye'de yaklaşık 450 bin civarında elektrikli araç olduğunu düşünürsek, ömürleri boyunca 10 binde 2'den alacak olursak rakamı, ömürleri boyunca yaklaşık 100-120 aracın bir riskini söyleyebiliriz. Şimdi akılda şu soru geliyor tabii ki. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Konuştuğumuz son işte 8-10 senelik elektrikli araç teknolojileri, yazılımları, malzemeleri bunlarla. Tabii önümüzdeki dönem için yeni teknolojiler, bu rakam çok daha aşağı geleceği net.
1: Peki aslında burada biraz da yangınların sebeplerine bakmak gerekmiyor mu? Yani evet yangın var deniyor ama neden çıktı? Elektrikli araç olduğu için mi çıktı? Yoksa kullanıcı bunu nasıl kullanacağını bilmediği için mi çıktı? Şöyle bir örnek vermek istiyorum seni de rahatlatmak için. Örneğin evimizde su ısıtıcılar kullanıyoruz. Onların da bir yangın çıkarma, işte kontak yapma riski var. Eğer biz doğru priz kullanmazsak, doğru akım yoksa, işte ıslak zeminde kullanıyorsak, suyla temas ettiriyorsak ölümcül olabiliyor. Evet. Dolayısıyla otomobillerde de biz çok aşina olduğumuzu veya altyapılarımızın her zaman doğru olduğunu söylemek mümkün değil diye düşünüyorum. Sen ne diyeceksin bu konuda?
2: Çok doğru. Çünkü sadece motor sisteminin değiştiği bir yapı değil elektrikli araçlar. Tüm yapının değiştiği bir teknoloji. Yani bildiğimiz 100 yıllık otomotiv dünyasının dışına çıkıyoruz. Mimarisiyle, malzemesiyle, yapısıyla. Kullanıcının da buna adapte olması gerekiyor. Üreticinin bu noktada sorumlu olması gerekiyor. Yani bir zanaatkar mantığıyla üretimini yapması gerekiyor. Kullanıcının da bilinçli olması gerekiyor. Akılda şu sorular oluyor genelde. Araçlar nerede yanıyor? Yine verilerden bahsedeyim ben. Araçların yaklaşık %33'ü seyir halindeyken yangın olayı raporlanmış. Yaklaşık %30'u açık

0: otoparklarda yanmış. Yaklaşık %25'i de kapalı otoparklarda. Hep akılda şu soru var. Şarj ederken araçlar yanıyor mu? Çok riskli mi? Değil. Yangınların yaklaşık %83'ü şarj ederken değil, dışarıki ortamlarda gerçekleşmiş. Çünkü şarj teknoloji de inanılmaz derecede hızlı büyüdü. Kontroller, denetimler, bunun içerisinde teknolojik gelişmeler, şarj aslında elektrikli araç için bir riskli bir nokta değil. İstersen biraz işin kimyasına geçelim. Neden böyle? Neden farklı yanıyor? Bildiğimiz yanma kimyasında 3 temel madde vardır. Yanıcı, yakıcı ve oksijenin olması gerekiyor. Ama elektrikli araçların veya batarya yangınları diyelim, konuyu biraz daha sınırlandıralım. Bu kimyaya uymuyor. Yani oksijensiz ortamda bile batarya yangınları söz konusu oluyor. Bataryaların yangınlarının söndürülmesi için iki farklı yöntem kullanıyor. Çünkü batarya yanmaya başladığı zaman birkaç hafta bile yangın devam edebiliyor. Ya su havuzlarına daldırılıyor bataryalar, ya toprak altında gömülme noktasına geliyor, bekleniyor. Bunlar kimyanın değişik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla öncelikle biz kullanıcı olarak, paydaşlar olarak elektrikli araç yangınına hazırlıklı mıyız? Bu noktadan bakmamız gerekiyor. 2024 yılında Türkiye Makine Mühendisleri Odası'nın birliğinin çok güzel bir raporu var. Çok detaylı çalışılmış bir rapor. İçerikleri çok güzel incelenmiş ve belli noktalara ödevler atanmış. Eksikliklerimiz çok net olarak ortaya konmuş. Murat, elektrikli araç yangında, batarya yangında sıcaklık yaklaşık 2480 dereceye çıkıyor.
1: Çok ciddi bir çok derece. Ciddi. Yani kurtulmak mümkün değil.
0: Değil. Ve yangın kimyası bildiğimiz gibi değil. Bir jet alevi şeklinde yangın oluyor. Yani itfaiyecilerin buna alışık olması gerekiyor. Çok daha önemlisi, bina mimarilerimizin kapalı otoparklarda 2480 dereceye dayanıklı olması gerekiyor. Maalesef mevcut yönetmeliğimiz, bina yangın yönetmeliğimiz bu noktada yeterli değil. Hı hı. Bunun gelişime açık olduğunu söyleyebiliriz.
1: Zaten çoğu bina eski, yani genel aynen olarak baktığımızda. Aynen.
0: Daha ilginç bir konu, devam edelim. Batarya yangınlarında zararlı gazlar da ortaya çıkıyor. Hidrojen, klorit gibi gazlar ortaya çıkıyor. Özellikle AVM'ler, özellikle hastanelerin kapalı otoparkları bu tür gazların deşarjına uygun olarak yapılanması gerekiyor. Yani sadece havanın, egzozun değil, bu tür gazların deşarjına da uygun olması gerekiyor. Ben şahsi olarak düşünüyorum, kapalı otoparklara girdiğim zaman elektrikli araçlar neredeymiş, nasıl konumlanmış, bunu bakıyorum. Rapor diyor ki elektrikli araçların giriş çıkışa engel olmayacak şekilde ama itfaiyenin de ulaşabileceği konumlarda olması gerekiyor. Bu çok değerli. Çünkü bir acil durumda giriş çıkışı kapatan bir yangın içerideki araçları da kişileri de çok fazla etkileyecektir. Diyor ki iki elektrikli araç arasında en az 1 metre mesafe olması gerekiyor ki bu jet yangının diğerlerine yansıması,
1: sıçraması.
0: Yakıcı malzemelere karşı 15 metre mesafe uzakta bulunması gerekiyor. Bunlar çok değerli bilgiler. Kapalı alan için çok değerli bilgiler. Ama işin toplamına bakalım Murat. Aslında yola çıkan bir elektrikli aracın çok fazla paydaşı var. Yani jandarması, trafiği, itfaiyesi, çekicisi, sigortası, kullanıcısı, diğer vatandaşların hepsinin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Şimdi ben kendimi sivil toplum kuruluşu olarak görüyorum. Sahip olduğum bilgileri getiriyorum. Sizler medyacı olarak bize fırsat veriyorsunuz. Bunları paylaşıyoruz. Burada bilgiye sahip çıkmak gerekiyor. Yani showroom'dan otomobil alıp, elektrikli otomobil alıp kullanmak değil. Bütün kuruluşların burada hakikaten öğrenmeye aç olması gerekiyor. Ki önümüzdeki dönemlerdeki rakamlar çok artacağını düşünüyoruz. Talebin çok fazla artacağını düşünüyoruz. Tedbirli olmak sonradan ah demekten çok daha değerli. Çok fazla ödev var. Yapılacak çok fazla ödev var. Elektrik aracının tanımlanması, yangın durumunda kimin nasıl müdahale edeceğinin bilmesi. Çünkü ben birkaç görüntüde gördüm. İtfaiyeciler sadece yangın battaniyesiyle elektrik aracı yangını kapatıyorlar. Bu yangını söndürmüyor. Bu sadece sıçramasını engelliyor. Faydalı mı? Faydalı ama o bataryalı aracın çekilmesi, çekiciye yüklenmesi, çıkarılması, gönderilmesi, hakikaten bunların çok emek sarf eden değerli çalışmalarla yapılması gerekiyor.
1: Bu arada kaza anında illa yangın olması gerekmiyor. Kaza anında da içeridekilere nasıl müdahale edeceklerinin de eğitiminin verilmesi lazım. Tabii. Çünkü hangi noktadan kesilecek, hangi noktadan açılacak, hangi noktadan araca girilecek, bunlar da apayrı. Yani içten yanmalı araçlar gibi değil. Çevredeki vatandaşların da ona göre müdahale etmesi lazım. Bu arada ben de bir ek bilgi vereyim. Çin'de başlayan bir uygulama bu. Artık elektrikli araçlarda, hibrit araçlarda artık emergency

0: Acil stop dedikleri acil durdurma düğmesi, ona basıyorsunuz bütün elektriği şalter olarak kesiyor. Bu da araçlar artık gelmeye başladı ki bence elektrikli araçlarda bu çok önemli. Herhangi bir arıza, bir problem durumunda ana şalterden dışarıdan, özellikle yarış otomobillerinde bu vardı. Evet. Hem dışarıdan hem içeriden. Dışarıdan elektriğin kesilmesi bence çok çok önemli ki oradaki müdahaleyi hızlandırıyor ya da olası daha büyük felaketlerin önüne geçiyor. Zaman bize ne gösterecek bilmiyorum. Çünkü çok gelişim sürecinde olan bir şey bu. Teknolojiyle, bataryayla bir sorun daha olacak. Batarya tipleri var Salih. Evet. Bu batarya tiplerinden bir ayrım var mı? Hani bu batarya daha çok yanar, normal nikel kadmiyum batarya daha az yanar gibi bir durumda söz konusu mu? Ya da ısılar nedir? Yani gün açık otopark dedin, aracı bıraktık, güneş altında duruyor. Bu da yangınları tetikliyor mu? Bundan da bir endişe duymalı mıyız?
1: Şöyle, aslında yeni teknolojiler birlikte bazı zorluklar ortadan kalkıyor. Alışık olduğumuz zorluklar ortadan kalkıyor. Artık yeni tip bataryalarda kilogram başına güç verimi çok daha artıyor. Hı hı. Ama bunun yanında bir zorluk geliyor. O bataryaları belli basınç altında tutmak gerekiyor. Çünkü sistem bütün yapıyı basınç altında tutarak kontrol ediyor ve daha verimli hale geliyor. Ama bu şunu getiriyor, mekanik olarak zorluklar ortaya çıkıyor. Soğuk durumlarda eski bataryaya göre çok daha verimli. Çünkü hava sıcaklıkları düştüğü zaman mevcut bataryalarımız çabuk tükeniyordu. Ama yeni tip bataryalarda bu durum ortadan kalkıyor. Güvenlik yeni tip bataryalarda çok daha üst noktaya geliyor. Hı hı. Yeni bataryaların hayatımıza katılmasıyla özellikle alttan darbelerde, bataryaya gelen darbelerde korunaklık çok fazla artıyor. Yani şu anda bildiğimiz iki tip bataryamız var elimizde olan. Bu bataryalarda eski tiplerin oranı çok daha yüksek, yenilerde oran çok daha düşecektir. Burada şunu da düşünmek gerekiyor. Yeni tip bataryalar tabii ki yeni teknolojiyle fiyatla birlikte gelecekler. Yani çok büyük menzilleri belki orta üst sınıfı araçlarla başlayacak, teknolojinin artmasıyla orta sınıfa inecek. Ve bunların kaza oranı belki çok daha az olacak. Ve biz şuna bakacağız, evet bu bataryalar çok daha sağlıklı, çok daha iyi diyeceğiz ama orta sınıfa gelip frekans artmaya başladığı zaman yol durumlarına göre bunu çok daha net koyacağız. Ama elektrikli araçlarda üreticiler şuna çok dikkat ediyorlar. Albenisi çok fazla. Çünkü kullanan müşterilerin %96'sı diyor ki ben yine elektrikli araç alacağım, değiştirmeyeceğim, aracımdan memnunum diyor. Üretici için çok verimli bir hale geldi ama rekabet ortamı burada elektrikli araç üreticini zorlamaya başladı. Burada en kritik nokta saha bilgileri. Saha bilgileri üreticiye geldikçe bu çok daha verimli hale gelecek. Yani batarya tipini mi değiştirelim, ucuzlatalım mı, güvenliği mi ön plana çekelim, bu noktada üreticiler karar verecek. Belki tüketicinin de bu noktada el kaldırıp arz talep dengesinde bu noktada taleplerini iletmesi gerekiyor. Yani çok menzil, çok ucuz bir araç mı tercih edeyim ben, yoksa uzun menzilli, pahalı, güvenlikli bir araç mı tercih edeyim? Bu noktada arz talep dengesi sanki oturacak ama yangınlar bu noktada, tekrar başa dönelim. Elektrikli araç yangınları içten yanmalı araçlara göre çok daha az riskli. Yeter ki biz gerekli tedbirlerimizi alalım, bilgimize sahip olalım, nasıl kontrol edebiliriz öğrenelim. Hem içten yanmalı motor kullanan için hem elektrikli araç kullanan için söyleyelim. Elektrikli araç bir risk değil. Kesinlikle risk değil. Sadece nasıl davranmamız gerektiğini kullanıcı olarak, tüketici olarak, kamu olarak buna sahip olalım.
0: Şimdi Türkiye'de durum biraz ters. Elektrikli araçlar, hani aynı donanım, aynı marka, aynı model için söylüyorum, bizde daha devlet teşviğiyle, vergi oranlarıyla daha düşük kalıyor ama Avrupa'daki fiyatlara bakıldığında son 5 senede oran aynı şekilde hala devam ediyor. Elektrikli araç fiyatları aslında daha yukarıda. Çünkü teknoloji yeni, batarya üretimi pahalı, içinde kullanılan madenler pahalı. Dolayısıyla bunlar ülkeden ülkeye de değişiyor. Hani bizim karar verme durumumuz. Çünkü erişeceğimiz fiyat çok önemli burada. Bunlar biraz zamanla oturacak diye düşünüyorum. Bataryalarda kullanılan madenler ne olacak? Önümüze neler gelecek? Onu da görmek istiyorum. Çok erken konuşmak istemiyorum. Şu da iyidir, LFP batarya mı iyi, işte klasik bildiğimiz nikel kadmiyum batarya mı iyi. Bunları hani şu anda erken görüyorum. Şu anda deniyoruz, öğreniyoruz, görüyoruz. Evet. Bunların bir tedariği var, üretimi var. Daha sonra tabii ki yok edilmesi gerekiyor bu bataryaların. Hani ortada bırakamazsınız, geri dönüştürülmesi gerekiyor. Ne yapacağız? Bütün bunlar oturduğunda çok daha rahat konuşacağız. Çünkü içten yanmalılar, dediğin gibi minimum bir 100 seneyi geride bıraktı. Artık herkes biliyor. Tabii. Ama bu volume olarak diyeyim. Yani eskiden de vardı elektrikli otomobiller ama işte o günkü şartlarla tutmadı.

diyelim ya da tutturmadılar. Bugün elektrikli araç biraz şart oldu. Regülasyonlar ve çevre faktörleri nedeniyle günlük hayata girdi. Nereye gidecek? Biraz daha zaman diyorum. Ondan sonra güvenlik artacak, teknoloji artacak, bilgi artacak. Ama biz de buna burada senin verdiğin verilerle yön vermeye, anlatmaya, doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Ağzına sağlık diyorum Salih. Teşekkür bir başka ederim. Konuyla yine beraber olacağız. Evet, Salih Çiçek'e teşekkür ediyorum. Bu hafta da bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Bilgiyi şiirle, öyküyle, anıyla, portreyle, hayatın her şeyiyle %90 bilgi hepsini meç etmediğimiz müddetçe bugünün dünyasını değiştiremeyeceğimize inandığım için bilgi karşısında gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Büyük ıstırap duyuyorum. Nureddin Topçu'nun ıstırap kelimesine yüklediği anlamla ama bilgi karşısında heyecanımızı hiçbir zaman hiçbir şey yitirmesine sebep olmamalı.

0: Üzerine konuşacağımız hem müellifinin kaleme almış olduğu eser var, hem de bir okur olarak kendi kitaplığının bir parçasıyla karşımıza gelmiş bir misafir var. Ama öncelikle kaleme aldığınızdan başlayalım ve diyelim ki Semerkant günlüklerinin konusu nedir?
1: Semerkant günlüklerinin konusu içimizde ve dışımızda tüm yolculukların anlam haritasını arayan bir yolcunun kayıtlarıdır.
0: Peki bu kitabı yazmak niçin gerekliydi? Kitaplığımızdaki hangi boşluğu doldurur?
1: Ben biraz hayata acizane, hem hayata hem mesleğe şöyle bakmaya gayret ediyorum. Zihnimize, gönlümüze, aklımıza, kalbimize düşen her anlamlı şeyin mutlaka ama mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini, kamusallaşması gerektiğini düşünerek uzun yıllardan bu

0: tarafa yaşıyorum. O sebeple bu sadece şahsi yolculuklarımın değil, kim hangi yolculuğa çıkmış ise ve kim nerede bir bilgiye, artı bir bilgiye, artı bir değere ulaşmış ise mutlaka onu benimle, artı bir insanla neden paylaşmıyor diye bakıyorum her yere ve her şeye açıkçası. Ben de nice öncünün inşa etmiş olduğu o topraklara gittikten sonra elbette özellikle video merkezli, yayın merkezli, televizyon merkezli, belgesel merkezli çok şey yaptım. Fakat Allah'a dua etmiştim. Allah'ım ne kadar yoğun olursam olayım orada. Rahmetli Tuğrul İnançer Hoca için Ayşe Şasa'nın çok güzel bir tanımlaması vardı. O derdi ki bir güne bizler gibi bir kişilik hayat yaşamazdı, sığdırmazdı. Birkaç kişilik hayat yaşardı. Ben de öyle dua ettim Allahu Alem. Dedim ki Allah'ım ne olur 24 saatin içerisinde ve üzerinde mümkünse bir zaman dilimi oluştur da ben o süreçte bir şeyleri kaleme alabileyim. Nasip oldu, lütfetti. Öncüler, büyükler, Rabbimiz ve ortaya böyle bir günlük çıktı. Kitap demiyorum özellikle. Kitaba hürmetim sebebiyle kitap demiyorum. Çünkü kitap başka bir şey. Kitap çok daha büyük emek verilen bir şey. Kayıp Aydınlanma, Frederick Starr'ın özellikle Türkistan üzerine, o bölge üzerine yazdığı hayli hacimli bir kitaptır. Mesela o kitap için 20 yıl emek vermiştir. Yani 20 yıllık bir emekle ortaya gelen bir eserdir. Evet, bu eserde de elbette gayret vardır, çaba vardır ama mütevazı olmak gerektir. O sebeple günlükler olarak takdim ettim.
1: Gazetecisiniz, yayıncısınız ve aslında bir yayın serüveninin içinden çıka gelen şeyler bunlar.
0: Evet.
1: Evet, tam da dediğiniz gibi zaman bereketlenmiş diyebiliriz. O gün ve anda kalabilirdi ama o coğrafyanın bugüne ve bundan sonraya ve daha fazla insana ulaşabilmesinin bir imkanı, bir mecra olmuş gibi görünüyor. Semerkand'ın özeline gelelim. Siz oraya işaret ettiğinizde sadece bir coğrafyadan mı bahsediyorsunuz? Tarihi tarafından mı, manevi tarafından mı? Orası bir nostalji mi? Orayı tecrübe etmiş biri olarak yaşamakta olan ruhunun konuştuğunu düşünüyor musunuz? Ne söylüyor?
0: Yaşamakta olan ruh dediniz. Bu o kadar büyük bir cümle ki, o kadar somut, o kadar kıymetli bir cümle ki, yaşamakta olan ruh. Yani açıkçası bu yaşamakta olan ruhu yaşatacak olan her birimiziz. Az evvel biraz da bunu söylemeye gayret ettim. Şayet o yaşayan ruhu ben görmeye çalışmazsam ve o ruhu bir şekilde, bu kitapla olur, videoyla olur, başka yollarla olur, bir şekilde mutlaka o yaşayan ruhu benim keşfetmem gerekiyor. Sadece Türkistan coğrafyasında değil, ben hamdolsun belki ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız, kitabın açılışında da yazdığımda eksikti. Çünkü 2024'te yayınlandı bu kitap ve ben Kudüs, Endülüs, Semerkant'tan sonra bir de Şam'da bu seyahatleri gerçekleştirme imkanı buldum. Aslında yeryüzü haritasını tam o yaşamakta olan ruh dediğiniz ifadeyle Kudüs, Endülüs, Semerkant, Şam hattıyla, haritasıyla kendi mesleğim gereği, kendi işim gereği, daha doğrusu bunların da ötesinde ibadet mesuliyetiyle biraz da. Çünkü bütün bunlara artık ben şahidim. Aklım, gözüm, zihnim, Allah'ın lütfettiği her şey ile beraber ben artık bu haritayı görüyorum. Ve bu haritayı, bu anlam haritasını ve bu harita sadece manevi bir harita değil, sadece maddi bir harita değil. Bence bunun içerisinde sosyal harita da var, siyasi harita da var, ekonomik de var, kültürel de var. Çünkü en genel hatlarıyla ben şöyle hayretler içerisinde notlandırmıştım o seyahate çalışırken de, o kitaba, günlüklere çalışırken de. Yani en tırnak içerisinde en laik, en seküler bir zihin bile o coğrafyaya sadece böyle 900-950 binli yıllardan başlayarak insanlık tarihine bir baksa gerçekten hayretler içinde kalmıştım çalışırken, okurken, okumalar yaparken, not alırken. Bir an durdum, bütün isimleri böyle kronolojisiyle beraber yazdım. 950'li yıllarda Yusuf Hamedani Hazretlerinin, Hasan Harakani Hazretlerinin bulunduğu topraklar, coğrafyalar. 900'den 1000'e kadar, 1050-1100'e kadar bu iki kurucu sütun diyorum ben ona. O iki kurucu sütun talebeler yetiştiriyorlar. Yani düşünün, yani dünyaya en seküler gözle bakıyoruz, en laik gözle bakıyoruz. Hiçbir dini aidiyetimiz yok, önceliğimiz yok.

Yusuf Hamedani ve Hasan Harakani Hazretleri bu şehirlerde talebeler yetiştiriyorlar ve başka şehirlere vazifelendiriyorlar onları. Lütfen böyle şehirleri gözümüzün önüne getirelim ve o yıllarda, yani bugünün teknolojisi, imkanlarının %1'i bile yok. Şehirlere vazifelendiriyorlar ve sonra yıllar geçiyor. 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500. Yani o arada tabii yüzlerce isim var. Bir durdum, ya dedim ki buralarda iyi insan üretim fabrikaları kurulmuş adeta. Yani iyi insan, ahlaklı insan üretim fabrikaları kurulmuş. Buhara'dan kalkmış, Bursa'ya gelmiş. Bursa'dan kalkmış, Semerkant'a gitmiş. Kudüs'ten, Şam'dan kalkmış, Konya, Kastamonu, Bursa'ya gelmiş. Oradan bir daha Semerkant'a gitmiş bir insan. Ve bu insanlar insan yetiştiren insanlar. Hülasası o harita sadece manevi bir harita değil, sadece bir turizm rotası değil. Bütün bunlarla beraber, hepsiyle beraber insanı inşa eden, tarihi inşa eden öncülerin halen yaşayan toprakları, hani göle maya çalma metaforu vardır ya Nasrettin hocamızın. Yani o göl öyle bir maya çalmış ki insanlığa, Anadolu toprakları, Diyar-ı Rum denilen topraklar, Balkan toprakları, Afrika topraklarına, ta oralardan o ışık hala enerjisini, muhabbetini, aydınlığını, mehabetini yaymaya devam ediyor.

0: Tarihteki değerlere baktığımızda çoğunlukla diyeceğim ve belki de üzülerek aynı zamanda bir nostaljik değer, bir müzelik nesne gibi, bir anıyı çağırmaya gayret eder gibi yaklaşıyoruz. Siz burada başka bir şey söylüyorsunuz. Yani 2020'lerin dünyasındaki bir yolcu, bir seyyah olarak orayı gözlemliyorsunuz.
1: Bu söylediğiniz nokta gerçekten çok önemli. Buradan Mustafa Kara hocama hürmet ediyorum, selam ediyorum. Elinden öptürmez ama ellerinden öpüyorum müsaadesiyle. Ben Mustafa Kara hocamı şu sebeple birçok hocamdan çok ama çok ayrıca seviyorum. Süheyl Ünver'in, rahmetlinin şöyle bir ifadesi vardır. Bizim der, şifahilik diye bir belamız var der. Şifahilik. Ne demek bu? Söz olarak anlatıyoruz, uçuyor gidiyor. Mustafa Kara hocam öyle değil. Süheyl Ünver hoca gibi her şeyi ama her şeyi mümkünse bir kitabın arasına dönüştürmüş. Yani bu bir iddia olarak değil, gayret olarak ne olur algılansın. Benim de ömrüm açıkçası video üretmekle geçti. Ömrüm boyunca binlerce hamdolsun video ürettim. Binlerce de tweet atıyorum, metin yazıyorum. Çünkü öncülerin o kadar büyük gayretleri olmuş, üretimleri olmuş ki yani biz onların yüzde biri, binde biri, milyonda birinin izinde, tozunda ne yapabilirsek son nefesimize kadar yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu şey değil. Mustafa Kara Hoca'ya atıfta bulunmamın sebeplerinden bir tanesi de şu. Kıymetli izleyicilerimizden istirhamım, ısrarlı bir nezaketle, nezaketli bir ısrarla istirhamım şu. Seyahatlere çıkmazdan evvel çok iyi okumalar yapalım. Mekanların yaşamasının temel yolu bence bu. Yani oraya gidip elbette kendi sosyal medya hesaplarımız için güzel fotoğraflar çekelim, mutlaka çekelim. Ama mekanların nasıl yaşayabileceğini ve nasıl yaşadığını yoğun okumalar yapmadan bence tam olarak hissedemeyiz. Evet, herkes gönlüne göre, nasibine göre, gayretine göre o ne kadar canlı olup olmadığını, bu İstanbul için de böyle, Bursa için de böyle, Semerkant için de böyle, Kurtuba için de böyle, Üsküp için de, Bosna için de böyle açıkçası. Mekanlara gitmezden evvel en azından Türkiye Diyanet Vakfımızın İslam Ansiklopedisi'nde birçok mekan, birçok portreye ilişkin muhteşem metinler var. Ben acizane gittiğim birçok şehir, muhit, bölge, tanıştığım insan, okumaya çalıştığım insanla ilgili o metinleri okurken yeni kapılar açılıyor. O kapı başka bir kapıya, o kapı başka bir kapıya. Allah'ım diyorum, bizim daha yürümemiz gereken

ne kadar yolculuklar varmış. Biraz da o yolun günlükleridir. Mekanlar yaşıyor ama o mekanları yaşatacak olan bence bizim bakışımız, bizim gönlümüz, bizim ruhumuz. Çünkü o mekanları inşa eden ruhlar, öncüler biz onları yaşatabilelim diye cenk ettiler. Biz onları yaşatabilelim diye hem fiziki cenk hem de gönül cengi. Cüneydi Bağdadi'nin olsa gerek, sulhu bitmeyen savaş der malum tasavvuf için. Son nefese kadar hiç bitmeyecek mücadele, savaş, her birine ihtiram ile, hürmetle.

0: Okur olarak ilgi duyduğunuz türler merak konusu olabilir bir taraftan. Çünkü bir mesleğiniz bu, işiniz bu. Görüntü üretmek, metin üretmek. Bununla ilgili sürekli çalışma halindesiniz. Hayatın özel alanlarıyla da iç içe geçmiş olması pek muhtemel. Ama bir taraftan da sade okur zevki diye bir şey var. Ham, som. O zevk duruyor mu? Profesyonellik onu nasıl etkiliyor?
1: Ya duruyor, gerçekten duruyor. Ben salt bilgi dışında neredeyse bir süre kendimi her şeye kapattım. Yani bunu biraz latife olarak söylüyorum. Ben uzun süre çok yoğun şiir okumuş, kendince de her Türk gibi yazmış bir insan olarak, yoğun öykü de okumuş bir insan olarak bir süre şiir okumayı, hatta uzun bir süre şiir ve öykü okumayı bıraktım. Bu doğru değil. Ama dedim ya, biraz latife yollu söylüyorum. Dedim ki ya salt bilgi, bilgi, bilgi. Çünkü ben o salt bilgiyi hem insan olarak, hem Müslüman olarak, hem de bu dünyanın ahval ve şeraiti içerisinde yaşayan bir insan, Müslüman, Türk ve bir yayıncı olarak, bir gazeteci olarak benim mesuliyetlerim diğer zamanlardakinden daha başka olduğuna inandığım için açıkçası dedim ki bilgi, bilgi, bilgi. Yani bugün işte yakın süre öncesine kadar malum Dünya Kupası'nda en az 7 milyon kadar biletli izleyici vardı. Biletli izleyici 7 milyon. Milyonlarca da dünyanın her yerinde izleyici vardı. Yani herhangi bir ülkeyi, Yeşil Burun Adaları adlı ülkeyi, takımı izlerken ben bir futbol yorumcusuysam, ben bir televizyon spikeriysem, Portekiz, Hollanda gibi sömürge ülkelerinin Avrupa tarihini inşa edişlerine dair bir iki bilgi notunu bir yerde gördüysem bunu paylaşmam gerekiyor. Yani Yeşil Burun Adaları bende aynı zamanda sömürge kavramıyla ona ilişkin literal bilgilerle yol almalı. O sebeple ben bilgi diyorum her yönüyle. Bilgiyi şiirle, öyküyle, anıyla, portreyle, hayatın her şeyiyle %90 bilgi hepsini meç etmediğimiz müddetçe bugünün dünyasını değiştiremeyeceğimize inandığım için bilgi karşısında gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Büyük ıstırap duyuyorum. Nureddin Topçu'nun ıstırap kelimesine yüklediği anlamla ama ıstırap deyince o şey der. Bu acı çekmek, kendi dünyana kapanmak değildir. Istırap der harekettir. Onun felsefesinin de merkezinde. O sebeple sorunuzu belki biraz böyle genişten alarak, sözü yorarak da cevaplamış oldum. Kusura bakmayın lütfen ama bilgi karşısında heyecanımızı hiçbir zaman hiçbir şey yitirmesine sebep olmamalı.
0: Peki, şimdi sehpanın üzerinde sizin bugünkü misafirliğinize aynı zamanda eşlik eden bazı kitaplar görüyorum.
1: Evet.
0: Bize onlardan biraz bahseder misiniz? Tanıtır mısınız? Hangileri arkadaşınız ve neden arkadaşınız oldu bu kitaplar?
1: Kesinlikle yakın arkadaşlarım. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap. Mesela vefat etti. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisidir. Fatih Ali Hasanay'ın. Kendisiyle hiç tanışmadım. Ama çok yakın arkadaşlarımdan birisi. Sudanlı bir insan kendisi. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap yazdı. Sudan'da dünyaya

geliyor. 1963 yılında Belgrad'a tıp fakültesi okumaya gidiyor. Ve 1963'ten 2000'li yıllara kadar Balkan coğrafyasında adım atmadığı yer kalmıyor. Fatih Ali Hasanayn isimli bir tıp insanı kendisi. Fakat az evvel söyledim ya, ıstırap ve hareket kelimeleri, büyük bir ıstırabı var Fatih Ali Hasanayn'in. O yıllarda Müslüman Kardeşler Hareketi'ne mensup ve bugünün imkanlarından yoksun. Fakat onun bir derdi var, bir davası var, bir meselesi var, bir önceliği var. Ve 60'lı yılların dünyasında Sudan gibi bir yerden, o günün soğuk savaş dünyasını hatırlayalım lütfen, Balkan coğrafyasına adım atıyor. 1983'te Aliye İzzet Begoviç'in Miladı Müslümani isimli arkadaşlarıyla beraber kurmuş oldukları o büyük öncü iyilik hareketi yargılandığı için, onları savunmak için hukuk ordusu grubu kuruyor. Ordu dediğime bakmayın, birkaç kişi. Ama o ordu o kadar büyük işler yapıyor ki, Çekçe, Romence, Macarca, Bulgarca Kur'an-ı Kerim mealleri yayınlıyor. Bütün o ülkelerde bunları istasyon istasyon, tren istasyonlarında polislerin kovalamacaları arasında dağıtıyor. Yüzlerce ve binlerce insanın ihtida etmesine sebep oluyor. O bölgedeki binlerce gencin ismi, çocuğun ismi bugün Fatih ise, Muhammed ise, Ahmet ise, bunu Fatih Ali Hasanayn'in gayretlerine borçluyuz. Ve Bosna soykırımında, Bosna Savaşı'nda Fatih Ali Hasanayn, Bosna davasını, o mücadeleye en büyük yardımları yapan isimlerden birisi oluyor. Ve yakın bir süre öncesinde İstanbul'da tedavi gördüğü sırada hayata veda ediyor. Eyüp Haziresi'nde bugün kabri. Bunu şunun için anlattım. Hiç kimse Fatih Ali Hasanayn adını neredeyse bilmediğini ben fark ettim. Yayın dünyasının çok yakından tanıdığı, bildiği bir isim. Elbette ismini vermeyeceğim. Çok yakın bir dostum. Çok çok kıymetli bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Ben Fatih Ali Hasanayn'i vefatıyla tanımadım elbette. Evvelinde de tanıyor idim. Fakat bir türlü ziyaret edemedim. Bu benim çok büyük bir mahcubiyetimdir kendisine. Saadettin Acar hocam kaç kez gidelim demesine rağmen. Vefat ettiği haberini aldığım andan itibaren Zeynep Hanım, Allah şahit, kamu da şahittir yani buna. Dedim ki ya ben bu borcumun binde birini, yüzde birini ödemeye gayret edeceğim. Onlarca kez Fatih Ali Hasanayn yayınları yaptım, programları yaptım, metinleri yazdım, videoları yaptım. Mesela bir videomuz hamdolsun vefat videosuydu, röportajlarla beraber 800 bin kişi görüntülemiş. Şükrettim Allah'a. Sonra oturdum özel yayın yaptım, dostlarını çağırdım. Sözü yormuş olmayayım. Bütün bu gayretleri ortaya koyan insanı bize kimse anlatmamış. Aliye İzzet Begoviç'i biz her yerde duyuyoruz ismen. Fakat Aliye'nin yol arkadaşını, hatta bu pek bilinmez, Aliye İzzet Begoviç'in yerine onun makamında bir süre cumhurbaşkanlığı bile yapan bir isim olan Fatih Ali Hasanayn'i kimse anlatmadığı için ben de kendimce anlatmaya gayret ettim. Benim en önemli yol arkadaşlarımdan birisidir. Az evvel ismi geçti, Nureddin Topçu. Nureddin Topçu, üzerinden ne kadar yıllar geçerse geçsin, Mehmet Akif gibi, Babanzade Ahmet Naim gibi, gerçekten de hem ahlaklarıyla hem karakterleriyle hem de yetiştirdikleri insanlarla bence istifade etmemiz gereken öncülerden bir tanesidir. Çağdaş dediniz, Gökhan Ergür, Gökhan Ergür kardeşimi çok seviyorum ben. Gökhan Ergür'ü birçok yönüyle, ahlaken, duruşuyla, metniyle, sosyal medyadaki varlığıyla, her yönüyle tertemiz bir zihin. Gökhan Ergür, bakın şimdi böyle ince bir latife olsun, hani derler ya, reçete yazsa bile okurum diye. Gökhan Ergür reçete de yazıyor mübarek. Kendisi bir hekim, bir tıp hekimi aynı zamanda, bir ruh hekimi. Gökhan Ergür'ün Halden Anlamak kitabı değil sadece, diğer bütün kitaplarını da öneriyorum. Bakın, dünyaya bakış açınız ne olursa olsun, benim her yerde anlattığım, mutlaka ama mutlaka okunmalı diye düşündüğüm başucu kitaplarından bir tanesi, referans kitaplarından bir tanesi, çok kıymetli Taha Kılınç'ın Dil ve İşgal isimli kitabı. Bunu böyle anlattıktan sonra diyorum ki ya bu kitapta kitaptan daha önemli olan kitabın dipnotları. Kitabın dipnotları neredeyse kitaptan daha önemli. Çünkü burada şunu görüyoruz, ıstırapla, acıyla hem de şunu görüyoruz bu kitabın dipnotlarını okuduğumuzda.
Siyonizmin ta 1800

70'lerden başlayarak, 1880'lerden başlayarak ki modern İbranice'nin kurucusudur Elezir Ben Yahuda, onu anlatır normalde. Fakat Siyonistlerin

anlatı mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Anlatının krizi Güney Kore ve Almanya hattında yaşayan önemli bir zihin olduğuna inandığım Chulhan'ın Anlatının Krizi isimli eseridir efendim.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Esra Oras. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Araf'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün kim var programımızda? Gerçekten çok uzun zamandan beri böyle aklımda olan, şu anda da ağırlamaktan şeref duyduğum sevgili Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili.
1: Evet, değil mi? Komisyon.
0: Yanlış söylemiyorum. İnsan evet. Hakları Başkan Yardımcısı.
1: Evet, genel merkezde.
0: Genel
1: evet.
0: merkezde. Sayın Zeynep Yıldız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Evet, biraz yoruldum çünkü maşallah her yerdesiniz, çok güzel.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi peki Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Araf'ta bu sorusunu hemen sormak istiyorum, hemen ama.
1: Evet, harika işte, beklediğim soru. Şimdi bu soru üzerine...
0: Çok zor o.
1: Evet, bu soru aynen gerçekten çok zor. Kendime buraya gelmeden önce defaten sordum ve şöyle bir cevaba eriştim kendimi dinlediğimde ve analiz ettiğimde. Evet. Şimdi bir meselenin künhüne varasıya kadar, kök nedene inesiye kadar düğümleri teker teker çözüp, o kök nedene indikten sonra da kendi arafından, o yoldan tabiri caizse azat edip kendini gayet keskin, net bir şekilde yoluna devam eden biriyim. O yüzden ez cümle günün sonunda galiba arafta değilim. Hmm. Hani hatta galibası fazla.
0: Olmuştur yani. Yani
1: çok, tabii ki. Yani,
0: aslında arafta olmak da çok insani bir durum değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Şöyle şimdi... ne zaman sizin programınızı görsem aklıma şöyle bir şey gelir. Lise yıllarımda işte uluslararası edebiyat eserlerini de okuyoruz. Dante'nin İlahi Komedyası'na dair bir muhabbet oldu. Tabii Araf'a dair yoğun bir tartışmalar oldu. O gün bugündür zihnimde çok da olumlu olmayan bir kanaati var Araf'ın. Bu kişisel hayatımdaki küçük bir anekdot olarak, belirli noktalardaki küçük karşılaşmalar bile insanı demek ki ne kadar etkileyebiliyor. Ama tabii ki elbette ki çok kendine yoğun sorular soran ve bu yoğun soruları sorarken de az evvel de dediğim gibi hakikaten kök nedene inene kadar bir vakit harcayan, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi? Ama günün sonunda o kök nedeni keşfettikten sonra da şimdi gerçekten keskin, köşeli, net bir yanım olduğu için size karşı dürüst olmalıyım. Galiba hakikaten o Araf'ı orada nihayetlendiriyorum genel itibarla.
0: O algı sizde oradan bir kaldı, ondan sonra da...
1: Evet, orada kaldı.
0: Bir izi kaldı.
1: Evet.
0: Evet, şimdi şöyle sorsam. Zeynep Yıldız, biliyorum ki çok genç bir vekilsiniz. Ve ben sizi gerçekten aktivist ruhunuzla tanıyorum. Gazze dendiği zaman hatırlıyorum. Ve bence çok bir hani... En kalbi, en şerefi bir rütbe olarak hani görüyorum bunu. Bu yüzden aslında asıl temel meselelerimize geçmeden önce yani Zeynep Yıldız'ın, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın mesela siyasetle tanıştığı anı merak ediyorum.

0: mesela iyi bir hukukçu aslında oraya kadar hani o öğrenim zamanınızdaki onlara da soracağım ama ilk tanışma anınızı merak ediyorum. Yani mutlaka ki bir ülkünüz vardır diye düşünüyorum.
1: Elbette ki. Şöyle ifadelendireyim. İlk tanışma anımız aslında bence babama ve anneme dayanıyor. Şöyle bir hikayesi var babamın. Babam 1978'de ODTÜ Elektrik Elektroniği kazanıyor, başlıyor.
0: Maşallah, selam olsun buradan.
1: Evet, onu da buradan selamlıyorum. ve sonrasında dönemin tabii ki siyasi şartları gereği bırakmak mecburiyetinde kalıyor. Babam o zaman rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı. ve dolayısıyla oradan gelen bir böyle kök zaten var ailede. Böyle bir hikayesi var ailemin. ve yine annemin işte babası vaktiyle merkez sağ diyebileceğimiz siyasi hareketlerde yer almış ve her zaman bir ilgisi vardı. Ama bu ilginin ötesinde benim bence kendi kişisel hikayemde net olarak politize olduğum dönem 9 yaşıma tekabül ediyor. Neden 9 yaş? Şimdi 28 Şubat'ı doğrudan yaşayanlar olduğu gibi bir de bence 28 Şubat'ın çocukları var. Şimdi ben 92 doğumluyum.
0: Ne kadar güzel bir şey söylediniz ya, çok doğru, evet.
1: Ve o zaman işte TED Ankara Koleji'ne yeni başlamıştım, ilkokul 3. sınıf. Ve bir arkadaşım bana geldi, dedi ki Diyanet İşleri Başkanı. Sen bu sınıfın Diyanet İşleri Başkanısın. Ondan sonra hani hatta gelip bazen işte Türkiye'nin ilk kadın Diyanet İşleri Başkanısın. Bu konuda ne düşünüyorsun falan diyerek böyle bir hani akran zorbalığı cümlesi olarak bunu o zamanlar kullanıyordu. Ama iyi ki de kullanmış diyorum. Ve hani çünkü kendimin nasıl algılandığını aslında muhatabımdan anlamış oldum. Ve gerçekten bizim çocukluğumuzda da bence politik bilinci yüksek bir ortamda büyüdük. Biz düşünsenize 9 yaşındaki bir çocuk Diyanet İşleri Başkanı'nın ne demek olduğunu biliyor ve bunu bir hakikaten akran zorbalığı nesnesine dönüştürebiliyor. Sonrasında bu ortaokul yıllarımda da devam etti ve en nihayetinde lise 1'e geldiğimde AK Parti Gençlik Kolları'nın Ümit Meriç'le olan bir söyleşisine katıldım. Bir arkadaşım davet etmişti ve o kadar akıllıca sorular soruldu ki orada. Çok hayran kaldım. Yani hakikaten çok seviyesi yüksek bir tartışma vardı. Ve ben de yazmayı, çizmeyi, okumayı çok sevdiğim bir dönemdeyim. İlk. Ve Cumhuriyet mitingleri var. Bir yandan karşı argüman üretmek zorunda hissediyorum bulunduğum ortam gereği. Yani sorguluyorum hakikaten nereye doğru bir evrilecek bu süreçler diye de. Bu arada Tuncay Özkan'la da aynı komisyonda görev yapıyoruz. Bunu ona da söyledim. Ben şu an buradaysam sizin de çok büyük etkiniz var diyerek hakikaten. Ve bu hikayemi ona da anlattım.
0: Ama işte önemli olan değil mi? Bunu aşabilmek ya. Yani,
1: evet.
0: Travmatik de bir şey de var aslında. Her ne kadar bugün anlatabiliyorsak da.
1: Evet. En travmatik kısmına geliyorum. Şöyle, şimdi tabii o zamanlar başım örtülü değil. Hani hem Gazze ile ilgili güzel şeyler söylediniz. Allah inşallah bunu gerçekten hakkıyla taşıyabilmeyi nasip etsin. Yani kendime dair zannım öyle değil ama Allah hakikaten teşekkür ediyorum bu cümleniz için. Ama bana da bir ciddi sorumluluk yükledi. Şimdi bir gün eteğimin boyundan dolayı böyle bir lisede peçete yağmuruna tutuldum. Ve bunu bir sene boyunca ben aileme de açıklayamadım. Ama o hadiseden sonra bir hafta sonra babama dedim ki ben başımı örteceğim. Yani ben artık bunu istiyorum. Ve bu mesele benim içimde çok demlendi. Hakikaten çok yoğunlaştı ve ben bunu istiyorum. Babam da tabii benim kararlılığımı bildiği için belirli konularda. Çok fazla konularda ben bunu net olarak istiyorum demem. Ama dediğim zaman kesindi yani. Ve benim
0: aslında orada bir zorbalanma vardı değil mi?
1: Tabii ki, tabii ki. Ama zorbalanmayan bir etki tepki değildi bu aslında. Benim zaten yapmak istediğim bir şeydi. Ve ben o zaman daha net bir şekilde artık bunu yapmak istediğime kanaat getirdim. Çünkü o zaman başörtülü olma kararı vermek çok kolay bir durum değildi. Ve ondan sonra bir hafta sonra da zaten babam beni Kudüs'e götürecekti. Ve dedim ki ben Kudüs'e bu şekilde gitmek istiyorum. Hem bu olayı yaşamışım hem de o da benim için önemli bir vesileydi. Dolayısıyla Kudüs'e başörtülü gittim. Ve 3 Mart 2007 idi o zaman. Ve dolayısıyla benim orada minik minik yolculuğum başladı. Ama esas olarak dedim ya, o bir söyleşiye katılmıştım. Ve oradaki tartışma ortamı beni hakikaten oradaki o derinlikli yaklaşım etkilemişti. Bir sene sonrasında parti kapatma davası açıldı. Tabii ben böyle iddianameyi okudum. Hı. Ve bence hukuku tercih etmemde de ciddi bir etkisi oldu o sürecin. Ve o iddianameyi okur okumaz dedim ki ben gençlik kollarına gireceğim. 15 yaşındayım. Tabii ki genel merkeze gittim. Balgat'taydı o zaman. Ayrıca Münferi'den bir binası vardı. Oradakiler beni nazikçe karşıladı. Dediler ki ablacığım birazcık yanlış gelmişsin. Burası genel merkez. İlk başta bir bizim Kocatepe'nin hemen karşısında il binamız var. Oraya bir uğrayabilirsin. Uğradım. Orada da tam hakikaten bir toplantı var ve başörtüsü konusu konuşuluyordu. Tabii kendimi tutamayıp söz aldım. Giriş o giriş. O zaman Gençlik Kolları Başkanımız Hakan Han Özcan'dı. Ondan sonra benim ilk başkanım oydu. Şimdi de il başkanımız da o. Ve hakikaten yollar bir yerde başlıyor, bir yerde tekrar kesişiyor. O örgü de çok enteresan hakikaten. Ve orada başladı hikayem. Sonra tabii sınav dönemleri vesaire ara verdim. Sonrasında tekrar 22 yaşındayken genel merkezde genel başkan yardımcısı oldum. Halkla ilişkilerden sorumlu. Ondan da 2 hafta önce avukatlık stajımı yapıyorum İstanbul'da. Annemle babama dedim ki ben hep bakın burslu okudum. Ve size de çok yük olmamaya çalıştım ama dedim. Ben avukatlığı çok yapabileceğim gibi hissetmiyorum. Beni bir sene finanse edin. Ben Türkiye'yi adım adım dolaşayım. Hatta dedim keşke dedim güvenilir bir ekip olsa da Hakkari'ye gitsem. Çok merak ediyorum dedim. Ve gençlik kollarına 1,5 hafta sonra MKYK'ya seçildim. 4 gün sonra da Hakkari'ye gittim. Ve gidiş o gidiş 11 defa totalde gittim Hakkari'ye. Ve Türkiye'nin tabii pek çok iline adım adım bütün illerimizin tabiri caizse fotoğrafını çekme imkanım
0: oldu. Yani 4 yıl avukatlık yaptıktan sonra?
1: Yok, o daha üniversiteden mezun olduğum süreçte. Ben avukatlığımı hemen onunla birlikte devam ettirdim. Gençlik kolları süreciyle. Sonrasında an akademide merkez disiplin kurulu üyesi oldum. Hani o bütün hepsini avukatlıkla birlikte sürdürme imkanım oldu. Tabii çok yoğun çalışıyordum. Haftanın 4 günü avukatlık, işte 35 duruşmaya giriyordum en az. Sonra geri kalan 3 gün 3 ayrı ile gidiyorduk. Ve hakikaten böyle sıfır uykuyla gelip tekrar işbaşı yaptığım günleri çok hatırlarım.
0: Peki şöyle mesela son zamanlarda tabii çok tartışılan bu öteki hissettirilme hani mevzusu ya da işte biz hani psikolojik olarak hep kendimizi ya da bilmiyorum tabii ki hani siz de vekil olarak bu anlamda o şeyi atabildiniz mi yani? Çünkü neticede çok genç bir vekilsiniz. Yani o öteki hissettirilen ya da birilerinin yapma böyle bizi de ağlatacaksın dediğimiz mesela bu hafta çok konuşuldu. Boğaziçi kampüsünde evet. Bir hanımefendinin ben mesela söylersem beni anlarlar diye düşünüyorum. O kadar hüzünlenmiş, o kadar hüzünlenmiş ki ben de ona şöyle bir şey yazdım.
1: Kalbi kırılmış.
0: Yapma evet. Böyle bizi de ağla Tijen dedim. Diyor ki mesela bunu sadece bir kısmını okuyacağım size. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyerek ağlıyor. Şimdi bu pasajı niye okuduğumu sevgili izleyenlerimiz çok iyi anlarlar. Mesela siz bunu nasıl yorumlamamak istersiniz? Ben mesela ben yorumlayabiliyorum. Pek evet. Tabii ki yani sosyal medyadan ama ben gerçekten böyle çok kazıyarak ve her şekilde bunu yaşamış bir vekil olarak, bir hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız?
1: Şöyle ifade edeyim. Şimdi biz üniversiteye başladığımızda yasak devam ediyordu. Ve ben de kimlik kartımı yani şöyle ifadelendireyim. Bir ay ya da 2 ay sonra biz başörtülü girdik üniversiteye elhamdülillah. Ondan sonra ben de tabii ki kimlik kartımdaki fotoğrafı ivedilikle değiştirmek istiyorum. Ve böyle değiştirdim. Bunu da o zaman bir sosyal medya sitesinden paylaştım. İşte evet. Yaşasın artık kendim gibi gözüktüğüm bir kartım var diye. Ondan sonra birkaç arkadaşımın tabii altına yazdığı böyle nahoş yorumlar olmuştu. Hakikaten ve o an şunu düşündüm. Yani bu kadar normal bir şeyi bile anormal bir yere konumlandırıp insanların yaşam alanını tamamen kendi istediği bir yere sıkıştırmaya çalışan çok İleri düzey bir nobranlıkla biz mücadele ettik yıllar boyunca. Yani birilerini önce mağdur edip her an, her saniye, her dakika otobüse bindiğinde, otobüsten indiğinde efendime söyleyeyim her türlü sosyal ortamda nefes alacak alanını kısıtlayıp sonrasında da "ay yine mi mağdursun" diyen bir kitleyle mücadele ettik. Tam evet kardeşim burası. Sen mağdur ediyorsun diyesimiz evet. geliyor. Yani mağdur olmaktan hoşnut değiliz elbette ki. Ama netice itibariyle bir yerde de bir mağduriyet oluşuyorsa bu mağduriyeti de bence yüksek sesle tartışıp konuşmak gerekir. Neden? Çünkü şu an bile sizin az evvel okuduğunuz pasaj.
0: Evet, şimdi hemen gireceğim.
1: Evet, bana şunu çağrıştırıyor. Hakikaten dünyadan kopuk, toplumdan kopuk. Bakın sadece toplumdan kopukluktan bahsetmiyorum. Bu dünyadan da kopuk olma hali. Yani bu insanın ben dünyanın farklı bölgelerinde bulunmadığı sonucunu çıkarıyorum. Çünkü dünyanın çok farklı bölgelerinde artık toplumun tüm katmanlarına yer veren sosyal görünürlükler inşa edilmiş durumda. Sivil toplumda böyle, siyasette böyle, günlük yaşantıda böyle ve hakikaten hiç kimsenin bu noktada kendini öteki hissetmediği bir düzlem oluşturulmaya çalışılıyor bir çoğulcu dil üzerinden. Ama gerçekten bu noktada kendilerini bir tahakküm merceği olarak konumlandıran ve bu tahakküm alanını kaybettikçe hırçınlaşan ve hırçınlaştıkça da içindeki zehri yalnızca kendine değil bütün topluma akıtmaya çalışan bir kitleyle biz yıllar yılı muhatap olduk. Ve orada bir cümlesi vardı. Bilmiyorum o kısmı da az evvel
0: bilim
1: okudunuz
0: yuvası.
1: Mu? Bilim yuvasının ötesinde bir de Türkiye'nin kısa bir özeti gibi adeta burası gibi bir cümlesi var hanımefendinin. Ah dedim ne kadar güzel işte. Demek ki yani biz Türkiye'yi normalleştirmek adına
0: çok doğru.
1: çok önemli adımlar atmışız. Yani normalleşmek biz fazlasını istemiyoruz. Biz birileri işte Türkiye şurası mı olacak, burası mı olacak vesaire bu tartışmalar içerisinde büyüdük. Ama Türkiye hiçbirisi olmadı ve Türkiye kendi özgün modelini oluşturuyor şu an için. Ve dolayısıyla aslında bu normalleşmek, kendimiz olduğumuz gibi kabul edebilmek ve hakikaten kendini olduğu gibi zaten ifade edebilirse bir insan peşi sıra çok aslında mutlu bir şekilde üretebilir. Bir ve bütün bir şekilde millet olup çok daha başka dünyada aslında bizim sözümüzü muhkem kılacak işler yapabiliriz. Ve bu bakımdan ben mesela şu an işte sanayi anlamında attığımız adımların efendime söyleyeyim oluşan bir teknofest kuşağı hakikatinin işte bir Türkiye yüzyılı ufkunun günün sonunda bu normalleşmenin bir ürünü olduğunu can yürekten inanıyorum açıkçası.
0: Hı hı. Yani sonuçta bilim yuvasında böyle kimsenin evet. beher deney evet. tüpüne falan karışmıyor yani orada su katmıyoruz.
1: Ay bir de
0: yani
1: çok fantastik.
0: Niye kastetmediklerinin aşikarlığını çok iyi gördüğümüz için bu manada da sizin yorumunuzda çok güzel oldu.
1: Bir gün Fas'ta çok affedersiniz ufak bir tanıklığımı şahitliğimi anlatmak isterim. Fas'ta bir toplantı için gittik. Yanılmıyorsam Fez'in ara sokaklarında dolaşıyoruz. Harika bir mimari yapı gördüm. Ve böyle hani topu topu 2-3 saatlik bir vaktimiz var toplantı arasında. Ve orada şunu gördüm. Karaviyin Üniversitesi. Dünyanın kesintisiz eğitim veren en eski üniversitesi ve Müslüman bir kadın tarafından kurulmuş. Yani dolayısıyla böyle çok yanılgılı bir şekilde aslında insanlık tarihi boyunca kümülatif ilerleyen o bilimin en önemli taşıyıcısı zaten bugüne kadar Müslümanlar olmuş. Kimseye de kendimizi ispat etmek durumunda olduğumuz bir düzlemde değiliz. Hani yok ama İslam zaten bunu destekler vesaire de. O cümle bile fazla bir cümle bizim için. Zaten Allah'ın kurmuş olduğu düzeni keşfetmek bizim için muazzam bir yolculuk. Hal böyleyken böyle bir yanılgı üzerine kendi varoluşlarını inşa etmiş olmaları böyle çok çökmeye mütemayil bir bina gibi yani temelsiz bir bina gibi hayata öyle bir düzlemden bakıyorlar. Bu da bence onlar açısından çok yorucu. Hayat bu kadar yorgunluk kaldıracak bir düzlem değil bence. Biraz kendileriyle ve bizimle ve toplumla barışmalarını diliyorum. Yani kendileriyle de bir çatışmasının yansıması bu. Bence kendileriyle ilk başta bir kavgaları var ve bu kavga her yere sirayet ediyor.
0: Şimdi aslında böyle siyasi kavgalar falan bunlara gireceğim ama bir taraftan bir şey de merak ediyorum. Hani bu hikaye aslında evet kalbi olarak bazı süreçler bizi yıpratsa da aslında çok böyle başarılı giden de bir finale doğru, hani ortalara doğru, gelişmeye doğru gitmiş. Şimdi burada şöyle sorsak,

0: Evet, bizi üzen şeyler olmuş. Ama bizi en çok ne sevindirmiş mesela? Bu da bir milattır ya. Hani bu da unutulmayan anlardan bir tanesidir. Mesela. Bizi derken tabii sizi yani sizi ne sevindirdi diye soruyu sorayım.
1: Evet, galiba beni üzen şeyleri de ve beni çok sevindiren şeyleri de somut olarak çok düşünebilen biri değilim. Yani öyle bir akış içinde ilerliyorum ki bazen çok bu analize belki yer verilmiyor ama
0: Ya da şöyle sorayım, çok özür dilerim. Neyi unutmazsınız?
1: şunu unutmuyorum. Şimdi siz bu soruyu sorduğunuzda bence bizim aklımıza gelen ilk an sorunun en gerçek cevabıdır. Ben milletvekili yemin ettiğimde kendimi açıkçası milletvekili gibi hissetmiyorum. Yani doğru konuşmak gerekirse. Çünkü ben hala gençlik kollarında dolaşıyorum gibi. Hani hakikaten onun ağırlığını bir yandan hissediyorum. Yani şimdi düşünün, avukatken tek bir kişinin vekaleti var bende ve o bile benim uykularımı gece kaçıran bir şey. Allah'ım diyorum, 85 milyonun şu an, o zaman tabii nüfusumuz 85 milyon değildi ama 8 sene öncesinden bahsediyorum. Türkiye'deki milyonların sorumluluğu, vekaleti üstümde. Hani çarpı kaç uykusuzluk hali, çarpı kaç hani çalışma hali benim için diye düşünüp hakikaten çok daha planlı ve sistemli olmaya dönük kendime bir söz veriyordum, bu bir yanında. Ama o kürsüde yemin etmenin benim için şöyle çok derin bir anlamı oldu. Merve Kavakçı meclise giremediğinde ben 7 yaşındaydım. Ve çocukluk bilinçaltımızın en sarsıcı anlarından biriydi. Düşünün, koskoca adamlar hani gerçekten çok çocuksu bir ruh haliyle genç bir kadına dışarı dışarı dışarı diye tempo tutuyorlar ve milletin iradesine çok net bir biçimde karşı geliş söz konusu ve yeminini orada gerçekleştiremiyor ve parlamento dışı kalıyor o esnada. Ve bu benim çocukluk bilinçaltımda çok aşırı etkileyiciydi ve ben o kürsüden yemin ettiğimde açıkçası şunu sadece düşündüm. Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüde ben şu an yemin ediyorum. Ve ben üniversiteye başladığımda henüz daha başörtüsü yasağı olduğu için, hani neticede yaşımız genç ama tevellüdümüz yetti yani ne yazık ki. Ve orada ben açıkçası ilk başladığımda perukla giriyorum üniversiteye. Dolayısıyla ben avukat olacağımı, olup olamayacağımı daha doğrusu bilemiyordum. Dolayısıyla vekilliği hiç hayal edemiyorduk o noktada. Hani böyle bir tasarrufum da zaten yoktu. Ve günün sonunda Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüden yemin etmek gerçekten bende böyle çok derin bir hüzün ve aynı zamanda olması gerekenin oldurmanın, gerçekten Cumhurbaşkanımızın bu noktada verdiği mücadelenin ne kadar aslında derin ve anlamlı olduğunu hissettiğim ve böyle bir sürur, sevinç vesilesiydi diyebilirim.
0: Buradan da sevgili Merve
1: Evet
0: Kavakçı'ya
1: ya, çok muhteşem
0: sevgili
1: insanlar
0: Ramazanoğlu'na çok
1: gerçekten.
0: selamlarımı söyleyelim. Gerçekten demek ki aynı hüzünleri,
1: Evet.
0: hüzün ikizliği var
1: Evet.
0: Ser'de. Onu da söyleyeyim. Şimdi sevinçlerimiz, hüzünlerimiz. Bunları da konuşmuşken. Bir şeyi merak ediyorum.
1: Buyursunlar.
0: Soru sorabilir miyim? Şöyle, şimdi mesela mecliste tartışma anları yaşıyorsunuz. Bazen kendinizi zor tutuyorsunuz. Dur, hiç bilmiyorum mecliste olmadım. Ama bir taraftan da bir harp var. Sinir harbi var.
1: Evet.
0: Belki de orada bir hani nasıl söyleyebilirimin çok olumlu anlamda bir mühendisliğini de yapmak zorundasınız. Ama şimdi çok tartışmaya girdikten sonra asgari nezaketin dışında tartıştığınız işte bu muhalefetin vekilleriyle de böyle mesela karşılaştığınızda o kavgadan sonra mesela bu gerçekliği merak ediyorum.
1: Evet, bu gerçekten hepimizin dışarıdan baktığımızda ilk merak ettiğimiz konu. Ben şöyle bir şaşkınlık yaşamıştım. İlk şaşkınlığımı bu konuda hemen anlatmak isterim. Şimdi ben ilk seçildiğim zaman meclisin akademiya denilen böyle en arka kısmı var. Ben kitaplarımı oraya getirirdim, okurdum ve gözlemlerdim. Kim nerede ne yapıyor diye, en arkası çünkü herkesi görüyorsunuz. Şimdi bir gün bir muhalefet vekili hiç ağza alınmayacak, gerçekten insanın haysiyetini, onurunu hedef alan bir konuşma yaptı. Hakikaten öfkeleniyorsunuz yani öyle bir durumda. Yani gerek yok bunu. Yani meramını anlatmak için.

0: insanların haysiyetine dokunmana gerek yok hakikaten. Yani böyle bir galiz ifadelerle bir kitleyi hedef almak siyaseten de kazandıracak bir durum değil aslında. Böyle bir farkındalığı olmayan bir vekil korkunç bir konuşma yaptı. Akabinde geldi bizim sıralara. Teker teker tokalaştı, selam verdi, bir şeyler yaptı falan. Ve hakikaten dedim bu nasıl bir şey, aymazlık hali. Nazik bir ifade bulmaya çalışıyorum ama hakikaten orada tabii bizimkiler şaşırdı falan. Çünkü daha demin çok kötü bir konuşma yaptı. Dolayısıyla ben kendi kendime bu manzarayı gördükten sonra şöyle bir ölçüt belirledim. Yani bir kimseyle ileride yüz yüze bakmam gerekecekse belirli sınırları korumam gerekir. O zaman da belirli nezaket sınırları içerisinde konuşmam gerekir ne olursa olsun. Çünkü günün sonunda iletişim kurmak durumundasınız. Çünkü memleketinize dair bazı meseleleri konuşacaksınız. Ve sonuca ulaşırsınız, ulaşamazsınız. O ayrı bir konu ama neticede toplumsal anlamda da belirli dirençleri yönetebilmek aslında sizin orada kurduğunuz iletişimle de mümkün. Ve dolayısıyla burada mümkün mertebe yüz yüze bakacak bir düzlemde tartışmaları tutmanın faydalı olduğu kanaatindeyim. Eğer o eşiği aşıyorsa karşı taraf, bizim de buna aynı tonda mukabele etmemiz tabii ki gerekiyor ama o dakikadan sonra da arkaya gidip hani iletişimi aynı tonda sürdürebilmemiz mümkün değil. Çünkü o hani bizim yapımıza uyan bir şey değil. Yani bir insanın bir yüzü vardır. Dolayısıyla bizim siyaset anlayışımıza, bizim genel yaklaşımımıza ve samimiyet anlayışımıza uyan bir durum değil bu. Ama açıkçası zaman zaman muhalefet vekillerinin o kadar ton yükselttiğini görüyorum ki o birazcık kendi içlerindeki rekabetten bence kaynaklanıyor. Çünkü kendi içlerinde çok güçlü bir rekabet var.
1: Nasıl bir rekabet? Bize yansıyanın dışında ne gibi mesela?
0: Şöyle mesela, şimdi bazen ton çok yükseliyor. Ben böyle öyle anlarda milletvekili arkadaşlarıma soruyorum. CHP'nin kongresi mi yaklaşıyor? Neden acaba bu ton yükseldi? İşte onların PM dediği şey vesaire, yani o zaman muhalefetin böyle eşiklerden geçtiği anları mesela kürsüdeki konuşmaların tonlarından ben kendi adıma anlayabildiğimi düşünüyorum. Ve nitekim bu hiç tutmadı. Yani sonrasında böyle eğer PM'de görev alamadıysa falan böyle o ton düşer. Onu da görürsünüz. Aa, bu çok konuşuyordu. Zat-ı muhterem şu an neden konuşmuyor acaba dediğimizde. Aa, yokmuş listede deyip kendi bu kanaatimizle teyitlediğimiz pek çok durum oldu. Ne yazık ki. Keşke gerçekten kendileri için konuşsalar diyorum.
1: O meseleye de geleceğim, yani bu işte muhalefetin şu andaki kendi durumu falan filan. Çok da böyle hani böyle hard siyasetten ziyade ben biraz böyle halkla bir temaşa içerisinde olan hani Zeynep Yıldız'ı da konuşmak istiyorum. Mesela şu sorun, sahadasınız, çok fazla halkla temas içerisindesiniz. Bu manada mesela halktan en çok hangi konuda mesela eleştiri geliyor ya da en çok hangi konuda bir memnuniyet var? Bunu da ekonomi sorusunu tabii ki cepte tutarak soruyorum. Mutlaka ki hani.
0: Yani şöyle ifadelendireyim. Ben gerçekten sahada bulunmayı çok seviyorum. İlk aday olduğum zaman sahadan hiç kopmayacağım sözü vermiştim ve hafta sonları dahil çalışıyorum. Hatta parmağımı kırdım. 2,5 ay sonra kırdığımı fark ettim falan. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla hakikaten çok yoğun bir şekilde sahada bulunmaya gayret ediyoruz. Ve vatandaşımızın, ben en azından Ankara seçmeni için bunu söyleyebilirim, gerçekten çok derin bir feraseti var. Hakikaten bir araya geldiğimizde çok etraflıca bir dünya okuması da geliştirebiliyorlar. Çok şaşırtıcı bir şekilde, yani Güdül'ün bir köyünde hiç unutmuyorum sarı yelekli eylemleri vardı. İşte 15 Temmuz'dan bahsettik ve gerçekten oradaki vatandaşımızın direnişinden bahsettik. Akabinde dedi ki teyze, evet yeni kapı ruhu bunu sağladı. Yeni kapı ruhu deyip böyle kavramsal haritaya da hakimdi. Hakeza işte sonrasında teyze bir anda Fransa'daki sarı yelekliler eylemine girebildi yani. Güdül'ün bir dağ köyündeki bir teyzemiz. Dolayısıyla o yüzden ben vatandaşımızın siyasi farkındalığının çok yüksek olduğunu görüyorum. Ve sahaya indiğimde şu an etrafımızda olan bitenden çok haberdar vatandaş. Hakikaten çevremizdeki ateş çemberi diyeceğim klasik tanımıyla hakikaten Ukrayna'da bir hikaye devam ediyor. İşte hakeza Gazze'de devam ede gelen bir soykırım var ve Gazze'ye bu noktada nefes olabilecek tek ülke Türkiye. Çünkü Mısır'ın başına bu geçirdiği süreçler de aslında onların tabii ki dikkatini celbetmiş ve onu da yakından takip etmişler. İran'da hakeza olan biten hadiseler onların dikkatinde ve bunların her birinde Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle aslında nasıl bir kalkan oluştuğunun farkında vatandaşımız. Ve bunun yanı sıra işte savunma sanayindeki atılımların aslında ne kadar yerinde ve doğru ve kimlere rağmen yapıla geldiğinin farkında. Ve bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ben vatandaşımızın bu bilhassa teknolojik anlamdaki atılımlardan çok büyük bir memnuniyet duyduğunu içten içe, güvenlik bizim gerçekten milli güvenliğimizi sağlamaya dönük adımlardan çok ciddi anlamda bir memnuniyet duyduğunu görüyorum. Zaman zaman kendi içimizde profesyonel olmayan anketler de yaptırıyoruz ve buradaki veriler de bu şekilde çıkıyor karşımıza. Onun dışında tabii ki dünyadaki pandemi sürecinden beri başlayan, aslında bu pandemi sürecinden itibaren başlatmak lazım. Çünkü çok ciddi anlamda dünyada bir lojistik ağ tahribatı oldu. Yani dünyadaki lojistik sistemi çöktü ve bunun artçıları tabii ki çok uzun süre devam etti. Bunun üstüne bir de Hürmüz krizi eklenince ki Ukrayna'da da hatırlarsınız biz tahıl koridoru oluşturmuştuk Cumhurbaşkanımızın bu noktada arabuluculuğuyla ve hakikaten o sürecin getirmiş olduğu ekonomik yükler, işte Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz almayı kesmesi, işte ki doğalgaz biliyorsunuz ki sanayinin temel taşıyıcı kolonu. Dolayısıyla Avrupa sanayisi bundan etkileniyor ve bizler de bunlardan etkileniyoruz. Tabii bunların hiçbiri bir mazeret üretmek değil ama günün sonunda dünyadaki bu istikrarsız görüntünün elbette ki bize olan etkileri var ve bu noktada vatandaşımız bu etkileri görüyor ama günün sonunda şunu diyor. Yani bunu çözerse yine AK Parti çözecek. Bunu çözerse yine Recep Tayyip Erdoğan çözecek. Ben ona güveniyorum. Bekliyorum. Bunu çözün diyor. Yani biz de diyoruz biz bize güveninizi zaten bugüne kadar boşa çıkarmadık. Bunu çözecek olan varsa yine AK Parti'dir diyoruz. Ve gerçekten bu noktada bir süreç dahilinde değerlendirdiğimizde de bugüne kadar vatandaşa verdiğimiz bütün sözleri er ya da geç tutmuşuz. Ve dolayısıyla aslında bu sonuç odaklılığında çok kıymetli bir alameti. Net.
1: Evet. Çok özür dilerim. Buyursunlar. Yani şöyle bir şey vardı bir zamana kadar. Yani bunu zaten çok hani çağırdığımız siyasilerle de değerli büyüklerimizle de konuşmuştuk ama mesela çok şey yapıyoruz. Acaba anlatamıyor muyuz gibi çok eleştiriler vardı ama ben bu son dönemde çok iyi anlatıldığını düşünüyorum meselenin. Yani belki sosyal mecralar aksinde hani böyle bir şey söyleniyor olabilir ama ben gayet artık iyi anlatıldığını da düşünüyorum.
0: Ya ben vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, komşularımızın kendi içinde oluşturmuş olduğu hakikaten o ruh be ruh iletişimden doğan tabiri caizse hakikaten teşkilatımızla kurmuş olduğu ki teşkilatımızın da bu noktada hakkını teslim etmek gerekir. Kapı kapı tabiri caizse bunları anlatmasının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyanın oluşturmuş olduğu aslında o yankı fanusunun ötesinde bir dünya ve gerçeklik var. Evet, sosyal medyanın etkisi ve kanaat oluşturduğu kanaat elbette ki önemli. Buna zaten sırtımızı hiçbir zaman için dönmüyoruz. Ama onun ötesinde vatandaşın karşılaştığı gerçeklik de fevkalade önemli. Ve bu minvalde de bunu yüz yüze anlatmak ve hani hakikaten o samimiyetin geçmesi meselesi ya bu gerçekten güvenebileceğim bir insan duygusunun oluşması ve hakikaten süreç içerisinde de o güveni boşa çıkarmamak günün sonunda bence bir tabiri caizse anahtar kilit uyumu gibi vatandaşla AK Parti'yi bir araya getiriyor günün sonunda.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi sosyal mecralar demişken ben bu dijital mecralar başkan vekili Zeynep Yıldız'la da şunu sormak istiyorum. Yani bu gerçekten sosyal medya mı bizi kullanıyor? Biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz? Klişesini bir kenara koyarak. Bu kadar tahakküm ve terörize edilmiş bir dille hani hepimiz mutlaka siz de bu anlamda kafa yoruyorsunuzdur. Belli projeler yazıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bir taraftan hani herkesin böyle çok eleştirdiği ama kimsenin içinden çıkmak istemediği değişik bir bağımlılık desem aslında yanlış olmaz diye düşünüyorum. Belki de bilinçli bir akışa kapılma da diyebiliriz ama mesela çocuklarla ilgili kısım bütün annelerin ve ebeveynlerin şikayet ettiği bir durum aslında. Mesela orada mutlaka bir şey yapılıyordur ama galiba bu söylenilen, ilan edildikten sonraki hayata geçiş sürecinde bir şey yaşanıyor. Ne yaşanıyor? Yani orada bir millet sabırsızlıkla beklediği için ne zaman sorusu da çok bir sağanak halinde yağıyor diye düşünüyoruz.
0: Evet, bu sorulara bizler de elbette ki sıklıkla muhatap oluyoruz. Şöyle ifadelendireyim, sosyal medyanın aslında bir hukukla desteklenmesi bu sosyal medya şirketlerinin de çok işine yarayacak bir şey en temelde uzun vadede. Biz açıkçası internet ortamındaki suçları tespit edebilmek ve buna ilişkin olarak da aslında bir denetim mekanizması geliştirebilmek adına çok öncülük eden bir ülkeyiz. Bizim bu noktada aslında kanunlarımız çok bu dünyada çıkan muadil kanunların çok çok daha ilerisinde ve öncesinde biz belirli tedbirleri almışız. Hatırlarsınız geçen dönem sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin bir kanun çıkarmıştık. Temsilcilik bulundurmalarına ilişkin. Aslında bu da çocukları korumaya dönüktü. O zaman tabii muhalefetten bu noktada çok ciddi eleştiriler almıştık ama bana mesela bir avukat olarak bir anne geliyor diyor ki çocuğum vaktiyle çekmiş olduğu şöyle bir içerikten dolayı çok ciddi anlamda akran zorbalığına maruz kalıyor ve çocuğumun psikolojisi çok farklı bir noktada, ne yapabiliriz diyor. Temsilcilerin bulundurulması bu noktada önemli bir adımdı. Hakeza dezenformasyonla mücadele yasasını çıkardık. Bu da yine aynı şekilde çok önemliydi. Ve son kertede dünyada bu sosyal medya kullanım yaşını düzenleyen ilk düzenlemelerden birini yapmış olduk. İlk uygulaması Avustralya'da. Ben geçtiğimiz sene
1: çok iyi.
0: Bir uzay kongresi vesilesiyle Avustralya'ya gittim. Tabii bizim kanunumuz konuşuluyor. Avustralya'da tam bunu yasalaştırma safhasındaydı. Ve oradaki milletvekili arkadaşlarımla konuştuğumda şunu söylediler. Ya dedim nasıl uygulayacaksınız bunu? Çünkü hakikaten bizim aslında bütün dünya parlamentolarında bizi en çok sıkıştıran konu algoritmaların yeterince şeffaf olmaması bu mekanizmalar içerisinde ve devletlerin aslında egemenliğini tehdit eder mahiyette kararlar almaya mütemail olmaları ve dolayısıyla da devletin egemenlik hakkını sosyal medya alanlarında da ya sosyal mecralarda da oluşturabilecek ve insanların hukukunu bu sayede koruyabilecek bir ortamı tesis etmek. Temel maksadımız bu. Bütün dünya devletlerinin temel kaygısı bu. Hukukunu arayan bir alan. Neden hukukunu arıyor? Çünkü icra kabiliyeti çok düşük olabilme riskiyle karşı karşıya. Çünkü mekanizmalar şeffaf değil ve muhataplar belli değil. Çünkü çok uluslu şirketler içlerinde çok fazla mekanizma var ve dolayısıyla muhataplık ilişkisi kurmak kolay değil. Bu bütün dünya devletleri için böyle. O zaman Avustralyalı arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Biz uygulamasını yapmak hususunda çok fazla bir adım şu an atabilecek durumda olamayabiliriz belki ama oluşturduğu farkındalık bizim için ilk etapta yeterli demişti. Şimdi bizim tarafımızda neler yapılıyor ya baktığımızda.
1: Bunu şöyle yapalım mı Zeynep?
0: Buyursunlar.
1: Çok özür dileyerek.
0: Buyursunlar.
1: Kısa bir reklam.
0: Tabii ki.
1: Ondan sonra bizim neler yapacağımız kısmına virgül koyduk. Ben normalde biraz böyle hemen unutabilirim. Şimdiden şuraya da şerhimizi de koydum.
0: Ben de hemen buraya notu alıyorum.
1: Ankara Milletvekili Dijital Mecralar Başkan Vekili Sayın Zeynep Yıldız'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce bir aradan sonra buradayız efendim.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafya

0: Dağlar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Solar programındayız. Hayırlı geceler. Geceye de girdik değerli 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldız'la programımıza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Bak işte yaşlılık.
2: Gerçekten. Estağfurullah efendim.
1: Biz ne yaptık bu evet. konuda diye virgül koymuştuk. Oradan devam edelim bence.
2: Şöyle, en son bu dijital dünyadaki çocuk haklarına ilişkin olarak evet şöyle şimdi biz tabii buna ilişkin olarak bir yasa çıkardık ilk etapta dijital dünyada çocukların kullanımına ilişkin olarak bir yaş kısıtı getirdik ve buna ilişkin olarak da şu an tabii bir yönetmelik çalışılıyor ve bu minvalde de uygulamada en fazla sonuç doğurabilecek bir sistematiği inşallah inşa ediyor bakanlıklarımız eşgüdüm halinde. Bu noktada tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız işin tabiri caizse lokomotifi oldu. Ve sonrasındaki süreçte de inşallah bu çalışmalar devam edecek ve biz aslında Türkiye olarak bence çok kıymetli bir iş daha yaptık. Enstitü Sosyal dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi oluşturmuş oldu. Bence bu yönü itibariyle çok fevkalade kıymetli bir çerçeve metin. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yeni bir çocuk hakları tanımı yok. Çocuk hakları sözleşmelerinin pek çoğu aslında güncel ihtiyaçlara cevap vermekten birazcık uzaklaşmış durumdalar. Ve öyle olunca Türkiye'nin bu aslında önerisi fevkalade bence önemli bir noktaya temas ediyor diye düşünüyorum. Ve inşallah bu düzenlemeyle de ilerleyen süreçte bence çok ebeveynlerin işini kolaylaştıracak ve aynı zamanda da çocukların çocuk kalma hakkını aslında koruyacak. Yani her çocuğun aslında çocuk kalma hakkı olmalı. Çocukluğunu yaşayabilme hakkı olmalı. Efendime söyleyeyim normal bir iletişim kurabilme hakkı olmalı. Ve aslında böyle çok baskın dijital kültür günün sonunda çocukların elinden çocuk kalma hakkını alıyor. Ve dolayısıyla da devletimiz burada attığı bu adımla hükümetimiz inşallah çok güzel bir sonuç doğuracak. Yani meclisimizden çıkan bu yasa şu an bakanlıklar nezdinde inşallah en güçlü şekilde uygulanacak.
1: İnşallah. Şimdi dijital mecralar başkan vekili olarak ben arada böyle size soru sormaya devam edeceğim. Ama malumunuz son günden böyle biraz karışık. Karışık mı bilmiyorum. Yani bizim için karışık değil. Biz izliyoruz neticede ama bir taraftan da şöyle mecliste bir vekil olarak da mesela oradaki atmosferi yorumlamanız açısından bir soru sormak. Mesela muhalefeti bölünmüş sayıyor musunuz şu anda?
2: Evet. Net bir biçimde bizim de gördüğümüz haliyle net bir bölünmüşlük var. Ama bu bölünmüşlük yeni başlamış bir bölünmüşlük değil. Bu açıkçası o şaibeli kongreden itibaren başlamış bir bölünmüşlük idi. Ve artık bu hani tabiri caizse ete kemiğe büründü artık. Ayyuka çıktı diyebiliriz. Yani günün sonunda elbette ki ana muhalefet partisini bu kadar dağınık görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz. Ama günün sonunda da eğer biz Türk siyasetinin temiz kalmasını istiyorsak, Türk siyasetinin bu noktada vatandaşa hakikaten bir şey vaat edebilmesi gerektiğini düşünüyorsak, gerçekten en başından beri hep ifade ettiğimiz bir husus var. Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet sorunu var. Muhalefeti muhalefet edememe, yapıcı bir dil kullanamama ve hakikaten memleketin hayrına bir işi başında duramama gibi bir sorunumuz var. Ve bugün geldiğimiz noktada da gerçekten muhalefetin bu parçalanmış görüntüsü çok önceden başlamış bir görüntüydü bana kalırsa. Ve bugün de bu görüntü ve bunu, bu CHP'yi bu noktaya getiren olaylar silsilesi bence ülkemiz adına çok üzüntü verici. Çünkü

0: Milletin siyasilere yüklediği sorumluluğun tabiri caizse gereğini yerine getiremeyen bir muhalefet olduğunu görüyoruz. Kendi içlerindeki tartışmalarla başlayan, kendi içlerindeki şikayetlerle başlayan süreç onları bu noktaya getirdi. Ve bence bu genel olarak bizim siyasetimizin, ülkemizdeki siyaset anlayışının, insanların siyasete bakış açısının zedeleneceği bir sonucu umarım ki oluşturmaz. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda bu noktada muhalefetin bir oluşturduğu o kadar negatif bir imaj var ki kendi içlerinde. Biz sahaya indiğimizde şunu çok net görüyoruz. CHP ve onların aslında temsil ettiği değerler, yeni kurulan partiler de buna dahil olmak üzere. Bu minvalde vatandaşın bu tip yozlaşmışlıklara, efendime söyleyeyim, mali anlamda açıklanamayan durumlara ilişkin olarak bu yasal süreçlerin vatandaşımızın çok ciddi anlamda desteğini kazandığını ben sahaya indiğimde görüyorum. Evet, devletimiz bunların üzerine gitmeli ve bu süreçler hakikaten açığa çıkarılmalı diyor vatandaşımız. Ve açıkçası bu gelinen noktada da ben muhalefetin bu bölünmüş yapısının bir tesadüf olmadığını düşünmekle birlikte üzüntü verici buluyorum. Yani gerçekten kendi içlerindeki bu kendilerini düşürdükleri durum gerçekten çok büyük bir güvensizlik problemi. Daha kendi birbirlerine güvenmeyen birileri, bir topluluğun, bir kitlenin ülkemize bu noktada vaat edebileceği bir güven düzlemi elbette ki yok. Ve günün sonunda vatandaşlarımız da bunun farkındalar. Ama tabii ki yani buradaki oluşan düzlem, bizler izleyici konumundayız ama günün sonunda da çok tartışmaların seyri ve gerçekten muhalefetin kendine biçtiği rol, kendine layık gördüğü yönetim anlayışı hakikaten onlar adına üzüntü verici.
1: Bu arada şey de var, yani mesela işte gençler mesela çok konuşuluyor. Gençlerin apolitikleştiği ya da işte gençlerin bu anlamda bir ya da böyle mesela çok konuşulan şeylerden bahsedeyim. Bu dip dalgalar falan işte mutlaka ki bir klişe valizinde, valizimiz dolu bu anlamda siyasete dair. Ne düşünüyorsunuz yani bu anlamda yeni parti dediğimiz o gerçekten yeni mi diye sorduğumuz arkasından bölünmüş belki de saydığımız. Günün sonunda sizin dediğiniz gibi nereye varacak gençler açısından? Ne görüyorsunuz orada bir sorsam?
0: Yani şöyle söyleyeyim, açıkçası şöyle kadrosuna genel olarak baktığımda gerçekten çok kirlenmiş bir siyaset anlayışını temsil eden çok fazla isim orada yer alıyor. Ve bir bütün halinde baktığımda gençler bunu görüyor. Yani şimdi ben açıkçası gençlerin, ben çok İnanıyorum muhakeme yeteneklerinin gücüne. Şimdi birileri işte şu kuşak bu kuşak şöyle böyle vesaire farklı farklı tartışmalar yürüte dursun. Ben yeni neslin çok ciddi anlamda muhakeme yeteneğinin kuvvetli olduğunu görüyorum. Hakikaten çok belirli noktalarda değerlendirme yapabilen ve ona göre pozisyonunu revize edebilen bir yanları var. Ve ben sokağa indiğimde de açıkçası bunların hepsinden beri olarak muhalefetin bu çirkinliklerini bir yandan görüyorlar ve bir ümit onlar için oluşturmadığını muhalefetin farkındalar. Ama öte yandan çok yoğun bir şekilde şunu da ben görüyorum gençlerde. Gerçekten gençler muhalefeti bir kenara bırakarak, şunu net bir biçimde ifade ediyorum, gerçekten Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Yani Cumhurbaşkanımızın o samimiyeti, biliyorsunuz gençlerle çok farklı farklı noktalarda buluşuyor. İşte bir gün bir efendime söyleyeyim bir parkta, bir gün bambaşka bir yerde gençlerle iletişim her zaman için kuruyor ve hakikaten o genç dilini her zaman için koruyor. Ve gençler için iyi bir Türkiye oluşturmak için nasıl bir disiplinle çalıştığını da gençler görüyor. Ben bu noktada gençlerin son derece hakkaniyetli olduğunu görüyorum ve artık gençler arasında da şunu net bir biçimde biliyoruz. Hakikaten en başından beri birinci parti AK Parti ve yüzdesel olarak bizim genel oy oranımız içerisinde de gerçekten gençler aslında eşit seviyede AK Parti'yi yani daha üst yaş grupları AK Parti'yi ne kadar destekliyorsa gençler de aynı oranda destekliyorlar. Çünkü ben son derece rasyonel tercihler yaptıklarını düşünüyorum. Samimiyetin nerede olduğunu biliyorlar. Gerçekten Cumhurbaşkanımızla çok güçlü, çok samimi ve çok tatlı bir iletişimleri var. Ben bunu sahada da görüyorum. Hani herhangi bir yere Cumhurbaşkanımız girdiğinde yanında yamacındaki o gençlerin gözündeki ışıltıyı da görüyorum. Dolayısıyla bu samimiyet dilini ben diğer partilerin kurabildiğini görmüyorum açıkçası. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi bu noktada gençler nezdinde birinci sıraya koyan da aslında bu samimiyet ve güven dili. Şu an çok ciddi anlamda muhalefetin vaat ettiği şey en temelde bir güven bunalımı. Ve hiç kimse de bu güven bunalımının yanında saf tutmak istemiyor açıkçası.
1: Güven meselesine gelmişken aslında bizim yine o son konuşulanlar arasında çok da şu anda gündemimiz olan güven problemi ne matuf bir şey sormak istiyorum. Şu deprem acısından ya da acısında belki hissetmediğimiz sonrasında ya biz ne yaşadık ne yaşamışız diye sorduğumuz bir gündemimiz var şu anda. Bir dernek, şu anda ismini de vermeyeyim, insanlar şimdi daha çok sinir harbi yaşamasınlar. Neticesinde bir takım ünlü mamullerin de tabiri caizse şunu gördük. Ya biz yapmadık, lanetliyorum diyen bir kısmın da aslında o zaman çok ciddi anlamda bir navigasyon görevi üstlendiğini de biliyoruz. Şimdi galiba 20 gün deprem anında Malatya'daydınız ve sahadaydınız. Bu insanlar gerçekten... çok safi duygularla da evet halktan bahsediyorum. Buradaki en saf olan gerçekten halktan bahsediyorum. İcracılardan da bahsetmiyorum. Burada bir güven şeyini telkin etmek adına, tekrar tesis etmek adına şunu da soruyorum. Yani devleti aciz göstermek adına yapılmış olan bu bir şekilde çok cüruf hareketleri nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda geldiğimiz noktada gerçekten güven ilişkisini özellikle bu belki de bir takım gerçekten orada var olan STK'ların da çok töhmet altında kaldığı. Yo biz buradaydık ama siz yoktunuz dediği ama kimsenin o anda o acıyla sesini duyuramadığı. Şu anda her şeyi böyle çok açık büfe halinde burada şu anda görüyoruz. Siz de oradaydınız. Ne oldu?
0: Şöyle ifadelendireyim. Tabii deprem haberi gelir gelmez Cumhurbaşkanımız bütün milletvekillerini talimatlandırdı. Hı hı. Ve çok sistemli bir şekilde her birimiz belirli illerden sorumlu olduk. 11 ile de farklı illerin vekilleri görevlendirildi. Biz Ankara vekilleri olarak Malatya'da görevlendirilmiştik ve ben o süreç içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi 21 gün Malatya'da kaldım. Devam eden günlerde yine bu 21 gün içerisinde de açıkçası bütün ana resmi görebilmek adına farklı illerimizi, ilçelerimizi depremden yoğun bir şekilde etkilenen teker teker ziyaret ettim. Ve o süreç içerisinde hakikaten net bir fotoğraf oluşturabilmek adına çok fazla gözlemim oldu. Şimdi sosyal medya az evvel de dedik ya çok ciddi bir yankı fanusu oluşturuyor ve bu yankı fanusu içerisinde insanların hakikat arayışı hakikaten belirli noktalarda birazcık daha belirsizleşebiliyor. Ve burada doğruyu anlatabilmek adına mesela ilk başta ne dediler işte asker nerede asker yoktu şu yoktu bu yoktu işte çadırların oluşması için demişlerdi. Ben ilk 24 saat içerisinde Malatya'daydım. Malatya Kongre Merkezi ilk durağım olmuştu ve onun hemen önünde arka kısımlarında her yerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen askerlerimiz çadırları kurmuşlardı. Hatta bir Ayaşlı bir de Hakkari'li bir askerimize denk gelmiştim. Ve hakikaten onlar çok sistemli bir şekilde şimdi hem illerin, valiliklerin sorumlu olduğu iller vardı farklı valiliklerin. Hem de askerin sorumlu olduğu iller vardı. Yani dolayısıyla çok yüksek bir koordinasyon vardı. Bir yandan Kızılay koordine, AFAD koordine, efendime söyleyeyim devletin işte valilikler, depremden etkilenmeyen illerin valilikleri, depremden etkilenmeyen illerdeki işte sağlık kuruluşları, askeri kuruluşlar her biri çok koordineli bir şekilde aslında alanda ve sahadaydı. Tabii ki ya o kadar büyük bir yıkım söz konusu ki 11 il ve neredeyse il büyüklüğünde olan ilçeler. Yani ben açıkçası Nurdağ'a gittiğimde, Islahiye'ye gittiğimde,

Amerikan'a gittiğimde hakikaten nasıl toparlayacağız ya Rabbim hissini çok yoğun bir şekilde hissetmiştim. Ve böyle hele ki Hatay'ı gördükten sonra, Antakya'yı gördükten sonra çok çok daha yoğun bir biçimde bunu hissetmiştim. Ve buraların her birini dolaştığımda o his bir yandan devam ederken, hatırlarsınız o günlerde Cumhurbaşkanımız hemen ivedilikle ilk günlerde bütün illeri dolaştı ve biz bunu Allah'ın izniyle buraları kaldıracağız ayağa dedi. Ve bir süre belirledi ve kaldırdı. Bunu net bir biçimde yaptı. Hı hı. Ve çok zor ayağa kalkacak durumdaydı bütün bu şehirler. Ve o süreç içerisinde o bahsi geçen sizin de ifade ettiğiniz dernekleri ben hiç sahada görmedim. Yani başka STK'lar mesela sahada hep depreme dönük belirli adımlar atmaya çalışan ve başka konularda tahkir edilen bize yakın nispeten STK'ları adım başı gördüm. Arama kurtarma çalışmalarında, efendime söyleyeyim yemek dağıtım istasyonlarında, çadırlarda vesaire, yani sürekli olarak bir işin ucundan tutmaya çalıştılar. Ve gerçekten koordinasyonun bir parçası oldular ama bahsi geçen STK'lara dair tek bir su şişesi bile görmedim. Yani bırakın herhangi bir daha büyük yapıyı. Dolayısıyla bu bende tabii ki çok büyük soru işaretleri kendi içimde oluşturdu, oluşturuyor da. Zaten devletimiz de bu noktada üzerine düşeni yapıp bu soruşturmaları da hali hazırda takip ediyor. Ve deprem demişken şunu hakikaten söylemek isterim. Şimdi belki deprem bölgesinde olmayan biri oradaki yıkımın boyutunu buradan anlayamayabilir. Şimdi ben Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Araştırma Komisyonu'nun da sözcüsüydüm. Hı hı. Ve o vesileyle çok yoğun bir şekilde deprem bölgesine gittim. Ve her defasında böyle bir nasıl ayağa kalkacak ya Rabbim duygusu var. Ama bir yandan da hakikaten oradaki durumun da fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Antakya en çok kaybın yaşandığı yer. Vaktiyle oranın ilçe başkanı, AK Partili ilçe belediye başkanı oranın kentsel dönüşüme girmesi için çok yoğun bir çaba ortaya koyuyor. Hatta dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı da çağırıyor. Ve gerçekten o zamanki işte CHP'nin ve efendime söyleyeyim bazı marjinal sol örgütlerle de düzenlediği çeşitli mitingler sonrasında bir muhtara bir dava açtırıyorlar kentsel dönüşüm aleyhine. Ve kentsel dönüşüm projesi iptal ediliyor. Hı hı. Ve hakikaten Antakya o dakikadan sonra böyle o yerle bir olan görüntüsünü görünce çok fevkalade üzülmüştüm. Ve o günkü verilerle, yani bizim komisyonumuzun çalışma dönemindeki verilerle 7097 dava vardı kentsel dönüşümler aleyhine açılmış olan. Yani dolayısıyla aslında belirli şeyleri savunurken de bunun sonuçlarını iyi tartmanın, ölçmenin ne kadar önemli olduğunu bana o süreç tekrar gösterdi. Hani muhalefetin belirli noktalarda oluşturduğu sorumsuzluk ve onun hakikaten insanlarda oluşturduğu ruh hali neticesinde yürütülen süreçler günün sonunda pek çok negatif sonuç doğurdu. Çok hepimizin derinden etkileyen ve çok derinden üzen sonuçlara sebebiyet verdi ve bütün bu sonuçların ötesinde hakikaten çok büyük bir yükün altından kalktı Türkiye. Hatırlarsınız Almanya'da bir sel felaketi olmuştu. 3 sene önce yanılmıyorsam. Ve şu an hala çok da dar bir alanda olmasına rağmen bu sel felaketinin yaraları sarılamadı. İşte Amerika'da hatırlarsınız Los Angeles'ta yangınlar oldu. Hala o bölgelere giriş yapılamayan noktalar olduğu söyleniyor. Ama bu kadar büyük bir yıkımın altından Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı sayesinde çok kısa bir sürede aslında bu işin altından kalktı. Bu çok çok çok önemli bir başarı öyküsü. Yani o kadar şu an diyoruz ya mesela farklı sıkışmışlıklar, dünyadaki sıkıntılardan etkileniyoruz vesaire ama başlı başına 11 şehri ve neredeyse şehir büyüklüğünde ilçeyi yeniden inşa etmek gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Ve ben gerçekten bu bir kere daha bu hareketin bir parçası olmaktan mutluluk duydum diyebilirim. Yani
Çünkü o insanların o çaresizliğini görüp sonrasında da bunu bir nihayete kavuşturmak, insanları evlerinde tekrar mutlu görebilmek benim için tarifsiz bir mutluluktu. Çünkü ben o deprem ilk olduğu andaki manzarayı hatırlıyorum. Bir de böyle hiç unutmuyorum. Bir

0: bir telefoncu gördü, telefon kabı satan birisini gördü diye bu kadar ağlayabilir mi mutluluktan? Oturdum ağladım yani. Hakikaten orada hayatın normale dönmeye başladığını görmek fevkalade büyük bir mutluluktu ve çok çok çok büyük bir iş yapıldı yani orada. Hakikaten yani Cumhurbaşkanımıza benim çok derinden saygı duymamın çok somut göstergelerinden biri nedir diye soracak olsanız bir sürü sebep sayarız. Ama bu kadar büyük bir depremin altından bu kadar kısa sürede kalkabilecek ben başka bir ülke zannediyorum ki yoktur yani.
1: Tam böyle acıdan, bu anlamda unutamadığımız acıdan ve içinde olduğumuz acıdan bahsetmişken aslında programın başında söylediğim gibi Zeynep Yıldız dendiği zaman benim açımdan ben öyle hatırlıyorum. Gerçekten bu benim için bir şerefli bir hatırlama. Gazze konusundaki gerçekten mücadeleniz. Uluslararası da bir mücadele veriyorsunuz. Aynı zamanda işte bir takım görüşmelerde bulunuyorsunuz. Belki o süreci daha böyle yakinen, daha da bizim bilmediğimiz yakınlıkta takip ediyorsunuz. Bu manada hep Gazze'mi evet bir Gazze'teci olarak burada her programda hatırlatmaya çalışıyorum nacizane ama şimdi sizinle olup da bunu konuşmamak pek tabii ki de olmaz ki en güzel tarafınızda ve en güzelini taşıyarak da bunu görüyoruz. Şimdi aslında uluslararası mecrada bunu konuşuyor olmak çünkü niyeyse bilmiyorum Gazze zulmünü, işgalini 7 Ekim'den ibaret saymaya çalışan bir şey var değil mi? Böyle çok enteresan. Yani bize ne diyorlardı? Artık daha az demeye başladılar. Vicdanı daha kiralık olmayanlar. Şimdi bu anlamda gerçekten uluslararası düzlemde bunu tartışabildiğinizi ve konuşabildiğinizi de görüyorum. Aldığınız tepkiler nasıl oluyor? Ya da hangi engellerle karşılaşıyorsunuz şu anda? Böylesine vicdani bir konuda.
0: Şöyle... Bir süreç tahlili yapacak olursak sizin de dediğiniz gibi aslında Gazze'deki konu 7 Ekim'den başlamadı. Yani soykırım 7 Ekim itibariyle başlamadı. Yani bunu aslında geçenlerde Sumut filosuna ilişkin bir parlamenter zirve oldu. Orada da milletvekili arkadaşlarımızla konuştuğumuzda aslında bunu Balfour Deklarasyonu'na dayandıran arkadaşlarımız oldu ki ben de sonuna kadar aslında katılıyorum. Dolayısıyla düşünün işte Siyonistler kendilerine bir toprak arıyorlar. İşte Uganda tartışılıyor ilk etapta. Güzel kardeşim neden hani boş bir alanı tercih etmeyip de ki o zaman boş bir bölge onlara işaret ediliyor. Ve o zaman onu tercih etmeyip neden ille burası? Zaten burada dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri ama neden ille buraya sıkışmak sorusunu sorduğumuzda gerçekten çok sistemli bir şekilde bölgeye tutunmak için adımlar atıldığını ve sonrasında da biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın akabinde çok aslında işte Almanlar bizim ümitlerimizi çaldı, mutluluğumuzu çaldı, siz bize bunu yapmayın diyerek gelip ve hakikaten oradaki vatandaşların onları tabiri caizse insani bir şekilde karşılayıp sonrasında insanların evini işgal edip sonrasında arazisini işgal edip en sonunda da devletini işgal eden gerçekten yayılmacı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Ve hakikaten uluslararası alanda bunu konuşurken bir yandan hep şunu aklımda tutuyorum. Bunu ilk başta ilk cümle olarak söylemeyi çok isterim. Çünkü ilk etapta bunu bence aklımıza nakşetmemiz lazım. Düşünün dünya ekonomisini çok ciddi anlamda Siyonizm etki ediyor. Ve çok ciddi bir ekonomik güçleri var ve belirli noktalarda çok ciddi bir teknolojik güçleri var. Ama günün sonunda bu kadar güce sahip olmalarına rağmen biliyorsunuz 2007'den sonra da ambargo başlamıştı Gazze'ye ve 7 Ekim'den bu yana da sistematik somut bir soykırım hüviyeti kazanmış durumda ki bence önceki safhalarda soykırım niteliği taşıyan çok fazla eylemle dolu ama son 7 Ekim'den itibaren başlayan süreci dikkate aldığımızda dünyanın en iyi teknolojilerinden birine sahip olan bir orduyu olmasına rağmen bakınca sözde ordu diyelim İsrail altın yüz ölçümü altın dağı kadar bile olmayan Mamak kadar bile olmayan Gazze'de tabiri caizse

0: ise Gazze'lileri yenememiştir. Yani İsrail Gazze'de hem vicdanlarda hem de şu an doğurduğu sonuçlar itibariyle yenilmiştir. Bütün bu güçlerine rağmen. Hani ayeti kerimede hep onun belirli noktalarda korkaklıklarından bahsedilir ya, biz o korkaklığı aslında somut bir şekilde sahada da görüyoruz. Ve bu minvalde şimdi bizim 7 Ekim'in hemen sonrasında Avrupa Konseyi'nde bir genel kurul oldu. Ve o genel kurulda bizim dışımızda Filistin'i savunan sadece bir ya da iki milletvekili vardı. Bu kadar ezici bir şekilde azınlıktaydık ki. Ve hakikaten tabiri caizse enseyi de karartmadan ve gerçekten Gazze'lilerin bereketi, Gazze'lilerin gerçekten çok ihlaslı bir örnekliği var. Hepimizi içine alan çok büyük bir ihlas örnekliği var Gazze'lilerin. Ve bu minvalde adım adım ben dünya kamuoyunun nasıl değiştiğini gördüm. İlk etapta siyasetçiler sokakları dolduran, Avrupa sokaklarını dolduran vicdanlı insanların sesine tabii ki kulak kesildiler. Çünkü neticede siyasetçiler sokağın dilini bir şekilde parlamentoya taşımakla mükelleftir. Ve dolayısıyla Avrupa sokaklarının dilini parlamenter arkadaşlarımızın yavaş yavaş, hafif ürkek ürkek atımlarla da olsa ilk etapta yavaş yavaş bu sesi yükseltmeye başladıklarını gördük. Sonra ilerleyen safhalarda da şunu net bir biçimde gördük. Hakikaten artık korkmamaya başladılar. Yani çünkü böyle bir çatışma içine girmeleri onların ilerleyen süreçte siyasi kariyerleri noktasında Avrupa'da siyaset yapan birisi için farklı sonuçlar doğurabilir. Ama Allah onların içinden de o korkuyu aldı. Ve son genel kurullardan birinde böyle bir baktım. İsrail savunan sadece iki kişi kalmıştı. Sadece iki vekil. Onun dışındaki herkes tamamen Filistin'i destekliyordu. Yani dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle dedim ya, İsrail yenilmiştir. İsrail yenildi. İsrail yenildi ve şu an durumu nasıl toparlayacağını düşünüyor. Ve bizim en başından beri o ilk etapta henüz daha gri alanda kalan, tabiri caizse arafta kalanlara bizim her zaman için söylediğimiz konu, onlara yaptığımız belli başlı hatırlatmalar şunlardı. Eğer İsrail'in agresyonunu, hadi insani boyutunu değerlendiremiyorsunuz ama gerçekten realist bir şekilde bu dünyada yaşayan biri olarak size şunu söylüyoruz. Eğer bu agresyon burada engellenmezse bu yayılacak demiştik ve şu an çok üzülerek haklı çıktığımızı görüyoruz. Çünkü Gazze'de başlayan yangın bütün tabiri caizse bölgeyi ve dünyayı artık içine almış durumda. Ve hakikaten Gazze bu noktada muazzam bir örneklik oluşturdu. Gerçekten ebabillerin filleri yenebileceğini bence bize gösterdi. Gazze benim nezdimde ve bence bütün insanlığın ortak vicdanı nezdinde yenen taraftır. Yani bu işin kahramanı Gazzelilerdir. Ve ben bu bereketi her yerde görüyorum. Dünyanın çok farklı yerlerinde bu süreç içerisinde toplantılara katıldım ve her yerde yüksek bir farkındalık var. Ve insanların da böyle vicdani bir noktada bir araya gelmiş olabilmesi gerçekten çok bir yönüyle böyle sarsıcı bir hakikat. Hani o içimizdeki o ortak nüveyi hakikaten Allah'tan gelip Allah'a dönecek olmamız hakikatini bana çok hatırlattı açıkçası. Çok sarsıcı bir hakikati bizim kucağımıza bıraktı tabiri caizse Gazzeliler.
1: Bu arada mesela boykotla alakalı da bayağı bir çalışmalarınız oldu değil mi sizin?
0: Yani, evet.
1: Hani bir takımlarının işte ya boykot şunu almayarak ne olacak ki dediği, belki de boykotun gücünü görerek, tamamıyla o bu itirazın gücünü görerek kırmak amaçlı da olabilir bilmiyorum ama sanki bu sefer oldu gibi hissediyorum. Hani çünkü sistematik olarak o şeyler rutinde devam ediyordu. Hep biz böyle bir boykot duyuyorduk. Şimdi ama 7 Ekim'den bu yana çocukların içerisinde özellikle insanlarda bu bilincin, ben artık böyle bir tabiri caizse bu vicdani orucun bir karşılık bulduğunu da düşünüyorum. Katılır mısın?
0: Çocuklar da muazzam bilinçli bir konuda ya. Beni böyle hakikaten şaşırtıyorlar ve bağrıma basasım geliyor hepsini, içime koyasım geliyor tabiri caizse. Yani her zaman için açıkçası belirli noktalarda bu boykotu sürdürmek isteyen insanlara, ya işte bir tek senin almamanla ne olacak Allah aşkına, yani sen mahrum kaldığınla kalacaksın gibi bir yaklaşımda hep ola gelirlerdi. Olsun, vicdanım rahat. Vicdanım rahat. En azından elimden sadece bu geliyor. Ha yine ne olursa olsun vicdanım %100 rahatlayamıyor böyle bir durumda. Ama elimden bu geliyor. Ve hani hakikaten mücadelenin, cehdin katmanları var. Yani dolayısıyla bu da benim cehdim. Ve hani bir istemediğimiz bir şey olduğunda, bizim prensiplerimize aykırı bir şey olduğunda, peygamberimizin öğütü ne bizim için? İşte elimizle, dilimizle. Onu da yapamıyorsak kalbimizle buğz etmek. O zaman bu işin bir ucundan tutmamız lazım. Ve şu an geldiğimiz noktada da açıkçası bu boykotların işe yaradığını somut bir şekilde görüyoruz. Yeni yeni kampanyalar yapmaya çalışıyorlar. İşte şurada üretildi, burada üretildi vesaire gibi başlıklarla aslında tekrar o ekonomik anlamda küçülmelerini yerine koymaya çalışıyorlar. Esas itibariyle biz en başından beri her zaman yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Yani dolayısıyla aslında bizim en başından beri söylediğimiz yerli ve milli üretimi her alanda desteklemek prensibi günün sonunda neye hizmet ettiği de aslında çok ortaya çıkmış oldu. Yani gerçekten biz kendi ekonomimize hem bu noktada hizmet edelim, hem de gerçekten benim aldığım ürün tutup da bir efendime söyleyeyim IDF askerinin önüne öğün olarak gitmesin. Dolayısıyla bunu biliyorsunuz nasıl sponsor ettiklerini onları. Dolayısıyla bu noktadaki duruşu da ben çok kıymetli buluyorum. Ayrıca şöyle bir notu da düşmek isterim. Tabii. Boykot yapan insanlarda çok pratik sonuçları da olduğunu görüyorum. Daha sağlıklı bir insana dönüştüm diyorlar mesela. Boykota başlayan insanlar. Yani dolayısıyla insan sağlığını tehdit eden bir markalaşma süreçleri de vardı. En başından beri. Bütün sektörleri bir arada değerlendirecek olursak. Geçen birisi böyle dedi. Boykota başladım. İşte sivilcelerim bitti. İşte ne bileyim daha işte nefes alabilen bir insana dönüştüm vesaire. Daha sağlıklı. Kilo kaybettim vesaire. Böyle bir sürü başlıklar saydılar. Evet dedim ya. Hakikaten bu boyutu da var. Çünkü ürettikleri faydalı bir şey de yok yani günün sonunda.
1: Vicdan sağlığı diyoruz.
0: Evet.
1: Yani, vicdan sağlığı.
0: Evet. Hakikaten vicdan sağlığı. Vicdan sağlığının fiziksel sağlığa dönüşümü.
1: Kesinlikle. Şimdi sevgili Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'la aslında programımızı yavaş yavaş böyle sonunda toparlarsak. Bir taraftan siyaset konuştuk. Bir taraftan işte son gündemi de konuşmaya çalıştık. Ama bir taraftan da gerçekten yani kendimizle yüzleştiğimizde gerçekten bir alan bulabiliyor muyuz? Yani bu kadar bir yoğunluk. Bazen yani şunu düşünüyor musunuz? Çok insani bir soru yani. Bu kadar koşturma, bu kadar bir şey ihmal ediyor muyum? Kendimi ya da işte yine kendimi. Başka bir şey söylemeyeyim çünkü burada bir zat olur Allah korusun. Ama bir taraftan hani ihmal ettiğimiz belki güzel şeyler de olabilir ya da kaçırdığımız. Bunu nasıl telafi ediyor Zeynep Yıldız?
0: Galiba ben bunu telafi edemiyorum. Çünkü yolun başında o saha ziyaretlerinde teyzelere verdiğim ben asla sahadan kopmayacağım sözü günün sonunda bende böyle hakikaten her boşluğu nasıl çalışarak değerlendirebilirim gibi bir iz düşüme sebebiyet verdi. Ve yine aynı şekilde işte başta sadece birkaç kişinin vekaletiyle çıktığım bu yolda şimdi bir sürü insanın vekaleti var. Ve bu çok ağır bir sorumluluk diyerek milletimize karşı çok onu galiba başaramıyorum. Mesela bu aralar artık böyle kendime sağ çalışması gibi arkadaşlarımla görüşme ödevleri yazmaya başladım. Ama gece 11'den sonra oluyor mesela. Olsun bize gel, ben çay yaparım sana diyorum falan. Evet. Dolayısıyla yani meclis bittikten sonra vesaire, çünkü çok geç saatlerde bitiyor biliyorsunuz meclis. Dolayısıyla böyle şeyler yapıyorum. Mesela yüksek lisansımı bitiremedim bir türlü falan. Yani neden? Çünkü şimdi hakkını vermem lazım onun. Hakkını veremiyorsam da lalettayin bir tez de yazmak istemiyorum. O zaman işte bir şekilde nihayetleniyor süreç. Bir daha YDS'ye giriyorum, bir daha ALES'e giriyorum, bir daha aynı başvuru süreçlerini gerçekleştiriyorum. O yüzden bitiremediğim bir yüksek lisansım da var bu konuda yani. O yüzden ıskala, yani her şey dört başı mamur olmuyor yani. Muhakkak ıskalanan ve ihmal edilen bir yan oluyor. Galiba o noktada ihmal ettiğim kendi arkadaşlarım ve belki kendi hayatımın belirli kısımları.

0: itirafında da bulunmuş olayım.
1: Şimdi bir şey soracağım. Bu izlediğimi de hatırlıyorum aslında. Böyle Ankara'daki oradaki o kendi emeğiyle bir yere gelmeye çalışan kadınlarla buluşuyorsunuz. Yani onlara da bir teşvik, onlara da bir moral, motivasyon sağladığınızı da biliyorum. Burada bir hikayeniz var mı hiç bu kadınlarla böyle görüşüp?
0: Çok fazla hikayem var. İlk aklıma gelen hikayeden başlayayım yine. Hı hı. Bir gün Güdül'den Kızılcahamam'a gidiyorum.
1: Mesela bir Duda abla olabilir.
0: Duda abla, evet. Duda abla. Evet. Şu an tam olarak
1: evet,
0: Duda abla.
1: Evet, Duda abla, evet. Belki biraz da şey yapabiliriz sevgili Tuğçe. O arkadan şeyden görüntüde akabilir ama biz üzerine konuşalım.
0: Evet, onu benim kendi çektiğim görüntüyü gelecek olabilir. Ben kendi kendime çünkü Duda ablayla işte Kızılcahamam'ın yanılmıyorsam Çeltikçi'den başladık Güney Sarayı indik Güney Saray'dan Alpagut'a efendime söyleyeyim Ankara Tiftik keçilerimizle birlikte benim minik tatlı arkadaşlarımla böyle bir yolculuğumuz oldu ve onun ne kadar aslında zor bir şeyi başardığını bir kere daha o vesileyle tatlı, görmüş oldum. Ve hakikaten şimdi Duda abla benim annemden bir yaş büyük. Makedonya'daki yörükleri konu alan Bal Ülkesi diye bir film vardı. Bana oradaki karakteri de çok çağrıştıran bir yanı var. Hakikaten hayatını annesine bakmaya ve keçilere adamış bir insan. Burada görüyoruz canım benim. Ve gerçekten ruhu, kendi, kalbi tertemiz. Ve sonra ben Duda ablanın keçilere dönük bu sevgisini görünce ben de bu keçilerin sevgisine matuf oldum diyeyim. Yani daha doğrusu bu işin içine düştüm tabiri caizse. Ve sonrasında hakikaten hem bu yetiştiriciliğin zorluklarını gördüğüm için Duda ablayla birlikte. Mesela bu yolculukta yaklaşık 20 kilometre yürümüştük. Duda ablanın bir 20 kilometresi daha vardı. Benim böyle ayağıma kan oturdu. Lastiklerimi, cızlavetlerimi giymiştim ama kan oturdu yani. Nasıl dayanıyor? Demek ki alışkın olmadığım için bünyem bu kadarına dayanabildi. Ve hakikaten burada çiftçinin emeğini gerçekten karşılık bulması adına zaten 2004'ten bu yana çok kıymetli bir çalışma yürütmüş bizim bakanlıklarımız. Çünkü Ankara Tiftik Keçisi 60 bini popülasyonu 2000'li yılların başında altına neredeyse düşmek üzereymiş. 90'larda çıkarılan bir orman kanunu da bunda çok etkisi olduğu söyleniyor. Tabii zaten piyasayı biz ciddi anlamda kaybetmişiz önceki yıllarda. Normalde Osmanlı zamanında dışarı çıkarılması yasak bir hayvan bu. Ve ondan sonra şu an onu ayağa kaldırmaya dönük böyle epey bir çalışmaları oldu. Sağ olsun yani gerçekten ben bu noktada açık yüreklilikle sonuna kadar minnettarlığımı ifade etmek isterim. Emine Erdoğan Hanımefendi çok yoğun bir şekilde destekliyor ve bu hikayeyi de gördükten sonra yani Ankara Tiftik Keçisi'nin hikayesini gördükten sonra bu Türkiye Dokuma Atlası projesi nezdinde de Ankara Sof Kumaşı'nı çok destekliyor. Ayrıca keçilerimize de hani tabiri caizse sahip çıkmak adına muazzam bir desteği var. Ve şu an bir yandan popülasyonu korurken bir yandan da kaliteyi arttırmaya dönük yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Ankara Sof Kumaşı'nı da hem halk eğitim merkezlerinde dokuyorlar hem olgunlaşma enstitüsünde dokuyorlar. Ve hakikaten biz Avrupa Konseyi'nde de buna ilişkin bir sergi gerçekleştirdik. O kadar mutluluk vericiydi ki bir ceket giydim. O ceket Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde dokunmuş bir ceketti. Ve Kızılcahamam'ın kendi tiftiklerinden üretilmiş bir ceketti. Yani dolayısıyla böyle bir ürünü görmek fevkalade önemli ve o kadınların hikayesine şahit olmak çok önemli. Çünkü kırsal bölgelerde istihdam önemli bir konu. Şimdi ben merkeze gidip insanların kendilerini gerçekleştiremedikleri bir işe sahip olup efendime söyleyeyim hem kira bedeli farklı olacak hem oradaki yaşam maliyeti belirli noktalarda daha fazla olacak. O zaman biz ne yapmamız lazım? Kırsal bölgedeki standardı merkeze eşitlememiz lazım. Ve bu insanlar için yeni ekonomik alanlar oluşturmamız lazım. Bu noktada halk eğitimler bence muazzam bir iş yapıyor. Açtıkları kurslarla pek çok kadın şimdi kooperatifçiliğe başladı. İki gün önce de yine bir kooperatifteydim. Bir köyde kurulan bir kooperatif bu. Ve Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir sürü tezgah açtılar. Şimdi Avrupa Birliği'nden de destek almaya başlamışlar. Ve işte sadece sof kumaşı değil bunun yanı sıra işte güdülün leblebisinden kurabiyeler üretmeye başlamışlar. İşte bir güdül gazozu üretmeye başlamışlar gibi gibi. Hı-hı. Yani dolayısıyla onların böyle bir üretken hüviyet kazanması da çok kıymetli. Bey pazarına gidiyorum. Bey pazarında işte kuru üreten kadınları görüyorum. Kaleci'ye gidiyorum. Kalecik'te Kalecik karası malumunuz meşhurdur. Çok güzel bir üzümümüz var. İnşallah bağ bozumuna da bekleriz sizi. Kalecik'te kadın kooperatiflerinin işte üzüm sirkesi, işte şıra ürettiklerini görüyoruz. Pekmez ürettiklerini görüyoruz. İşte Ayaş'a gidiyoruz, salça ürettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla aslında kadın kooperatifçiliği de ben çok ciddi anlamda kooperatifçiliğin arttığını görüyorum. Ve bu minvalde de insanların kırsaldaki mevcudiyetini, varlığını sürdürebilmek adına hem kadın kooperatifçiliği, hem halk eğitim merkezleri, hem bakanlıkların kooperatiflere verdiği destekler birleştiğinde çok güzel sonuçlar doğuyor. Bunun yanı sıra tabii kırsalda şu an biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın da aldığı kararlar var. Bir köyde bir öğrenci varsa bile oraya öğretmen gitmek durumunda. Hı-hı. Dolayısıyla alınan bu kararlar, işte sosyal donatılara orada kavuşabilmesi, köylerde evlere doğalgaz bağlanabilmesi vesaire, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda aslında nüfusun dengeli dağılımı adına da çok güzel bir tablo inşallah yıllara sari olarak oluşacak diye düşünüyorum.
1: Aslında bunlar bir de bizim yani bilmediğimiz hikayeler de vardır değil mi burada?
0: Evet.
1: Bunlar bence yazılmalı.
0: Çok doğru. Bazen
1: çünkü ben biliyorum sizin kaleminiz bayağı iyi.
0: Öyle mi? Evet. Bir süredir birazcık artık paslandım gibi de hissediyorum.
1: Hatta bir dönem böyle bir yazdım. Hatırlıyorum.
0: Yani. Evet, bu, evet. Ve epey bir Halise Çiftçi'nin bir dergisi vardı. Tanır mısınız bilmiyorum. Orada yazmıştım. Ve hakikaten de çok severdim orada da yazmayı. Ama epey bir ara verdim. Ne durumdayım bilemiyorum. Ama mesela bir gün yine bir teyzemize denk geldim. Teyze Pursaklar'da oturuyor. Çorumlu bir teyzemiz. İp eğiriyor. Çok güzel ip eğiriyor mesela. Yani hakikaten nasıl öğrendiğini dinledim vesaire. Şu an oğluna öğretti. Oğlu başladı bu işe vesaire. O kadar çok hikaye var ki aslında burada, hem kadın hikayeleri hem bir bütün halinde insan hikayeleri. Ve bu hikayelerin bir paydaşı haline gelmek bence çok kıymetli hissettiriyor belirli noktalarda kendi adıma. Ama bunun ötesinde de hakikaten onlar için bir şey yapmak mesuliyetini her daim hissetmek de tabii ki üzerimizdeki sorumluluğu her defasında artırıyor. Ama bir yandan ben de bu notu almış olayım. Bu hikayeleri küçük küçük kenara inşallah not alayım.
1: Çünkü gerçekten bence hani program soruma dönersek, hani bu galiba yazmak çok önemli bir hava sahası.
0: Çok. Fevkalade. Ya o kadar çok hikaye var ki böyle. Mesela bir gün Pursaklar'da bir meslek lisesine gittim. Oradaki çocuklar Amerika'daki bir yarıştan teklif almışlar katılmaları için. Ondan sonra oraya katılıyorlar ve sonrasında birincilikle döndüler. Benim canım tatlı meslek liseli öğrencilerim gerçekten. Muazzam bir gurur duydum, mutluluk duydum. Çünkü onların hazırlık safhasına yakından şahitlik etmiştim. Ve bu çok çok büyük bir mutluluk bizler için. O da bir hikaye. Yani o çocukların o heyecanı, o birlikte yaşama, birlikte bir şey oluşturma, bir takım olabilme. Bence bu zaten Teknofest'in başardığı en kıymetli şeylerden biri. Ekip. Türkiye büyük bir takımdır. Takım halinde çalışabilmek. Ekipte birisi yeterince iyi çalışmıyorsa takımda hep birlikte düşersin. O zaman ne yapman lazım? Hep birlikte birbirine kenetlenerek çoğalman lazım, ilerlemen lazım. Dolayısıyla Teknofest kuşağı gerçek. Yani ben onu sahada her yerde görüyorum. Ve aslında bu hikayeleri de teker teker not almak ve anlatmak, iyiliği çoğaltmak, yaymak önemli. Yani çünkü gerçekten birileri böyle, yani kötülüğün yayılma hızı daha fazla diyor ya birileri. Ben ona çok katılmamakla birlikte iyiliği biz yeterince anlatmıyoruz gibi geliyor. O yüzden böyle bu tip iyilik hikayelerini çoğaltmak
1: bu çok
0: hakikaten
1: konuştuğumuz aslında bir şey. Bir taraftan da gerçekten şu, iyilerin cesur olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, muhakkak.
1: Bu konuda neyiz biz? Neredeyiz yani cesaret konusunda?
0: Şöyle, tabii kültürel olarak biz birazcık daha hani nazik olalım. Aman her konuda efendime söyleyeyim

0: tabiri caizse her yerde her şeyi söylemesek de olur gibi böyle bir hani ön planda olmak ya da bir şeyi efendime söyleyeyim yüksek sesle haykırmak konusunda birazcık daha geride durmayı sanki öğrenmiş durumdayız. Bir öz eleştiri mahiyetinde bunu söylüyorum. Dolayısıyla bazen haykırarak burada böyle bir durum var dememiz gereken eşikler muhakkak ki var. Ve mesela ben dedim ya bazen bir dakikalıkları artık eskisi kadar giremiyorum mecliste sizinle yayın öncesinde konuştuğumuzda.
1: Ha, evet, evet.
0: Oralarda mesela sürekli Teknofest çocuklarını anlatıyordum. Çünkü çok seviyorum yani aşırı mutlu oluyorum vesaire. Ve bu aslında bir çeşit iyiliği yayma faaliyetiydi. Ama tabii bu tekil örneklerin ötesinde de gerçekten çok yaygın bir hale dönüşmüş bir durum mesela. Dolayısıyla hakikaten o iyilerin cesur olması her konuda fevkalade önemli. Yani yine Gazze konusuna ben bağlayacağım. İyiler ve cesur insanlar demişken kalbim tabii ki oraya meylediyor her vesileyle. Hakikaten orada mesela hem iyi hem cesur bir şekilde bunu dile getirdi aslında Gazze'liler. Ve bugün geldiğimiz noktada da işte o bereket kapısını da o açtı diye düşünüyorum. Ve yine benzer şekilde mesela Sumut için parlamenterlerle bir araya geldiğimizde biz bu konuyu nasıl halledeceğiz işte kurumsal anlamda neler yapılabilir diye herkes konuşuyor tartışıyor. Ben mikrofonu ele aldığımda dedim kendi Cumhurbaşkanımız bunu en başında söyledi dünya beşten büyüktür. Ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genel yapısına dair BM çatısı altında söyledi. Yani dolayısıyla iyilerin cesur olmasının doğuracağı pozitif sonuçları da aslında görebildiğimiz çok fazla örnek var. Dolayısıyla bu örnekleri iyi değerlendirip günün sonunda cesur olmaktan ve bazen de iyiliği böyle yüksek sesle haykırmaktan geri durmamak bir insanlık ödevidir herhalde diyorum.
1: Belki de şu mu ahlaki üstünlüğü kaybetmeme imtinası başka bir şeyi de maalesef öz eleştiri yapacağımız bir şeyi de doğurdu. Yani çok haklı olduğumuz yerde onu da böyle bir kalıba sokmak ya da işte onu da düzenlemek.
0: Sürekli gerekçelendirme hastalığı.
1: Evet, bu biraz şey geliyor ya yani ben evet. Tabii siyaset açısından bakıyorum galiba mesela ya da bizim açımızdan da bakabilirim yani öyle olmamaya çalışıyorum ama bir bakıma da baktığım zaman da ya bu çok haklıyız ama bu çok haklılık hacminde bir haykırış mı galiba mütekabiliyet orada bir
0: yani bazen tabii hani belirli şimdi karşınızda hakikate aykırı beyanlar yani bunu tamamen siyaset düzleminde söylüyorum. Mesela karşımızda tamamen hakikate aykırı beyanlar üreten buna dümdüz tabii ki yalan da diyebiliriz. Üreten mekanizmalar var ve çok rahat yalan söylüyorlar. Çok çok rahat yalan söylüyorlar. Ve hani biliyorsunuz belirli kaideler vardır. Şuyu vukuundan beterdir yani bir şeyin duyulması olmasından beterdir. Yani bir yalanın söylenmesinden daha beter bir şey varsa da bu yalanın yayılmasıdır. Birazcık sanki bu tip prensipler hani bu kötülüğü yaymaya mı acaba vesile oluruz? Çok farklı bir tonda bunu ifade edersek gibi bir kaygıyla birazcık daha geri durduğumuz düzlemler oluyor. Ama tabii ki öyle bir eşik var ki. Mutlak surette en yüksek tonda bu doğru değildir dememiz gereken bir eşik elbette ki oluyor. Ama öte yandan da onların zaten bazen çok kışkırtıcı yalanlar söylemesinin temelinde biz onlara aynı kışkırtıcılıkla cevap verelim. Ve dolayısıyla onların aslında bu söylemi dolaşıma girsin gibi bir sayıkla da hareket ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Yani dolayısıyla onları mutlu etmemek adına da bazen zor gelse de bize geride durmak mecburiyetinde kaldığımız anlar oluyor gözlemlediğim kadarıyla.
1: Peki sizi yorduk.
0: Estağfurullah.
1: Sevgili Zeynep Hanım galiba hemen tekrar Ankara'ya mı?
0: yarın da burada öğleden önceye kadar buradayım öğleden sonra inşallah döneceğim. İstanbul'u yani belirli noktalarını elbette ki seviyoruz. Ankara'yı daha çok seviyoruz. Fakat İstanbul'da sevilesi bir şehir. İstanbulluları da seviyoruz efendim.
1: O zaman bir daha bekleriz.
0: Sevgili İnşallah efendim. Teşekkür
1: Zeynep
0: ediyorum.
1: Ben biliyorum ki yarın da çok yoğun sizin gündeminiz. Evet. Hep öyle oluyor galiba. Çok
0: Hep
1: sürekli
0: öyle
1: bir...
0: oluyor. Evet.

0: Böyle ben hemen küçük minik toplantılar ayarladım yarın içinde. Ama keyifli toplantılar yani hakikaten.
1: Güzel. Umarım sizi zorlamadık.
0: Yok, ben çok keyifli bir sohbet oldu benim.
1: Geldiği zaman bir böyle bir korkuyorlar. Niye acaba ortamdan bir bakıyorum gerçekten biraz böyle ne bileyim efsunlu bir böyle bir şey.
0: Ben stüdyomuzu çok beğendim. Çok şıksınız, çok zarifsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hakikaten ekibiniz de harika. Siz de aynı şekilde.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok büyük mutluluk duydum. Ve hakikaten çok geniş bir yelpazede pek çok şeyi konuşmuş olduk. Ben de çok çok mutlu oldum. Ankara'ya da bekliyorum bu arada.
1: İnşallah geleceğiz. Ben gerçekten en baştan söylediğim gibi benim için çok kıymetlisiniz.
0: Siz de benim
1: sebebim
0: için gerçekten.
1: Gerçekten gazete evet. için ne yaptığınızı aslında
0: Allah razı olsun.
1: Takip ediyordum. Bu anlamda da çok doğru bir sohbet gerçekleştirdiğimizi insani ve vicdani anlamda düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Kim vardı yayınımızda? Sevgili 24 TV izleyicileri. Kim vardı yayınımızda? Ankara Emniyet Vekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Başkan Yardımcısı sevgili Zeynep Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz kendisiyle. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi çok da doğal bir sohbet gerçekleştirdik. Sonrasında önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı Banu Seyhan ve heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te. Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, An ve Zaman'dasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam An ve Zaman'da Türk tarihinin en önemli dönüşüm süreçlerinden birinin izini süreceğiz. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusunun cevabını arayacağız. Türklerin İslamiyet'le ilk karşılaşması nasıl gerçekleşti? Bu büyük dönüşüm gerçekten bir anda mı yaşandı, yoksa yüzyıllara yayılan siyasi, askeri, kültürel ve toplumsal bir sürecin sonucu muydu? Bunu konuşacağız, masaya yatıracağız. İnançtan kimliğe, kültürden devlet anlayışına uzanan büyük değişimi ve Türklerin İslam dünyasını nasıl dönüştüren bir güce dönüştüğünü bu akşam programımızda konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman'a başlayalım. An ve Zaman'a başladık değerli tarihseverler. Bu akşam An ve Zaman'da aslında tek bir sorunun peşinden gideceğiz. Türklerin İslamiyet'le başlayan hikayesi nasıl bir medeniyet hikayesine dönüştü? Bunu konuşacağız. Süreç nasıl yaşandı? Türkler İslamiyet'i neden benimsedi? Ve belki de en önemlisi, Türkler Müslüman olduktan sonra yalnızca kendileri mi değişti, yoksa İslam dünyasının kültürel ve siyasi çehresi?

0: adresini de değiştirdiler mi? Tüm bu soruların cevaplarını tarihsel gelişmeler üzerinden konuşuyor olacağız. Çok kıymetli konuğumla beraber hemen tanıtmak istiyorum size. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Göksu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Allah
0: sizi
1: iyi
0: ağırlamayı da özlemişiz.
1: Sizin
0: o güzel dimağınızdan faydalanmayı da özlemişiz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Hemen hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız aynı zamanda Next yani en sosyal üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Kıymetli tarihseverler zaten sizin programınızı teaserını yayınladıktan sonra çok sevenleriniz var hocam. Birçok soru geldi. Sorularımı da ona göre yapılandırmaya çalıştım.
1: Hepsini
0: selamlar, sorular.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam güzel bir program olacak. Herkes ekran başında anladığım kadarıyla.
1: sağ olun.
0: Kıymetli hocam şimdi tabii ki sizin referans kitabınız üzerinden gittik. Türkler nasıl Müslüman oldu? İkinci baskısı da çıkmış. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: 2-3'te çıktı. 3'te çıktı.
0: 3'te çıktı.
1: Evet.
0: Affedersiniz düzeltim. 3'te çıktı. Referans kitabımız zaten sizin kitabınız. Ve birçok anekdot var. Bu Türklerin İslam'la tanışması bir anda mı oldu yoksa bu sürece yayılan bir serüven mi sorusuna çok detaylı ve hakikaten anlaşılır bir şekilde cevap vermişsiniz. Bunun bir süreç olduğunu, bir serüven olduğunu aslında.
1: Evet.
0: Bu akşam bunu biraz anlamaya çalışacağız ama dönem dönem. Çünkü hani ilk karşılaşmaların pek de kolay olmadığı dönemlere gideceğiz aslında. İşte savaşlar, muharebeler, tanışmalar, etkileşimler, sonrasında işte o büyük dönüşümleri konuşacağız. Ama Türklerin İslamiyet'le tanışmasını konuşmadan önce İslamiyet öncesinde Türkleri biraz anlamak istiyoruz. Yani inanç dünyasını, o tarihi zemini anlamak adına hocam. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusuna cevap ararken aslında tek bir tarih, kitabınızın aslında özünde de yatan ana fikir bu galiba. Tek bir tarih, tek bir hükümdar, tek bir savaş döneminden söz etmek mümkün değil.
1: Tabii,
0: bir kırılma noktası yok.
1: Tabii.
0: Biz hep klişe, siz anlatın aslında onu. Hep klişelerden bahsederiz.
1: Evet,
0: o klişeleri biraz yıkacağız bu akşam. Nasıl değerlendirmeyi Türklerin Müslüman olmasını ve İslam'la tanışması bir süreç olarak mı? Buradan başlayalım.
1: Tabii. İsterseniz bir kitabın hikayesinden şöyle birazcık bahsedeyim. Şimdi o Türklerin İslamiyet'i kabulü bizim Türk tarihinin en temel meselelerinden birisi. Hem çok tartışılan bir mesele olması bakımından hem de aslında Türklerin tarihi içerisindeki uzun yürüyüşünün aşağı yukarı bütün safhalarını, bütün siyasi, askeri, kültürel, felsefi hatta dille ilgili bile birçok şeyin içinde barındıran bir konu olması. Şimdi ben de her tarih öğrencisi gibi ta öğrenciliğimizden beri bu konuya bir ilgim, alakam var idi. Tabii ki bu konuda bizden önce de yapılan birçok çalışmalar da olmuş idi. Fakat işte bu çalışmaların büyük bir kısmı meseleyi ifrat ve tefrit arasında bırakıyordu. Yani bazı çalışmalarda işte Türklerin kılıç zoruyla Müslüman olduğuna dair görüşler ifade edilirken bazı çalışmalarda da aslında Türklerin İslamiyet öncesindeki din ve inançlarının da İslamiyet'le büyük bir bağ ve benzerlik içerisinde olduğu. Dolayısıyla İslamiyet doğar doğmaz işte temas eder etmez hiçbir zorluk yaşamadan bir çırpıda birden böyle Müslüman oldukları şeklinde yani ifrat ve tefrit arasında giden bir şeydi. Şimdi ben de özellikle tam Türk tarihinin bu safhasını anlatan Narşahi'nin Tarihi Buhara diye bir meşhur eseri vardır. Türk tarihinin en kıymetli, en değerli kaynaklarından bir tanesidir. Vaktiyle onu tercüme etmek bana nasip oldu. Türk Tarih Kurumu'nda da yayınlandı o kitap. Şimdi tam da bu süreci anlatıyordu o kitap. Ve en yakın yani bu döneme en yakın en muasır kaynakların başında geliyor. Buhara merkezli olmak üzere işte bu Emevi fütuhatı orada yaşananlar Türklerin yavaş yavaş İslamiyet'i kabul etmesi o dönemi ele alan bir kitap. Samanoğulları merkezinde. Özellikle o kitabı tercüme ederken işte bu meseleye bu konuya dair izahların o sözünü ettiğim ifrat ve teflitle olmayacağını, meselenin bu şekilde izah edilemeyeceğini bir kez daha anladım. Ve ben bunu nasıl izah edebilirim? Yani önce benim anlamam lazım süreci, daha sonra da bunu anlatabilmem lazım.

0: nasıl yaparız, ne yaparız diye düşünürken yıllar içerisinde tabii ki bu süreç. Bu yayınlanan kitabın 12. versiyonu. Yani defalarca yazdım, defalarca ama hiçbiri tam böyle içime sinmemişti. En sonunda şunu gördüm. Din psikologları, din sosyologları günümüzdeki özellikle din değiştirme hadiselerini, ki modern çağlarda bu iş birazcık daha arttı. Bazı böyle dönüm noktaları var. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artıyor din değiştirmeler. 11 Eylül saldırılarından sonra aslında tam tersi beklenirken İslam'a yöneliş artıyor. İngiltere'de, Avrupa'da, Japonya'da, işte dünyanın birçok memleketinde Müslümanlığa geçme, İslamiyet'i kabul etme artıyor. Ha, bu arada İslam dünyasından da aynı şekilde Hristiyan olan, Budist olan veya başka dinlere geçenler var. Ve bunu bir problem olarak görmüş modern sosyologlar, psikologlar. Ve bu din değiştirme nedir? Bir insan niye din değiştirir? Din değiştirirken ne yaşar, ne hisseder? Nasıl bir süreç onu bekler? Bunlarla ilgili çok sayıda araştırmalar yapmışlar. İşte benim bu kitabı artık o ifrat ve tefrit noktasından, kurtarma noktasında en büyük yardımcım bu oldu. Bu çalışmaları inceledim. Yani biz meseleye hep şöyle bakıyorduk. Ya tarihi bir hadise, işte şu savaş oldu, işte Talas Savaşı. Mesela işte klasik anlatıyı biliyorsunuz. Nasıl Müslüman olduk? Talas Savaşı'nda Müslüman olduk. Ne oldu yani, bir savaş oldu da birden bizim Türkler Allah deyip birden... Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Veya işte kılıç zoru meselesi ya da tam olarak işte benimseme, işte önceki benzerliklerden dolayı. Bunların hepsinin aslında hem tarihsel hem de olaya sadece teolojik bir hadise gibi bakıldığı zaman da eksik kaldığının farkına vardım. Şimdi tarihsel olarak böyle, teolojik olarak da şöyle. Biliyorsunuz bizde bir ihtida kavramı vardır İslam kültür medeniyetinde. İhtida etmek, hidayete ermek, mühtedi olmak demek, doğru yola erişmek demektir. Dolayısıyla meseleye böyle bakar. Yani adam önceden işte yanlış yoldaydı, Hristiyandı, işte oydu buydu falan filan. Ne zaman ki Müslüman oldu, hidayet erdi. Ama işte orada yaşanan düşünce dönüşümü, kültürel dönüşüm, sosyolojik dönüşüm, felsefi dönüşüm, psikolojik dönüşüm falan pek gündeme getirilmez. Olaya sadece ihtida şeyi olarak bakılır. Ama işte bunların ikisi de meseleye... akla gelebilecek, bütün sorulara cevap verecek şeyler içermediği için buna yeni bir tarzda, yeni bir yaklaşımla, bu sözünü ettiğim şekilde. Çünkü din değiştirme dediğimiz şey, araştırmalar artık net bir şekilde şunu gösteriyor. Evet, merkezinde bireyin olduğu, yani psikolojik, ama aynı zamanda da sosyal ve kültürel çevrede gerçekleşen çok sonuçlu, çok sebepli, çok yönlü, çok katmanlı bir süreç. Kolay bir şey değil. Din değiştirmek ne demek? Yani insanın o güne kadar inandığı, yaşadığı, o inancına göre yaşadığı hayatı bırakıyorsunuz, bambaşka bir şeye giriyorsunuz. Yani bu çok köklü bir değişim ve dönüşüm.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bunu anlayabilmek için sadece işte savaş oldu, din değiştirdiler, işte şöyle oldu, din değiştirdiler demek mümkün değil. Bir de burada metodik olarak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, bu kitabımın ilk başında da süreç değerlendirilirken nelere dikkat edilmeli diye böyle madde madde özellikle belirttim. Genellemeler yapıyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz Türk dünyasını? Şimdi bir ucu bugünkü Doğu Türkistan, Kaşgar'a ulaşmış. Bir ucu ta Batı Avrupalara kadar uzanmış. Kocaman bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu coğrafya üzerinde yaşayan binlerce, yüz binlerce Türklerden, Türk'ten bahsediyoruz. Ve biz sadece bir örneği elimizde mevcut bulunan kaynaklardan aldığımız veya işte kendimiz kurguladığımız bir örneği alarak o örnek üzerinden bütün Türk dünyasının İslamlaşmasını anlatıyoruz. Bazen iyi örnekler alıyoruz. İyi olarak anlatıyoruz her şeyi o örnek çerçevesinde, böyle hep iyi olmuş gibi. Bazen de kötü örnekler alıyoruz. O kötü örnek özelinden bütün böyle şey. Bir kere bu genellemeleri yapmamamız lazım. En önemli şeylerden bir tanesi o. Yani işin sadece tarihi ve teolojik bir mesele olmadığını, aynı zamanda da hem psikolojik, sosyolojik, hatta kültürel, ekonomik, siyasi. Yani bakın, insana dair ne varsa hepsinin içinde olduğu bir süreç olduğunu bilerek bu meseleye bakmamız lazım. Bir de bu işin bir süreç dahilinde olduğunu anlamamız lazım. Çünkü...

0: din değiştirme birey olarak da öyle. Yani pat diye gidip olmuyorsunuz. Buna ani din değiştirme diyor işte din psikologları. Örnekleri yok değil, var. Tek tük de olsa var. Mesela hepimiz duyarız işte Hazreti Ömer'in mesela din değiştirmesi buna örnek gösterilir. İşte bu Pavlus'tan bahsedilirken onun o değişimi dönüşümü buna örnek gösterilir. Ama bakın onlar bile böyle bir anda tek başına olmaz. Yani Hazreti Ömer İslamiyet'i ilk defa duymuyor. İlk defa bir şeyle karşılaşmıyor. Ama hani meşhur hikaye vardır ya, rivayet, bu kız kardeşiyle ilgili onun Müslüman olduğunu öğrenir, evine gider ve iyi bir niyetle de gitmez yani. Ama orada Kur'an okunduğunu dinler, onu duyar ve anında orada etkilenerek işte şehadet getirir, Müslüman olur. Dünya tarihinde bunun örnekleri vardır. Ha şunu da hemen söyleyelim. Sadece Müslüman olanlarla ilgili değil, başka dinlere geçenlerle ilgili de böyle örnekler. Bunlar çok meşhur örneklerdir. Ama yüzdeye vuracak olursanız insanların din değiştirme genel şeylerine baktığınız zaman binde bir, hatta bazen milyonda biri tekabül eder. Dolayısıyla din değiştirmeleri böyle izah edemeyiz ani bir süreç gibi. Evet. Bu bir süreçtir. Buna dikkat edeceğiz. Bizim Türkler söz konusu olduğunda, söz konusu hadisenin sadece Talas'ta, sadece ne bileyim Horasan'da, sadece Mavera-ün-Nehir'de, bir şehirde, bir bölgede değil, koca Türk dünyasında meydana gelen bir hadise olduğunun ve bu coğrafya içerisindeki kültürel, siyasi, iklimsel farkların, ya bunların farkına varacağız. Son olarak da şu çok önemli. Döneme ait bizim bu hadiseleri okuduğumuz kaynakların tamamı Arap-İslam kaynakları. Ve dolayısıyla bu kaynakların da meselelerin tamamına kendi durdukları yerden baktıklarını, verdikleri bilgileri, yaptıkları değerlendirmeleri, kendi durdukları göre yaptıklarını da unutmayacağız. Şimdi bunları hep böyle bir arada düşündüğümüz zaman işte kitabımızda anlatmaya çalıştığımız o çok katmanlı, çok sebepli, çok sonuçlu bir süreci de ortaya koyma imkanımız olur.
1: Çok haklısın. Sadece teolojik değil, kimlik, kültür, tabii, bir devlet anlayışı olarak, bir toplumsal hayat olarak bütünsel anlamda bakmışsınız kitapta da bu
0: şimdi
1: akşam
0: din,
1: da
0: irdeleyeceğiz. Şöyle bir şey, şimdi mesela Gökalp'i de bu din kültür müdür, medeniyet midir şeyine sokan o. Şimdi normalde din aslında medeniyet olarak değerlendirir. Fakat evet öyledir. Ama diğer taraftan da din toplumların kültürünü de oluşturan şeylerin başında geliyor. Yani dolayısıyla aslında bir medeniyet, yani çünkü evrensel, beynelmilel bir şey. Kültür ise milli. O yüzden medeniyet diyoruz. Ama bir dine girdiğiniz, o dini kabul ettiğiniz zaman o dinin temel felsefesi, ibadetleri, bir takım özellikleri çerçevesinde o millete ait bir kültür oluşuyor. Yani bakın şimdi bizim mesela kültürümüz, örf ve adetlerimiz dediğimiz zaman, yani Ramazan adetlerimizden tutun da işte kılık, kıyafet, ne bileyim bir takım şeyler. Bunların birçoğunda dini
1: bile
0: referanslar var. Tabii. Hele hele tarihe baktığımız tabii zaman. Dolayısıyla yani işte böyle bir şeyi bir dinden başka bir dine geçiş, sizin de söylediğiniz gibi hele hele orta çağ dünyasında, ya devlet yönetim sisteminizden tutun kıyafetinize, yeme içme alışkanlıklarınızdan tutun işte diğer bütün özelliklerinize sirayet eden bir değişim ve dönüşüm
1: adalet
0: ifade ediyor.
1: Adalet sisteminize bile tabii, sirayet tabii ediyor
0: ki,
1: kesinlikle.
0: Tabii ki. Dolayısıyla yani o bütüncül bakışı bilerek meseleye yaklaşmamız lazım ki sadece bir yönünü görüp diğer yönünü işte görmezden gelirsek falan bu meseleyi çözmemiz mümkün değil.
1: Bu bakış açısıyla hocam, İslamiyet öncesinde Türkler tek ve değişmez bir inanç sistemine mi sahipti, yoksa şimdi İslamiyet'le tanışmadan önceki yapılarını da anlamaya çalışıyoruz.
0: Tabii tabii,
1: farklı
0: çok önemli.
1: Farklı coğrafyalarda yaşayan Türkler sonuçta ve bu Türk toplulukları arasında mesela önemli dini ve kültürel farklılıklar bulunuyor muydu? Hepsi başka bir şeye mi inanıyordu?
0: Evet.
1: Neye inanıyordu? Bunları
0: tabii,
1: biraz
0: tabii, birazcık bahsedelim.
1: O karşılaşmalara değinelim.
0: Tabii. Şimdi bu din değiştirme süreci, yani süreç içindeki din değiştirmenin ilk aşaması olarak bütün araştırmacılar bunu buna işaret etmişler. Ne yapıyorlar? Mesela bir diyelim ki Kore'de işte din değiştirmişler. Şimdi bunların üzerinde çeşitli anketler, işte bir takım böyle çalışmalar yaparak bu süreç modellerini çıkartıyorlar. Ha burada hemen şeyi söyleyeyim. Hiçbir din değiştirme hikayesi diğeriyle aynı değil. Çünkü her insan, şu hani parmak izi hiç birbirine benzemez ya, hiçbir insan birebir aynı değildir. Evet, benzetmeler, birbirinden çıkarmalar yapabiliriz ama her

0: din değiştirme tecrübesi ayrı bir tecrübedir. Onu baştan belirtelim. Şimdi bütün bu araştırmaların ilk safhası olarak bahsettikleri şey bu süreç öncesi durum. Buna ortam ya da bağlam diyorlar. Burada şunu yapıyorlar. Bir, din değiştiren toplumun siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vaziyeti neydi? Bunlar önemli çünkü. Bir de diğer taraftan da din, yani yeni dini sunanlar veya o dini öğrendiği kitlenin durumu. Şimdi bu noktada Türklere baktığımız zaman bu konularda da çok yazıldı, çizildi, tartışmalar falan da var. Yani ayrıntılı burada belki 10 tane program yaparsınız ama genel hatlarıyla biraz önce söylediğim gibi Türk dediğimiz bir adam değil. Türk dediğimiz bir şehirde yaşayan insan değil. Bir küçük bir topluluk değil.
1: Evet.
0: Türk dediğimiz Kaşgar'dan ta işte Doğu Avrupalara kadar bütün o Deşti Kıpçak'ta, bütün işte Mavera Ünnehir'de hatta ve hatta bu tarihler itibariyle yani artık 7. 8. yüzyılda falan Ön Asya'ya da inmiş çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar geniş bir kitlenin aynı anda hepsinin göçebe olması, aynı anda hepsinin konar göçer olması veya şehirli olması. Hepsinin aynı anda gök tanrıya inanıyor. Hepsinin aynı anda Budist veya şu bu. Böyle bir şey mümkün değil. Yani hem siyasal olarak hem inanç olarak hem kültür, medeniyet, ekonomik olarak da farklı bölgelerde yaşayan farklı Türk toplulukları arasında farklılıklar var. Ha, benzerlikler yok mu? Tabii ki var.
1: Evet.
0: Hepsi Türkçe konuşuyor. Hepsinde bir ana kültür kalıbı var. Çünkü Türkler gerçekten de kadim bir millet olarak millet şuuruna da erişmiş. Dili, kültürü, inanç dünyası ve herhalde burada en önemli olan şey Türk töresi dediğimiz şey. Türk töresi bir de Türk düşüncesi dediğimiz şey. Bu kadim çağlardan itibaren bütün Türk topluluklarda gördüğümüz bir yapı. Fakat işte coğrafyaya göre, bölgeye göre, iklime göre, bazen siyasi teşekküllere göre de ufak tefek farklılıklar olmuş. Şimdi bu çerçevede siyasi olarak baktığınız zaman bazı araştırmacılar bunun listesini çıkartmaya çalışmışlar. 50-60 tane neredeyse bu sözünü ettiğimiz tam böyle İslamiyet'te tanışma çağında 50-60 civarında Türk siyasi teşekkülünden bahsediliyor. Bunların bir kısmı dış dünyayla münasebetteler hatta mücadele halindeler ama yine önemli bir kısmı da kendi içlerinde de çatışma halindeler. Böyle bir siyasi kaos, siyasi dağınıklık var. Hele hele Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra böyle bir şey olmuş. Sadece Mavera-ı-Nehir'de belki 10 tane şehirde 10 tane ayrı siyasi teşekkül söz konusu. Dini açıdan baktığımız zaman evet gök tanrı inancı adeta milli bir din gibi Türkler arasında yaygın ve kabul gören bir inanç, bir düşünce, bir felsefe. Ama bunun yanında farklı Türk topluluklarında o gün bilinen bütün dinlere mensup Türk topluluklar var. Budist Türkler var. Maneist Türkler var. Mecusi Türkler var.
1: Hristiyan
0: Hatta ve
1: var mı?
0: hatta Hristiyan Türkler var. Ve işte Hazarlarla biliyoruz biliyorsunuz Musevi Türkler var. Şimdi bakın bu da bunu bir kenara özellikle yazalım. Yani öyle bir algı var ki özellikle bu kılıç zorundan bahsedileceği zaman ya işte geldiler Araplarla işte birden ya arkadaş aynı yüzyılda bütün bu dinlerle temas halinde Türkler. Hepsiyle
1: Aslında
0: temas halinde.
1: çok haklısınız. Şunu anlıyoruz. Yeni dinlerle, din ve düşüncelerle ilişki kurma biçimine baktığımızda Türklerin din değiştirmeye tamamen kapalı olmadığını görüyoruz
0: Kesinlikle,
1: aslında.
0: kesinlikle. Bakın o konuda çok enteresandır. Türk milletinin bu tarihsel yürüyüşündeki en büyük, yani başarısındaki en büyük sebeplerden bir tanesi bana kalacak olursa bu. Duruma göre, şartlara göre kendisini yenilemeyi, karşılaştığı yeni şartlara, buna iklim, coğrafya da dahil, İntibak etmeyi çok iyi biliyor. Tutucu bir millet asla değil. Şimdi bazıları bunu böyle işte Türkler işte İran'a geldiler, asimile oldular, oraya gittiler. Hayır, asimile falan olmuyorlar. Bakın o günden bugüne biz hala Türkçe konuşuyoruz. Hala Türk devlet geleneğinden bahsediyoruz. Türk kültürü ve medeniyetini yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Ama ne yapmışız? İşte mesela bugünkü şeyle söyleyelim. Kırgız Dağları'ndan ovaya indiğinde ovaya uyum sağlamış. Türkistan coğrafyasından işte Mavera Nehri'ne İran'a geldiğinde oraya uyum sağlamış. Orta Doğu'ya gelmiş buraya uyum sağlamış. Bizans'la karşılaşmış ki bu sadece şeyde değil savaş tarzında falan da öyle. Yani

0: Yani şimdi Türkistan'daki savaş stratejisi ve taktiğiyle, silahlarıyla, bütün şeyleriyle, aynısıyla gelip de herhalde Bizans ordusuyla, Haçlılarla savaşamazsın. Sürekli bir yenileme, sürekli bir yenilenme şeyi söz konusu. Bakın devlet yönetim sisteminde de bunu görüyorsunuz. Yani o bölgedeki, o dönemin, o bölgenin şartlarına göre olan devlet sistemini gittiği yere göre değiştirmiş, geliştirmiş, intibak etmiş. Ve böylelikle aslında bugün sözünü ettiğimiz Türk kültür ve medeniyeti dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkmış. Bunu gastronomiye bile dökebilirsiniz. Yani Orta Asya coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında geliştirilen yeme, içme kültürüyle Orta Doğu'ya, Anadolu'ya, başka yere gittiği değişmiş. Almış, kendinden bir şey katmış ve özgün bir şey çıkartmış. Türk dediğimiz şey bu manada sadece bir ırkın adı değil, bir kültür medeniyetin adı. Şimdi meseleye böyle baktığımız zaman işte o dediğiniz noktaya geliyoruz. Yani intibak ediyor, geliştiriyor, yeniliyor kendisini. Buna bağlı olarak da hem inanç sisteminde hem de diğer bütün şeylerinde böyle bir hareketlilik, böyle bir şey söz konusu. İşte İslamiyet'in kabulünden önce birçok farklı dinle karşılaşmış olması ve aslında tamamen değil ama bölgesel olarak belli olaylarla, ki bu olaylarda da bazen ekonomik sebepler, bazen siyasi sebepler, bazen başka sebepler etkili olmuş. Bu dinleri kabul etmişler. Yani ilk defa bir dinle karşılaşmıyorlar. Din değiştirme tecrübesine önceden de sahipler.
1: Kültüründe
0: Bu da
1: sahipler.
0: aslında işte o yenilenme ve intibak etme, kendilerini geliştirme şeyinin daha İslamiyet'ten önce de kendilerinde mevcut olduğunu göstermesi bakımından önemli. Fakat şey değişmiyor, şu değişmiyor. Mesela şimdi Hristiyan oluyor mesela. Ama Hristiyan olduktan sonra da diğer Hristiyan topluluklarla, ki olanların büyük bir kısmı şeydir ya, Nesturi Hristiyanlardır Maveraünnehir'de. Bir de Ortodokslar, hani günümüzde de var Ortodoks Hristiyan Türkler, Gagavuzlar vesaire. Bir bakıyorsunuz Hristiyanlığı da Türk gibi yaşıyor. Mesela kurt yoğurtusu var adamların. Yani şimdi yani Hristiyan oluyor ama klasik bir Bizanslı gibi, ne bileyim diğer işte Hristiyan topluluklar gibi Hristiyan olmuyor. Türk Budistine bakıyorsunuz, işte Bartol falan da onu yazmış. Yani diyor ki bunlar tamam Budist oldular ama işte et yemeyi yasaklayan Budizmi işte bir şey et yeme dini haline getirdiler diyor. Yani olsa da temel Türk düşüncesi ve Türk töresinin dışında çok fazla hareket etmiyorlar. Ha, edenler olmuş mudur? Belki olmuştur. Yani tam anlamıyla Budistleşen. Onlar da zaten artık Türk olmuyorlar. Çünkü burada bakın dinden kaynaklanan bir değişim, dönüşüm veya asimilasyon yok. Temel Türk karakterini yansıtan işte Türk töresi, Türk temel düşüncesinden koptuğun zaman ha Budist olmuşsun, ha Hristiyan olmuşsun, ha Müslüman olmuşsun, bir şey değişmiyor. O zaman zaten artık o Türk şeyinden ayrılıyorsun. Ama baktığımız zaman, gördüğümüz zaman işte Uygurlara bakıyoruz mesela, diğer şeylere bakıyoruz. Evet, bazı topluluklar eleştirilmiş, bazı özelliklerini kaybettiler diye Kaşgarlı öyle diyor. Ya yani bunlar diyor Budist oldular, savaşçılığı unuttular falan diyor. Ama diğer yandan Uygur tarihi ne bir bakıyorsunuz, orası da bir savaşlar tarihi. Yani şeyler devam ediyor. Hasılı yani din değiştiriyor, evet, coğrafya değiştiriyor, işte mekan değiştiriyor, onu değiştiriyor, bunu değiştiriyor ama hep Türk kalıyor. Eğer Türk kalmasaydı zaten biz bugün Türklerden bahsediyor olmazdık.
1: Olmazdık.
0: Ama bu bir tecrübe, o bakımdan işaret etmeniz önemli oldu.
1: Töre ve inanç demişken hocam, tam da bununla bağlantılı bir soru soracağım. Dediniz ki yani illa kendinden, kendi töresini yaşıyor. Şimdi Türklerin eski inançlarıyla Budizm, işte Musevilik, Hristiyanlık gibi eski inançlarıyla İslamiyet arasında güçlü benzerlikler var mıydı?
0: Evet,
1: Çünkü bu...
0: özellikle Gök Tanrı inancıyla. Şimdi Gök Tanrı inancı din midir, inanç mıdır? Bu da hep tartışılır. Belki inanç demek şu aşamada daha şey. Niye din diyemiyoruz? Şimdi din diyebilmemiz için, bir din oluşabilmesi için belli şartlardan bahsedilir. Kuralları, emir yasakları, ibadet şekilleri, ibadethaneleri vesaire vesaire. Biz Gök Tanrı dinine ait bu kapsamda şeyleri çok tespit edemiyoruz. Şimdi günümüzde bazıları böyle tengricilik diye bir şey kurguladılar. Yani artık şu anda var böyle bir realite. Asla o dönemde tengricilik diye bir şey yok. O dönemde öyle bir din, öyle bir inanç, öyle bir şey yok. Ha, günümüzde ne yapılıyor? Ha, bu da olmaz değil, olabilir. Ama en azından hani tarihsel bir şeymiş gibi lanse edilmesi de çok doğru değil. İşte eski Türk inanç sisteminde tespit edebildiğimiz kaynaklara yansıyan

tevhid inancıdır. Tek tanrı inancıdır. Bütün semavi dinlerin şeyi budur. Ve garip bir şekilde İslam tarihinden de görebildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla, daha dinler tarihinden de öğrenebildiğimiz kadarıyla, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin ilk şeyi budur. Allah birdir. Fakat insanoğlu zaman içerisinde şirke düşüyor. Yani Allah'ın yanına, bazen yerine başka bir şeyler, ara bir şeyler koyuyor ve işte o anda Allah'ın dini bozuluyor. Allah'ın dini bozulunca da yeni bir peygamber geliyor. Yani bu süreç hep böyle devam etmiş. Şimdi buradan hareketle şunu diyenler de var. Ya acaba Türklere de aslında bir peygamber tebliği ulaştı mı? Şimdi bununla ilgili de en çok ön plana çıkan Zülkarneyn peygamberdir, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de işte adı geçen peygamberlerden biri. Burada çok enteresan bir şey var. Zülkarneyn çift boynuzlu demek. Kelime anlamı bu. Zülkarneyn. Oğuz Kağan'la özdeşleştirilir. Ve Türkistan coğrafyasında, başta Türkmenistan olmak üzere, Oğuz Kağan'ın bütün temsili çizimlerinde çift boynuzlu bir şey görürsünüz Oğuz Kağan'da. Hmm. Yani bakın bu belki onu çizen bile Zülkarneyn'in bu anlama geldiği ve Oğuz Kağan'la işte bağlantısı şeklinde özellikle düşünüp çizilmiş bir şey değil. Ama böyle bir şey oturmuş. Dolayısıyla Oğuz Kağan veya daha eski, bizim bilemediğimiz belki de mitolojik çağlarda, ki bu İslam tarihinin şeyine de aykırı bir iş değil. Çünkü her ümmete bir peygamber ve şeyden söz edilir. Böyle bir şey. Bu tek tanrı inancı önemli bir şey. Şimdi bazıları bunu küçümsüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hani dedik ya, bir görüş şunu diyordu. İslam öncesi Türk inançları, özellikle Gök Tanrı inancı, İslamiyet'e benzer olduğu için Türkler İslamiyet'i kabulde zorlanmadılar. Ve biz bunu ifrat tefrit görüşlerinden birisi olarak nitelendirdik. Şimdi burası tamam. Ama bazıları da mesela şöyle diyor. Ya zaten benziyorsa niye o zaman İslamiyet'i kabul etti? Yani kendi dininde bunlar varsa yeni bir dini niye kabul etti? Bir tartışmaya giriyor. Şimdi şurası çok açık. Türklerin İslamiyet'e yönelmesinin tek ve biricik sebebi önceki inançlarıyla İslamiyet arasındaki benzerliktir demek doğru değil. Ama bakın şunu demek de doğru değil. Bu benzerlikler İslamiyet'e yönelmelerine veya İslamiyet'in onların biraz daha böyle dikkatini çekmesine yardımcı olmadı. Şimdi bunu demek de çok doğru değil. Dolayısıyla bu başta tek tanrı inancı olmak üzere. Mesela bizde işte Türk kamu hukuku diyeyim bu noktada, cezalandırılan bir takım şeyler var. İşte bunlardan bir tanesi mesela bu haksız yere adam öldürmek. İslam hukukunda öyledir. Haksız yere adam öldürmek, mürtetlik, zina. Şimdi bunların cezası işte İslam hukukunda ölüm cezası olarak nitelenir. Şimdi bunun aynısının neredeyse benzeri Türklerde de mevcut. Bir bakıyorsunuz o tek tanrı inancının etrafında oturan şeyler. Temelde ahlak, erdem, buna benzeyen şeyler. Toplumsal hayattaki işte bir takım dinamikler gerçekten de hani İslamiyet'te benzeşen şeyler. Bilhassa bu şehitlik meselesi. Yani bu da çok önemli. Çünkü Türk toplum yapısı içerisinde bunların çok ciddi karşılığı olan şeyler. İnsanların zihninde oluşan şeyler. Dolayısıyla bunların da Türklerin İslamiyet'le ilk tanıştıklarında, İslamiyet'le ilgili ilk bilgileri aldıklarında hani bir şey kurdukları konular olarak söylememiz mümkün. İbni Fadlan Seyahatnamesi'nde o geçerken İbni Fadlan işte Türklerden bahsettiği yerlerde buna ilişkin şeyler vardır. Şimdi dedik ya bu kılıç zoru meselesini getirenler. Şimdi bakın orada şöyle bir kıssa var. Burada özellikle kıssa demeyeyim, bir pasaj, onu anlatmak lütfen isterim. Hocam. Şimdi İbni Fadlan işte giderken İtil Bulgar Kralı'na, tabii hava şartları çok kötü, şey şartları çok kötü. Böyle soğuk zamanlar. Bir tipinin içinde kalıyorlar. Çok böyle zor bir iklim şartlarının içinde kalıyorlar. O arada İbni Fadlan'a refakat eden Türklerden bazıları şey diyorlar İbni Fadlan'a. Ya diyorlar, sen ne istiyorsun bizden, bu işte bu şu havada bize bunu çektiriyorsun, bu yol burada çekilir mi falan. O da diyor ki bir şey istemiyorum diyor. Bir olan Allah'a inanmanızı istiyorum diyor. Bu soruyu soran Türk de yine böyle biraz da aslında espri şeklinde, ya zaten inan

0: İnansak inanırdık gibi bir laf ediyor, bir şey söylüyor. Bunu İbn-i Fadlan yazıyor. Şimdi aynı Türk daha sonra da sorular sormuş İbn-i Fadlan'a. İbn-i Fadlan bunları da yazmış. Mesela diyor ki sizin tanrınızın diyor eşi var mı diyor. İbn-i Fadlan'la diyor tövbe estağfurullah falan diyor. O da onunla diyor ki benimle beraber o da diyor tövbe istiğfar etti. Yani orada başka bir ilişki aralarında biraz böyle esprili, biraz böyle şey bir işten bahsediyor. Fakat bazı araştırmacılar bu mesela bunu alıyorlar. Biraz önce anlattığım örnekten hareketle ya işte Türkler tek tanrıya inanıyor diyordunuz. Bak adam burada kendisi diyor inanmıyoruz falan. Şuraya getirmek istiyorum lafı. Yani kaynaklarda mevcut verileri ve bilgileri bağlamı dışında bambaşka bir yaklaşımla ele alındığı zaman da çıkartılan garip garip sonuçlar var. Mesela bazı iyilik şeyler var. İşte Umay mesela Umay kültü vardır bizde. Çok güçlü bir kültürdür bu. Mesela tanrıça diyor Umay'a. İşte diyor ki Türklerde bilmem kaç tane tanrı vardı. Ya onlar tanrı değil işte. Yani şeye baktığınız zaman bir çeşit ruh veya ne bileyim iyilik iyesi. Günümüzde İslamiyet ve bütün dinlere baktığımız zaman da buna benzeyen şeyler var. Yani insanların yere saygı duyması, suya saygı duyması, nimete saygı duyması, herhangi tabiatla ilgili bir takım şeylere saygı duyması, onları kutsal olarak kabul etmesi Allah'a şirk koştukları anlamına gelmez. Tam tersine Allah'ın yarattığı tabiata bir takım şeylere bir önem, bir kutsallık atfetmek ile sınırlıdır. Bunları kalkıp da işte bir panteon gibi diğer toplumlarda gördüğümüz gibi çok tanrılı bir şeye getirmenin de bir alemi yoktur. Dolayısıyla yani bu kaynakları değerlendirirken de işte o sözünü ettiğim bağlam çerçevesinde düşünüldüğü zaman doğruya en yakın, gerçeğe en yakın değerlendirmeleri yapabiliriz. Ama kalkıp da oradaki bilgiyi, veriyi, kaynağı, yerini, şeklini, zamanını, şuyunu, buyunu görmezden gelip böyle kendi istediğimiz yorumu, kendi düşündüğümüz şeyi ispatlamak istercesine yorumlamaya kalktığımız zaman da işte iş bambaşka bir boyuta gidiyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim.
1: Evet hocam. Baktığımız zaman hocam İslamiyet 7. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ama Türklerin Araplarla ilişkileri İslamiyet öncesine dayanıyor.
0: Tabii.
1: İşte cahiliye döneminde baktığımızda ticaret yapıyorlar vesaire. O zamanlar daha Arapların zihninde Türk imajı nasılmış?
0: Şimdi bu konuyla ilgili de kaynaklarda böyle çok farklı ve değişik bilgiler var. Şimdi Türkler nispeten tabii ki Araplara uzak bir coğrafyada yaşıyorlar. Doğrudan temas yok. Ama netice itibariyle Türkler hareketli bir topluluk ve zaman zaman bir de arada Sasaniler, İran'da kurulan devletler var. Orada asker olarak görev yapan, ticaret yapan diğer falan Türkler var. Ya bir şekilde Arapların Türkleri tanıdığını ve bildiğini cahiliye dönemi edebi ürünlerinden anlıyoruz. Bunlar günümüze ulaşmış. Şiirlerde geçiyor. Nasıl geçiyor şiirlerde? Genellikle hep kahramanlıkları, savaşçılıkları münasebetiyle geçiyor. Dolayısıyla İslamiyet öncesinde, daha Hazreti Peygamber'den önce de Türkler hakkında Arap coğrafyasında, Araplar arasında bir şey olduğunu biliyoruz. Fakat bunu çok böyle abartılandırıp hani bugünkü dünya gibi düşünüp işte Türkler Arapları tanıyorlardı, işte ilişkiler böyle bir şeyden çok fazla söz etmek mümkün değil. Takdir edersiniz ki yani ortaçağ dünyasında şimdi İspanya'da yaşayan bir adamla Türkistan coğrafyasında yaşayan bir adam, Arap coğrafyasında yaşayan bir adamla Kafkaslar'da veya ne bileyim işte Sibirya'da yaşayan ya ne kadar birbirlerini tanıyabilirler? Nedir? Bir tüccar gelmiştir. İşte bir savaşta işte karşılaşılmıştır. İşte Araplar Sasaniler üzerinden işte oradaki Türk savaşçılardan haberdar olmuştur
1: falan. Sasani ordusunda görev yapan Türkler
0: var mesela. Türkler orada bütün dünya ordularında bakın bunu abartı olarak söylemiyorum. Bilhassa şu Kıpçaklar gitmedikleri yer yok. Nereye bakarsanız bakın mutlaka bir Türk topluluğu ya paralı asker olarak, ücretli asker olarak ya da başka bir vesileyle mutlaka ve mutlaka bir yerlerde yer almışlar. Yani şaşırıyoruz bazı, işte bir bakıyorsun İspanya'dan çıkıyor, bir bakıyorsun

0: İngiliz ordusunda çıkıyor. Bir bakıyorsunuz Çin ordusunda savaşan Türk var. Zaten bizim Orta Çağ'a geldiğimizde hep söylerim. Malazgirt Savaşı'nda bile Bizans ordusunda mesela paralı şeyler var. Türk askerleri var biliyorsunuz. Buğuzlar, Peçenekler, şunlar bunlar. Onların ötesinde Selçuklu Türklerinden de var. Yani Oğuz kökenli olanlar da var Bizans ordusunda. Dolayısıyla bu vesileyle hani her yerde varlar. Ama bunu Türklerin Arapları çok iyi tanıdığı veya Arapların da Türkleri çok iyi tanıdığı şeklinde yorumlamak mümkün değil. Şimdi İslamiyet'in doğumundan sonra bu şey birazcık daha artıyor. Hatta bazı ayet-i kerimelerin doğrudan Türklere işaret ettiğine dair. Daha sonra bazı hadis-i şeriflerde Türklere yer verildiğine dair ciddi bir literatür oluşuyor. Fakat burada da şöyle bir şey var. Bunun sebebi şu. Bunların ortaya çıktığı dönem Türklerin artık İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında çok etkili bir güç haline geldikleri dönem. Yani Selçuklular dönemi falan. Ve bu dönem yazılan kaynaklarda işte o şeyden kaynaklanan bir şey var. Yani Türklerle İslamiyet'i böyle daha ne diyelim daha derin, daha eski, daha kadim buluşturma girişimi var. Mesela bir sürü hadis-i şeriften bahsediliyor.
1: Hocam, o örnekleri vermeden önce bir küçük bir aramız
0: Hay hay,
1: olacak.
0: hay hay.
1: Aradan sonra daha detaylı
0: Hay hay,
1: konuşalım
0: hay
1: isterim.
0: hay.
1: Çok teşekkür ederim. Değerli tarihseverler, kısa bir ara, ardından Türklerin İslamlaşma sürecini hocamla beraber konuşmaya devam edeceğiz.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devam ediyoruz an ve zamana kaldığımız yerden. Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla beraberiz. Türklerin İslamlaşma sürecini konuşuyoruz ve bu bütünsel süreç nasıl gerçekleşti, hangi serüvenlerden geçirdi hocamdan detayları almaya devam ediyoruz. Sayın hocam, hadislerle Türk varlığını konuşuyorduk. Evet, evet. Aradan önce yarım kaldı. Buyurunuz devam edelim.
1: Şimdi bir hadis literatürü var. Ama bu hadislerin oluşma süreci genellikle Türklerin İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında da etkili bir güç haline gelmelerine paralel olarak gelişen bir şey. Dolayısıyla bunlar kıymetli mi? Evet, kıymetli. Önemli.

0: Değil mi? Evet, önemli. Ama hani bunun üzerine bir çok fazla bir şey inşa etmemiz çok doğru değil. Tarihsel olarak doğru değil. Tek tük de olsa Türk sahabiler yok mudur? Veya işte İslamiyet'e henüz daha ilk bu aşamalarda kabul eden Türkler yok mudur? Vardır, olabilir. Veya işte Hazreti Peygamber'in Hendek'te veya diğer başka bir gazvede, savaşta bir Türk çadırında oturduğuna dair bir kayıt var mıdır? Evet, vardır. Ama bunların hepsi iki toplum arasında böyle anlamlı ve Türklerin İslamiyet'i kabulüyle neticelenecek o sürece etki eden büyük faktörlermiş gibi değerlendirmek çok mümkün görünmüyor. Mesela şöyle düşünelim. Şimdi Selman-ı Farisi var mesela. Fars kökenli, adı üstünde. Şimdi Selman-ı Farisi'nin işte sahabe olması, ilk dönemlerde İslamiyet'i kabul etmiş olması, Farsların da işte İslamiyet'i kabul ettikleri henüz daha o dönemde nasıl anlamına gelmiyorsa, bunları da böyle değerlendirmek lazım. Asıl diğer ciddi temaslar Hazreti Ömer dönemiyle başlıyor. Hazreti Ömer döneminde bu Sasani İmparatorluğu'nun yıkılıp aradaki o şeyin ortadan kalkmasıyla Türk ülkeleriyle Müslümanlar arasında, Müslüman Araplar arasındaki ilk ciddi ve yoğun ilişkiler yavaş yavaş başlıyor.
1: Yumuşama dönemi yani.
0: Bu daha başlangıç dönemi diyelim. Hı. Buraya ilk temaslar diyelim. Temas. İlk temaslar dönemi. Bu arada yine bu süreç dahilinde düşündüğümüz zaman zamanlama da çok önemli. Yeni dini sunanlarla yeni dini kabul edecek veya yeni dinle karşılaşanların ilk o temas halinde ne zamana denk geldiği de önemli. Yani günümüzde de öyledir. Şimdi insanın bile eşref saati vardır, biliyorsunuz. Yani bir olay, bugün yaşadığınız, karşılaştığınız bir olaya ertesi gün aynı olayla karşılaştığınız zaman tepkiniz farklı olabiliyor. Bu bakımdan zamanlama da önemli. Burada da ona şöyle bir küçücük bahsedelim. Şimdi Göktürk hakimiyeti çökmüş. O dönemde Türkler arasında ciddi ve büyük bir siyasi güç yok. Diğer taraftan bu tarafa baktığımız zaman İslamiyet yeni doğmuş. Yeni Müslümanların, fatihlerin o gaza ve fütuhat şuurunun en yüksek olduğu, yani en samimi olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Yani bir yerde büyük siyasi teşekkülden mahrum bir Türk topluluğu var genel anlamda, ama diğer taraftan da yeni doğmuş ve o yeni doğuşun aşkıyla fetihlerde bulunan ve İslam şuuruyla gerçekten de hareket eden bir kitle var. Bu Hazreti Ömer, Hazreti Osman, bu dönemler için söylüyorum bunu. Hazreti Ömer döneminden sonra Hazreti Osman döneminde de biliyorsunuz bu Kafkaslar tarafında bir takım faaliyetler var. İşte bu Hazar Türkleriyle vesaireyle. Ben kitapta da o bahse çok girmedim. Ben ağırlıklı olarak Türkistan coğrafyası merkezli şey yaptım. Çünkü oranın dinamikleri birazcık daha farklı işliyor. Ve baktığımız zaman da hani doğrudan doğruya böyle o süreci yine böyle çok doğrudan etkileyen bir şey değil. Asıl tanışma diyeceğimiz dönem Emevilerle beraber başlıyor.
1: Ama kötü bir tanışma oluyor.
0: Kötü bir tanışma ne yazık ki.
1: Şimdi, Hazreti Ömer dönemindeki gibi o böyle bir geçişler
0: değil. Yok yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne yazık ki. Şimdi Emeviler, bakın burada söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Bunlar 661'de falan kuruldular. Kurulmadan önce de malumunuz Hazreti Osman döneminde yaşanan o sıkıntılar, çatışmalar. Ardından Hazreti Ömer, Hazreti Ali döneminde yaşanan şeyler. Hazreti Ali'nin şehadetine varan hadiseler, ardından Kerbela olayları. Yani bakın İslam dünyasının en acı, en büyük yaralarından birisi. Ve olay sadece Hazreti Peygamber'in torunlarının, Ehli Beyt'in katli ve orada yapılan bir sürü insanlık suçuyla kalmadı. Günümüze kadar ulaşan bu Şii-Sünni çatışmasını, ki yani bu kadar kanı ne Haçlılar dökebildi, ne kafirler dökebildi, ne başkaları, ve hala bakın bu kan akmaya devam ediyor. Şimdi bu olayların üzerine kurulan, bu olayların müsebbibi diyebileceğimiz insanların kurduğu bir devlet Emeviler. Şimdi bu noktada bu tanışma dediğimiz şeyde din değiştirme olgusunu o süreç dahilinde inceleyenler şunu tespit etmişler. Bu tanışma aşamasında yeni dini sunanlarla yeni dini de tanışanlar arasındaki ilişkiyi temel belirleyen nokta şu: yeni dini sunanlar kim ve nasıl sundular? Şimdi bakın, bizim aslında bütün bu Türklerin İslamiyet'i kabul sürecinin en önemli kilit noktası burası. İşte bu kılıç zoru diye olayı anlatanların en önemli argümanı bu Emeviler döneminde yaşananlar. Gerçekten de Emeviler, bakın bunlar 661'de kuruldular, 750'de yıkıldılar. Yani 100 yıl bile değil. Ama Emeviler dönemi gerçekten de İslam tarihi açısından değerlendirdiğimizde siyasi ve askeri olarak başarılılar şimdi adamlar, onu kabul edelim. İslam devletini nereden aldılar, nereye getirdiler? Yani genişlik olarak, büyüklük olarak falan. Ama İslam'ın özü, ruhu, efendim adalet ilkesi ve birçok hususta Emeviler dönemi gerçekten de çok sıkıntılı ve tartışmaları bugüne kadar ulaşan sorunlu bir dönemdir. Şimdi bu dönemde sadece şunu söylemem yeterli. Bakın ilk Emevi valisi, yani bizim Türk ülkelerine giren Mavera-ün-Nehir'de Amuderya'yı geçip işte Buhari'ye falan sefer düzenleyen adam Ubeydullah bin Ziyad. Bu Ubeydullah bin Ziyad kim biliyor musunuz? Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in mübarek naaşının üzerinden atıyla geçen adam. Yani bu adam peygamberin torununa acımamış. Gelip de bu Türk ülkelerinde işte Türkiye, Fars'a, diğer işte bölgenin mahalle halkına acıyacak hali yok. Ve bunların bu sözünü ettiğimiz, bakmayın siz fütuhat falan diyoruz ya, fütuhat mütuhat değil. Fetih metih yok ortada. Çünkü fetih, bakın, İslami bir kavramdır. Fetih kelimesi fetah, yani açmak fiilinden gelir. Fatih açan demektir. Peki neyi açıyorlar? Neyi açıyorlar? Bir bölgeyi, bir coğrafyayı İslam'a açıyorlar. İslam'ı açmak kılıçla mı olur? Kılıçla mı açılır? Yani biz mesela bu, biliyorsunuz, cihat kavramı da öyledir. Yani cihadı herkes savaş zanneder, kılıç. Hayır. O küçük cihattır. Yani Kur'an'ı manada da öyledir. Büyük cihat ise bambaşka bir şeydir. Kişinin nefsiyle mücadelesidir. Bakın çok anlamlı, kıymetli şeyler bunlar. Ama bugün cihat deyince insanların aklına işte kılıç, işte evet, savaş, hep bunlar geliyor. Şimdi fetih de öyle. Dolayısıyla bir şeye fetih diyebilmen için fethin şartlarını yerine getirmiş olması lazım. Şimdi adam zulmetmişse, suçsuz günahsız insanları katletmişse, bir takım işte yaptırımlar uygulamışsa, bunun adı fetih olamaz. Kimse kusura bakmasın. Yani bütün İslam tarihi içinde buna böyle bakarsınız. Bakın buradaki çok önemli detay şu. Şimdi Arapça'da bugün bizim Türkçe savaş dediğimiz kelimeyi karşılayan bir sürü başka kelime var. Muharebe, işte harp, müdarebe, işte mücadele, bir sürü kelime var. Ama bakın Allah ne yapmış? Bunların hepsini bir yana koymuş. Fetih diye, cihat diye kavramlar ihdas etmiş. Eğer fetih, cihat dediğimiz şey alelade muharebe olsaydı, Allah niye bunlara cihat desin veya fetih desin? Demek ki fetih ve cihat dediğimiz şey muharebe değil, harp değil. O şartları yerine getirmesi lazım. Bu manada baktığımız zaman Emevilerin bunu yaptığını söyleyemeyiz.
1: Akıncılık yapıyor.
0: Aynen öyle. Gidiyorlar.
1: Ama İslamiyet'i anlatmak mı, yoksa ganimetler, topraklar,
0: anlatan
1: vergiler?
0: Anlatan anlatan yok. Bakın ta Kuteybe bin Müslim zamanında, yani ta Hazreti Ömer'den falan başlatacak olursak, neredeyse 50 sene sonra Mavera-ün-Nehir'de ilk mescit yapılıyor. Mescid-i Cuma yapılıyor. Yani Cuma Camii yapılıyor. Şimdi böyle bir tebliğ olabilir mi? 50 yıldan söz ediyoruz. Yani Ubeydullah bin Ziyad, ardından Said bin Osman, ardından Selm bin Ziyad, arada kaç tane daha Horasan valisi var. Bunların hepsi o bölgeye güya sefer yapıyorlar. Ama bir tanesi, ya bir mescit yapayım, bir cami yapayım, şuraya bir alim bırakayım da işte İslam'ı anlasın. Böyle bir şeyler yok. Gidiyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, esir alıyorlar, ganimet elde ediyorlar, geri dönüyorlar.
1: Hocam bir de Emevi yönetimi Arapları diğer Müslüman topluluklarından üstün gören bir politikası
0: da
1: var.
0: Şimdi bakın bu da çok önemli. Dedik ya, nasıl, ne şekilde, evet, işte bu da ona giriyor. Şimdi Emevilerde, şimdi Araplarda İslamiyet öncesinden böyle önemli karakteristik özelliklerinden birisi olarak asabiye olarak nitelendirdiğimiz bir düşünce sistemi var, asabiye. Bu asabiye aslında Türkçe'ye tam çevirdiğimiz zaman içtimai tesanüt, işte sosyal birliktelik gibi falan filan algılanabilir. Fakat kabile esasına dayalı, kabile asabiyesine dayalı bir şey var. Yani şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz çok sayıda kabileler var ve bu kabileler arasında da savaş, darp eksik olmuyor. Bu asabiye dediğimiz şey Kureyşlilik bilinci. İşte o kabile bilinci dediğimiz şey. Ve birbirlerine karşı çok acımasızlar. Hatta Hazreti Peygamber de işte biliyorsunuz,

0: biliyorsunuz Kureyş'in Haşimiler kolundandı. O günkü mevcut yönetimde bulunanlar da yine Kureyş'in Ümeyye yani Emeviler işte yani Emevi kolundandı. Ebu Süfyan ve diğerleri. Hazreti Peygamber'e itaat etmemelerinin, iman etmemelerinin en önemli sebebi Hazreti Peygamber'in Haşim olmasıydı. Yani özetle şöyle söyleyeyim mealen. Yani Ebu Süfyan ve diğerleri şöyle diyorlar aslında. Ya tamam Allah bir peygamber göndermiş olabilir. Biz tamam buna iman ederiz. Ama diyor bizden olmadığı müddetçe biz Allah'ın gönderdiği peygambere itaat etmeyiz, iman etmeyiz. Çünkü öyle bir rekabet ve savaş var ki Beni Ümeyye ile Haşimiler arasında. Bu daha sonraki süreçte de devam etti. Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali dönemindeki karışıklıkların çıkmasının temel sebebi bu kabile asabiyesidir. Şimdi Emevilerle beraber önceki o kabile asabiyesi bir yandan devam ederken çünkü Emeviler Ehl-i Beyt'e zulme devam ettiler. Hatta ve hatta bizim işte belki de şansımız İslamiyet'i tanıma ve şey aşamasında bu Emevilerin zulmünden bıkan, kaçan birçok mutasavvıf, birçok alim Şam'dan yani Emevi şeyinden yeni fetih bölgelerine kaçtılar. Kendilerini canlarına attılar. Horasan'a, Maverü'n-Nehir'e. İşte Türkler arasında İslamiyet aslında bunlar aracılığıyla da yavaş yavaş yayıldı. Bunlar da doğal olarak Emevi zulmünden de bahsettiler. Evet. Hazreti Peygamber torunlarını Ehl-i Beyt'in başına gelenler. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Bizim Türk Müslümanlığının temel vasıflarından birisi Ehl-i Beyt sevgisidir. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt sevgisidir. İşte Türk Müslümanlığının temel karakterinin böyle bir şey olmasının sebeplerinden birisi, tek sebep demiyorum bakın sebeplerinden birisi işte budur. Yani Emevi zulmünden kaçan mutasavvıfların, alimlerin, büyüklerin diyelim. İşte Horasan Maverü'n-Nehir'e gelmesi, burada samimi düşüncelerle İslam'ı tebliğ etme çabaları ve bu çabalar sırasında da işte onların o Ehl-i Beyt sevgisini Türklere aşımaları bu şekilde kalmış bizde. Dediğiniz gibi mevali politikası dediğimiz bir politika var.
1: Mevali diyoruz.
0: Mevali,
1: evet. Yani Arap olmayan Müslümanlar ikinci sınıf gördükleri
0: aynen
1: politika.
0: Öyle. Mevali köle demek. Arapçada bazı böyle kelimeler vardır. Mevla, tekili Mevla, çoğulu mevali. Şimdi enteresan bir şekilde efendi anlamına da geliyor. Mesela Mevla falan deriz ya.
1: Evet, Mevla. Mevlam deriz.
0: İşte aynı kelime aslında. Arapçada böyle şeyler vardır. Yani aynı kelime böyle ifrat ve tefrit şeylerine gelir. Şimdi mevali diyorlar. Ha mevali geniş bir kelime. Vali, veli, mütevelli bu kelimeler de buradan gelir. Aslında şöyle yani özüne baktığınız zaman şu. Biraz önce dedim ya kabilecilik var. Şimdi ben Kureyş'tenim. Diyelim ki birisi var Kureyş'ten değil. Ben onu yanıma alıyorum. O benim Mevlam oluyor. Ben onun Mevlası oluyorum. Kureyşli değil ama benim ailemin mensubu gibi oluyor. Yani aslında olumlu, müsbet manada ona sahip çıkma, ona şey yapma. Benden değil ama işte benim gibi. Hani ben onun velisiyim, koruyucusuyum. Böyle bir şey var. Fakat işte bu sonraki dönemlerde o ona iyilik yapmak, onu sahiplenmek anlamı uçmuş gitmiş. Sadece
1: kölelik kalmış.
0: Bana tabisin ama benden değilsin. Benim kölemsin, bana bağlısın gibi bir noktaya gelmiş. Ve ne yazık ki Emeviler burada bildiğiniz işte bugün ırkçılık olarak nitelendirebileceğimiz uygulamaları yapıyorlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Adam Müslüman olmuş. Türk, Fars, Arap değil başka bir şey. Camide, mescitte asla ve asla bir Arap'ın önünde namaz kılamıyor. Geride kılacak, arkada kılacak.
1: Neden?
0: Çünkü mevali.
1: Ha.
0: Üstün ırk, Araplar üstün ırk. Bu mevali asla Araplara şey yap. Yani Emeviler şunun şeyine girmişler. İslamiyet'i Araplıkla özdeşleştirmişler. Ve kendilerine öyle bir kibir, öylesine bir şey. Yani kendileri işte İslam'ın temsilcisi, diğer herkes onların şeyi. Yani
1: evet.
0: Böyle kölesi gibi bir şey. Bakın şimdi İslam hukukunda gayrimüslimlerden öşür ve cizye alınır. İki vergi. En genel anlamda söylüyorum. Bunların ayrıntıları uzar. Müslümandan ise pardon yani haraç ve cizye alınır. Müslümandan da öşür alınır. Tek vergi alınır. Şimdi adam Müslüman oluyor. Bunlar hala gayrimüslimlerden alınan vergileri almaya devam ediyorlar. Hayır bir de onur kırıcı bir şey. Ben Müslüman olmuşum. Benden hala gayrimüslimlerden alınan vergiler alıyorsun. Ha, gerekçeleri de şu. Ya bunlar aslında gerçekten Müslüman olmadılar. Vergi vermemek için işte Müslüman oldular. Bakın Hazreti Peygamber döneminde de buna benzeyen uygulamalar vardır. Ya bir adamın açıp da kalbine bakamazsın. Böyle hadis-i şerif vardır. Yani adam Müslümanım diyorsa onu Müslüman kabul edersin ve şey yaparsın. Hatta ve hatta işte müellife-i kulüp dediğimiz bir şey vardır. Kalbini İslam'a ısındırmak. Yani adamdan alıyorsan almazsın. Hani yaklaştırmak için onu bir takım böyle sempati şeyleri kurarsın. Ekonomik olarak da bu olur. Şimdi Emeviler bunları yapmıyorlar. O kadar kötü ve can sıkıcı uygulamalar var ki. Mesela bir Türk bir Arap kızıyla evlenemiyor. Şimdi İslam'da bunu yasaklayan bir şey var mı? Ama Emeviler bunu yasaklıyorlar. Hatta ve hatta mesela gizli gizli işte evlenmişler diyelim duyurmadan. Tespit edildiği zaman kadı marifetiyle nikahı bozuyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz böyle bir yaklaşımı, böyle bir şeyi? Hele hele Türklerin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün mü? Dolayısıyla bütün bu yaklaşımlar, sayısız bir sürü örnekler var. Yani şimdi burada hepsini teker teker anlatmaya zamanımız da yetmez ama bir, ordularla geliyorsun, savaşla, kılıçla işte işgal ederek adamların topraklarını ele geçiriyorsun, esir alıyorsun, ganimet alıyorsun, geri dönüyorsun. Üstüne üstlük çok az bile olsa İslamiyet'i kabul eden varsa bunlara da böyle davranıyorsun. Bir sürü katliam yapmışsın, bir sürü bilmem ne yapmışsın. Şimdi diyorlar ki kılıç zoruyla kabul etti. Ya etmiyorlar zaten. Etseler zaten bu kadar savaş olmaz, bu kadar şey olmaz. Dolayısıyla Emeviler döneminde yaşananlar kötü bir tanışma. Türkler Emevi ordularına direniyorlar. Sonuna kadar da savaşıyorlar. İslamiyet'i falan da kabul etmiyorlar. Tek tük edenler var mı? Evet var. Yani şöyle diyelim, yüzde olarak bakacağınız zaman hani ilk başta söyledim ya, bakın şu kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz, bakın kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz olaylar bu kocaman Türk dünyasının sadece şurasında meydana geliyor. Şu kadarcık yerde meydana geliyor. Burada bile İslamiyet'i kabul edenlerin Türk kitlesi içerisinde yüzdesini, evet elimizde bir veri yok ama baktığımız zaman %3'ü 5'i geçmiyor. Şimdi işte bu arkadaşlar diyorlar ki kılıç zoruyla kabul ettiler. Ya kardeşim şu kadar Türk dünyası var. Burada hadiseler meydana geliyor. Burada bile %3'ü 5'i geçmezken siz buradaki kötü örneklerden hareketle nasıl bu kadar her tarafın aynı şekilde Müslüman olduğunu söylüyor? Yani bu hiçbir şeye uygun bir yaklaşım değil.
1: Hocam şimdi bahsettiğimiz Emevi dönemindeki kötü uygulamalar yüzünden o Türklerin Müslüman gözükürken anladığım kadarıyla eski inançlarına bir taraftan devam ettiği i̇şte durumlarda...
0: Az. Tek tük de olsa evet çok az, çok az.
1: Tabii ki bu şeyi de söylüyor hocam, yani zorlayıcı yöntemlerin din değiştirmede kalıcı etki olmadığını da gösteriyor.
0: Olmaz, hangi din olmuş? Tabii, yani böyle bir şey olabilir mi?
1: Bir taraftan da hocam hangi döneme denk geliyor? Buhara'da camiler yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Buhara'da camiler yaptırılıyor işte. Halka namaza katılmaları için teşvik.
0: Para falan veriliyor.
1: Sağlanıyor, para veriliyor. İşte yerel halkın evine yerleştiriyorlar. Bunlar hangi dönem oluyor?
0: Şimdi bu da Emeviler dönemi. Kuteybe bin Müslim diye bir komutan. Bu Ubeydullah'tan onlardan falan çok sonra. İşte ilk camiyi açan, ilk defa böyle ya bu iş böyle olmayacak. Hani halkı ısındırmamız lazım, bir şeyler yapmamız diye faaliyetlere başlayan Kuteybe. Şimdi bunları söyleyince evet güzel gibi geliyor. Ama Kuteybe de şunu yaptı bakın. Kuteybe diyor ki işte camiye geleceklere para verelim işte. Ya parası olmayanlar gidiyor parayı alıyor. Ama büyük bir kısmı ona ihtiyaç duymayanlar veya bunu onuruna yedirmeyenler de girmiyor. Benim o tercüme ettiğim Tarihi Buhara'da mesela bunlar anlatılır. İşte köşkler var mesela. İşte onları da davet ediyorlar namaza. Onlar gelmeyi reddediyorlar. En son adamların köşklerini basıyorlar. Evlerini yıkıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Hatta onların köşklerinden aldıkları işte mobilyaları diyeyim, kapıyı, şuyu buyu getirip işte Cuma camisinin penceresine şuyuna buyuna kullanıyorlar. Bir de Kuteybe'nin asıl kötü yaptığı iki şey var. Bunlardan bir tanesi Buharalıların evlerine Arapları yerleştiriyorlar. Görünürde amaç şu. Ya işte Araplar, kaynaşsın. Müslümanlar buraya gelsin. İşte İslam'ı bunlardan öğrensinler. Ama asıl şey o değil. Evin adamın yarısını, evini ona veriyorsun. Şimdi bu Emevilerde bir de öyle bir şey var. Bu Arap ne diyeyim, koloniciliği. Yani getirdikleri Arapları fethettikleri bölgelere yerleştiriyorlar. Orada mal mülk sahibi yapıyorlar. Şimdi düşünün, benim evim var, çoluğumla çocuğumla kalıyorum. Evime bir Arap ailesini getirip yerleştiriyorlar. Diyorlar ki evin yarısı senin, yarısı onun. Arazin var, arazinin yarısı senin, yarısı onun. Şimdi bunu güya güzel bir şey gibi anlatırlar da, ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Şimdi bunların hepsi büyük bir tepkiye sebep oluyor. Evet, korkudan veya başka sebeplerden olabilir. Bu dönemde evet ben Müslümanım deyip mecbur kalanlar olabilir mi? Olabilir. Biz bunu kabul ediyoruz. Fakat bunlar dediğim gibi çok çok çok çok az olan hadiseler. Ve o büyük coğrafyanın sadece bir yerinde meydana gelmiş. Bir de bu kılıç sorunu iddiasını ortaya atanlar ve şey yapanlar, yahut asıl Türk'e hakaret ediyorlar. Türk milleti doğduğundan beri savaşlarla, mücadelelerle yaşamış bir millet. Yani Türk'e hakaret ediyorsun.
1: Baskıyla olacak iş değil ha, Türkleri Müslüman yapmak.
0: Ya değil, hele de Türklere. Türkler ilk defa mı savaş kaybettiler? Yani korkularından din değiştirecek olsalar da hepsinin Budist olması lazımdı. Yani Çin karşısında, diğer ordular karşısında. Yani daha yeni ortaya çıkmış, dünyada öyle çok fazla bir şeyi bile olmayan Arapları görecekler. İki tane kılıç şıkırtısında hemen Allah biz korktuk, dininize geçtik diyecekler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bu bir kere Türkiye hakarettir bak. Yani bu iddiayı dillendirenlerin buna dikkat etmesi lazım. Zaten bu iddiayı ilk ortaya atanları da incelediğimiz, baktığımız zaman, şimdi buradan isimlerini söylemeyeyim de kim oldukları belli, herkes bilir. Yani böyle Türk tarihine hem Türkiye düşman, hem İslam'a düşman, hem bugünkü devlete düşman, işte böyle adamlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu şekilde, yani Türkiye, İslam'a aleni düşmanlık besleyerek yazdığı eserlerin tamamını ortaya çıkartmış bir adam, Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular diye bir tez ortaya atıyor ve bugün bu yeri geliyor, işte tırnak içinde söyleyeyim, ben Türkçüyüm diyen insanlar bu tezi savunuyorlar. Ve işin komik yanı da ne? Şimdi Tarih-i Buhara'yı ben tercüme ettim. Yani onların o işte katliam, talkan, cürcan şeyleri, lan ben tercüme ettim zaten bunları anlatırken. Yani ana kaynaklarından birisini. Mesela bana da bazen böyle şey yapıyorlar, eleştiriler görüyorum sosyal medyada. Son derece saygısızca, son derece böyle şeyce. Bana bunları anlatmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim, bunları ben tercüme ettim zaten. Bana ne anlatıyorsunuz siz? Ama meseleye bakış açıları son derece yanlış, onu söyleyeyim. Ortada reel bir gerçek var. Emeviler döneminde bunlar yaşandı mı? Yaşandı. Hı hı. Emeviler bunları yaptıkları için tarih onları lanetledi.
1: Kayıp bakın, bir yüzyıl olarak.
0: Kesinlikle.
1: Kötü bir tanışma.
0: Kesinlikle. Evlisin. Bakın, bir eser tercüme ettim yine ben Gaznelilerle ilgili. Gaznelilerden bahsediyor eser. O sırada Gurlulardan bahseder o coğrafyada. Bakın müellif ne diyor biliyor musunuz? İşte 12. 14. yüzyıl, 15. yüzyıl müellifleri, hepsinin eserlerinde var. Aynen şöyle diyor bakın. Ben demiyorum şimdi, buradan da hemen şey yapanlar olur da, bu zındık Emeviler diyor, bütün İslam minberlerinde Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e, onun pak haline, küfür geleneğini, zulüm geleneğini ortaya çıkarttıkları zaman bir tek diyor bu gurlular onların bu emirlerine uymadı. O yüzden diyor bunlar şöyle büyük soydur, böyle büyük soydur. Bakın bütün İslam kaynakları Emevilerin bu zulümlerini, Ehli Beyt'e zulümlerini ve diğer bütün yazar, bunları ben söylemiyorum. Yani bugünkü modern araştırmacılar değil. O dönemin bütün kaynakları, üstelik Şii kaynaklar falan da değil. Bunların hepsi Sünni kaynaklar, yani yazar. Bugünlerde bir Emevi şeyi oluştu. Yani böyle Emevileri bir çok seven bir kitle var. Bir de böyle bir kitle var. Şimdi biz bunu açıkça burada ifade ediyoruz. Bunlar yaşandı. Hı hı. Söylediğimiz şey şu. Türkler bu onur kırıcı bir şekilde İslam'ı falan kabul etmediler. Ha, ne zaman kabul ediyorlar? Bakın bu Emevilerin bütün bu zulümleri, bütün İslam toplumlarına ve tabii ki Türklere bu zulümleri büyük bir tepkiye yol açıyor. Bütün Araplar da Emevileri desteklemiyor, onu da söyleyelim. Mesela İmam-ı Azam desteklemedi onları. Bir sürü büyük alim Emevilerin karşısında set oldu. Abdullah

0: bin Zübeyr, meşhur sahabe Zübeyr'in oğlu, Medine'de hilafetini ilan etti Emevilere karşı. Bakın o, işte o dönemde Mekke'yi mancınıkla taşa tuttu Emeviler. Düşünebiliyor musunuz? Mübarek Kabe'nin örtüsü Emevilerin attığı mancınık taşlarıyla zarar gördü. Bakın Emeviler böyle bir devlet, yani böyle bir şey.
1: Sonra hocam.
0: İşte bütün bu tepkiler Abbasi ihtilali dediğimiz ihtilali doğurdu. Ve 750'de askeri kanadını Türklerin, içeriden Ehl-i Beyt Araplar ama biraz da Farsların etkisiyle Abbasi ihtilali dediğimiz bir ihtilal ortaya çıktı.
1: Yani bir işbirliği geldi.
0: Aynen öyle, çünkü zulmediyor ya Emevi herkese. Hepsi bir araya geldiler, Emevileri yıktılar. 750'de bakın 90 yıllık bir ömürleri var. Hem de ne yıkma? Bütün Emevi büyüklerini bildiğiniz katliamdan geçirdiler. Gömülmüş mezarlarından çıkardılar, kemiklerini yaktılar. Bakın Emevilere karşı öyle bir kin birikmiş ki. Yani müthiş bir kıyım uyguladılar Emevi. Sağ olanların hatta böyle çok iğrenç şekillerde öldürdüler. Yani mesela sopalarla dövüyorlar, adamlar altta can çekişirken üstüne halı serip ziyafet yapıyorlar. Yani o kadar böyle insanlık dışı muamelerle MMM'lere böyle yaptılar. Bakın bunları yaptılar. Ha bir kişi hariç, onu mutlaka söylememiz lazım. Ömer bin Abdülaziz. Biraz önce bütün bu MMM politikalarını anlattık ya, kötü politikaları. Bu Ömer bin Abdülaziz, ikinci Ömer de deriz biz ona. Bu uygulamaların tamamına son vermişti hilafeti döneminde. İki yıl falan
1: ölümünden sonra eski politikalara
0: aynen devam etti. Hatta orada çok meşhurdur. Bakıyor ki işte bu haraç cizye almaya devam ediyorlar. Oğlum siz ne yapıyorsunuz diyor. Adamlar Müslüman olmuş. Af buyurun diyorlar ki işte bunlar Müslüman değil. Nereden anladınız diyor. Af buyurun diyor, sünnet olmayı reddediyorlar. İşte orada meşhur bir laf söyler. Der ki Allah bizi bu ümmetin başına sünnetçi olarak mı gönderdi? Eğer bunlar biz Müslüman olduk diyorlarsa, şehadet getiriyorlarsa vergi almayı bırakacaksınız. Ya ama bırakmıyorlar. Çünkü ciddi bir ganimet, ciddi bir gelir söz konusu. Öyle din, iman, İslam'ı yayayım, öyle bir dertleri yok. Şimdi işte Abbasiler iktidara gelince Abbasi ihtilalini yapanların önemli bir kısmı askeri kanadı Türk. Ebu Müslim, Horasani ve ona bağlı bir sürü Abbasi dâileri, şunlar bunlar Türk. Bir de zaten Emeviler yıkış sebepleri bu ikinci sınıf davranmaları falan. Ne oluyor? Bir düzelme oluyor. Yani Arap olmayan toplumların da yönetime kendini yer bulduğu.
1: Daha işte, eşit şartlar.
0: Aynen öyle, eşit şartlarda, orduda, idari teşkilatta falan. İşte bakın burada artık o tanışma, kötü tanışma tanımaya dönüyor. Ben orada başlıklandırırken o tanışma şeyine etki tepki dedim. Emevilerin o tepkisi, etkisi bizimkilerin o tepkisine yol açmış. Ve bakın bir din değiştirme olayında sürecin bu aşamasında belirleyici rol yeni dinin nasıl sunuldu? Ya günümüzde de öyle. Dünyanın en güzel düşüncesini, en güzel projesini, en doğru şeyini insanlara hakaret ederek, kafalarına vurarak anlatırsanız kime lafınızı geçirebilirsiniz, dinletebilirsiniz, kabul ettirebilirsiniz? Ama dünyanın en şeytani şeyini, en kötü şeyini tatlı dille, gerekli yöntemleri kullanarak da insanlara kabul ettirirsiniz. Bu kadar açık. Doğru. Dolayısıyla Emevilerin bu politikası Türklerin İslamiyeti değil.
1: Bakın, gönlünün ısınmasına
0: evet,
1: sebep oldu.
0: Buna sebep olmadı. Yani Emeviler bunu bitirdi. Ha burada şunu da söyleyeyim. Burada Türkler İslam'a karşı savaşmadılar. Burada Türkler Emevilere karşı, zulme karşı, Arap istilacılığına karşı savaştılar. Ve İslamiyet'i tanıma imkanları olmadı genel anlamda söylüyorum. Ama Abbasiler döneminde işte tanışma başladı. Şimdi düşünürsene, mesela Talas Savaşı bunun için güzel bir örnek. Şu açıdan güzel bir örnek. Şimdi önceden hep kavga ediyoruz biz. Sürekli kavga ediyoruz. Fakat Talas Savaşı'nda ilk defa ittifak yapıyoruz. Yan yana duruyoruz ve Çinlilere karşı savaşıyoruz. Şimdi bakın bu bir işte eşik aslında.
1: Siyasi o güne bir kadar, ortaklık önce.
0: Tabii. Önceden savaş. Karşı karşıyaydın. Birine kılıç mızrak sallıyordun. Ama ilk defa yan yana duruyorsun. Ve ortak bir düşmanla savaşıyorsun. İşte bu şeye sebep oldu. Yani o savaşlar bitince Türkistan coğrafyasında tanışma dediğimiz şey, tanıma dediğimiz şey meydana gelmeye başladı. İletişim. Önce iletişim. Bir insanla iletişim kuramazsanız nasıl tanıyacağız? Yoktu ki o iletişim. Sürekli savaşlar vardı.
1: Ama yine de Talas Savaşı'na Türklerin Müslüman olduğu savaş diyemeyiz.
0: Tabii ki.
1: Yani ya biraz öyle iddialarda.
0: İlk başta da söyledim. Evet. Şimdi düşünün bakın. Talas şu koca Türk dünyasındaki bir nokta. Burada kaç tane asker var? Yani düşünün şu kadar bir Türk dünyası var. Şuradayız biz. Verev ki Talas Savaşı'ndaki ordudaki bütün Türkler Müslüman olmuş olsalar bile. Genel Türk kitlesinin yüzde kaçını teşkil ediyorlar. Şimdi bunu eski hocalarımız işte o bir kırılma anı demeyelim ama bir eşik gibi düşündüklerinden. Çünkü ortak hareket ediyorsun. İlk defa yan yana geliyorsun. Belki bunun için hani önem verdiler. Ama işte bazen bu verilen önemler maksadı aşıp bambaşka bir boyuta geliyor. İşte Talas Savaşı'ndan sonra Abbasiler Türklere de idarede yer vermeye başlayınca bir takım şeyler olunca tanıma evresi başlıyor. İletişim ve etkileşim başlıyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bakın bunu da söylerken Abbasiler döneminde de her şey güllük güneşlikti falan filan. Aman böyle düşünmeyelim. Şimdi bir sürü Türk komutan var. Büyük komutanlar bunlar işte. Uçru Sonalı Afşin bunlardan bir tanesidir. Meşhur bir adam. Amuriye'ye kadar fethetti. Mutasım'ın büyük kumandanı. Müthiş bir adam. Bizans ordusunu yendi falan filan. Babek isyanını bastırdı. Bir sürü bir şeyler. Ama aynı Afşin bu büyük zaferlerden sadece birkaç yıl sonra zındıklık ithamıyla ortadan kaldırıldı. Yani mesela Araplar da işte nüfuzul etrak derler bu dönemi. Abbasiler döneminde Türk işte etkisi, Türk nüfuzu falan. Ama bunu bizim anladığımız manada olumlu bir şey de söylemezler. Yani Abbasilerin bittiği, yani Abbasiler şöyle bitti. Türkler etkili oldu, Abbasiler bozuldu anlamında kullanırlar. Hı. Dolayısıyla evet Türkler etkilidir. Birçok büyük alim var, komutan vardır, askerler vardır. Hassa birliği Türklerden oluşur. Başkenti Samarra'ya taşıtmışız. İşte Mutasım'ın annesi Türktür. Memun döneminde en büyük sayıya ulaşmıştır. Mevali asker kökeni falan filan ama bu biraz yanıltıcı bir şey. Çünkü biraz önce söylediğim gibi birçok Ebu Müslim Horasani Abbasi ihtilalini yapan adam, kumandan. Ebu Müslim Horasani de zındıklık ithamıyla öldürüldü Abbasi halifeleri tarafından. Anlatabiliyor muyum? Yani evet bir rahatlama var Emeviler dönemiyle kıyasladığımızda. Hı hı. Ama Abbasiler döneminin de bütün Türkler için müthiş böyle bir iyi bir şeylerin olduğu falan dönem gibi düşünmek yine aldatıcı olur. Onu da söyleyelim. Hal böyle olunca Emeviler döneminde Türkler arasında evet yavaş yavaş İslam tanınıyor. Birazcık işte İslamiyet'i kabul artıyor. Ama 10. yüzyıllara falan 8. 9. hatta 10. yüzyıllara gelene kadar o sözünü ettiğim koca Türk dünyasındaki Türkler arasındaki İslamiyet'i kabul oranı hala %20'lerde 30'larda daha 40'lara ulaşmış değil. Hmm. Asıl ne zaman başlayacak? İşte 10. yüzyıldan itibaren yani 900'lü yıllara geldik bakın. 900'lü yıllara geldik. İşte bu yüzyıllarda kaynaklar bize kalabalık Türk kitlelerinin böyle 50 bin çadırlık, 100 bin çadırlık, 200 bin çadırlık ki çadırlı bizde bir kişi olarak hesaplanmaz. Yani bir hane halkı gibi düşünün. Çok büyük kitlelerin İslamiyet'i kabul ettiklerini görüyoruz. Bakın Emevilerden bahsettiğimiz dönem kaçıncı yüzyıl? 7. yüzyılın sonları, 8. yüzyıl. Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği dönem ne zaman? 9. 10. 11. yüzyıl. Ve bu dönemde artık Türkler değil mevali, değil işte şey artık efendi. Çünkü kılıç artık Türklerin elinde. O yüzden ben öyle diyorum. Türkler kılıç zoruyla İslamiyet'i kabul etmediler. Çünkü İslamiyet'i kabul ettiklerinde yani artık bu 10. 11. yüzyıla kılıç zaten Türklerin elindeydi. Kime kılıçla kabul ettiriyorsun? Ve bu süreçte bu sözünü ettiğimiz siyasi askeri olaylar kadar etkili olan başka faktörler var. Bunlardan bir tanesi din adamlarının faaliyeti. Hmm. Bakın bu Abbasiler döneminde savaş bitince Maverun-Nehir şehirlerinde camiler, mescitler, medreseler, burada ulema bunlar var. Biraz önce sözünü ettiğim mutasavvıflar İlim adamları, dervişler. Sufiler çok önemli. Evet. Mesela Şakihi Belhi diye bir adam var. Bu adam bütün Türkistan'ı geziyor. Çok zengin bir adam.
1: Nasıl
0: bütün
1: anlatmışlar?
0: Malını, mülkünü. Nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz?
1: Bir dille mi? Yani bir örneklerle mi? O kültürel dünyasına yakın kıssadan hisselerle mi?
0: Resmi... Nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz? Aslında bir şey anlatmıyorlar. Yaşıyorlar. Bakın bizim Alperenlerimiz... Bizim erenlerimiz nasıl Balkanları fethettilerse ne yaptı yani Sarı Saltuk gidip de bütün Hristiyanları önüne işte oturtup veya ne bileyim oradaki diğer erenlerimiz işte Sufi dervişler şunlar bunlar oturun lan buraya size İslam'ı anlatacağım diyerek mi anlattılar? Hayır yaşadılar. Öyle bir duruş sergilediler ki öyle dürüst öyle insancıl. Öyle bir profil çizdiler ki onları gören insanlar da ya arkadaş bunlar düzgün adamlar. Bak nedir yani bir öğrenelim yapalım. Bakın bu konuda en ön plana çıkan şey ne biliyor musunuz? Tüccarlar. Günümüzde aksini söyleyenler olabilir ama o dönemde Müslüman tüccarlar dünyanın en güvenilir adamları. Ve bütün dünyada ve Türk dünyasında bu adamlar ticaret yapıyor. Kervanlar o dönemde şey değil. Mesela bu alimler, dervişler falan da o kervanlara dahil olup böyle memleket memleket geziyorlar. Gittikleri yerlerde ribatlar kuruyorlar. İşte orada faaliyet gösteriyorlar. Tüccarlar o kadar güvenilir ki herkes onlarla iş yapmak istiyor. Ve işte bu ilişkiler insanların bak Emevilerin o zalim tabiatını görünce bunlara lanet olsun diyen insanlar bunların o iyi yüzlerini gördükçe ilgi duymaya başlıyorlar.
1: Evlilikler oluyor mu hocam?
0: Tabii ki. Evlilikler başlıyor yavaş yavaş. Ticari ilişkiler, ortaklıklar başlıyor. Dediğim gibi artık mesela Buhara'da bir cami var, medrese var. Semerkant'ta artık İslam şeyleri var. Dolayısıyla insanlar gidiyorlar, geliyorlar, beraber yaşıyorlar. Aynı şehirde oturuyorlar, çocukları beraber oynuyor. Yani artık tamamen bir etkileşim oluyor. İşte bu noktada belki şunu şey yapma. Niye peki İslam'a bu kadar yöneliyorlar? Yani niye diğer dinler dedik ya, diğerleri değil de niye İslam'a? Niye biliyor musunuz? Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Çünkü İslamiyeti Emevi uygulamasını işte o bu uygulamasını değil. İslamiyet'in ruhunu, temel esaslarını temel düşüncesini, felsefesini Türk o başta söylediğim töresine ve düşüncesine en yakın din olarak görüyorlar da o yüzden kabul ediyorlar. Etmezlerdi. Yani Oğuzlar durduk yerde ne diye bilmem kaç bin çadır halkı İslamiyet'i kabul ediyor. Etmeyebilirlerdi. Veya işte diğer bölgelerdeki insanlar mesela Hristiyan olan Türklerden bahsediyoruz. Bulgarlar ilk başta Hristiyanlardı.
1: İdil Bulgarlar, Karahanlılar.
0: Karahanlılar daha sonra tabii İslamiyet'i kabul ettiler. İdil Bulgarları daha sonra Müslüman oldular. Mesela işte Hazarlar var, Museviler adamlar. Yani şimdi niye nasıl oldu da İslamiyet bu kadar yayıldı? Kılıçla mınışla değil.
1: Hükümdarlarının Müslüman olması da halkı etkiliyor değil mi hocam?
0: Şimdi o dönemde şöyle bir anlayış var. Batıda da böyle, doğuda da böyle. Halk hükümdarının dininden sayılıyor. Şimdi biz bazen diyoruz ya Karahanlılar Müslüman oldu. Bu şu anlama gelmiyor. Bütün Karahanlılarda yaşayan herkes Müslüman oldu anlamına gelmiyor. Karahanlı hanı Müslüman oluyor. Tebası da Müslüman sayılıyor. Hmm. Batıda da böyle bu. Hatta 1400-1500'lerde bir anlaşma maddesi olarak da koyulmuş. Yani bu bir ön kabuldür. Yani adam Hristiyansa tebası da Hristiyan sayılıyor. Herkes Hristiyan olduğundan değil. Yani bir ön kabul, bir konsensüs, bir şey böyle düşünülmüş. Yani.
1: Ama zamanla onu da kabul edip yaşamaya başlıyorlar.
0: Tabii ki. Şimdi zaten herhalde hani bu değişim dönüşüm falan diyoruz ya mesele o. Şimdi bakın baskıyla, zorla yapılan hiçbir şey içselleştirilmez. Korkuyla yaparsın ama içselleştiremezsin. Fakat biz şunu görüyoruz. Eğer bu adamlar iddia edildiği gibi kılıç zoruyla sadece işte ekonomik sebeplerle, sadece şu bu sebeplerle Müslüman olsalardı, daha İslamiyet'i kabul ettikleri ilk asırda Kur'an tercümeleri var. Türkçe Kur'an tercümeleri. Bakın Kutadgu Bilig gibi bir eser yazılmış. Divan Lügat-ı Türk gibi bir eser yazılmış. Bunlar hani hep denir ya İslami dönem Türk edebiyatının eserleri. İncelediğiniz zaman şunu net bir şekilde görüyorsunuz. İslamiyet'i o kadar içselleştirmişler ki bugün bizim Arapçasını, Farsçasını kullandığımız bütün kavramların Türkçelerini bulmanız mümkün. Bayat adı birle söze başladım diyor. Besmele'yi Türkçe böyle söylemiş. Tanrı kelimesini kullanıyor. Cennet yerine uçmak kelimesini kullanıyor. Bakın. O Karahanlı Türkçesi, satır arası Kur'an tercümeleri var. Ve içselleştirmiş. Oraları okuduğunuz zaman Türkçe o kadar güzel bir şekilde kullanılarak bu şunu özümsemiş. Hı hı. Özümsemiş. Yani ama burada işte önemli olan şey de şu. İslamiyet'i bir Arap gibi anlamıyor, bir Fars gibi anlamıyor, Türk gibi anlıyor ve Türk gibi yaşıyor. İşte bu noktada da
1: bugünkü Arap, ön yargıları da kıracak bir şey söylediniz aslında.
0: Tabii ki. Şimdi bakın İslamiyet bir din, bir mesaj. Müslüman demek İslam mesajını alıp uygulayan. Yani ortada bir fikir var, bir düşünce, bir din var. Müslüman ise onun icracısı. Şimdi aslında her şey öyledir. Bir ideoloji düşün. İşte Marksizm. Marx bir kitap yazıyor. Herkes Marx mı? Marx'ın o fikirlerini İtalya'da adam başka uyguluyor, Almanya'da başka uyguluyor, orada başka, orada başka. Rusya'da Rus coğrafyasına göre, Hindistan'da Hindistan. Bakın her şey böyledir. Şimdi İslam da öyle. İslam bir mesaj. Temel esasları olan, temel felsefesi olan bir din. Ve Müslüman bunu alıp kendi hayatına uygulayan. Şimdi bu insan, insan ne yapacak? Kendi kültür, medeniyeti, işte coğrafyası, iklimi bunlara göre yorumluyor ve algılıyor. Şimdi bizde şöyle bir anlayış ortaya çıktı. Kılık kıyafetten yeme içme adetine kadar sanki Araplar nasıl yaşıyorsa kıyafetten şeye kadar böyle değil ama. Çünkü İslamiyet her ne kadar Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmış olsa da evrensel bir mesaj. Arap coğrafyasındaki adama da, kutuplardaki adama da gidiyor. Evet. Ama şimdi Arap coğrafyasındaki mesajı algılayıp onu kendi hayatına uygulayan adamla kutuplarda yaşayan adamın uygulamasını eşitlemeye çalışırsanız bunu başaramazsınız. Bu sosyolojiye, psikolojiye, her şeye aykırı bir şey olur.
1: Böyle algılamamak da gerekiyor.
0: Tabii ki. Çünkü işte bu da şuna yol açıyor. Türk Müslümanlığı diye bir kavram var sosyolojik manada. Şimdi buna da kızıyorlar. Ya işte Müslümanlığın Türk'ü... Ya kardeşim bak sosyolojik bir kavramdan bahsediyoruz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu kadar ilimiz var. Şimdi hepimiz aynı Türkçeyi konuşuyoruz. Hepimiz aynı devlete bağlıyız. Hepimiz aynı kanunlara bağlıyız. Ama Karadeniz insanının diliyle, lehçesiyle işte Akdeniz insanının şeyi farklı. Yeme içme kültürü farklı. Şimdi ben İzmir'den geliyorum. Sıcaktan bunalmış bir şekilde geliyorum. Ardahan'daki adam da diyor ki Kars'taki adam da lan şu güneş biraz daha fazla olsa. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ortada reel bir Allah'ın yarattığı nizam içerisinde bakın. Çünkü Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış. Allah dileseydi bütün dünyada iklimler aynı olurdu. Herkes aynı dili konuşurdu. Herkes aynı renkte, aynı dilde, aynı kültürde olurdu. Ama Allah böyle dilemiş. Kültürleri farklı farklı yaratmış insanları. Şimdi bunlar istiyorlar ki herkes aynı dili konuşsun. Herkes aynı kıyafeti giysin. Herkes iftarını aynı şeyle açsın. Ya böyle şey olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İşte bizimkiler çok başarılı bir şekilde Türk Müslümanlığı şeyini oluşturmuşlar.
1: Aslında çok güzel bir noktaya getirdiniz hocam. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle ortaya çıkan Türk İslam düşüncesini bir medeniyet tasavvuruna dönüştürmek. Kesinlikle, bunu da alimler kesinlikle çok güzel yapmış. Yani Farabi, İbn Sina, Biruni, işte Hoca Ahmet Yesevi gibi. Tabii. Yani bu isimler aracılığıyla hocam nasıl gerçekleşmiş o inanç, o tasavvuf, o ahlak anlayışı?
0: Tabii tabii. Şimdi ben dört cephe olarak ayırıyorum. Birincisi Türk Müslümanlığının bütün İslam kültür medeniyeti içerisinde. Birisi işte kelam fıkıh cephesi. Şimdi enteresan bir şekilde İmam-ı Azam diye bir adam çıkıyor. Şu anda nerede bir Türk varsa Hanefidir. Bakın yani Türklük de bu kadar özdeşleşmiş bir şeydir bu. Bir yerde Türk gördüğünüz zaman Hanefi'dir. Bir yerde Hanefi gördüğünüz zaman Türk'tür. Yani büyük ölçüde bu böyledir. Şimdi bunun sebebi ne? Hangi Türk İmam-ı Azam'ın kitaplarının tamamını okuyup, İmam Şafii veya diğerlerini de okuyup ondan sonra ben Hanefi'yim dedi? Böyle bir şey değil. İmam-ı Azam Türk muhitinin ve Türk düşüncesinin işte fıkıh ekolünü oluşturan adam. Dolayısıyla benim okuma yazma bilmeyen babaannemin İslam'la ilgisi bilgisi ve İslam'ı yorumlaması, İmam-ı Azam'ın yorumlaması,

durumuna uygun olması onun kitabını okumasından değil. İmam-ı Azam'ın zaten Türk düşüncesini sistematik hale getirmiş olmasından kaynaklanıyor. İmam Maturidi diye bir adam çıkıyor. İşte o dönemde yaygın olan işte kelam açısından işte Eş'ari kelam.

0: Bu bir ruh, bu bir düşünce. İşte hani ilk başta dedim ya, dini ne olursa olsun, şeyi ne olursa olsun, Türk düşüncesi dediğimiz bir şey var. Türk töresi dediğimiz bir şey var. İhsan Fazlıoğlu'nun çok güzel bir lafıdır. Mesela bu İslamlaşmayla ilgili o şöyle diyor, çok güzel bir laf. Diyor ki, Türkler İslamlaştıkça İslam da Türkleşti der. İşte bunu kastediyor. Yani Araplar İslamlaştıkça Arap İslam da Araplaşıyor. Ya, şöyle düşünün, yarın diyelim ki Çinliler Müslüman oldular. Bir şey oldu, Çinliler Müslüman oldu. Ne yapacak? Hepsinin adı Ahmet Mahmut mu olacak? Hepsi işte sarık mı takacaklar? Hepsinin cami mimarisi Arabistan'daki modellerden mi olacak? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Çinli de İslamiyet'i kendi kültür ve medeniyetiyle beraber yaşayacak. Aynı şey İngiliz için, Fransız için de geçerli. İşte böyle bir şey oluştu ve fıkıh kelam cephesi böyle. Bunun felsefe cephesinde Farabi ve İbn Sina oluşturuyor. Bakın İslam düşüncesinde birkaç tane şey vardır, felsefe ekolü. Biri işte Meşayi ekolüdür. Bir de Süfreverdi var, bu İşrakiyun. O da Türk mesela. Türk kökenli. Yani bakın orada da yine Türk düşüncesinin ortaya çıkarttığı bir şey var. Diğer bir cephesi tasavvuf. Bakın bir sürü tasavvuf ekolleri var ama Türkistan ekolü başka. Hoca Ahmet Yesevi. Türk usulüdür. Ve devlet. Devlet idaresi konusunda. Çünkü niye biliyor musunuz? Türklerde önce devlet vardı. İslam daha sonra geldi. Araplarda önce devlet yoktu. Önce İslam, sonra devlet geldi. Bakın burada çok ciddi bir farklılık var. Ve bugüne kadar uzanan bir takım fikir ayrılıklarındaki şey de bu sözünü ettiğimiz temel düşünce farklılığından kaynaklanıyor. Yorum, algılama ve uygulama farklılığından kaynaklanıyor.
1: Kıymetli hocam, tüm bu konuşmalarımız, bu arada süremiz bitti. Şöyle toparlayıp size de teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Tertemiz de anlattınız. Tabii Türklerin İslamiyet'i bırakın kılıç zoruyla kabul etmelerini, sadece kabul eden pasif bir toplum olmadığını anlattınız. Tabii, tabii, tabii. Yani İslam düşüncesini kendi tarihi ve kültürel birikiminden o harmanla yorumlayarak özgün bir Türk İslam düşünce hayatı, üslubu geliştirdiğini ve bunun zaman içerisinde etkileşimle, iyilikle, doğru dille olduğunu anlattınız. Evet. Birdenbire değil.
0: Şimdi bu bazı arkadaşlar bu son zamanlarda işte bu kılıç soru, İslam işte Türkler Müslüman olmasaydı. Ya bin yıllık, Türk tarihinin bin yıllık İslam serüvenini çöpe atıyorlar. Sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Veya olmasının, Satuk Buğrahan'a küfrediyor adam. İslamiyet'i kabul eden ilk şey. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir Türkçülük, milliyetçilik anlayışı da olmaz. Türk tarihinin bin yılını yok farz et. Böyle bir şey olabilir mi? Zannediyorlar ki Türkler Müslüman olmasalardı farklı olacaktı. Veya Hristiyan olsalardı çok farklı olacaktı. Halbuki öyle bir şey yok. Yani yaşanmışlık bir şey var. Bugün Türkistan medeniyeti, düşüncesi, kültürü dediğimiz şey de bunun içerisinde. Ha bunu söylemekle tabii ki gayrimüslim Türkler de olabilir. Gagavuzlar, diğer Türk. Bakın esas Türklüğün esası o. Mezhep farklılığı, din farklılığı şu bu değil. Türk töresi ve Türk düşüncesi. Bu olduktan sonra hepsi aslında aynı çerçevenin içerisinde. Diğerlerini dışlama yok. Ama göz göre göre de bin yıllık İslam, Türk İslam tarihini reddetmek bu akıl işi değil.
1: Bu bakış açısıyla Türkler Nasıl Müslüman Oldu kitabınızı da okumalarını tavsiye ediyoruz. Tüm meraklıları ve tarih severlere çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli tarih severler, Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla Türkler Nasıl Müslüman Oldu sorusunu sorduk ve İslamlaşma sürecini, serüvenini anlattık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi izlediniz ve yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Esra Onas. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

24'e hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. Hafta sonundayız ama gündem hafta içi gibi son derece yoğun. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sıcak gelişmeler var. Hepsine bakacağız. Futbol konuşacağız bugün. Transfer piyasası da son derece hareketli. Hafta içi bomba bir transfer gerçekleşti. Kulüplerimizde neler oluyor bitiyor hepsine bakacağız. Ve gazeteler tabii ki manşetler, ilk sayfalarda öne çıkan haberler. Dolu dolu bir moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Hemen başlıyoruz. We'll be right back.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik günlerden geçiyoruz. Yasa teklifi komisyonda kabul edildi. Artık gözler pazartesi gününe çevrildi. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek, nasıl ilerleyecek? Bunların detaylarını öğrenmek için Ankara'ya uzanalım. Muhabir arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak bizleri bekliyor. Evet, kritik günlerden geçtiğimizi söyledik. Pazartesi gününe artık gözler çevrildi dedik. Ne bekliyor bizi süreçte?
1: Kahraman Poyrazoğlu, güzel bir Ankara sabahından selamlarımı sunuyorum. Öncelikle artık milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasa teklifi an itibariyle meclisteki Adalet Komisyonu'ndan geçti. Tabi Adalet Komisyonu'nda da oldukça fazla şey yaşandı, onlara da değineceğim. Akabinde sonraki süreçleri de anlatacağım size. İlk başta gelin komisyonda neler oldu buna bir bakalım. Şimdi komisyon dün saat 15.30'da başladı. Zaten olaylı bir başlangıçtı bu. Dünkü yayınlarımızda da anlatmıştık. Özellikle İyi Partili vekillerin çok sert tepkileriyle komisyon sık sık tartışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Zaten ilerleyen saatler içerisinde de artık böyle 8'e doğru geldiğimizde daha hala usul tartışmaları oluyordu. Gece saatlerinde ancak maddelerin tartışılmasına geçebildi. Gece saatlerinde de tansiyon oldukça yüksekti Kahraman Poyrazoğlu. Özellikle İyi Partili vekillerin dediğimiz gibi bu yasaya 2 senedir karşılar zaten hali hazırda. Yine komisyonda da en sert tepkileri dile getirdiler. Şöyle bir anda yaşandı, hatta artık Cüneyt Yüksel şu ifadeyi kullandı. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz, artık yeter dedi. Yani İyi Partili vekillere yönelik bunu söyledi. Hep aynı şeyleri tartışıyoruz, biraz yol almamız gerekiyor dedi. Bunun üzerine İyi Parti vekili Rıdvan Uz komisyon başkanı yardımcısına tepki gösterdi ve onun üzerine doğru yürüdü. Araya milletvekilleri girmeseydi çok tatsız görüntüler yaşanabilirdi. Peki kaç saat sürdü komisyonun görüşmeleri? Kahraman Poyrazoğlu, tam olarak 18 saat sürdü komisyon görüşmeleri. Geçtiğimiz saat diliminde de saat 8'e doğruyla artık komisyondan tam anlamıyla geçti. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Yani bu ne anlamı geliyor? Şimdi eğer ki dün gece saatlerini geçmeseydi komisyonun bu yasa teklifinin onaylanması, pazar günü biz genel kurulda yasa teklifini görecektik. Fakat artık sabaha kaldığı için sizin de ifade ettiğiniz gibi gözlerimizi pazartesi gününe çevirmiş durumdayız. An itibariyle genel kurulda iki tane daha yasa teklifi görüşülüyor. Bunlardan bir tanesi suça sürüklenen çocukların cezalarının arttırılması ile ilgili bir düzenleme. Diğeri ise şehit ve gazi yakınlarının haklarının iyileştirilmesine yönelik bir düzenleme. Bugün biz suça sürüklenen çocuklarla alakalı teklifin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz. Hali hazırda da bir tek şehit ve gazi yakınları ile ilgili bir düzenleme, akabinde de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi teklifi görüşülecek. Yine pazartesi günü görüşülmeye başlanacağını tahmin ediyoruz. Daha sonrasındaysa genel kurulda kabul edilmesini biz bekliyoruz. Zira 360 milletvekilinin, 370 düzeltiyorum, 370'e yakın milletvekilinin imzasıyla bu teklif komisyona gelmişti. Yine aynı şekilde rekor bir sayıyla da onaylanmasını biz bekliyoruz. Peki sonraki süreçte ne olacak? Sonraki süreçte de artık biliyorsunuz maddelere baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Bir komisyon kurulacak, iki tane kurul kurulacak. Bir tanesi meclis başkanlığında kurulacak bir komisyon, izleme komisyonu. Diğeri ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak bir komisyon. Zaten süreci Cumhurbaşkanlığı yönetecek. Devletin güvenlik bürokrasisi diye tanımlayabileceğimiz işte Milli İstihbarat Teşkilatı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlar bu komisyonda yer alacaklar. Ama burada en kritik yerlerden bir tanesi de Milli Güvenlik Kurulu. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu bu terör örgütü PKK'nın münfesih bir terör örgütü olduğunu açıklayacak. Yani silahların bırakıldığını tescil edecek. Hakeza fesi de tam anlamıyla tespit edip MGK bu raporu sunacak. Bu rapor sunulduktan sonra ancak bu yasa teklifi geçerli olacak. Yasa teklifi de biliyorsunuz geçici süreyle düzenlenmiş bir yasa teklifi. Yani 6 aylık bir süreyi kapsayacak. İşte MGK ne zamanki terör örgütünün tam anlamıyla tasfiye olduğuna karar verir, oradan sonra artık bireysel başvurular başlayacak Kahraman Poyrazoğlu. Örgüt üyeleri gelerek yurt dışında olanlar Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine, yurt içinde olanlarsa burada gerekli kurumlara başvuruları yaparak bu yasadan yararlanabilecekler. Tabii şöyle bir şunu da söylemekte fayda var. İki ayrılıyor burada. Soruşturma ve kovuşturmalar, bir de hali hazırda hükümlüler var. Bunlar içinde 15 yıl üstüne 10 yıl bir denetimli serbestlik, 15 yıl altına ise 5 yıl bir denetimli serbestlik ve aynı zamanda siyaseten 2 yıl olması gerekiyor. 2 yıl boyunca mahrum olacaklar ama sonrasında siyasete de katılabilecekler. Evet, Ankara gerçekten oldukça hareketli günlere sahne oluyor. Biz de bu hareketli anları sizlere olabildiğince anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim Kahraman Poyrazoğlu ve sözü size bırakalım.
0: Başkent'ten Ahmet Taner Işıldak son notları bize aktardı. Biraz daha detaylandıralım, süreci konuşalım istiyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık hocamız bizlerle birlikte. Hocam iyi sabahlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Kahraman Bey, teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi bir aşama daha geçildi. Aslına bakarsanız hani o 1 Ekim'de geçtiğimiz dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dem sıralarında milletvekilleriyle tokalaşması ve sonrasında gelen açıklamalar ve yaşanan süreçler, işte terör örgütünün silahları yakması derken artık meclis boyutunda, aşamasında da önemli bir süreç aşıldı. Yasa komisyondan geçti. Az önce Ahmet de aktardı, gözler pazartesi gününe çevrildi diye. Yanılmıyorsam bir 10 gün kadar önce AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama gelmişti. Yani aslında süreç yeni başlıyor ifadesini kullanmıştı. Bilmem katılır mısınız buna? Asıl süreç şimdi mi başlıyor? Yoksa hani geldiğimiz nokta büyük bir merhalenin, büyük bir kısmın geçildiği nokta mı? Nasıl görüyorsunuz geldiğimiz noktayı?

0: Aslında şöyle, yani sürecin yeni başladığını teknik açıdan söyleyebiliriz. Teknik olarak uygulama açısından evet, süreç yeni başladı. Fakat konunun özellikle kamuoyuna yansıması, nabzın ölçülmesi, tepkilerin alınması ve özellikle hatırlarsanız komisyonda hemen hemen her kesimin bölgeden genel ve bu konuyla alakalı olarak ilgili olan işte akademisyenler, aşiret isimlerin, kanaat önderleri, Diyarbakır anneleri ve tam aksini düşünen belki bazı sivil toplum kuruluşları da hani rigid diyebileceğimiz bir taraftan da buna katkı sunabilecek herkes dinlendi ve böylelikle özellikle o dinlenme sürecinde oluşturulan raporun biz aslında şu an yansımasını görüyoruz. Çünkü talepler, istekler, öneriler, şikayetler, bütün bunlar özellikle Numan Bey'in başkanlığını yaptığı ve milletvekillerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında görev yapan milletvekillerinin, halkın seçtiği isimlerin oluşturduğu bir raporla gündeme geldi. O zamana kadar, yani şu zamana kadar bu konsensüsün nasıl sağlanacağına dair aslında bir yol haritası oluşturuldu. Ve buna göre de artık bu süreç içerisinde siyasal parti temsilcilerinin, siyasal partide komisyona katılan isimlerin görüşleri de alınarak o rapor hem partilere, siyasal partilere hem de yeniden bununla ilgili olan bürokratik kurumlara iletildi. Yani Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıklara iletildi ve böylelikle talepler oluşturuldu. Hukuki zemin sağlanmış oldu. Buraya kadar olan kısım aslında bahsettiğimiz hani kilometre taşlarının döşenmesiydi. Hem teorik hem uygulama kısmından aslında bahsediyoruz biz. Çünkü çok uzun bir dinlenme süresi oldu biliyorsun. Dinleme süresi oldu biliyorsunuz. Ve şimdi bu işin teknik aşamasına geçildi. Yani özellikle uygulama biçiminin neler olacağı, hangi adımların bu teknik aşamalardan sonra atılacağı, temel itirazların neler olabileceği üzerine oluşturulan, bence anladığım kadarıyla başlıklar hem raporun içerisine dahil edildi, gündeme geldi, hem de bunun hukuki süreçteki zemindeki adımları tamamlandı. Şimdiye kadar ikili aşamadan bahsedebiliriz. Biri kendi içerisinde 4 ya da 5 başlığa ayırabileceğimiz ilk aşama, yani örgütün kendini feshi, komisyonun kurulması, dinlenmesi, yani komisyonun özellikle birçok kesimi dinlemesi, raporlaması ve bunu kamu kurumlarına, bürokratik aşamalara tahsis ederek meclise ve bakanlıklara göndermesi. İkinci aşamada artık bu saatten sonra oluşturulan teknik boyut. Yani bugün biz uygulama aşamasının fiilen yani meclisten geçtikten sonra başladığını görüyoruz Kahraman Bey. Kısaca böyle özetlenebilir süreç.
1: Ya aslında sahadan masaya taşımıştı süreç. Şimdi tekrar sanki sahaya taşınacak da diyebiliriz herhalde. Çünkü bundan sonra bakalım terör örgütü bu süre de önemli değil mi hocam? 6 aylık bir süreden bahsediyoruz. Yani bundan sonra daha da ivmelenecek diyebiliriz yani bu anlamda.
0: Tabii ya, saha derken Kahraman Bey, aslında iki sahadan bahsedeceğiz. Bunlardan birisi özellikle güvenlik güçlerimizin, yani Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte, İçişleri Bakanlığımızla birlikte ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla birlikte güvenlik güçlerimizin sahadaki raporları, kayıtları, gözlemleri, bütün bunların net bir biçimde rapora yansımasından sonra komisyona iletilmesi. Az önce haberin girişinde iki komisyondan bahsediliyordu. Biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak, diğeri de meclis bünyesinde devam edecek olan süreçte. Dolayısıyla bu raporlar, yani bu net ve niceliğe dayanan raporlar, özellikle nicelik kavramının altını çizmek istiyorum. Çünkü burada fesih ile alakalı, silah teslimi ile alakalı, gözlemle alakalı, örgütün özellikle yok oluşuyla alakalı olan niceliği ve sayıları içeren bir bağlamın raporlara yansımasından bahsediyorum. Bunlar bahsettiğimiz iki komisyonda gündeme gelecek ve 6 aylık süre içerisinde bunun artık tamamlandıktan sonra meclise ve Adalet Bakanlığı'na yansıması söz konusu olacak. Yani aslında süreç teknik olarak daha başlamadı diyebiliriz. Çünkü sürecin, yani devletin bu aşamayı harekete geçirmesi, örgütün tamamen yok olması ve bahsettiğimiz sürenin tamamlanmasıyla alakalı. İkinci saha kısmı, yeniden sahaya aslında bence dönülmesi dediğimiz kısım, biraz da halka anlatılma. Yani kamuya bu meselenin anlatılması, konuşulması tekrar meselesi. Çünkü biliyorsunuz Kahraman Bey, çok fazla odak var. Yani her ne kadar bunun bir af olmadığını, bir erteleme yasası

0: olduğu ve özellikle örgütün kendisinin gelip teslim olduğu, bir pazarlığın olmadığı ve benzeri bütün aşamaların anlatılması gerekiyor. Çünkü bunu maalesef irdeleyen, olumsuz ifadeler kullanan, belki de kendi siyasal çıkarına hizmet ettiğini düşünen siyasal partiler ve bazı isimler süreçle alakalı olarak, yani teröristi Türkiye yüzyılıyla alakalı olarak çok fazla propagandaya, maalesef
1: Evet.
0: olumsuz propagandaya sebep oluyorlar. Ve bu, biliyorsunuz, özellikle şehit ailelerimizi ve gazi ailelerimizi incitecek boyuta ulaşıyor maalesef. Aslında ben bunun biraz da bilerek yapıldığını, kastlı yapıldığını düşünüyorum. Seçimlere gidilen bu arefede verilen mesajların tamamen seçim odaklı, özellikle ben karşı tarafı kastederek söylüyorum, yapıldığını düşünüyorum. Bunun devletin çıkarına ve menfaatine olmadığı çok aşikar. Bence bundan sonra işte bu sosyolojik olgular, yapılar ve zeminle mücadele edilecek. Yani bir taraftan sahanın raporlama aşaması ortaya çıkacak, nicel dediğimiz veriler, ama bir taraftan da siyasal partiler, STK'lar ve benzeri bütün işte bakanlıklar da dahil olmak üzere, ki ben ilk günden itibaren söylüyorum, Aile Bakanlığı bu konuda çok önemli iş yapıyor. Şehit ve gazi ailelerimizle alakalı olarak bir taraftan Gençlik ve Spor Bakanlığı çok önemli işler yapıyor gençlerle alakalı olarak. Çünkü gençlerin gerçekten kafasını bulandırmaya çalışan kesimler var
1: Var.
0: hala. Bir taraftan da diğer devletin bütün kurumları, yani kurumsallaşmış bir model görüyoruz burada. Bu yüzden ben sahayı iki aşamalı olarak görüyorum. Yani bir taraftan bahsettiğimiz nicel, bir taraftan bahsettiğimiz sosyolojik zemin. Buna da tabii bakanlıklar ve diğer olgular dahil olacak, ama en önemlisi işin içerisinde olan siyasal partilerin temsilcileri olmak zorunda. Onların da bu meseleyi özellikle halka, kamuoyuna anlatması lazım. Açık olan aslında çok fazla konu var, ama bunları bilerek sabote eden ve saptıran odaklara da bu anlamda izin vermemek lazım, Kahraman Bey.
1: Peki hocam, yani geldiğimiz noktayı düşünecek olursak daha önce de aslında benzer girişimler oldu ama nihayete ermemişti. Şimdi iyi gidiyoruz diyebiliriz yani geldiğimiz nokta açısından. Geçmişe o kıyasladığımız zaman ne gibi farklar görüyorsunuz bu dönemdeki gidişat açısından? Hem bunu sorayım hem de bu süreci tabii sadece örgütün silah bırakması olarak görmemek gerekiyor herhalde. Yani bir yandan toplumsal barışın sağlanması, o birlikte yaşama iradesinin güçlenmesi açısından da bakacak olursak nasıl bir perspektifte ele alınması gerekli?
0: Ya çok fazla başlık var Kahraman Bey aslında bu konuda. Öncelikli olarak bir kere bunun bir çözüm süreci olmadığının altını defalarca çizdik ve söyledik. Evet, çözüm sürecinde bütün ülkemiz, bölge halkı şunu gördü. PKK denilen yapı bir terör örgütüdür ve Kürtlerin hakkını savunmamaktadır. Bu netleşti. Fakat o dönemde önemli bir terör örgütü daha vardı, biliyorsunuz, FETÖ. FETÖ'nün devletin sinir uçlarını pasifleştirmiş, uyuşturmuş olması, bu sürecin karşısında bir tavır sergilemesi, bölgedeki o aksiyonları olumsuz sürece çevirmesi. Hatırlarsanız özellikle sınır kapısı meselesi vardı, yargılama, mahkeme kurulan durumlar vardı. Şimdi bütün bunlar bir terör örgütüyle, ya yani iki terör örgütünün aslında anlaşması, birbirine bilgi vermesiyle gerçekleşen bir süreçti. FETÖ sızmıştı, bunu biliyoruz Kahraman Bey. Şimdi devlet bir bağırsak temizliği yaptı 15 Temmuz sürecinden sonra, ve bu bağırsak temizliği özellikle çok fazla tartışmalara sebep oldu. Pilotumuz kalmadı, güvenlik güçlerimiz afiyet gösterdi, ama hepimiz biliyoruz ki inlerine girdik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı defalarca söylemişti. Şimdi devletin bizzat yürüttüğü, güvenlik güçleri tarafından işin koordine edildiği, güvencesinin devlet tarafından verildiği bir aşamadan bahsediyoruz. En büyük ayrım bu. Yani FETÖ terör örgütünün olmadığı, yabancı işte odakların işin içine karışamadığı, bu terör örgütü vasıtasıyla karışıyordu biliyorsunuz, karışamadığı ve devletin tamamen tek düze kontrol ettiği bir süreçten bahsediyoruz. İkinci mesele de bir gözlem heyeti yok. Yani Ömer Çelik Bey söyledi, üçüncü göz yok, milli göz var. Bu bence çok önemli bir fark. Bütün terör tasfiye modellerinden tamamen bu başlıkla ayrışıyor. Öteki taraftan, biliyorsunuz, az önce siz de söylediniz, bir toplumsal hafıza var, bir toplumsal barış gerekiyor. Şimdi bölgenin kendi tarihsel hafızası var Kahraman Bey. İşte faili meçhullar var, benzer süreçler var, ki şu an Adalet Bakanlığı müthiş bir koordinasyonla bunların üzerine gidiyor. Bu çok önemli bir başlık. Bir taraftan da şehit ailelerimiz var. Yani aslında devletimizin de bir hafızası var, bölgenin bir hafızası var. Şimdi bu hafızanın barışması gerekiyor. En önemli mesele de bu. Bu da Aile Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın etkisiyle olacak. Bir taraftan koruyucu aileleri var, biliyorsunuz koruyucu şehitleri var. Bunlarla alakalı olarak çok önemli adımlar atılıyor. Şimdi bu yüzden ben bu süreci bir bütün olarak görüyorum. Yani FETÖ'nün olmadığı, devletin kurumlarıyla tamamen süreci yönettiği ve güvenlik altına aldığı, garantisini devletin verdiği, öteki taraftan bir pazarlığın, bir üçüncü gözün ve bir anlaşmanın olmadığı, bir af sürecinin olmadığı, bir erteleme meselesinin olduğunun altını defalarca çizilmesi lazım. En önemlisi de bunlar. Yani bu başlıklar ve dördüncü mesele de şu. Biz o dönemde özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin gücünü göremiyorduk. Yani şimdi İHA'ların ve SİHA'ların olduğu, bir tane bile şehidimizin olmadığı, sınırda güvenliğin bunlar aracılığıyla sağlandığı, hatta bölgenin, bırakın bizim sınırlarımızı, bölgenin güvenliğinin ve barışın bile bizim elimizle tesis edildiği bir aşamaya girdik. Bence bu çok önemli. Ama öteki taraftan sınır ötesi terörsüz bölge meselesini de vurgulamak lazım. Yani Suriye'de oluşan güvenlik hattı, Akdeniz'de oluşan güvenlik hattı, Irak'ta yapılan Kerkük petrol anlaşması, Irak'ın güvenlik hattı ve İran'la alakalı olan çatışmalı durumda göz önüne almak ve İsrail'in özellikle kaostan beslenen yayılmacı politikasının önünde bir bölgesel, yani terörün olmadığı, terörsüz bölgenin inşa edildiği setti de eklersek öncekinden ne kadar farklı olduğunu bence çok daha iyi ve net bir biçimde anlayabiliriz Kahraman Bey.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii aslında konuşacak, soracak çok soru var ama şimdilik bu kadarla noktayı koyalım ama tekrar görüşeceğiz inşallah. Ağzınıza sağlık, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Fenerbahçe hafta içi İstanbul'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşı karşıya gelmişti Avrupa Kupası mücadelesinde. Ancak maç öncesinde kara borsa bilet satışı yaptığı tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Üstelik piyasa fiyatının çok daha üstünde rakamlar istiyorlardı. Bu yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
2: Fenerbahçe maçında kara borsa operasyonu, maç biletini fahiş fiyata satanlara stat önünde tutuklama. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri Fenerbahçe Sturm Graz maçında kara borsa bilet satışına yönelik denetim gerçekleştirdi. Çalışmalarda gişe fiyatı 3550 lira olan biletleri 8500 liraya satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı. Cep telefonlarına incelenmek üzere el konulurken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler kara borsa bilet satışına yönelik denetimlerin devam edeceğini dile getirdi.
1: Şimdi biraz futbol konuşacağız. Özellikle transfer sezonu çok hareketli geçiyor. Hafta içi Trabzonspor çok büyük bir hamleye imza attı. Mısırlı Yıldız Muhammed Salah kadrosuna kattı ki bir dönem Beşiktaş'ta adı çok anılan bir futbolcuydu. Ama bu transfer yarışında öne çıkan, galip gelen takım Trabzonspor oldu. Lig Radyo programcısı Erke Tümer bizlerle birlikte olacak. Diğer takımlarımızda da çünkü hararetli bir transfer çalışması söz konusu. Erke Tümer, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi Muhammed Salah'la tabii haliyle başlamak herhalde doğru olur ama ben dünden bu yana Muhammed Salah'ın yaşayacağı villanın etkisinden çıkamadım. 975 metrekarelik bir alan üzerine kurulu. İçini de gösterdi sağ olsun bize sosyal medyada kullanıcılar. Dışını da gördük. Yani işin biraz böyle tabii bu transferin maddi boyutu, magazinsel boyutu daha fazla sanki konuşuluyor. Hani Muhammed Salah sahada Trabzonspor'a ne verebilir? İmaj anlamında, prestij anlamında neler katabilir? Bunları da konuşmak lazım ama siz nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şöyle, zaten maaşlar vesaireler, bunun üstüne çok konuştuk. Hatta hafta içinde de TV24 ekranlarında kahve molasında biraz bu işin ekonomisini anlatmaya çalıştım. Şimdi Muhammed Salah'ın saha içinde ne verir ne vermez noktasındaki durumundan bağımsız, dünya futbolunda futbol ekonomisi içerisinde kendisine 64 milyon euroya yakın bir alan açan futbolcudan, markadan bahsediyoruz. Yani oyuncunun kazandığı para değil, oyuncunun futbol içerisinde üretmiş olduğu bir 64 milyon euro var. Pastada çok büyük bir rakam. Bir brand aslında Muhammed Salah. Ve siz bu brandi Türkiye'ye getirerek bundan futbol dışı kazanımları da sağlamaya çalışmanız gerekiyor. Ve Trabzonspor aslında bu transferi yaparken 10+7 milyon eurolar, toplam paketteki 40 milyon euro imza parası vesaire, bu ücretlendirmeleri düşünürken markadan geri alacağı fayda ve tanınırlık unsuruna sanki biraz yoğunlaşmış durumda. Ben geçtiğimiz günlerde Trabzonspor yöneticileriyle İstanbul'da bir yerde denk geldim ve konuyu sorduğumda biraz hani daha bu markanın bu kadar büyüklüğünün onlarda olacağının onlar da bence biraz farkında değilmiş. Evet, Muhammed Salah çok büyük bir marka ama ekonomik getirisi noktasında bence planlananın üstüne gidiyor bazı şeyler ve o yüzden de bu dakikadan sonra biz Muhammed Salah'a futbolcu değil de bir magazin unsuru ya da bir ekonomi unsuru olarak bakmamız çok doğal. Çünkü az önce de söylediğim gibi Harvard Business School'un araştırması bu adamın sadece Salah markasının 64 milyon euro ürettiğini söylüyor bizlere. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Dün Ertuğrul Doğan da anlattı. Trabzonspor verileri de söyledi. 12 milyon euroya yakın bir satış gerçekleştirilmiş stordan ve Muhammed Salah ürünleriyle ilgili yapılacak satışlarda da biliyorsunuz %20'lik bir gelir paylaşımı olacak. Sadece benim bu konuda yani muhatap bulamadığım ve tam detayını öğrenemediğim şey şuydu. Markaların sponsorluk anlaşmalarında belli baremler vardır. O baremlerde sattığınız üründen siz önce markanın payını ödersiniz. Sonra kulüp %10, %15 diye satış rakamlarından doğan kendi hak edilişlerini alırlar. Evet. Bu noktada Trabzonspor'un anlaşması nasıl onu bilmiyorum. Ama şu an gelinen noktada Muhammed Salah istenilen parayı anladığım kadarıyla kazandırdı. Bu bir. İkincisi, Avrupa basını 2-3 gündür Muhammed Salah'la ilgili çok fazla içerik üretiyor. Dün en son BBC'de Muhammed Salah niye Türkiye'yi tercih etti diye yaklaşık bir hani 2A4 sayfası kadar yazı çıkardı ve o yazının içerisindeki temel not da şuydu. Muhammed Salah, evet, Avrupa futbolunun artık göz ardı ettiği ama kendi markasını büyütmek adına Avrupa'da mücadele etme şansı olan tutkulu taraftarın olduğu ve bu tutkulu taraftarın da haber değeri olan bir yere gitmek istedi. O yüzden Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS'i tercih etmedi ki zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Ama Muhammed Salah'ın yaşayışı, Muhammed Salah'ın inanışı ve Muhammed Salah'ın hala Avrupa futbolundaki yerinin büyüklüğünden dolayı burada yine para çok önemliydi. Bu arada Suudi Arabistan 25, Amerika Birleşik Devletleri de net kazançta bildiğim kadarıyla 22-23'lere kadar geldiler. Ama burada işte oyuncunun kendi markasının da kaybolmaması ve görünür kılınması adına bir tercihte bulunması gerekiyordu. Beşiktaş o aradaki 3-4 milyon euroluk farkı ödemek istemedi çünkü bunun karşılığını alamayabilirim dedi. Ama Trabzonspor bu riskin altına girdi. Çünkü Trabzonspor, Ertuğrul Doğan'ın da söylediği gibi 3 sezondur satış yapan, kendi elinde şu an hali hazırda hala 110 milyon euro kazanç elde edebileceği bir takım sahibi. O yüzden de bu riskin altına girmek onlar açısından Beşiktaş'a oranla çok daha kolaydı. O yüzden bugün Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Bir de şunu da hemen son parantezi çok uzattım biliyorum. Son parantezde şunu da söyleyeyim. İstanbul'da bu satım gerçekleşmeyebilirdi. İstanbul bölünmüş bir yer. Yani bunu yanlış anlamayın. Kulüpler bazında çok fazla taraftarın olduğu bir yer ve evet Beşiktaş taraftarı da çok sahipleneceği ama orada bir şehri bu transferle konsolide etti Trabzonspor. Ve hatta bir yöreyi, hatta bir bölgeyi konsolide etti. Şimdi bugün Samsun'daki adam da, Ordu'daki adam da, Rizeliler hariç öyle söyleyeyim. Rize hariç herkes Trabzonspor'la, herkes Salah'lı bu dakikadan sonra. Trabzonspor'un aslında ticari hamlesinde bölgeye hükmetmek var futbol adına. Ve Salah'la bunu sağlayacaksınız. Bu transferi böyle okumak gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bir cümle sorayım, hemen diğer takımlara geçeceğim hızlıca ama hani Trabzonspor'u otomatik olarak şampiyonluğun en büyük adayı yaptı diyebilir miyiz? Avrupa'da bir kupa olabilir mi? Yani bu anlamda da beklentileri yükseltmek gerekir mi Trabzonspor adına?
3: O zaman yurt dışındaki o BBC makalesinden geleyim. BBC Sport makalesinden. BBC Sport'ta 2000 yılında Türkiye sadece UEFA Kupası'nı kazandı. Ardından bir yarı final yaptı. Bu kadar büyük yıldızlar getirmesine rağmen, yıldızlar parantez içerisinde İlkay'ı yıldız görmüşler. Sané'yi, Drogba'yı, Schneider'i görmüşler. Anelka'yı görmüşler. Anlatmışlar. Yani 2000 yılından bu yana ülkeye gelen gerçekten reputasyonu yüksek yıldızlarla ilgili de bir parantez açmışlar ama Türk futbolu

0: bundan faydalanamadı diye bir not düşmüş. Şimdi Avrupa konusunda bir istikrara ihtiyacımız var. O yüzden biz hem çarşamba hem perşembe günü Beşiktaş ve Fenerbahçe mutlak surette turu geçsin, sonrasına hazırlanalım diye dualar ettik neredeyse. Bir transferle de benim futbol görgüm, bir transferle şampiyonluğun en büyük adayı olunmaz. Ama geçmişten bugüne bir ürün, bir oyun taşıdıysanız, yani bir form grafiği taşıdıysanız burada başarılı olursunuz. Şey lafı çok hoşuma gidiyor. Louis Sullivan'ın çok ünlü mimarın bir lafı var. Form esnekliği de beraberinde getirir, fonksiyonelliği de beraberinde getirir diye. Ben bu hafta bunu çok kullandım. Şimdi Salah dışında Fatih Tekke'nin elinde çok esnekliği olan, çok işlevselliği olan bir kadro var. Salah bu kadronun içerisinde oyunculara doğru yön gösterici olursa, evet, dediğiniz gibi bir şampiyonluk adayıdır. O yüzden Trabzon tek transferle şampiyonluk adayı olmadı. Trabzon bugün itibariyle yaptıklarıyla o ilk dört takım adına girecek tohumlamayı yaptı. Sadece gösterişini şu an kondurdu. O Ünal Aysal'ın dediği çilek hikayesi vardır, herkes hatırlar. Evet. Şimdi o çilek bakalım gerçekten pastanızı tatlandıracak mı, yoksa pastanızın tadını mı bozacak, bunu zaman gösterecek.
1: Peki, de hızlıca Fenerbahçe'yi sorayım. Şimdi Fenerbahçe'de dün akşamdan bu yana Lukaku ismi öne çıkmaya başladı. Bir golcü transferi yapacak. Başkan divan kurulu toplantısında hatta hafta içi halledeceğiz dedi ama o biraz sarktı. Cihan Kamer playoff turuna yetiştireceğiz ifadesini kullandı. Şimdi Lukaku tabii geçmişini biliyoruz. Yani çok önemli bir futbolcu ama son sezon yaşadığı sakatlıklar, gerçi Dünya Kupası'nda da fena performans göstermedi diye hatırlıyorum. Yani Lukaku tabii Lukaku'dur ama bir böyle taraftarın da kafasında soru işareti bırakıyor. Acaba o bizim bildiğimiz eski formunda mı diye, sakatlık sorunları yaşar mı diye. Onunla beraber tabii Lukaku daha maliyeti düşük bir transfer olabilir Fenerbahçe için. Bu da sol öne bir transfer daha yapılabilmesini sağlayabilir ki oraya da Marsilya'da oynayan o Brezilyalı Paşão'nun adı geçiyor ki Marsilya'nın ekonomik sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz. Yani Lukaku Paşão paketi Fenerbahçe için ideal mi sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi Kahraman Poyrazoğlu, siz de çarşamba günü maçtaydınız, ben de maçtaydım. Fenerbahçe'nin bence problemi, Fenerbahçe'nin transferle çözülecek bir problemi yok. Bence oyun olarak ben bu noktadayım. Ama taraftarın yoğun transfer açlığı ve artık Trabzonspor'un yapmış olduğu Muhammed Salah hamlesinden sonra herkes her takımdan şu an transfer bekliyor. O transfer açlığı yine transfer doyumsuzluğu yine ortaya çıktı. Ya ben Fenerbahçe'nin iki maçında da stattaydım. Evet, bir santraforun olsa oyunu biraz daha çeşitlendirebilirsin ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe şu an bana biraz daha dizel motorlu araç gibi geldi. Yani oynadıkça kendini bulacak ve oynadıkça ritmi yükselecek. Çünkü Mason Greenwood'u gördük, işte biraz Asensio'yu gördük. Herkes antrenman sayısını arttırdıkça oyun gelişiyor. Hatta N'Golo Kanté 10. antrenmandan sonra sahaya çıktı. Oyun büyük bir fark gördü. Ya ben transfere ihtiyacı olduğunu hala düşünmüyorum Fenerbahçe'nin ama artık gelinen noktada, ya Paşão benim çok beğendiğim isim. Hollanda'dan beri ya adamın gerçekten birebir de adam geçme biçimi, geniş alanda yakaladığı pozisyonları kullanma biçimi muazzam ama Fenerbahçe'nin aslında şu an Talisca, Asensio ve Mason Greenwood başlayacak diye düşünürsek sol tarafında oynayacak oyuncunun topla vedalaşma süresinin doğruluğu önemli. Kerem Aktürkoğlu 3 pozisyon kaybetti, 3 geçiş yendi. Belki çok büyük pozisyonlar olmadı o pozisyonlar ama daha ciddi maçlarda Kerem'in bu pas tercihleri problem yaratır. Evet, 2 oyuncuyu alsanız siklet yükselirsiniz belki ama oyunda hali hazırda kontrat bazında bu kadar kalabalıkken ben hala Fenerbahçe'nin transfer yapmasını makul bulmuyorum. Lukaku ile ilgili Dünya Kupası'nda 30 dakikada attığı gol sayısına bakın. Fark yaratır mı? Çok büyük fark yaratır 33 yaşında olmasına rağmen. Çok sık sakatlanıyor ama Muhammed Salah'ın da çok yakın takipçisi olan Mısırlı bir gazeteci şey dedi Türkiye Ligi ile ilgili. Salah gibi yıldızların Türkiye'ye gelmesinin sebebi ligdeki mücadele temposunun ve oyun süresinin düşüklüğü. Tercih net meselelerinde bunlar vardı. Lukaku için de aynı şey geçerli. Ve bir de Fenerbahçe'nin diğer takımlara göre avantajı, hakikaten çok derinlikli bir rotasyonu var. Yani 3 maçta bir

0: arkasında Vedat Muriç'in de olduğunu düşünürsek, Lukaku İtalya'daki kadar sakatlanıp seni yoksun bırakmayabilir. Çünkü arkamda doğru bir yedek var. O noktada Talişka'nın da olduğunu unutmamak lazım. Bence son maçta birkaç pozisyon hariç muazzam oynadı. Ya ben dediğim gibi yapılması şart görmüyorum. Yapılırsa da niye yapıldı demeyeceğim. Çünkü taraftar transferi aç.
1: Evet, aynen öyle. Tabii Fenerbahçe'nin biraz elindeki yabancılarla da vedalaşması lazım. Şimdi izleyicilerimiz şey demesin, hani sen Fenerbahçe'lisin, Fenerbahçe'yi uzun konuşuyorsun demesin. Aslında daha soracağım isimler vardı. Mesela Endrick transferi, Ueda'dan bahsediliyor. Hatta biz artık o kadar çok transfer var ki buraya koymadık. Pavlidis de konuşulan isimlerden biri. Yani Fenerbahçe'de böyle bir uzun bir golcü listesi de söz konusu ama tabii Beşiktaş ve Galatasaray'da var. Şimdi Beşiktaş için Fofana ismi öne çıkmış. Galatasaray herhalde bir Leo, Martinelli, yine orada da bir sol öne bir oyuncu. Gerçi Barış Alper Yılmaz da var ama Beşiktaş ve Galatasaray'a da biraz konuşalım isterseniz.
0: Şöyle, yine aynı yerden başlayayım. Ben Beşiktaş'ın ilk maçına stat'taydım. Sonraki iki maçı deplasman olduğu için gidemedik. Keşke gidebilseydik ama Vincenzo Italiano'nun basın toplantılarını ve maç sonu açıklamalarını takip edenler varsa ve oyunda yaptığı değişiklikten sonra gelen skorla ilgili söylemini duyduysa Beşiktaş taraftarı, bence transferden çok sahadaki teknik adamına önce bir inansın. Çünkü sahadaki teknik adamı dedi ki, ben bu takımla bir şeyler yapacağım ve ben bu takımla sizin geçen sene izlediğiniz oyundan daha farklı bir oyunu size izlettireceğim. Bu noktada kalmak önemli. Aslında diğer takımlar için de. Ya mesela Ohyangyu yerine santrafor aranıyor. Ya isimler geçiyor. Şimdi hatta bizim de aramızda dönen fotoğrafta görüyorum. Yani İsimlerden bağımsız Ohyangyu'nun ne yaptığına bakabilir misiniz? Yüksek şiddetli koşu temposu gerektiren maçların hepsinde 90 dakika oynayabileceğini gösterdi. Adamın santrafordan beklediği oyunda sırtı dönük oyunu karşılaması ve mücadeleci olup baskı başlatması. Bunu 80 dakika yapıyor. İtalyan oyununda bunu yapmak zordur. Fiorentina Bologna'da çalıştığı kanat oyuncuları ve santrafor oyuncuları İtalyano ile ilgili şeyler. Çok koşturuyor. Hani özetle çok koşturuyor. Şimdi bunun karşılığını aldığı bir oyuncu grubu yakaladı. Ha evet, Serni'nin performansı, bitiricilikteki problemleri taraftarı huzursuz ediyor. Çok net pozisyonlar kaçırdı ama daha önce bu kadar total futbol oynamadı bu kadro. Şu an bunun defolarını görüyorsunuz. Bu antrenmanla çözülecek bir şey. Fofana fark yaratır. İsmi geçen her oyuncu Beşiktaş için şu an fark yaratır. Çünkü Beşiktaş çok kötü bir dönemden geçti ama Sergen Yalçın gibi İtalyano ben 6 transfer dönemi istiyorum demiyor. Ben daha çok antrenman ve daha çok maç yapmalıyım diyor ve 3 maç oynadı. Rakiplerinin evet Prag'da biraz daha kalibre olarak düşük bir takımla oynadı ama Midtjylland Avrupa takımı 2.90'da 10 kişi bıraktı rakibi. Perşembe günü bence rakibin 10 kişi kalması gerekiyordu. Kalmadı, kendi 10 kişi kaldı. Buna rağmen oyunu çözecek hamleyi yaptı. Ne dedi Semih değişikliğinde? Savunma arkasına koşu atacak oyuncuyu aldım. Savunma yapmak için oynamıyor. Evet. Kazanmak için oynuyor. Bu teknik adamın stratejisinde kalmak önemli transferdense. Ya ben Vlahovic'e gitmem mesela. Şu an ismi çok geçiyor ama Vlahovic gerçekten İtalyano'nun oyunda istediği koşu şiddetini, tempoyu verecek mi? Bu çok büyük bir soru işareti. Leo konusuna gelince de mevzu para. Ve futbolda her şey para olduğu gibi Leo mevzusunda da para ve Leo istediği ücrette indirime gitmediği için Galatasaray'la olan transfer görüşmesi şu an tıkanmış durumda. Ya son şampiyon olan takımın zaten dünyada hiçbir yerde, buna Premier Lig'den örnek vereyim, benim ligim olduğu için yazıp çiziyorum çok fazla. Arsenal 2 tane transfer yaptı. Evet. Arsenal'in yaptığı transferlerin ikisi de ilk 11'e transfer değil. Şimdi zaten şampiyon olmuş takımlar çok fazla transfer yapmazlar. Kadrolarını sil baştan yaratmazlar. Sadece üstüne eklemeler yaparsın, ihtiyaç eklemeleri. Zaten bir eklemeyi yaptı Galatasaray. Bir santrafora, belki bir savunmacıya daha ihtiyacı var. Ve bu noktada son şampiyon olmuş takım olduğundan ötürü yavaş hareket etmek zorunda. Çünkü Galatasaray bir yere yetişmeyecek. Ama Fenerbahçe, ama Trabzonspor, ama Beşiktaş ve diğer takımlar Galatasaray'a yetişmek zorunda. Bu mevzuya bu şekilde bakmak lazım.
1: Gerekiyor. Peki yani aslında çok soru var, çok konuşacak mevzu var ama şimdilik böyle olsun diyelim. Erke Tümer, Lig Radyo programcısı, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.

Gazetelerle devam edelim. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Üç ülkeden tarihi anlaşma, Mekke İttifakı manşetini görüyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan herhangi bir üyesine yapılan saldırıyı tarafların tamamına yapılmış sayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. İslam dünyası için tarihi nitelik taşıyan Mekke Anlaşması'yla bölgedeki güvenlik mimarisi de yeniden dizayn edilmiş olacak. Kardeş ülkelere kapımız açık diyor Başkan Erdoğan. Anlaşma hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına da açıktır ifadesi dikkat çekiciydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi sür manşette bir haber var. Kahire'den Trabzon'a diye spor konuştuk ama yine gazetelerde de öne çıkıyor. Tabii ki Salah transferinin yankıları sürüyor. İtalyan basını Türkiye'de devrim yapar diyor Salah için. Dünya Salah transferini konuşurken Mısırlılar Trabzon'u görmek için şimdiden yola düştü. Kahire-Trabzon arası ilk charter seferi önceki gün gerçekleşti. 120 Mısırlı turist kente geldi. AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Kara İsmailoğlu sefer sayısının artmasını bekliyoruz dedi. Az önce de konuştuk, yani çok maliyetli bir transfer ama hem Trabzonspor'a hem de Trabzon kentine, şehrine ciddi anlamda bir katkısı da olacak gibi görünüyor. Böylesine değerli bir futbolcunun Türkiye'de Trabzonspor'da forma giyecek olması. Marmaris'te ihanet keşfi. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan son FETÖ'cü de gizlendiği ininde yakalanmıştı. Şimdi onun yakalanmasıyla birlikte tabii soruşturma derinleştirildi. Özellikle silah ve mühimmat araması gerçekleşiyor. Suikast timindeki FETÖ'cü hain silahları gömdükleri yerleri söyledi. Burkay Karatepe Başkan Erdoğan'a suikast girişiminin ardından uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatı armut alan ve içmelere gömdüklerini anlattı. Özel harekat polisleriyle jandarma komandolardan oluşan 155 personel, 23 dedektör ve 3 iz takip köpeğiyle bölgede kapsamlı bir arama tarama faaliyeti yürüttü. Bu da yer alıyor Akşam gazetesinde önemli başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Mekke'den dünyaya tarihi mesaj diyor Sabah gazetesi. Yine bu önemli anlaşma Sabah gazetesinde manşetinde yer alıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma paktına imza attı. Siyonist saldırganlık ve gerilimin arttığı bölgede Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan kritik hamle olarak yorumlanıyor. Üç ülke Mekke'de savunma anlaşması yaptı. Tarihi adım Ankara, Orta Doğu'da güvenlik mimarisini yeniden inşa ediyor şeklinde yorumlandı. Deprem bölgesinde çifte mutluluk, yeni sosyal konutları kurayla belirlenen depremzedeler çarşılarına da kavuştu. 500 bin sosyal konut hamlesi tüm hızıyla sürüyor. Şehircilik Bakanı Kurum dün Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı anahtar teslim törenine katıldı. 8500 konutun belirlenmesi için ailelerle butona basan Bakan Kurum, devlet yönetmek ciddi bir iştir. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez diyor. Ahbap soruşturmasına da burada bir göndermede bulunmuş, mesaj vermiş Bakan Kurum. Sabah gazetesinde öne çıkan haberlerden biri ve Veli Ağbaba için çember daraldı haberi. Her rüşvet çarkının altından çıkan yeni partili Ağbaba'nın 2024 seçimlerinde adayları haraca bağladığı belirlendi. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında 80 milyon 130 bin liralık zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan fezlekenin detayları Sabah gazetesinde yer alıyor. İhaleler ve imar usulsüzlüklerinden alınan rüşvetin ardından belediye başkan adaylarından istenen 1.2 milyon dolar haraç da soruşturma dosyasına girmiş durumda. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Mekke'de yeni bir güç doğdu. Aynı konu yine manşette. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma paktı öne çıkıyor bugün, tüm gazetelerin manşetlerinde yer alıyor. Burada üçüncü bir ülkeyi ya da bloku hedef almayan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, savunma sanayi, askeri eğitim gibi alanlarda işbirliğiyle

Caydırıcılığı artmaya hedefliyor yorumu yapılmış Hürriyet gazetesinde. Önemli bir başka haber hemen altta. Akdeniz plastik çöplüğüne dönüşmesin haberi. Ölçümlere göre yüksek mikroplastik yoğunluğu akıntılarla doğal birikim alanı haline gelen turizm bölgesi Konaklı kıyılarında diyor. Akdeniz'de yapılan bir araştırma mikroplastik kirliliğinin bazı noktalarda Akdeniz'in 60-65 kat üzerinde olduğunu ortaya koymuş durumda. Rapora göre normal üstü yağışlar Seyhan Ceyhan havzalarında taşkınlara yol açtı. Çevrede biriken mikroplastikler de nehirlere taşındı. Bazı geri dönüşüm tesislerinde kapasite fazlası toplama ve kaçak deşarjlar artınca milyarlarca mikroplastik parçacığı da akıntılarla Alanya kıyılarında yoğunlaşmış durumda. Uzmanlar da acil önlem alınması noktasında çağrı yapıyor. Bir başka önemli haber olarak karşımıza çıkıyor. Buradan Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Orta Doğu'da yeni güç merkezi Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan üçlü ittifakı. Türkiye'nin askeri, Suudi Arabistan'ın ekonomik, Pakistan'ın nükleer gücünü birleştiren bir anlaşma olarak değerlendiriliyor. Mekke'de imzalar atıldı deniyor. Yine detaylar Milliyet Gazetesi'nde yer alıyor. Ormanda insanlar var. İstanbul'un en önemli oksijen kaynakları arasında yer alan Belgrad ve Kemerburgaz ormanları duyarsız vatandaşların geride bıraktığı atıklar nedeniyle çöplüğe dönmüş durumda. Şimdi gazetelere devam edeceğiz ama bir son dakika var. Bakın ekranlarınıza yansıyor. İki faili meçhul daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İntihar ve kaza süsü verilen İki ölüm, iki faili meçhul daha aydınlatıldı. Hemen ben de bakayım detaylarına, buradan sizlere aktarayım. Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü işbirliği, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu çerçevede kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız koordinasyonunda Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla il jandarma komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. Peki hangi olaylardı bunlar? Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damla Nur Sarıhan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da da 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeler arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Yine bu soruşturma kapsamında da üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede de ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne hakkında da yine adli kontrol kararı verildi deniyor. Bakan Gürlek her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımıza, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve soruşturmada görev alan tüm yargı ve kolluk mensuplarımıza, kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum diyor. Evet, bu sıcak gelişmenin detaylarını bu şekilde aktarmış olduk. Süremiz var mı arkadaşlar? Devam edelim mi gazetelere? Peki gazetelere devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Buradan bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra yine aynı manşet. Üç ülke tek cephe başlığını görüyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan süper güç birliği diyor Türkiye Gazetesi. Mekke'deki zirvede üç ülke ortak savunma anlaşması imzaladı. Birisine yapılan saldırı hepsine yapılmış, kabul edilecek deniyor. Yapay zeka iddiası yalan çıktı.

Menderes Belediye Başkanı'nın iğrenç yazışmaları daha önce kabul ettiği öne sürüldü. Rüşvet suçundan tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yüz kızartıcı WhatsApp yazışmalarına eşi Melek Çiçek ve CHP'liler yapay zeka dedi. Ancak İlkay Çiçek'in duygusal bir

Kars Şenol dahil 15 kişi gözaltına alındı. Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı ve kızı dahil 6 kişinin de arandığı bildirildi. Yine Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk, rüşvet, irtikap soruşturmalarında sıcak gelişmeler var. Onlar da yine Türkiye Gazetesi'ne yansımış durumda. Ve Yeni Şafak tabii ki bugün tüm gazetelerin manşetinde Mekke İttifakı var. İslam dünyasının en güçlü birliği kuruldu diyor Yeni Şafak gazetesi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da güvenlik mimarisini kökünden değiştirecek bir savunma anlaşması imzaladı. Mekke'de Kabe'nin hemen yanı başındaki Safa Sarayı'nda kurulan ittifakla bir devlete yapılan saldırı her üç devlete yapılmış sayılacak. Ağababa'nın hesabında 100 milyonlar var. İzmir'deki ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklanan Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın para trafiği ortaya çıktı. Ağbaba'nın hesabına giren para şaibeli kurultaya gidilen süreçte 3 katına çıkıp 95 milyon lirayı aştı. Ağbaba'nın 2020-2026 yıllarındaki para trafiği de tam 343 milyon lira. Suikastçının gizlediği silahlar aranıyor. Az önce de bahsetmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe 16 Temmuz sabahı kaçarken gizlediği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat aranıyor. Kaçış güzergahı olan Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde 23 dedektör ve 3 iz takip köpeğiyle yapılan arama faaliyetlerine Karatepe'de katıldı deniyor. Haberin detayları yine Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Son bir haber paylaşalım. Sonrası da araya gidelim. Mühendis değil, kalıpçı lazım. Plastik üretiminde dünyada 6. Avrupa'da 2. sırada olan Türkiye kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyor. Bu noktada bir mesaj var. Kalıp çekecek, ham madde işleyecek gençlere ihtiyacımız var diyor bu sektörün temsilcileri. Bu alanlarda çalışan personelin kazancı birçok mühendisin maaşını geride bırakıyor ifadesini kullanıyor. Bu önemli bir haber. Yani herkes işte çocuğum üniversite mezunu olsun diye uğraşıyor, mücadele ediyor. Tabii ki önemli ama herkes de mühendis olacak, doktor olacak diye bir durum söz konusu değil. Bakın işte kalıpçı ihtiyacı var ve çok ciddi paralar, hatta mühendislerden daha fazla maaşlar aldığını söylüyor sektör temsilcileri. Bunu da paylaşmış olalım. Araya gidelim. Saat başında tekrar buradayız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşir, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyiş'in doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksit.

0: ürünlerle Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Esra Oras. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı Banu Seyhan ve heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
8: Troy.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Zaman kaybetmek yok.
14: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
15: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
16: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
17: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Hatırlayacaksınız ilk bölümde gazete manşetlerini paylaşırken Mekke anlaşması hep ilk sıradaydı, manşetlerdeydi ve bu anlaşmanın önemine değiniyordu gazeteler. Şimdi biz de bir analiz haberle bu anlaşmayı irdeleyeceğiz, detaylarına bakacağız. Evet, son derece önemli, tarihi ve Orta Doğu'da güvenlik paradigmalarını değiştirecek bir imza anlaşma bu, ama çok daha fazlası var aslına bakarsanız. Detaylar analiz haberimizde.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti son yıllardaki en kritik hamlelerden birisi. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye özgü çözüm stratejisini adım adım hayata geçiriyor.
2: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
1: Mekke Anlaşması tam da bu anlayışla inşa edildi. Pakistan tek Müslüman nükleer güç. Türkiye bölgenin en güçlü ordusuna sahip ülke. Suudi Arabistan Orta Doğu'daki dominant aktör ve güçlü ekonomisiyle öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yoğunlaşma stratejisinin bir yansıması olarak da Mekke Anlaşması Orta Doğu'da bir emniyet sübabı görevi görüyor. Suudi Arabistan'la Pakistan arasında zaten savunma işbirliği anlaşması vardı. Türkiye'nin de bu sürece eklemlenmesi domino etkisi oluşturabilir. Özellikle Mısır, Katar gibi ülkeler de ilerleyen zamanlarda sürece dahil olabilir. Mekke Anlaşması, Pakistan için başta Hindistan olmak üzere bölgesel tehditlere karşı güç birliği anlamına gelirken, Türkiye açısından yerli ve milli savunma sanayinin geliştirilmesi, Suudi Arabistan'ın

0: Arabistan içinse çoklu güvenlik mimarisi anlamına geliyor. Zira İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'yı bombalaması, İran'ın saldırıları karşısında Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesinin yetersiz kalması bölge ülkelerini yeni güvenlik ittifakları arayışlarına itiyor. Elbette tüm bu gelişmelerin askeri boyutu kadar ticari boyutları da var. Körfez ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı rehin alması, Babül Mendeb hattını Husilerle kilitlemesi sebebiyle endişeli. Ve deniz yollarındaki bu tıkanıklığın bundan sonra sık sık bir koz olarak kullanılması ihtimali yeni arayışları da beraberinde getirdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı Avrupa'ya bağlayan Hicaz Demir Yolu ve Ticaret Yolu projesi, Irak'ın Basra Körfezi'nden yine Avrupa'ya uzanacak olan Kalkınma Yolu hamleleri de yine bu anlamda dikkat çekici.
1: Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor projesine verdiğimiz destekle tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırıyoruz.
0: Tabii bu hamleler özellikle İsrail'i endişelendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeleri İbrahim Anlaşması'na ikna etme çabaları suya düştü. Üstüne bir de İsrail'in ticaret koridorlarında yer alma şansı çok ama çok azaldı. İsrail Enerji Bakanı Cohen'in itiraf gibi açıklamaları bu durumun en açık kanıtı.
2: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'ten Akdeniz'e ve oradan Avrupa'ya uzanan bir kara koridoru inşa etmek mümkün. Ve biz bu rotanın İsrail'den geçmesini sağlamak için Yunanistan ve ABD ile çalışıyoruz. Ancak Türkiye de rotanın kendi topraklarından geçmesini istiyor.
0: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede nüfuz alanı elde etme çabalarına ciddi şekilde darbe vururken, Suriye, Lübnan, Irak hamlelerine Orta Doğu'da yeni güç eksenleri de ekliyor. Tüm bunları tam bağımsız Türkiye politikalarını tahkim etmek için yaparken de sırtını her daim olduğu gibi sadece milletine yaslıyor.

0: Evet, anlaşmanın detaylarına baktık analiz haberimizde. Tabii dünyada da çok ses getirdi, bir hayli konuşuldu. Özellikle basında, gazetelerde manşetlere taşındı bu tarihi anlaşma.
1: Önce imzalar atıldı, ardından Mescid-i Haram'da secdeye varıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan savunma anlaşması dünyada da büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Anlaşması uluslararası basında manşetlere taşındı. İngiliz haber ajansı Reuters, Orta Doğu'daki kargaşa tırmanırken 3 ülkenin karşılıklı savunma taahhüdünde bulunduğunu kaydetti. Haberde yetkililerin açıklamalarına ve uzman görüşlerine de yer verildi. BBC haberini Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı başlığıyla servis etti. Anlaşmanın bazı detayları, yetkililerin açıklamaları ve uzman görüşleri aktarıldı. CNN ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan tarihi bir savunma anlaşmasıyla askeri güçleri önde gelen Müslüman ülkelere yöneliyor başlığıyla manşete taşıdı. New York Times gazetesi 3 ülke yetkililerinin açıklamalarına yer verdi. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığı yönündeki mesajlar aktarıldı. The Associated Press ajansı anlaşmayı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan önemli bir savunma anlaşması imzaladı başlığıyla duyurdu. Anlaşmanın güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde 3 bölgesel güç arasındaki işbirliğini pekiştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Financial Times gazetesi de 3 müttefik ülke savaşlar ve istikrarsızlıkla başa çıkmak amacıyla bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor yorumunda bulundu. Amerikan Wall Street Journal'ın haberinde 3 ülkenin bölgede devam eden kargaşanın ardından güvenliği sağlamak için daha yakın askeri bağların temelini oluşturduğu kaydedildi. Haberde anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri güvenlik şemsiyesine yönelik yeni bir

0: Belirsizliklerin ortaya çıktığı bir dönemde imzalandığı belirtildi. Middle Ashanti ise dünyanın en büyük 3 Müslüman ülkesinin ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştiğine dikkat çekti.
1: Karadeniz açıklarında Türk gemilerine yönelik saldırılar devam ediyor. Türk bayraklı bir gemi daha İHA saldırısına maruz kaldı. Geminin yaşam mahali hedef alınmasına rağmen şans eseri bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak bu kadar şansı olmayan gemiciler de vardı. Yine hedef alınan bir başka gemide yaralanan 4 Türk mürettebat tedavi için Samsun'a getirildi.
2: Rusya açıklarında seyrediyordu. Novrosaysk limanı yakınlarında İHA saldırısına uğradı. Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük'ün yaşam mahali isabet aldı.
3: Buradan vurmuş ya, değil mi?
2: Evet. Saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yaralanan personel de bildirilmedi. Gemi hasar tespiti ve onarım için rotasını İstanbul'a çevirdi. Bu kadar şanslı olmayan denizciler de vardı. Togo bayraklı Breeze isimli gemi İHA saldırısının hedefi oldu. Gemi Rusya'nın Tuaps demir sahasına yanaşma talimatı beklediği sırada saldırıya uğradı. Bir mürettebat hayatını kaybetti, 4 mürettebat yaralandı. Geminin Türk acente ile anlaşmalı olduğu açıklandı. Mürettebat ise Suriye asıllıydı. Yaralı personel tedavileri için gemiden alınarak Türkiye'ye sevk edildi. Helikopterle Samsun Limanı'na getirilen yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadeniz'de artan gerilime ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi. Rus Savunma Bakanlığı iki kuru yük gemisini vurduklarını duyurdu. Gemilerin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda silah ve askeri malzeme taşıdığı öne sürüldü.
1: Yunanistan tarafından ilan edilen turizm özel mekansal çerçevesine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Yunanistan'ın bu adımının hukuki bir sonuç çıkarmayacağı, doğurmayacağı değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapıldı. Keçeli sosyal medya paylaşımında Yunanistan tarafından ilan edilen turizm özel mekansal çerçevesinin herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Keçeli, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyaset aracı haline getirilmesine tepki gösterdi. Bu gayretlerin beyhude olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin Ege Denizi'ne yönelik hukuki tutumunun hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini vurguladı. Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğine işaret etti. Türkiye'nin bu konuda Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlattı. Atina yönetiminin samimi bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti.

0: Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir rüşvet soruşturması var biliyorsunuz ki o soruşturmada ortaya çıkan görüntüler çok konuşulmuştu. Görüntüleri kayda alan kişi şüpheli Emrecan Özkar'ın ifadesi de ortaya çıktı ve kendisinden bir ruhsat devri için 30 bin lira rüşvet parası istendiğini dile getirdi. Hatta bu konu, bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra belediyede bunun yayıldığını ve belediye başkanının da kendisini bu noktada tehdit ettiğini sözlerine ekledi. Bakalım savunmasına.
1: Ver gitsin. Direkt. Sibel de gitti.
2: Biri geliyor ama bir şey olur mu?
1: Yok yok, hiçbir şey olmaz. Şuraya koy.
0: Önce rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı. Ardından o görüntüyü çekenin ifadesi, CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında skandal büyüyor.
2: Zarfın içinde. Zarf dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt.
1: Sen Allah deva ya,
2: görmüyorsun. Şu araya sıkıştırdım.
1: Belli ki Ceyhun'da bir şey konuşacak.
2: Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
0: Yolsuzluk soruşturmasının dosyasına giren görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e teslim edilen para dolu zarf kameraya böyle yansımıştı.
2: Zarfın içinde. Zarf dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt.
1: Sen Allah deva ya,
2: görmüyorsun. Şu araya sıkıştırdım.
1: Belli ki Ceyhun'da bir şey konuşacak.
2: Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
0: Peki bu skandal görüntüleri kim neden çekmişti? O da belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 6 Ağustos 2026 tarihinde ifade veren Emrecan Özkar, dedesinin üzerine kayıtlı olan internet kafenin ruhsatını abi Ali Rıza Özkar'ın üzerine geçirmek için İzmit Belediyesi'ne başvurduğunu anlattı. Gerekli evrakları hazırlayarak belediyeye teslim ettiğini belirten Özkar, evrakları eksiksiz olmasına rağmen işleminin tamamlanmadığını öne sürdü. Özkar ifadesinde ruhsat müdürü Figan Çetin'in kendisine belediyeye para vermesi gerektiğini, aksi halde ruhsatını alamayacağını söylediğini iddia etti.
3: Figan Çetin bana belediyeye para vermem gerektiğini yoksa ruhsatımı alamayacağımı söyledi. Ben de bu paranın ne için alınacağını sordum. Kendisi belediye için istiyoruz, karşılığında makbuz vermiyoruz. İnternet kafe olduğu için indirim yapıldığını, 30 bin lira vermem gerektiğini söyledi.
0: Özkar söz konusu görüşmeden 2 gün sonra 30 bin lirayı hazırlayarak yeniden İzmit Belediyesi'ne gittiğini söyledi. İfadesinde işinin görünmeyeceği endişesiyle parayı zarf içerisinde bir dolaba bıraktığını belirten Özkar, paranın görüntülerde net şekilde görüldüğünü öne sürdü. Özkar yaşananları kendisini güvence altına almak amacıyla cep telefonuyla kaydettiğini ifade etti.
2: Zarfın içinde. Zarf dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt.
1: Sen Allah deva ya, görmüyorsun.
2: Şu araya sıkıştırdım.
1: Belli ki Ceyhun'da bir şey konuşacak.
2: Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
0: Görüntülerin belediye içerisinde duyulması sonrası ise Özkar'ın iddiasına göre belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ondan görüntüleri istedi. Üstelik tehdit de etti.
3: İzmit Belediyesi operasyonu olmadan önce bu olay kendi aralarında duyulduğu için Fatma Kaplan Hürriyet 5 kezden fazla benimle iletişime geçmek istedi. Bazı cevapsız aramaları da açmadım. Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Fatma Kaplan Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu. Kamera görüntülerini emniyetten aldığını, videoları kimseye göstermeden kendisine getirmem gerektiğini söyledi. Ben bu telefon görüşmemizin bir kısmını yanlış hatırlamıyorsam kendimi korumak için telefonuma kaydettim. Telefonum incelendiğinde ortaya çıkacaktır. Her defasında farklı bir bahane bularak kendisiyle görüşmeyi reddettim. Ancak beni internet kafemin ruhsatını askıya almakla tehdit etti.
0: Emrecan Özkar savcılık ifadesinin sonunda olay nedeniyle mağdur olduğunu belirtti. İlgili kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi ve serbest bırakılmasını talep etti. Şimdi bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları hakkında vatandaş ne düşünüyor? Buna bakacağız ama şunu da hemen ekleyelim. Bazı belediye başkanlarının yapılanları olan biteni normalleştirdiklerini görüyoruz. Tıpkı Menderes Belediye Başkanı gibi, o da biliyorsunuz soruşturma kapsamında tutuklandı ama sevgilisiyle olan yazışmaları ortaya çıkmıştı. Şöyle ifadeler kullanıyor: ben yürüyen parayım, her işin karşılığında para alırım. Şimdi bunlar da tabii haliyle kamuoyuna yansıyor ve vatandaş da bu ifadeleri görüyor. Peki ne düşünüyorlar? İşte sokağın sesi.
4: Ha, bu konuda gerçekten hani insanlara güvenip veyahut da bir belediye başkanını seçerek gerçekten dürüst çalışacağını düşünerek, ama sonradan bu tarz şeyler çıkınca insan gerçekten çok üzülüyor, güvenemiyorsun. Yani belediyeyi boş verin, ahbabı da gördük. Ve bunun gibi birçok şey de var yani. Artık gün yüzüne çıkmasını istiyoruz.
5: Hizmet etme adına seçiliyorlar. Daha sonra kendi menfaatleri doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda maalesef o mevkileri, makamları milletin hizmetine değil de, vatandaşın hizmetine değil de kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar. Biz vatandaş olarak vergi veriyoruz. İşte çevre temizliğinden, çöp vergisinden tutun da bir sürü vergileri veriyoruz. Dolayısıyla bunların bize, vatandaşa hizmet olarak dönmesini beklerken şahıslar bunu farklı farklı şekilde kullanıyorlar. Elbette vatandaş olarak çok rahatsız oluyoruz.
6: Zihniyetleri bu işte onların yani. CHP zihniyeti bu.
7: Rezillik. Gördüğünüz gibi büyükşehirdekiler gibi. Devamı da çok gelecek daha. Şimdi salak kim, uyanık kim meydana çıkacak. Çünkü bunlar kul hakkı. Hangisinin hakkını ödeyecek? 83 milyon gelecek, doğacak olan, ölen. Bunların hakları nasıl ödenecek?
8: Bu ülkeye onlar rüşvet ekrisinde başka bir şey yapmadılar yani. Yaptıkları iş o. Ne düşünebilirsin? Kötü düşünüyorum hakkında. İyi bir şey düşünmüyorum. Kimse düşünmez. Hiçbir vatandaş düşünmez yani.
9: Bence gitsin zaten. Yani böyleleri durmamalı. Gitsinler bence. Hain istemiyoruz. Diyorum ya, kaçsın gitsin. Biz ülkemizde düzgün insanlar istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani az olalım, öz olalım.
10: Yani ben açıkçası rahatsız.

0: oluyorum. Yani
1: burada durmaları zaten kabahat değil mi onlar? Depolup gitsinler. Namuslu insanlara bıraksınlar bu Türkiye'yi artık. Öyle değil mi?
2: Önemli bir mesele, önemli bir konuyla devam edeceğiz. Aslında sıklıkla gündeme getiriyoruz. Türkiye'de doğum hızının düştüğünden bahsediyoruz ki bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her ortamda 3 çocuk çağrısı vurgusu yapıyor. Hep bunlar işte doğum hızının düşmesi nedeniyle yapılan çağrılar. Ama bir yandan da şöyle bir gerçek de var. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon çift doğal yollarla çocuk sahibi olmakta zorlanıyor. Yani infertilite, kısırlıkla mücadele de ciddi boyutta devam ediyor Türkiye'de. Şimdi bu noktada Kısırlıkla Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği, İmadder önemli çalışmalar yürütüyor. O derneğin başkanı Sayın Doğan Ceylan da yayın konuğumuz. Doğan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Kahraman Bey, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: Şimdi şöyle bir giriş yaptık. Gerçekten Türkiye'de 2 milyon çift dedik doğal yollarla çocuk sahibi olmakta zorlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine hemen bakıyorum. Her 6 kişiden biri de kısırlıkla mücadele ediyor. Yani aslında ciddi bir durum var. Türkiye'deki tabloyu isterseniz değerlendirerek başlayalım. Ne söylersiniz?
3: Evet. Kahraman Bey, Türkiye'deki tabloda Dünya Sağlık Örgütü verilerinin dışında değil aslında. Her 6 kişiden biri artık yardımcı üreme tekniklerine, yani çocuk sahibi olabilmek için tedaviye muhtaç durumdadır. Bunun çok çeşitli nedenleri vardır. 1973 yılından 2018 yılına kadar erkekte üreme hücreleri %51 oranında düşmüştür. Bu da çok farklı nedenlere bağlıdır. Buna bağlı olarak da her 6 kişiden bir ve yakın bir zamanda bunun artık %25'e çıkacağı tahmin ediliyor bu oranın. Türkiye'de de bu oran benzerdir. Sizin de girişte bahsettiğiniz gibi yaklaşık 2 milyon. Hatta biraz kapalı bir konu olduğu için kısırlık kelimesi özellikle. Bu kelimeye evet, de karşı olduğumuzu ve ha, bunu...
2: Onu da altını çizelim. İnfertilite tabii bunu söyleyince hani vatandaşlarımız
3: evet,
2: tam anlamıyla belki anlayamazlar diye ben bu ifadeyi kullandım ama onu evet, da düzeltmek gerekiyor diyorsunuz.
3: Evet, kısırlıkla ilgili bir ek parantez açayım. Azerbaycan'da sonsuzluk hastaları diye geçiyor. Bunun ismi kısırlık diye geçmiyor ama kısırlık kelimesi hayvanda da, bitkide de, insanda da kullanılan bir isimdir. İnsan onuruna yakışmayan bir isimdir. Bununla ilgili de çalışmalarımızda Türk Dil Kurumu'na da ismin değişmesi için uygun bir isim için başvurumuz oldu. Yanıt alamadık henüz. Bu şekilde Türkiye'de de aileler çok fazla. Bu da demografik anlamda Türkiye'nin nüfusuna ciddi bir etkisi var. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı 2025 yılında yaptığı bir araştırmada yardımcı üreme teknikleriyle infertil hastalar, kısır hastalar desteklendiği takdirde Türkiye için o oranı değerlendirdiğimizde 1.42'ye düşen artış hızı oranımız 1.65'e kadar çıkacaktır. Bu da çok ciddi bir rakamdır. Sadece bu hastaların desteklenmesiyle ilgili bir konudur bu. Şimdi bilinçlendirilmesi ve desteklenmesiyle.
2: Aslında şöyle, şimdi siz de söylediniz yani pek çok nedeni var bunun. Hani çevresel faktörler olabilir. İşte hayat artık giderek daha da stresli bir hal alıyor. Belki bunun nedeni yediğimiz gıdalardan bile oluyor. Yani bunları hep konuşuyoruz, duyuyoruz ama bir de şöyle de bir durum var toplumda. Bu İnsanlar bu yaşadıkları sorunla ya da sıkıntıyla yüzleşmekte de zaman zaman problem yaşayabiliyorlar. Bunda işte toplumsal baskılar da neden olabiliyor. Hani biz de az çok çevremizde, eşimize, dostumuza benzer durumlarla karşı karşıya kaldık ve burada aslında en büyük sıkıntılardan biri, siz de söylediniz yani büyük bir bölüm erkek kaynaklı anladığım kadarıyla sıkıntılar yaşanıyor ama kadınlara bunun mal edilmesi ya da kadınların bu noktada hani tabiri caizse suçlu olarak lanse edilmesi gibi bir durum da söz konusu olabiliyor. Yani bu ön yargıları kırmak için de öyle tahmin ediyorum ki siz mücadele ediyorsunuz. Bu da bu konudaki en önemli bence sıkıntı. Evet. Ne dersiniz?
3: Çok güzel bir konuya değindiniz. Evet, burada hani kültürel, toplumsal veya sosyal yapı itibariyle kadını suçlama eğilimi vardı ama bilimin ve Dünya Sağlık Örgütleri'nin açıkladığı son verilere göre aslında %50'si erkek, %50'si kadın nedenlidir. Eşit oranlıdır bu problem. Hatta %17'si bilinmeyen idiopatik nedenler diye söyleniyor. Henüz bilinmeyen nedenler. Ama şu an oranlar eşittir. %50 erkek,

0: erkek, %50 kadın. Biz imadör olarak şunu hep söyleriz. Bu kişinin problemi değil, o çiftin problemidir.
1: Tabii.
0: Bunu kişiye mal etmek yanlıştır. Bir de yanlış bir algı var. Kısır kelimesi kullanıldığında bu insanlar rencide olur ve bu kelimeyi duymamak için saklanırlar, gizlenirler. Belki tedavi olmaktan kaçarlar.
1: Tedaviyi reddederler.
0: Tedaviyi reddederler. Böyle bir durum da söz konusu. Fakat doğru kullanıldığında, doğru analiz edildiğinde aslında tansiyon hastalığı gibi bir hastalıktır.
1: Yani şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Araya girdim ama şimdi bizde dediğiniz gibi şimdi o ifade işte Türk Dil Kurumu'na bakalım doğru bir ifade getirirlerse. Şimdi bir insan için biz bu ifade yani kısır ifadesini kullandığımız zaman sanki hiçbir şekilde çocuk sahibi olamayacaklar algısı var bizde. Yani bu toplumda bunu görüyoruz. Gerçekten böyle mi? Ve hani bu noktada bu baskı mı insanları etkiliyor? Yoksa maddi anlamda da bu süreç insanları zorluyor mu?
0: Aslında asla çocuğun olmaz denen yüzlerce aile bizimle tanıştıktan sonra doğru bilinçli bir hasta profiline kavuştuktan sonra çocuk sahibi oldu. 28-29 deneme tüp bebek yapmış, başaramamış. Deneme yapmış, başaramamış ve bizimle tanıştıktan sonra başaran insanlar var. Çocuk sahibi olan insanlar var. 50 yaşından sonra çocuk sahibi olan insanlar var. Burada bizim yaptığımız bir mucize yok. Biz sadece samimiyetle bu hastaları bir araya getirip, bunları bilinçlendirip, çünkü bilinçli hasta tedavinin yarısını başarmış oluyor zaten. Geriye kalan kısım artık ilaç veya diğer prosedürlerdir. Biz şunu söylüyoruz. İnfertilite tüp bebek merkezine girmeden önce tedavi edilmesi gereken bir süreçtir. Yani tüp bebek merkezine girdikten sonra aldığınız ilaçlar vesaire değil. Ondan çok önce başlanması gereken bir süreçtir. Ve biz bunu yapıyoruz dernek olarak. Bu gönüllü bir çalışmadır bizimki. Tamamen gönüllü bir çalışma ve birçok platformda da yer edik.
1: Şimdi 23 Ağustos tarihi önemli. Çünkü siz önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaksınız. Ankara'da yanılmıyorsam evet. Başkentte olacak. Evet. Tabii 10 maddelik bir ulusal infertilite ve aile politikası bildirgesi de açıklanacak. Bu 10 maddenin içinde neler var? En kritik olan nokta ne olacak?
0: Ankara'da Sağlık Komisyonu milletvekillerimiz, bakanlarımız ve ilgili bürokratlarımızın davet edildiği büyük bir kongremiz var 23 Ağustos'ta belirttiğiniz üzere. Burada bir bildirge yayınlıyoruz. Ulusal politikalara entegrasyon. Yani infertilite 2027-28 aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan ediliyor. Burada bir ayrı bir başlık, yani bu eylem planına mutlaka infertiliteye ayrı bir başlık açılması gerekiyor. Az önce belirttiğim gibi %1.42'ye düşmüşüz. Sadece infertil ailelerin desteklenmesiyle, ki bununla ilgili nasıl destekler olacağını çok net bir şekilde açıklayacağız. Desteklenmesiyle Türkiye'deki bu oranı 1.65'e çıkarabiliriz. Bu yani bilimsel bir veridir. 2.1 yenilenme hızıdır. 2.1'in altına düştük mü bizde problem var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok müthiş bir öngörüsü vardı. Zaten ilk sürece hükümete başladığında 3 çocuk diye anlattı.
1: Daha sonra hep söylüyor evet. Çok yanlış yerlere çekildiği de oldu bunun ama şimdi evet. Dediğiniz gibi geldiğimiz noktada ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.
0: Çok büyük bir öngörüydü bu söylem. Bugün bu söylemin ne kadar doğru olduğunu biliyoruz. Yani yakın bir zamanda 17 yıl sonra üniversitelerin %30'unun kapanması gelecek, öğrenci bulamayacak. Böyle bir problemle karşı karşıyayız. Bunun da işte eylem planına infertilitenin ayrı bir başlık olarak dahil edilmesini talep ediyoruz. Ulusal araştırma ve şeffaf kayıt sistemi, yani tüp bebek ne kadar çocuk doğuyor, tedavi aşaması, bunların verileri yok şu anda. Bu verilerin de olması gerekiyor. Bu verilere de sahip olmamız ve bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Ekonomik ve coğrafi erişim, yani çoğu aile, bunları bir çatı altında topladığımız için biliyoruz. Çoğu aile ekonomik nedenlerle çocuk sahibi olabilecekken tedaviden vazgeçiyor. Çünkü evini satıp arabasını satıp tedaviye verenler var. Maliyet yüksek. Anadolu'nun çeşitli illerinden büyük şehirlere tedavi olmak için gelenlerin yol maliyetleri vesaire var. Hatta şunu bile öneriyoruz biz. Bir örnek olarak söyleyeyim Kahraman Bey. Maaşlarda, çalışanların maaşlarında çocuk yardımı yapılıyor.
1: Evet.
0: Çocukları olanlara bir çocuk yardımı yapılıyor. Geçenlerde Sayın Çalışma Bakan Yardımcımıza da bunu ilettim, bu düşünceyi.

0: İnfertil aileler de tedavi desteği adı altında maaşla bir ek yapılabilir. Yani bunlar
1: teşvik etmek adına.
0: Teşvik etmek adına. Çünkü kimlere hitap ediyor bu olay? 2 milyon ve üzeri bir infertil çift var. Eşlerle birlikte düşündüğümüzde 4 milyon. Bunlara üzülen ailelerini de işine kattığımızda, anne, baba, kardeş dediğimizde bu 10 milyonluk bir nüfusa etki edeceğimizi gösteriyor. Böyle bir potansiyelimiz var.
1: Peki hani biraz yine dernekten de bahsedelim. Sizin yaptığınız çalışmalardan mesela psikolojik olarak ailelere destek noktasında neler yapılıyor? Evet. Onları çocuk sahibi olmaya teşvik etmek ve işte bu ön yargıları, toplumsal baskıları kırma noktasında sizin onlara ne gibi destekleriniz oluyor?
0: Umudunu kesmiş, yaşı da ilerlediği halde birçok ailemize umut olup onların çocuk sahibi olmasını vesile olduk. Bunu başta belirteyim. Önce bir umut ve doğru planlama şeklinde. Dediğim gibi tüp bebek merkezine girmeden önce tedavilerini başlatıyoruz. Evet, tedavilerini başlatıyoruz. Ve bunda çok ciddi bir başarı elde ettik. İlk defa bu ailelerin sesini duyurduk. Bu kısır kelimesi nedeniyle bile saklanan, gizlenen bu ailelerin ilk defa ekran yüzü olduk. Bunu yaptık ve asla çocuğun olmaz denen yüzlerce aile benim tanıdığım telefondaki teşekkürlere baktığımda çocuk sahibi oldu. Bu da demografik anlamda nüfusa ciddi bir katkıdır aslında. Dernek olarak neler yaptık? Dünyadaki gelişmeleri takip ettik. Orada yeni teknolojileri getirmek için hatta dernek olarak finanse edip embriyolog doktor gönderdik yurt dışına. Japonya'ya teknoloji getirdik ve Türkiye'yi şu anda Avrupa, Asya'nın referans merkezi haline getirdik. Çok yoğun bir hasta potansiyeli var oralardan gelip Türkiye'de tedavi olabilen. Ve bunu da biz kendi çabalarımızla gönüllü bir kuruluş olarak yaptık. Yani sağlık turizmine de katkı sağlamış olduk bir anlamda ülkemizde.
1: Bir de işin o boyutu var, doğru söylüyorsun.
0: Evet, bunun da bir katkı sağlamış olduk. Ama burada şöyle bir eleştiri yapabilirim. Yalnız kaldık bir anlamda. Sadece sivil toplum kuruluşu olarak biz bu mücadeleyi verdik. Şimdi bu 10 maddelik sorduğunuz deklarasyonumuzdan birisi de ortak bir çalışma grubu. İlgili bakanlıklarımızla ortak bir çalışma grubu kuralım. Ve bu problemi Türkiye'nin gündemine getirdikten sonra nüfusa da, ekonomiye de ciddi katkı sağlayacak çalışmalar yapabiliriz. Bu hastaları destekleyebiliriz. Belki bu hastaların ilaç veya tedavi masraflarını desteklemek devlete bir mali yük getirebilir gibi görünür ama uzun vadede bu çok ciddi ve Türkiye'nin ekonomisine büyük oranda katkı sağlayacak bir projedir aslında.
1: Ya aslında tabii yani şimdi doğru söylüyorsunuz. Biraz orada yalnız kaldık dediniz. Hani ne yalan söyleyeyim, ben de hani bu yayını yapmadan önce sizin böyle bir derneğin çalışmalar yürüttüğünü öğrenmiş oldum. Evet. Bundan sonra da tabii ki bunu daha fazla duyurmak için biz de mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Çünkü hem ailelere umut olma noktası hem de işte az önce de bahsettiğiniz bu işin ekonomisi de var. Evet. Sağlık turizmi var. Türkiye açısından önemli. Peki şimdi bizi izleyen aileler de var. Belki bu sorunla karşı karşıya kalan ve işte toplumsal baskılar, aile baskıları, çevre baskıları nedeniyle çocuk sahibi olmaktan kaçınan, tedavi yöntemlerini denemekten uzak duran aileler olabilir. Evet. Onlara sizin vereceğiniz mesajlar son derece önemli. Bu noktada ne söylersiniz?
0: O ailelerin yalnız olmadığını söylüyoruz. Biz kuruluş olarak bu aileleri bir araya topladığımızda aynı şehirden bu problemi yaşayan aileler artık birbirlerine gidip gelmeye başladı. Birbirlerine moral ve umut olmaya başladı. Yalnız olmadıklarını gördüler. Ve bu da onlar için ciddi bir moral motivasyon kaynağı oldu. Zaten tedavide biz stresi önce kesmek istiyoruz.
1: Biz stres de etkiliyor değil mi? Çok.
0: Kesinlikle. Hormonları etkiliyor. Hormonlar da direkt hücreleri etkiliyor. Biz aile danışmanlığı, ücretsiz aile danışmanlığını da sağlıyoruz dernekte. Aile çift danışmanlığı. Yani dışarıdaki toplum baskısını minimize etmeye çalışıyoruz ailelerimize. Umut ve doğru bir yargı. Şimdi kişisel tedavi vardı, bireysel tedavi. Herkes aynı tedavi uygulanamaz. Bunları bilmeleri ve bu çatı altında çok daha emin ellerde olduklarını bilmeleri gerekiyor. Ayrıca de tedavi aşamasında çok dikkatli olunması gerekiyor. Kahraman Bey, bir hücre için herhangi bir terapi geliştirildi. Bu her sene farklı bir isim adı altında yeni bir yöntemmiş gibi hastalara sunuluyor.

0: Yani daha fazla ekonomik yük oluyor ailelere. Doğru. Daha fazla ekonomik maliyeti
1: oluyor.
0: İşte burada
1: doğru yönlendirilmesi ailelerin de önemli o zaman.
0: Evet, yani bu aileler gerçekten 3 artı 1 evde oturuyor. Tedavi olmak için 2 artı 1 ile evini değiştiriyor. Aradaki farkla tedavi oluyor. Yani tüm bunları biz süreçte ailelerimizde görüyoruz. Olabildiğince biz kendilerine destek oluyoruz. Görüştüğümüz firma merkezlerde dernek üyeliği adı altında indirim alıyorlar. Buna da bir fayda sağlıyorlar ama tabii ki bizim devletimizin yapacağının yanında bir hiç
1: burada
0: çok
1: biraz
0: düşük
1: devlet
0: kalır.
1: Desteğinde daha fazla olmasını
0: istiyoruz sizden. Mutlaka.
1: Peki yani önemli bir konuyu gündeme getirdik. En azından bizi izleyenler çünkü işte doğum hızı düşüyor diyoruz ama bir yandan da çocuk sahibi olabilme imkanı varken belki de işte bu baskılar nedeniyle ya da ekonomik zorluklar sebebiyle çocuk sahibi olamayan ailelerde siz bu noktada ön ayak oluyorsunuz. Bir kez daha hatırlatalım, imadlere ulaşabilirler. Ücretsiz olarak destek de alabilme imkanına sahipler. Bunun altını çizelim ve 23 Ağustos'ta da yine Ankara'da önemli bir kongres olacak imadlerin. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Doğan Ceylan, yayınımıza katıldınız. Önemli bilgileri bizlerle paylaştınız.
0: Ben teşekkür ederim katkılarınız için. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Peki, kolaylıklar. Devam ediyoruz bizden.

0: Diyarbakır'ın merkezde olduğu 8 ilde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Siber zorbalık ve şantaj operasyonu. Detayları Türk medya temsilcisi Şeymuz Çakan aktaracak.
1: Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj şebekesine bir operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun bir süreden beridir takip ettiği o şebeke üyelerini tek tek belirledi ve ardından da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de sorguya alındılar. Tabii Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda özellikle Telegram ve benzeri dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle illegal sorgu panelleri üzerinden de siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar ile oluşturulan bir şebekeydi bu şebeke üyeleri ve sonrasında tabii tek tek hepsi belirlenmiş oldu. Tabii yapılan incelemelerde söz konusu organizasyonların kamuoyunda derin üzüntü yaratan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabayış, Kıvanç Uman ve Hiranur Nilgün Aygar'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar üzerinden, panel linkleri üzerinden de bu aileleri tehdit ettikleri ve şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri de belirlendi. Ve şüpheliler tabii yapılan sorgulamaları sonrasında da haklarında tehdit, kişisel verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalmak suçlarından da işlem yapıldı. Ve o şüpheliler Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı ve yapılan o sorgulamada da adli makamlarca yapılan sorgulamada da ikisi tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise sorgulamaları devam ediyor. Tabii 8 ildeydi. Eş zamanlı operasyondu. Özellikle toplumda derin üzüntü yaratan o aileleri sürekli tehdit ettikleri de belirlendi. Ve yapılan incelemelerde de o şüpheliler tek tek yakalandı ve ardından da adli mercilerce ikisi tutuklandı. 5'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı diyerek sözü şimdilik size bırakalım.
0: Bir operasyon haberi daha var sırada. Bu kez bir Karabatak operasyonundan bahsedeceğiz. Sazlı Bosna Barajı'nda balıkçıların bıraktığı misina ve ağlara dolanmıştı Karabatak. Ekipler seferber oldular. Botla Karabatak'ın olduğu noktaya ulaştılar. O misinaları, ağları tek tek temizlediler, çıkardılar. Ve Karabatak kısa süren tedavisinin ardından yeniden göle bırakıldı.
2: Sazlı Bosna göbeği. Ağları. Bir Karabatak.
3: Uçamadı çünkü bedenine dolanan misine ve ağlar onu gölün ortasında mahsur bıraktı.
2: Onu kurtaracağız şimdi.
3: Arnavutköy'deki Sazlı Bosna Barajı'nda bir vatandaş ağaçlık alandaki karabatağın çırpındığını fark etti. Kendi çabasıyla kurtulamayınca itfaiyeye haber verildi.
2: Ağlara takılmış.
3: Ekipler bota bindi, gölün ortasındaki ağaçlık alana doğru ilerledi. Karabatağa ulaştıklarında kuşun misine ve ağlara sıkıştığını gördü.

0: Önce dikkatlice bulunduğu yerden çıkardılar, ardından botla kıyıya getirdiler. Kanatlarına ve bedenine dolanan misineyle ağ parçaları temizlendi, gerekli kontrolleri ve tedavisi yapıldı ve sonunda beklenen an geldi.
1: Çok kötü dolanmış ya.
0: Karabatak yeniden bota alındı, göle açıldı ve özgürlüğüne bırakıldı. Gölün ortasında başlayan kurtarma operasyonu karabatağın yeniden suya kavuşmasıyla sona erdi.
2: İstanbul'da tahliye edilmek zorunda kalınan iki binaya ilişkin haberle devam edeceğiz. Bunlardan biri Sultan Gazi'de temel kazısı sırasında yan bina zarar gördü, tahliye edildi. Çekmeköy'de de istinat duvara yıkılan inşaatın yanındaki 5 katlı bina boşaltıldı.
0: Temel kazı sırasında zarar gördü, tedbir amacıyla bina boşaltıldı.
3: Bizim temelden 2 metre aşağıya doğru indiklerinden dolayı sabaha kadar bina yattı. Bugün her ne kadar beton hazırlığını yapmış olsalar bile ona zaman fırsat vermedi.
0: Görüntünün adresi Sultan Gazi 50. Yıl Mahallesi. İnşaat alanında sürdürülen temel kazı esnasında yan taraftaki bina zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
4: Ya, akşam gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı. Paniklen aşağıya indik. Yan tarafta tarpeyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık. Şu anda halen bekliyoruz.
0: Ekiplerin incelemelerinin ardından bina güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çekmeköy'de de bir başka bina tahliye edildi. Temel kazı çalışmaları devam eden bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan kısmi toprak kaymasıyla birlikte bina sakinleri panik içinde sokağa çıktı. Olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla 5 katlı binada oturan 32 kişi tahliye edildi. Geceyi yakınlarının yanında geçirecekleri öğrenilen apartman sakinlerinin istinat duvarındaki onarım ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine dönebileceği belirtildi.
2: İstanbul'da kentsel çalışmalar devam ediyor. Dönüşüm çalışmaları sürüyor ama zaman zaman ortaya çıkan bazı manzaralar bu çalışmaların daha da hızlanması gerektiğini gösteriyor. İşte geçtiğimiz günlerde bahçeli evlerde kolonlarından ses gelen bir 4 katlı bina boşaltılmıştı. Bir gün sonrasında da o bina çökmüştü. Ancak benzer risk taşıyan çok fazla bina var. Biz onlara tabut binalar diyoruz İstanbul'daki. O tabut binalardan birini ekranlarınıza taşıyacağız. İşte o görüntüler.
5: Temelin arasındaki kat zayıf olursa ne olacak? Binamız yıkılacak.
6: Bahçeli evlerde kolonlardan gelen ses faciayı önledi. Apartman sakinleri şüphesinde haklı çıktı. Facianın önüne geçildi. Bir kez daha kentsel dönüşümün önemi anlaşıldı.
5: Nervürsüz demir, etriye aralıkları çok kısa ve paslanmış ve deforme olmuş demirleri göreceğiz. Yani bunu nasıl anlatacağız insanlara? Parmakla yıkılan, elle yıkıyorum. Bakın elle yıkıyorum. Yani şimdi siz bu binanın üstünde oturuyorsunuz lütfen. Yani elimle yıktığım bir şey, yani bunu nasıl olabilir?
6: Apartman sakinlerinin dikkati sayesinde büyük bir facia engellendi. Saatler sonra yapının kağıt gibi ezilmesi riskli yapı tespitinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
5: Evet, yine İstanbul'da bir binanın alt katındayız ve dokunmadan yıkılan, bakar mısınız ya? Ya şunun ucuyla dokunarak yıktığımız inanılmaz bir, ya bir çubukla, bakar mısınız? Yani her tarafında bir sorun var.
6: Dört katlı bu binanın bodrum katında da kolonlar paslı, ufak bir darbeyle yıkılır durumda.
7: İşte tehlike bu denli büyük. Şu anda 5 katlı bir binanın hemen alt katındayız ve dışarıdan görünmeyen büyük bir tehlike var bu binada. İşte görmüş olduğunuz kolonlar kolaylıkla bir el darbesiyle devrilir, yıkılır, kum gibi dağılır hale geliyor. İşte tehlike bu kadar büyükken uzmanların tek uyarısı bir an önce kentsel dönüşüm çalışmaları için başvuruda bulunmak ve binanın testlerinin yapılması için karot testine başvurmak.
5: Şimdi bir binamızın sağlam olduğunu nasıl anlayacağız?

0: Binada bir kere demir bu gördüğünüz şunlar nervür. Tamam, binanın demirinin bu şekil olması lazım.
1: Karot testinin yapılması ve gerek görülmesi durumunda kentsel dönüşüm için harekete geçilmesi önemli. Kısacası Bahçelievler'deki bu olay kentsel dönüşüme karşı direnen ya da süreci erteleyen herkes için çok ciddi bir uyarı niteliği taşıdı.
0: Etriyeler araları 15 santim olmalı. Yani etriye dediğimiz kolonlardaki demirler ve beton kalitesinin yukarı olmalı. Yani bunlarla alakalı ya eğer bir şey görünmüyorsa kolonunuzun içindeki demiri merak ediyorsanız çok kolay insan röntgeni çekilir gibi kolonların da röntgeni çekiliyor. Bu şekilde çok ufak bir rakamlara bunu yaptırabilirsiniz. Beton kalitenizi ölçeceksiniz. Nervürlü demir var mı? Ona bakacaksınız. Bir de kolonlarda, kirişlerde çatlak var mı? Çatlak varsa problem vardır diyorum. Yarısını devletin verdiği kentsel dönüşümden bir an önce yararlanmak lazım. Kentsel dönüşümden neden yararlanacaksınız? Güzelce binanız yıkılacak. Eski, değersiz daireniz çok daha değerli olacak. Ve hem de güvenli bir şekilde oturacaksınız.
2: Avcılar'da balık tutmak için kayalıklara çıkan bir kişi dengesini kaybedip denize düştü. Yardımına çevredekiler koştular. Denizden çıkarıldı yaralı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Birkaç balık tutacak, belki biraz deniz havası alacak, evine dönecekti. Ancak işler hiç de beklendiği gibi olmadı. Yaşlı adam düştü, denizde can verdi. Olay akşam saatlerinde Avcılar Deniz Köşkler sahilinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla kayalıklara çıkan 74 yaşındaki vatandaş bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
2: İstanbul'da Fatih'te bir temizlik görevlisi sokağı süpürüyordu. Tam o sırada cep telefonu çalan bir hırsız onun temizlik yaptığı sokaktan geçince temizlik görevlisi işi gücü bıraktı. Hırsızı yakalamaya koyuldu ve elindeki süpürgeyi kullandı.
4: Temizlik yaptığı sırada hırsızı gördü, yakalamak için süpürgesiyle önüne geçti. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. Hırsız tramvayda bir kişinin telefonunu çaldı. Hızla kaçmaya başlayan hırsızın peşinden koşturanlar bir yandan çığlık attı, diğer yandan yakalanması için yardım istedi. Kovalamaca uzun süre devam etti. Kimi çelme takmaya çalıştı, kimi peşinden koştu. Ancak hırsızın süratine yetişebilen yoktu. O esnada sokakta elindeki süpürgeyle temizlik yapan bir görevli hırsızın kendisine doğru koştuğunu fark etti. Hamle yapmak ve hırsızı yakalamak için süpürgesini kullanmaya karar verdi. Önünü kesmeye çalıştı ama hırsız durmadı. Hatta süpürge darbesi bile onu durdurmaya yetmedi.
5: Bir arkadaş çelme taktı, tam kendini kurtardı. Ben de kendim ani refleksle süpürge kafasına vurdum. Hafif bir afallama falan geçirdi. Ondan sonra zaten kaçmaya başladı.
6: Hırsız tramvaydan atladı. Sokağa doğru girdiğinde temizlikçi personel arkadaşımız direkt müdahalede bulundu. Sokaktan girdi. Sola doğru döndüğünde zaten gelmeden arkadaşlar biri çelme taktı.
4: Süpürge darbesine ve nefes kesen koşturmaya rağmen hırsız izini kaybettirdi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken yeni dönemde farklı uygulamalarda hayata geçecek. Özellikle okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılacağını görüyoruz. 3 bakanlık ortak bir çalışma yürütüyor. 81 ilde bu kapsamda 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek.
7: Ben çok mantıklı buluyorum açıkçası. Öğrencilere yakın takipte bulunulması, çantaların içine bakılması, kontrol edilmesi zaten birçok üniversitede de olan bir durum. Bunun ilkokul, ortaokul, liselere de gelebilmesini isterim yani.
8: Tabii destekliyoruz gerçekten.
3: Okullarda güvenlik için yeni bir dönem başlıyor. 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Okul çevresindeki risklere karşı denetimler sıkılaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü program kapsamında 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek.

0: Aylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatına katılacak.
1: Görevliler özellikle okul giriş çıkışlarında öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli kişi veya durum tespit edildiğinde okul yönetimine ve gerekli görülürse kolluk kuvvetlerine haber verilecek.
0: Girişlerde gerekli görülen durumlarda el dedektörüyle kontrol de yapılabilecek. Uygulamayla kesici, delici ve ateşli silah gibi tehlike oluşturabilecek maddelerin okula sokulmasının önlenmesi hedefleniyor. Vatandaş yeni düzenlemelerden memnun çünkü okulların güvenli olması onlar için toplumun huzurlu olması demek.
2: Güvenlik benim için, belki de her anne için çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü herkesin çocuğu kendisine kıymetli. Böyle bir şey düşünenler, uygulamaya koyanlardan Allah razı olsun diyeceğim ya da teşekkür ediyorum.
3: Kendi okulumda güvenliğimin sağlanması bence olabilecek en iyi şeylerden biri, güvende hissetmek okuduğum okulda.
4: Bitlis'te Van Gölü ile tatlı suyun buluştuğu noktada ortaya çıkan görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Böyle Ebru sanatını andıran desenler ortaya çıkıyor. O görsel şölen drone ile görüntülendi.
5: Turkuaz ve beyaz tonlar birbirine karıştı. Su yüzeyinde adeta Ebru sanatı oluştu. Görenleri ise hayran bıraktı. Manzaranın adresi Bitlis'in Adicevaz ilçesi. Van Gölü'ne dökülen tatlı su kaynağının gölle buluştuğu noktada oluşan doğal desenler drone kamerasına yansıdı. Kıyıya gelenlerin ilgisini çeken oluşumun sırrı tamamen doğal bir kimyasal süreç. Akarsuların taşıdığı kalsiyum bakımından zengin tatlı suyla Van Gölü'nün sodalı suyu burada birleşiyor. İki farklı suyun etkileşimi sonucunda kalsiyum karbonat oluşuyor. Bu madde de su yüzeyinde ince tabakalar ve köpüksü yapılar meydana getiriyor. Sonucunda ise ortaya tabloları aratmayan bu doğal güzellik çıkıyor.
4: Son haberimizdi. Moderatör hafta sonunu bitiriyoruz. Ancak saat başında 24 ekranlarında gelişmeleri aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

0: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Marmaz Başkanı Hüseyin Erdem'le söyleşi, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetekle işin doğrusu ve Tamer Atsan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczane ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gündemimizin ilk sırasında terörsüz Türkiye süreci ve yaşanan gelişmeler var. Çerçeve yasa teklifi 18 saat süren görüşmelerin ardından Adalet Komisyonu'nda kabul edildi ve pazartesi günü de Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Böylece terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: FETÖ'cü Burkay Karatepe 10 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve firari olarak aranan isimlerden biriydi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla hücre evinde yakalanmıştı. Şimdi soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Verdiği ifadeler doğrultusunda arama çalışmaları başlatıldı. Özellikle 10 yıldır aranan o silah ve mühimmatlar bu operasyonun odağında yer alıyor. Bu arada Karatepe'nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası da Muğla'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
3: Geniş güvenlik önlemleri alındığı işaret ettiği bölgelerde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 il emniyet müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışmayla FETÖ firarisi Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalanmış, ardından Muğla'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu FETÖ'cü Karatepe'nin beyanları doğrultusunda suikast girişiminin ardından kaçış güzergahıyla yaşam malzemesi temin ettiği, Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunmasına yönelik Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı uyarınca Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor. Öyle ki yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgelerle daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor. Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Adeta kuş dahi uçurtmadı. Polis özel harekatla jandarma komando timlerinden oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama ve tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Öte yandan yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı. Şüphelinin kaldığı tespit edilen otel odasında Araçlı ve Eskişehir ilindeki ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet telefon, 2 adet sim kart, 1 adet dijital fotoğraf makinesine el konuldu.
0: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sığınak mühimmatı Tolun bir testi daha başarıyla tamamlandı. Aselsan tarafından paylaşıldı o testin görüntüleri ve 2,5 metre kalınlığında zırhla korunan sığınağı Tolun yerle bir etti.
1: Akıncı bu kez sığınak imha eden Tolun'da havalandı. Dakikalar sonra Tolun zırhlı betonla korunan sığınağı yerle bir etti. Türkiye'nin yerli ve milli sığınak mühimmatı Tolun bir testi daha başarıyla geçti. Görüntüleri Aselsan sosyal medya hesaplarında paylaştı. Testte Tolun Akıncı tarafından ateşlendi. Son kontrollerin ardından havalanan Eselan 2,5 metre kalınlığındaki zırhla korunan sığınağı hedef aldı. Saniyeler sonra sığınak Tolun'un gücü karşısında yerle bir oldu. Aselsan'dan yapılan açıklamada zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan sığınak delici Tolun P'ye göreve hazır ifadeleri kullanıldı.
0: Altın fiyatlarındaki son duruma bakacağız. Aslına bakarsanız son aylarda güvenli liman olarak görülen altın yatırımcısını üzüyordu. Fakat son yaşanan küresel gelişmelerle birlikte yeniden yükselişe geçti. Peki bu yükseliş sürecek mi? Detaylara bakalım.
4: Çeyrek altın alıyorum, tam altın alıyorum ama düşüyor, çıkıyor, sonra bedavaya yatırım yapmış oluyorum. Öyle düşünüyorum yani.
5: Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Bir taraftan gram altın yükselişini sürdürürken yatırımcının gözü ise ABD'den gelecek kritik istihdam verisinde.
6: Altın fiyatları haftayı güçlü bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Piyasaların gözü ise kritik ABD istihdam verisinde. Altındaki yükseliş yatırımcıların da gündeminde. Kimisi ise beklemenin daha doğru olacağını söylüyor.
7: Bir iniyor, bir çıkıyor. Bir savaş oluyor, iniyor. Pardon. Birisi işte Trump diyor ki şöyle hayda Trump dedi diye yükseliyor, iniyor.
8: Yatırım şöyle, yaptığımız yatırımlar var zaten. Almayı şu an düşünmüyorum çünkü riskli ya, gerçekten altın bir yükseliyor bir düşüyor, karma karışık bir durum.
6: Peki altındaki bu yükselişin arkasında hangi gelişmeler var? Bundan sonraki süreçte yatırımcı nasıl bir yol izlemeli?
9: Gelmek üzeredir zaten, doların destekli olması altın düşüşünü zaten durdurdu. Yani sonra geçen hafta 6150 seviyesindeydi, bugün 6550 seviyesine kadar bir yükseliş yaşadı. Bunun da en büyük sebebi Amerika, İran gerginlik şu anda sona erdi gibi bir havası veriliyor. Hürbüz'ün açılacağından bahsediliyor. Şartlarda uyulacağı bahsediliyor ama gene de güvenmemek lazım.
6: Küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları altının yönünü belirlemeye devam ediyor. Uzmanlar yatırımcıların özellikle bu başlıkları yakından takip etmesi gerektiğini söylüyor.
9: Altına vatandaşın talebi çok yoğun değil. Bankaların altın borçlarından altın aldıklarından dolayı altın olan talep yaratıldı. Normalde altın değerin altına gidiyor şu anda. Normal değerin altında dün 2000 dolardı, bugün -300 dolara kadar düştü. Banka alımlarıyla yukarıda. Şu anda banka altında TL ile baktığımız zaman 6600'lerde banka alışları, kapalı çarşıda 6550 seviyesinde satışlarda görüyoruz.
0: Sıcaklar etkisini arttırdı. Özellikle nemle birleştiğinde dayanılmaz hale gelebiliyor. Birçok kişi geceyi uykusuz geçirmek durumunda kalabiliyor. Peki nelere dikkat etmek lazım daha rahat bir uyku çekebilmek için? Uzmanlar ne diyor? Detaylarına bakalım.
10: Yaz sıcakları bastırdı. Günden güne artan nem oranıyla birleşince hayat adeta çileye dönüştü. Hava gündüz kavuruyor, gece ise uyku yüzü göstermiyor.
11: Uyku durumu bu hafta havalar gayet sıcak ilerliyor. Biraz nemde olmaz sebebiyle İstanbul'da uyunmuyor. Biz kırklar elinden geliyoruz. Orası buraya nazaran daha iyi ama burada da bir evimiz var. Burada yaşanmıyor yani, zor.
12: Havalar gerçekten de sıcak. Doğru. Ben Yalova'da mesela şu anda pencereye her akşam atıp böyle yatıyorum yani. Yatılmıyor yani.
10: Kavurucu güneş yüzünü gösterdikçe gösterdi. Sıcaklar ve nem nefes aldırmıyor. Yatakta bir sağa bir sola döndürüyor. Öyle ki uykular haram oluyor.
13: Zaten sıcak havalardan dolayı ve İstanbul'daki nemden dolayı hepimiz zorlanıyoruz yatmak, uyuyabilmek için. Ama en azından akşamları hava karardıktan sonra mümkünse ekran ışığından uzak durmak lazım.
10: Termometreler rekor kırarken kavurucu sıcaklar yatak odalarına kadar sızdı. Birçok kişi serinlemek için çareyi pencereleri sonuna kadar açmakta ya da vantilatör önünde sabaha kadar beklemekte buluyor. Ancak bilinçsiz kullanılan klima ve açık pencereler sıcaklardan kaçarken sağlığınızdan edebilir.
13: Eğer kişilerin kliması varsa ve klima altında uyuyacaklarsa en azından klimanın aşırı soğuk olmamasını sağlamakta yarar var. Onu zaten biliyorsunuz ki dereceleri mümkün ayarlamak. Bu arada işte çok terli yatmamak da gerekebilir. Eğer gerekirse yatmadan önce hafif bir duş alırlarsa ılık suyla o da yine uykuya dalmayı kolaylaştıracaktır.
14: Ankara'da kuru sıcak var, İstanbul'da nem var. Nem etkiliyor bizi burada. Kapı pencere açık. Uyutmuyor evet diyebiliriz. Yani klima çarptığı için daha çok vantilatör tercih ediyoruz.
10: Uzmanlar uyarıyor. Yatmadan önce alınan ılık bir duş, ağır yemeklerden kaçınmak uykuya geçişi kolaylaştırıyor.
13: Akşamları çay kahve gibi uyarıcı şeyleri de içmemek gerekiyor. Aşırı çok karnı da yatmamak gerekiyor, aç yatmamak gerekiyor ama hani akşam yemeğini uygun bir saatte belki 7'de 8'de yiyip ondan sonra 10-11 gibi yatağa girmekte yarar var.
10: Uyku düzenini tamamen alt üst eden bu sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşlarsa çaresizce derecelerin düşeceği o günü bekliyor. Sen uyuyabiliyor musun? Hava sıcak mı?
15: Evet, gerçekten sıcak.
0: Güney Asya'nın gelişmeleri aktardık. Hoşça kalın.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı Banu Seyhan ve heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: 8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza kanatsız uçuş bölümümüzle başlayacağız. Biliyorsunuz kanatsız uçuş bölümümüzün daimi konuğu Tamer Atsan. Tamer hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat. Evet,
0: bu hafta açılışı senle yapıyoruz.
1: Harika.
0: Yazın en çok motosiklet kullandığımız, daha doğrusu motosiklet kullanımının arttığı, motosikletle seyahatlerin arttığı bir dönem. Ve tabii ki haberlere de konu olma biraz daha fazlalaşıyor. Çünkü kaza haberleriyle gündeme geliyor motosiklet kullananlar genellikle. Peki motosiklette neden kaza olur? İstersen oradan başlayalım.
1: Sevimsiz bir konu ama dediğin gibi kaza oluyor. Olunca da otomobile göre tabii ki şeyleri verdiği zarar kullanıcılarına daha fazla oluyor. Neden olur? Birincisi eğitimsizlik. Çünkü insanlar motosiklet kullanmaya başlıyorlar ama eğitimi hiç düşünmüyorlar. Halbuki eğitim aldığın zaman işte nerede nasıl duracağını biliyorsun, nelere dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Bu senin hem teorik bilgilerini geliştiriyor hem de tabii ki fiziki becerilerini de geliştiriyor. Dolayısıyla birinci sıraya ben eğitimi koyuyorum. Kaza olma sebeplerinden bir tanesi eğitimsiz motor kullanma.
0: Peki şöyle söyleyebilir miyiz ona? Hepimiz okula gidiyoruz ve okullarda branşları o branşın öğretmeninden öğreniyoruz. Ama nedense ağırlıklı olarak diyelim hatta buna otomobil kullanmayı, işte ne bileyim çekici kullanmayı, motosiklet kullanmayı, bisiklet kullanmayı öğretmeninden değil, ama işte bir tanıdık, anne, baba, abi, eş, dost, evet, genellikle böyle. İşte
1: bir burada, bilen.
0: Evet, yani bir bilen ama o bilen uzman değil aslında.
1: Ne kadar
0: bilen,
1: bildiğini de bilmiyoruz evet, onu.
0: Bir de onun bildiği aslında şöyle bir şey daha var. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir sürü sistemler gelişiyor. O bilen ehliyetini 30-40 sene önce alan kişi o teknolojiyle büyümüş, yetişmiş ama bugünkü teknolojiye ne kadar adapte olduğu da soru işareti. Hani belki çok iyidir, ona bir şey demiyorum ama bu da aslında önemli konulardan biri.
1: Kesin. Yani motosiklet hani böyle hızlı karar verilip işte metropollerde trafik sıkışıyor. Ben bir motor alayım. Zaten kullanması çok kolay. Yani gaza basıyorsun, hele bir otomatik skuterden bahsediyorsan. Gaza basıyorsun, gidiyor, frene basıyorsun, duruyor. Ha bunda ne eğitime ne gerek var falan. Halbuki esas eğitim burada.

0: burada? Yani etrafı nasıl tarayacağız, nelere dikkat edeceğiz, ne gördüğümüzde problem olabilir vesaire. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Dediğim gibi hele bir haftalık böyle uzun eğitimler aldığın zaman içinde bunun fiziki becerilerini geliştireceğin birçok şey var, safa var, eğitim bölümleri var. Onun için eğitim şart. İkincisi trafik kuralları. Hı hı. Yani bu otomobilde de geçerli, motosiklete de daha fazla geçerli. Trafik kurallarına uymamak motosiklet kullanırken kaza sebeplerinin başında geliyor. İşte sollanmanın yasak olduğu bir yolda sollamak. Efendim mesela en çok kaza olan yerler virajlar. Keskin viraj uyarısının olduğu yerde oraya çok hızlı girmek. Hı hı. O tabelayı göre göre hızlı girmek. Çok basiti sürat hız kurallarına uymamak. 120 ise 140 ile 160 ile gitmek vesaire. Veya şehir içinde 50 kilometre ile kısıtlanmış yerlerde 100 ile gitmek gibi. Trafik kurallarına uymamak da önemli bir kaza sebebi. Üçüncüsü ve bence çok enteresan, herkesin bildiği ama nedense hep göz ardı ettiği lastikler. Hı hı. Yani hayatımız avuç içi kadar iki tane kauçuk parçasına bağlı motosiklette. Avuç içi kadar. Ve biz bunun eski olduğuna, yıpranmış olduğuna, havasının yüksek veya düşük olduğuna hiç dikkat etmiyoruz. Halbuki çok önemli. Yani yaptığınız fren veya viraja girdiğinizde o lastiğin sizi tutması, tutması derken yolda tutması bir, hayatta tutması. Yani kaydığın anda bittin.
1: Evet, yüksek süratlerde geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Dolayısıyla birkaç kere konuştuk. Lastiklerin belli periyotlarda değiştirilmesi, yenilenmesi ve en azından haftada bir kere, ben onu hep söylüyorum, mutlaka lastik havalarının kontrol edilmesi çok önemli. Çok telaşlıyız. Bu da mesela bir şey, kaza sebebi. Yani bir yere çıkacağız, işte yarım saatlik yol var, tam yarım saatlik mesafeye göre çıkıyoruz. Halbuki biraz daha erken çıkmak, telaşlı kullanmamak. Burada çünkü hep konuşuyoruz seninle, motosiklet kullanmak bir yerden bir yere ulaşmak değil, eğer ticari bir motosiklet kullanmıyorsak. Önemli olan motosikleti sürmek, onun üstünde keyif almak, onu yaşamak. Amacımız bu bizim. Bir yerden bir yere gitmek değil.
1: Ya bugün daha yaşadığım bu örneği şöyle, yola çıktık, bir ara bağlantı yolu, yol akıyor, otomobiller aşağı yukarı 80 bandında gidiyor, 80 kilometre ile. Emniyet şeridinden motorlar tahminim yani 80'in üzeri de 100 civarında, 100-110 bandında gidiyor. Şimdi 80'le akan bir trafik varken sen emniyet şeridinden niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bu acele ne? Nereye yetişiyorsun? Ne yapıyorsun? Zaten yasak bir yerde bulunuyorsun. Sana tolere ediliyor burası. Trafik akarken bunu yapma. Değil mi? Hani trafik durdu. Evet, motorda sıcakta durmak çok zor. O motorun ısısıyla insan pişiyor. Bütün her şeyi dağılıyorsun orada, konsantrasyon da dağılıyor. Orada bir tolerans, ama orada hızlı gitme ya, tekerleğin dönsün, motorun dik dursun, hani yalpalamayacak gibi düşük hızda git. Acele niye ediyoruz'u ben sana katılıyorum, anlamıyorum yani.
0: O acele ne? İşte hep onu diyorum yani, biraz daha erken çıkalım. Hı-hı. Saati 8'e değil de sabah 7.30'a kuralım. Hı-hı. Yani o motosiklet sürme keyfini yaşamak adına ben telaş edilmemesi gerektiğini. Çünkü telaş bir yere yetişme gayreti insanda konsantrasyonu bozuyor.
1: Doğru.
0: Yani araba mı çıktı, efendim ışık mı yandı, sarı yandı geçeyim. Yani kırmızıya dönecek geçeyim çünkü acelem var. Halbuki sarı bize şunu uyarıyor. Kardeşim durmaya hazır ol.
1: Hatta dur demek aslında.
0: Dur yani dur. Yani kırmızıyı yakacağım, sen dur. Evet. Dengeli dur demek bu. Dolayısıyla bu da önemli bir sebep. Bir de mesela yolu okumamak. Hı hı. ilk başladığımız zaman

0: zamanlar 7-8 sene belki 10 sene oldu. İleri bakmak diye konuşuyorduk. Şimdi motosiklette ileri bakmak çok önemli. Neden? Çünkü ileride olabilecek problemleri analiz ediyoruz.
1: Çok doğru.
0: Yani bir çimento fabrikasının yanından geçerken kafamız çalışıyor. Ya buradan bir tozlar eğer yola inmişse bu bizi kaydırabilir. Veya ileri baktığımızda ıslak bir zemin görüyorsak işte bu da yol okumak. Bir problem olabilir orada, oradan geçerken.
1: Su birikintisi olabilir.
0: Çünkü onun su olduğuna emin değiliz. Belki yağ o.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani ona yaklaşırken o birikintiye biraz daha temkinli yaklaşmak. Veya dar bir sokaktan geçerken park etmiş bir otomobilin tekerleğinin dışarı doğru dönük olması. İçinde biri var mı, yok mu, çalışıyor mu? Belki çıkmaya hazırlanıyor. Bu da yol okuma. Son olarak da belki konforsuz sürüş diyeceğim. Şimdi konforsuz sürüş ne demek diye sorabilirsin bana. Ben de sana açıklayayım. Bir, sıcak havalarda çok fazla giyinmek. Soğuk havalarda zayıf giyinmek. Yani üşümek veya terlemek. Onun için hep seninle deriz, kademeli üstümüzde bir şeyler olsun. Sıcak oldukça durup çıkaralım. Soğuk oldukça durup giyinelim. Bir de işte bol mola veriyoruz ama o molalarda çok fazla karnımızı ekstra doyurmamak, çok şişkin olmamak, susuz kalmamak. Yani susuzluk bile kaza sebebi. Dolayısıyla böyle aşağı yukarı 10 maddeyle ben sana neden motosiklette kazalar oluyor'yu anlatmış oldum.
1: Bir de şöyle bir şey var, bu söylediğine son ek yapayım. Doğru malzeme, yani doğru eldiven kullanmıyorsan, gereğinden fazla büyük veya küçük sıkan eldiven, gene büyük kask veya küçük kask kullanıyorsan, konforsuz sürüşe bunlar da etki ediyor. Yani kesin. Doğru ayakkabı, ayağının rahat etmesi lazım. Doğru kask,
0: çok doğru.
1: Başının rahat etmesi lazım. Doğru. Sıkarsa çok, artık yanaklar, evet, kulaklar, evet, çok şey yapıyor, yani kullanamıyorsun, konsantren başka bir yere kayıyor.
0: Çok doğru.
1: Eldiven de yine öyle. Büyük eldiven içinde oynuyor. Bu sefer gazı ne kadar açıp kapacağını ayarlayamıyorsun. Bütün bunlar kazanın temel faktörü. Şimdi biz malzemeden bahsettik ama yazın en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi sadece kaskla motosiklet kullananlar. Ya ben rica ediyorum, bunun hani yazı kışı yok. Kışında yazında full ekipmanla bu motoru kullanmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.
0: Yok. Bu konuda şöyle yani güvenlik birimlerine, polislere teşekkür etmek lazım. Son dönemlerde çok ciddi bir kontrol başladı.
1: Denetleme. Ben çok, de bayılıyorum.
0: Çok, çok. Yani ani olarak durup 3-4 tane polis arkadaşımızı motosikletli durup bir anda bütün motosikletleri topluyorlar. Kasksız, eldivensiz, işte dizliksiz, ona kadar bakıyorlar. Öyle terlikle binmişin, kask yok falan filan, bunların hepsine çok ciddi cezalar uygulanmaya başlandı. Bu hani o cezayı yiyen için belki ya ne oluyor falan filan gibi bir şey ama belki de ileride onun hayatta kalmasını sağlayacak bir denetleme olmuş oluyor.
1: Ben de o konuda tüm yetkililere hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü araç sayısının gerçekten Türkiye'de arttığı bir dönemde, bu bütün araçları söylüyorum bu arada, yani otomobil, motosiklet diye ayırmıyorum, ticariler de dahil, maalesef hani konuşmak istemediğimiz ölümlü kazaların sayısının artmadığını, hatta biraz gerilediğini de görüyoruz.
0: Evet.
1: İşte bu denetimler bize bunu sağlıyor. Onların sayesinde bizim can güvenliğimiz artıyor. Bir de sadece benim güvenli olmam, güvenli sürmem, kurala dikkat etmem, bakımlı bir araca sahip olmam yetmiyor. Benim etrafımdaki diğer sürücülerin de aynı mantıkta, aynı şekilde araçlara sahip olması gerekiyor. Ben kendimi korudum ama beni de senden birisinin koruması gerekiyor. Onu da devlet üstlendiği için,
0: evet,
1: bu konuda hakikaten teşekkür ediyorum. Bizi bu tehlikelerden koruduğu ve kazaların oluşumunu önledikleri için biraz can acıtıyor gibi gözüküyor maddi olarak ama hep
0: doğru
1: söylüyorum.
0: Şey. Doğru,
1: doğru. Ceza yemezsen zaten miktarı seni ilgilendirmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla evet, bu uygulamaların da devam etmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Ben de.
1: Tamer, ağzına sağlık diyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
0: Ben
1: şimdi
0: teşekkür ederim.
1: Sırayı Castrol Magnetek'le işin doğrusu alıyor. Castrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Teknik konularla sizlerin karşısındayız. Gökhan Eraslan sormuş. Aracımın jantlarını büyütmek istiyorum. Lastik taban ve yanak ölçüsünü orijinal dış çapa sadık kalacak şekilde hesapladım. Yani kilometre saati sapmayacak. Yine de jantı büyütmek, jant göbeğine binen dikey yükü ve süspansiyon geometrisine scrub radius bozup yürüyen aksama zarar verir mi demiş. Çok güzel, çok teknik bir soru sormuş. Evet, bu jant büyütmek isteyen arkadaşlarımız var Serdar abi. Ne tavsiye ediyorsun? Bunlar hangi parametreler dikkat edilerek yapılmalı?
2: Şimdi Murat, bir kere soru eksik bir soru. Jant büyütmekten kasıt nedir? Jantı genişletmek mi, çapını büyütmek mi?
1: Genellikle çap, hani tamam. 17 inç, 18, şimdi, 19
2: çapıysa,
1: yapmak.
2: Çapıysa ama bir de daha geniş lastik takabilmek için taban jantın genişliğini de değiştirenler çok oluyor. İşte 7 inçten 8 ince, 9 ince çıkaranlar oluyor. Bunların her ikisi de öncelikle arkadaşımızın da söylediği gibi yürüyen aksama, poryalara, aksonlara, hatta rotillere, rot başlarına varana kadar daha fazla bir yük yüklüyor. Onun için onların ömrünü kısaltıyor ve onların kırılma, eğilme ihtimalini arttırıyor. Ama bu çok yüksek bir oran değil. Yani buradaki etkisi %5'tir, %3'tür. Ama daha önemlisini, bu arkadaşa bunu tavsiye etmememin esas sebebine geleceğiz. O bambaşka bir şey. Şimdi Murat, diyelim ki bu araç 17 jant. 17 jantı 18 janta çıkarttığınız zaman 1 inç, yani 25-14 milimetre, yani yaklaşık 2,5 santim jantı büyütmüş oluyorsun. 2,5 santim jantı büyütürken eğer lastiğin dış ölçüsünü aynı bırakıyorsan lastik yanağı eskisinden 2,5 santim daha daralıyor. Özellikle İstanbul gibi yolun çok bozuk olduğu kasisler, çukurlar, speed bumplar falan olan bir yerde düşük profil bir lastik kullanmak kadar zararlı ve tehlikeli bir şey yok. Hemen lastiğin patlaması, lastiğin yanaktan yarılması, jantın eğilmesi, buna benzer
1: Takımların zarar görmesi.
2: Ya tabii ki o, yani her şey, çünkü yani bak Murat, lastik yanak yüksekliği aslında, yani mühendislikteki İngilizce deyimi, suspension'ın tool'dur. Yani süspansiyonun bir parçasıdır. Yani amortisör nasıl çalışıyor, yay nasıl çalışıyor, ama lastiğin yanağı da siz çukura girdiğinizde, viraja girdiğinizde, fren yaptığınızda belli bir şekilde çalışır ve otomobilin reaksiyonlarını yumuşatır. Tabi buradaki lastik havası da çok önemli. Hep bunu da hatırlarsan söylüyoruz. Yani yanlış lastik havası, gerekenden fazla lastik havası, gerekenden az lastik havası, bunlar hep bu etkenleri değiştiren durumlardır. Ama lastik yanağının düşürülmesi benim Türkiye şartlarında şahsen diyeyim hiç tavsiye etmediğim bir şey. Hatta şöyle bir durum var. Marka model vermeyeceğim. Avrupa'da satılan, işte Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da satılan oranın yol koşullarına, oranın otoban koşullarına yapılmış özel otomobiller, yani böyle Ares versiyonu falan otomobillerin lastik yanak yükseklikleri Türkiye'ye çok az geldiği için onlar bile çok büyük problemler yaşıyorlar bu çukurlarda, kasislerde. Onun için ben arkadaşa nereden fedakarlık, yani mesela lastiğin tabanını genişletmek, yani bunun iyi tarafları bile var. Çok fazla bir bunu yapma diye bir ısrarım olmaz, ama jantı büyütüp lastik yanağını düşürmek, hele bir de bu aksesuarlarla yapılan ölçümler var, hele bir de üreticinin önerdiğinin de dışına çıkıyorsa bir sürü negatif unsura sebebiyet verebilir. Asla yapmasını tavsiye etmem. Hele yani bir inçte, hele bunu iki inç yapanlar, yani ben çok görüyorum, duyuyorum, yani araç 16 inçle fabrikadan çıkmış, 18 ince çeviriyorlar. 18, 2 inç dediğin zaman Murat 5 santim. Çok ciddi bir fark. Bu da lastik yanağının daralmasına sebebiyet veriyor.
1: Ya onu şöyle bir örnekle istersen tamamlayalım. Hani kapılarda takoz vardır ya, kapı çarpmasın diye bir lastik takoz. O ne yapar? İşi sessizleştirir, darbeyi emer, kapı duvara çarpmaz. Bu da işte ön takıma giden darbeyi yana absorbe ediyor. İçeri daha az ses geliyor, daha az vibrasyon geliyor. Ön takımlara daha az şiddet geliyor. Lastiğe daha az basınç oluyor. Janta da daha az basınç oluyor. Dolayısıyla evet öyle ama neden büyüdü diye söyleyecekler. Ben de onu söyleyeyim. Tabii ki günümüzün disk çapları büyüdüğü için frenler, aracın beygir arttı. Tabii. Disk çapları büyüdü. Onun için jant göbekleri biraz büyüdü. Ama bunu fabrika ayarlarında bırakmak en doğrusu. Çünkü mühendisler bunu en optimal şekilde hesaplıyor. Evet, bu haftada bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yeni bir soruda tekrar keyifle cevaplamaya, yanıtlamaya devam edeceğiz. Gastrol Magnetek'le işin doğrusunda izledikten sonra stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz var. Marmas Başkanı, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Erdem bizlerle beraber. Evet, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Evet, nasılsınız? Biraz arayı açtık ama şimdi biraz ikinci eli tekrar sizinle konuşmak istiyoruz, değerlendirelim. Çünkü en çok gündemde olan konulardan bir tanesi ikinci el. Sıfır araçların fiyatları malum. Dolayısıyla ikinci ele olan talep biraz daha artıyor, biraz daha göz önüne çıkıyor. Otomotiv pazarını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk 6 aya baktığımızda sizce yeterli düzeyde mi? Bunun tabii ki ikinci ele yansımaları oldu. Bu yansımalar sizce nasıl?
3: Otomotiv pazarı şu an için durgun. Hı hı. Sanırım bu durgunluk bir süre daha devam edecek. Hı hı. Çünkü gerek esnafımızın ikinci el otomobile ulaşımı çok zorlaştı. Sektörde büyük oyuncular var. Gerekse de krediye ulaşım yok. Hı hı. Bunun yanında işte %62 civarında para fonda ya da faizde. Hı hı. Altından dolayı da sıkıntı var biliyorsunuz. 8 liraya kadar insanlar altın aldı. 6 liraya düşünce de parasını bozamıyor. Hem nakit sıkıntısı hem otomotive ulaşamadığımızdan, hani tabiri caizse arabacı gibi söyleyeyim, yaprak bile kıpırdamıyor.
1: Evet, bu peki ne zaman düzelir? Yani buna düzeltmek için nasıl adımlar atılması lazım? Ve esnaftan beklentiler ne yönde?
3: Ya esnafın beklentileri krediye ulaşabilmek. Hı-hı. Sektöre sonradan girmiş, parası olduğu için girmiş, hı-hı, sektörü bilmeyen sektördeki güçlü temsilcilerin kurallara uygun bir şekilde, yani bir rekabet güzel ama, hı-hı, haksız rekabet kötü. Bu haksız rekabetin düzeltilmesi için zaman zaman raporlama yapıyoruz. Yeni bir, hı-hı, raporlama yapıp tekrar bakanlığımıza, gerek Motorlu Araç Federasyonumuz, hı-hı, MASFET, gerekse biz bunun için diğer derneklerle beraber, Anadolu'da 60'a yakın MASFET'e bağlı derneğimiz var. Sektör temsilcileri bununla ilgili esnafın rahat nefes alabilmesi için gayret ediyoruz.
1: Peki bu raporlamaları yapıyoruz dediniz, haksız rekabet dediniz. Esnafın yaşadığı en büyük sorun nedir bu konuda? Haksız rekabete baktığımızda nedir ortaya çıkan konu?
3: Sektöre sonradan girmiş, örneğin medya gücü olan, hı hı, ekonomik olarak çok güçlü olan, hı hı, pandemiden sonra sektörün dengesi biliyorsunuz bozuldu zaten. Bulanık suda balık avlayanlar var çok fazla. Etektekçiler var piyasada hala. Onlar henüz ayıklanmadı. Süreç çok fazla muğlak olduğu için de esnafın sağlıklı çalışabilmesi çok zorlaştı.
1: Peki ikinci elde fiyat dengesi oturdu mu? Çünkü bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde rakamlar oldukça şişmişti. Ederinin çok üzerinde, evet, rakamları araçlar el değiştiriyordu. Bu tabii sıfır, ikinci el fark etmeksizin böyle bir pazar vardı. Ve tabii ki araç çok kolay satılıyordu. Yani siz satmayı bilmeseniz de, evet, alıcı zaten hazırdı. Sıfır araç satıcıların en büyük sorunu şu bugüne baktığımızda. Araç satmayı unuttuk diyorlar. Hep hazır müşteri alıştıkları için. Bugün yeniden araç satmanın savaşını veriyorlar. İkinci elde durum nedir? Esnaf o dönemde evet rahat araç sattı, çok karlı araç sattı belki ama bugün nedir durum?
3: Ya bugün araca ulaşmak en başında, hı-hı, söylediğim gibi çok zorlaştı. Çünkü dijital ortamları kullanan büyük güçler gel fiyatı veriyorlar. Örneğin, hı-hı, 20 bin araca fiyat veriyor. Bu fiyatlarda da gittiğinizde biz bunu bakanlığımızda %5'e düşürttük ama %5'in de altında fiyatlarla ekspertizini yapıyor. İşte şu var, bu var vesaire diyor. Mazeret

0: uyduruyor. Daha altında fiyatlarla malı topluyor. Buradaki kaybeden hem bizim esnafımız hem de son kullanıcı da zarar ediyor. Yani %10, %15 gibi piyasanın üstünde piyasaya hakim olmak için ekonomik gücünü, sosyal medya gücünü kullanarak araç fiyatlarını şişiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Esnafa araba gelmiyor. Yani esnaf bu arabanın bir değeri var. O değer üzerinden yürüyorsa bile hakim güç haline gelmek için fiyatları yükselterek alıyor.
1: Siz dernek olarak hem MASFET olarak hem Marmas olarak nasıl bir yapı kurdunuz? Üyelerinizi hangi seviyeye taşıdınız? Kurumsallaşmaktan bahsettiniz. Burada yaptırımlarınız neler? Ve üyeler bugün baktığımızda nasıl bir esnaf profilinden oluşuyor? Biraz bunu anlatırsak herhalde aradaki farkın ya da dengenin diyelim, bu büyük firmalarla esnaf arasındaki dengenin de nasıl olduğunu seyircilerimiz daha iyi anlayacak.
0: Son kullanıcı için de özellikle söylüyorum. Büyük firmalar görmeden alıyor. Hı hı. Ufak esnaf 5 araba, 10 araba, 15 araba, 20 araba da olsa bunları tek tek neredeyse işin sahibi görerek, ekspertizini yaptırarak, kendi gözüyle de değerlendirerek biz esnaflar satamazsam binerim diye alırız. O şekilde mal alırız. Bizim küçük esnaftaki malımız o konumda daha sağlıklı. Bir. İkincisi biz güvenli ödemeyi getirdik. İstedik geldi. Şu an güvenli ödeme var. Ekspertiz zorunluluğu var. Yetki belgeli bir esnaftan bunu alırken herhangi bir sıkıntısı son kullanıcının olmayacak bundan sonra. Bununla ilgili daha güvenli nasıl hale gelir, neler yapılabilir üzerinde zaten çalışıyoruz.
1: Peki sektörün bugün çözüm bekleyen en önemli yapısal sorunları nedir sizce?
0: Kredibilite ve adaletli bir satış. Yani bakanlığımızla da bunu görüştük. Bugün benim esnafımın ödediği yıllık vergi, bunun yanında işte binde iki geldi, binde iki. 4 araba satan ayda bir esnafla 400 araba günlük satan esnafın arasındaki vergi adaleti gibi ince ayrıntılar, nüanslar var. Bununla ilgili bakanlığımızla görüşüp raporlayıp çalışıyoruz.
1: Peki hala kayıt dışı sürüyor mu? Pandemi döneminde birçok ortaya satıcı çıkmıştı. Yani herkes, şimdi meslek grubu söylemeyeyim ama galerici olmak, yani ikinci el araç ticareti yapan bir şirket, bir firma olmak başka bir şey. Bir de bir birey olup araç alıp satmak başka bir şey. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Bundan çok fazla ortaya çıkmıştı. Bu hala devam ediyor mu? Ve bu kayıt dışılığın önüne geçmenin bir yolu var mı? Bu konuda çalışmanız var mı?
0: Var. Kayıt dışı ile ilgili gerçekten hala sorunlarımız ciddi devam ediyor. Ama güzel olan tarafı da herhalde pandemiden bu yana bakanlığın en çok üzerinde çalıştığı sektör muhtemelen bizim sektördür. Ticaret Bakanlığı'na ve bakanımıza ve bürokrasiye bu konuda çok teşekkür ederiz. 2 gün önce hatta bir mesaj attık. Bu home ofislerle ilgili vesairelerle ilgili çok takip ediliyor. Bu işi gerçekten bilenin haklı rekabet güzel, haksız rekabet güzel, kötü. Yani biz rekabetten yanayız ama adil olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek federasyonumuz, gerekse tekrar söylüyorum Anadolu'da küçüklü, irili, büyüklü derneklerimizin tamamı otomotivde son pandemi sonrası yani 7 yıldır üzerinde bir göz var. Bu göz STK'larımızı da çalışmayan tabela STK'larını bile çalışır hale geldi. Şu an için bir sağlıklı yürüyor. Çoğu sorun düzelecek ama esnafımıza tavsiyemiz de şu. Birileri bulanık suda balık avlıyor. Böyle zamanlarda esnafımıza sakin olmayı, daha dirayetli olmayı, işin gerçekten erbabı olanlar kalacak.
1: Peki böyle azalma var mı hiç esnaf sayısında, üyeleriniz
0: yüzde,
1: arasında?
0: Yani net sayı veremem ama %10'un üzerinde esnaf kapattı kapatmaya gidiyor. Çünkü gerçekten hem mala ulaşım zor hem de kredibilite olmadığı için son zamanlarda biliyorsunuz katılımlarda araba alıp satmaya başladı.

0: Orada da bir adaletsizlik var. O yüzden bakanlığımızda da bir rapor hazırlayıp gönderiyoruz. Herkes işini yapmalı ama maalesef Türkiye'de yıllardır hatırlarım eski olduğum için farklı zamanlarda herkesin o mesleğe döndüğü, bunların rüzgar gibi gelip rüzgar gibi de gittiğini görürüz. Esnafımıza artık bireyselde birebir konuşmada şunu söylüyorum. Çoktan çok azdan az gider. Senin 10 araban var, sen 10 arabalık ama buraya bu kadar böyle körü körüne gelmiş, meslekle ilgisi olmayan sektörlerin de çok uzun kalmayacağını, sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Devletin bizim üzerimizde şu an Ticaret Bakanlığı'nın özel ilgisi olduğunu da biliyorum. Her şey inşallah daha güzel olacak ama biraz sabredeceğiz.
1: Peki son sorum dijitalleşmeyle ilgili. Çünkü artık otomobillere baktığımızda inanılmaz bir dijitalleşme görüyoruz araçların içinde. Kullanıcıların lehine çok güzel özellikler sunmaya başladı.
0: Evet.
1: Dijital platformları görmeye başladık. Bütün satış sektörlerinde yani bugün ne satarsanız satın bir evet. dijital platforma sahipsiniz ki tüketici size daha kolay ulaşsın diye. İkinci el araç ticaretinde galericiler bazında diyeceğim buna. Büyük kurumsal firmaları bunun dışında tutuyorum. Bir dijitalleşme söz konusu mu? Ortak bir dijital platformda buluşmayı düşünüyor musunuz? Tüketiciler size en kolay nasıl ulaşabilir? En rahat, en şeffaf nasıl ulaşabilir?
0: Yani Türkiye'de 90 bine yakın esnaf var.
1: Hı hı.
0: Burada son kullanıcı kendisine en yakın olan esnafı tercih etmesini ama tabii bunun yetki belgesi, ekspertizi, güvenli ödemesi yapılarak artık çünkü son devirde şey kalmadı. Artık güven kağıt üzerinde olursa güzel.
1: Hı hı.
0: Dijitalleşme ile ilgili federasyonumuzun da bir çalışması var. Bizim de çalışmalarımız var. Artık uygulamalar hazırlıyoruz. Uygulamadan hı hı. her şeyi görebilecek duruma geldik. Dijitalleşmede sadece dijital platformların da otomotivci olması o gücünü o tarafa da kaydırıp esnafı sıkıntıya sokması hoş değil. Aslında onlar da aldıkları, topladıkları, yüksek fiyatlara topladıkları malı gene benim esnafıma satıyorlar. İnsan hani bindiği dalı keser mi? Bazen büyük şirketlerin o kadar gözleri kararmış oluyor ki bindiği dalı bile kesmeye kalkıyorlar. Otomotiv esnafı son pandemiyle beraber gerçekten çok üzüldü, çok ezildi. Umarım bakanlığın desteğiyle de kendi emek ve gayretleriyle de bundan sonraki dönemde biraz daha nefes alacağız ama bu yılı bitirmemiz lazım gibi geliyor. Allah esnafa da ülkeye de hayırlar getirsin diyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz bu açıklamalar için. Esnaf biraz dertli benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah herkes için hayırlısı olsun ama bununla beraber gelişmelere de açık olduğunuzu, bunları yapmakta şu an start verdiğinizi, başladığınızı da söylediniz. O yüzden tabii ki bu tüketiciye yansıyacak olumlu bir dönüş. Bu dijitalleşmeyle beraber şeffaflık artacak, erişim kolaylığı artacak.
0: Evet.
1: Hani mahallenin bakkalı, berberi o mahalledekilere ne kadar samimi, dost, abi, kardeş ilişkisiyle yürütüyorsa esnaf da bu şekilde yürütüyor tabii ki işlerini. O yüzden bu farklar zamanla daha netleşecek diye düşünüyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Dernek
0: çok
1: işleri çok zor bunları yürütmek.
0: Siz de hem, STK başkanısınız artık zor yani.
1: Öyle. O yüzden hani hem hükümet nezdinde, hem kullanıcılar nezdinde, hem üyeler nezdinde birçok çalışma yapmanız gerekiyor. Kolay gelsin diyorum. Gelişmeler oldukça sizi burada ağırlamak istiyoruz. Onları da duyurmak istiyoruz. Memnun tüketicilerin olur. En iyi şekilde faydalanacağı, çözüm bulacağı, rahat edeceği, karlı olacağı çözümlerle karşımızda olmanızı diliyoruz diyelim. Ve Hüseyin Erdem'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. 8. etabı da bu haftalık burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alan

Uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı, aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşaat süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı Banu Seyhan ve heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
1: Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy!

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. 24'te hafta sonu gün ortası gelişmelerle başlıyor.

0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi teklif. PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların teslim edildiği tespit edildikten sonra devreye girecek. Hukuki mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken süreçte haliyle gözler meclisteki yeni aşamaya çevrildi.
1: Sayın Kaya.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
1: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
2: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları da sürüyor. Atılan stratejik imzanın ardından Suudi Arabistan sokaklarında adeta bir görsel şölen yaşandı efendim. Ülkenin simge yapıları gece boyunca 3 ülkenin bayrak renkleriyle aydınlatıldı. 2 ülkeden anlaşmaya ilişkin kritik açıklamalar geldi, bakalım.
3: Mekke Anlaşması Suudi Arabistan'da coşkuyla karşılandı. Ülkenin simge yapıları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Suudi Arabistan'da geceyi yeşil ve kırmızı tonlar aydınlattı. Anlaşma vesilesiyle 3 ülkenin bayrakları pek çok kentteki simge yapılara yansıtıldı. Suudi haber ajansı SPA bu görsel şölenin 3 ülke arasındaki köklü tarihi bağları, ortak stratejik çıkarları ve yakın savunma işbirliğini simgelediğini duyurdu. Tarihi anlaşmanın ardından ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Bin Selman'la aynı masada imza atmaktan onur duyduğunu belirtti. Üç kardeş ülkenin inanç, dostluk ve barış kararlılığıyla birleştiğini vurguladı. Şerif, Harameyn'in gölgesinde atılan bu imzanın sadece taraflara değil tüm ümmete refah getirecek bir barış kalkanı olmasını diledi. Anlaşmanın ev sahibi Suudi Arabistan'dan da ittifakın stratejik önemine dikkat çeken mesajlar paylaşıldı. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, anlaşmanın savunma işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bölgenin güvenliğini tehdit eden, zorluklara karşı güç birliği yapma arzumuzun tezahürüdür ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Halid Bin Selman ise bu uzun vadeli savunma ortaklığının kardeş ülkeler arasındaki caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu en üst düzeye çıkaracağının altını çizdi.
0: Mekke Anlaşması tüm dünyaya ses getirdi efendim. Uluslararası basın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi savunma anlaşmasını manşetlere taşıdı.
4: Önce imzalar atıldı, ardından Mescid-i Haram'da secdeye varıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan savunma anlaşması dünyada da büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Anlaşması uluslararası basında manşetlere taşındı. İngiliz haber ajansı Reuters, Orta Doğu'daki kargaşa tırmanırken 3 ülkenin karşılıklı savunma taahhüdünde bulunduğunu kaydetti. Haberde yetkililerin açıklamalarına ve uzman görüşlerine de yer verildi. BBC haberini Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Savunma Anlaşması imzaladı başlığıyla servis etti. Anlaşmanın bazı detayları, yetkililerin açıklamaları ve uzman görüşleri aktarıldı. CNN ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken, Suudi Arabistan, tarihi bir savunma anlaşmasıyla askeri güçleri önde gelen Müslüman ülkelere yöneliyor başlığıyla manşete taşıdı. New York Times gazetesi, 3 ülke yetkililerinin açıklamalarına yer verdi. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığı yönündeki mesajlar aktarıldı. The Associated Press ajansı anlaşmayı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan önemli bir savunma anlaşması imzaladı başlığıyla duyurdu. Anlaşmanın güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde 3 bölgesel güç arasındaki işbirliğini pekiştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Financial Times gazetesi de 3 müttefik ülke savaşlar ve istikrarsızlıkla başa çıkmak amacıyla bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor yorumunda bulundu. Amerikan Wall Street Journal'ın haberinde 3 ülkenin bölgede devam eden kargaşanın ardından güvenliği sağlamak için daha yakın askeri bağların temelini oluşturduğu kaydedildi. Haberde anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri güvenlik şemsiyesine yönelik yeni belirsizliklerin ortaya çıktığı bir dönemde imzalandığı belirtildi. Middle East'te ise dünyanın en büyük 3 Müslüman ülkesinin ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştiğine dikkat çekti.
0: Yemen geniş çaplı çatışma riskiyle karşı karşıya. İran destekli Husilerin Marib ve Hadramaut vilayetlerinde hem ordu birliklerini hem de sivil yerleşim yerlerini hedef alan kanlı saldırılarının ardından Yemen ordusu karşılık verdi. Husi unsurları ve askeri teçhizatlar hedef alındı. Yemen'de günlerdir tansiyon yüksek. Yemen ordusu Husilerin saldırılarına karşılık verdi. Temas hatları boyunca birçok cephede Husilere ait unsurlar ve askeri teçhizatlar hedef alındı. Yemen ordusu Husileri ülkeyi bölgesel çatışmalara sürüklemek ve ekonomiyi parçalamakla suçladı. Saldırıların devam etmesi halinde tereddüt etmeden çok daha sert karşılık verileceğini vurguladı. Husiler, Perşembe ve Cuma günü ordu güçlerine ağır saldırılar düzenlemişti. Marib ve Hadramaut vilayetlerindeki saldırılar 17 Yemen askeri ölmüştü. Marib'de sivil yerleşimler de vuruldu. Mülteci kamplarının hedef alındığı saldırılarda 2 sivil öldü, 14 sivil de yaralandı.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı işgal tehdidinin ardından NATO ile varılan anlaşma kapsamında bölgede askeri hareketlilik artıyor efendim. Belçika 30 askerini Grönland'da konuşlandıracak. Açıklamayı Belçika Savunma Bakanı Theo Franken yaptı. 30 askerin 4 ila 18 Eylül'de Grönland'da konuşlandırılacağını belirtti. Bunun Arktik nöbeti çerçevesinde görevlendirileceğini vurguladı. Franken, askerlerin eğitim alacaklarını, İHA uçuşları gerçekleştireceklerini ve İHA karşıtı sistemleri test edeceklerini söyledi. Göreve Kanada, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Slovenya ve İsveç katılacak. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine vurgu yapmış, ülkesinin Grönland'a ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Danimarka ve Grönland ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti. Daha sonra Trump'la NATO Genel Sekreteri Rutte bir görüşme yapmış, ittifakın bölgede daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda anlaşmıştı. Suriye'de terörle mücadele sürüyor. Şam kırsalında saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki terör örgütü DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi. Olay Seyyidiye Zeynep bölgesinde yaşandı. Gece devriyesi sırasında güvenlik güçleri yol kenarında yüzleri kapalı iki kişiden şüphelendi. Kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheliler güvenlik güçlerine ateş açtı. Çatışma çıktı. Çatışmada iki kişi etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede bir kamu kurumunu hedef alan terör eylemi amacıyla patlayıcı düzenek yerleştirme hazırlığında oldukları anlaşıldı. Şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı oldukları belirlendiği belirtildi. Rusya açıklarında Türk gemilerine yönelik saldırılar sürüyor. Türk bayraklı bir yük gemisi daha İHA saldırısına uğradı. Geminin yaşam mahalli isabet almasına karşın şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak bu kadar şanslı olmayan gemiciler de vardı efendim. Zira saldırıya uğrayan bir başka gemide yaralanan 4 mürettebat tedavileri için Samsun'a getirildi.
1: Rusya açıklarında seyrediyordu. Novrosayk limanı yakınlarında İHA saldırısına uğradı. Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük'ün yaşam mahalli isabet aldı.
2: Buradan vurmuş ya, değil mi?
1: Saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yaralanan personel de bildirilmedi. Gemi hasar tespiti ve onarım için rotasını İstanbul'a çevirdi. Bu kadar şanslı olmayan denizciler de vardı. Togo bayraklı Briz isimli gemi İHA saldırısının hedefi oldu. Gemi Rusya'nın Tuaps demir sahasına yanaşma talimatı beklediği sırada saldırıya uğradı. Bir mürettebat hayatını kaybetti, 4 mürettebat yaralandı. Geminin Türk acente ile anlaşmalı olduğu açıklandı. Mürettebat ise Suriye asıllıydı. Yaralı personel tedavileri için gemiden alınarak Türkiye'ye sevk edildi. Helikopterle Samsun Limanı'na getirilen yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadeniz'de artan gerilime ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi. Rus Savunma Bakanlığı iki kuru yük gemisini vurduklarını duyurdu. Gemilerin Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda silah ve askeri malzeme taşıdığı öne sürüldü.

0: Antalya'daki rüşvet soruşturmasında ortaya atılan milyonluk para trafiği iddiaları Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kadar uzandı. Gökhan Böcek 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için 1 milyon euro istendiğini ve paranın CHP genel merkezinde teslim edildiğini öne sürdü. Suçlamaları reddeden Ağbaba hakkındaki iddialar yargıya taşınırken Antalya'dan Ankara'ya uzanan para trafiği siyasi tartışmanın merkezine oturdu.
1: Senin kimyanı bozan Türkiye'de adalet yürüyüşüne başlayarak.
2: Siyaset hattında gündem rüşvet fezlekesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma iddiası ile fezleke hazırladı. Antalya'dan çıkan iddiaların ucu doğrudan Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e kadar uzandı.

0: Dosyanın merkezinde 80 milyon 130 bin liralık şüpheli para iddiası var. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için 1 milyon lira istendiğini ve parayı CHP Genel Merkezi'ne teslim ettiğini öne sürdü. Böceğin iddiasına göre para talebinin adresi Veli Ağbaba, talimatın sahibi ise Özgür Özel'di. Dosyadaki para trafiği iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Belediyeden iş alan iş insanlarından 80 milyon liralık para hareketi yapıldı. Milyonlarca doların nakit olarak teslim edildiği öne sürüldü. Antalya'dan başlayan soruşturma milyonluk rakamlarla siyasetin merkezine taşındı. Soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla fezleke hazırlandı. Ağbaba hakkındaki iddiaların sadece Antalya ile sınırlı olmadığı, başka para ve menfaat iddialarının da dosyada yer aldığı kaydedildi. Bu dosya siyasette temizlik ve hesap verme tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı. Milletin oyuyla gelen makamların şeffaflık ve hukuk önünde hesap verme sorumluluğu taşıdığı mesajı öne çıktı. Fezleke süreciyle birlikte siyasetin koridorlarında artık yalnızca iddialar değil, meclise uzanan hukuki bir dosya konuşulacak.
1: Aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu?
2: Evet, CHP yönetiminde olan belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla anmaya alıştık efendim, ancak alışılmışın dışında olan belediye başkanlarının bu suçları normalleştirip mesajlaşmalarında hadsizce mevkilerini kullandıklarını söylemeleri, CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alınmasının ardından sevgilisiyle olan mesajlaşmaları okuyanların ağzını açık bıraktı. Çünkü söz konusu başkan mesajda "ben yürüyen parayım, her işin karşılığında para alırım" ifadelerini kullandı. Bir yandan itiraf mesajları, bir diğer yandan işlenen suçların delilleri ortaya çıkıyor. Peki ya vatandaş bu duruma ne diyor? Gelin bakalım.
3: Bu konuda gerçekten hani insanlara güvenip veyahut da bir belediye başkanını seçerek gerçekten dürüst çalışacağını düşünerek, ama sonradan bu tarz şeyler çıkınca insan gerçekten çok üzülüyor, güvenemiyorsun. Yani belediyeyi boş verin, ahbabı da gördük. Ve bunun gibi birçok şey de var yani, artık gün yüzüne çıkmasını istiyoruz.
4: Hizmet etme adına seçiliyorlar. Daha sonra kendi menfaatleri doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda maalesef o mevkileri, makamları milletin hizmetine değil de, vatandaşın hizmetine değil de kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar. Biz vatandaş olarak vergi veriyoruz. İşte çevre temizliğinden, çöp vergisinden tutun da bir sürü vergileri veriyoruz. Dolayısıyla bunların bize, vatandaşa hizmet olarak dönmesini beklerken şahıslar bunu farklı farklı şekilde kullanıyorlar. Elbette vatandaş olarak çok rahatsız oluyoruz.
5: Zihniyetleri bu işte onların yani. CHP zihniyeti bu.
6: Rezillik. Gördüğümüz gibi, büyükşehirdekiler gibi. Devamı da çok gelecek daha. Şimdi salak kim, uyanık kim meydana çıkacak. Şimdi bunlar kul hakkı. Hangisinin hakkını ödeyecek? 83 milyon gelecek, doğacak olan, ölen. Bunların hakları nasıl ödenecek?
7: Bu ülkeye onlar rüşvette, kriste başka bir şey yapmadılar yani. Yaptıkları iş o. Ne düşünebilirsin? Kötü düşünüyorum hakkında. İyi bir şey düşünmüyorum. Kimse düşünmez. Hiçbir vatandaş düşünmez yani.
8: Bence gitsin zaten. Yani böyleleri durmamalı. Gitsinler bence. Hain istemiyoruz. Diyorum ya, kaçsın gitsin. Biz ülkemizde düzgün insanlar istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani az olalım, öz olalım.
9: Yani ben açıkçası rahatsız oluyorum. Yani...
10: Burada durmaları zaten kabahat değil mi onlar? Depolup gitsinler. Namuslu insanlara bıraksınlar bu Türkiye'yi artık. Öyle değil mi?
2: Bir anlık ihmal. Tam 2,5 saatlik ameliyata dönüştü. İstanbul'da matkapla çalışan 42 yaşındaki Ramazan Öztürk'ün gözüne kırılan vidadan kopan parça saplandı. Üstelik Öztürk İlk anda gözüne bir şey girdiğini bile anlamadı. Ağrı ve de sulanma başlayınca gitti hastaneye. Çekilen görüntüler gerçeği ortaya koydu.
11: Bir vida sökerken vida kırılıp yerden sekip gözüme girdi.
12: Eğer alınmasaydı daha da ilerleyip görme merkezine temas etmesi durumunda kalıcı görme kaybı söz konusu olabilirdi.
13: Elinde matkap vardı. Vidayı sökmeye çalışıyordu. Vida bir anda kırıldı. Kopan küçük metal parça fırlayıp gözüne girdi.
12: Yabancı isim görme merkezinin doğrultusundaydı.
13: 42 yaşındaki Ramazan Öztürk o anda ne olduğunu anlayamadı.
11: İlk etapta ben anlamadım. Ben normal hani bir çapak gibi sandım.
13: Gözünde batma ve

0: sulanma başlayınca hastanenin yolunu tuttu.
1: Gözümden bir su gelince direkt hastaneye gittim.
0: Yapılan incelemede gözünün içinde yabancı bir cisim olduğu belirlendi.
2: Yabancı cisim hastamızın sol gözünün kornea tabakasını ve normal lens tabakasını geçip vitreous dediğimiz arka tabakasına geçmişti.
0: Öztürk ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla vidadan kopan metal parça gözünden çıkarıldı. Çıkarılan o parçada operasyon anı da kameraya yansıdı.
2: Yabancı cisim uygun manevralarla tutulup yukarıya doğru alındığını görmekteyiz.
1: Gözlük bir kere mecbur kullanılması lazım. Ben kullanmadım. Sonuç böyle oldu.
0: Ameliyatı yapan doktorlar da aynı noktaya dikkati çekti. Basit bir koruyucu gözlük belki de 2,5 saatlik ameliyatı baştan önleyebilirdi.
3: Mutlaka koruyucu gözlük, bazı durumlarda yüz koruyucu ekipmanın olması lazım. Bu hastamızın özelinde belki bir koruyucu gözlük olsaydı hiç böyle bir ameliyata gerek kalmayabilirdi.
4: Perakende sektöründeki dev satın almaya Rekabet Kurumu'ndan şartlı onay geldi. 48 mağazanın elden çıkarılması ve çalışanların 3 yıl boyunca korunması şart koşulurken uzmanlar asil kritik başlığın tüketici açısından fiyatlar ve rekabetin korunması olduğunu belirtiyor.
5: Bu tarz kapanma durumlarının suistimal edilmemesi lazım.
6: Rekabet Kurulu'nun şartlı onay verdiği devralma perakende sektöründe yeni bir dönemin kapısını araladı.
7: Ülkemizde binlerce şubesi olan ulusal market adı altında adlandırmış olduğumuz ama sayıları şu anda yaklaşık 5'in bile altına düşmekte olan bu yapılanmaların yine aynı şekilde diğer rakip firmanın şubelerini her ne kadar Rekabet Kurulu'nun koymuş olduğu şartlara dayalı olarak da devralsalar dahi dikey bir yapılaşmadan söz ediyoruz.
6: Gözler şimdi fiyatlara, rekabete ve tüketicinin cebine çevrildi.
8: 48 mağazanın elden çıkarılmasını zorunlu kılan kararda çalışanların 3 yıl boyunca korunması, KOBİ'lere ve kadın üreticilere destek verilmesi şartları da yer aldı.
7: Bunun yatay bir şekilde genişleme halinde yapılması, yani yerel marketlerin desteklenerek üretici kooperatiflerinin de yer aldığı bir ülke çapında yayılmanın tüketiciler açısından satın alma gücü ve en önemli faktör de fiyatlandırmalar yönünden çok büyük önem kazanmakta. Buna da dikkat edilmesi ve bu yönde çalışmaların yapılması da beklenmekte.
6: Perakende sektöründe dengeleri değiştirecek devralmanın şartları belli oldu.
8: Mağaza devrinin yanı sıra istihdam ve üretici desteği şartı getirilirken uzmanlar fiyatların sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkati çekti.
7: Yeni yapılanmanın da çok sık denetlenerek fiyatlar konusunda mutlak surette sıkı denetimler yapılması ve KOBİ'lerin ve kadın üreticilerin gibi hem üretimi destekleyici, üretime dayalı olarak istihdamı destekleyici ve satın alma gücünü de mutlak surette göz önüne alan kontroller ve denetimlerle devam etmesi bizler tarafından da tavsiye edilmektedir.
6: Kimi küçük işletmelerin desteklenmesini isterken kimi de rekabetin ve fiyatların nasıl etkileneceğini merak ediyor.
9: Ben zaten günlük hayatımda küçük esnafı kullanıyorum. Onları desteklemeyi tercih ediyorum. Bir yandan böyle piyasanın düşmesi için de belki bir ortam oluşturur.
10: Marketler az olacağı için bütün insanlar bir tane market olacağı için o markette istediği fiyatı satacak. O diyecek ki bir market olduğu için yani buradan almak zorundayım. Yani yüksek fiyatla oradan alacak. Benim böyle bir endişem var yani.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri'de Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı inceleme programında konuştu. Uraloğlu projeyle birlikte Ankara-Kayseri seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarının devlet politikası haline getirildiğini belirten Uraloğlu, 2028 yılına kadar hızlı tren ağının 11'den 27'ye yükseltilmesinin hedeflendiğinin de altını çizdi.
11: Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren demir yollarını devlet politikası olarak ele aldı.

0: başardık. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 20,5 kilometre uzunluğunda yaklaşık toplam 22 tünel, 6608 metre uzunluğunda 27 demiryolu köprüsünü de birlikte inşa ediyoruz. Yerköy yüksek hızlı tren garından Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ile birbirine entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren hattı konforuyla yüksek hızlı tren hattıyla buluşmuş olacak. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
1: Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin kamuoyunda derin üzüntü yaratmış olaylarda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine de siber zorbalık yaptıkları tespit edildi.
2: Teknik incelemeler yapıldı, dijital platformlar tarandı. Şüpheliler tek tek tespit edildi.
3: Diyarbakır merkezi 8 ilde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle toplumda derin üzüntü yaratan Rojin Kabayış, Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak şantaj ve tehdit eden o şebeke üyeleri tek tek yakalandı.
2: Çalışmalar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi. Şüpheliler hakkında tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hileyle çalma suçlarından işlem başlatıldı.
3: Yapılan operasyonla yakalanan şebeke üyeleri yapılan sorgulamaların ardından da Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı ve yapılan sorgulamalar sonrasında şüphelilerden ikisi tutuklandı, beşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma insansız hava aracı destekli narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda 253 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir şüpheli de gözaltına alındı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Sosyal medyadan operasyonun görüntüleri paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği titiz istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Havadan JİHA'ların da destek verdiği operasyonda 253 kilogram zehir ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nca sosyal medyadan yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Gölün ortasında çırpındı, ne uçabildi ne de takıldığı yerden kurtulabildi. Sazlıbosna Barajı'nda balıkçıların bıraktığı misina ve ağlara dolanan karabatağın imdadına ekipler yetişti. Botla kuşun olduğu noktaya ulaşan itfaiye misinaları tek tek temizledi. Ve o karabatak kısa süren tedavisinin ardından yeniden göle bırakıldı.
4: Sazlıbosna göbeti. Bir karabatak.
5: Uçamadı çünkü bedenine dolanan misine ve ağlar onu gölün ortasında mahsur bıraktı.
4: Onu kurtaracağız şimdi.
5: Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda bir vatandaş ağaçlık alandaki karabatağın çırpındığını fark etti. Kendi çabasıyla kurtulamayınca itfaiyeye haber verildi.
4: Ağaca takılmış. Ne yazık ki. Ağlara takılmış.
5: Ekipler bota bindi, gölün ortasındaki ağaçlık alana doğru ilerledi. Karabatağa ulaştıklarında kuşun misine ve ağlara sıkıştığını gördüler. Önce dikkatlice bulunduğu yerden çıkardılar, ardından botla kıyıya getirdiler. Kanatlarına ve bedenine dolanan misine ile ağ parçaları temizlendi, gerekli kontrolleri ve tedavisi yapıldı ve sonunda beklenen an geldi.
4: Çok kötü dolanmış ya.
5: Karabatak yeniden bota alındı, göle açıldı ve özgürlüğüne bırakıldı. Gölün ortasında başlayan kurtarma operasyonu karabatağın yeniden suya kavuşmasıyla sona erdi.
1: Taksilerde nakit kart tartışmalarına ve fiş karmaşasına son verecek tarihi bir düzenleme hayata geçecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni kararıyla taksilerde GİP onaylı mali cihaz dönemi başlıyor. Peki yeni sistem taksiciler ve yolcular için neleri değiştirecek? Detaylar haberimizde.
6: Taksilerde ödeme ve denetim sisteminde kartlar yeniden dağıtılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle taksi taşımacılığında dijital ve mali bir dönüşüm başlatılıyor. Yeni dönem hem direksiyon başındaki esnafı hem de taksi kullanan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.
7: Taksilerde POS cihazı bozuk, nakit para yok. Devri resmen kapanıyor. Artık mali cihaz ve taksimetre bir bütün haline gelecek. Yolculuk bittiğinde fişini kesilecek. Ayrıca kartla ödeme artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelecek. Böylece hem yolcunun konforu sağlanacak hem de kayıt dışılığın önüne geçilecek.
6: Sistem artık bağımsız POS cihazlarını ya da uygulamaları kabul etmeyecek. Taksimetre ile entegre çalışacak mali cihaz, yolculuk, tahsilat ve GPS verilerini anında merkeze iletecek. Sistemde arıza yaşanması halinde ise taksimetrenin tek başına çalışmasına sadece 72 saat izin verilecek.
7: Peki taksi taşımacılığında takvim ne zaman işleyecek? Milat 1 Eylül 2026. Bu tarihe kadar tüm taksilerde GİP onaylı cihazların montajının tamamlanması gerekiyor. Bu uygulamayla birlikte taksilerde tüm POS cihazları da rafa kaldırılacak ve cihazların arızalanması durumunda taksicilerin tolerans süresi 72 saat olacak.
6: Yetkililer geçiş sürecinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için hazırlıkların son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor. Çünkü belirlenen standartlara uymamak esnaf için oldukça maliyetli olacak.
7: Peki kurallara uymayanları neler bekliyor? Cevap net: ağır cezai yaptırımlar. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hükümlerine uymayıp taksisine mali cihazı entegre etmeyenler tek tek tespit edilecek. Kayıt dışılığa göz açtırılmayacak.
6: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı ise mali cihazların yılbaşı itibariyle uygulanacağını öngörüyor.
8: 1 Eylül 2026 tarihiyle taksilerde mali cihaz kullanılacağını belirtti. Fakat şu anda Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan onay almış mali cihaz yok. Ve biliyorsunuz yeni vergi sistemi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasal düzenleme de yapıldı. KDV oranları ve gelir vergisi düşürüldü. Bu da yeni, yani ilk takvim yılında başlayacak. Bizim beklentimiz 1 Ocak 2027 itibariyle mali cihazın ticari taksilere takılması ve taksi esnafımızın %1,5 KDV ile bu süreci en hafif şekilde atlatması.
1: Avcılarda balık tutmak için kayalıklara çıkan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan vatandaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Birkaç balık tutacak, belki biraz deniz havası alacak, evine dönecekti. Ancak işler hiç de beklendiği gibi olmadı. Yaşlı adam düştü, denizde can verdi. Olay akşam saatlerinde Avcılar Deniz Köşkler sahilinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla kayalıklara çıkan 74 yaşındaki vatandaş bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Otobüsün güzergahı bir anda değişti efendim ama bu kez nedeni trafik değil, fenalaşan bir yolcuydu. Malatya'da sefer halindeki otobüste bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu öğrenen şoför durakları geride bıraktı ve rotayı doğrudan hastaneye çevirdi.
2: Normal bir seferdi. Otobüs yolcularıyla birlikte Malatya kent merkezine ilerliyordu. Ta ki yolculardan biri fenalaşana kadar. Diğer yolcular hemen şoföre haber verdi. Karar uzun sürmedi. Güzergah değiştirildi. Otobüsün yeni rotası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisiydi. Sefer artık hastaneye doğru devam ediyordu. Şoför fenalaşan yolcuyu vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ulaştırdı. Yaşananlar da saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Malatya Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri de şoför Salih Toy'a duyarlılığı ve hızlı kararı için teşekkür etti.
1: Evet, EKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler içinse üniversite tercihleri için son 3 gün sevgili izleyenler tercih yapacak öğrenciler ve veliler üniversitelere giderek tercih merkezlerinden destek almaya devam ederken öte yandan üniversiteler hakkında ve meslek gelecekleri hakkında bilgi alıyorlar. Peki ya öğrenciler bu süreçte nelere dikkat etmeli? 24 muhabiri Neslişah Yumak konuğuna soruyor.
9: Yıllarca emek verdiler, hayatlarının geri kalanını yaşamak için dirsek çürüttüler, YKS sınavına girdiler. İşte o sınav sonuçlandı. Artık bundan sonra hangi üniversite, hangi bölüm dönemi başladı? Öğrenciler artık bundan sonra yapacakları meslekleri seçmek için girecekleri üniversiteleri tercih etmeye başladılar. 10 Ağustos gece saatlerine kadar bu tercih dönemi devam edecek. Peki bir öğrenci üniversite tercihini yaparken nelere dikkat etmeli? Neler en önemlisi? Hangi bölümler seçilmeli? İşte bunları yayın konuğuma soracağım. Bir yayın konuğum var. Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan İçener yayın konuğum olacak. Efendim çok teşekkür ederim. Şimdi tercihler devam ediyor. Öğrenciler çok heyecanlı ama aslında heyecana da mahal vermememiz gereken bir dönemden bahsediyoruz. İlk şuradan başlayayım. Tercih döneminiz nasıl geçiyor efendim?
10: Hoş geldiniz üniversitemize. Tercih dönemi gayet güzel geçiyor. 20 Temmuz'dan itibaren biz kampüsümüzde bütün akademik kadromuzla, araştırma göre evlerimizle, hocalarımız, dekanlarımız, tüm üniversite üst yönetimi olarak ailelerimizi kampüsümüzde ağırlıyoruz. Sizin de biraz evvel ifade ettiğiniz gibi 10 Ağustos tarihine kadar şu anda hani 3 günümüz var. Öğrencilerimiz tercihlerini yapıyorlar. Dediğiniz gibi hayatta aslında önemli bir dönem. Bir sene, iki senelik bir zaman değil. Yani öğrencilerimiz liseye girdiklerinden beri aslında hangi üniversiteye gideceklerini ya da hangi bölümde okuyacaklarını düşünüyorlar. Bu açıdan baktığınızda şu anda belki kendileri hayatlarının en önemli kararı diye düşünüyorlar. Ve burada da hangi üniversiteyi tercih edecekleri önemli. Biz de üniversitemizde dediğim gibi şurada arkada görüyorsunuz eminim öğrenciler ailelerimizi kampüsümüzün müthiş bu ortamında İstanbul'un ortasında ağaçlık serin rahat bir ortamda ailelerimize üniversitelerimizle ilgili tercihleriyle ilgili bilgiler veriyoruz, sorularını cevaplandırıyoruz. Şu ana kadar gayet verimli geçti. Ortalama her gün 100-150 aile diyebilirim ki üniversitemize gelip kampüsümüzü tanımaya, öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz üniversitemizle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Gayet verimli geçiyor.
9: Hocam şimdi şunu sormak isterim ben size. Bir öğrenci şu an ortalama 20'li yaşlarının başında, aslında gençliğinin bağrındaki bir öğrencinin hayatını değiştirecek ve hayatına yön verecek bir karar süreci. Şimdi bir öğrenci bu sürece nasıl adapte olmalı ve neye nasıl karar vermeli? Yani siz burada bu konuyla alakalı nasıl bir destekte bulunuyorsunuz öğrencilere ve ailelere?
10: Şimdi her şeyden önce bu tercih dönemi öğrenciler kendilerini değerlendirmeliler. Mutlaka okudukları lise zamanında, okudukları kitaplar, hayatta ilgilendikleri şeyler, hedefleri, olmak istedikleri meslekler 3 aşağı 5 yukarı belirlenmiştir. Ama bunlarla ilgili kafalarında sorular oluyor. Yani bu soruları cevaplandırmak için uzman hocalarımızla, uzman rehber öğretmenlerimizle beraber buradayız. Ama hayatta tabii ki hani böyle bir kararı önemseyip bahsedince hayat memat meselesi gibi geliyor. Tabii ki dünyanın sonu değil yani verdiğiniz kararlar. Yani insan insanın hayatında birçok dönüm noktaları var. Bu en önemli dönüm noktalarından biri. Üniversiteye girdikten sonra da yatay geçiş imkanlarıyla, çift anadal imkanlarıyla başka programlara geçme imkanları da oluyor. Yani oldu ki yanlış karar verdim diye değerlendiriyorsunuz. O kararı değiştirmek aslında mümkün. Bu kadar psikolojiyi bozacak şekilde hayat memat meselesi haline getirmemek lazım. Ama benim her zaman söylediğim şeylerden biri, öğrenciler öncelikle kendilerini bilmeleri gerekiyor. Kendilerini bildikten sonra sadece güncel ortamda duyuyoruz biz de, hani ailelerden ya da tanıdıklarımızdan, belli mesleklerden çok para kazanma imkanı var ya da şu anda trend, bu meslek öldü, bu meslekten iş sahibi bulunmuyor gibi belli alanları aslında böyle kodluyorlar. Bundan ziyade bence adaylar ne olmak istiyorlarsa o hedefe doğru orada bilgi alarak o hedefe kitlenmelerinde ve o yönde tercihler yapmalarında fayda var. Çünkü 4 sene okuyacaklar, hayat boyu o meslekte çalışacaklar. Dediğim gibi kararlar değişebilir ama insan sevmediği bir meslekte, sevmediği bir konuda ailesinin ya da trendlerin tercihiyle okumaya başlarsa öğrencilik hayatı üniversitede kolay geçmeyebilir. Çünkü üniversite ne demek? Sabahtan akşama kadar bir kampüs ortamındasınız, verilecek ödevler var, projeler var. Yani farklı farklı alanlarda, siyaset biliminde, hukukta okuyorsanız bol bol kitap okumanız gerekiyor, okumayı sevmeniz lazım. Mimarlıkta okuyorsanız projelerle ilgilenmeniz lazım. Mühendislik okuyacaksanız laboratuvarlarda zamanınız geçecek. Eğer bunlara karşı bir mesafeniz varsa, ilginiz yoksa tabii ki sıkıntı yaşarsınız. Yani önemli olan şey kendini bilmek, ilgini ve merakını kendi kendine durup düşünmek. Tercih dönemi biraz öğrencinin kendini dinlemesini ve hayatta ne yapmak istediğine dair bir hesap yapmasını gerektiriyor. Tabii ki aileler, anne babalar, hani onlardan bir şekilde destek almak gerekiyor. Ama tamamen amcam öyle istedi, annem böyle istedi, komşumuzdan duyduk o meslekte çok para kazanma imkanı varmış gibi hesaplamalarla bu tür kararları vermemek lazım. Yani en önemli şey o.
11: Hocam şunu sormak isterim son olarak da size. Şimdi üniversite tercih döneminde sizleri tercih eden bir öğrenci için buradaki süreç nasıl ilerleyecek? Hem akademik anlamda ne gibi bir bilgi aktarımı olacak? Ardından da buradaki bir sosyal faaliyetler, çünkü dediğiniz gibi aslında günün önemli bir çoğunluğu burada geçirilecek ve buradan mezun olduktan sonra öğrencilerimize tabii çeşitlilik ve farklılık gösterir ama neler bekliyor? Kısa olarak da buna değinebilirsek çok sevinirim.
10: Şimdi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak şu anda gördüğünüz gibi, yani kapıdan girdiğinizden itibaren hissediyorsunuz. Biz İstanbul'un, bir de belki de Türkiye'nin en iyi kampüslerinden birine sahibiz. Hani zamanınız burada geçecek. Üniversite demek kampüs demektir. Üniversite demek evrensel bir ortam demektir. Biz çok sayıda dünyanın 80 ülkesinden, yani 2000'e 3000'e yakın uluslararası öğrenciye sahip bir üniversiteyiz. 3 dilde eğitim veriyoruz. Üniversitemizde hem Türkçe hem İngilizce hem de Arapça lisans, yüksek lisans ve doktora programları var. Bir öğrenci buraya girdiğinde bir dünya üniversitesine girdiğini hissedecek. Kendileri 3 dilde eğitim alabilip 5 dilde de öğrenme imkanına sahipler. Bütün üniversitemizin altyapısı, biz bir vakıf üniversitesiyiz ve gerçek anlamda bir vakıf üniversitesiyiz. İlim Yayma Vakfı'nın kurduğu bir üniversiteyiz. Öğrencilerimize ihtiyaçları dahilinde çeşitli burs imkanlarımız var. Bu tanıtım günlerinde gelip buna dair en ince detayına kadar bu bilgileri öğrenebilirler. Hani vakıf üniversiteleri bazen para kazanma odaklı diye düşünülebiliyor aileler tarafından. Bahsettiğim gibi bizim üniversitemiz kesinlikle bu mantıkla çalışan bir yer değil. Nedir? Burada arkadaş grubunuz, değer odaklı bir alacağınız eğitim, bizim medeniyet anlayışımıza uygun bir evrensel eğitim anlayışımız var. Her alanda iddialıyız. Özellikle İslami finans konusunda Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biriyiz. Gıda mühendisliği alanında öyleyiz. Hemşirelik ve psikoloji alanında çok ileri sıralardayız ve akademik kadromuz 3 kuşak diyebileceğim şekilde hem tecrübeli hem de yeni akademiye katılmış, biz gelenekten geleceğe şeklinde isimlendirdiğimiz bir akademik kadroya sahibiz. Üniversitemizde bir gün geçmiyor ki sosyal aktivite olmasın. Yani üniversitemizin kampüsünü gezdiğinizde göreceksiniz ki golf sahasından basket sahasına, tenis sahasına, futbol sahasına her türlü spor imkanları burada mevcut. Yemekhanemiz, yurtlarımız tam anlamıyla bir kampüs üniversitesi. Gerçek bir üniversite tanımına uygun bir şekilde değerlendireceğimiz bir kampüse ve eğitim anlayışına sahibiz. Tüm öğrencilerimizi de, aday öğrencilerimizi de aslında bugün, yarın, hafta sonu aileleriyle beraber kampüsümüze ülkemize gelmeye ve buradaki profesyonel akademik kadromuzdan bilgi almaya davet ediyoruz.
11: Çok teşekkür ederim.
10: Biz teşekkür ederiz.
11: Kıymetli yayın konuğuma sordum. Aslında üniversitede üniversite tercihini yapacak öğrenciler bir üniversite tercih ettiğinde tercihlerini nasıl yapmalılar, neye göre değerlendirmeliler ve tercih dönemi nasıl devam ediyor? İşte tüm bu sorulara yanıt aradı. Kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la beraber diyelim. Buradan sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Evet, Neslişah Yumak ve kıymetli konuğuna teşekkür ettik. Devam edelim efendim. Akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırıyor ama ekran süresi özellikle çocuklar ve gençler için ciddi.

0: bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Uzmanlar telefon bağımlılığından korunmak için akıllı telefonla tuşlu telefon arasında bağımlılık yapmayan yeni bir telefon segmenti üretilmesini öneriyor.
1: Bizim en büyük problemimiz şu an toplumda en büyük problemler bir tanesi inanılmaz artan bir ekran sürelerimiz var. Ekranlara bağımlı olmuş durumdayız.
2: Sonsuz video döngüleri, birbirinin kopyası algoritmalara sahip uygulamalar, ekran başında hareketsiz geçirilen saatler. Özellikle gençlerde 7 saate kadar çıkan ekran süresi dikkat ve uyku düzenini olumsuz etkiliyor.
1: Bir çocuk beyni ya da bir ergen beyni henüz olgunlaşmaktayken bu kadar ekrana maruz kaldığında bilhassa beynin muhakeme ile ilgili ön kısımları tahrip olmaya başlıyor. Birinci zarar dikkat süresini kısaltıyor. Dikkat ve odaklanma becerisinin en büyük düşmanı ekranlar oluyor. Hele yaş küçükken olduğunda bölük pörçük bir dikkat çocuğun başarısını da azaltıyor. Bu birinci sıkıntı. İkincisi uyku problemleri. Özellikle ergenlerde ekrana baktığında ya da çocukta da aynı şey. Ekrana baktığında gece uyku açılıyor. Ergenlerin uyku süreleri eski döneme göre bir 100 yıl önceye göre mesela 1-2 saat kısalmış durumda.
2: Uzmanlara göre çözüm teknolojiden tamamen uzaklaşmak değil. Günlük ihtiyaçları karşılayan ama bağımlılık oluşturan uygulamaları sınırlandıran yeni bir telefon modeli geliştirilebilir.
1: Teknoloji adı altında bizi bağımlı yapan şeyler üretiyorlar. Mesela telefon içerisinde biz neye bağımlıyız? Bizim bağımlılık şeyimiz aslında üretkenlik uygulamaları değil. Biz aslında eğlenceye bağımlı hale geliyoruz. O zaman bir telefon üretilse ve bu üretilen telefon bağımlılık şeylerini elimine etse, kenara atsa, üretkenlik kalsa.
2: Banka uygulaması, navigasyon ve kamera olacak ancak oyun ve sosyal medya gibi bağımlılığı artırabilecek uygulamalar olmayacak. Uzmanın bu önerisi sosyal medyada kısa sürede binlerce destek aldı.
1: Çocuğunu korumak isteyen, hatta kendini bağımlılıktan korumak isteyen yetişkinler için de olabilir. Ve bu bağımlılık yapmayan telefon olsa, yani içerisinde Instagram olmasın, TikTok olmasın, bağımlılık yapacak uygulamalar olmasın, sadece üretkenlik uygulamaları olsun. Ben kameradan mahrum kalmayayım, ben navigasyondan mahrum kalmayayım, banka uygulamama gireyim ama bağımlı olacağım şeyler içerisinde olmasın ya da çocuğum bağımlı olacağı şeylerden uzak dursun diye böyle bir çağrıda bulunmuştum. Umduğumun çok ötesinde bir karşılık buldu.
2: 0-6 yaş dönemindeki çocuklar içinse daha net önlemler şart. Ekran mümkün olduğunca hayatın dışında tutulmalı. Bunun içinse ailelerin çocuklara ekran yerine alternatif aktiviteler sunması gerekiyor.
1: 0-3 yaş arasında sıfır ekran. 0-2 ya da bazıları 0-3 diyor artık, sıfır ekran. Eskiden bu kadar farkındalık yoktu. Şu an artık bu tamamen kabul gördü. 3 yaş altında hiç ekrana maruz kalmasın. Ne televizyon, ne tablet, ne cep telefonu. Onun yerine göz teması, gerçek ile iletişim, sizin jest ve mimiklerinizden bir şey öğrensin. Sizinle temas ederken bunların hiçbirini ekran sağlamıyor.
0: Hatay'da yaşayan bir Mehmet Akif Mehmet Hamitoğlu atıl halde bulup satın aldığı 1952 model İngiliz cipini 1,5 yıl süren tadilat sürecinin ardından yenileyerek trafiğe çıkardı. Araç gören herkesin ilgisini çekiyor. Hamitoğlu 6 evladı olarak tanımladığı aracına gözü gibi bakıyor.
3: Polis memuru arkadaşlar. Sırf beni durduruyor. Normalde denetleme yapmak için değil. Nereden getirdiğimi, nasıl getirdiğimi, nasıl toparladığımı sormak için.
2: Bir gören bir daha bakıyor. Trafikte tüm gözleri üzerine çekiyor. Bu araç Bolu Dağı'nda atıl haldeydi. Çekici yardımıyla getirildi. Hatay Reyhanlı'da yaşayan Mehmet Hamitoğlu'nun 6. evladı oldu.
3: Yani bu benim normalde 5 çocuğum var. Bu benim 6. çocuğum olarak garajımda sürekli kalıyor.
2: Reyhanlı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Akif Mehmet Hamitoğlu, çevresinde bulunmayan farklı bir araç almak istedi. 1952 model İngiliz cip araç onun göz bebeği oldu.
3: Araç 1952 model Jeep Willys marka, İngiliz malı. Büyük ihtimalle artık savaşlara katılıp katılmadığını bilmiyorum.
2: Aracı çekim yapmak için kullanmak isteyenler de bir hayli fazla.
3: Yani çoğunlukla düğünlerden talep ediliyor. Özellikle gelin ve damatlarımız özel bir fotoğraf, foto çekim, dış çekim yaparken istiyorlar.
2: Altıncı çocuğum diye adlandırdığı aracını güneşten dahi koruyan Hamitoğlu aracına gözü gibi bakıyor.
0: Bitlis'te Van Gölü'nde yüzen bir kişi kıyıdan açılınca rüzgarın da etkisiyle akıntıya kapıldı. Çaresizce gölün ortasında bekleyen vatandaşın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
4: Van Gölü'nün sodalı suyuna girdi, yüzmeye başladı. Ancak bir

süre sonra akıntıya kapıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren bir kişi, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaştı.

0: çıkarıldı. O anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
1: Çıktı, çıktı, çıktı, bota çıktı. Bota çıktı.
2: Böylelikle hafta sonu gün ortasını noktalıyoruz efendim, ancak bir yere ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından saat başında gelişmelerle devam edeceğiz.

0: etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Esra Onas. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız.

0: üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adına.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
11: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
12: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
13: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
3: Troy!

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. 24'te gelişmelerle haber başlıyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların teslim edildiğini tespit edildikten sonra devreye girecek hukuki mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken süreçte gözler meclisteki yeni aşamaya çevrildi.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik paradigmalarında köklü değişikliklere gitti ve neredeyse 10 yıldır ektiği tohumlar meyve vermeye başladı efendim. Mekke Anlaşması Orta Doğu'da bir güven tahkimatı ama aslında çok daha fazlası daha var. Detaylar analiz haberimizde.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti son yıllardaki en kritik hamlelerden birisi. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye özgü çözüm stratejisini adım adım hayata geçiriyor.
4: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
3: Mekke Anlaşması tam da bu anlayışla inşa edildi. Pakistan tek Müslüman nükleer güç. Türkiye bölgenin en güçlü ordusuna sahip ülke. Suudi Arabistan Orta Doğu'daki dominant aktör ve güçlü ekonomisiyle öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yoğunlaşma stratejisinin bir yansıması olarak da Mekke Anlaşması Orta Doğu'da bir emniyet sübabı görevi görüyor. Suudi Arabistan'la Pakistan arasında zaten savunma işbirliği anlaşması vardı. Türkiye'nin de bu sürece eklemlenmesi domino etkisi oluşturabilir. Özellikle Mısır, Katar gibi ülkeler de ilerleyen zamanlarda sürece dahil olabilir. Mekke Anlaşması, Pakistan için başta Hindistan olmak üzere bölgesel tehditlere karşı güç birliği anlamına gelirken, Türkiye açısından yerli ve milli savunma sanayinin geliştirilmesi, Suudi Arabistan içinse çoklu güvenlik mimarisi anlamına geliyor. Zira İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'yı bombalaması, İran'ın saldırıları karşısında Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesinin yetersiz kalması bölge ülkelerini yeni güvenlik ittifakları arayışlarına itiyor. Elbette tüm bu gelişmelerin askeri boyutu kadar ticari boyutları da var. Körfez ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı rehin alması, Babül-Mendeb hattını Husilerle kilitlemesi sebebiyle endişeli. Ve deniz yollarındaki bu tıkanıklığın bundan sonra sık sık bir koz olarak kullanılması ihtimali yeni arayışları da beraberinde getirdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı Avrupa'ya bağlayan Hicaz Demir Yolu ve Ticaret Yolu projesi, Irak'ın Basra Körfezi'nden yine Avrupa'ya uzanacak olan Kalkınma Yolu hamleleri de yine bu anlamda dikkat çekici.
4: Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor projesine verdiğimiz destekle tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırıyoruz.
3: Tabii bu hamleler özellikle İsrail'i endişelendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeleri İbrahim Anlaşması'na ikna etme çabaları suya düştü. Üstüne bir de İsrail'in ticaret koridorlarında yer alma şansı çok ama çok azaldı. İsrail Enerji Bakanı Cohen'in itiraf gibi açıklamaları bu durumun en açık kanıtı.
5: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'ten Akdeniz'e ve oradan Avrupa'ya uzanan bir kara koridoru inşa etmek mümkün. Ve biz bu rotanın İsrail'den geçmesini sağlamak için Yunanistan ve ABD ile çalışıyoruz. Ancak Türkiye de rotanın kendi topraklarından geçmesini istiyor.
3: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede nüfuz alanı elde etme çabalarına ciddi şekilde darbe vururken, Suriye, Lübnan, Irak hamlelerine Orta Doğu'da yeni güç eksenleri de ekliyor. Tüm bunları tam bağımsız Türkiye politikalarını tahkim etmek için yaparken de sırtını her daim olduğu gibi sadece milletine yaslıyor.

0: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından soruşturmada dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Marmaris'te gösterdiği noktalarda geniş çaplı arama başlatıldı. Özel harekat ekipleri, dedektörler ve iz takip köpeklerinin katıldığı operasyonun odağındaysa yıllardır bulunamayan silah ve mühimmat var. Öte yandan Karatepe'nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
1: Geniş güvenlik önlemleri alındığı işaret ettiği bölgelerde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 il emniyet müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışmayla FETÖ firarisi Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalanmış, ardından Muğla'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu FETÖ'cü Karatepe'nin beyanları doğrultusunda suikast girişiminin ardından kaçış güzergahıyla yaşam malzemesi temin ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunmasına yönelik Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı uyarınca Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor. Öyle ki yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgelerle daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor. Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Adeta kuş dahi uçurtmadı. Polis özel harekatla jandarma komando timlerinden oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama ve tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Öte yandan yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı. Şüphelinin kaldığı tespit edilen otel odasında Araçlı ve Eskişehir ilindeki ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet telefon,

0: telefon, 2 adet sim kart, 1 adet dijital fotoğraf makinesine el konuldu.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kayseri'de. Ankara Yerköy Kayseri Hızlı Tren Hattı inceleme programında konuştu. Uraloğlu projeyle birlikte Ankara Kayseri seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarının devlet politikası haline getirildiğini belirten Uraloğlu, 2028 yılına kadar hızlı tren ağının 11'den 27'ye yükseltilmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.
2: Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren demir yollarını devlet politikası olarak ele aldık. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 20,5 kilometre uzunluğunda yaklaşık toplam 22 tünel, 6608 metre uzunluğunda 27 demir yolu köprüsünü de birlikte inşa ediyoruz. Yerköy yüksek hızlı tren garından Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ile birbirine entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren hattı konforuyla, yüksek hızlı tren hattıyla buluşmuş olacak. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
1: İstanbul'un iki farklı noktasında binalar tahliye edildi. Vatandaş büyük panik yaşadı. Sultan Gazi'de temel kazı sırasında yan bina zarar görürken, Çekmeköy'de ise istinat duvarı yıkılan inşaatın yanındaki 5 katlı bina boşaltıldı. Ayrıca binanın çevresindeki 3 bina daha tahliye edildi.
0: Temel kazı sırasında zarar gördüğü tedbir amacıyla bina boşaltıldı.
3: Bizim temelden 2 metre aşağıya doğru indiklerinden dolayı sabaha kadar bina yattı. Bugün her ne kadar beton hazırlığını yapmış olsalar bile ona zaman fırsat vermedi.
0: Görüntünün adresi Sultan Gazi 50. Yıl Mahallesi. İnşaat alanında sürdürülen temel kazı esnasında yan taraftaki bina zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
4: Ya akşam gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı. Panikle aşağıya indik. Yan tarafta tarpiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık. Şu anda halen bekliyoruz.
0: Ekiplerin incelemelerinin ardından bina güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çekmeköy'de de bir başka bina tahliye edildi. Temel kazı çalışmaları devam eden bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan kısmi toprak kaymasıyla birlikte bina sakinleri panik içinde sokağa çıktı. Olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla 5 katlı binada oturan 32 kişi tahliye edildi. Geceyi yakınlarının yanında geçirecekleri öğrenilen apartman sakinlerinin istinat duvarındaki onarım ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine dönebileceği belirtildi.
1: Gölün ortasında çırpındı, ne uçabildi ne de takıldığı yerden kurtulabildi. Sazlı Bosna Barajı'nda balıkçıların bıraktığı misina ve ağlara dolanan karabatağın imdadına ekipler yetişti. Botla kuşun olduğu noktaya ulaşan itfaiye misinaları tek tek temizledi ve o karabatak kısa süren tedavisinin ardından yeniden göle bırakıldı.
5: Sazlı Bosna göbeti, ağlar bir karabatak.
0: Uçamadı çünkü bedenine dolanan misine ve ağlar onu gölün ortasında mahsur bıraktı. Arnavutköy'deki Sazlı Bosna Barajı'nda bir vatandaş ağaçlık alandaki karabatağın çırpındığını fark etti. Kendi çabasıyla kurtulamayınca itfaiyeye haber verildi. Ağacı.

0: yazık ki.
1: Ağlara takılmış.
2: Ekipler bota bindi, gölün ortasındaki ağaçlık alana doğru ilerledi. Karabatağa ulaştıklarında kuşun misine ve ağlara sıkıştığını gördüler. Önce dikkatlice bulunduğu yerden çıkardılar. Ardından botla kıyıya getirdiler. Kanatlarına ve bedenine dolanan misine ile ağ parçaları temizlendi. Gerekli kontrolleri ve tedavisi yapıldı. Ve sonunda beklenen an geldi.
0: Çok kötü dolanmış ya.
2: Karabatak yeniden bota alındı, göle açıldı ve özgürlüğüne bırakıldı. Gölün ortasında başlayan kurtarma operasyonu karabatağın yeniden suya kavuşmasıyla sona erdi.
3: Ev sahiplerini ilgilendiren 2027 yılı emlak vergisi değerleri açıklandı. Hesaplamalarda esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Maliyet bedelleri yapının kalitesine ve de sınıfına göre ayrı ayrı hesaplandı. Detaylara bakalım.
4: Sadece 2026 yılı emlak vergilerinde rakamlar değişiyor.
5: Emlak vergisi değerleri belirlendi. 2027 yılında ödenecek vergiler için matrahlar belli oldu. Bina vergi değerleri yeniden hesaplanacak.
6: Ev sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinde tavan oranları belli oldu. Her bina için, her mülk için ayrı oranda bedel istenecek.
4: Şu anda bina metrekarelerinin normal inşaattaki maliyetlerini devlet açıklıyor. En düşük maliyet 604 TL'den başlıyor ve 27.712 liraya kadar çıkıyor. Bu en yüksek inşaat maliyeti bedeli. Devletin hesapladığı 604 TL'yi tabii şu anda İstanbul'da veya büyük şehirlerde bulamayız.
5: Yeni matrahları bekleyen vatandaşlar için detaylar netleşti. Yapıların metrekare normal inşaat maliyetlerine arsa veya arsa payı değerleri eklenerek yeni hesaplama yapılacağı kurumlara bildirildi.
4: Bunların içinde tabii köy evlerine varana dek mesken adı altında geçen her yer dahil. Ama vatandaş bunun tabii ki yapının sınıfı, yapı sistemi, bulunduğu bina, arsa konumu, arsanın büyüklüğü, düşen metrekare, brüt metrekareye göre hesap ediliyor.
6: Kullanım amacına göre de farklı bedeller istenecek. Ticarethane, meskenlerin türüne göre de metrekare cinsinden farklı tutarlarda ödeme yapılacak.
4: Konutun vergi değeri arsa payı artı bina değeri dikkate alınarak yapıyor. 2026'daki üst sınır dediğimiz gibi 27.712 lira. İki taksit de ödeniyor. Birinci taksit 1 Mart 31 Mayıs arası, ikinci taksit de 1 Kasım 30 Kasım arası ödeniyor bunu.
5: Çok sayıda yapı türü kendi içinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf özelliklerine göre farklı maliyet bedellerine tabi tutulacak. Bakanlıklar süreci yakından takip edecek. Çelik, betonerme, yığma ve ahşap yapılar için cetvel ayrı ayrı düzenlendi.
4: Kimler emlak vergisi öder? Tek evi olan 200 metrekare brüt alanı geçmemiş bir evi olan insanlar emlak vergisi ödemiyorlar. Emlak vergisi ödemek için en azından bunun 200 metrekare brütün üstünde bir eviniz olması gerekiyor veyahut birden fazla eviniz olması gerekiyor. Kiracı emlak vergisini ödemez, bunu söyleyelim. Ev sahibi, mal sahibi öder. Eğer malik yoksa intifa hakkı sahibi öder. Her ikisi de yoksa kullanan veya tasarruf sahibi olan öder.
5: Vatandaşların ve mülk sahiplerinin mağdur edilmemesi için tüm cetveller detaylı olarak iletildi. İstisnai durumların dışına çıkılmaması için fabrikalardan yurtlara kadar tüm yapılar mercek altına alındı. Kısacası bakanlıklar emlak vergisinde fahiş ve hatalı hesaplamalara geçit vermedi.
4: Tabii bu maliyetler üzerinden de vergi oranlarını da söylemek gerekiyor. Konutlar için binde birle 3 arasında, iş yerleri içinde binde 2 ile 6 arasında değişen, niteliğe göre değişen vergi uygulamaları var. Bu vergi uygulamaları üzerinden ödeniyor.
3: 55 yaşındaki Suat Abdullah Tahir geçirdiği iş kazası sonrası avuç içi fonksiyonlarını kaybetti. Daha önce çeşitli ülkelerde gördüğü tedaviler sonuç vermedi. Libya'dan Türkiye'ye tedavi için geldi. Sağlığına da burada kavuştu. Yapılan başarılı doku nakli ameliyatıyla yeniden elini kullanmaya başladı.
2: Yıllar boyu çaresiz yaşadı ancak umudu Türkiye'de yeniden yeşerdi.
7: Daha önce birkaç hastaneye gittim ve oralarda tedavi gördüm. Dikiş atıldı, ancak fayda görmedim. Dikiş yapıldıktan ve yaralar kapandıktan sonra apse oluştu.
2: Libya'dan gelen 55 yaşındaki Suat Abdullah Tahir geçirdiği iş kazası sonrası avuç içinde doku kaybı yaşadı. Buna bağlı olarak el hareket kısıtlılığı da meydana geldi. Günlük yaşamını sürdüremez haldeydi.
7: Tedavi olmak için Türkiye'ye geldim. Şu an çok minnettarım. Ameliyatım başarılı geçti. Şimdi ameliyat sonrası fizik tedaviye başlayacağım. Burak Hoca'ya ve yanındaki tüm ekibe teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız ameliyat olamazdım.
2: İstanbul'da gittiği hastane derdine derman oldu. Abdullah Tahir gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde el fonksiyonlarına yeniden kavuştu.
8: Kendilerimize güvendiler ve ameliyata hastamızı aldık. Ameliyatta avucun içerisine gerçekten çok sertleşmiş, bütün damar ve sinir yapılarını ezen bir doku vardı. O dokuyu çıkarttık ve avuç içerisine rahatlattık. Sonrasında birinci ve ikinci parmağı arasındaki boşluğu da genişlettikten sonra hastamızın kavrayabilme kapasitesini yerine koyduk ve buraya bir kolun yan tarafından aldığımız ince bir dokuyu buraya serdik. Bu tip ameliyatlarda önemli olan şey hastanın fonksiyonunu bozmayacak bir doku transferi yapmak.
3: Evet. Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Saat başına devam edeceğiz.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo jetjelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız. Arabanı arabam.com'a değerinde
2: drink sat. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Önümüzde bize iki kapı ya da iki pencere vaat eden iki kitap var. Biri Takılı Kalan Zihin, diğeri İstediğim İnsan Olma Yolunda. Aslında son yılların hayatını özetleyen iki başlık bu. Fakat ben istediğim insan olma yolunda ilerlemek istiyorum. Çünkü bu bizim öncelikli meselemiz oldu. Bir yaşadığımız hayat var, bir de istediğimiz insan olmak var. Bu idealle mevcut durum arasındaki makas açıklığı bacaklarımızı kollarımızı birbirinden biraz ayırsa da bir rehbere ihtiyacımız var. Orada size soruyorum hemen. Diyorum ki istediğim insan olma yolunda kitabının konusu nedir? Ne anlatıyor?
1: Değerli takdiminiz için öncelikle çok teşekkür ederim. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabı aslında günümüzde insanların psikoloji biliminden hem etkili şekilde yararlanabilmeleri hem de sağlıklı bir mesafe oluşturabilmeleri için rehberlik eden bir kaynak. Biliyorsunuz ki hani özellikle sosyal medya ile birlikte psikoloji hayatımızda artık hiç olmadığı kadar söz söylüyor. Hiç olmadığı kadar bu alanda uzmanla karşılaşıyoruz. Her biri farklı seslerle, farklı sözlerle bize bir şeyler anlatıyorlar. Ki, tabii ki bunu sadece uzman arkadaşlarımız yapmıyor. Aynı zamanda herhangi bir insan hayatındaki herhangi bir psikolojik çıkarımı, psikoterapi süreçlerinden öğrendiği herhangi bir deneyimi de açıklıkla anlatabiliyor. Bu da beraberinde kendimizle ilişkimizde önemli bir belirleyici olan algı dünyamızı büyük ölçüde şekillendiriyor. İstediğim İnsan Olma Yolunda kitabının bir kolu aslında psikoloji biliminin sınırlarını, sınırlılıklarını, bize yardım edeceği noktaları aktarmaya çalışırken öbür kolunda da psikolojik safsatalar üzerinden, özellikle sosyal medya, yeni medya üzerinden hayatımıza giren kavramlara, sloganlara nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir rehberlik sunuyor. Yani kitapla birlikte biz yararsız psikolojik içeriklerden kendimizi nasıl koruyacağımızı öğrendiğimiz gibi psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanabileceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Ve bütün bunları yaparken de inançlı birinin dünyasından, yani özellikle bilhassa manevi dünyasını önemseyen bireylerin psikolojiye dair ön yargıları, kaygıları, korkuları, burayla ilgili yoğun mesafesini konuşmaya çalıştım kitapta. Ama aynı zamanda psikoloji bilimi ile bir mürşit-mürit ilişkisi üzerinden psikoterapiyle, psikoterapistle ilişki kuran insanlara dair de ne gibi bunların sakıncaları olabileceğine dair elimden geldiği kadar kimseyi incitmeden bir pencere açmaya çalıştım. Kısacası aslında ifrat ve tefrit noktalarını ele aldığımız bir kaynak oldu bu kaynak. Kendimizle ilişkimizde psikoloji biliminin imkanlarından nasıl yararlanacağımızı öğrendiğimiz gibi, az önce de söylediğim gibi kendimizi yararsız psikolojik içeriklerden nasıl koruyacağımızı da öğreniyor oluyoruz bu kaynakla.
0: Peki bu kaynak eser mesleğin profesyonellerine, sizin gibi psikologlara, danışanlarına yardımcı olmak isteyen ama bu konuda henüz tecrübesi gelişmemiş dostlarınıza mı, yoksa bu alandan istifade etmek isteyen danışanlara ya da danışan adaylarına mı? Kimlere rehberlik edebilir?

0: Her iki gruba da gerçekten içtenlikle önerebilirim. Her iki gruba da kesinlikle rehberlik edeceğini düşünüyorum. Danışanlarımıza şöyle yardım edebilir. Psikoterapi bana nasıl yardım eder? Ne yönde yardım eder? Nasıl yardım etmesini temenni etmeliyim? Bu sorulara çok ciddi rehberlik eden bir kaynak. Ama aynı zamanda psikoloji biliminin içerisinde kendini geliştirmeye çalışan, bu alanda emek vermeye çalışan, henüz yaşı genç olan ya da tecrübesi yetersiz olan arkadaşlarımız aslında benim gözümden bilimsel kaynakları referans alarak psikoloji biliminin psikoterapi odasından nasıl bir imkana dönüştüğüne dair fikir edindikleri gibi tecrübeli arkadaşlarımız da aslında benzer zorlukları yaşıyoruz seans odasında. Kendi içlerinden geçen pek çok şeye bir cevap bulabilecekler bu kitapta. Danışanlarına önerebilecekleri bir kaynak okumuş olacaklar. Kendilerinin de hoşuna gitmeyen pek çok fikir, düşünce, iddia ile ilgili bir kapı aralamaya çalıştığım için diliyorum onların da iç seslerine bir söz olabilecektir bu kitap. Şu ana kadar kitabı hem meslektaşlarımızdan okuyanlardan hem de danışanlarımızdan okuyanlardan hep çok iyi dönüşler aldım. Biraz açıkçası zaman içerisinde de kimin daha çok kitaptan fayda alacağını ben de heyecan ve hevesle bekliyorum. Ama her iki grubun da kendinden çok şey bulabileceğine inandığım bir kitap. Nitekim zaten biz psikologlar da kendi terapimizden geçtiğimiz için bir taraftan gerçekten bir danışan koltuğuna oturmayı tecrübe ettiğimiz için kitabın bu anlamda da yardım edeceği kanısındayım. Yani kendi süreçlerimize de yardım edeceği kanısındayım. Çünkü kitap zaten insanın sınırlılığı, insanın kırılganlığı ile başlıyor. Psikolojinin sınırlılığı, psikolojinin de bir kırılganlığı olduğuyla da devam ediyor. Ama gel gelelim bütün bu gerçeklerle beraber imkanlar da sunuyor bize ve bu imkanları nasıl gözetebiliriz? Buna bakmamıza da rehberlik ediyor. Dolayısıyla her iki gruba da destek olabilir diye düşünüyorum efendim.
1: Bu alanda literatüre katkı sunan pek çok araştırma, kimi tecrübe paylaşımı, edebi tatlar da verebilen aynı zamanda kitaplarla karşılaşıyoruz. Son yıllarda bunun bolluğundan sosyal medya tarafına da geleceğiz daha sonra ama ben daha çok şu anda literatürle ve kitaplarla ilgili olarak soruyorum. Sizin kaleme almış olduğunuz bu çalışma benzerleri içinde size göre nasıl bir fark oluşturuyor?
0: Çok kıymetli bir soru. Öncelikle kitap kendine yardım kitabı olarak yazılmadı. Fakat okunduğunda kişinin kendine yardım edebilmesi noktasında zihnindeki pek çok bulanıklığa cevap oluşturabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve editörümün kitabı birlikte düzenlediğimiz süreçte bana söylediği çok kıymetli bir geri bildirim var. Onun cümlesiyle söyleyeyim. Demişti ki Esra Hanım, bu kitap nazik bir manifesto niteliğinde oldu. Yani kimseyi kırmadığımız, kimseyi incitmediğimiz ama sözümüzü de söylediğimiz bir kitap oldu. Dolayısıyla ben en azından muhakkak ki söylediğim şeyler ilk kez söylenmemiştir. Fakat bütün bu hani yeni medya ile birlikte hayatımıza giren safsatalardan tutun da psikoloji biliminin sahadaki imkanlarına varıncaya kadar bu geniş yelpazeye bu kadar az kelimeyle temas etmeye çalışan nadir kitaplardan biri olacağı kanaatindeyim. Ve söylediğim gibi benim için şey çok önemli, hani fikrimizi açıklıkla söylemek ama bunu söylerken de kimseye kendisini suçlu ve bir parça incinen bir konuma sürüklememek. Bu kitapta hem herkesin ne yaptığımızın bir farkına varmasını, tüm meslektaşlarımın ne yaptığımızın, ne kadar hassas bir iş yaptığımızın farkına varmasını istedim. Kendim de buna dahilim. Ama bir taraftan psikoloji alanından olmayan ama psikoloji biliminin imkanlarından yararlanmak isteyen halkımızın da kendisine bu anlamda nasıl yardım edeceğine bir kaynak bulmasını istedim. Muhakkak ki dediğim gibi söylediğim hiçbir şey ilk kez söylenmiş değildir ama bunları derlemeye, toparlamaya ve nezaketle eleştirilerimi ortaya koymaya çalıştım. Şunu da söylemek isterim. Kitapta okurlar fark edecekler. Pek çok yerde kaygılara yer vermeye çalıştım. Psikoterapiye dair kaygılara, örneğin muhakkak siz de duymuşsunuzdur psikoterapinin bencilleştirme ihtimallerine dair. Halk arasında sürekli gündemler gezer mesela. Psikoterapinin inançlı insanların inançlarıyla aralarına mesafe koyduğu ile ilgili. Çeşitli böyle cümleler hep duyarız bir yerlerden. Bu kitapla birlikte ben hiçbir şekilde bu kaygıları yok saymamaya çalıştım. Ama bu kaygılar karşısında savunucu bir tutuma da geçmedim. Evet, bu ihtimaller söz konusu olabilir ama bu amaların içine elimden geldiği kadar bilimsel referanslarla doldurmaya çalıştım. İnanıyorum ki bu anlamda sahada anlamlı bir boşluğu dolduracaktır. Ve okurlara da derli toplu bir şekilde o zihinsel bulanıklıklarının giderilmesine yardımcı olacaktır.

0: Acaba merak ettiğimiz bu alanlara ilişkin bir de insanın kendine ayna bulma gayretiyle yola çıktığında, motivasyonu da biraz bu olduğunda beklentisi ne olabilir, ne olmalı kitapla kurduğu ilişkiden? Takılı kalan zihin özelinde sormak istiyorum. Bizim herhangi bir durumu kendimizle ilgili okuma çabamız içinde bazen çok yargılayıcı bir tarafımız olabiliyor. Bazen de çok daha iyimser olabiliyoruz bu konuda. Takılı kalan zihin iyi bir şey mi, değil mi? İyi bir şeyse biz bunu kendimizce şöyle isimlendiriyoruz. O kadar ince fikirliyim ki her şeyi en ufak ayrıntısına kadar düşünüyorum. Mesela bu iyi bir şey mi? Neyle yüzleşir burada okur? Ve o yüzleştiği şeyden sonra yol alması bir kitap rehberliğinde, aracılığıyla, arkadaşlığıyla mümkün olabilir mi?
1: Evet, şöyle şimdi öncelikle kitapta bahsedilen düşünüp durma deneyimi kişinin koşullardan, yani şu anın koşullarından, içsel tecrübelerinden ve dış tecrübelerden uzaklaşıp zihnindeki bir gündemle aşırı meşgul olup hayattan kopması anlamına gelen, yani daha doğrusu buna karşılık gelen düşünüp durma deneyimini odağına alan bir kitap. Yani dolayısıyla ince düşünceli olmak, bir şeyleri çok hesaba katarak hareket etmek, bin düşünüp bir hareket etmek aslında kitapta kastedilen türden düşünüp durmaya denk gelmiyor. Bu sizin bahsettiğiniz türde bir düşünme eylemi bizim halk arasında düşünüp taşınma dediğimiz, pek çok zaman olgun ve ince insanlara yakıştırdığımız türde bir düşünme. Ve bu nitekim değerlerimize de bizi yaklaştırabilir çoğu zaman. Örneğin ben nazik biri olmak istiyorsam, bir ortama girdiğimde orada nazik tutumlar sergileyecek fırsatlar kollarken bu nezaketi nasıl sunacağıma dair de öncesinde düşünüp taşınabilirim. Ya da o an bir düşünüp taşımak için kendime kısa bir vakit ayırabilirim. Bu beni değerlerime yaklaştırabilir. Kitapta odakta olan problematik davranış, ruminasyon dediğimiz davranışta ise kişi koşullardan kopar, gerçekten kopar. Kafasının içindeki gündemle o kadar iç içe geçer ki ve bunu da kendine yardım etmek niyetiyle yapar. İşleri en çok karıştıran yer burası. Yani kendime iyilik olsun diye uzun uzun psikolojik analizler yapıyorum, çıkarımlar yapıyorum, onu ona bağlıyorum, onu ona bağlıyorum. Ama günün sonunda sizden, kendimden, toplumdan, sorumluluklarımdan kopuyorum. İşte Takılı Kalan Zihin kitabının odağındaki temel problematik davranış bu. Ve istedim ki ben bu kitapla birlikte kişiler sizin de söylediğiniz gibi kendi içlerin içinde bulundukları duruma dair aynalandıklarını hissetsinler. Ya evet ben bunu yapıyorum ve tam da böyle oluyor gerçekten diyebilsinler. O tam tanımlayamadıkları şey, tam kelimelere bürüyemedikleri şey kelimelere bürünsün istedim. Ama aynı zamanda ben şimdi ne yapacağım sorusuna da bir cevap bulsunlar istedim. O yüzden kitap sadece bir problem tespit kitabı değil. Gerçek anlamda bir kendine yardım kitabı. Ve az önce sorduğunuz sorunun başındaki o kıymetli yere geri dönmek istiyorum. Ne olsun istedim? Yani tam olarak neye hizmet etsin istedim okurda? Merak etsinler istedim Zeynep Hanım. Yani doğru tabir bu. Gerçek anlamda merak etsinler istedim. Yaşadıkları şeyin bir karşılığı var. Yaşadıkları şeyin bir maliyeti var. Hem bu maliyeti merak etsinler. Hem biz seçimlerinin sonucu olduğunu fark etsinler ve bunun merakına bürünsünler istedim. Kitapla birlikte, her iki kitabımla da birlikte içlerinde bir parça merak uyandırabiliyorsam bu benim amacıma hizmet ettiğini gösterir kitabın. Öyle söyleyeyim.
0: Fiziksel şartlarda doğrudan yolunuzun henüz kesişmediği, belki de kesişemeyeceği fizik mekan sebebiyle, zaman sebebiyle insanlara sizin onlara, onların size ulaşmasını sağlıyor ve bir bağ oluşturuyor kitap. Bir taraftan iletişim imkanları matbu olanın, basılı olanın da ötesine geçti. Bugün görseller var, videolar var, evet. Ses kayıtları var. Ve sizin gerçekte yapmakta olduğunuz iş başka bir iş. Siz bir danışmansınız, psikolojik danışmansınız. Evet. İnsanla birebir temasla bir şeyleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Görmeye ve göstermeye çalışıyorsunuz. O anki durum içinde kısa, orta ya da uzun vadeli olarak eşlik ediyorsunuz bir yürüyüşe. Fakat işte bütün bu iletişim imkanları

0: daha fazla insanla aranızda bağ kuruyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Bir kitapla bunu çoğaltma isteğiniz fark ediliyor evet ama sizin bu ortaya çıktıktan sonraki deneyiminiz ne söylüyor? Birebir görüşmekle okur-yazar ilişkisi çerçevesinde bir araya gelmek, iletişim imkanlarından istifade etmek. Bunun ilk adımı sizin doğrudan kendi deneyiminiz, daha sonra genişleyeceği alansa en başta söylediğiniz bu uzmanlıkların ya da uzman olmayanların iletişim imkan ve ağlarını kullanma biçimleri. Ama ona daha sonra gelelim.
1: Çok uzun yıllardır, yani ben 2012'de üniversiteden mezun oldum. İlk danışanım 2013 yılında bir dernek yararına 13 yaşında küçücük bir gençle başladığım terapistlik hikaye bugün hala devam etmekte. Sizin de söylediğiniz gibi beni aslında psikoterapistlik alanı büyüttü. Yani bugün bana sayısız kitabın, sayısız tecrübenin öğretemeyeceği kadar fazla şeyi öğreten şey danışanlarımın yolculuklarına eşlik etmek oldu. Onların süreçlerine eşlik etmek oldu. İlk teşekkürlerimi buradan aldım. İlk yardım edebildiğim mutluluğunu, birine yardım edebilme mutluluğuna burada temas ettim. Ve bu uzun yıllardır da devam ediyor, artarak devam ediyor ve tabii ki bundan çok çok mutluyum. Bu kitapların ortaya çıkışını da burada verdiğim hizmete, gayrete, çabaya borçluyum. Bütün hatalarımla ve iyi yaptıklarımla birlikte. Hayatımın son 1,5 senesi ise yazarlıkla tanışmakla başladı. Ben aslında farklı kitapları, bölüm yazarlıkları yapmıştım ama bilirsiniz hani bir insanın bir kitabı tamamen tek başına ortaya çıkarmasıyla bilimsel bir kaynağın bir bölümüne eşlik etmesi arasında bunlar çok farklı tecrübeler. Takılı kalan zihni yazdığımda ve insanlarla buluşmasına vesile olduğumuzda başıma ne geleceğini gerçekten bilmiyordum. Bunun nasıl bir teşekkür bulacağını, bunun nasıl bir karşılık bulacağını bilmiyordum. Bugün geldiğim şu noktada çok farklı bir tecrübe olduğunu, yaptığım, halihazırda yaptığım psikolojik destek hizmetinden çok farklı bir lezzeti olduğunu, her ikisi de çok lezzetli, buranın lezzeti de çok farklı, buranın lezzeti de çok farklı. Ama kesinlikle birbirini çok besleyen iki kanal. Çünkü artık ben aynı zamanda kendi ekolümde terapistlere de destek olan, terapistlerin de yolculuklarına eşlik eden bir süpervizörüm aynı zamanda. Onların danışanlarına kitaplarımı önermesi, o kitaplar aracılığıyla seans süreçlerinin, psikolojik destek süreçlerinin daha da rahatlamaya, daha da iyiye gittiğine şahitlik etmek, onların buna şahitlik etmesi, okurlarımın bana mesaj atması, mail atması, kitap aracılığıyla hayatlarında nelerin dönüştüğünü aktarması. Bu o kadar yüksek bir imkan ki gerçekten. Ve bunu aslında bir yerde bir vesile yazdığınız satırlarla sağlamak. Gerçekten çok yeni bir deneyim benim için. Yazarım demek hala çok alışabildiğim bir ünvan değil işin doğrusu. Bu kadar zamandır hem hayatımla, hem okuduklarımla, öğrendiklerimle, hem de danışanlarımla bana gelenleri kelimelere dökmek ve bunun da başka zihinlerde karşılık bulmasını sadece iyiliğin bereketi olarak açıklayabiliyorum. Bu olsa olsa gayretle, iyilik için yapılan gayretin bereketi olsa gerek. Bilmiyorum ne kadar sorunuza cevap verebildim ama bu şekilde özetleyebilirim içinde bulunduğum duygusal tecrübeyi.

0: Mesleğinizin bir birikimi, çıktısı ve alanını daha da genişleten, istifade alanını daha da genişleten mecraların hayatınıza girme süreci. Bu sizin yazarlık tarafınızı ortaya koyan bir şey. Elbette mesleki birikiminizi destekleyecek taraflarıyla da, kişisel ilgilerinizle de her yazar, bu sözü duyduğumda çok sevmiştim, iyi, her yazar aslında öncelikle iyi bir okurdur diye. Okur tarafınıza dönüp bakalım. Gündeminizde hangi alanlar var, hangi alanların okuru olmak zorunluluğunuz, hangisi zevkiniz, hangisi ilginiz, keyfiniz?
1: Evet, açık söylemek gerekirse çok iyi bir roman okuruydum bir zamanlar. Fakat son birkaç yıldır özellikle mesleki sorumluluklarım dolayısıyla psikoloji alanındaki kaynakları okumak ve takip etmek konusunda daha istikrarlı davranmaya çalışıyorum. Fakat bunu sadece psikoloji alanıyla sınırlı tutarsam bu benim çok yankı odasında kalmama yol açtığı için elimden geldiği kadar felsefe metinlerine, dini ilimler üzerine metinlere, özellikle edebiyat dergilerini çok iyi takip etmeye çalışıyorum. Çünkü orada hani çok daha bilgi damıtılmış şekilde önünüze geldiği için ve değerli isimlerin notları önünüze geldiği için o bilginin özüne de sizin belki uzun uzun üzerinde duracağınız bir şeyle ilgili çok daha temiz ve yalın bir şey önünüze geldiği için bir vakit mümkünatı da, yani orada bir vakit tasarrufu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu an halihazırda ben özellikle sosyoloji ve felsefe metinlerine dair dergilerden mümkün olabildiği kadar gözümü açık tutmakla ve oraları takip etmekle ilgili kararlı davranıyorum. Ama hala daha hayatımın son birkaç yılında şunu söylemeden de geçemeyeceğim. İyi bir psikoloji kitabı okur yazarıyım. Özellikle profesyonellere yönelik yazılmış kitapları takip etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi çünkü bu benim aynı zamanda işimin çok önemli bir parçası. Meslektaşlarımın yolculuklarına eşlik ettiğim için. Genç arkadaşlarıma, yani meslekte yeni yetişen arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum. Hani dünyayı, ekonomiyi, sosyolojiyi takip eden kaynaklardan mutlaka beslenin. Benim çocuklarım doğana kadar en büyük alışkanlığım buydu. Tarih okumak, sosyoloji okumak, felsefe okumak. Oralarda gerçekten anlamakta çok zorlandığım metinleri bile zamanında okumakta gayret göstermemin bugünkü yazarlığımı kesinlikle beslediğini düşünüyorum. Yıllar önce altını çizdiğim satırlarla karşılaşıyorum mesela bazen. 2017 yılında okumuşum mesela, 2015'te okumuşum, 2013'te okumuşum. Hiç mesleğimle alakalı olmayan bir metin gibi gözüküyor baktığınızda. Fakat o bugün benim seans odamda yazdığım kitabın bir satırında bana referans olmuş. O yüzden söylediğim gibi sosyal bilimin her alanında merakım çok yüksek. İyi bir psikoloji okuruyum aynı zamanda. Ama gel gelelim, vakti zamanından beri de hep bir okuma alışkanlığım vardı hayatımda. Ama son olarak buna kadar izleyici de karşılık bulur bilmiyorum ama dağınık bir okurumdur ben. Kimi insan vardır böyle bir kitabı bitirir ve başka bir kitaba geçer. Gerçekten kitabın iyi bir takipçisi olur. Ben hayatımın hiçbir evresinde öyle bir okur olmadım. Sadece klasikleri ve romanları bir çırpıda okurum. Onun dışındaki bütün fikri, ilmi kitapları sürekli masamın üstünde tutarım ve parça parça okurum. Bunu seviyorum. Bununla aram çok iyi açıkçası. O obsesif ve mükemmeliyetçi zihnin döngüsüne girmekten de beni koruduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim diyemem ama tarzım böyle okur olarak.
0: Peki daha çok mesleki kitaplara yöneldiğinizden söz ettiniz. Psikoloji literatürü üzerine iyi sıkı okumalarınız olduğunu söylediniz. Geçmişe dönüp baktığınızda, hatırladığınızda, kendi anılarınız içinde, bazı filmler için de bunu derler. Şu eserle ilgili o okuduğum süreci unutsam, o kadar güzeldi ki ilk defa ve sıfırdan okuyormuş, izliyormuş gibi tekrar karşıma çıksa dediğiniz, geçmişe dönüp baktığınızda hatırladığınız, roman okumayı sevdiğinizi söylediniz. Öyle bir roman, aklınızda kalan öyle bir eser var mı?
1: Evet, bu çok zor bir soru. Çünkü yani o kadar, mesela ben İskender Paladok'u çok okudum bir dönem. Nazan Bekiroğlu da okudum aynı dönemler. Sabahattin Ali'yi de yine o dönem içinde okuyordum. Yani bunların hepsi benim 20-27 yaş aralığımın içerisine yayılmış eserler. Ama galiba, yani şimdi söyleyince bunu yeniden hissettim. Bu küçük bir geri dönüş yaptığım zaman Yani zannediyorum Nazan Bekiroğlu'nun kalemi beni her zaman etkilemiştir. Yani sıfırdan böyle tekrar dönüp okumak isteyeceğim eser onun eserleri olur diye düşünüyorum. Hani Türkiye'deki yazarlar için. Mesleki kitaplar anlamında da kabul ve kararlılık terapisiyle tanışmamı sağlayan eserleri ilk okuduğum zaman hissettiğim rahatlamayı çok iyi hatırlıyorum. Ve geri dönebilsem oradaki o hissi yeniden isterim açıkçası. Yeniden bugün hayatıma gelsin bu his isterim. Çünkü artık hiçbir şey sürpriz değil. Çok uzun zamandır üzerine çalıştığım için. Ama o ilk okuduğum zamanki heyecanımı, aa evet aradığımı buldum işte dediğim anı çok iyi hatırlarım yani. O ana geri dönmek isterdim herhalde.

0: bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
5: Halkbank. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu garip var.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Saatler 15'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. Atılan stratejik imzanın ardından Suudi Arabistan sokaklarında adeta bir görsel şölen yaşandı. Ülkenin simge yapıları gece boyunca 3 ülkenin bayrak renkleriyle aydınlatıldı. 2 ülkeden anlaşmaya ilişkin kritik açıklamalar da geldi.
1: Mekke Anlaşması Suudi Arabistan'da coşkuyla karşılandı. Ülkenin simge yapıları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Suudi Arabistan'da geceyi yeşil ve kırmızı tonlar aydınlattı. Anlaşma vesilesiyle 3 ülkenin bayrakları pek çok kentteki simge yapılara yansıtıldı. Suudi haber ajansı SPA bu görsel şölenin 3 ülke arasındaki köklü tarihi bağları, ortak stratejik çıkarları ve yakın savunma işbirliğini simgelediğini duyurdu. Tarihi anlaşmanın ardından ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Bin Selman'la aynı masada imza atmaktan onur duyduğunu belirtti. Üç kardeş ülkenin inanç, dostluk ve barış kararlılığıyla birleştiğini vurguladı. Şerif, Harameyn'in gölgesinde atılan bu imzanın sadece taraflara değil tüm ümmete refah getirecek bir barış kalkanı olmasını diledi. Anlaşmanın ev sahibi Suudi Arabistan'dan da ittifakın stratejik önemine dikkat çeken mesajlar paylaşıldı. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, anlaşmanın savunma işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bölgenin güvenliğini tehdit eden, zorluklara karşı güç birliği yapma arzumuzun tezahürüdür ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Halid Bin Selman ise bu uzun vadeli savunma ortaklığının kardeş ülkeler arasındaki caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu en üst düzeye çıkaracağının altını çizdi.
0: Bosna Hersek'ten yola çıkan 150 araçlık ve dev Filistin konvoyu binlerce aktivistle birlikte Diyarbakır'a geldi. Detayları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan aktaracak.
2: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, zulmü devam ederken Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen Filistin konvoyu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da halkla buluştu. Ve şu an o konvoy Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerinde uzunca bir araç konvoyu oluşturdu ve her araçta da yoğun katılımlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu kapsamda onlar zaten Gazze'de olup bitenlere dikkat çekmek için Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkmışlardı ve Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde uluslararası katılımcılarla bir araya gelecekler. Geleceklerini sürdüren, yolculuğunu sürdüren Filistin konvoyu Türkiye güzergahında şu an Şanlıurfa ve Diyarbakır'da halkla buluştu. Gazze'de yaşanan insani drama, krize dikkat çekmek, Filistin halkıyla uluslararası dayanışmayı büyütmek ve dünya kamuoyunda güçlü bir vicdan çağrısı yapmak amacıyla yola çıkan konvoy geçtiği şehirlerde halkın yoğun ilgisi ve dayanışmasıyla karşılaştı. Ve şu an yoğun konvoyu işte görüyoruz burada ve program kapsamında konvoyun karşılanması, eşlik edilmesi burada bekleniyor ve Diyarbakırlılar da şu an o konvoyu yoğun bir şekilde karşılıyor. Bakın konvoy, yoğun araç konvoyu. Bunlar Avrupa'nın özellikle Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde bir araya gelecekler ve Filistin'de, Gazze'de olup tüm olup bitenlere de dikkat çekecekler. Ve bu kapsamda da şu an için bakın yoğun bir araç konvoyu var. Adeta onlarca, yüzlerce araç şu an Filistin'de olup bitenlere dikkat çekmek için burada Şanlıurfa ve Diyarbakır'da vatandaşlar onları Filistin bayraklarıyla karşıladı ve onlar da araçlarından zafer işaretleri yaparak buradaki o olumlu tepkilere de cevap veriyor. Ve şu an tabii o konvoyu karşılayanlar arasında da özellikle konvoyu karşılayanlar arasında Sumut filosunda İsrail'in zulmüne maruz kalan Ramazan Tekdemir de burada. Efendim öylesine bir birlik, beraberlik içerisinde bir konvoy var ki neler söyleyeceksiniz?
3: Elhamdülillah. Yani soykırımdan soykırma mottosuyla Bosna Hersek'ten Srebrenica'dan yola çıkan kara konvoy aktivistlerimiz sahabeler şehri Diyarbakır'ımıza ulaşmış.

0: durumdalar. İnşallah bugün burada onları ağırlayacağız. Yarın inşallah Mardin'e doğru yola çıkaracağız. Hedef tabii Siyonist terör rejiminin işgaline, Batı Şeria'da artan zulme ve işgale karşı, İsrail'in esirlere uyguladığı ayrımcı politikalara karşı küresel vicdanı harekete geçirmek ve dünya devletlerinin bu zulüm karşısında ortak bir irade ortaya koymalarına destek olmaktır. Biz elbette ki bu kardeşlerimizin bu çabasını çok değerli bir çaba olarak takdir ediyoruz. Onları destekliyoruz ve inşallah gün boyunca etkinliklerimizle bu kıymetli çabayı bizler de sahipleneceğiz. Diyarbakır halkı, sahabeler halkı, Selahattin Eyyub'un torunları olarak inşallah onları burada ağırlamaktan ötürü son derece kıvanç duyuyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Başta.
1: Evet, İsrail'in Gazze'ye, Filistin'e uygulamış olduğu o zulme dikkat çekmek için bir araya gelmişlerdi ve o konvoy bugün Şanlıurfa, ardından da şu an Diyarbakır'da ve Diyarbakır'da da onlar bugün gün içerisinde de değişik aktivitelerle bir araya gelecekler ama şu an yoğun bir araç konvoyu var ve o araç konvoyunu tabii düzene sokma anlamında da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde yoğun bir gayret, yoğun bir çaba gösteriyor. Ve işte Filistin konvoyu. Onlar Avrupa'nın birçok kentinden bir araya geldiler ve sonra Bosna Hertek Serebrenica'da da bir araya gelecekler. Ardından da Filistin'de, Gazze'de olup bitenlere de dikkat çekecekler ve şu an burada yoğun bir araç konvoyu var ve bu yoğun araç konvoyu içinde işte bir araç geliyor. Hemen onlara mikrofon çekmek istiyorum. Efendim kolay gelsin. Neler söyleyeceksiniz?
2: Söyleyecek bir şey yok. Duyguluyuz. Allah-u Teala Filistin'in kurtuluşuna vesile kılsın. Buradaki insanları, toplumu duyarlı olmaya davet ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, işte birinin düşüncesi. Ve otobüsler var. Araçlar var. Herkes hemen hemen her araç içerisinde kişiler var. Otobüsler hınca hınçlı olmuş durumda. Ve hepsinin üzerinde de Filistin bayrakları, Türk bayrakları ve Filistin bayrakları var. Ve şu an işte onlar burada hareket ediyor. Ve bu konvoy Şanlıurfa'dan, Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkmıştı. Ve her tabii ki aracın üzerinde de Filistin'de, Gazze'de şehit olanların resimleri. Ve bu resimler şu an işte burada. Bakın Filistin konvoyu, katılan ülkelerin bayrakları otobüsün üzerinde. Ve bunlar şu an burada, onlar da burada. Ellerinde Türk bayraklarıyla ve bugün yoğun bir konvoy burada karşıladık. Ve bugün Diyarbakırlılar onları, yani Gazze'ye, Filistin'e sahip çıkan o konvoya sahip çıktı diyerek sözü şimdilik size bırakalım.
3: Evet, Şeyh Mus Şakan'a teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Yemen geniş çaplı çatışma riskiyle karşı karşıya. İran destekli Husilerin Mağrib ve Hadramaut vilayetlerinde hem ordu birliklerini hem de sivil yerleşim yerlerini hedef alan kanlı saldırılarının ardından Yemen ordusu karşılık verdi. Husi unsurları ve askeri teçhizatlar hedef alındı. Yemen'de günlerdir tansiyon yüksek. Yemen ordusu Husilerin saldırılarına karşılık verdi. Temas hatları boyunca birçok cephede Husilere ait unsurlar ve askeri teçhizatlar hedef alındı. Yemen ordusu Husileri ülkeyi bölgesel çatışmalara sürüklemek ve ekonomiyi parçalamakla suçladı. Saldırıların devam etmesi halinde tereddüt etmeden çok daha sert karşılık verileceğini vurguladı. Husiler Perşembe ve Cuma günü ordu güçlerine ağır saldırılar düzenlemişti. Mağrib ve Hadramaut velayetlerindeki saldırılar, 17 Yemen askeri ölmüştü bu saldırılarda. Mağrib'de sivil yerleşimler de vuruldu. Mülteci kamplarının hedef alındığı saldırılarda 2 sivil öldü, 14 sivil de yaralandı.

0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların teslim edildiği, tespit edildikten sonra devreye girecek hukuki mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken süreçte gözler meclisteki yeni aşamaya çevrildi.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından faili meçhul iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Van ve Afyon Karahisar'da gerçekleşen olaylarda gizli tanık beyanları ve çelişkili ifadeler üzerine şüphelilerin ifadeleri tek tek incelendi ve gerçekler ortaya çıktı.
3: Faili meçhul cinayetler titizlikle aydınlatılıyor. Gerçekler karanlıkta kalmıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından faili meçhul cinayetlere ilişkin yazılı bir açıklama daha yaptı. Van'ın Başkale ilçesinde ve Afyonkarahisar'da karanlıkta kalan iki cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti. Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü işbirliğiyle faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bu çerçevede intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damla Nur Sarıyan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri tekrar inceleme altına alındı. İletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darbe edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek iki dosyada titizlikle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.
0: Yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi istihdam edilecek efendim. Milli Eğitim Bakanlığı İşkur üzerinden 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edecek. Başvuru tarihi ve şartlar daha sonra İşkur tarafından ilan edilecek.
4: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı kolları sıvadı. Okullarda güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alınacak. Türkiye geride kalan eğitim öğretim yılında okul saldırılarıyla sarsıldı. İçişleri Bakanlığı yeni dönemde güvenlik tedbirlerini arttıracak. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı da güvenlik sayısını yükseltiyor. 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesine yönelik çalışma kapsamında personel ihtiyacı okul bazında belirlenecek. Güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin başvurular İşkur üzerinden yapılacak. İşkur gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edileceği okullar netleşecek. Yeni eğitim öğretim yılında güvenlik görevlisi olmayan okul kalmayacak. Alım şartlarına ilişkin detaylı bilgiler başvuru öncesinde İşkur tarafından ilan edilecek.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir

0: Muraloğlu Kayseri'de Ankara Yerköy Kayseri Hızlı Tren Hattı inceleme programında konuştu. Muraloğlu projeyle birlikte Ankara Kayseri seyahat süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşeceğini belirtti. Detaylara bakalım.
1: Ankara Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya İnşallah düşüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren demir yollarını devlet politikası olarak ele aldık. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 20,5 kilometre uzunluğunda yaklaşık toplam 22 tünel, 6608 metre uzunluğunda 27 demir yolu köprüsünü de birlikte inşa ediyoruz. Yerköy yüksek hızlı tren garından Kayseri'ye uzanan bu hat tamamlandığında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı ile birbirine entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren hattı konforuyla yüksek hızlı tren hattıyla buluşmuş olacak. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
0: Önce yazışmaları kabul etti, sonra yapay zeka üretti dedi. Ancak şimdi soruşturma dosyasına giren tespitler CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in bu savunmasını ciddi biçimde çürüttü. Çünkü yazışmalarda gönderilen bir otel odası fotoğrafının izi sürüldü. Fotoğraftaki oda bulundu. Çiçek'in konaklama kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Telefonun baz bilgileri incelendi ve parçalar birbiriyle örtüştü. Üstelik daha önce eşi de görüntülerin gerçek olduğunu söylemişti. İşte yapay zeka denilen görüntülerle ilgili soruşturma dosyasına giren o sarsıcı tutanak.
2: Birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
3: Önce kabul etti, sonra inkar etti. Ardından da yapay zeka dedi. Ama CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tartışma yaratan WhatsApp yazışmalarına ilişkin soruşturma derinleştikçe dosyaya yeni tespitler girmeye başladı ve bu kez iz bir otel odasına kadar sürüldü. Soruşturma kapsamında WhatsApp yazışmalarında gönderilen bir fotoğraf incelemeye alındı. Fotoğrafın arka planı tek tek incelendi. Duvarlar, mobilyalar, odanın yerleşimi ve araştırmalar sonunda görüntüdeki odanın Ankara Çankaya'daki bir otelin oda tasarımıyla örtüştüğü tutanağa geçirildi.
2: Hepinize yardımcı olup hizmet etmeye çalıştım.
3: İnceleme bununla da bitmedi. Bu kez konaklama kayıtlarına bakıldı. Tutanakta İlkay Çiçek adına farklı tarihlerde aynı otelde konaklama kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Bir başka deyişle soruşturmayı yürütenler yalnızca bu oda otele benziyor demedi. Fotoğraftaki odayla otel görüntüleri karşılaştırıldı. Ardından Çiçek'in konaklama bilgileri dosyaya kondu. Bir sonraki adımsa telefondu. Tutanağa göre Çiçek adına kayıtlı GSM hattının 27 Mart, 5 Nisan, 6 Nisan ve 7 Nisan 2025 tarihlerinde HTS baz bilgileri incelendi. Ve hattın bu tarihlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Fotoğraf, otel, konaklama kaydı ve telefonun bulunduğu bölge. Soruşturma dosyasına giren bu veriler yan yana getirildi. Parçalar birleşti. Oysa İlkay Çiçek görüntüler ilk ortaya çıktığında başka konuşmuştu. 7 Mayıs'taki açıklamasında söz konusu müstehcen içerikler için tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış masum bir mesaj ve görüntüdür demişti. Yani ilk açıklamasında içeriğin kendisine ait olmadığı yönünde bir savunma yapmıştı. Sonrasında söylem değişti. Bu kez gündeme yapay zeka getirildi. Ancak soruşturma dosyasına giren bu tutanak yapay zeka savunmasının karşısına somut deliller koydu.
2: Birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
3: Üstelik tartışmanın bir başka dikkat çekici tarafı daha vardı. Çiçek'in eşi de daha önce görüntülerin gerçek olduğunu söylemişti. Şimdi buna soruşturma kapsamında yapılan otel odası, konaklama ve HTS incelemeleri de eklendi. Böylece İlkay Çiçek'in yapay zeka çıkışının karşısına kendi ilk açıklamasından sonra bir de soruşturma dosyasındaki tespitler çıktı.

0: Evet, CHP yönetiminde olan belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla anmaya alıştık. Ancak alışılmışın dışında olan belediye başkanlarının bu suçları normalleştirip mesajlaşmalarında hadsizce mevkilerini kullandıkları söylemleri, CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alınmasının ardından sevgilisiyle olan mesajlaşmaları okuyanların ağzını açık bıraktı sevgili izleyenler. Çünkü söz konusu başkan mesajda ben yürüyen parayım, her işin karşılığında para alırım ifadelerini kullandı. Bir yandan itiraf mesajları, bir diğer yandan işlenen suçların delilleri ortaya çıkıyor. Peki ya vatandaş ne diyor bu duruma? Bakalım.
1: Bu konuda gerçekten hani insanlara güvenip veyahut da bir belediye başkanını seçerek gerçekten dürüst çalışacağını düşünerek ama sonradan bu tarz şeyler çıkınca insan gerçekten çok üzülüyor, güvenemiyorsun. Yani belediyeyi boşverin ahbabı da gördük. Ve bunun gibi birçok şey de var yani artık gün yüzüne çıkmasını ama istiyoruz.
2: Hizmet etme adına seçiliyorlar. Daha sonra kendi menfaatleri doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda maalesef o mevkileri, makamları milletin hizmetine değil de, vatandaşın hizmetine değil de kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar. Biz vatandaş olarak vergi veriyoruz. İşte çevre temizliğinden, çöp vergisinden tutun da bir sürü vergileri veriyoruz. Dolayısıyla bunların bize vatandaşa hizmet olarak dönmesini beklerken şahıslar bunu farklı farklı şekilde kullanıyorlar. Elbette vatandaş olarak çok rahatsız oluyoruz.
3: Zihniyetleri bu işte onların yani. CHP zihniyeti bu.
4: Rezillik. Gördüğünüz gibi büyükşehirdekiler gibi. Devamı da çok gelecek daha. Şimdi salak kim, uyanık kim meydana çıkacak. Bunlar kul hakkı. Hangisinin hakkını ödeyecek? 83 milyon gelecek, doğacak olan, ölen. Bunların hakları nasıl ödenecek?
5: Bu ülkeye onlar rüşvetle kırıksızla başka bir şey yapmadılar yani. Yaptıkları iş o. Ne düşünebilirsin? Kötü düşünüyorum hakkında. İyi bir şey düşünmüyorum. Kimse düşünmez. Hiçbir vatandaş düşünmez yani.
6: Bence gitsin zaten. Yani böyleleri durmamalı. Gitsinler bence. Hain istemiyoruz diyorum ya. Kaçsın gitsin. Biz ülkemizde düzgün insanlar istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani az olalım, öz olalım.
7: Yani ben açıkçası rahatsız oluyorum. Yani...
8: Burada durmaları zaten kabahat değil mi onlar? Depolup gitsinler. Namuslu insanlara bıraksınlar bu Türkiye'yi artık. Öyle değil mi?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği siyaset çizgisi ve millet odaklı hizmet anlayışı çeyrek asırdır muhalefetin ve muhalefet medyasının kabusu oldu sevgili izleyenler. Zira Erdoğan girdiği her seçimi kazandı. Muhalefet trolleri ve gazetecilerinin tüm karalama kampanyalarına karşın Erdoğan'ı milletin gönlünden düşürmeleri mümkün olmadı. İşte bu durum sonunda muhalif gazeteciler de travmaya sebep oldu.
9: Olmadı yani. Yapamadık. Hayalini kurduğumuz ülkeyi, hayalini kurduğumuz kalkınmayı, hayalini kurduğumuz adaleti, insanlığı yapamadık.
10: Muhalif gazeteci Özlem Gürses neredeyse ağlamaklı bir ses tonuyla konuşuyor. Ve söylediklerinde samimi olduğu da o titreyen sesinden anlaşılıyor.
9: Yapamadık, başaramadık yani. Kendimi çok sorumlu hissediyorum. Bizim kuşak, ben 50 yaşındayım. Maalesef... Değişimin dinamosunu, gücünü ateşleyecek, hakikaten daha iyi yönde bir şeyleri değiştirecek bir lider çıkartmayı başaramadı.
10: Gürses, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel derken kimin peşinden gittiysek elimizde kaldı itirafında bulunuyor aslında. Ve derin hayal kırıklığını gizlemiyor. Tıpkı bir başka muhalif gazeteci Nevşin Mengü gibi.
11: Ama seçim dönemi tabii ki ne diyecek iktidar? Dönüp de muhalefete kardeşim işte al buyur sizin belediye başkanı yaptığınız tipler bunlar. Biri havluyla yakalanıyor, bir ikisi sevgilisiyle rüşvet mesajlaşmaları yapıyor. İşte bu yani diyecek şimdi.
10: Peki bu travmanın sebebi ne? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in izlediği politikalar, yol yürüdüğü isimler en çok da onları yaraladı. Zira güvendikleri dağlara kar yağdı. Üstelik azıcık seslerini çıkarıp doğru bildiği...

0: İstediklerini söylemeye kalktıklarında ise linç kampanyalarıyla karşı karşıya kaldılar.
1: Geber diye bana mesaj atıyorlar. İyi ki keşke kalp krizinde kurtulmasaydın da geberseydin diye mesaj atıyorlar. AKP'den bile bana bugüne kadar geber dendiğini duymadım.
0: Ancak çuvaldızı muhalefet siyasetine batıran gazetecilerin en azından iğneyi de kendi mahallelerine batırması gerekmiyor mu? Zira Özlem Gürses o paylaştığı itiraf videosunda bile eser diye örnek verdiği Beyoğlu'ndaki tünelin Sultan Abdülaziz döneminde yapıldığından bir haber gibi. Kendisi de zaten Gülnaz Şırınga Halkalı treni gibi vakalarla gündem oldu.
2: Tren yola çıkıyor, tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor, alkışlar, kıyamet, basın mensupları, canlı yayınlar falan. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya ve biliyor tren. Falan gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş.
0: Muhalif medyanın en bilindik isimlerinden gazeteci İsmail Saymaz, Sancaktepe Belediyesi'nde makamda jacuzzi yalanına sarılırken mesela, suç örgütü lideri olarak yargılanan İmamoğlu'yla ballı Roma tatiline gitmekten de fazilet durağı yalanına ortak olmaktan da çekinmedi. Bakın gazeteci Cüneyt Özdemir, muhalefet medyasının içine düştüğü çıkmazı nasıl anlatıyor?
3: Muhalif kanallarda büyük bir telaş. Yerden yere vuruyorlar. Kıyameti kopartıyorlar. Bu yasa çıkamaz, böyle olamaz, çıkmasın. Anlamaya çalışıyorum, geçiyorum kanalları. Ya bunlar ne diyor yani, ne dert ne, sıkıntı ne? Yani sonuçta PKK terörünü bitirmek için bir yasa çıkıyor. Hani ne istiyorlar diye anlamaya çalışıyorum. Özünde aslında istedikleri şu. Ya bu yasa çıkıyor, Erdoğan ne işine yarayacak? Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. Erdoğan'ın işine yarayacak mı yaramayacak meselesine geliyoruz.
0: Aslında muhalefet siyasetinin en büyük sorunlarından biri de bu. Meseleye bu ülkenin yararına mı değil mi diye bakan bir medyaya ihtiyaçları varken onlar ideolojik körlükle hareket ediyorlar. Üstelik öyle bir mahalle baskısı kuruyorlar ki CHP'li Muharrem İnce savunma sanayine destek veriyorum açıklaması yaparken bile endişeleniyor.
4: Bizim mahalleden beni eleştirmelerini göze alarak destekliyor.
0: Özetle Türkiye'deki muhalefet anlayışının yeniden gözden geçirilmesinde fayda var gibi görünüyor. Özellikle de muhalefetin kanaat önderi gibi milletin önüne koyduğu isimler zihinleri bulandırmaktan öte bir işe yaramıyor gibi görünüyor.
5: Peş peşe anketler geliyor. %31 ile birinci parti, %32 ile birinci parti, %34 ile diye bile gördüm. Bunlar size inandırıcı geliyor mu?
0: Muhalefetin kılavuzu bu isimler olunca milletin de ister istemez zihni bulanıyor. İşin ilginç yanı, muhalefetin harcadığı milyonlarca lira da aslında çöpe atılmış gibi görünüyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
6: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
7: Altında yükseliş, yeniden hız kazandı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcıların gözü bir kez daha güvenli liman olarak görülen altına çevrildi. Peki bu yükseliş sürecek mi? Cevabı haberde.
8: Çeyrek altın alıyorum, tam altın alıyorum ama düşüyor, çıkıyor, sonra bedavaya yatırım yapmış oluyorum. Öyle düşünüyorum yani.
9: Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Bir taraftan gram altın yükselişini sürdürürken yatırımcının gözü ise ABD'den gelecek kritik istihdam verisinde.
10: Altın fiyatları haftayı güçlü bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Piyasaların gözü ise kritik ABD istihdam verisinde. Altındaki yükseliş yatırımcıların da gündeminde. Kimisi ise beklemenin daha doğru olacağını söylüyor.
11: Bir iniyor, bir çıkıyor. Bir savaş oluyor, iniyor. Pardon. Birisi işte Trump diyor ki şöyle hayda Trump dedi diye yükseliyor, iniyor.
12: Yatırım şöyle, yaptığımız yatırımlar var zaten. Almayı şu an düşünmüyorum çünkü riskli ya, gerçekten altın bir yükseliyor bir düşüyor, karma karışık bir durum.
10: Peki altındaki bu yükselişin arkasında hangi gelişmeler var? Bundan sonraki süreçte yatırımcı nasıl bir yol izlemeli?
13: Gelmek üzeredir zaten, doların destekli olması altın düşüşünü zaten durdurdu. Yani sonra geçen hafta 6150 seviyesindeydi, bugün 6550 seviyesine kadar bir yükseliş yaşadı. Bunun da en büyük sebebi Amerika-İran gerginlik şu anda sona erdi gibi bir havası veriliyor.

0: Hürmüz'ün açılacağından bahsediliyor. Şartlarda uyulacağı bahsediliyor ama gene de güvenmemek lazım.
1: Küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları altının yönünü belirlemeye devam ediyor. Uzmanlar yatırımcıların özellikle bu başlıkları yakından takip etmesi gerektiğini söylüyor.
0: Altına vatandaşın talebi çok yoğun değil. Bankaların altın borçlarından altın aldıklarından dolayı altın olan talep yaratıldı. Normalde altın değerin altına gidiyor şu anda. Normal değerin altında dün 2000 dolardı, bugün -300 dolara kadar düştü. Banka alımlarıyla yukarıda. Şu anda banka altında TL ile baktığımızda 6600'lerde banka alışları, kapalı çarşıda 6550 seviyesinde satışlarda görüyoruz.
2: Bir anlık ihmal tam 2,5 saatlik ameliyata dönüştü. İstanbul'da matkapla çalışan 42 yaşındaki Ramazan Öztürk'ün gözüne kırılan vidadan kopan parça saplandı. Üstelik Öztürk ilk anda gözüne bir şey girdiğini bile anlamadı. Ağrı ve sulanma başlayınca hastaneye gitti. Çekilen görüntüler gerçeği ortaya çıkardı.
3: Bir vida sökerken vida kırılıp yerden sekip gözüme girdi.
4: Eğer alınmasaydı daha da ilerleyip görme merkezine temas etmesi durumunda kalıcı görme kaybı söz konusu olabilir.
5: Elinde matkap vardı. Vidayı sökmeye çalışıyordu. Vida bir anda kırıldı. Kopan küçük metal parça fırlayıp gözüne girdi.
4: Yabancı isim görme merkezinin doğrultusundaydı.
5: 42 yaşındaki Ramazan Öztürk o anda ne olduğunu anlayamadı.
3: İlk etapta ben anlamadım. Ben normal hani bir çapak gibi sandım.
5: Gözünde batma ve sulanma başlayınca hastanenin yolunu tuttu.
3: Gözümden bir su gelince direkt hastaneye gittim.
5: Yapılan incelemede gözünün içinde yabancı bir cisim olduğu belirlendi.
4: Yabancı cisim hastamızın sol gözünün kornea tabakasını ve normal lens tabakasını geçip vitreous dediğimiz arka tabakasına geçmişti.
5: Öztürk ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla vidadan kopan metal parça gözünden çıkarıldı. Çıkarılan o parçada operasyon anı da kameraya yansıdı.
4: Yabancı cisim uygun manevralarla tutulup yukarıya doğru alındığını görmekteyiz.
3: Gözlük bir kere mecbur kullanılması lazım. Ben kullanmadım. Sonuç böyle oldu.
5: Ameliyatı yapan doktorlar da aynı noktaya dikkati çekti. Basit bir koruyucu gözlük belki de 2,5 saatlik ameliyatı baştan önleyebilirdi.
6: Mutlaka koruyucu gözlük, bazı durumlarda yüz koruyucu ekipmanın olması lazım. Bu hastamızın özelinde belki bir koruyucu gözlük olsaydı hiç böyle bir ameliyata gerek kalmayabilirdi.
2: Avcılarda balık tutmak için kayalıklara çıkan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan vatandaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
7: Birkaç balık tutacak, belki biraz deniz havası alacak, evine dönecekti. Ancak işler hiç de beklendiği gibi olmadı. Yaşlı adam düştü, denizde can verdi. Olay akşam saatlerinde Avcılar Deniz Köşkler sahilinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla kayalıklara çıkan 74 yaşındaki vatandaş bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
2: Otobüsün güzergahı bir anda değişti ama bu kez nedeni trafik değil, fenalaşan bir yolcuydu. Malatya'da sefer halindeki otobüste bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu öğrenen şoför durakları geride bıraktı, rotayı doğrudan hastaneye çevirdi.
5: Normal bir seferdi. Otobüs yolcularıyla birlikte Malatya kent merkezine ilerliyordu. Ta ki yolculardan biri fenalaşana kadar. Diğer yolcular hemen şoföre haber verdi. Karar uzun sürmedi. Güzergah değiştirildi. Otobüsün yeni rotası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisiydi. Sefer artık hastaneye doğru devam ediyordu. Şoför fenalaşan yolcuyu vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ulaştırdı. Yaşananlar da saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Malatya Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri de şoför Salih Toy'a duyarlılığı ve hızlı kararı için teşekkür etti.
2: Hatay'da yaşayan Akif Mehmet Hamitoğlu, atıl halde bulup satın aldığı 1952 model İngiliz cipini 1,5 yıl süren tadilat sürecinin ardından yenileyerek trafiğe çıkardı. Aracı gören herkesin ilgisini çekiyor. Hamitoğlu 6. evladı olarak tanımladığı aracına gözü gibi bakıyor.
8: Polis memuru arkadaşlar. Sırf beni durduruyor. Normalde denetleme yapmak için değil. Nereden getirdiğimi, nasıl getirdiğimi, nasıl toparladığımı sormak için.
7: Bir gören bir daha bakıyor. Trafikte tüm gözleri üzerine çekiyor. Bu araç Bolu Dağı'nda atıl haldeydi. Çekici yardımıyla getirildi. Hatay Reyhanlı'da yaşayan Mehmet Hamitoğlu'nun 6. evladı oldu.
8: Yani bu benim normalde 5 çocuğum var. Bu benim 6. çocuğum olarak garajımda sürekli kalıyor.
7: Reyhanlı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Akif Mehmet Hamitoğlu, çevresinde bulunmayan farklı bir araç almak istedi. 1952 model İngiliz cip araç onun göz bebeği oldu.
8: Araç 1952 model Jeep Willys marka, İngiliz malı. Büyük ihtimalle artık savaşlara katılıp katılmadığını bilmiyorum.
7: Aracı çekim yapmak için kullanmak isteyenler de bir hayli fazla.
8: Yani çoğunlukla düğünlerden talep ediliyor. Özellikle gelin ve damatlarımız özel bir fotoğraf, foto çekim, dış çekim yaparken istiyorlar.
7: Altıncı çocuğum diye adlandırdığı aracını güneşten dahi koruyan Hamitoğlu aracına gözü gibi bakıyor.
2: Bitlis'te tatlı suyla Van Gölü'nün buluştuğu noktada görsel bir şölen oluştu. Su yüzeyinde beliren ve Ebru sanatını andıran doğal desenler drone'la görüntülendi.
9: Turkuaz ve beyaz tonlar birbirine karıştı. Su yüzeyinde adeta Ebru sanatı oluştu. Görenleri ise hayran bıraktı. Manzaranın adresi Bitlis'in Adicevaz ilçesi. Van Gölü'ne dökülen tatlı su kaynağının gölle buluştuğu noktada oluşan doğal desenler drone kamerasına yansıdı. Kıyıya gelenlerin ilgisini çeken oluşumun sırrı tamamen doğal bir kimyasal süreç. Akarsuların taşıdığı kalsiyum bakımından zengin tatlı suyla Van Gölü'nün sodalı suyu burada birleşiyor. İki farklı suyun etkileşimi sonucunda kalsiyum karbonat oluşuyor. Bu maddede su yüzeyinde ince tabakalar ve köpüksü yapılar meydana getiriyor. Sonucunda ise ortaya tabloları aratmayan bu doğal güzellik çıkıyor.
2: Rize'de pembe elbisesiyle sokağa çıkan Aslıhan Ayhan çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşınca kentin Barbie ablası oldu. Bir elbiseyle başlayan hikaye Ayhan'ın gardırobunu pembeye dönüştürmesine ve çocukların sevgisini kazanmasına uzandı.
10: Ben Aslıhan, Ayhan ama insanlar artık Barbie diye sesleniyor bana.
7: Pembe bir elbiseyle başladığı peri masalına dönüştü.
10: Bu güzel bir şey, hoş bir şey. Bazen eleştiri alsam da güzel bir şey. Hani çocuklar seviyor, Barbie abla olarak görüyorlar beni. Güzel bir duygu.
7: Rize'de pembe bir elbise Aslıhan Ayhan'ın hayatını değiştirdi. Bir gün işe giderken giydiği pembe elbiseyle sokağa çıkan Ayhan, etrafını saran çocukların sevgisiyle karşılaştı. Minikler yanına koştu, ona Barbie abla dedi, fotoğraf çektirmek istedi. Çocuklardan gelen sevgi selinden etkilenen Aslıhan Ayhan, Barbie abla olmanın hakkını vermek istedi, dolabını pembeye çevirdi.
10: Aslında bir pembe elbiseyi giyerek başladı bu konu. Pembe elbisemi giydim, işe gidiyorum. Abla, bir resim çekinebilir miyiz? Barbie abla. Öyle büyüdü gitti. Barbie ablaları oldu.
7: Kimi zaman eleştiriler alsa da çocukların mutluluğunun kendisi için büyük bir moral olduğunu söyleyen Ayhan, Barbie abla olarak anılmaktan büyük memnuniyet duyuyor.
10: Artık bana böyle alışkanlık oldu. Dolabımdan çıkartıp giyiyorum. Alışkanlık yapamıyorum. Normal hayatta da hani spor giyinemiyorum artık. alışkanlık oldu. Güzel bir alışkanlık diyelim.

0: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz sıra dışı bir deneyim sunuyor efendim. Özellikle yaz aylarında deniz suyunun çekilmesi ve sığlaşmasıyla birlikte oluşan doğal geçit sayesinde ziyaretçiler denizin içerisinden yürüyerek bir adadan diğerine ulaşabiliyor.
1: Adalar arası yolculuk tekne ya da vapurla değil yürüyerek sağlanıyor. Yerli ve yabancı turistler yaz aylarında gerçekleşen bu sıra dışı deneyimi yaşamak için Balıkesir'in Cunda Adası'na akın ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz, yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Deniz suyunun sığlaştığı bölgede vatandaşlar suyun içinden yürüyerek adadan adaya geçiyor. Ziyaretçilerin sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla birlikte bölgeye olan ilgi de her geçen gün artıyor. Doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bölge ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.
0: Yaşındaki Suat Abdullah Tahir geçirdiği iş kazası sonrası avuç içi fonksiyonlarını kaybetti. Daha önce çeşitli ülkelerde gördüğü tedaviler sonuç vermedi. Libya'dan Türkiye'ye tedavi için geldi ve sağlığına da burada kavuştu. Yapılan başarılı doku nakli ameliyatıyla yeniden elini kullanmaya başladı.
1: Yıllar boyu çaresiz yaşadı ancak umudu Türkiye'de yeniden yeşerdi.
2: Daha önce birkaç hastaneye gittim ve oralarda tedavi gördüm. Dikiş atıldı ancak fayda görmedim. Dikiş yapıldıktan ve yaralar kapandıktan sonra apse oluştu.
1: Libya'dan gelen 55 yaşındaki Suat Abdullah Tahir geçirdiği iş kazası sonrası avuç içinde doku kaybı yaşadı. Buna bağlı olarak el hareket kısıtlılığı da meydana geldi. Günlük yaşamını sürdüremez haldeydi.
2: Tedavi olmak için Türkiye'ye geldim. Şu an çok minnettarım. Ameliyatım başarılı geçti. Şimdi ameliyat sonrası fizik tedaviye başlayacağım. Burak Hoca'ya ve yanındaki tüm ekibe teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız ameliyat olamazdım.
1: İstanbul'da gittiği hastane derdine derman oldu. Abdullah Tahir gerçekleştirilen başarılı operasyon sayesinde el fonksiyonlarına yeniden kavuştu.
3: Kendilerimize güvendiler ve ameliyata hastamızı aldık. Ameliyatta avucun içerisine gerçekten çok sertleşmiş, bütün damar ve sinir yapılarını ezen bir doku vardı. O dokuyu çıkarttık ve avuç içerisinde rahatlattık. Sonrasında birinci ve ikinci parmağı arasındaki boşluğu da genişlettikten sonra hastamızın kavrayabilme kapasitesini yerine koyduk ve buraya bir kolun yan tarafından aldığımız ince bir dokuyu buraya serdik. Bu tip ameliyatlarda önemli olan şey hastanın fonksiyonunu bozmayacak bir doku transferi yapmak.
0: Aydın'ın verimli topraklarında yetişen taze incirin erken hasadı Buharkent'te başladı. Doğal aroması, eşsiz tadı ve uzun raf ömrüyle fark oluşturan Buharkent inciri bu yılda kalitesiyle hem iç pazarda hem de ihracatta dikkatleri üzerine çekiyor.
4: Makburi alalım ne zaman?
5: 5'te başladığımız için bazen saatimiz değişiyor.
1: Mesai sabah 5'te başlıyor, aşırı sıcak nedeniyle 11'de bitiyor. Hasat şenlik havasında geçiyor. Taze incirin ağaçlardan sofralara uzanan serüveni işte böyle başlıyor.
6: Şu anda bir toplama olmadı.
7: Zor mu bu iş?
5: Hayır. Benim için zorluğu yok yani.
1: Burası Aydın Buharkent. İncir hasadı genelde kadınlar tarafından yapılıyor. Taze incirin en erken hasat edildiği ve toptan ticaretinin yapıldığı Türkiye'deki tek yer olan Buharkent'te 7'den 70'e herkes incir işiyle uğraşıyor.
8: Ben 40 senedir.
7: Öyle mi? 40 senedir. Memnun musun?
8: Çok memnunuz.
1: Aroması, lezzeti ve tazeliğiyle en çok tercih edilen sarı lop incir türleri arasında yer alıyor. İklim yapısıyla Türkiye'de diğer bölgelere göre hasadı 15 gün önce yapılıyor. Buharkent taze inciri yıllık yaklaşık 30-35 bin ton üretim kapasitesiyle hem yurt içi hem yurt dışında büyük rağbet görüyor. Buharkent incir üretiminde sadece erkenciliğiyle değil, aynı zamanda ürün kalitesi ve üretim kapasitesiyle de bölgenin en önemli merkezlerinden biri.

0: İstanbul'da emlak danışmanlığı yapan ve aynı zamanda yöresel halk sanatçısı olan İbrahim Harikases, geliştirdiği sıra dışı satış yöntemiyle dikkat çekiyor efendim. Ofisine gelen müşterilerini türkülerle karşılayan emlakçı, söylediği eserlerle hem müşterilerine moral veriyor hem de gayrimenkul danışmanlığı hizmetini sürdürüyor.
1: Önce türkü söylüyor, sonra gayrimenkul satıyor. İlginç pazarlama yöntemiyle sosyal medyada dikkati çekiyor.
2: Senin bir türkünü dinlemek istiyoruz diyorlar.
3: Arsayı gösterirken
2: arsayı gösteriyorum böyle. Tabii o arada bir de türkü söyleyince çok mutlu oluyorlar. Ben de o mutluluğu görünce ben de mutlu oluyorum.
1: İbrahim Harikases İstanbul'da emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapıyor. Aynı zamanda yöresel halk sanatçısı. Klasik emlak ofisi anlayışının dışına çıktı ve harika bir satış yöntemi geliştirdi. Gayrimenkul almak ya da kiralamak isteyen müşterilerini ofisinde türkülerle karşılıyor.
2: Türkiye'de dünyada bir ilkleri gerçekleştiriyoruz. Türkü söyleyerek müşterilerimize yer satıyoruz.
1: Ofisinden gelen türkü sesleri çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken birçok kişi hem sanatçıyla tanışmak hem danışmanlık almak için ofisi ziyaret ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden de tanınan harika sesin kendine özgü çalışma tarzı müşterileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.
2: Şimdi İstanbul'un her ilçesinde, hatta Türkiye'nin her yerinde çoğu insan geliyor, beni arıyor. İstanbul'a geldiği zaman ziyaretime geliyor. Çünkü Türkiye'de ilk türkü söyleyerek, müzik yaparak emlakçılık yapan sanatçılardan biri benim.
4: Zevki sefa peşindeler.
0: Bitlis'te Van Gölü'nde yüzen bir kişi kıyıdan açılınca rüzgarın da etkisiyle akıntıya kapıldı. Çaresizce gölün ortasında bekleyen vatandaşın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
5: Van Gölü'nün sodalı suyuna girdi, yüzmeye başladı. Ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren bir kişi, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaştı. Çevredekiler durumdan endişelenince sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye botla sevk edilen sahil güvenlik ekipleri yüzücüyü kıyıdan yaklaşık 900 metre açıkta buldu.
6: Kafası gözüküyor orada, tamam gördüler.
5: Sahil güvenlik ekiplerince bota alınan yüzücü güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. O anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
6: Çıktı. Bota çıktı.
0: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali çocuklara unutulmaz anlar yaşattı efendim. Pompeyopolis antik kentinde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslenirken aynı gün düzenlenen toplu sünnet şöleninde 70 çocuk sevinç yaşadı. İşte festivalden renkli görüntüler.
7: Pompeyopolis antik kentinin tarihi atmosferi bu kez rengarenk uçurtmalarla buluştu. 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Taşköprü Belediyesi tarafından dağıtılan binlerce uçurtma antik kentin üzerinde görsel şölen oluşturdu. Profesyonel uçurtma kulüplerinin de katıldığı etkinlik yurt dışından gelen misafirlerle uluslararası bir buluşmaya dönüştü.
8: Tarihi kentin yamaçlarında uçurtma şenliği düzenledik. Pompeyopolis antik kentindeyiz. 36. düzenlediğimiz festivalimizin programının dahilinde gençlerimizle, çocuklarla ve profesyonel uçurtma severlerle bir aradayız, vatandaşlarla bir aradayız.
9: Bu yıl 36.sı düzenlenen Sarımsak Festivali'nde uçurtma şöleni yaşıyoruz. Çocukluğumuza döndük resmen. Çok keyifli ve çok güzel. Yüzlerce uçurtma burada semalarda uçuyor şu an.
7: Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu sünnet şöleninde ise 70 çocuk sünnet olmanın mutluluğunu yaşadı. Palyaçolar, animasyon gösterileri, halk oyunları ve sürpriz hediyelerle çocuklar unutulmaz bir gün geçirirken aileler de bu mutluluğa ortak oldu.
3: Taşköprü'de uçurmak o kadar keyifli ki herkesi bekliyoruz.
0: Efendim.

hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı Banu Seyhan ve heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde

bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak işlem tamam.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 16'ya uzandı. Kaldığımız yerden gelişmelerle devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların teslim edildiği, tespit edildikten sonra devreye girecek hukuki mekanizmalarını

0: mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin pazartesi günü meclis genel kuruluna gelmesi beklenirken süreçte gözler meclisteki yeni aşamaya çevrildi.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Ankara'da 2018 yılında tüfekle öldürülen 19 yaşındaki Emrah Daşdemir cinayeti için yeniden inceleme başlatıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından bir ay sonra Kızılca Hamam Kırköy kırsalında bulunmuş, kimliği ise aylar sonra tespit edilmişti. Savcılık talimatıyla jandarma ve AFAD ekipleri bölgede yeniden çalışma yaparken fail ya da faillerin bulunması hedefleniyor.
1: Ankara'da 8 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı. 2018 yılında tüfekle öldürülen 19 yaşındaki Emrah Daşdemir cinayeti için yeniden inceleme başlatıldı. Amaç yıllardır bulunamayan fail ya da faillerin izine ulaşmak. Emrah Daşdemir için 2018 Ağustos ayında kayıp ihbarı yapılmıştı. Genç adamın cesedi ihbardan bir ay sonra Kızılca Hamam'ın Kırköy Mahallesi kırsalında bulunmuştu. Tanınmayacak halde bozulan cesedin Daşdemir'e ait olduğuysa aylar sonra tespit edilmişti. O dönem yürütülen çalışmalarda cinayetin failine ulaşılamadı. Kızılca Hamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosya yeniden mercek altına alındı. Jandarma ve AFAD ekipleri Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen kırsal alanda inceleme yaptı. Arama çalışmalarına Kızılca Hamam ilçe jandarma ekipleri, jandarma su altı arama kurtarma timleri, jandarma komandoları ve AFAD katıldı. Ekipler Kırköy kırsalında delil, iz ve bulgu aradı. Cinayetin aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği açıklandı.
0: Adana'da içme suyu projesinde çalışmalar sırasında göçük oldu. Kaya parçasının düşmesiyle gerçekleşen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de ağır yaralandı. Olay Yedi Göze içme suyu projesi kapsamında devam eden tünel çalışmaları sırasında meydana geldi. Tünelde güçlendirme betonu çalışması yapıldığı sırada tavandan yaklaşık 1,5 metre çapında kaya düştü. Göçük meydana geldi. O sırada tünelde çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. 5 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken 2 işçi kayanın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir işçi de ağır yaralandı. Öte yandan Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada göçükle ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi. Milyonlarca İstanbullunun gerçeği olan kentsel dönüşüm ve deprem riski bir kez daha kendini gösterdi efendim. Bahçeli Evler'de çöken 4 katlı binada bunun son örneği oldu. Apartman sakinlerinin kolonlardan gelen sesleri fark etmesiyle yaptığı ihbar büyük bir felaketin önüne geçmişti. 24 ekibi de riskli yapılardan birine girdi. Korkutucu tabloyu gözler önüne serdi.
3: Temelin arasındaki kat zayıf olursa ne olacak? Binamız yıkılacak.
4: Bahçeli Evler'de kolonlardan gelen ses faciayı önledi. Apartman sakinleri şüphesinde haklı çıktı. Facianın önüne geçildi. Bir kez daha kentsel dönüşümün önemi anlaşıldı.
3: Nervürsüz demir, etriye aralıkları çok kısa ve paslanmış ve deforme olmuş demirleri göreceğiz. Yani bunu nasıl anlatacağız insanlara?

0: parmakla yıkılan, elle yıkıyorum. Bakın elle yıkıyorum. Yani şimdi siz bu binanın üstünde oturuyorsunuz lütfen. Yani elimle yıktığım bir şey, yani bunu nasıl olabilir?
1: Apartman sakinlerinin dikkati sayesinde büyük bir facia engellendi. Saatler sonra yapının kağıt gibi ezilmesi riskli yapı tespitinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Evet, yine İstanbul'da bir binanın alt katındayız ve dokunmadan yıkılan, bakar mısınız ya? Ya şunun ucuyla dokunarak yıktığımız inanılmaz bir, ya bir çubukla, bakar mısınız? Yani her tarafında bir sorun var.
1: Dört katlı bu binanın bodrum katında da kolonlar paslı, ufak bir darbeyle yıkılır durumda.
2: İşte tehlike bu denli büyük. Şu anda beş katlı bir binanın hemen alt katındayız ve dışarıdan görünmeyen büyük bir tehlike var bu binada. İşte görmüş olduğunuz kolonlar kolaylıkla bir el darbesiyle devrilir, yıkılır, kum gibi dağılır hale geliyor. İşte tehlike bu kadar büyükken uzmanların tek uyarısı, bir an önce kentsel dönüşüm çalışmaları için başvuruda bulunmak ve binanın testlerinin yapılması için karot testine başvurmak.
0: Şimdi bir binamızın sağlam olduğunu nasıl anlarız? Binada bir kere demir bu gördüğünüz şunlar nervür. Tamam, binanın demirinin bu şekil olması lazım.
1: Karot testinin yapılması ve gerek görülmesi durumunda kentsel dönüşüm için harekete geçilmesi önemli. Kısacası Bahçelievler'deki bu olay kentsel dönüşüme karşı direnen ya da süreci erteleyen herkes için çok ciddi bir uyarı niteliği taşıdı.
0: Etriyeler araları 15 santim olmalı. Yani etriye dediğimiz kolonlardaki demirler ve beton kalitesinin yukarı olmalı. Yani bunlarla alakalı, ya eğer bir şey görünmüyorsa kolonunuzun içindeki demiri merak ediyorsanız çok kolay, insan röntgeni çekilir gibi kolonların da röntgeni çekiliyor. Bu şekilde çok ufak bir rakamlara bunu yaptırabilirsiniz. Beton kalitenizi ölçeceksiniz. Nervürlü demir var mı? Ona bakacaksınız. Bir de kolonlarda, kirişlerde çatlak var mı? Çatlak varsa problem vardır diyorum. Yarısını devletin verdiği kentsel dönüşümden bir an önce yararlanmak lazım. Kentsel dönüşümden neden yararlanacaksınız? Binanızı güzelce binanız yıkılacak. Eski değersiz daireniz çok daha değerli olacak. Ve hem de güvenli bir şekilde oturacaksınız.
3: Yeni eğitim öğretim yılında okul güvenliğinde yeni dönem başlıyor. Üç bakanlığın ortak yürüttüğü program kapsamında 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek.
4: Ben çok mantıklı buluyorum açıkçası. Öğrencilere yakın takipte bulunulması, çantaların içine bakılması, kontrol edilmesi zaten birçok üniversitede de olan bir durum. Bunun ilkokul, ortaokul, liselere de gelebilmesini isterim yani.
5: Tabii destekliyoruz gerçekten.
6: Okullarda güvenlik için yeni bir dönem başlıyor. 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Okul çevresindeki risklere karşı denetimler sıkılaşacak.
7: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü program kapsamında 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Personelin görev yerleri belirlenirken okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak.
6: Güvenlik görevlileri şüpheli durumları takip edecek, gerekli hallerde el dedektörüyle arama yapabilecek.
7: Başvurular İşkur üzerinden alınacak. Adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatına katılacak.
6: Görevliler özellikle okul giriş çıkışlarında öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli kişi veya durum tespit edildiğinde okul yönetimine ve gerekli görülürse kolluk kuvvetlerine haber verilecek.
7: Girişlerde gerekli görülen durumlarda el dedektörüyle kontrolde yapılabilecek, uygulamayla kesici, delici ve ateşli silah gibi tehlike oluşturabilecek maddelerin okula sokulmasının önlenmesi hedefleniyor. Vatandaş yeni düzenlemelerden memnun çünkü okulların güvenli olması onlar için toplumun huzurlu olması demek.
8: Güvenlik benim için, belki de her anne için çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü herkesin çocuğu kendisine kıymetli, böyle bir şey düşünenler, uygulamaya koyanlardan Allah razı olsun diyeceğim ya da teşekkür ediyorum.
9: Kendi okulumda güvenliğimin sağlanması bence olabilecek en iyi şeylerden biri, güvende hissetmek okuduğum okulda.
3: Ankara Altındağ'da yaşayan doğuştan %70 zihinsel engelli ressam Muhammed Yalçın çocuk yaşlarda keşfedilen resim yeteneğiyle hayatını sanata adadı. 2009'dan bu yana resim yapan Yalçın tuvalle yetinmedi, yaşadığı iki katlı evin içini ve dışını rengarenk figürlerle sanat galerisine çevirdi.
10: Ankara'da bir ev fırça darbeleriyle sanat galerisine dönüştü. Altındağ'da yaşayan Muhammed Yalçın doğuştan %70 zihinsel engelli olmasına rağmen resim tutkusundan hiç vazgeçmedi. Çocuk yaşlarda keşfedilen yeteneği yıllar içinde hem geçim kapısı hem de hayatının en güçlü tutunma sebebi oldu. Muhammed'in resim hikayesi 2009 yılında başladı. Eğitim hayatında öğretmeninin yönlendirmesiyle fırçayla tanıştı, renklerle kendi dünyasını kurdu. Zamanla sadece tuvale değil, yaşadığı iki katlı evin duvarlarına da hayalindeki manzaraları, hayvan figürlerini ve özgün desenleri işledi. Bugün Muhammed'in evi Altındağ'ın sokakları arasında saklı bir sanat durağı gibi. Evin içi de dışı da rengarenk çizimlerle kaplı. Her duvarda ayrı bir hikaye var. Yaptığı tablolar Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sanatseverlerin ilgisini çekiyor.
3: Evet, bu saat dilimini de bu haberle noktaladık. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Bir an durup etrafınıza bakın. Şu anda verdiğiniz kararların kaç tanesi gerçekten size ait? Hangi yolu kullanacağınıza navigasyon karar veriyor? Hangi filmi izleyeceğinizi algoritmalar öneriyor? Hangi haberi göreceğinizi sistemler seçiyor? Hangi ürünü satın alacağınızı yapay zeka tahmin ediyor? Yani farkında olsak da olmasak da kararlarımızın bir kısmını çoktan makinelere bırakmış durumdayız. Ama şimdi çok daha yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Çünkü teknoloji artık sadece tavsiye vermek istemiyor. Anlamak, görmek, öğrenmek ve bazı durumlarda bizim yerimize karar vermek istiyor. Otonom araçlar yollara çıkıyor. Robotlar fabrikalarda üretim yapıyor. Yapay zeka hastalıkları teşhis ediyor. İnsansız sistemler savaş alanlarında görev alıyor. Üstelik dönüşüm bununla da sınırlı değil. Yapay zeka artık yalnızca ekranların içinde yaşamıyor. İnsan gözünün sınırlarını aşmayı hedefleyen yeni bir teknoloji doğuyor. Akıllı lensler. Belki de gelecekte bilgiye ulaşmak için ekrana bakmayacağız. Hatta belki de ekran diye bir şey de kalmayacak. Çünkü bilgi doğrudan gözümüzün önünde belirecek. Gördüğümüz her nesne, karşılaştığımız her insan, içinde bulunduğumuz her ortam yapay zeka tarafından analiz edilecek. Peki ne dersiniz? Bir makinenin gözüyle görmek, bir algoritmanın önerileriyle karar vermek, bir yapay zekanın yorumladığı dünyada yaşamak, insan olmanın anlamını değiştirir mi? Dahası insanı daha özgür kılar mı? Çünkü artık tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, yeni bir insan-makine ilişkisi. Belki de tarihte ilk kez sorulması gereken soru, teknolojinin ne yapabildiği değil, insanlığın bundan sonra neye dönüşeceğidir.
1: Her büyük kırılma aslında oldukça sessiz başladı. İnsanlar önce değişimi fark etmedi. Ama bir gün dönüp baktıklarında dünyanın değişmiş olduğunu gördüler. Sanırım bugün de benzer bir eşikteyiz. Çünkü insanlık ilk kez yalnızca çalışan değil, karar verebilen makineler geliştiriyor. Öyle ki bu makineler yorulmuyor, dikkatleri dağılmıyor. Milyonlarca veriyi aynı anda analiz edebiliyor. Hatta giderek daha fazla alanda insanın yerini almaya hazırlanıyor. Baksanıza, yollarda sürücüsüz araçlar, gökyüzünde insansız sistemler, fabrikalarda otonom üretim hatları, ameliyathanelerde robot teknolojileri. Gerçekten de heyecan verici ama aynı zamanda düşündürücü. Peki bu çağın sonunda ne olacak? İnsan makine arasındaki görev paylaşımı yeniden mi yazılacak? Öyleyse karar verme gücü kimin elinde olacak? Ne dersiniz?

0: Birinci sanayi devrimi oldu hepimiz bildiğimiz gibi. Birinci sanayi devrimine baktım, buharın gücü etkili oldu. İkinci sanayi devrimi oldu, burada elektrik etkili oldu. Üçüncü sanayi devrimi bilgisayarlar. Artık dördüncü sanayi devrimi eşiğindeyiz, içine girdik. Burada otonom sistemler devreye girdi ve otonom sistemi artık dördüncü sanayi devrimini başlatıyor. Ve böylelikle baktığımız zaman bugün gördüğümüz şey şu, bu sistemler otonom sistemler tam bağımsız değil. Yani burada insan gözetiminde bir otonomi söz konusu. Çünkü her şeyi insan planlıyor ve şekillendiriyor. Mesela gelecek 10-20 yıl içerisinde şimdi MR'ler görünen birçok şey var. Nedir? Mesela ulaşımda sürücüsüz araçlar, yani tek tük var. Metrolarda görüyoruz filan ya da işte deneme testleri yapılıyor. Bazı yerlerde sürücüsüz araçlar devreye ama bu çok yaygınlaşacak mesela. Tam bir otonom. Ama bunu kim planlayacak? Rutlar, insanlar planlıyor. Bir başka şey var. Üretimde artık karanlık fabrikalar, yani insan gözüyle görmek zorunda kalan otonom sistemler ham maddeyi alacak, depodan çekecek, bitmiş ürünü paketleyip sunmaya başlayacak. Hangi ürün üretiyorsa, yani karanlık fabrikalarla karşı karşıya. Bir başka şey, tarımda otonom ekipmanlar. İşte diyelim makineyi tarlanın başına koyacağız, o kendisi işini bitirecek. En sonunda da bittiği zaman da istop yapacak, bitirecek. Bu hale geliyor. Böyle bir durumla karşı. Ya da sağlıkta robot destekli teşhisler var. Artık bu çok yaygınlaşacak. İşte robot destekli ameliyatlarla karşı karşıya kalacağız. Ve aynı zamanda şimdi başladı mesela insan hava araçları savunma sanayinde. İşte uçaklar başladı. İşte biz başlatıyoruz. İşte denizde başladı değil mi? Karada. Tamamen savunma platformlarda otonom hale gelecek. Böyle bir dünyada karşı karşıyayız ve bu dünyada insan hataları azaltacak. Ancak algoritmik hatalar devrilecek. İnsan hatalar azalacak ama algoritmik hata. Çünkü bu sistemler nasıl tasarlandıysa, nasıl algoritmaları yazısı öyle işleyecek. O zaman da devreye ne girmiş olacak? Algoritmik hatalardan dolayı kimler sorumlu olacak? İşte siber ya da saldırılar ya da etik sorunlar gibi yeni problemlerle karşı karşıya kalacağız.
1: Otonom sistemler dediğimizde bence şu anda eşiğinde değil, içindeyiz. Çünkü her şeyin otomatize edildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Otonom araçların da eşiğindeyiz benim gözümde. Günümüzde yapay zeka ajanlarıyla birlikte bütün iş akışlarımızı otomatize etmeye başladık. Ama bence tam olarak içinde hissettiğimiz gün otonom araçların gerçek olduğu gün olacak. Şu anda baktığımızda insan hatalarını azaltıyor. Ancak insandan bağımsız bir hale getiremiyor. Çünkü aslında bir yandan da riski arttırıyor. Bu teknolojiler halüsinasyon görebiliyor, olmayan veriyi üretebiliyor. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde insanın kontrolünde olan yapay zekanın yükselişini göreceğiz.
2: Sabah uyandığınızda gününüzü yapay zekanın planlamasına izin verir miydiniz? Yoksa kararları kendiniz vermekten vazgeçmez misiniz? Mesela yapay zeka size bu kararı verme, hata yapacaksın dese onu dinler misiniz? Örneğin gelecekte eş seçimini yapay zekaya bırakır mıydınız?
3: Günümü planlamak için yapay zekaya güvenebilirim. Çünkü genelde tatil planlarımı da yapay zekaya yaptırmayı tercih ediyorum. Çünkü kendi belirlediğim özelliklere göre bana bir plan hazırlıyor. Fakat geleceğimle ilgili ciddi planları henüz bırakmaya hazır değilim. Bence o kadar gelişmedi teknoloji.
4: Eş seçimimi kesinlikle bırakmazdım yapay zekaya. Sonuç olarak duygusal olmayan varlıklar.
5: Evet, yapay zekanın bize çok büyük katkıları ve artıları var. Hepimiz gerek derslerde gerek akademik hayatımızda gibi sürüyorum ön kutuda yapay zekayı kullanıyoruz. Ama şöyle düşünüyorum ben. Ne kadar evet zeki de olsa ben duygusal anlamdaki bazı geçişleri ya da insanların tercihlerini, hislerini yorumlayabildiğini düşünmüyorum. O yüzden günlük hayatımda mesela yapay zekayı uyandığımda kullanmak istemem. Çünkü evet hani her ne kadar belki planlamamız, saatlere oturtmamız gereken şeyler olsa da biraz hislerle de alakalı. Hava güzelse bugün biraz bu metçimlerde oturmak da isterim yani. Öyle olunca bunu çok mantıklı bulmuyorum.
6: Kararları kendim alabiliyorsam neden yapay zekayı kullanmaya ihtiyaç duyayım ki? Zaten yapay zekanın da hata oranı hala yüksek yani.
7: İstemem yani, ben kendi kararlarımı kendim vermeyi tercih ederim.
8: Bize zamanlar makineler insanın uzantısıydı. Ne yapacaklarını biz söylüyor, onlar uyguluyordu. Bugün ise farklı bir noktadayız. Çünkü artık makineler sadece komut almıyor, öğreniyor, karşılaştırıyor, tahmin ediyor. Hatta bazı durumlarda karar bile verebiliyor. İşte bu değişimin merkezinde yapay zeka var. Peki yapay zeka makinelerin beyni haline gelirken insanın rolü nasıl değişecek dersiniz? Mesela kararları alan taraf olmaya mı devam edeceğiz? Yoksa süreçleri sadece izleyen ve onaylayan taraf mı olacağız? Daha da önemlisi, bir gün gördüğümüz her şeyi yapay zeka yorumlamaya başlarsa neler olacak? Mesela bir tehlikeyi, bir fırsatı, bir insanı. Çünkü baksanıza, teknoloji artık sadece kas gücümüzü değil, düşünme ve karar verme süreçlerimizi de dönüştürmeye hazırlanıyor. Oysa tarih boyunca insan makineleri geliştirdi. Peki şimdi ilk kez makineler insanın nasıl düşüneceğini etkilemeye başlarsa ne olacak?

0: Şu anda bence ana tartışılan konulardan birisi dünyada bu. Çünkü yakında insanın düşünmeyi bıraktığı bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Yoksa insanın daha nitelikli şeyler düşündüğü bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Ana tartışılan konu. Ve yaptığımız birçok işi yapay zeka yapar hale geliyor. Baktığımızda bilişsel işlerin tamamını yapay zeka üstlenirken fiziksel işlerin de tamamını neredeyse robotik teknolojiler üstleniyor. Böyle bir durumda aslında human in the loop denilen, yani insanın içinde olduğu yapay zeka uygulamalarının değeri artıyor. Çünkü yapay zeka aslında sıradan kararları çok iyi yaparken, sıradan işleri çok iyi yaparken bir noktaya geldiğinde insanın kontrolü ya da insanın küçük dokunuşu esas fark yaratan nokta oluyor.
1: Şimdi baktığımız zaman insanın rolü tamamen devir dışı kalmayacak. Neden kalmayacak? Çünkü roller değişecek. Mesela insan operatörden deneticiye dönecek. İşi yapıyordu, deneticiye dönecek. İnsan uygulayıcıdan stratejiste dönüşecek. Yine insan veri işleyicisi olmaktan çok karar mimarına dönecek. Çünkü veriyi yapay zeka milyonlarca veri işleyecek. Böyle bir hale gelecek. Yani geleceğin en önemli yeteneği bilgiye sahip olmak değil, doğru soruyu sorabilecek bir algoritmik sistem oluşturabilmek. Burada ise yapay zeka milyonlarca veriyi analiz edebilir. Etik değerlendirme, değer yargıları, vicdan ve toplumsal sorumluluk hala insan elinde olacak. Çünkü etik değerlendirmeyi yapay zeka yapamaz. Vicdan yapay zekada devreye girmez. Çünkü o vicdan bizim insandan insana da değişir bir şeydir. Onun için burada insanın rolü tamamen devre dışı kalmaz söz konusu değil. İnsan yapay zekayı yönlendirme konusunda, denetleyen konumunda devam edecek.
2: İnsan dünyayı gözleriyle görür ama sadece bakmaz. Bir yüz ifadesinden duyguyu anlar, bir ses tonundan tehlikeyi sezer, bir hareketten niyeti tahmin eder. Yani görmek insan için yalnızca ışığı algılamak değil, dünyaya anlam vermektir. Peki makineler için görmek ne demek? Mesela bir sürücüsüz araç karanlıkta yolun kenarındaki yayayı nasıl fark eder? Bir drone havadayken önündeki engeli nasıl hesaplar? Bir robot elindeki nesnenin kırılgan mı, ağır mı olduğunu nasıl anlar? Yani bir makine gerçekten görebilir mi?
1: İnsan dünyayı gözüyle görür, algılar. Ama yapay zeka gözüyle görmez, veriyi algılar. Yani veri algılar. Ne yapar? Kameralarla. Radarlarla algılar ya da lidar sistemleriyle, yani üç boyutlu olarak algılar. Yani lazer ışınlarıyla görülmeyen her alana lazer ışınları milyonlarca gönderir. Oradan üç boyutlu resimler. Böyle algılar. Ve aynı zamanda termal sensörlerle algılar ya da süper ultrasonik sensörlerle algılar. Ve bunları kullanır. Yapay zeka verileri birleştirerek çevrenin dijital haritasını oluşturur. Bu çevre olabilir, insan olabilir, herhangi bir şey. Bunun dijital haritasını oluşturur. Ancak önemli bir fark var. Yani insan anlamı görür. Mesela ben sizin yüzünüzdeki anlamı görürüm. Ve ona göre şey yapabilirim, karar veririm. Ama yapay zeka örüntüyü görür. Yani ilişkiyi görür. Makine bir yüzü tanımlayabilir. Ama o yüzdeki duyguyu insan kadar derin algılama yapamaz. Çünkü her insanın algılaması kendi değerlerine göredir. Onun için bu manada arada büyük bir farkla karşı karşıyayız yani. Birisinin görmesi, birinin algılaması.
3: Gelecekte gözünüze takacağınız bir lens sayesinde insanların duygu durumlarını görebilseydiniz kullanır mıydınız? Mesela yalan söyleyen birini anında tespit eden ya da sevdiğiniz kişinin size gerçekten ne hissettiğini gösteren bir lens olsa kullanmak ister miydiniz?
4: Ya ben kullanmak istemezdim çünkü kime güvenip güvenmeyeceğimi de kendim yaşayıp öğrenmek isterdim. Direkt başka bir şeyin bana söylemesini istemezdim.
5: Kullanmak istemezdim çünkü duygusal olarak samimiyeti bozduğunu düşünürdüm. Bundan dolayı kullanmazdım.
6: Şöyle ilk bakışta düşününce çok güzel geliyor insanın kullandığı ama tahmin ediyorum ki kullanmazdım. Çünkü yaratılışımız gereği böyle bir özelliğimiz yok. Dolayısıyla hani bence olmasa hepimizin mutluluğu ve genel huzuru açısından daha iyi olur diye düşünüyorum.
7: Kullanırım çünkü sonuçta herkesin asıl niyetini daha açık ve net bir şekilde görmüş oluyorsun. Yani maskeler kalkmış oluyor diyeyim. Olsa çok da güzel olur hatta.
8: Ya hayatın doğal akışını fazla etkilerdi bu ya. O yüzden bu da pek güzel bir şey olmazdı benim için.
9: Tüm eğlencesi kaçardı sosyalleşmenin.
10: Bu zaten makul bir şey olsa bu bize verilirdi diye düşünüyorum. Yani insan kafayı yer herhalde bir yerden sonra. Herkesin düşüncelerini okuyabilmek bence korkutucu bir şey. Bazı şeyler böyle gizli kalsa iyi olur.
11: Bir insan beyni gördüğü şeyleri anlamlandırmak için milyonlarca yıllık bir deneyime sahip. Mesela yolda yürürken farkında bile olmadan ağacı ağaç olarak, arabayı araba olarak, insanı insan olarak tanımlar. Makinelerse dünyaya insan gibi bakmaz. Aslında hiçbir canlı gibi bakmaz. Mesela bir sürücüsüz araç için kırmızı ışık dur anlamına gelmez. Bir insan yüzü bir robot için önce bir yüz değildir. Matematiksel bir örüntüdür. Bir yaya geçidi beyaz çizgilerden oluşan geometrik bir şekildir. Yani makineler dünyayı bizim verdiğimiz isimlerle değil, olasılıklarla görür. Biz bir çocuğun yola çıktığını görürken bir makine hareket eden bir nesnenin hızını, yönünü ve olası davranışını hesaplar. Onların gözleri kameralar, kulakları sensörler, refleksleri algoritmalardır. Radarlar mesafeyi ölçer, lazer sistemleri çevrenin 3 boyutlu haritasını çıkarır, sensörler sıcaklığı, hızı ve hareketi algılar, yapay zeka ise bütün bu bilgileri birleştirir. Ve ortaya insan gözünün göremediği başka bir dünya çıkar. Belki de asıl ilginç olan budur. Makineler insan gibi görmeye çalışmıyor. Kendilerine özgü yeni bir görme biçimi geliştiriyor. Ve ilk kez tarihte bir varlık, dünyayı insan gözünden farklı bir şekilde algılıyor.
2: İnsanlık son 50 yıldır ekranlara bakıyor. Önce televizyonlara, sonra bilgisayara, ardından akıllı telefonlara. Yani bir bilgiye ulaşmak için hep bir ekranın karşısına geçiyoruz. Peki ya gelecekte? Ekran diye bir şey kalmazsa, mesajlar, haritalar, çeviriler, sağlık verileri ve hatta yapay zekanın önerileri doğrudan gözümüzün önünde belirmeye başlarsa, kulağa hoş geliyor değil mi? Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı akıllı lensler artık yalnızca görmeyi düzeltmiyor. Görebilen, analiz edebilen, bilgi gösterebilen ve yapay zeka ile iletişim kurabilen yeni nesil akıllı lensler geliştiriyor. Belki de yakın gelecekte bir restorana girdiğinizde menüyü çevirmek zorunda kalmayacaksınız. Yabancı bir ülkede yön sormayacaksınız. Hatta bazı sağlık sorunlarınızın ilk işaretlerini sizden önce gözünüzdeki teknoloji fark edecek. Peki bütün bunlar hayatı daha mı kolaylaştıracak yoksa gözümüz dijital dünyanın yeni giriş kapısı mı olacak? Çünkü ilk kez tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, insan ile bilgi arasındaki son mesafenin ortadan kalkması. Dolayısıyla asıl soru şu: gelecekte dünyaya biz mi bakacağız yoksa yapay zeka dünyayı bizim yerimize mi yorumlayacak?
0: Bugün bunun en yaygın uygulamaları akıllı gözlük şeklinde oluyor. Ve baktığınızda gideceğiniz yolun bile size gösterebilir bir teknoloji haline geliyor. Kameralar dünyayı algılıyor, üzerindeki kameralar, ve bunu bir ekran olarak gösterip sizin dünyada yapacağınız işleri asiste etmesini sağlıyor. Eskiden sanal gerçeklik diye bir kavram vardı. Bu bir ara çok popüler oldu. Ancak artık sanal gerçekliğin değil, artırılmış gerçekliğin olduğu bir dünya söz konusu oluyor. Bu lensler ya da gözlüklerle birlikte. Yani gerçek dünyanın tamamen bir sanal dünyaya girmektense gerçek dünyayı sanalla birleştirdiğimiz bir ortam hem iş verimliliğimizi arttırıyor, fabrikalarda işçinin yapacağı işi daha doğru yapmasını sağlayabiliyor. Ya da gündelik hayatta farklı faydalarını görebiliyoruz.
2: İnsan gözü bildiğiniz üzere kusursuz değil. Bazen olmayan şeyleri görürüz. Bazen gördüğümüz bir şeyi yanlış yorumlarız. Mesela bir kalabalığın içinde bir yüzü kaçırabiliriz. Bir ayrıntıyı fark etmeyebiliriz. Bir olayı ön yargılarımızla değerlendirebiliriz. Çünkü insan görmekle yetinmez. Gördüğünü kendi hikayesiyle tamamlar. Şimdi bir düşünün. Ya bir gün yanınızda hiçbir şeyi unutmayan bir yardımcı olursa, yüz binlerce yüzü hatırlayan, milyonlarca görüntüyü karşılaştıran, saniyeler içinde analiz yapan ve size sürekli olarak şunu söyleyen bir yardımcı. Bu kişiyi daha önce görmüştün. Bu bölgede risk olabilir. Bu bilgi doğru olmayabilir. Bu işareti gözden kaçırdın. İşte yapay zeka ve akıllı lenslerin vaat ettiği dünya biraz da böyle bir yer. Yani bu bir anlamda insan gözüne ikinci bir katman eklemek demek. Şöyle de söyleyebilirim. İnsanın eksikliklerini tamamlayan ikinci bir dijital göze sahip olabiliriz. Peki bu yeni katman bizi daha mı güçlü yapacak, yoksa zamanla kendi sezgilerimize olan güvenimiz mi azalacak?
1: Bilgiyi ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen bilgiyi mi algılıyorum? Değil mi? Ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen. Çünkü yapay zeka bunu yapabilecek. Burada yapay insan ve yapay zeka aynı görüntüyü gördüğünde aynı şeyi mi algılar? Sonuç hayır. Nedir? İnsan deneyimleri, kültürleri, sezgileri ve duyguları yoluyla yorum yapar. Bu son derece, ama yapay zeka ise ne yapar? İstatistikle yorum yapar, veriyle yorum yapar, örüntüyle yorum yapar ve karar verir. Onun için bizim algılarımızla, yorumlarımızla yapay zekanın algı yorumları farklı.
0: Yapay zeka aslında hepimizin bence gerçeklik algısını değiştiriyor. Hatta şunu düşündürtüyor. Şu anda yapay zeka ajanları otonom karar verip aksiyonlar alabiliyor. Biz de başka bir yapay zekanın ürettiği otonom ilerleyen yapay zeka ajanları olabilir miyiz başka bir evrende? Bunu sorguladığımız bir dünyaya doğru gidiyoruz.
3: Eğer akıllı lensler sayesinde yabancı dil bilmeden dünyanın her yerinde iletişim kurabilseydiniz, bu teknolojiyi kullanmak ister miydiniz?
10: Bunu çok isterdim. Çünkü dil öğrenmek asla kolay bir şey değil. Yani insanlar senelerini ayırıyorlar bu tarz şeylere. Bu denli kullanmak isterdim, evet.
8: Yani bunda bir sakınca olmazdı. Bu gerçekten güzel olurdu.
7: Almanca başladım, çok zor öğrendim. Yani hala öğrenme aşamasındayım. O yüzden kesinlikle öyle bir şey olması çok güzel olurdu.
6: Bu teknoloji bence diğerlerine kıyasla çok daha uygun olurdu. Bu uluslararası ilişkileri çok kolaylaştırırdı, dil bilmeyen insanları çok rahatlatırdı. Bu noktada bunun bayağı başarılı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çok güzel olurdu.
2: İnsanlığın en eski özgürlüklerinden biri nereye bakacağına kendisinin karar vermesi. Bir manzaraya bakmak, bir insanı izlemek, bir vitrinde durup düşünmek ya da sadece gözlerini ufka çevirmek. Bütün bunlar bugüne kadar yalnızca bize aitti. Üstelik kimse neye baktığımızı tam olarak bilemezdi. Hatta ne düşündüğümüzü, neyin dikkatimizi çektiğini, neyi merak ettiğimizi, şimdi ise akıllı lensler ve yapay zeka sistemleri nereye baktığımızı, ne kadar süre baktığımızı, neyle ilgilendiğimizi, hatta bazı araştırmalara göre duygusal tepkilerimizi bile veriye dönüştürebiliyor. Düşünsenize, bu teknoloji daha da gelişir ve bir gün bakışlarımız bile dijital iz bırakmaya başlarsa neler olur? Şöyle de sorabilirim. En çok neye dikkat ettiğimizi, nelerden etkilendiğimizi, nelerden korktuğumuzu bir algoritma bizden daha iyi bilirse bu ne anlama gelir?
0: Şu anda insanın en özel alanı olan bakışları bile dijital iz bırakıyor. Örneğin bizi geliştirdiğimiz sürücü yorgunluk algılama algılama sistemlerinde insanın nereye baktığını, davranışlarını, yorgun olup olmadığını, uyup uyumadığını analiz ediyoruz. Tabii ki bunu saklamıyoruz KVKK gereği. Ancak bunu kötü niyetli bir şekilde saklayabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Bunu güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Uyuduğunuzda aracın kendini otonom bir şekilde güvenlik şeridine çekmesi ya da bunun kaza yapmaması, olduğu yerde durması, frenlemesi gibi sistemlerde kullanıyoruz. Ancak bunların kötü amaçları toplandığı bir dünyada sizin herhangi bir gizlediğinizin kalmadığı bir dünya haline gelebilir. Ve ancak bunu önlemek için çeşitli yasalar çıkıyor. Avrupa'da GDPR dediğimiz, Türkiye'de de kişisel verileri koruma kanunu dediğimiz yasalar da tam olarak bunu önlemek için var.
1: Akıllı lensler

0: Burada belki de en kritik soru şu. Çünkü akıl densleri neye baktığımızı, ne kadar baktığımızı, göz hareketlerimizi ya da sağlık durumumuzu ne yapıyor? Analiz ediyor, ölçebiliyor. Bugün sosyal medya davranışlarımızı izliyor. Hemen ya da davranışlarımızı dinliyor. Şu anda bu konuş, birazdan sosyal medyadaki değişik alanlarda bize şu konuştuğumuz konularla ilgili görüntüler devamlı gelecek. Açtığımızda Facebook'u, Instagram'ı ya da diğerlerini. Bunlar devreye girecek. Yani sadece bakışlarımız değil, sözlerimiz de izliyor. Bu nedenle geleceğin en değerli varlığı bu manada altın ya da petrol değil, veri olacak.
1: Bir robotun yaptığı ameliyatı mı yoksa bir insan doktorun yaptığı ameliyatı mı tercih edersiniz?
2: Şu anda tabii ki insan bir doktorun ama insan olduğumuz için hata payımız yüksek. Şu anda fabrikalarda robotlu sistemlere geçildi çünkü hata payları daha düşük. İleride tıp alanında da böyle gelişmeler olursa tabii ki robotlar tercih edilebilir.
3: Komplikasyon açısından sanırım bir robotun yaptığı ameliyatı tercih ederdim.
4: Ya belki ileride teknolojinin daha da ilerlemesiyle belki bir insanın elinin titremesinden dolayı oluşabilecek bir yanlış bile zaman içinde kapatılabilir, bu eksik kapatılabilir ama şu an için o kadar ilerlediğini düşünmüyorum.
5: Ya bu ameliyat konusunda kesinlikle insan tercih ederdim.
6: Ya bence seçmekten ziyade ortak paylaşımlı bir şey olsa daha mantıklı olabilir çünkü insanın da hata payı var.
7: İkisini de birlikte düşünebiliriz çünkü hem robotların otomasyon sistemi yani kullanışlılığı ve verimliliği çok yüksek, insan hatalarından arınmış bir şekilde ama bazen de insanların karar vermesi gereken durumlar oluyor. Yani biraz daha teknolojinin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum.
8: İnsanlık binlerce yıldır aynı ilkeye göre yaşadı. Bir karar varsa bir sorumlu da vardır. Bir doktor teşhis koyduğunda, bir pilot uçağı kullandığında, bir komutan emir verdiğinde kimin karar verdiği belliydi. Peki şimdi kararı bir algoritma verirse, mesela bir sürücüsüz araç saniyenin binde biri içinde yön değiştirip bir kazaya neden olursa, bir yapay zeka hastanın gözden kaçan bir verisini yanlış yorumlarsa, bir otonom sistem savaş alanında geri dönüşü olmayan bir karar alırsa, o anda sorumluluk kimin olacak? Aracın mı? Yazılımın mı? Mühendisin mi? Şirketin mi? Yoksa sistemi kullanan insanın mı? Yani kararı makine verirse hesabı kim ödeyecek?
0: ...21. yüzyılın en önemli hukuk sistemlerinden biri de bu. Nedir bu hukuk? Çünkü algoritmaların cezalandırılması mümkün değil. Çünkü otonom sistemler algoritmalarla çalışıyor. Sorumluluk büyük bir ihtimalle şunda da... ...sistemi geliştiren şirkette, sistemi işleten kurumda... ...ya da sistemi yazan bireyde olacak. Ve böylelikle bunlar arasında paylaşılacak. Gelecekte algoritmik sorumluluk hukuku denen bir hukukun gelişeceğini düşünüyorum. Onun için herkes yazdığı kodların hesabını verecek. Çünkü kodlar sadece bize bazı işleri yaptırmıyor, aynı zamanda bizi doğruya ve yanlışa da yönlendirecek. Yoksa bugünkü silahların kendi başına bir suçu yok ama silahı alıp birini öldürdüğün zaman mahkemeye yargılanıyorsun. Bunun gibi algoritmayı yazanlar nasıl yönlenirse onun hesabını vermek zorunda kalacak. Ve burada teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hesap verilebilirlik insana ait bir kavram olacak. Çünkü algoritmayı cezalandırdık, seni sistem dışı bıraktık. Bunun algoritma için hiçbir anlamı yok. Ama sizin ve bizim için, sistemi kuranlar için bir anlam var. Onun için hesap verilebilirlik insanın elinde kalacak.
1: Çocuğunuzun öğretmeninin yapay zeka destekli bir sistem olmasına nasıl bakarsınız?
2: Ben çok tercih etmezdim çünkü bence bilgi konusunda evet daha verimli olabilir ama insani ilişkiler konusunda bence gerçek bir insanın şefkatine ihtiyacı var çocukların.
4: Aynı şekilde ben öğretmenlik tarzı becerilerin sadece bir robotik bir sistemle yapılabileceğini düşünmüyorum. Hisler çok önemli. O çocuğa o eğitimi verebilmek, ona geçebilmek, öğretmenliği sağlayabilmek çok önemli. O yüzden yapay zeka tarzı şeyleri amaç olarak evet kullanabilir ama direkt yapay zeka odaklı bir öğretmen kabul etmezdim.
6: Ya yapay zeka mantıklı.

0: kullanıldığı sürece bence güzel bir buluş diye düşünüyorum ben. Ama çok yapay zeka bazlı olunca düşünmeyi de çok tembelleştirdiği için beyni yani %100 yapay zeka bazlı olmasın.
1: İstemezdim. Çünkü his yok, duygu yok, gerçek bir iletişim yok çocukla öğretmen arasındaki. Bu bence çok önemli bir şey. Yani özellikle küçük çocuklar açısından çok önemli bir şey. Hani bence olmamalı.
2: İnsanlık tarih boyunca eksikliklerini teknolojiyle tamamladı. Kas gücü yetmedi, makinayı yaptı. Uzağı göremedi, teleskobu yaptı. Hızlı hesaplayamadı, bilgisayarı yaptı. Şimdi ise ilk kez farklı bir şey oluyor. İnsan yalnızca kullandığı araçları geliştirmiyor, kendisini de geliştirmeye başlıyor. Evet, belki de geleceğin insanı bilgiye ulaşmak için bir ekran aramayacak, bir kitaba bakmayacak, bir arama motoruna yazmayacak. İyi ama gelin düşünelim. Bir gün kararlarımızı bizim yerimize algoritmalar vermeye başlarsa ya da çocuklar bilgiye doğrudan erişmeye alışırsa, insanlar aynı dünyaya bakıp farklı gerçeklikler görmeye başlarsa, dahası geleceğin toplumları zengin ve fakir olarak değil, geliştirilmiş insanlar ve geliştirilmemiş insanlar olarak ayrılırsa, rekabet ülkeler arasında değil, insan ile yapay zeka destekli insan arasında yaşanırsa neler olur? Hiç düşündünüz mü?
3: İnsan evrimi kısa vadede çok hızlı olan bir şey değil. Ancak uzun vadede zaten seçilim baskısını görüp de bunun nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü günümüzde hani seçilim baskısı belki güzellik, belki başarı, belki para yönünden ya da fiziksel özellikler üzerinden giderken ilerleyen dönemde seçilim baskısı bu araçları ne kadar iyi kullandığınız üzerinden de olabilir insanlarda evrimsel açıdan baktığınızda. Tabii bu şeyi de insanların daha rahat yaşadığı bir dünyada belki de hiçbir seçilim baskısı olmadan hani sizi öne çıkaran özellikleriniz sizi öne çıkarmadığı bir dünyada insanın evriminin nasıl olacağını ben kendim de hayal edemiyorum.
4: Burada asıl tartışma konusuna baktığımızda gelecek 30 yılda şunu göreceğiz. Akıllı lensler, yapay zeka asistanları, beyin bilgisayar arayüzleri ve biyoteknoloji ile birlikte gelişecek. Bunun sonucunda insanın doğal yetenekleri teknolojik olarak güçlenecek. Ancak burada bir yol ayrımı var ve burada iki senaryo ile karşı karşıya kalacağını düşünüyoruz. Birincisi, insan teknolojiyi daha özgür hale getirir, daha hızlı öğrenir, daha sağlıklı yaşar ve daha verimli çalışır. İkinci sanırda ise insan teknoloji insanı görünmez şekilde yönlendirir. Ne yapabilir? Kararlarını etkiler, algılarını şekillendirir, davranışlarını yönlendirir. Bu nedenle geleceğin temel meselesi teknoloji değil, teknolojinin kimin kontrolünde olacağı. İşte burada genel olarak bu sisteme baktığımızda bu tüm sorulardan şunu çıkarabiliyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, akıllı lensler aslında bize tek bir soru soruyor. Teknoloji ne kadar akıllı olacak değil. İnsan ne kadar bilge kalabilecek? Geleceğin mücadelesi insan ile makine arasında değil, insanın kendi değerlerini koruyarak teknolojiye yön verebilme mücadelesinde olacağını düşünüyoruz.
5: Sizce gelecekte insanlar mı teknolojiyi yönetecek, yoksa teknoloji mi insanların hayatını yönlendirecek? Bir gün hafızanızı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul eder misiniz?
6: Ben kabul ederdim çünkü bir nebze de olsa ölümsüz bir yaşam haline geliyor bence. Ve bütün düşüncelerimiz, duygularımız, bu dünyaya bıraktıklarımız bence kalıcı olmuş hale geliyor. O yüzden kabul ederdim ben.
7: Bir gün hafızamı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul ederdim büyük ihtimalle. Ama bugün de olduğu gibi açıkçası yapay zeka insanları yönetiyor diyebilirim.
8: Üzülüyorum ki maalesef ki teknoloji insanları yönetecek diye düşünüyorum ama hafızamı yüklemek bir seçenek olsa şu anki hayatım.

0: yine bir şekilde sonuçta yapay zeka yaratanlar da insanlar olduğu için insanlar yöneteceğini düşünüyorum.
1: Etmezdim ya. Bence insan yapay zeka yönetmeye devam etsin. Yani daha üstüne çıkılmasın diye düşünüyorum ben.
2: Hafızamı yapay zekaya yüklemeyi kabul etmezdim. Zaten bugün de teknoloji hayatımızı çokça şekillendiriyor ve yönlendiriyor. Özellikle alışverişi bile artık insanlar internet ortamından yapmaya başladı tamamıyla. Yani bu hani önümüzdeki yıllarda bence daha sorunlu hale gelecek bence.
3: Yapay zekanın gidişatı da şu anda tehlikeli bir yerlere gidiyor gibi. Yani asla güven vermiyor bazı açılardan. O yüzden biz böyle biz bize, insan insana bence daha mutluyuz. Yani yapay zeka bence daha fazla ilerlememeli.
4: Efendim, program boyunca otonom sistemleri, karar verebilen makineleri, dünyayı algılayan yapay zekaları, gözümüzün önüne bilgi getirmeye hazırlanan akıllı lensleri konuştuk. İlk bakışta bunların hepsi büyük bir fırsat gibi görünüyor ve gerçekten de öyle olabilir. Daha az trafik kazası, daha doğru teşhisler, daha güvenli üretim sistemleri, daha verimli bir hayat. Ancak her büyük teknolojik sıçrama yeni bir sorumluluk da getiriyor. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onun hangi amaçla kullanılacağına insanlar karar verecek. Kısaca evet, bir yapay zeka yön gösterebilir ama hedefi belirleyemez. Bir algoritma riskleri hesaplayabilir ama hangi riskin alınacağına karar veremez. Bir sistem milyonlarca veriyi analiz edebilir ama doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi tek başına belirleyemez. Belki de geleceğin dünyasında asıl mesele makinelerin ne kadar akıllı olacağı değil, insanların ne kadar bilinçli olacağı olacak. Bu sorunun cevabı ise gelecekte değil, bugün vereceğimiz kararlarda saklı.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı Banu Seyhan ve heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıf Bank daima senin de.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
6: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
4: Vakıf Bank daima senin de.
5: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıf Bank kredi kartlarında.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 17 oldu. Kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. Atılan stratejik imzanın ardından Suudi Arabistan sokaklarında adeta görsel bir şölen yaşandı. Ülkenin simge yapıları gece boyunca 3 ülkenin bayrak renkleriyle aydınlatıldı. İki ülkeden anlaşmaya ilişkin kritik açıklamalar geldi.
1: Mekke Anlaşması Suudi Arabistan'da coşkuyla karşılandı. Ülkenin simge yapıları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Suudi Arabistan'da geceyi yeşil ve kırmızı tonlar aydınlattı. Anlaşma vesilesiyle 3 ülkenin bayrakları pek çok kentteki simge yapılara yansıtıldı. Suudi haber ajansı SPA bu görsel şölenin 3 ülke arasındaki köklü tarihi bağları, ortak stratejik çıkarları ve yakın savunma işbirliğini simgelediğini duyurdu. Tarihi anlaşmanın ardından ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Bin Selman'la aynı masada imza atmaktan onur duyduğunu belirtti. Üç kardeş ülkenin inanç, dostluk ve barış kararlılığıyla birleştiğini vurguladı. Şerif, Harameyn'in gölgesinde atılan bu imzanın sadece taraflara değil tüm ümmete refah getirecek bir barış kalkanı olmasını diledi. Anlaşmanın ev sahibi Suudi Arabistan'dan da ittifakın stratejik önemine dikkat çeken mesajlar paylaşıldı. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, anlaşmanın savunma işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bölgenin güvenliğini tehdit eden, zorluklara karşı güç birliği yapma arzumuzun tezahürüdür ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Halid Bin Selman ise bu uzun vadeli savunma ortaklığının kardeş ülkeler arasındaki caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu en üst düzeye çıkaracağının altını çizdi.
0: Tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgede adeta deprem etkisi yarattı. Kurulan bu yeni savunma ekseni İsrail ve Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Tel Aviv'de anlaşma korkulanın başa gelmesi olarak yorumlanırken Yunan basını bu hamleyi dış politikaya vurulan büyük bir darbe ve Müslüman NATO'sunun ayak sesleri olarak manşetlerine taşıdı.
2: Üçlü savunma ittifakı İsrail ve Yunanistan'ı panikletti. İki ülke basınında anlaşma geniş yankı uyandırdı. İsrailli Haaretz gazetesi anlaşmanın askeri boyuttan çok ekonomik ve siyasi önemine dikkati çekti. Büyüyen eksenin Tel Aviv için büyük bir tehdit olduğunu yazdı. Ynet ise durumu çok hassas olarak niteledi. Suudi Arabistan'ın İsrail'den uzaklaşarak böyle bir ittifaka girmesini korktuğumuz başımıza geldi şeklinde yorumladı. Srugim gazetesi ise Türkiye ile çatışma senaryolarının arttığı bir dönemde Tel Aviv yönetiminin süreci sadece izlemekle yetinmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Anlaşma Atina'da da soğuk duş etkisi yarattı. Yunan dinius.gr haber sitesi Suudi Arabistan'la stratejik yakınlaşma kutlamaları yapan Miçotakis hükümetinin bu anlaşmayla yeni ve ciddi bir darbe aldığını yazdı. Politik.gr ise Ankara'nın kimseyi hedef almıyoruz açıklamalarının Yunan kulislerindeki endişeyi azaltmaya yetmediğini belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren bu hamlenin tüm ezberleri bozduğunu vurguladı. Yunan Ert News televizyonunun analizi ise ittifakın geleceğine dair çarpıcı tespitler içeriyor. Haberde Suudi Arabistan'ın mali gücü, Türkiye'nin savunma teknolojisi ve Pakistan'ın insan gücünün tek bir blokta birleştiğine dikkat çekildi. Anlaşmadaki karşılıklı savunma maddesinin NATO'nun 5. maddesiyle eşdeğer olduğuna vurgu yapıldı. Analizde bu yapının gelecekte Mısır ve Ürdün gibi ülkeleri de içine katarak Müslüman NATO'suna dönüşebileceği iddia edildi. (Gülüyor) Anlaşma dünya basınında da yankı uyandırmıştı. İngiliz BBC haberini Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı başlığıyla servis etti. Anlaşmanın bazı detayları, yetkililerin açıklamaları ve uzman görüşleri aktarıldı. CNN ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan tarihi bir savunma anlaşmasıyla askeri güçleri önde gelen Müslüman ülkelere yöneliyor başlığıyla manşete taşıdı. New York Times gazetesi ise 3 ülke yetkililerinin açıklamalarına yer verdi. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığı yönündeki mesajlar aktarıldı. Amerikan Wall Street Journal'ın haberinde 3 ülkenin bölgede devam eden kargaşanın ardından güvenliği sağlamak için daha yakın askeri bağların temelini oluşturduğu kaydedildi. Haberde anlaşmanın ABD güvenlik şemsiyesine yönelik yeni belirsizliklerin ortaya çıktığı bir dönemde imzalandığı belirtildi. Middle East ise dünyanın en büyük 3 Müslüman ülkesinin ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştiğine dikkat çekti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın yeni bir saldırıdan çekindiğini ve Washington'la anlaşmaya yanaştığını iddia etti. Masada 30 ila 60 günlük bir ateşkes planı olduğu belirtiliyor. Ancak perde arkasında bambaşka bir hesaplaşma yaşanıyor. Pentagon'un savaşın bölgeye yayılmasından çekindiği ve yönetime zafer olarak sunulabilecek bir çıkış yolu bulun baskısı yaptığı iddia ediliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşmaya da savaşa da hazırız mesajı verdi.
2: ABD İran arasında saldırılar durdu, saldırıların yerine diplomatik hamleler aldı. ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar var. Trump, İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi, bu yüzden anlaşma yapmak istediklerini belirtti.
3: And look, İran bizimle anlaşma yapmak istiyor, bizim onları vurmamızı istemiyorlar.
4: So good. And you have most Republicans.
2: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise daha net bir takvim çizdi. İran'la 30 ila 60 günlük bir ateşkesin ve Hürmüz Boğazı'nın ticarete yeniden açılmasının 48 saat içinde gerçekleşebileceğini iddia etti. Tahran'dansa temkinli mesajlar geliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile sağlanan mutabakatın uygulanmasını istediklerini belirtti. Ancak olası bir çatışmanın devamına da hazırlıklı olduklarını vurguladı. Pezeşkian teslim olmayacağız dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'la Umman arasındaki görüşmelerde de son aşamaya gelindiği bildiriliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metnin ve ayrıntıların yakında açıklanacağını söyledi. Ancak Boğaz'da trafik henüz normale dönmüş değil, gemilerin geçişine ilişkin rotalar belirlenmesine rağmen çok sayıda tanker bölgede bekliyor. Washington'da ise savaşın nasıl sürdürüleceğinden çok nasıl sona erdirilebileceği tartışılıyor. Sahadaki askeri gerçekler ABD yönetimini zorluyor. Medyaya sızan bilgilere göre ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane, Beyaz Saray yönetimini İran'a yönelik yeni bir saldırının bölgesel bir felaketi tetikleyebileceği yönünde uyardı. Mühimmat stoklarındaki azalma ve Körfez ülkelerinin uyarıları Trump yönetimini yeni seçeneklere itiyor. Washington'ın artık savaşı tırmandırmak yerine Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlayacak ve Trump'a siyasi bir zafer kazandıracak diplomatik bir çıkış formülü aradığı ifade ediliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yaptırmak istediği 400 milyon dolarlık balo salonuna mahkemeden engel geldi. Federal Temyiz Mahkemesi, Kongre onayı olmadan inşaatın sürdürülemeyeceğine hükmetti. Trump ise karara itiraz edeceklerini açıkladı.
5: So this is a Greek.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a balo salonu inşa etmek için kolları sıvamıştı. Mahkeme 400 milyon dolarlık projeyi durdurdu. Bire karşı 2 oyla alınan kararda, başkanın Beyaz Saray'ın sahibi değil, geçici bir kiracısı olduğu belirtildi. Kongre onayı olmadan mülkün temelden değiştirilemeyeceği vurgulandı. Trump'sa sosyal medyadan açıklama yaparak karara sert tepki gösterdi. ABD Başkanı kararı alan hakimleri siyasi sahiplerle hareket etmekle suçladı. Salonun aslında ulusal güvenlik için gerekli bir askeri merkez olduğunu iddia etti. Trump 14 günlüğüne askıya alınan kararı derhal yüksek mahkemeye taşıyacağını açıkladı. Beyaz Saray'daki tek inşaat krizi balo salonuyla sınırlı değil. Yeni Marine One helikopterleri için Güney Çim alanına yapılan oymalı granit helikopter pistinde daha yapımı tamamlanmadan söküm işlemleri başladı. Savunma devi Lockheed Martin'in yan kuruluşu Sikorsky tarafından yaklaşık 6 milyon dolara finanse edilen pistteki granitlerin neden kaldırıldığı ve projenin neden aksadığı henüz bilinmiyor. Trump yönetiminin DC'yi güvenli ve güzel hale getir girişimi kapsamında yürüttüğü projelerde tüm hızıyla sürüyor. Lincoln Anıtı yakınlarındaki tarihi bronz atlı heykellerin 5 milyon doları aşan maliyetle yeniden altınla kaplanması işlemi devam ediyor. Ancak başkentteki mimari yapıları yenilemeyi hedefleyen bu dev projenin Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına tam olarak yetişememesi ve bazı heykellerin hala iskelelerle kaplı olması dikkat çekiyor.
0: Rusya yine Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ağır bir saldırı düzenledi. 4 kişi hayatını kaybetti. Savaşın gölgesinde ise dikkat çekici bir ziyaret vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'nın geleneksel müttefiklerinden Sırbistan'a ilk kez resmi ziyaret düzenledi. Rusya Kiev'i gece saatlerinde vurdu. Başkent İHA ve füzelerle hedef alındı. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda Kiev'deki bir askeri sanayi tesisi ve yakıt deposunun yanı sıra Odessa açıklarında askeri mühimmat taşıyan iki kuru yük gemisinin vurulduğunu belirtti. Savaşın gölgesinde ise sürpriz bir temas gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ilk kez Sırbistan'ı ziyaret etti. Sırp mevkidaşı Aleksandr Vučić ile bir araya geldi. Zelenski, İki günlük görüşmelerde serbest ticaret anlaşması, altyapı projeleri ve kış ayları öncesi kritik öneme sahip enerji işbirliğini ele aldı. Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki termik santrallerin büyük hasar gördüğünü belirtti. Zelenski, Sırbistan'ın ülkesine sağlık ve enerji odaklı yeni bir insani yardım paketi sağlayacağını duyurdu. Vučić'ten ise Ukrayna'ya destek mesajı geldi. Vučić, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü amasız savunduklarını belirtti. Kiev'in Avrupa Birliği üyelik sürecine de tam destek verdiklerini söyledi. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Sırbistan ve Rusya ilişkileri de geriledi. Ancak Belgrad yönetimi Moskova'yla ilişkilerini tamamen koparmadı. Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin de başında geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından faili meçhul iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Van ve Afyon Karahisar'da gerçekleşen olaylarda gizli tanık beyanları ve çelişkili ifadeler üzerine şüphelilerin ifadeleri tek tek incelendi, gerçekler ortaya çıktı.
1: Faili meçhul cinayetler titizlikle aydınlatılıyor, gerçekler karanlıkta kalmıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından faili meçhul cinayetlere ilişkin yazılı bir açıklama daha yaptı. Van'ın Başkale ilçesinde ve Afyonkarahisar'da karanlıkta kalan iki cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti. Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü işbirliğiyle faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bu çerçevede intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damla Nur Sarıyan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri tekrar inceleme altına alındı. İletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki dosyada titizlikle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.
0: Bir anlık ihmal tam 2,5 saatlik ameliyata dönüştü. İstanbul'da matkapta çalışan 42 yaşındaki Ramazan Öztürk'ün gözüne kırılan vidadan kopan parça saplandı. Üstelik Öztürk ilk anda gözüne bir şey girdiğini anlamadı. Ağrı ve sulanma başlayınca hastaneye gitti. Çekilen görüntüler gerçeği ortaya çıkardı.
6: Bir vida sökerken vida kırılıp yerden sekip gözüme girdi.
7: Eğer alınmasaydı daha da ilerleyip görme merkezine temas etmesi durumunda kalıcı görme kaybı söz konusu olabilir.
1: Elinde matkap vardı. Vidayı sökmeye çalışıyordu. Vida bir anda kırıldı. Kopan küçük metal parça fırlayıp gözüne girdi.
7: Yabancı isim görme merkezinin doğrultusundaydı.
1: 42 yaşındaki Ramazan Öztürk o anda ne olduğunu anlayamadı.
6: İlk etapta ben anlamadım. Ben normal hani bir çapak gibi sandım.
1: Gözünde batma ve sulanma başlayınca hastanenin yolunu tuttu.
6: Gözümden bir su gelince direkt hastaneye gittim.
1: Yapılan incelemede gözünün içinde yabancı bir cisim olduğu belirlendi.
7: Yabancı cisim hastamızın sol gözünün kornea tabakasını ve normal lens tabakasını geçip vitreous dediğimiz arka tabakasına geçmişti.
1: Öztürk ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla vidadan kopan metal parça gözünden çıkarıldı. Çıkarılan o parçada operasyon anı da kameraya yansıdı.
7: Yabancı cisim uygun manevralarla tutulup yukarıya doğru alındığını görmekteyiz.
6: Gözlük bir kere mecbur kullanılması lazım. Ben kullanmadım. Sonuç böyle oldu.
1: Ameliyatı yapan doktorlar da aynı noktaya dikkati çekti. Basit bir koruyucu gözlük belki de 2,5 saatlik ameliyatı baştan önleyebilirdi.
8: Mutlaka koruyucu gözlük, bazı durumlarda yüz koruyucu ekipmanın olması lazım. Bu hastamızın özelinde belki bir koruyucu gözlük olsaydı hiç böyle bir ameliyata gerek kalmayabilirdi.
0: Akıllara durgunluk veren bir kaza gelecek ekranlarınıza. İstanbul Kartal'da yokuş aşağı süratle gelen bir otomobil ortalığı birbirine kattı efendim. Öyle ki hızla gelen aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk önce çevrede bulunan otomobillere çarptı. Ardından takla attı. En sonunda refüje çarparak durabildi.
9: Hızla geldi, kontrolden çıktı. Ardındansa takla attı. Kartal'da yokuş aşağı süratle giden otomobil ortalığı birbirine kattı. Film sahnelerini aratmayan anlar İstanbul Kartal'da yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobilin yokuş aşağı süratle geldiği görüldü. Araç sürücüsü süratin etkisiyle aracın kontrolünü kaybetti. İlk önce park halindeki araçlara, ardındansa refüje çarparak durdu. Kazanın ardından mahalle sakinleri yardıma koştu. Araç içerisinde sıkışanlar vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde gerçekleşti. Yaralılarsa hastaneye kaldırıldı.
0: Hatay'da yaşayan Akif Mehmet Hamitoğlu, atıl halde bulup satın aldığı 1952 model İngiliz cipini 1,5 yıl süren tadilat sürecinin ardından yenileyerek trafiğe çıkardı. Aracı gören herkesin ilgisini çekiyor. Hamitoğlu 6. evladı olarak tanımladığı aracına ise gözü gibi bakıyor.
10: polis memuru arkadaşlar. Sırf beni durduruyor. Normalde denetleme yapmak için değil. Nereden getirdiğimi, nasıl getirdiğimi, nasıl toparladığımı sormak için.
2: Bir gören bir daha bakıyor. Trafikte tüm gözleri üzerine çekiyor. Bu araç Bolu Dağı'nda atıl haldeydi. Çekici yardımıyla getirildi. Hatay Reyhanlı'da yaşayan Mehmet Hamitoğlu'nun 6. evladı oldu.
10: Bu benim normalde 5 çocuğum var. Bu benim 6. çocuğum olarak garajımda sürekli kalıyor.
2: Reyhanlı ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Akif Mehmet Hamitoğlu, çevresinde bulunmayan farklı bir araç almak istedi. 1952 model İngiliz Jeep araç onun göz bebeği oldu.
10: Araç 1952 model Jeep Willys marka, İngiliz malı. Büyük ihtimalle artık savaşlara katılıp katılmadığını bilmiyorum.
2: Aracı çekim yapmak için kullanmak isteyenler de bir hayli fazla.
10: Yani çoğunlukla düğünlerden talep ediliyor. Özellikle gelin ve damatlarımız özel bir fotoğraf, foto çekim, dış çekim yaparken istiyorlar.
2: Altıncı çocuğum diye adlandırdığı aracını güneşten dahi koruyan Hamitoğlu aracına gözü gibi bakıyor.
0: İstanbul'da emlak danışmanlığı yapan ve aynı zamanda yöresel halk sanatçısı olan İbrahim Harikases, geliştirdiği sıra dışı satış yöntemiyle dikkat çekiyor. Ofisine gelen müşterilerini türkülerle karşılayan emlakçı, söylediği eserlerle hem müşterilerine moral veriyor hem de gayrimenkul danışmanlığı hizmeti sunuyor.
11: Bozulmuş düzeni harca.
2: Önce türkü söylüyor, sonra gayrimenkul satıyor. İlginç pazarlama yöntemiyle sosyal medyada dikkati çekiyor.
12: Senin bir türkünü dinlemek istiyoruz diyorlar.
13: Arsayı gösterirken arsanı...
12: Arsa gösteriyorum böyle. Tabii o arada bir de türkü söyleyince çok mutlu oluyorlar. Ben de o mutluluğu görünce ben de mutlu oluyorum.
2: İbrahim Harikases İstanbul'da emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapıyor. Aynı

0: Aynı zamanda yöresel halk sanatçısı. Klasik emlak ofisi anlayışının dışına çıktı ve harika bir satış yöntemi geliştirdi. Gayrimenkul almak ya da kiralamak isteyen müşterilerini ofisinde türkülerle karşılıyor.
1: Türkiye'de dünyada bir ilkleri gerçekleştiriyoruz. Türkü söyleyerek müşterilerimize yer satıyoruz.
0: Ofisinden gelen türkü sesleri çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken birçok kişi hem sanatçıyla tanışmak hem danışmanlık almak için ofisi ziyaret ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden de tanınan harika sesin kendine özgü çalışma tarzı müşterileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.
1: Şimdi İstanbul'un her ilçesinde, hatta Türkiye'nin her yerinde çoğu insan geliyor, beni arıyor. İstanbul'a geldiği zaman ziyaretime geliyor. Çünkü Türkiye'de ilk türkü söyleyerek, müzik yaparak emlakçılık yapan sanatçılardan biri benim.
2: Zevki sefa peşindeler.
3: Efendim, bu haberle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Aynı zamanda benim için de veda vakti. Bizden sonra saat başında hafta sonu akşam haberleriyle Duygu Göktürk karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Ziraat Bankası sunar.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş, bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve keyifli bir konser haberiyle başlıyoruz. Dünya ünlü pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders İstanbul'a geliyor. Sanatçı müzikseverleri yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

80'li yılların dünya çapında fırtına estiren pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders, 15 Ağustos'ta İstanbul Ora Arena'da konser vermeye hazırlanıyor. Nostaljik pop'un en ikonik şarkılarına hayat veren Anders, müzikseverlere yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Milyonlarca albüm satışı ve 40 yıla yaklaşık

Muhteşem kariyeriyle pop müzik tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Thomas Anders, konserde Modern Talking döneminin efsaneleşmiş şarkılarının yanı sıra solo kariyerinden sevilen parçalarını da seslendirecek. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free, oh she's only looking to me. You're My Heart, You're My Soul, Sherry Sherry Lady, Brother Louie ve Atlantis Is Calling gibi dünya listelerini alt üst eden hitler 15 Ağustos gecesi Ora Arena'da yeniden hayat bulacak. ...1980'lerde Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan dev bir hayran kitlesine ulaşan Modern Talking, pop müzik tarihinin en başarılı gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Görkemli sahne prodüksiyonu, hitlerle dolu repertuarı ve enerjik performansıyla Thomas Anders, verici konserle nostalji ve eğlence dolu bir yaz gecesine imza atacak. 80'lerin unutulmaz melodileriyle büyüyen kuşakları ve pop müzik tutkunlarını bir araya getirecek bu özel konser, İstanbul yazının en renkli müzik etkinliklerinden biri olmaya şimdiden aday.

0: Bir diğer haberimiz, 2026'nın ilk yarısında Türkiye sinema gişesinde neler oldu? Öyle ki bakanlığın başlattığı çarşamba kampanyası sektörü oldukça büyüttü. Peki ama nasıl? Detaylar haberimizde.
1: Türkiye sinema pazarında 2026 yılının ilk 6 ayında toplam seyirci sayısı %4,8 artışla 14,7 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle ülke çapında çarşamba günleri uygulanan 140 TL sabit fiyatlı sinema günü kampanyası, izleyici alışkanlıklarını kökten değiştirerek hasılatı ve seyirci sayısını yukarı taşıdı.
2: Не jestem sam, on przeżył 2000 przyjaciół.
1: 2025'in ilk yarısında 14,4 milyon olan toplam seyirci sayısı, 2026'nın aynı döneminde %4,8 oranında artarak 14,7 milyona yükseldi. Aynı dönemde toplam hasılatsa %22,3 oranında güçlü bir artış göstererek 2,81 milyar Türk Lirası'ndan 3,44 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştı.
3: Sinirim bozuldu ya.
1: Genel bilet fiyatı ortalaması işletme maliyetlerindeki genel artışların da etkisiyle %16,8 yükselerek yaklaşık olarak 200 liradan 233 liraya çıktı.
4: When shall we three meet again?
5: Our children's hearts beat. They smile, play.
1: İki yıl arasındaki en belirgin sektörel dönüşüm, 2025 yılında standart bir halk günü olarak uygulanan çarşamba günlerinin 2026 yılında çok daha geniş katılımlı ve cazip bir sinema günü etkinliğine evrilmesiyle yaşandı.
6: Sen de başrol kumaşı ve yeteneği olmadığını söyledim defalarca.
1: Stratejik fiyatlandırma hamlesi sonucunda seyircinin sinemaya gitme refleksleri büyük ölçüde değişti. 2025'in ilk yarısında 1,7 milyon olan çarşamba günü seyircisi 2026'da %93,7'lik devasa bir artışla 3,3 milyonun üzerine çıktı. Toplam seyirci içindeki çarşamba payı %12,2'den %22,6'ya fırlayarak hafta sonunun en yoğun günleri olan cumartesi ve pazar günlerini tek başına geride bıraktı. Buna karşılık hafta içi seyirci oranı %42,4'ten %48,9'a yükselerek sinema trafiğinin haftanın geneline daha dengeli yayılmasını sağladı.
7: Hadi hiç iki tane iki boya var.

Başkentin en önemli kültür ve sanat mekanlarından biri olan CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Öyle ki dolu dolu bir program Ankaralıları bekliyor. Gelin o programa hep birlikte yakından bakalım.

Başkentin Kültür ve Sanat Adası CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Yaz akşamlarını kültür ve sanatla renklendirmeyi ve sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan program, çocukların yaratıcılığını desteklerken yetişkinlere de keyifli anlar sunacak. Bu kapsamda açık hava sineması gösterimleri, çocuk tiyatroları, illüzyon ve jonglör gösterileri, bilim şovlarıyla birbirinden yaratıcı atölyeler ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ay boyunca özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinliklerde eğlence, öğrenme ve üretim bir araya geliyor. Bez bebekten halı dokumaya, taş boyamadan ahşap tasarımına uzanan atölyeler, çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirirken, sahne gösterileri ve interaktif çocuk oyunları da yaz akşamlarına renk katacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden açık alan etkinlikleriyle CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da Ankara'nın en önemli kültür ve sanat buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Sanatın, bilimin ve eğlencenin aynı çatı altında buluşacağı bu özel program, başkentlileri aileleriyle birlikte keyif dolu anlar yaşamaya davet ediyor.

0: Ve Yılmaz Erdoğan resmen açıkladı. Başarılı senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan katıldığı bir programda gelecek yıl Vizyon Tele 3 filmini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.
1: Kolay gelsin Stian.
2: Ya kafamdaki nedir?
1: Göz içindir.
3: Yılmaz Erdoğan katıldığı bir söyleşide sinema ve televizyon sektörüne ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.
1: Ya bavrum!
4: Çok mu gülüncüne gitti? Sen nereden tanıyorsun Allah'ın Danimarkalısın?
5: Asıl ismi Gülşe.
1: Akşam evde konuşuyor.
3: Erdoğan, Vizyon Tele döneminde hayatında ilk kez sinemaya gittiğini söyleyen bir seyyar satıcının sinema çok güzel bir şeymiş sözünü kariyerinde aldığı en büyük ödül olarak tanımladı.
2: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?
3: Gelecek projelerine ilişkin de bilgi veren Yılmaz Erdoğan, sinema kültürünün salonlardan uzaklaşmasından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.
6: Kapı taşmışlar, bir de aküyü çalmışlar. Kapı taştınız, bari aküyü çalmayın. Aküyü çalmamış olsalar hani...
3: Öte yandan başarılı sanatçı gelecek yılsa Vizyon Tele 3'ü hayata geçirmeyi planladıklarının müjdesini verdi.
7: Nerede kaldı bu otobüs reis mi?
8: Ben Emin. Bazısı Deli Emin diyor, bazısı Vizyon Tele mi?
9: Ben de Tuğba.
8: Bir tatlı ismi gibi. Hele bana oradan 1,5 Tuğba tatlısı getirir.
3: Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte yıllardır rafa kaldırıldığı düşünülen proje ilk kez bu kadar net bir takvimle doğrulanmış oldu. Peki Vizyon Tele 3'te kimler oynayacak?
10: Buranın kızları beni sevmez ki, alay eder. Ceviz getireyim yersin.
1: Ya yanma ya.
3: Filmin 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanırken yeni hikayenin detayları, çekim takvimi ve oyuncu kadrosu gizliliğini koruyor. Özellikle ilk iki filmde efsaneleşen karakterlere hayat veren Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz ve Cezmi Baskın gibi yıldız isimlerin projeye dönüp dönmeyeceği sinema severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
11: İşte bu sinema gibi olacak. Artık her evde bir sinema olacak.
3: Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı seri, Anadolu'nun

0: samimi atmosferini, mizahı ve dramı harmanlayarak Türk sinemasının modern klasikleri arasına girmişti.
1: Aşağı Ayrancı.
2: Hayır kardeşim.
1: Ortada hani bir tane park var, oradan mı? Ankara'da.
2: Hayır kardeşim, hayır.
1: Fikri benim adım.
3: Değerli izleyenler, bu haftada yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. O yapımlardan biri ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. O hangi filmmiş? Gelin hep birlikte bakalım.
4: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
5: O kargayı niye yaptırdın?
4: Ölecekti o karga, ölecek.
0: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor.
6: Katılaşır.
0: Eshar. Kozalak Devri.
7: Köyümüzün yeni muhtar adayı geliyor.
0: Şeytandan Satılık.
8: İlanda mezarlıktan hiç bahsedilmemişti yalnız.
0: Ziyaretçiler Hesaplaşma.
9: They've never killed our own before.
0: Hayvan Çiftliği.
10: And we start right now.
0: Ve Karanlıktan Gelen adlı filmlerin vizyona gireceği yeni haftada bir başarılı animasyonsa öne çıkıyor.
11: Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları...
0: Çocukları epey yakından ilgilendiren bu keyifli animasyon, Keloğlan ve Hayvan Dostları yapımı. Keloğlan, hey hey yürü Keloğlan, ışığın yayılır her zaman, küçük bir köyde... Köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali esnasında gökyüzünden düşen sıra dışı bir ışığa tanık olan Keloğlan, aynı olayı fark eden Hayvanlar Şatosu sakinleri Tombik Tekir ve Civciv'le birlikte ormanda bir araştırma yapar. Bu araştırma sonucunda yolunu kaybetmiş olan gökyüzü sakini Yıldız Çocuk'la karşılaşır. Ancak Yıldız Çocuk'un sahip olduğu özel güçleri kendi kötü amaçları için ele geçirmek isteyen Azmar Dede ve yardımcıları da onun peşindedir. Her zaman küçük bir köyden çıksa da... Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv bu gizemli yeni dostlarını Azmar Dede'den korumak ve onu güvenli bir şekilde evine geri ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.
3: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı ve sanatçı menajeri Banu Seyhan ile heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Kendileriyle hem bir piyasaya dair hem de sanat üretim yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar.
12: Merhabalar.
3: Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız Banu Hanım?
12: Gayet keyifli. Burada olmaktan biraz heyecanlı ama keyifli.
3: O heyecan bize dahil. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız peki Asmer Hanım?
13: Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi gördüğüm bugün çok iyi hissediyorum.
3: Süper. O görüntü karşılıklı. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Müsaadenizle klişe bir girizgahla başlamak istiyorum ama Kırmızı Halı için önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir sizlerdeki? Hayatınızın neresinde nasıl konuştuğu? Böyle başlamak isterim. Lütfen buyurun Banu Hanım.
12: Tabii. Yani aslında çok böyle klişe ama çok uzun felsefik bir soru bu. Yani bunu böyle cevaplarken birazcık böyle tedirgin de oluyorum ama benim için de nacizane şöyle diyebilirim. Sanat benim için seyirlik bir estetik nesne, estetik bir öğe değil, yani dekoratif bir öğe değil. Onun dışında, onunla beraber ve onun dışında bireysel, kolektif hafızayı sorgulayan entelektüel bir diyalog diyebilirim.
3: Siz neler söylemek istersiniz?
13: Şimdi ben bu soruya sanatçı kimliğimle cevap veriyorsam, sanat, sanatçının karşındaki izleyiciyle kurduğu bir iletişim yolu aslında, kendini ifade etme yolu. Fakat bir izleyici olarak cevap veriyorsam, izlediğim eserde bana yansıyan duygu demek aslında. Bu bir renklerle olabilir, çizimle olabilir, bir figürle olabilir ya da sözlerle. Ben de etki eden bir duygu diyebilirim.
3: Her ikisi de güzel bir özet oldu. Biz Kırmızı Halı'da daha önce bir sürü değerli, en az sizler kadar değerli sanatçılar ve kişiler ağırladık. Ama sanatçı menajerliği ve sanat danışmanlığı meselesine bugün ilk kez değiniyoruz. Evet. Ne demek bunlar ve siz neden bu yolu tercih ettiniz Banu Hanım?
12: Bunlar ne demek? Sanat danışmanlığı aslında ülkemizde çok uzun zamandır, dünyada da ülkemizde de çok uzun zamandır var olan bir kavram aslında. Ama sanatçı menajerliği çok daha yeni, onun farkındayım.

0: Sanat danışmanlığı koleksiyonlarla, kurumlarla sanat arasındaki diyaloğu kuran, oradaki hem sanatsal değeri finansal değerle orantılayan, onlara bu yolda nacizane rehber olan kişi sanat danışmanı. Sanatçı menajerliği Türkiye için yeni bir kavram. Aslında bundan önce bizde galeriler, daha ticari galeriler, işte benim gibi sanat danışmanları, dealerlar vesaire vardı. Sanatçı menajerliği de bence, yani benim yaptığım sanatçı menajerliği, kurumlarla bir sanatçının arasında bağ kuran, o sanatçıyı bir marka kimliği haline getiren, onun entelektüel diline, zihinsel üretimlerine dokunmadan, fazla müdahalede bulunmadan, onu piyasada konumlandıran, sergilere sergi ayarlayan, koleksiyonlarla buluşturan kişi diyebilirim kısacası.
1: Peki Asmer Hanım, sizin sanat yolculuğunuz ne zaman başladı, nasıl başladı ve neden heykel sanatı?
2: Şöyle, nasıl başladı derseniz, Pablo Picasso'nun çok ünlü bir cümlesi var. Aslında bütün çocuklar sanatçı olarak doğar. Fakat asıl maharet bunu sanatçı olarak sonlandırmakta, aslında devam edebilmekte. Ben de küçüklüğümden beri aslında bir çizer olarak bu yola başladım diyebilirim. Gördüğüm her şeyi çizmeye başladım kalemlerle. Kara kalem çalıştım. Fakat edebiyata olan tutkum beni edebiyat okumaya itti. Azerbaycan'da edebiyat eğitimi aldım ben. Sonrasında hikayeler yazmaya başladım. Ve sonra hikayelerle çizimlerimi birleştirdim. Ve çok garip bir şekilde bunu üç boyuta dökmeye karar verdim. Neden bu bir figür olmasın? Ve kendimi Mimar Sinan Üniversitesi'nin kapısında buldum. Orada eğitimi, heykel eğitimimi tamamladım. Ve bu mesleğe çok severek başladım ve devam ediyorum ve devam edeceğim.
1: Tebrik ediyorum. Bu sürecin başlangıcı güzel ülke Azerbaycan'da mı start aldı, başladı,
2: evet,
1: yoksa?
2: Evet. Evet, orada
1: çok
2: başladı.
1: Güzel. Orayla burayı kıyasladığınızda, ya da kıyas doğru bir kelime değil, orayla buraya bir bakış attığınızda güzel bir geçiş ve yolculuk olduğunu düşünüyor musunuz bu, hem Azerbaycan için hem Türkiye için?
2: Tabii ki, tabii ki. Türkiye ile aslında Azerbaycan arasında ben çok bir fark göremedim. Ben iki ülkede de yaşamış bir birey olarak buna cevap veriyorum. Burada sanatımı devam ettirmek ya da heykel bölümüne devam etmek, ister hocalarım, ister koleksiyonerlerim, ister izleyicilerim, çok fazla destek ve takdir gördüm. Bence Türkiye benim için bu yolda çok önemli bir yer taşıyor.
1: Harika. Kendi sanat üslubunuzu pratik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Heykelleriniz elbette bir karakteristik özelliklere sahip. Ama Asmer Hanım, siz kendiniz nasıl tanımlarsınız bu üslubu ve disiplini?
2: Şimdi çok bilindik bir figürü aslında alarak çeşitlendirdim ben. Bir taraftan çok aslında kolay görünen bir şey ama benim adıma çok zordu. Çünkü Bani'yi çok çeşitlendirdim. Çok farklı hikayeler yazdım etrafında. Dokusunu farklılaştırdım, renklerini farklılaştırdım, hikayelerini farklılaştırdım. İlk bakışta esere baktığınızda çok oyuncu, çok renkli bir esere, neşeli bir esere doğru aslında izleyiciyi yönlendiriyor. İzleyici yaklaşıyor ve esere yaklaştığında aslında o parlak yüzeyde kendi yansımasını görüyor. Bu sefer de kendi hikayesini aslında eserin içerisinde yaşıyor.
1: Harika. Devam edeceğim. Müsaadenizle menajerinize ve danışmanınıza dönmek istiyorum.
2: Tabii.
1: Banu Hanım, siz Asmer Hanım'ın hem menajerliğini yapıyorsunuz hem de sanatçı menajerliğini yapıyorsunuz. Aynı zamanda danışmanlığını yapıyorsunuz. Nasıl bir diyalog ve ilişki hali içerisindesiniz? Bu teknik kısımdan bahsediyorum. Arkadaşlığınız ve dostluğunuz eminim başka bir süreçtedir ama bu teknik kısım, mesleki kısımla ilgili nasıl bir diyalog halindesiniz merak ediyorum.
0: Aslında Asmer özelinde söyleyecek olursam, zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı biz bu yola beraber, bu yolu beraber yürümeye karar verdiğimizde. Zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı, referanslarına çok hakimdi, zaten bunların hepsini biliyordu. Aslında benim bir sanatçıyla başladığım noktada ben bu diyaloglara yardım ediyorum en başta. Asmer'de böyle olmadı. Asmer zaten oturmuş bir zemindeydi. Ben daha çok Asmer'de sergileme süreçleri ve küratöryel alt metinler ve piyasa konumlandırması birazcık ticari duruyor ama değil. Sanat piyasası içinde konumlanma sürecinde yardımcı olmaya ve bu da yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyorum. Böyle diyebilirim.
1: Banu Hanım'ın anlattıkları süreç sizin hayatınızı ve mesleki anlamda sanatçı olma yolunuzdaki süreçleri kolaylaştırır ve iyileştirir ya da güzelleştirir.

0: nitelikte mi? Aynı soruyun benzerini size sormak isterim.
1: Tabii ki çok büyük etkisi oldu Banu Hanım'la çalıştıktan sonra. Çünkü bir sanatçı bazen bir eseri yapmak için iki gününü de ayırabiliyor. Bazen biliyorsunuz atölyeye kapanıp 3 ay, 4 ay bütün dünyayla iletişimini kesip sadece esere odaklanmak istiyor. Bu sırada dış dünyayla bir iletişimimiz lazım. Sergiler devam ediyor, koleksiyonerlerle iletişim devam ediyor. Banu Hanım bu alanda bana inanılmaz destek oldu. Onunla çalışmanın konforunu yaşıyorum.
0: Çok güzel. Sizce her sanatçı bir danışmanla, bir menajerle çalışmalı mıdır? Sanatçıdan kastımın hangi disiplinde olduğunu anladınız. yoksa istisnalar olabilir mi?
2: Yani güzel sanatlar için konuşuyoruz tabii ki. Hayır. Yani bu böyle bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Sanatçı menajerliğin kesinlikle çalışmalı. Tabii ki hayatını kolaylaştırır. Az önce Asmin'in bahsettiği gibi konfor yaşatır. Doğru kişilerle daha kısa sürede mesafe almasını sağlayabilir. Ama Türkiye için çok yeni bir kavram. Yurt dışında çok daha var. Yani Türkiye'de bu birazcık yanlış anlaşılıyor bence. Sanatçı menajeri dediğinde sanki o sanatçının hamisi vesaire. Yani tüm ilişkilerini yönetecek kişiymiş gibi algılanabilir. Hiç öyle değil. Daha doğru, hani zamanı daha kısaltan, doğru insanlarla, doğru yerlerle teması daha kolaylaştıran bir kişi aslında sanatçı menajer. Herkesin çalışmasına gerek yok. İhtiyaç da olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle established sanatçılardan bir kısmı, yani şu an ismini çok iyi bildiğimiz sanatçılardan bir kısmı ihtiyaç duyuyor. Çünkü çok sergi teklifi oluyor, çok koleksiyonerlerle iletişim kurması gerekiyor. Sanatçı ne zaman üretecek, ne zaman onları yapacak? Burada bence lazım. Ya da çok genç bir yetenektir. O nasıl bir yolu, hangi yolu nasıl yürüyeceğini bilmediği durumlarda lazım ama geri kalan kendisi de yapabilir.
0: Aslında gayet. Kalabalık bir süreci, kalabalık bir iletişim sürecini hem somut anlamda daha stratejik bir noktaya indiriyor olabilir misiniz? Daha stratejik adım ve hedeflerle nokta atışı.
2: Aynen öyle. Çünkü zaten ben bir sanatçı olarak daha naif düşünmüyorum. Sanatçılarımız çok daha naif, çok daha başka bir dünyada yaşıyorlar ve orada yaşamalılar da bence. Ama benim gibi çalışanlar daha stratejik düşünebiliyor. Hangi adımı nasıl atması gerektiğini, daha orada kısa yollar bulabiliyor. O adımlar için bence önemli.
0: Güzel sanatlar içerisinde Türkiye'de danışmanlık ve sanatçı menajerliğinde bakışınız nedir, yorumunuz nedir? Elbette yeni olduğunu söylediniz ama yeni olması bunun Türkiye'de kötü yapıldığı anlamına gelmez. Belki daha genç, daha fit bir yerden de okuyabiliriz bu durumu. Sizin Türkiye'deki bu okumanız nasıl menajerlik ve danışmanlık bağlamında? Ve sanatçılar buna hazır mı? Ya da çevresi, sektör?
2: Bence kesinlikle hazırlar. Hazır olduklarını bilmiyorlarsa da hazırlar. Çünkü çok gerçekten onları rahatlatan bir alan. Nasıl dersek sanatçı menajerliği gerçekten inanılmaz yeni bir kavram. Yani herhalde Google'lasanız birkaç kişinin dışında çok insan çıkmaz. Türkiye için konuşuyorum. Bu yurt dışında zaten var olan bir alan. Bence Türkiye'de kesinlikle insanların, hem kurumların hem bireylerin, koleksiyoner de olabilir, sanatçı da olabilir, bunların hepsinin böyle ağını merkeze toplayacak kişiler olacaktır ileride sanatçı menajerleri ve danışmanları. Şu an evet çok yeni bir alan. Ama bence lazım, gerekli.
0: Hayatını da hem mesleki anlamda hem de kişisel hayatını kolaylaştırıcı bir durumda aslında baktığınızda.
2: Evet.
0: Asmen Hanım, yakın zamanda açılacak bir serginiz var mı? Bundan önce şunu sormak isterim. Sanatçılar için sergi açmak sizce neden önemlidir? Atölye ortamında ya da ev ortamında üretiyor olmak ve bunun devamının geliyor olması çok kıymetli elbette. Ama bunun bir de sergilemesi ve insanlara, koleksiyonerlere ulaşıyor olması da eminim bunun kadar kıymetlidir. Ne düşünürsünüz?
1: Tabii ki sergilemek sanatçı için çok önemli. Çünkü belli bir sergi hazırlığı yapıyoruz. Ya da aslında sanatçı kendisi de geldiği yolu orada keşfediyor kendi sergisinde. Ziyaretçiler, koleksiyonerler ve izleyiciler de bunun yolunu keşfediyor. Yolunun nereden nereye geldiğini görebiliyor. Bu alanda çok kıymetlidir sergi. Bizim aslında izleyiciyle buluşma noktamızdır o.
0: O zaman yakın zamanda açılacak olan, doğru anlıyorum değil mi?
1: Evet.
0: Sürpriz serginizi de heyecanla, keyifle bekliyoruz. Çünkü çok neşeli olmak zorunda da değil belki ama güzel ve eğlenceli karakterler ve heykeller görüyoruz.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum tekrar.
1: Çok teşekkürler. Eylül ayında İstanbul'un tarihi eserlerinden biri olan Ortaköy'deki Kedudağ Hamamı'nda Banu Seyhan Hanımefendi'nin küratörlüğünde güzel bir sergimiz olacak.
0: Çok güzel. Kırmızı Halı seyircilerimize de duyurmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: Hemen Banu Hanım sizinle

0: Devam etmek istiyorum. Sergi meselesi üzerinden devam etmek istiyorum. Sergi açmak stratejik olarak nelere dikkat etmeli sanatçılar? Yani sergi açmış olmak için açmak diye bir gerçek de var biliyorsunuz.
1: Var, evet.
0: Bir an önce açayım, bir an önce kendimi ve eserlerimi göstereyim bağlamında. Ama eminim bunun bir menajer

0: Sanatçı için çok önemli sergi açmak, anlıyorum. Fakat en başlarda sırf görünüyor olmak için hiç bilmedikleri insanlarla, hiç bilmedikleri sanatçılarla, hiç bilmedikleri küratörlerle, hiç bilmedikleri kurumlarla sergilere katılıyorlar. Bu gitmek istedikleri yolu aslında onların yapı taşlarından biri gibi görünüyor ama bir tık aslında geriye atan bir şey. Yani iyi sergilerde olmamak, stratejik sergilerde olmamak. Şimdi stratejik dediğimde de çok ticari gibi geliyor kulağa ama değil.
1: Yok, gayet
0: bir kariyer yalnız stratejisi olarak bahsediyorum. İyi sergilerde olmak çok önemli. Bunun için işte tam olarak hani kendimden bahsetmiyorum. Sanat danışmanları var, çok iyi küratörler var.
1: Çok.
0: Çok iyi sanat danışmanları ve küratörleri bir kenara aldığımızda çok iyi sanatçılar var. Onlara rehber olabilecek, mentor olabilecek. Danışarak ilerlemeleri çok önemli. Yani mutlaka ben bir sergide bulunmalıyım diye sergiye girmemek, bazen hayır diyebilmek çok önemli.
1: Burada hemen şöyle bir soru doğuyor. Benim de kişisel hayatımda takip ettiğim birçok anlamlı, anlamsız sergiler oluyor vesaire. Bazıları hayal kırıklığına uğratıyor, bazıları da gerçekten iyi ki gitmişim dedirtiyor doğal olarak. Şunu da merak ediyorum. Metin yazarlığı kısmında, küratör metninde gördüğümüz, okuduğumuz şeyle karşılaştığımız, somut olarak karşılaştığımız sergi arasında bazen radikal farklar olabiliyor. Bu bence çok üzücü. Bana kalırsa Ali olarak kişisel yorumum kandırmaya da giriyor gibi hissediyorum. Bu radikal ayrımdaki hata nereden kaynaklanıyor olabilir?
0: Küratörün sanatçıyla yürüdüğü yolun çok kısa bir zamandan geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani sanatçı kişi olarak da tanımak lazım. O eserlerin geldiği noktayı, hikayeleri iyi biliyor olmak lazım. O üretim sürecine tanık oluyor olmak lazım. Bunları bilmeyince sadece kimseyi ithaf etmeden
1: elbette
0: söylüyorum. Sadece entelektüel bir metin yazmak gerekiyor diye sadece öyle bir metin yazılıyor olabiliyor da sizin dediğiniz gibi esere baktığınızda, metne baktığınızda bir uyum göremiyorsunuz. Yani zaten o metinler sırf bir eser için yazılmıyor. Tabii ki bir sergi konsepti olarak yazılıyor. Fakat bir uyum göremiyorsunuz. Yolun kısalığından ve yeterince derine inilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Sebeplerinden biri bu olabilir.
1: Gayet iyi anladım. O zaman buradan da bir mesaj ve motivasyon olmuş olsun bu radikal ayrımın farklılıkları üzerine. Banu Hanım, eminim genç sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Genç ve yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Çünkü bu yaş o gerçeğinden bağımsız ilerliyor. Neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra hem bu yola baş koymalılar hem de bir danışmanlık veya menajerlik sürecine girebilmeliler?
0: Yani aslında az önce bahsettiğiniz konulardan biri kariyer hedefi koydukları yerin uzun vadeli bir yolculuk olduğunu bence farkına varmaları çok önemli. Sırf onu kısaltmak için, oradaki niceliği doldurmak için nitelikten birazcık yoksun şeylerden uzak durmaları, hayır demeleri gerekebilir. Bu zor bir süreç ama yapmaları gerekebilir. İlla ticari bir ilişkiye girmek zorunda değiller sanat danışmanlarıyla, menajerlerle vesaire. Kendi hocalarıyla, mentorlarıyla çok bu yola iyi devam etmek isteyebilirler. Ve eminim yani Türkiye'de tanıdığım bir sürü sanatçı var mentor olabilecek, onlara rehber olabilecek ve içten yapacak bunu. Onlara danışabilirler bu yollarda. Doğru kurumlarla, koleksiyonlarla buluşmak için acele etmelerine gerek yok. Yaptıkları işin çok yetenekli insanlarımız, sanatçılarımız, gençlerimiz var.
1: Çok doğru.
0: O yeteneğin hemen karşılığını bulacağını düşünmemeleri gerekiyor. Bu uzun vadeli bir yolculuk. Bol bol okumalı, bol bol gezmeli, bol bol insanla tanışmalı ve biraz da stratejik hareket etmeleri
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok güzel. Asmer Hanım, siz de çok genç ve başarılı bir sanatçısınız elbette ama hem akranlarınıza hem de yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler olur diye tahmin ediyorum.
2: Gerçekten de sanat ve özellikle bence heykel işi tutkuyla yapılabilecek bir iştir. Çünkü çok zorlukları var. Genç sanatçıların en çok karşılaştığı, ki benim de yolun başında karşılaştığım en büyük engellerden biri maddi sıkıntılar da oluyor. Çünkü çok maliyetli bir iş. Motivasyonlarını hiç eksik etmesinler. Bir yerde kendileriyle yüzleşip kendilerini buluyorlar ve gerçekten de eser ortaya çıkarmak kendiyle yüzleşmek demek. Çünkü bir figürü ortaya çıkarmak onun sadece yüzeysel bir anlamda değil. Sağ açıdan sol, açıdan arka açısı ve evet. O yüzden kendiyle yüzleşmeyen bir sanatçı gerçekten bir figür ortaya çıkaramaz ve onu takip edemez. Bunun için kendileriyle bir yüzleşmeyi tavsiye edebilirim. Ve asla ve asla bırakmamayı, işlerini tutkuyla yapmalarını tavsiye ederim.
1: Çok güzel.

0: motivasyon oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim daha sormak istediğim çok soru var. Kişisel olarak da merak ettiğim çok fazla şey var ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakanız ve Kırmızı Halı'da olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa duymak isteriz.
1: Biz teşekkür ederiz. İnanılmaz keyifli. Çok gelirken çok heyecanlıydık buraya ama sizinle beraber bu sohbet havasında geçmesi çok keyifli oldu. Çok teşekkürler ağırladığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
2: Diyebileceğim kendimle ilgili, ben kendi mesleğime aynen figürlerime devam edeceğim. İzleyicilerime, takipçilerime, koleksiyonerlerime buradan selam sevgi olsun. Dediğiniz gibi demin altını da çizmek istiyorum. Tutkuyla genç sanatçılar hiçbir zaman meslekten soğumadan aynen devam etsinler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yine motivasyon barındırıcı bir mesaj oldu. Her ikinizin de yolunun açık olmasını temenni ediyorum. İnşallah teşekkür her şey gönlünüze göre olur ve devamı da böyle gelir. Türkiye sanat ortamına nitelikli sanatçılar ve nitelikli işler kazandırmak ve paylaşmak umuduyla. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinovlu hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu hafta sonları, mutlu akşamlar efendim. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların teslim edildiği tespit edildikten sonra devreye girecek hukuki mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken süreçte gözler meclisteki yeni aşamaya çevrildi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Ankara'da 2018 yılında tüfekle öldürülen 19 yaşındaki Emrah Daşdemir cinayeti için yeniden inceleme başlatıldı. Daşdemir'in cesedi kayıp ihbarından bir ay sonra Kızılcahamam Kırköy kırsalında bulunmuş, kimliği ise aylar sonra tespit edilmişti. Savcılık talimatıyla jandarma ve AFAD ekipleri bölgede yeniden çalışma yaparken fail ya da faillerin bulunması hedefleniyor.
1: Ankara'da 8 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı. 2018 yılında tüfekle öldürülen 19 yaşındaki Emrah Daşdemir cinayeti için yeniden inceleme başlatıldı. Amaç yıllardır bulunamayan fail ya da faillerin izine ulaşmak. Emrah Daşdemir için 2018 Ağustos ayında kayıp ihbarı yapılmıştı. Genç adamın cesedi ihbardan bir ay sonra Kızılcahamam'ın Kırköy Mahallesi kırsalında bulunmuştu. Tanınmayacak halde bozulan cesedin Daşdemir'e ait olduğu ise aylar sonra tespit edilmişti. O dönem yürütülen çalışmalarda cinayetin failine ulaşılamadı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosya yeniden mercek altına alındı. Jandarma ve AFAD ekipleri Daşdemir'in tüfekle vurularak öldürüldüğü değerlendirilen kırsal alanda inceleme yaptı. Arama çalışmalarına Kızılcahamam ilçe jandarma ekipleri, jandarma sualtı arama kurtarma timleri, jandarma komandoları ve AFAD katıldı. Ekipler Kırköy kırsalında delil, iz ve bulgu aradı. Cinayetin aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği açıklandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından faili meçhul iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Van ve Afyonkarahisar'da gerçekleşen olaylarda gizli tanık beyanları ve çelişkili ifadeler üzerine şüphelilerin ifadeleri tek tek incelendi, gerçekler ortaya çıktı.
3: Faili meçhul cinayetler titizlikle aydınlatılıyor, gerçekler karanlıkta kalmıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından faili meçhul cinayetlere ilişkin yazılı bir açıklama daha yaptı. Van'ın Başkale ilçesinde ve Afyonkarahisar'da karanlıkta kalan iki cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti. Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü işbirliğiyle faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bu çerçevede intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damla Nur Sarıyan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri tekrar inceleme altına alındı. İletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek iki dosyada titizlikle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.
0: Antalya'daki rüşvet soruşturmasında ortaya atılan milyonluk para trafiği iddiaları Veliha Baba ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kadar uzandı. Gökhan Böcek 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için 1 milyon avro istendiğini ve paranın CHP Genel Merkezi'nde teslim edildiğini öne sürdü. Suçlamaları reddeden Ababa hakkındaki iddialar yargıya taşınırken Antalya'dan Ankara'ya uzanan para trafiği siyasi tartışmanın merkezine oturdu.
4: Senin kimyanı bozan Türkiye'de adalet yürüyüşüne başlayarak.
1: Siyaset hattında gündem rüşvet fezlekesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma iddiasıyla fezleke hazırladı. Antalya'dan çıkan iddiaların ucu doğrudan Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e kadar uzandı. Dosyanın merkezinde 80 milyon 130 bin liralık şüpheli para iddiası var. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için 1 milyon lira istendiğini ve parayı CHP Genel Merkezi'ne teslim ettiğini öne sürdü.

0: Böceğin iddiasına göre para talebinin adresi Veli Ağbaba, talimatın sahibi ise Özgür Özel'di. Dosyadaki para trafiği iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Belediyeden iş alan iş insanlarından 80 milyon liralık para hareketi yapıldı. Milyonlarca doların nakit olarak teslim edildiği öne sürüldü. Antalya'dan başlayan soruşturma milyonluk rakamlarla siyasetin merkezine taşındı. Soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiası ile fezleke hazırlandı. Ağbaba hakkındaki iddiaların sadece Antalya ile sınırlı olmadığı, başka para ve menfaat iddialarının da dosyada yer aldığı kaydedildi. Bu dosya siyasette temizlik ve hesap verme tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı. Milletin oyuyla gelen makamların şeffaflık ve hukuk önünde hesap verme sorumluluğu taşıdığı mesajı öne çıktı. Fezleke süreciyle birlikte siyasetin koridorlarında artık yalnızca iddialar değil, meclise uzanan hukuki bir dosya konuşulacak.
1: Aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu?
2: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından soruşturmada dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Marmaris'te gösterdiği noktalarda geniş çaplı arama başlatıldı. Özel harekat ekipleri, dedektörler ve iz takip köpeklerinin katıldığı operasyonun odağındaysa yıllardır bulunamayan silah ve mühimmat var. Öte yandan Karatepe'nin kaçması yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
3: Geniş güvenlik önlemleri alındığı işaret ettiği bölgelerde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 il emniyet müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışmayla FETÖ firarisi Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da kıskıvrak yakalanmış, ardından Muğla'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu FETÖ'cü Karatepe'nin beyanları doğrultusunda suikast girişiminin ardından kaçış güzergahıyla yaşam malzemesi temin ettiği, Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunmasına yönelik Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı uyarınca Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor. Öyle ki yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgelerle daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor. Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Adeta kuş dahi uçurtmadı. Polis özel harekatla jandarma komando timlerinden oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama ve tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor. Öte yandan yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı. Şüphelinin kaldığı tespit edilen otel odasında, Araç'ta ve Eskişehir ilindeki ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet telefon, 2 adet sim kart, 1 adet dijital fotoğraf makinesine el konuldu.

0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nın yankıları sürüyor. Atılan stratejik imzanın ardından Suudi Arabistan sokaklarında adeta görsel bir şölen yaşandı efendim. Ülkenin simge yapıları gece boyunca üç ülkenin bayrak renkleriyle aydınlatıldı. İki ülkeden anlaşmaya ilişkin kritik açıklamalar geldi.
1: Mekke Anlaşması Suudi Arabistan'da coşkuyla karşılandı. Ülkenin simge yapıları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Suudi Arabistan'da geceyi yeşil ve kırmızı tonlar aydınlattı. Anlaşma vesilesiyle üç ülkenin bayrakları pek çok kentteki simge yapılara yansıtıldı. Suudi haber ajansı SPA bu görsel şölenin üç ülke arasındaki köklü tarihi bağları, ortak stratejik çıkarları ve yakın savunma işbirliğini simgelediğini duyurdu. Tarihi anlaşmanın ardından ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Bin Selman'la aynı masada imza atmaktan onur duyduğunu belirtti. Üç kardeş ülkenin inanç, dostluk ve barış kararlılığıyla birleştiğini vurguladı. Şerif, Harameyn'in gölgesinde atılan bu imzanın sadece taraflara değil tüm ümmete refah getirecek bir barış kalkanı olmasını diledi. Anlaşmanın ev sahibi Suudi Arabistan'dan da ittifakın stratejik önemine dikkat çeken mesajlar paylaşıldı. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, anlaşmanın savunma işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bölgenin güvenliğini tehdit eden, zorluklara karşı güç birliği yapma arzumuzun tezahürüdür ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Halid Bin Selman ise bu uzun vadeli savunma ortaklığının kardeş ülkeler arasındaki caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu en üst düzeye çıkaracağının altını çizdi.
0: Tarihi Mekke Ortak Savunma Antlaşması bölgede adeta deprem etkisi yarattı. Kurulan bu yeni savunma ekseni İsrail ve Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Tel Aviv'de anlaşma korkulanın başa gelmesi olarak yorumlanırken Yunan basını bu hamleyi dış politikaya vurulan büyük bir darbe ve Müslüman NATO'sunun ayak sesleri olarak manşetlerine taşıdı.
2: Üçlü savunma ittifakı İsrail ve Yunanistan'ı panikletti. İki ülke basınında anlaşma geniş yankı uyandırdı. İsrailli Haaretz gazetesi anlaşmanın askeri boyuttan çok ekonomik ve siyasi önemine dikkati çekti. Büyüyen eksenin Tel Aviv için büyük bir tehdit olduğunu yazdı. Ynet ise durumu çok hassas olarak niteledi. Suudi Arabistan'ın İsrail'den uzaklaşarak böyle bir ittifaka girmesini korktuğumuz başımıza geldi şeklinde yorumladı. Surugim gazetesi ise Türkiye ile çatışma senaryolarının arttığı bir dönemde Tel Aviv yönetiminin süreci sadece izlemekle yetinmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Anlaşma Atina'da da soğuk duş etkisi yarattı. Yunan Dinius.gr haber sitesi Suudi Arabistan'la stratejik yakınlaşma kutlamaları yapan Miçotakis hükümetinin bu anlaşmayla yeni ve ciddi bir darbe aldığını yazdı. Politik.gr ise Ankara'nın kimseyi hedef almıyoruz açıklamalarının Yunan kulislerindeki endişeyi azaltmaya yetmediğini belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren bu hamlenin tüm ezberleri bozduğunu vurguladı. Yunan Ert News televizyonunun analizi ise ittifakın geleceğine dair çarpıcı tespitler içeriyor. Haberde Suudi Arabistan'ın mali gücü, Türkiye'nin savunma teknolojisi ve Pakistan'ın insan gücünün tek bir blokta birleştiğine dikkat çekildi. Anlaşmadaki karşılıklı savunma maddesinin NATO'nun 5. maddesiyle eşdeğer olduğuna vurgu yapıldı. Analizde bu yapının gelecekte Mısır ve Ürdün gibi ülkeleri de içine katarak Müslüman NATO'suna dönüşebileceği iddia edildi. Anlaşma dünya basınında da yankı uyandırmıştı. İngiliz BBC haberini Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı başlığıyla servis etti. Anlaşmanın bazı detayları, yetkililerin açıklamaları ve uzman görüşleri aktarıldı. CNN ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan tarihi bir savunma anlaşmasıyla askeri güçleri önde gelen Müslüman ülkelere yöneliyor başlığıyla manşete taşıdı. New York Times gazetesi ise üç ülke yetkili açıklamalarına yer verdi. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığı yönündeki mesajlar aktarıldı. Amerikan Wall Street Journal'ın haberinde üç ülkenin bölgede devam eden kargaşanın ardından güvenliği sağlamak için daha yakın askeri bağların temelini oluşturduğu kaydedildi. Haberde anlaşmanın ABD güvenlik şemsiyesine yönelik yeni belirsizliklerin ortaya çıktığı bir dönemde imzalandığı belirtildi. Middle East ise dünyanın en büyük 3 Müslüman ülkesinin ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştiğine dikkat çekti.
0: Brezilya'da hortum faciası yaşandı. Hortumun etkisiyle bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Brezilya'nın güneyinde Rio Grande do Sul eyaletine hortum vurdu. Bazı bölgelerde hızı saatte 130 kilometreyi aşan şiddetli fırtına hayatı felç etti. 114 belediyede evler, kamu binaları, okullar ve elektrik şebekeleri

0: bekelerinde hasar meydana geldi. Montenegro Belediyesi'nde bir kişi ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca 5 kişi de yaralandı. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, Brezilya'nın güney ve güneydoğu kesimleri için sarı, turuncu ve kırmızı alarm verdi. İtalya'da bulunan Etna Yanardağı'nda volkanik faaliyetler sürüyor. Vorajenize zirve kraterinde yoğun aktiviteyle karakterize edilen yeni bir paroksismal evreye girdi. Etna, Avrupa'nın en aktif yanardağlarından. Vorajine zirve kraterindeki yoğun hareketleriyle yeni bir patlama evresine girdi. Volkanik faaliyet hızla şiddetini artırdı. Güçlü bir lava fıskiyesi oluşturdu. Lava akışı gözlemlendi. Patlamanın ardından yoğun bir kül bulutu oluştu. Çevredeki yerleşim yerlerini olumsuz etkiledi. Kül tabakası kapladı. Bölgede alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Catania Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu. Kolombiya'da siyasi krizin gölgesinde eşine az rastlanır sancılı bir iktidar değişimi yaşandı. Haziran ayındaki seçimleri kazanan sağcı lider Abelardo de la Espirella yemin ederek görevine resmen başladı. Yeni başkanın ilk mesajı yasa dışı silahlı gruplarla diyalog döneminin bittiği oldu. 4 yıllık görev süresi dolan solcu eski cumhurbaşkanı Gustavo Petro, halefinin zaferini tanımadığını ilan etti ve yetki devri yapmadan başkanlık sarayını terk etti.
1: Kolombiya'da Gustavo Petro yönetimi sona erdi. Aşırı sağcı Abelardo de la Espriella dönemi ise radikal kararlarla başladı. Espriella, Cali kentinde yoğun güvenlik önlemleri altında yemin etti. İlk iş olarak yasa dışı silahlı gruplara meydan okudu. Yeni lider eski cumhurbaşkanı Gustavo Petro dönemini suç ortaklığıyla itham etti. Diyalog seçeneği tamamen tükendi. Suça karşı güçlü olacağız dedi. Uyuşturucu terörizmine karşı Amerika kalkanını imzalayacağını duyuran Espriella, koka bitkisiyle mücadelede çevreye zarar vermeyen son teknoloji herbistlerle havadan ilaçlama dönemini yeniden başlatacağını açıkladı. Yeni cumhurbaşkanı ekonomide de önceki sol hükümetin politikalarını tersine çeviriyor. Petro döneminde durdurulan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin stratejik rezervleri genişletmek amacıyla yeniden başlayacağı duyuruldu. Espriella'nın en dikkat çeken kararı ise sembolik oldu. Ülkeyi farklı bölgelerden yöneteceğini belirten Espriella, geleneksel cumhurbaşkanlığı sarayı olan Casa de Narino'ya gitmeyeceğini ve bu binayı müzeye dönüştüreceğini ilan etti. İsrail ile ilişkiler de tersine dönüyor. Yeni Cumhurbaşkanı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la görüştü. Espriella görüşme için dostlar ve müttefikler arasında samimi ve içten bir görüşme gerçekleştirdik dedi. Eski Cumhurbaşkanı Petro, Kolombiya'nın İsrail ile ilişkileri yeniden tesis etme vaadini ulusal onura hakaret olarak nitelendirmişti. Devir teslim töreninin yapılması gereken başkent Bogota'da ise eşi benzeri görülmemiş bir siyasi kriz hakimdi. 4 yıllık görev süresi dolan Gustavo Petro, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek sadece Espriella'nın zaferini tanımadı. Görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok diyen Petro, sarayın merdivenlerinde destekçilerine veda ederek saraydan ayrıldı.
2: Viva Colombia Libre!

0: CHP yönetiminde olan belediyeleri rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla anmaya alıştık efendim. Ancak alışılmışın dışında olan belediye başkanlarının bu suçları normalleştirip mesajlaşmalarında da hadsizce mevkilerini kullandıklarını söylemeleri. CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alınmasının ardından sevgilisiyle olan mesajlaşmaları okuyanların ağzını açık bıraktı. Çünkü söz konusu başkan mesajda ben yürüyen parayım, her işin karşılığında para alırım ifadelerini kullandı. Bir yandan itiraf mesajları, öte yandan da işlenen suçların delilleri ortaya çıkıyor. Peki vatandaş bu duruma ne diyor? Bakalım.
1: Bu konuda gerçekten hani insanlara güvenip veyahut da bir belediye başkanını seçerek gerçekten dürüst çalışacağını düşünerek ama sonradan bu tarz şeyler çıkınca insan gerçekten çok üzülüyor, güvenemiyorsun. Yani belediyeyi boşverin ahbabı da gördük. Ve bunun gibi birçok şey de var yani. Artık gün yüzüne çıkmasını istiyoruz.
2: Hizmet etme adına seçiliyorlar. Daha sonra kendi menfaatleri doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda maalesef o mevkileri, makamları milletin hizmetine değil de, vatandaşın hizmetine değil de kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar. Biz vatandaş olarak vergi veriyoruz. İşte çevre temizliğinden, çöp vergisinden tutun da bir sürü vergileri veriyoruz. Dolayısıyla bunların bize vatandaşa hizmet olarak dönmesini beklerken şahıslar bunu farklı şekilde kullanıyorlar. Elbette vatandaş olarak çok rahatsız oluyoruz.
3: Zihniyetleri bu işte onların yani. CHP zihniyeti bu.
4: Rezillik. Gördüğümüz gibi büyükşehirdekiler gibi. Devamı da çok gelecek daha. Şimdi salak kim, uyanık kim meydana çıkacak. Bunlar kul hakkı. Hangisinin hakkını ödeyecek? 83 milyon gelecek, doğacak olan, ölen. Bunların hakları nasıl ödenecek?
5: Bu ülkeye onlar rüşvette, kırsızda başka bir şey yapmadılar yani. Yaptıkları iş o. Ne düşünebilirsin? Kötü düşünüyorum hakkında. İyi bir şey düşünmüyorum. Kimse düşünmez. Hiçbir vatandaş düşünmez yani.
6: Bence gitsin zaten. Yani böyleleri durmamalı. Gitsinler bence. Hain istemiyoruz diyorum ya. Kaçsın gitsin. Biz ülkemizde düzgün insanlar istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani az olalım, öz olalım.
7: Yani ben açıkçası rahatsız oluyorum. Yani...
8: Burada durmaları zaten kabahat değil mi onlar? Depolup gitsinler. Namuslu insanlara bıraksınlar bu Türkiye'yi artık. Öyle değil mi?
0: Diyarbakır merkezi 8 ilde siber zorbalık ve şantaj şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin kamuoyunda derin üzüntü yaratmış olaylarda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine bile siber zorbalık yaptıkları tespit edildi.
9: Teknik incelemeler yapıldı, dijital platformlar tarandı. Şüpheliler tek tek tespit edildi.
10: Diyarbakır merkezi 8 ilde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle toplumda derin üzüntü yaratan Rojin Kabayış, Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak şantaj ve tehdit eden o şebeke üyeleri tek tek yakalandı.
9: Çalışmalar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Dijital platformlarda C47 ve C99 kod isimleriyle örgütlenen illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan bir şebeke tespit edildi. Şüpheliler hakkında tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hileyle çalma suçlarından işlem başlatıldı.
10: Yapılan operasyonda yakalanan şebeke üyeleri yapılan sorgulamaların ardından da Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı ve yapılan sorgulamalar sonrasında şüphelilerden ikisi tutuklandı, beşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
9: Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Avcılarda balık tutmak için kayalıklara çıkan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan vatandaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
11: Birkaç balık tutacak, belki biraz deniz havası alacak, evine dönecekti. Ancak işler hiç de beklendiği gibi olmadı. Yaşlı adam düştü, denizde can verdi. Olay akşam saatlerinde avcılar Deniz Köşkler sahilinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla kayalıklara çıkan 74 yaşındaki vatandaş bir süre sonra dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Bitlis'te Van Gölü'nde yüzen bir kişi kıyıdan açılınca rüzgarın da etkisiyle akıntıya kapıldı. Çaresizce gölün ortasında bekleyen vatandaşın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İzleyelim.
12: Van Gölü'nün sodalı suyuna girdi, yüzmeye başladı. Ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Van Gölü'ne giren bir kişi, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaştı. Çevredekiler durumdan endişelenince sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye botla sevk edilen sahil güvenlik ekipleri yüzücüyü kıyıdan yaklaşık 900 metre açıkta buldu.
13: Kafası gözüküyor orada, tamam gördüler.
12: Sahil güvenlik ekiplerince bota alınan yüzücü güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. O anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
13: Çıktı. Bota çıktı.
0: İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Ali Anzo'nun hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
11: Sosyal medyada tartıştılar, barışmak için buluştular ancak bu sefer de kavga ettiler. Bir kişinin öldüğü kavgada peş peşe gözaltılar, tutuklamalar geldi. Olay Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Sosyal medya üzerinden bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup barışmak amacıyla buluşmak üzere sözleşti. Buluşma sırasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Sevgilimi rahatsız ettin tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Anzo yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler yaptıkları incelemeler sonucu olaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, 3 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
0: 2 sene boyunca çalıştığı döviz bürosundan tam 1,5 kilogram altın çaldı, kayıplara karıştı. Fakat kaçış umduğu kadar uzun sürmedi. İstanbul Sancaktepe'de çalıştığı iş yerinden 1,5 kilogram altın çalan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.
12: Ekmeğini yediği yere ihanet etti. Çalıştığı döviz bürosundan 1,5 kilo altın çaldı, kayıplara karıştı. Olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İlçede bulunan döviz bürosuna bundan 2 sene önce giren bir şahıs, bürodan 9 milyon lira değerinde 1,5 kilo altın çaldı. Ardındansa 28 Temmuz tarihinde işten ayrıldı. Olayın fark edilmesinin üzerine emniyet birimlerine haber verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmaların ardından 4 Ağustos günü gerçekleştirilen operasyonun ardından şüpheli 500 gram altınla kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anına dair görüntülerse an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
0: İstanbul'un iki farklı noktasında binalar tahliye edildi. Vatandaş büyük panik yaşadı. Sultan Gazi'de temel kazı sırasında yan bina zarar görürken Çekmeköy'de ise istinat duvarı yıkılan inşaatın yanındaki 5 katlı bina boşaltıldı. Ayrıca binanın çevresindeki 3 bina daha tahliye edildi.
14: Çocuklar deprem olur diye sandılar. Dışarı çıktılar, baktılar ki bina işte şey yapmaya başlamış, çökmeye başlamış.
11: Temel kazı sırasında zarar gördüğü tedbir amacıyla bina boşaltıldı.
15: Tam olarak gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk.

0: apar topar zaten telaşla aşağıya indik. Harfiyat geldi ondan sonra. Harfiyat daha doğrusu 2 metre daha derin kazdığı için sıkıntı ondan olmuş.
1: Bizim temelden 2 metre aşağıya doğru indiklerinden dolayı sabaha kadar bina yattı. Bugün her ne kadar beton hazırlığını yapmış olsalar bile ona zaman fırsat vermedi.
2: Görüntünün adresi Sultan Gazi 50. Yıl Mahallesi. İnşaat alanında sürdürülen temel kazı esnasında yan taraftaki bina zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
3: Ya, akşam gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı. Paniklen aşağıya indik. Yan tarafta harfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık. Şu anda halen bekliyoruz.
2: Ekiplerin incelemelerinin ardından bina güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın çevresindeki 3 bina da tahliye edildi. Boşaltılan bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin incelemelerinin ardından bina güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek Büyükçekmece Adliyesi ziyaretinde konuşuyor. Kulak verelim.
5: Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Aziz İstanbullular, son 6 ayda Türkiye genelinde mücadeleleri rakamsal olarak bakarsak, örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlarla daire başkanlığı çalışmalarıyla 81 il Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonu kapsamında 2026 yılının Şubat ve Temmuz döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç yapılanmalarına yönelik binlerce operasyon gerçekleştirdik. On binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çok sayıda şüpheli tutuklandı. Çok sayıda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 22 Haziran tarihli genelgemiz doğrultusunda organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz daha da güçlenirken suçtan elde edilen 100 milyonlarca lira ile yüksek miktarda döviz, milyarlarca lira değerindeki uyuşturucu madde ve üretim girdileri, binlerce taşınmaz araç, banka hesabı, şirket ve finansal işletme soruşturma ve tedbir süreçlerine dahil edildi. Yasa dışı bahis siteleri, kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk lirasını aşmıştır. Operasyonlarımız ayrıntıları güncel veriler Adalet Bakanlığımızın resmi yayın organları aracılığıyla zaman zaman kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu rakamların her biri kapsamlı soruşturmaları, titiz delil toplama süreçlerinde Cumhuriyet Savcılarımız ve kolluk birimlerimizin yoğun emek ve mesailerini göstermektedir. Bu tablo bize şunu söylüyor. Örgütlü suç yalnızca bir asayiş meselesi değildir. Aynı zamanda devasa kayıt dışı bir ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara da yöneleceğiz. Suç geliri korumayan, parasını sisteme sokamayan, taşınmazını ve şirketini kullanamayan örgüt ayakta kalamaz. Bu konuda kararlıyız. Sayın İçişleri Bakanımızla da bugün aslında kararlı olduğumuzun görüntüsünü vermek için bir araya geldik. Kıymetli basın mensupları, gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi ve toplumumuzun her kesimini tehdit eden, ülkemizin gelecek nesillerini zehirleyen, ekonomik anlamda çekirdek ailelerimizi çökerten, ticaretimizi ve ekonomimizi sekteye uğratan uyuşturucu belası, sanal bahis, kumar ve sokak çeteleriyle mücadelede artık yeni bir boyuta geçeceğiz. Hukuk sistemimizdeki eksiklikleri giderecek, vatandaşlarımıza ve devlet ciddiyetiyle can ve mal güvenliğinin teminatını en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız. Savcılarımızın örgütlü suç, narkotik ve mali analiz alanındaki uzmanlığını sürekli eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu sebeple uyuşturucu şebekeleri, sanal bahis ve kumar yapıları, sokak çeteleri dahil tüm illegal yapıların kılcal damarlarına kadar inerek adalet önünde, hukuk önünde hesap soracağız. Değerli basın mensupları, buradan bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. suç örgütlerinin büyüklüğü, uluslararası bağlantıları, finansal gücü veya kullandıkları teknolojinin karmaşıklığı bizi yolumuzdan çeviremez. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasına üstündür. Bu mücadelede görev yapan Cumhuriyet savcılarımıza, hakimlerimize, emniyet ve jandarma teşkilatımıza, sahil güvenlik ve gümrük birimlerimize, MASAK ve Adli Tıp Kurumu personelimize, bakanlığımızın bütün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliği süreçlerine katkı sunan muhatap kurumlara da şükranlarımı ifade ediyorum. Hedefimiz nettir. Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altına alındığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye'dir. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya sabırla ve hukuktan ayrılmadan devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızı da Adalet Bakanlığımızın Büyükçekmece Adliyesi'nde ağırladığım için de kendisine burada bulunduğundan dolayı da tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum.
6: Evet. Değerli basın mensupları, bugün Sayın Adalet Bakanımızla, İstanbul Valimizle, kaymakamlarımızla, bas savcılarımızla beraber İstanbul'un önemli ilçelerinden Esenyurt ilçemizde kaymakamlarımızı ziyaret ettik. Orada ilçe kaymakamımızdan ilçemizin emniyet, asayiş başta olmak üzere kamu hizmetleriyle ilgili, kamu yatırımlarıyla ilgili konularda detaylı bilgiler aldık. Çünkü Esenyurt 1 milyonu aşan nüfusuyla hem İstanbul elimizin hem de ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Kamu yatırımları açısından da önemli ilçelerimizden birisi. Bunun yanında savunma sanayimizin önde gelen firmalarından Baykar, yine Mercedes-Benz'in otobüs fabrikası ilçemizde bulunuyor ve bu haliyle ilimizin yani genel ihracatımızın %7'sini tek başına Esenyurt ilçemiz karşılıyor. Bugünkü ziyaretimiz ilimizin emniyetini, asayişini burada İçişleri Bakanlığı olarak, Adalet Bakanlığı olarak beraberce yürütmüş olduğumuz hizmetleri beraber gözden geçirmek ve koordinasyonu sağlamak, emniyet asayiş yönünde koordinasyonu daha da kuvvetlendirmektir. Ben bundan dolayı bugünkü programımıza iştirak eden, bize destek veren Sayın Adalet Bakanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunların neticesinde Esenyurt ilçemizde hükümet konağımız yok. Kaymakamlığımız şu anda ilçe belediyesine ait olan çok katlı bir binada hizmet veriyor. Dolayısıyla 2027 yılında ilçemize, Esenyurt ilçemize bir hükümet konağı kazandıracağız. 16 bin metrekarelik bir alan üzerinde ilçemizin tamamen bütün birimlerinin içerisinde yer aldığı bir hizmet binası yapacağız. Ardından ilçe emniyet müdürlüğü binamız da yok. Bu konuda belediyemiz yer tahsisini yaptı, son aşamaya getirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe emniyet müdürlüğü binasını da Esenyurt ilçemize kazandırmış olacağız. Bununla ilgili ödeneğimiz şu anda hazır, paramız hazır. İlerleyen günlerde ihalesine çıkıp bu emniyet müdürlüğü binamızla hemşerilerimize emniyet asayiş yönünden daha güzel bir hizmet vermiş olacağız. Yine bunun ardından emniyet asayişi daha da kuvvetlendirmek, ilçemizin huzurunu arttırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz. Bu da bu hizmetimizde önümüzdeki günlerde inşallah hayata geçmiş olacak. Bunların dışında özel harekat başkanlığımıza ait bir müdürlüğümüz, özel harekat müdürlüğümüz ve çevik kuvvetimiz de yine Esenyurt ilçesi içerisinde konuşlandırılacak. Bu da ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak. Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023 yılına göre %96 arttırmış olduk. Bu sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı yine 2023 yılına göre %40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber bunların bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde yaklaşık 800 kilo uyuşturucuyu da yine personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız. Narvas uygulamamız var. İçişleri Bakanlığımızın 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe koydu. Bu Narvas uygulamamızın neticesinde de bir veri analiz sistemi bu narkotikle ilgili. Bize gelen ihbarların %23 oranında arttığını görüyoruz. Bu da vatandaşımızın uyuşturucuya bize vermiş olduğu desteğin somut bir göstergesi. Burada değineceğim son konu Esenyurt'la ilgili olarak sahip sokak hayvanlarıyla ilgili. Biz Türkiye'de biliyorsunuz bütün Türkiye'de bütün illerimizde bununla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahip sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahip sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Ya barınakta veya doğal yaşam alanında sahip sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor. Esenyurt ilçemizle ilgili söyleyeceklerim bugün bunlardan ibaret. Bir de Türkiye gündemiyle ilgili olarak malumlarınız terör Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak. Tabii bu sürecin bugüne gelmesinde en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımıza ait, Muhterem Cumhurbaşkanımıza ait. Baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi ve bunun neticesinde de süreç sağlıklı bir şekilde bugünlere geldi. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, bilge devlet adamı Sayın Doktor Devlet Bahçeli de terörist Türkiye konusunda gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. Üçüncü bir teşekkürü de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için, bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi ve bugünleri görmüş olduk. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, bir provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin işlemesi noktasında. Ben onun dışında da devletimizin bütün birimlerine, terörist Türkiye, terörist bölge sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugünkü adliye ziyaretinde de bizi misafir eden, ev sahipliği yapan Sayın Adalet Bakanımıza, buradaki hakimlerimize, savcılarımıza, başsavcılarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri hürmetle selamlıyorum.

0: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz sıra dışı bir deneyim sunuyor. Özellikle yaz aylarında deniz suyunun çekilmesi ve sığlaşması ile birlikte oluşan doğal geçit ziyaretçiler tarafından da denizin içerisinden yürüyerek bir adadan diğerine ulaşabilme imkanı sunuyor.
1: Adalar arası yolculuk tekne ya da vapurla değil yürüyerek sağlanıyor. Yerli ve yabancı turistler yaz aylarında gerçekleşen bu sıra dışı deneyimi yaşamak için Balıkesir'in Cunda Adası'na akın ediyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz, yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Deniz suyunun sığlaştığı bölgede vatandaşlar suyun içinden yürüyerek adadan adaya geçiyor. Ziyaretçilerin sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla birlikte bölgeye olan ilgi de her geçen gün artıyor. Doğal yapısı ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bölge ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.
0: Üniversite tercihinde artık yapay zeka faktörü göz ardı edilemiyor. Uzmanlara göre yapay zeka destekli yeni bölümler farklı disiplinleri teknolojiyle buluşturarak geleceğin mesleklerine yeni bir kapı aralıyor.
2: Kesinlikle yapay zeka ile desteklenmiş bir bölümü tercih etmek isterdim çünkü gelecek bu yönde ilerliyor.
3: Daha çok kendi ilgi alanlarıma ve yani önceden karar verdiğime bakıyorum ama hani işte daha teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekaya da önem vermek gerekiyor. Çünkü hani ileride hayatımızın büyük bir parçası olacak. Yapay zeka ile alakasız bir bölüm var ama eğer bu bölüm olmasaydı yapay zekayla bulundururdum yani. Önemli bir konu çünkü.
1: Üniversite tercihi yapacaklar için yeni bir dönem başlıyor. Yapay zeka destekli bölümler listedeki yerini alıyor.
4: Yapay zeka artık işletmeden sosyal bilimlere, kültürden eğitime kadar pek çok alanı dönüştürüyor. Dolayısıyla gelecekte yalnızca yapay zeka sistemlerini geliştiren kişileri değil, bu sistemleri kendi alanında kullanabilen, yorumlayabilen ve yönetebilen uzmanlara da ihtiyaç olacak.
5: Yapay zeka sadece teknolojiyi değil, üniversite tercihlerini de dönüştürüyor. Uzmanlara göre yapay zeka destekli yeni lisans programları bu alanda kariyer hedefleyen öğrenciler için önemli bir fırsat.
4: Bu programlardan mezun olan öğrenciler veri analizi, araştırma, danışmanlık, iş geliştirme, dijital içerik, proje yönetimi, yapay zeka etiği ve dijital dönüşüm gibi farklı alanlarda çalışma imkanı bulabilir.
1: Uzmanlar öğrencilerin tercih yaparken bölümün sadece puanına değil, mezuniyet sonrası kazandıracağı yetkinliklere de bakması gerektiğini vurguluyor.
4: Çünkü artık iş dünyası yalnızca diploma değil, dijital yetkinlik, yabancı dil, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim ve farklı alanlarla birlikte çalışabilme becerisi arıyor. Bu nedenle öğrenciler tercih yaparken bölümün sunduğu staj uygulama, proje, sektör işbirliği ve uluslararası deneyim imkanlarını da değerlendirmeli.
1: Tercih yapacak öğrenciler yapay zeka ile ilintili bölümleri göz önünde bulundururken artan fırsatlar mezunları dahi yeniden okumaya yönlendiriyor.
6: Şu dönemde yapay zeka aşırı popüler. Popülerliğinin yanı sıra aynı zamanda aşırı kullanışlı ve geleceğe hitap eden bir bölüm. Geleceğe hitap etmesi bir de aynı zamanda yurt dışlarında aşırı derecede popüler olmaya başladı. Hatta ben bir ara Çin'e falan da gitmek istiyordum bu yüzden ama işte nasip de yoktu.
7: Yapay zekalar genel olarak şu an teknoloji çağında olduğum için tercih ediliyorlar. Hani bir faydası mutlaka vardır. Ben şu anda bölümümden memnunum ama hani bana bir şans daha verilseydi, hani benim zamanımda olsaydı tabii ki de kabul ederdim, bölümü okumak isterdim.
0: Bağevi yaptırmayı planlayanları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım arazilerinde bağevi, tarımsal depo ve benzeri yapılar için gereken asgari arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirildi. Peki bu değişiklik ne anlama geliyor? Cevabına bakalım.
8: Şehrin kalabalığından uzak, doğayla iç içe bir yaşam isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İşte tam da bu noktada bağ evi yaptırmayı planlayanları ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım arazilerinde bağ evi, tarımsal depo ve benzeri yapıların yapılabilmesi için gereken asgari arazi büyüklüğü artık 50 değil 20 dönüm.
9: 50 dönümden 20 dönüme inmesi şöyle bir durum ifade ediyor. İnsanlar 50 dönüm araziyi tek seferde bulmak için çok zorlanıyorlardı. Yani öyle bir arazi zaten sayılı ülkemizde. 20 dönüme inmesi de şöyle olumlu oldu. Mesela şu üzerinde bulunduğumuz arazi 24 dönüm bir arazi. Buraya bir ev yaptığınız anda burayı çok güzel, mesela kuru tarım değil de sulu tarıma çevirebiliyorsunuz.
10: Kimi için yatırım, kimi içinse doğayla iç içe bir yaşam hayali. Bağ evi yapmak isteyenlerin uzun süredir beklediği düzenleme yürürlüğe girdi.
8: Düzenleme önemli bir kolaylık sağlıyor. Ancak bu değişiklik her tarım arazisine istenilen şekilde yapı yapılabileceği anlamına gelmiyor.
9: İzin verirken mesela neye dayanarak izin verecek? Sen şimdi buraya bir villa mı yapıyorsun yoksa bir bağ evi? Yani bağ evi demek tarıma dayalı bir ev demek. Ona bir dikkat etmesi lazım. Tabii ki her tarım arazisine ev yapılmaz.
8: Bağ evi yapmak isteyenlerin arazinin niteliğini ve ilgili kurumların izin süreçlerini mutlaka dikkat

0: dikkate alması gerekiyor.
1: Herkes önce bir hobi amaçlı düşünsün. Hobi evi yapıyormuş gibi. Daha sonra zaten hobi direkt otomatikmen tarıma elverişli oluyor. Burada bir evin olduğu anda sen düşünemezsin ki buğday mı ekeyim, arpa mı ekeyim, işte nohut mu ekeyim. Bunu hemen sulu tarıma çevirmeyi düşünürsün. Ülkemize çok şey kazandıracak Eda Hanım. Herkes tarımla uğraşacak. İnsanlar tarım ve hayvancılığa çok özen gösterecek. Çünkü dört mevsim

hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalan.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün.

Doktor Özgenur Reyhan Güler an ve zamanda bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif PKK-KCK'nın fiili varlığına son verdiği ve silahların teslim edildiği tespit edildikten sonra devreye girecek hukuki mekanizmaları düzenliyor. Düzenlemenin pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi beklenirken süreçte gözler meclisteki yeni aşamaya çevrildi.
1: Sayın Kaya. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 18 saatlik maratonun ardından teklif genel kurul aşamasına geldi. Düzenleme terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak. Teklif PKK-KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silah mühimmat tesliminin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi şartına bağlanıyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazetede yayımlanmasının ardından hukuki süreç işleyecek. Komisyon görüşmeleri sakin geçmedi. Teklifin görüşüldüğü salonda zaman zaman gerginlik yaşandı. İYİ Partili vekiller konuşmalara sık sık müdahale etti. Tansiyon yükseldi. Tüm tartışmalara rağmen komisyon mesaisi devam etti. 18 saate yaklaşan görüşmelerin ardından teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
2: Bu yeni dönemin de en güçlü aktörlerinden biridir.
1: Teklifin pazartesi günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Genel kuruldaki görüşmelerle birlikte terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir meclis mesaisi başlayacak. Gözler şimdi yasanın genel kuruldaki görüşmelerine ve atılacak yeni adımlara çevrildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından faili meçhul iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Van ve Afyonkarahisar'da gerçekleşen olaylarda gizli tanık beyanları ve çelişkili ifadeler üzerine şüphelilerin ifadeleri tek tek incelendi, gerçekler ortaya çıktı.
3: Faili meçhul cinayetler titizlikle aydınlatılıyor, gerçekler karanlıkta kalmıyor.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından faili meçhul cinayetlere ilişkin yazılı bir açıklama daha yaptı. Van'ın Başkale ilçesinde ve Afyonkarahisar'da karanlıkta kalan iki cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti. Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü işbirliğiyle faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Bu çerçevede intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damla Nur Sarıyan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları ve aile bireylerinin çelişkili ifadeleri tekrar inceleme altına alındı. İletişim kayıtları titizlikle değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Ve 7 Ağustos 2026 tarihinde Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'daysa 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Otopsi bulgularıyla şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada olayın yüksekten düşme gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında üvey baba çocuğu kasten öldürme ve eziyet, üvey dede ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek iki dosyada titizlikle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. Atılan stratejik imzanın ardından Suudi Arabistan sokaklarında adeta görsel bir şölen yaşandı. Ülkenin simge yapıları gece boyunca 3 ülkenin bayrak renkleriyle aydınlatıldı. 2 ülkeden anlaşmaya ilişkin kritik açıklamalar geldi.
0: Mekke Anlaşması Suudi Arabistan'da coşkuyla karşılandı. Ülkenin simge yapıları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Suudi Arabistan'da geceyi yeşil ve kırmızı tonlar aydınlattı. Anlaşma vesilesiyle 3 ülkenin bayrakları pek çok kentteki simge yapılara yansıtıldı. Suudi haber ajansı SPA bu görsel şölenin 3 ülke arasındaki köklü tarihi bağları, ortak stratejik çıkarları ve yakın savunma işbirliğini simgelediğini duyurdu. Tarihi anlaşmanın ardından ülkelerden de peş peşe açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Bin Selman'la aynı masada imza atmaktan onur duyduğunu belirtti. Üç kardeş ülkenin inanç, dostluk ve barış kararlılığıyla birleştiğini vurguladı. Şerif, Harameyn'in gölgesinde atılan bu imzanın sadece taraflara değil tüm ümmete refah getirecek bir barış kalkanı olmasını diledi. Anlaşmanın ev sahibi Suudi Arabistan'dan da ittifakın stratejik önemine dikkat çeken mesajlar paylaşıldı. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, anlaşmanın savunma işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bölgenin güvenliğini tehdit eden, zorluklara karşı güç birliği yapma arzumuzun tezahürüdür ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Halid Bin Selman ise, bu uzun vadeli savunma ortaklığının kardeş ülkeler arasındaki caydırıcılığı, koordinasyonu ve entegrasyonu en üst düzeye çıkaracağının altını çizdi.
1: Böylece bültenimizi noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan Bu Ülke programı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağa aşılacak diye.

diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıradışı diplomatın sıradışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20.15'te 24'te.

0: Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adına.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında 28 Şubat 2026 biliyorsunuz. Bu yıl başlayan savaşın anatomisini çıkartacağız. Çünkü pek çok analiz, tartışma yapıldı etrafında. Bu akşam konunun uzmanı ve uzun yıllardır İran üzerine çalışan hem tarihi hem günceli Serhan Afacan konuğumuz. Bizim anlattıklarımız üzerinden siz bir mülahazada bulunacaksınız ve bu arada tabii Mekke Anlaşması'ndan da söz edeceğiz. Elbette savaşın bir sonucu değil ama savaşın sonucunda çok daha iyi değerlendirilebilecek bir haber. Hoş geldiniz Serhan Bey.
1: Hoş bulduk Berkis Hanım, teşekkür ederim.
0: Şimdi biz kendi ekranlarımızda da bir parça Batı medyasında da öyle gördük yani. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu çeşit yorumlar gördük. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi baktığımızda İran'da ne yazık ki diyorum, Tahran'da 50 bin konut yerle bir oldu. Hı hı. Petrol altyapısı çöktü. Nükleer tesisleri vuruldu. Deniz kuvvetleri neredeyse yok oldu. Topyekün bir felaket söz konusu İran'da. Ama dediğim gibi sadece İran'da değil, İran dışı, Türkiye'de de öyle. Ya bilerek ya bilmeyerek ya da öyle görmeyi tercih ederek bu savaşta, savaştan İran'ın direnişi ve galibi gibi söz ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu elbette çok yüzeysel bir değerlendirme. Öncelikle böyle başlamak lazım. İran'da bunun propagandası yapıldı. Hatta hatırlayalım, Nisan başında, 8 Nisan'da ateşkes ilan edildiğinde de, 17 Haziran'da mutabakat imzalandığında da İran İslam

0: Cumhuriyeti yönetimi bunu sokaklara, kamuoyuna böyle sundu. Hatta bununla ilgili gerek belli cenaze merasimlerindeki en sonuncusu.
1: Tabii söylemeyi unuttum. Bütün karizmatik kişiliklerini tabii, de
0: çok kritik
1: yitirdi.
0: Bir konu. Çok kritik bir konu bu gerçekten. Bunu da ayrıca konuşmak lazım. Çünkü
1: tabii.
0: Oğlu ve halefi durumdaki Müçtaba Hamine'nin ortada olmamasıyla alakalı bir tartışma da var İran'da. Çünkü bu İran'da bazı tartışmaları daha da derinleştiriyor ve ekseninden kaydırıyor, öyle söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla İran bunu böyle sundu. Bunu bir zafer olarak sundu. Amerika'nın ateşkesi kabul etmesini, efendime söyleyeyim, mutabakatta İran'a verilen tırnak içinde tavizleri ya da taahhütleri taviz olarak okudu İran yönetimi. İran'ın bunu böyle sunması belli noktalarda anlaşılabilir. Çünkü İran bunun gerçek bir zafer olmadığını biliyor. Çünkü gerçek bir zaferi nasıl tanımlayacaksınız? Bu kadar kaybın üstündeki siz sıraladınız zaten. İran'ın güney hatları günlerce vuruldu. Binlerce hedef vurdu Amerika Birleşik Devletleri. Bunun içinde tabii ki ne yazık ki 3500 sivil can kaybı da var.
1: Tabii 26 bin onları not ettim müsaadenizle
0: tabii,
1: söyleyeyim. 3500 ile 6 bin arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin. Daha fazla yaralı var. 10 milyon ton enkaz var.
0: Tabii. Dolayısıyla bu zafer olarak çok sunulacak bir görüntü değil. Ama şu yönüyle zafer olarak sunmaya çalıştılar. Mağlup olmamak. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail geçen sene de yapmıştı malum Haziran ayında. Şimdi Amerika ile beraber yaptı.
1: O zaman nükleer tesislere dönük.
0: İran sonrasında 22 Haziran'da yani ateşkes 24 Haziran'da ilan edilmeden 2 gün önce Amerika İran'ın nükleer tesislerini, Fordo'yu, Natanz'ı, Isfahan tesislerini vurmuştu. Sivil alanlar herhangi bir saldırı yapmamıştı. İsrail daha ziyade bunları yapmıştı. Şimdi ise daha geniş çaplı bir saldırı oldu ki zaten ayrıntılarını verdiniz bunların. Ve İran bunu şöyle okudu. Hatta bu arada bir de hatırlayalım, İran'da Ocak ayında protestolar oldu. Aralığın sonunda başladı.
1: Ve geniş protestolar.
0: Oldukça geniş. Yani hala tartışılan, hayatını kaybedenler üzerinden yapılan tartışmalar var. İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin verdiği tepki tartışılıyor. Ve arkasında kimin olduğu da tartışılıyor. İran bunların hepsini birleştirdi. Hazirandaki savaş, Aralık sonunda başlayıp Ocak boyunca devam eden protestolar, sonrasında ikinci savaş. Ve bunların İslam Cumhuriyeti'ni yıkmaya dönük, rejimi yıkmaya dönük bir saldırı olduğu, dolayısıyla rejimin dayanıklılığını, gücünü ispat ettiği ve bunun da bir başarı olduğu, zafer olduğu.
1: Trump'ın da bu söylemi kuvvetlendiren bir söylemi oldu. O da kitle gösterilerinde rejimin düşürüleceğini, destek vereceklerini beyan ettiği açıklamaları oldu.
0: Tabii.
1: Değiştirse de. Ama en azından o propagandanın daha tahkim edilmesini sağladı sanki söylemler.
0: Çok net. Hatta protestolar devam ederken hatırlayalım, böyle mutat, işte yardım yolda geliyor, işte kurumları tutun falan tarzında böyle ileri düzey, kabul edilemez açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla Tahran'dan bakıldığında bu işte Amerika topuyla tüfeğiyle geldi ama biz ayakta durduk.
1: Ağzıyla da söylüyor.
0: Hatta başka şeyler de söyledi. Hatırlayalım, işte Kürtler üzerinden bir takım planlar geliştirmek istedikleri, işte bundan dolayı Kürtleri suçladı, silahları verdik
1: boşa gitti.
0: Onları öfkeliyim, tepkiliyim meyanında açıklamalar da yaptı. Şimdi dolayısıyla buradan bakıldığında İran bu planlar çöktü. Biz ayakta kaldık. Amerika'ya tırnak içine dersini verdik. Amerika Haziran'da nasıl ki İsrail ateşkesi kabul etmek zorunda kaldıysa, Amerika da ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı şeklinde bir anlatı inşa ettiler. Ama meseleyi biraz bu ideolojik anlatı ve propaganda zemininden uzaklaştırıp biraz daha gerçekçi bir zemine taşıdığımızda İran'ın kayıpları kazanımlarından daha büyük. Bu çok net. Yani bir maliyet hesaplı şöyle bir şey söyleyeyim. 17 Haziran'da biliyorsunuz mutabakatta 14 madde var. Bu 14 maddenin büyük bir bölümü ekonomi meseleler, Hürmüz gibi, işte savaşın bütün cephelerde bitmesi gibi jeopolitik konular da var. Ama genel itibariyle İran'ın dondurulmuş varlıktan serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve 300 milyar dolar Amerika ve Amerika'nın müttefikleri, Orta Doğu'daki müttefikleri ne demek ise, bunlar tarafından İran'ın yeniden kalkınma, yapılanma için bir fon sağlanması gibi bazı maddeler de vardı. Bize bu şunu gösteriyor: savaş bittiği noktada, eğer bugün savaş biterse, ki hala onu da tartışırız ve orada da akışkan bir süreç var, İran çok büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Altyapı maliyetiyle karşı karşıya kaldı, bu çok net.
1: Yani bitmezse de onun için felaket, biterse de
0: Bitmezse zaten şimdi.
1: Evet. Ama biterse de kolay bir tablo yok önünde.
0: Kesinlikle yok. Hatta şöyle, Amerika olan koşullarda bile İran ekonomisinde baskı, yani Aralık'ta protestolar neden çıktı? İran ekonomisinin durumunun ne olduğunu bizim söylememize gerek yok. Bizzat İran'da bu tartışılıyor. Ben çokça referansta bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda, yani özellikle geçtiğimiz sene Haziran'da savaş çıkmadan önce Mayıs ayında, Mart ayında çeşitli dönemlerde bizzat İran Meclis Araştırma Merkezi'nin raporları var İran ekonomisine dair. Bunlar istatistikler, İran'ın ilgili kurumlarından verilen istatistikler. Her ölçüte göre İran ekonomisinin kötü olduğu, İran ekonomisinin toparlanmasının zor olduğu, bu baskıya İran'ın dayanamayacağı, yani yaptırımların getirdiği külfetlere dayanamayacağı, olağan pazarlığını bile kaybettiği vesaire. Dolayısıyla Amerika'nın zaten olağan koşullarda bile baskısı İran'a çok büyük maliyetler getiriyordu ki bu zaten İran'ın milli gelirindeki düşüş, petrol gelirleri ve diğer hemen hemen işsizlik, enflasyon gibi belirlerinde dövizdeki hareketlilikte bu görülüyordu. Dolayısıyla ortada bence nispi bir başarıdan ancak bahsedebilir İran. O nispi başarı da nedir? Gerçekten işte rejimin düşmemesi, efendime söyleyeyim, liderinin öldürülmesine rağmen bir şekilde ayakta kalması. Ama geride İran'da çok büyük bir yıkım. Altından kalkmak ki bakın dün daha İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan bir açıklama yaptı. Daha doğrusu videolar daha önce çekilmiş. İkinci görevdeki ikinci senesi bitip üçüncü senesine girdiği için bir seri röportaj yapılmış uzun. Dün de üçüncü bölümünün bunun son bölümü paylaşıldı. Dış politika ve toplumsal katılım konularını ele alan şunu söylüyor özetle adam. Diyor ki yani biz savaşmak zorunda değiliz. Bakın ABD ile Çin de dost değil ama savaşmıyorlar. Çin ekonomik kalkınmasına ağırlık veriyor. Dolayısıyla bizim kendi sorunlarımıza dönmemiz lazım. Yani bir an evvel artık yeniden yapılanma, işte İran-Irak Savaşı sonrasında benzer bir tartışma. Orada da vardı bu tartışmalar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı kabul edilirken. Dolayısıyla ortada real, gerçek bir zaferden bahsetmek, olduğunu söylemek bence abesle iştigal olur. Var olan nispi başarıda ya da zaferde rejimin bir şekilde ayakta kalması, özellikle İsrail'in rejim değiştirme konusundaki takıntısının gerçekleşmemiş olmasından ibaret.
1: Peki orada küçük bir soru sormak istiyorum rejim değişikliği ile alakalı. Geçen sene yani yıl başında Ocak ayındaki daha önceki senelerde de olan ama Ocak ayında daha kitlesel dönüşen ki daha geniş kitlelere yayılan o gösteriler sırasında Türkiye'de de dünyada da gerçekten İran'ı tanıyan, rejimi bilen, bunların arasında siz de varsınız. Kimse rejimin değişeceğini söylemedi. Hı hı. Yani bunu da kehanetle değil, tabii, dinamiklerine bakarak. Amerikan siyaseti yani Trump öyle söylese bile, öyle bir söylem kullansa bile sahiden İsrail'deki artık yani bakınca İran açısından maalesef istihbaratını elek gibi ele geçirmiş görülen bir ülke. O ülkede rejimin düşüp düşmeyeceğini bilemez mi?
0: Şimdi benim buradaki kanaatim şu. Ben Amerikalıların İran'da rejim düşecek ya da rejim düşmeli konusunda bir takıntısının olduğunu düşünmüyorum. Değil, elbette.
1: Bu bir savaş söylem.
0: Evet, yani Trump ABD Başkanı bunu gün aşırı kullandı, dillendirdi vesaire. Bir baskı unsuru olarak da düşünebiliriz. İsrail cephesinde muhtemelen bakış açısı farklı. İsrail'in başka hülyalarının olduğu, yani herhangi bir şekilde İslam Cumhuriyeti rejimiyle orta yol bulmanın kendilerine güvenlik sağlamayacağını, bu rejimin düşmesi gerektiğini İsraillerin düşündüğü kanaatindeyim. Ama Amerikalılarda bence bu kanaat yoktu. Hatta bana kalırsa bu 28 Şubat'ta başlayan savaş çok da Amerikalıların gönüllü girdiği bir savaş değildi bence. Onu da söyleyeyim. Yani Amerikalı Trump yönetiminin İran'la arası iyiydi, diplomatik sonuç alabilirdi. O ayrı bir tartışma konusu. Bunları söylemiyorum elbette. Ama biraz Ocak ayındaki görüntüler anladığımız kadarıyla İsraillilerin Amerikalıları ikna etmesini kolaylaştırmış gibi duruyor. Ya bakın burada olan koşullarda bile bu toplumsal baskıya direnemediler. İşte İsraillere kalırsa 50-60 bin kişi öldürüldü. Dolayısıyla daha büyük bir olay biz çıkarırsak, rejimi istikrarsızlaştıracak bir saldırı başlatırsak bunların tutunması mümkün değildir diye. Ama bence Amerikalılar bunu çok erken, bunun test edilemeyecek, gerçekleştirilemeyecek bir şey olduğunu fark ettiler. Ve ben o yönde hareket ettikleri kanaatinde değilim. Zaten saldırıların geneline de baktığımızda rejimi düşüreyim falan saldırıları değildi bu. Biraz daha İran'ı askeri anlamda zayıflatma, hatta olabildiği düzeyde zayıflatma. Bazen ABD Başkanı zayıflatılanın üstünde bir imaj çizmeye çalıştı. Bitirdik yoklar artık falan gibi. Ama büyük oranda İran'ı zayıflatma. Böylelikle tırnak içinde İran'ı bir sorun olmaktan çıkarma yönünde hareket ettiğini ben şahsen düşünüyorum. Hatta bir noktada İsrail'den farklı olarak ABD Başkanı İsrail'i denklemin biraz dışına itti, hatırlayalım.
1: Şimdi yani birazdan İsrail'i de ayrıca
0: dolayısıyla evet yani Amerika
1: masaya öyle yatırmak istiyorum zaten. Yani evet, aslında bütün üç ayağını da ele alalım. Yine ama büyük bir başlıktan hareket edeceğim. Sonra müsaadenizle detaya girmeyi arzu ediyorum. Şimdi yine biz İran tarafından aslında onlarca yıldır bunu işitiyoruz. Hedefimiz Tel Aviv. Bu savaşta da öyle yola çıktı. Neredeyse her fırsatta İran, İslam dünyasının hamisi olduğunu, İsrail'i haritadan sileceğini söylem olarak iddia etti. Ancak bu savaşta fırlattığı 6000'den fazla füze ve İHA'nın %87'sini Birleşik Arap Emirlikleri anlaşılabilir. Yani ortalama gazete okuru Birleşik Arap Emirlikleri'nde nerede konum aldığını açıkça görebilir. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, hatta Kuveyt, Müslüman Arap ülkelerini, finans merkezlerini, fabrikaları vurdu. Sivillere ait yerleri vurdu. Hatta bir Çinli fabrika işçisi öldü. Böyle bakınca iki şey sormak istiyorum. Bir, Kudüs davası Suriye Savaşı'nda olan biten sebebiyle, tırnak içinde söylüyorum, İran'ın Kudüs davası biraz ak koyun kara koyun düzlemine taşınmıştı. Fakat bu savaşla birlikte Körfez'e dönük, hatta Amerika'nın füzesinin düştüğü akşam Körfez'e dönük saldırıları konusunda şöyle değerlendirmeler var. Aslında İran'ın hiç asıl derdi bölgedeki komşularını çökertip istikrarsızlaştırmak, daha doğrusu bu iddia hep vardı ama artık daha muteber olmaya başladı. Bir kenarda köşede konuşulurken ulu orta analiz edilmeye başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi o vermiş olduğunuz istatistikler bence çok önemli. Burada benim önümde de birkaç veri var. Örneğin İran 1770 yaklaşık, tabii ki bu belli oran, şaşma oranı var bunun, sapma oranları, ama füzeden 650'sini İsrail'e göndermiş. Örneğin 563'ünü Birleşik Arap Emirlikleri'ne göndermiş. Sonrasında bunu %91 ile başka ülkeler takip ediyor. Özellikle Kuveyt, Bahreyn gibi ülkeler takip ediyor. Dronlara geldiğimizde bu oldukça çarpıcı. 3955, takriben 4000 tane göndermiş. Bunların 2256'sı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bunların 765'i İsrail'e, 515'i Bahreyn'e ve yine aşağı doğru böyle devam ediyor. Dolayısıyla
1: evet, aslında kestirmeden sorayım. Niye yani böyle de bir söylemi var zaten. Niye Tel Aviv'i vurmak yerine sağa sola vuruyor? Onu da sorayım.
0: Şimdi burada işin bir teknik boyutu var. Bir tanesi şu: füzelerin zaten büyük bir bölümünü İsrail'e göndermiş. Çünkü İsrail'e dronlarını ulaştırması çok mümkün değil. Dronları çok daha rahat ulaştırabileceği Körfez'in karşı kıyısındaki Arap komşuları İran'ın. Dolayısıyla buraya daha fazla drone saldırıları düzenledi. Ve İran perspektifinden baktığımızda Basra Körfezi üzerine bir tartışma var, biliyorsunuz. Muhtemelen gireceğiz. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı üzerine.
1: Pardon, ben de rakamlardan aldım. Tamamlayıcı olarak söylemek istiyorum. Biraz tabloyu biraz daha görelim diye. Mesela Bahreyn'e 429 füze. Füze ve İHA. Bahreyn bir de müttefiği sayılır, değil mi?
0: Yani çok aslında değil. Bahreyn'de en azından Bahreyn'de biliyorsunuz İran'la Bahreyn arasında toprak ihtilafları da var. Hatta Arap Baharı ilk başladığında Bahreyn nüfusunun önemli bölümü Şii olan bir ülke.
1: İşte yani onlar da mesela sevinç çığlıkları attılar füzeleri inerken.
0: Tabii oradaki en azından Şii yani, nüfus içinde.
1: Evet. Katar mesela Katar'a yazık değil mi diyor insan 270 füze. Hele Kuveyt 950 füze İHA. Küçücük bir ülke, hiçbir zararı da yok İran'a. Gerçekten
0: yani bu bölümleri tabii biraz

0: Biraz ayrıntılı belki değerlendirmek lazım, malum.
1: Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz gibi 2429-414'ü balistik, 15'i seyir füzesi. Hı hı. 1914 İHA. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni anlıyoruz. Yani toplam 6700 füze, hı hı, ve İHA, %87'si komşularına.
0: Şimdi bir kere bunun İran açısından, eğer İran açısından bakıyorsak, belli açıklamaları var. Bunlardan bir tanesi örneğin Katar. Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük üssü, El Udeyd üssü Katar'da. Ki hatırlayalım, geçen sene 12 günlük savaştan sonra Amerika İran nükleer tesisini vurduğunda İran'da Katar'a misilleme kabininden ve biraz bence sembolik bir misillemeydi sonuçları itibarıyla, El Udeyd üssüne Amerika'nın saldırı düzenlemişti. Şimdi Kuveyt'i çok ağır vurdu İran. Çünkü Amerikan saldırılarının, uçakların önemli bir bölümünün buradan kalktığını, hatta Kuveytlilerin buna iştirak ettiğini iddia etti İran.
1: İddia ediyor ama.
0: Tabii tabii, kesinlikle.
1: Bakın bunu... mesela Kuveyt'te sivil şantiyeyi vurmuş işte. Tabii, demin tabii söylediğim Çinli bir inşaat şirketine ait. Bir kişi de ölmüş.
0: Tabii.
1: Yani Çinli birisi ölmüş. Hani sivillere hiç atmıyorum diyor ama basbayağı şey atıyor. Bahreyn'de yine sivil yerleşim binaları iş merkezi. Kuveyt'te Mina El Ahmedi rafinerisi. Sonuçta bu ülkelerden de medya nereye ne vurdu bildiriyor. Suudi Arabistan'da El Harç'da bir apartman. Aramco petrol tesisi, Ras Tanura, Yanbu, Siheybah bölgelerinde sivil enerji altyapıları, petrol rafinerileri, Kızıldeniz'e giden sivil enerji nakil hatları, daha saysam askeri olmayan, Amerika Birleşik Devletleri ile hiç ilgisi olmayan bir sürü yer var gözüküyor.
0: Zaten Dubai'de bunları gördük, biliyorsunuz Doha'da gördük, efendime söyleyeyim. İran'ın, Körfez'in farklı şehirlerinde biz bunu gördük. Şimdi İran'ın bu sivil alanları vurmamalı, Amerika sivil alanları vuruyor ki sivil alanları vurmak elbette suç ki Amerika bunu yaptı. Ama İran bunu tamamen kendisi yapmamış. Sadece Amerika yapmış gibi anlatıyor. Bu doğru bir bilgi değil öncelikle. Hatta İran'ın ilk noktadan itibaren bu alanları hedef aldığını, şimdi bunların her birini İran açıklamaya çalışabilir. Amerikan askerleri alınmıştı, otelleri yerleştirilmişti falan filan diye ona bakarsanız. Amerika'ya baksanız, Amerika'nın bile yapmış olduğu bütün katliamları, cinayetleri bu şekilde meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde İsrail'in de Gazze'de bu argümanları kullanmaya çalıştığını.
1: Aynı şekilde söylüyor. Tabii. İşte Hamas militanları her yerde diyor, vurdum diyor.
0: Efendime söyleyeyim.
1: Militanları da değil işte.
0: Tabii. Evet.
1: Şey diyor.
0: Aynen öyle, insanları kalkan olarak kullanıyordu falan diye. Dolayısıyla sivil alanı vurduktan sonra bunu meşrulaştırmaya çalışmanızın bir karşılığı yok. Bunu tabii kendinizi yapabilirsiniz. Dolayısıyla İran Amerika'dan beklediği ve tekrar ediyorum, bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri başlattı. İsrail başlattı. Haziran ayında İsrail başlattığı gibi. Dolayısıyla bu gayri hukuki bir savaştı. Gayrimeşru, bununla ilgili problem yok. Ama ilk noktadan itibaren Türkiye'nin tutumu neydi örneğin? Savaş yanlış, İran'ın komşularını vurması da yanlış. Şimdi bu noktadan itibaren İran'ın Amerika'yı suçladığı her şeyi komşularında yaptığını görüyoruz çok net bir şekilde. İstatistikler ortada ve söylediğiniz gibi bu ülkelerde de zaten raporlar ortada, bunlar çıkarıldı. Herkesin elinde bu bilgiler var. Bu ülkelerin vermiş olduğu tepki de zaten bununla ilgili. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın bir husumetinin olduğu biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şayet bu bölgesel bir savaşa dönüşecekse ilk gireceği düşünülen devletlerden biri olduğu da biliniyor. Ama İran burada sivil alanları vurdu. Kuveyt'te sivil alanları vurdu. Katar'da da sivil alanları vurdu. İran ve İranlı iltisaklı gruplar biliyorsunuz Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Hatta bir noktada hatırlayalım, savaşın ilk günlerinde Umman'ı bile hedef aldılar. Hatta sorulmuştu, evet, İran Dışişleri Bakanı, Umman'ı niye vurdunuz falan. O da bu mozaik savunma sistemine, doktrinine gönderme yapmıştı.
1: Umman'da hakikaten şoke olmuşlardı sosyal tabii medyada, Arap tabii dünyası. Yani. Umman nereden çıktı
0: tabii
1: diye.
0: Tabii yani hani daha Umman ne kadar İran'a yardımcı olabilir falan gibi bütün müzakere süreçlerinde Umman vardı. Dolayısıyla İran buraları ne yaptığını bilerek gayet ölçülmüş, hesaplanmış bir savaş stratejisi.
1: Umman'ı da bilerek yani.
0: Yani orada Abbas
1: yoksa Arakçı... şey mi? Hani böyle artık hani çok kayıp yaşıyorsun, aklını yitiriyorsun. ben ölüyorum herkes ölsün gibi bir mantık.
0: O bence
1: mı?
0: Enteresan bir safhasıydı savaşın. İran Dışişleri Bakanı'na soruldu bu. Savaş başladıktan hemen sonra hatırladığım kadarıyla El Cezire olabilir bir röportajında. Dendi ki hani Umman'ı niye vurdunuz? O da bu mozaik savunma doktrinine vurdu.
1: Mozaik savunma doktrini.
0: Ne demek? Biliyorsunuz mozaik savunma doktrinin temel olarak şu. İran'ın özellikle ABD'nin Irak işgalinden sonra yani mevcut yüzyılda üzerinde çalıştığı ve eğer merkezi hükümet, merkezi yönetim tam anlamıyla işler vasfını yitirirse, işlemez hale gelirse biz ülkeyi nasıl savunacağız? Bağımsız bir takım üniteler oluşturuldu ülkenin etrafında, farklı jeopolitik bölgelerinde ve burada İran'ın vaziyet alması, saldırılara doğrudan merkezden bir talimat beklemeksizin, biraz da ademimiz merkeziyetçi bir yapıdan bahsediyoruz, saldırılara karşılık vermesi ve dedi ki işte biz mozaik doktrinini etrafında hareket ediyoruz. Savaştan önce genel prensipler verildi bu birimlere ama her vurulan noktayı da biz merkezden söylemiyoruz. Dolayısıyla aslında bu merkezin kararı değil ki zaten birkaç defa İran Cumhurbaşkanı buna vurgu yaptı. Yani komşularımızı vurmaktan
1: mecbur
0: dolayı.
1: Mecbur kaldı.
0: Evet mecbur kaldık, nedamet getiriyoruz işte. Hatta bunu söylediği için çok büyük de eleştirildi ülke içinde. Sen neden nedamet getiriyorsun? Kimden özür
1: vurduysak
0: diliyorsun?
1: Vurduysak vurduk mu?
0: Tabii vurduysak vurduk ve hak ettiler de vurduk. Hatta bize gelen füzeler tartışmasını da hatırlayalım. Orada da Mesut Pezeşkian çıktı. Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde, telefon görüşmesinde dedi ki bir grup oluşturalım, komite oluşturalım, araştırılsın falan. Yani vuranlar, atanlar gayet yani vurduk, attık. Bir daha olsa bir daha atarız falan kafasında hareket ediyorlardı ki 4 defa o ya da bu şekilde.
1: Bizim ülkemizde ama onu da not düşelim. İran'ın bu beyanına rağmen yok İran atmamıştır diye
0: enteresan bir
1: televizyonlarda
0: şey.
1: İşittik.
0: Tabii yani buraya gitmiyordu, öbür tarafa gidiyordu. Efendim söyleyeyim işte bu Türkiye false flag lafı çok meşhur oldu ya bu aralar, sahte bayrak operasyonundan ibarettir falan diye. Halbuki bunun nereden geldi? Bizzat bizim Savunma Bakanlığımız.
1: Ülkemiz dışişleri açıkladı.
0: Tabii açıklama yaptı bunun İran istikametinden geldiği yönünde. Dolayısıyla savaş stratejisi şuydu İran'ın. Sivil alan, askeri alan ayırmamak kaydıyla büyük bir bölüm elbette askeri alanlara bu bölgeye bir savaşı yayacağız. Dolayısıyla Amerika ve bölge üzerindeki baskıyı artıracağız. Bu savaşın sürdürülemez olduğunu göstereceğiz. Şimdi burada iki temel nokta var. Bunlardan bir tanesi bunu inkar etmek ve yapılan her şeyi bu askeri hedeflere yapılmış bir saldırı. Bunun gerçekliği yok. Yani bu herkesin elinde bu bilgiler var. Bu bahsettiğimiz ülkeler de az buz ülkeler değil. Hepsinin zaten haber kaynakları
1: evet,
0: var.
1: Evet basınları.
0: Basınları var.
1: Yani Türkiye'de pek var. Yansımadı Arap basınının. Tabii. O birinci sayfadan duyurduğu inen füzeleri siville.
0: Allah'tan El Cezire var. Evet. Onlar bu süreçte belki en sistematik şekilde tabii ki diğer ülkeler de vardı. Şimdi bu birincisi, bunun bir karşılığı yok. Açık konuşmak gerekirse yani işte biz vurmadık, bunun bir karşılığı yok, vurdunuz, her şey de ortada. Yani gidin kuvvetlilere konuşun, Katarlılarla konuşun, Ürdünlülerle konuşun, çok konuşmuyoruz Körfez'de olmadığı
1: Doğru.
0: için. Yani
1: Kuveyt ama mahvoldu galiba.
0: Mahvoldu yani, çok büyük zararlar elbette gördü. Kuveyt'te şu an çok büyük bir öfke söz konusu doğal olarak. Şimdi bu işin bir boyutu, ikinci boyutunda ama biraz daha değiştiğinizde karşınıza şu çıkıyor. Biz bir hayat memat durumuyla karşı karşıyayız, ne gerekirse yaparız. Yani günün sonunda İranlıların ürettiği argüman bu. Yani biraz daha
1: herkesi ateşe atarız.
0: Evet yani biz yanıyorsak, ki bunu ben bu savaş başlamadan önce çok vurgulama ihtiyacı duyuyordum. İran vekil güçleri diyoruz ya, onlar direniş ekseni diyorlar. Bu sayede bölgede bir oyun kurmaya çalıştı. Oyunun da esası şuydu, ileri savunma hattı. Yani bakın ben bölgede her yerde nüfus sahibiyim, örgütler, işte birlikte hareket ettiğimiz yapılar var. Dolayısıyla beni hedef almaya çalışmayın, maliyet üretilir. Bu 7 Ekim'den itibaren tedricen çöktü. Sonrasında İran yeni bir strateji olarak bunu benimsedi. Dedi ki o zaman ben bölgeye vuracağım. Hürmüz'ü kapatmak da bunun bir parçası. Bölgeyi vurmak da bunun bir parçası. Çünkü İran'a bakılırsa hayat memat noktasında olduğunda bunların hepsini yapmayı kendini meşru bir hareket olarak, strateji olarak gördü İran başından itibaren.
1: Evet. Bu arada Vietnam Savaşı ile mukayese edildi ama Vietnam Savaşı bir işgal ve işgale karşı direniş. Halbuki İran, biraz oradan da hatırlayalım istiyorum. Bir zamanlar yine Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle, onun sayesinde yani Irak Savaşı'ndan sonra bölgede bir yayılmacı ve oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Şimdi tabii bunu erbabı biliyor. Galiba o misyon artık değerli değil. Hı hı. Ve bir taraftan nükleer, bir taraftan da o dönemin bedelini ödüyor gözüküyor. Bu ikisinin mukayese edilmesi propagandasını nasıl yapıyor?
0: Şimdi öncelikle bu Irak meselesiyle alakalı enteresan bir şey var. Tabii malum İran ile Irak 8 sene savaştı. 1980-88 arasında Saddam'la İran durumu da belli. Nihayetinde.

0: Saddam İran açısından azılı bir düşman olarak görülüyordu ki 8 sene savaştılar.
1: Haklı.
0: Evet, haklı tabii ki. Yani 8 sene savaşılan ve İran...
1: Betavra'nın haftada tabii, bir tabii, ortasına füze attı.
0: Tabii ortasına füzelerin düştüğü, gündelik hayatın etkilendiği...
1: Bir sürü insan...
0: Yüz binlerce insan kanser yerinden olmuş, oldu, kanser
1: çocuktan
0: oldu.
1: Çocuktan büyüğe.
0: Hayatlarını kaybetti ve...
1: O kimyevi...
0: Ve Irak tarafında da tabii. Irak aynı tarafında şekilde. Da aynı şekilde. Ve İran İslam Cumhuriyeti ideolojisini, sembolizmini oluşturan modern dönemde en önemli olay İran Irak Savaşı. Şimdi muhtemelen buna bu savaş da eklenecek. Tahran'a siz zaten gittiniz İran'a, işte duvarlarda sağa sola semboller falan her zaman vurgulanan bir şeydir. Bu dayatılan savaş ya da Cengi Tahmili denen savaş. Ki İranlılar aynı ismi bu savaşlara da verdi. Haziran'daki ve Şubat'ta başlayan savaşa da verdi. Dolayısıyla bunlar dayatılmış savaşlardır. Biz de burada difa-ı mukaddes yapıyoruz. Kutsal direniş ortaya koyuyoruz diye. Ama diğer taraftan şöyle bir şey vardı. Saddam'ın devrilme sürecinde İranlılar çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile çalıştı. Bu artık bir...
1: Kendileri söylüyorlar.
0: Tabii,
1: yani
0: bu...
1: şimdi söylüyorlar ama.
0: Tabii.
1: Daha doğrusu şimdi ortaya çıkıyor. Çünkü onu da biraz daha açın isterseniz. Yani bir deccal var, şeytan var Amerika Birleşik Devletleri. Onunla hiçbir şekilde yan yana gelinmez, konuşulmaz. Halbuki bir taraftan da devletlerin real politik denen, değil mi? Yeri gelir en büyük düşmanıyla bile
0: tabii
1: masaya oturması gerekir. Ve bu anormal bir şey değildir. Bütün dünyada da anormal bir şey olmadığı kabul görmüştür. Ama İran sanki bunların hepsinden azade bir ülke profili ve söylemiyle hareket ettiği için şu anda da aslında konuşuyoruz. Yoksa yeri gelir dediğim gibi düşmanınla da ittifak kurabilirsin.
0: Bunun sayısız örneği var.
1: Bütün dünyada. İnsanlık tarihi boyunca.
0: İnsanlık tarihi boyunca var. Bunun farklı adlandırmaları da var. Düşmanım mı, düşmanı dostum falan gibi. Ya da işte dediğiniz gibi modern dönemde real politik üzerinden açıklayamayacağınız hiçbir şey yok. Real politik diyorsunuz ve normalde söylemde farklı yere konumlandırdığınız bir devletle kompleks, girift bazı ilişkiler içine girebiliyorsunuz ki bu bugünün konusu da değil. İran-Irak Savaşı devam ederken Reagan yönetimi döneminde hatırlayalım. İran Gay skandalı vardı.
1: Daha gelir gelmez. Hatırlatın.
0: Tabii. Yani temel olarak şuydu. Nikaragua'daki rejime, yönetime karşı mücadele eden komünist kontra gerillaları finanse etmek istiyor diyor Reagan yönetimi. Ama bunu tabii ki doğrudan Amerikan kanalları ve kaynakları üzerinden yapamıyordu. Amerikan hukuku gereği İran'a İsrail üzerinden silahlar satılıyordu ve böylelikle kontra gerillalara...
1: Yani rejimin ilk siftahı buydu.
0: Buydu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'yle.
0: Hatta bu çok büyük skandallara
1: yani Amerika deccalken.
0: Tabii Amerika hatta
1: hala
0: İran
1: deccal tabii.
0: İşte İran-Irak Savaşı'nda Irak'ı desteklerken, İran rejimini boğmaya çalışırken falan bu skandalı üzerine zaten kontra gerilla ya da İran gay skandalı üzerine çok farklı kaynaklar da var. Bunlar filmlere konu oldu, hatıralara konu oldu, kaynaklara konu oldu. Bu tek örneği değil. Dolayısıyla şu an yaşadığımız süreç. Şimdi İran'a dair bu tarz değerlendirmeleri yaparken ben iki şeyi birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok fazla vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Şimdi İran belki uzun uzadıya anlatılması gereken nedenlerden dolayı söylem geliştirme kabiliyeti çok yüksek bir siyasal sistemle karşı. Tarihe verebilirsiniz, dile verebilirsiniz.
1: Sembolizmin, edebiyat, tarih işi var.
0: Tabii mutlaka işin arkasında edebiyat var. Aynı zamanda sembolizm var. İşte biliyorsunuz bir Kerbela sembolizmi buradan gelir, efendime söyleyeyim Hazreti Hüseyin Yezid sembolizmi buradan gelir. Bir sürü sembolizmler var anı da devreye sokulan ve zaten Türkiye'de bununla Türk kamuoyu da özellikle bu Muharrem ayinleri vesilesiyle bazı İran biliyorsunuz meddahlarının performansları falan meşhur olmaya başladı. Gördüler bunu görüyoruz sosyal medyada çokça insanların karşısına çıkıyor. Dolayısıyla bu söylemine bakarsa İslam Cumhuriyeti'nin işte ne Doğu ne Batı İslam Cumhuriyeti. Büyük şeytan, küçük şeytan falan gibi işte İsrail haritadan silme, İsrail rejimini haritadan silme söylemlerine baktığınızda ve tabii ki işte Kudüs gününün ilan edilmesi, Ramazan-ı Şerif'in son cumasını vesaire. Şimdi bunlara baktığınızda tamamen idealist bir dış politika konumlandırması görürsünüz. Ve bu Türkiye'de de bütün dünyada da karşılık buldu ki temel olarak bahsettiğimiz İrancı denilen, tırnak içinde bunu söylüyorum, bakış açısı genelde bunu satın alıyor. Söylemler böyle, Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız, işte hayatını kaybeden Ali Hamene'nin, Ayetullah Ali Hamene'nin söylemlerine bakarsanız doludur. Her aşamada, Arap Baharı'nda Tunus'ta olaylar çıktığında halkı desteklerken de bu söylemler kullanılır. Suriye'de halkı terörist ilan ederken de söylem inşa etme konusunda bir problem yok. Orada halk İslam devriminin ruhuyla hareket ediyordur Tunus'ta. İsrail'e geldiğinizde orada emperyalistlerin oyunudur, Siyonistlerin oyunudur vesaire.
1: Şimdi Suriye'de.
0: Tabii Suriye'ye geldiğinizde orada emperyalistler, Siyonistler bir oyun oynuyorlardır. Ve baktığınız ama tartıştığınız oradaki halk, buradaki halk.
1: O zaman halkı öldürerek kurtulalım.
0: Yani o zaten oraya geldi biliyorsunuz. Yani bunların terörist olduğu ilan edildi. Ve bunların ortadan kaldırılması gerektiği söylendi ki fiiliyatta da yaşananların hepsini biliyoruz. Daha çok yakın geçmişten bahsediyoruz. Şimdi bu işin söylem tarafı ve İranlıların söylem üretme konusunda ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. Az buçuk İran'ın tarihsel referanslarını bilen, bu da bugünün de konusu değil. İran'ın böyle bir kabiliyeti var öteden beri. Ama bir taraftan da İran'ın real politiğine, pratiklerine baktığımızda çok da idealist hareket etmediğinin çok sayıda örneği var. Yani 1980'lerden bahsettim. Zaten Irak işgalinden itibaren Afganistan'da Taliban'ın tasfiye edilmesi sürecinde yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bir tür işbirliği içinde bulunduğunu hatırlamamız gerekir. Irak'ta yine bunu hatırlamamız gerekir. İran'ın direniş ekseni adı altında Hizbullah'ı İsrail'e karşı direniş amacının bir kalesi olarak konumlandırıp aynı Hizbullah'a gelip Suriye'de halka karşı savaştırmasını burada hatırlayabiliriz. Dolayısıyla İran'ın en az herhangi bir devlet kadar real politik konusunda pragmatist davrandığını bence tartışmaya bile gerek yok. Bunun sayısız örneği var.
1: Açabilir miyim size? Ama insicamını tabii bozmak istemiyorum. Ama uzaklaşırsak da bir daha gelemeyiz diye. Şimdi kimse ne İran'dan ne başka bir ülkeden insanların şahsi hayatındaki gibi idealist, ideal tabii bir politika, dış politika beklemiyor. Ama İran bu söylemi, bu yani bir taraftan işte örnek daha rejimin ilk siftahı yani Reagan yönetimiyle el altından kapalı, hı-hı, pazarlık hikayesi. Sonra Taliban'da işte Irak işgalinde gördük. Şu anda da müzakere ediyor. Bu söylem çok mu getirisi olan bir söylem ki hala bu söylemin içerisinde?
0: Bu söylem bence çok getirisi olan bir söylem.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Kesinlikle.
1: O zaman yani bir söylem üzerinden gerçekle makası söylemin bu kadar açık olunca dediğiniz gibi çok başarılı bir propaganda o zaman.
0: Şimdi bu İran İslam Cumhuriyeti'ne has bir şey de değil. İdeolojik dünya görüşleri söylemler üzerinden var olur. Örneğin komünizme bakalım. Komünizmin söylemleri vardır, simgeleri vardır ama komünizmin uygulamalarına baktığınızda çok sevimli görünmez. Ama söylemlerine falan bakarsanız orada cazip bir sürü söylemler vardır. Dolayısıyla söylem setiyle uygulamalarını birbirinden ayırmamız gerekir. Ve İran'ın söylemi 1980 koşullarında bir sürü insana cazip geldi. Neden? Yani 1979'da devrim olduğunda neden İran için anti-İsrail ya da işte biliyorsunuz Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi tanımlamasıyla neden Amerika büyük şeytan bu kadar büyük bir düşman haline geldi? İşte Merkber Amerika, Merkber İsrail, Amerika'ya ölüm, İsrail ölüm, arada İngiliz'e ölüm falan diye. Çünkü o dönemlerde Arap rejimlerinin bunlarla işbirliği yaptığı kanaati vardı. Bilhassa Enver Sedat'ın Camp David anlaşmalarını yapmasıyla beraber 1978-79'da. Dolayısıyla İran kendini orada İsrail'e
1: ama
0: karşı...
1: Araplar da ne kadar çok öldüler o zamana kadar. Şimdi onlar zaten, da silindi gitti mesela.
0: Şimdi zaten Araplar bence ayrıca konuşmamız gerekir. Ben Arapların Filistin davası konusunda karnesinin oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bunu istismar edenler
1: oldu. Öldüler.
0: Yani, tabii ki 1948'de
1: binlerce insan öldü.
0: Nekbe'de büyük felakette öldüler. 6 gün savaşlarında öldüler. 1973'te öldüler.
1: Allah rahmet eylesin abi diyelim onlara. Küçük bir araya gidip hay gelelim. Hay. Evet, dönüşte devam edeceğiz. Dönüşte sadece İran değil, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu savaşta nasıl kazandı, ne kaybetti ele alacağız. Birazdan buradayız.

etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz

Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a. Nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde

0: bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Evet, şimdi araya gitmeden önce İran'ın anti-Amerikan, anti-emperyalist Kudüs davası söyleminin onlarca yıldır devam ettiğini, buna mukabil devrimin ilk günlerinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi ve işte bugüne kadar gelinen noktada arada makasın çok açık olduğundan söz ettik. O arada Enver Sedat üzerinden yapılan propagandayı söylediniz. Ben de araya girdim. Araplar hayatlarını kaybettiler. Binlerce Arap Kudüs için. Dedim siz de Araplara bu konuda çok haksızlık yapıldığını söylediniz. Araya gittik. Buyurun.
1: Kesinlikle. Şimdi Filistin davası İslam coğrafyasının her yerinde sahiplerinden bir dava. Yani hiçbir İslami hareket yok ki Filistin davasını merkezi ya da merkezi konularından biri haline getirmesin. Bu çok net. Ama operasyonel anlamda Filistin için modern dönemde kim savaştı? İsrail Devleti'nin 1948 Mayıs'ından itibaren kurulmasına baktığımızda, az önce de söylediğim gibi Nekbe'ye baktığımızda, büyük felakete, sonraki savaşlara baktığımızda, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kuruluşuna baktığımızda, Hamas'ın kuruluşuna baktığımızda ve bunların hepsinin Araplar olduğunu görüyoruz. Mutlaka diğer devletlerden destekler geldi ama sahada savaşanlar doğru ya da yanlış.
0: Bir de bir kral şehit ettiler.
1: Tabii Faysal'dan bahsediyorsunuz. Tabii
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Dolayısıyla petrol ambargosu 1973 petrol devrimi olarak da adlandırıldı. Çok büyük maliyetler ödetti Araplara, özellikle Suudi Arabistan'a. Bunlar kolay işler değil. Bugün özellikle dünyasında dengelerine baktığımızda ne kadar zor bir iş olduğunu görüyoruz.
0: Ve neredeyse İran İslam devrimine kadar bir Arap direnişinden söz edebiliriz.
1: Çok net. Yani İslam devriminden sonra da, yani İslam devriminden sonra da bunu sahada, bunun askeri mücadelesini vermeye devam edenler, tabii ki devrimle beraber İran'ın tavrı değişti. İsrail ilişkilerini tamamen kopardık. Şah döneminde de İran-İsrail ilişkileri...
0: Hayır, Araplar İran İslam devrimine kadar bu direnişi büyük ölçüde muhafaza ettiler.
1: Kesinlikle, şu çok net. İran İslam Cumhuriyeti Filistin davasını her şeyden önce Arap coğrafyasına nüfuz etme, Arap coğrafyasında kendine müzahir bir söylem, bir kamuoyu oluşturmak için kullandı.
0: Başarılı da oldu.
1: Filistin için hiçbir şey yapmadı demiyorum. Yani burada dengeyi sağlamamız lazım ama terazide hangisi daha ağır basıyor derseniz, bence bunu İran, Orta Doğu'daki yayılmacı ya da Orta Doğu'daki nüfuzunu artırıcı stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Bu çok net. Yani İran'ın eylemlerine, söylemlerine baktığımızda bunu görürüz. Tabii ki İran'ın Hamas'a verdiği destek, İslami Cihat'a verdiği destek. Ama aynı İran, Suriye İç Savaşı'nda Hamas farklı bir pozisyon aldı. Beşar Esed karşısında pozisyon aldı diye Hamas'ı tamamen görmezden geldi.
0: Ya da Hizbullah.
1: Ya da Hizbullah.
0: Hizbullah da geldi, angajı bütün oldu. Bütün Arap dünyası için aşikar oldu galiba.
1: Şimdi mesela bu şeyden bahsediliyor ya, işte Hizbullah'ın Şii vasfına, Şii doğa.

0: aslında vurgu yapılaraktan Şii karşıt. 2006'yı herkes hatırlıyor. Hizbullah Temmuz Savaşı'nda İsrail'le savaştığında bütün İslam dünyası heyecanlandı. Bütün İslam dünyası Hizbullah'ı destekledi. Hasan Nasrallah'ın konuşmalarını insanlar bekliyordu ki ben hatırlatmış olayım müsaadenizle. O dönem üniversite talebesi olarak Arap coğrafyasındaydım. Mısır, işte Suriye, Ürdün falan. Bizzat orada da gördüm. Bizim kamuoyumuzda da vardı.
1: Herkes Nasrallahçı oldu.
0: Tabii herkes Nasrallahçı oldu. Çünkü orada çok net Hizbullah'ın başarısı vardı. İnsanlar onun için dua ediyorlardı, destek oluyordu vesaire. Dolayısıyla böyle sünniliği, güya Şii karşıtlığı üzerinden ezmek falan gibi bir moda oldu mezhepçiliğe, sünniliğe ait ki İran'da biraz bunu yaptı, açık söyleyelim. İşte IŞİD'i kullanarak, El-Kaide'yi kullanarak, bakın işte bunlar tekfirci sünni örgütler falan söylemlerini çok uzun süre İran dillendirdi. Bu sakıncalı ama aynı zamanda hani dedik ya söylem bazında Ayetullah Ali Hamene'nin konuşmaları vardı. Diyordu ki bir Şiilik vardır, bu aslında uygun bir Şiilik vardır, bir de İngiliz Şiiliği vardır. Bu İngiliz Şiiliği Sünnilerin mukaddesatına hakaret etmeden var olunamayacağını düşünür. Bir Sünnilik vardır, bir de İngiliz Sünniliği vardır. Bunlar güzel söylemler. Dolayısıyla biz Sünni olarak, Şii olarak birbirimizin mukaddesatına saygılı olmayız falan diye uygulamaya baktığınızda bu böyle değil. Tabii ki yani her sene Muharrem'de bizim sahabe efendilerimizden bir bölümüne, Hazreti Ayşe validemize yapılan hakaretleri burada hatırlatmayı her şeyden önce edebe mugayet buluyorum.
1: Bir de tabii o isimlere dönük düşmanlığı görünce o isimlere muhabbet edenleri artık nasıl görüyor?
0: Tabii ki.
1: Yani onlar kim ki oluyor artık?
0: Şimdi Ayetullah Hümeyni'nin fetvalarını hatırlatıyorsunuz. Ehl-i Sünnet'in önde gelen bir takım isimleriyle alakalı sahabe-i kiramdan
1: orada bahsediyor. İngilizlerin rolü yok mesela.
0: İşte o eski fetvaların da şuydu buydu.
1: Bu söylemde diyor. İngilizlerin rolü yok.
0: Tabii yani dediğim gibi yani söyleme kaldığında bunu yapabilirsiniz. Yani söyleminizi inşa edebilirsiniz. Eleme biraz. Bunları söylerken şunu da ekleyeyim. İran'da bunu hakikaten bu tarz şeyleri sakıncalı bulan, bu tarz politikaları eleştirenler var ama ben ana akım hakim siyasetten bahsediyorum burada. Bunun merkezinde devrim rehberliği var. Devrim rehberliğiyle bağlantılı işte devrim muhafızları gibi, Kudüs gücü gibi. İşte Kasım Süleyman'ın üzerinden yapılan tartışmaları bir taraftan hatırlayabiliriz.
1: Onun da söylemleri çok açık.
0: Çok açık. Yani Kasım Süleyman...
1: Gizli saklı da değil.
0: Tabii gizli saklı da değil. Kasım Süleymani insanlar çok perdeme...
1: Yaptıkları da öyle.
0: Yaptıkları eylemleri de Kasım Süleyman'ın ortada. Dolayısıyla İran'ın eylemiyle söylemini birbirinden ayırmak gerekir. Bu Filistin meselesi için de geçerlidir. Filistin davası için de geçerlidir. Halihazırda yürüyen savaş için de geçerlidir. İran'ın söylemine baktığınızda İran diyor ki biz bütün bölge için savaşıyoruz diyor. Böyle bir söylemi ısrarla söylüyorlar.
1: Gözlerinizin İslam dünyası için.
0: Tabii İslam dünyası için, bütün bölge için savaşıyor.
1: Müslümanların hamisiyiz.
0: Ama diğer taraftan bakıyorsunuz en fazla zarar verdiğiniz ülkeler ortada. Bu ülkelerde sadece askeri tesisler değil, az önce zaten söyledik. Oradaki sivil alanları hedef aldığınız gerçeği ortada. Dolayısıyla eylemle söylem arasında ciddi bir mesafenin olduğu açık.
1: Evet. Yine... Amerika-İsrail'e de geleceğiz ama İran faslında birkaç nokta daha var. Kasım Süleymani'den itibaren karizmatik bütün kişiliklerini yitirdi İran. Bu bir krize sebep oldu mu İran'da?
0: Bu çok büyük bir krize sebep oldu. Hatta buradan da ifade edeyim, bitirdiğimde de paylaşırım. Ben bununla alakalı bir çalışma yapıyorum şu an. Yani İran sistemin içinde bunun ne kadar önemli bir krize dönüştüğüyle ilgili bitirdiğimde sizinle paylaşırım. Zaten ilgililer de takip ederlerse, ilgi duyuyorlarsa bakabilirler. Şimdi bir kere Kasım Süleyman'ı zaten 2020 yılında hatırlıyoruz. Bir seri suikastlar vardı. En önemlisi Kasım Süleyman'ı suikastıydı 2020 Ocağı'nda. Ama en son geldiğimiz aşamada İran'da uzunca bir süredir Ayetullah Ali Hamene'den sonra kimin geleceği tartışması vardı. Halefi kim olacak falan. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde de vardı bu tartışma. Bir ayrıntıya müsaadenizle burada işaret edeceğim. 1980'lerin önemli bir bölümünde Belkıs Hanım Ayetullah Hümeyni'nin halefinin kim olacağı belliydi. Ayetullah Muntazari. Bu biliniyordu. Halef olarak adlandırmıştı. Sonra Ayetullah Hümeyni'nin vefatını yakın zaman kala ahir ömründe azletti Ayetullah Muntazeri'yi. Çok uzun bir tartışma. Belki ayrıca bir gün konuşmak gerekebilir onu. Çok ağır ifadelerle azletti. Açık bir mektup yayınladı. Yani seni zaten hiçbir zaman takdir etmemiştim. Görüşlerini hiçbir zaman isabetli bulmuyordum.
1: Dini, tabii, değil mi? İçtihatlarına tabii, muhalefet
0: tabii.
1: etti.
0: Tabii tabii. İşte en önemlilerinden bir tanesi 1980'de yaşanan 88 yaşanan olaylardan sonra bir takım hapiste bulunan mahkumların idam edilmesi mevzu vardı, özellikle halkın mücahitleri. Ayetullah Muntazer'in ya bunlar hakkında idam kararı yok, biz böyle bir şey yapmamalıyız. Yani bu bizi
1: daha
0: çok,
1: makul rasyonel bir yaklaşımı gözüküyor.
0: Yoksa Ayetullah Muntazer'i devrimci bir adamdı. Devrimin en önemli figürlerinden birindeydi. Ve mektubun sonunda diyordu ki Ayetullah Hümeyni, yani benim gözümden düştün. Git bari kenarda Allah'a tövbe istiğfar et. Belki nar-ı cehimden azad olursun. Hani bu şekilde. Şimdi Ayetullah Ali Hamenei zamanında böyle bir halef hiçbir zaman belirlenmedi. Muhtemelen 1980'lerdeki tecrübe bunda belirleyici olmuştur ki 1989'da Ayetullah Hamenei bu göreve gelirken Ayetullah Hümeyni'nin vefatından sonra da bir sürü tartışmalarla geldi biliyorsunuz. Onun liderliğini istemeyenler vardı. Orada da başrolü Ayetullah Rafsanjani oynadı. Yani onu bir kingmaker olarak Ayetullah Rafsanjani esasen ülkenin lideri haline getirdi. Şimdi dolayısıyla bu tartışma yapılıyordu. O öldüğünde malum yaşı vardı zaten, 86 yaşında, bir takım hastalıkların olduğu söyleniyordu. Ve bunun nasıl bir süreç olacağı uzun yıllardır tartışılıyordu. Filanca mı gelecek, falanca mı gelecek, İbrahim Reis mi gelecek, işte Ayetullah Ece'yi mi gelecek falan gibi bir takım isimler ortada geziyordu. Bir anda 28 Şubat'ta öldü. Öldükten hatırlayalım birkaç gün sonra 8 Mart'ta oğlu seçildi yerine. Şimdi orada problem şu.
1: Ama oğlu da ortada yok.
0: Oğlu ortada yok. Yani ben kesinlikle hayatta olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta olmamasının İran İslam Cumhuriyeti sistemi içinde mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ayetullah Müştaba Hamenei adına bir takım kararlar alınıyor ve hayatta olmayan biri hakkında karar da alınamaz onun adına. Yani İran bu kadar ciddiyetsiz bir siyasal sistem değil kesinlikle. Ama geçen günlerde İran basınında bir takım daha apolojetik diyebileceğimiz bazı yayınlar çıktı. Neden hiç görüntü vermiyor, ses vermiyor gibi. Bunu tabii ki güvenliğe dayandırıyorlar. Yani dijital ayak izi bırakılmaması gerektiği, güvenlik meselesinin olduğu vesaire gibi. Ama anlaşılan sağlık durumu iyi değil. Babasının cenazesinde de yoktu. Sadece birkaç tweet attı süreç içinde. Muhtemelen iyi değil durumu. Hatta burada enteresan bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Abbas Arakçı, ben hiç görmedim kendisini dedi. Ömrümde de görmedim dedi. Birkaç üst düzey isim böyle açıklamalar yaptı. Dolayısıyla mevcut İran'ı yöneten kadroda Müştaba Hamenei ile hiç teması olmayan isimler var. Bilmiyorlar. Yani ona bu kararları ve bir defa galiba Pezeşken kendisiyle görüştüm dedi. İran Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Başkaları görüşüyor. Halihazırda işi yürüten insanlar görüşmüyor. Elbette İran'ın bir milli güvenlik yüksek konseyi var. Bunlar kararları alıyor vesaire. Dolayısıyla bu önemli bir kriz İran açısından. Neden önemli bir kriz? Şimdi İran büyük bir kararın arefesinde bulunuyor. Savaşa mı devam edeceğiz? Yoksa müzakerede biraz daha sabit kadem mi kalacağız diye. Ve müzakereci ekip tabiri caizse amiyane ifadesi şu an dayak yiyor. Hainlikle suçlanıyor. Başta heyetin başkanı sıfatıyla Muhammed Bakır galiba, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, hatta bir miktar Abbas Arakçı. İşte siz hala müzakereden tarafsınız, ihanet ediyorsunuz, müzakereden bir şey çıkmaz falan diye. Şimdi Müştaba Hamenei ortada olsa, aynı babasının zamanında yaptığı gibi der ki tamam, ne demişti 2013 yılında Ali Hamenei? Biz kahramanca esneklik gösteriyoruz demişti. Amerika ile müzakerelerin kapısını açarken. 2015'te de anlaşma imzalandı Temmuz'da. Çıkardı böyle bir şey söylerdi. Müzakereciler de derdi ki bakın rehber ne diyor. Dolayısıyla biz onun talimatıyla hareket ediyoruz diye. Dün de Mesut Pezeşkiyan diyor ki bugüne kadar diyor bizim kadar rehberin, yani devrim rehberi işte dini lider dediğimiz kişinin siyaseti etrafında hareket eden hükümet olmadı. Yani çizgisinden ayrılmıyoruz vurgusunu devamlı yapma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü adam ortada yok. Bu son günlerde de çok büyük tartışma konusu da olmaya başladı. Diğer taraftan başka isimler de öldürüldü. Komuta kademesinden isimler öldürüldü. İşte Türkiye'de en meşhurlarından bir tanesi Ali Larcani'di biliyorsunuz. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'ydi. Şimdi bu adamların her birinin sistem içinde ağırlığı vardı. Yani hem geçmişlerinden dolayı hem kamuda karşılıklarının olması, uluslararası bağlantıların güçlü olmasından dolayı bunların yerine mutlaka birileri geldi. Ama buraları doldurabildikleri kanaatinde değilim. Biraz da İran'daki bu bocalamanın bununla ilgili olduğunu düşünüyorum.
1: Tam da bu söylediğinizle ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Aslında İran'ın söylemine takılı olan ben değilim ama İran'ın 7-24 tekrarlaması hasebiyle ve sizin de söylediğiniz gibi aslında nüfuzunu başka ülkelerde de sürdürebilmesi sebebiyle ben de bir daha sormak istiyorum. O da şu. Şimdi sokaklarda İran'da büyük şeytanla asla müzakere edilemez diye yemin ettiriyorlar insanlara. Ah, bu arada Hakan

0: Ankara'dan Anadolu Ajansı'nın editör masasında konukmuş. Şimdi yayına geçiyoruz biz de. Küçük bir ara veriyoruz.
1: Sen bana saldırsan ben hazırlığını yapmış, bu kadar büyük bir topluluğa sahip askeri gücüm, benim gücümü test etme. Dolayısıyla ben saldırıya uğramıyorum. Benim bulunduğum coğrafyada siyasi, ekonomik ne kadar sorunu varsa hallederek kalkınıyor ve daha normal bir yolda gidiyor. Şimdi bu önemli. Çünkü bütün gelişmelerin önünü tıkayan şey şiddettir, savaştır, gözyaşıdır. Bunu caydırıcılık gücünüzü artırıyorsunuz. İkinci bir husus da yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli bir başlangıç noktası. Daha sonra mevcut tehditlere göre çalışmak gerekiyor. Şimdi NATO'da onu söylüyordum. Yani yapılan hazırlık çalışmaları vardır, ortak çalışabilirlik vardır. Burada da belki daha ileride sorarsanız işleyişi nasıl olacak diye birkaç tane husus var.
2: Yani en çok merak edilen konu bu saldırı durumunda hemen bir yükümlülük doğuyor mu? Ve bu yükümlülük nasıl işlevsel hale gelecek?
1: Şimdi bakın anlaşma metnine baktığınız zaman orada tabii genel taahhütler var. Bu genel taahhütlerin hangi pratikte net şekilde hayata geçeceği her zaman için ifade ettiğim gibi bir şeye bağlı. Tartışmaya ve ilgili kurulların karar almasına bağlı. Yani bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda bizim ortaya koyduğumuz perspektif şu. Şimdi bizim bir yapısal olarak bakanlar komitesi olacak. Aynı NATO'da olduğu gibi Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanı'nın olduğu siyasi ve askeri komite var. Siyasi ve askeri komite liderlerin ortaya koyduğu vizyonu bu ittifak içerisinde karara bağlayan, çalışmaları yapan komite. Bunun ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirecek bir genel sekreterlik olacak. Bir teşkilat olacak. Bu da önemli bir yapısal adım. Yani biz burada imza attık, ayrıldık yok. Bu genel sekreterlik daha sonra üç ülke arasındaki bu savunma ittifakı ile ilgili konuları yakından takip edecek. Alınan kararların uygulanmasını. Burada şu anda çalışmaya başlamadık. Daha imzalar yeni atıldı. İlk komite toplantısından sonra muhtemelen bakanlar olarak liderlerin onayına sunacağımız hususlar sekreteryanın kurulması, yapısı, işleyişi ve verilecek ilk ödevler olur. Burada tabii çok fazla husus var, askeri konular. Yani ortak çalışabilirlik dediğimiz, yani NATO'da interoperability diye kavramsallaştırılan çok önemli bir husus var. Yani farklı ordu yapıları olan ülkelerin beraber bir arada iş görebilmesi, çalışabilmesi, karşılıklı eğitim, destek hususları, lojistik mevzuları, tehdit analizleri, istihbarat paylaşımı ve en önemlisi savunma sanayi alanlarında işbirliği. Yani dün en çok liderler arasında konuşulan konu savunma sanayi alanındaki işbirliği ve buradaki teknolojilerden ülkelerin birbirinden istifade etmesi. İfade ettiğim gibi yani bu ciddi ve süreklilik gerektiren kurumsal bir iş. Bunun da kendi içinde artık otomatiğe bağlanmış bir çalışması olacak. Yani ülkeler sıkıştıkça ya biz ne yapacaktık beraber deme durumunda olmayacaklar. Farkındaysanız yani bizim her zaman için yani vurguladığımız husus dış politikada veya herhangi bir konuda başarıyı rastgeleliğe bırakmamak gerekiyor. Kurumsallaştırmak gerekiyor, devamlı hale getirmek gerekiyor. Bugün iyisiniz yarın kötüsünüzden ziyade belli menfaatler etrafında ülkelerin bir ittifaka yolmaları gerekiyor. Bir diğer konu da bu üç ülke çekirdek ülke.
2: Onu soracağım. Ona geçmeden önce Yusuf Bey sizin bir sorunuz vardı.
3: Sayın Bakanım, teknik olarak aslında 5. maddeyle aynı dediniz. Anlaşmanın ayrıca hiçbir ülke hedef almadığı da ilan edildi. Ancak tabii ki şu anda devam

0: Neden bir İran savaşı, Husi tehdidi, İsrail'in bölgede saldırganlığı durumu söz konusu. Bu anlaşmanın caydırıcılık anlamındaki hedefi nedir? Başlıca tehditleri ne olarak tanımlıyor?
1: Şöyle şu anda dediğim gibi biz yani bir herhangi yazıya çiziye bağlamış bir üstüne altına imza attığımız ortak tehdit diye bir husus yok. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz. Taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Ama ben size olayın ruhunu anlatayım. Yani ruhu nasıl geliştiyse, tartışmalar nasıl yapıldıysa pratikte de hem yazıya geçişte, legalitede hem de ünitelerin ve eylemlerin oluşturulmasında da o ruh doğrultusunda harekete geçildiğini görürsünüz olaylarda. Bizim tartışmalarımız şu andaki siyasal zeminin öncesi, savaş zeminin öncesinde başladı. Yani İran-Amerika savaşı, İran-İsrail savaşı o dönem yoktu. Ama bölgedeki biz gerek Amerika'nın yeniden güvenlik endişelerini değiştireceğini, işte bir takım başka olaylar vardı, onların da olacağını, Türkiye'nin kendi terörle mücadelesi var, bunların gündeme geleceğini hep biliyorduk. Şimdi ülkeler açıkçası bu ittifaka girerken şunun altını da çizmek gerekiyor. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye dış politika tavırlarına baktığınız zaman yayılmacı politikalar olan ülkeler değil. Kendi sınırları içerisinde, kendi dertleriyle, kalkınmalarıyla meşgul, mümkünse de iyi ilişkiler ve komşuluklar yoluyla da bulundukları ortama pozitif katkı sağlamak isteyen ülkeler. Farklı tarzları var, farklı kapasiteleri var ama yani şey bu. Şimdi biz bu ülkelerle bir araya geldiğimiz zaman tabiatıyla savunmaya yönelik bir örgüt oluyoruz. Yani ofensif, gidelim şurada da hep beraber şunu yapalım, şunu edelim tarzında bir yaklaşım değil. Dolayısıyla bölgede ister bölge içinden, ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Ama bölgesel istikrara katkıda bulunmak için tabii ki ortaya koyduğumuz bu güç kompozisyonunun yapıcı katkısı olacaktır. Yani onu da söylemek gerekiyor. Zaten bunu da bu maksatla kuruyoruz. Bunu ileri taşımamızın sebebi de bu. Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şeyi değildir.
2: Hedefinde yani, değildir.
1: Yok, yok.
2: İsrail, İran. Çünkü
1: bakın,
2: bölgeyi
1: bize saldırmayan
2: çatışma unsuru
1: bakın,
2: olarak
1: bize
2: bu
1: saldırmayan,
2: iki ülke öne çıkıyor.
1: Bize saldırmayan. Yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Biz derken 3 ülkeyi mi kastediyoruz? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Peki Sayın Bakanım, Türkiye aynı zamanda bir NATO ülkesi. Burada NATO'daki müttefiklerinizle bu konu konuşuldu mu? Oradaki yükümlülükler, Türkiye'nin yükümlülükleri ve bu yeni savunma paktındaki Türkiye'nin yükümlülükleri arasında bir geçişkenlik olacak mı?
1: Şöyle, bu tabii teknik olarak üzerinde çok öncesinden düşündüğümüz bir konuydu. Hani bunu hem hukuki açıdan hem de siyasi stratejik açıdan çok mercek altına aldığımız bir husus. Yani kısa cevabı hayır, yani burada bir çatışma yok. Burada bir sıkıntı yok. Bunu ilk yapan biz de değiliz zaten. Yani görüyorsunuz mesela Amerika'nın NATO dışı birçok ülkeyle buna benzer anlaşmalar var. İsrail'le var, Kuat dediğimiz sistem var. İşte Asya Pasifik'te Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya'yla yaptığı anlaşmalar var. Suudi Arabistan'la yaptı bu anlaşmayı. Katar'la yaptı bu anlaşmayı yeni. Biliyorsunuz hemen sonrasında geçtiğimiz yıl içerisinde onlar da yaptılar bu anlaşmayı. Yani burada bu ülkelerin hani Fransa'nın NATO üyesi olmayan Kıbrıs Rum kesimiyle ileri askeri konuları var. İşte Macron hatta geçen Kıbrıs Rum kesimindeyken dedi yani size bir şey olursa biz buradayız tarzında. Yani bu aslında yeni bir fenomen değil NATO içerisinde. Bu türden ittifaklar mevcut. Yani Türkiye'de tabii ki sorumluluk bilincinin farkında olan bir ülke ve biz hiçbir şekilde bu farklı coğrafyaları, farklı öncelikleri birbiriyle çatışır halde tutacak durumda değiliz. Yönetilmesi gereken bir alan mı? Yönetilmesi gereken bir alan ama yaptığımız geniş yorumlarda hatta bugün Alman Dışişleri Bakanı meslektaşımla da konuşurken de hani gündeme getirdik. Aslında ben anlatırken de o zaman söyleyeyim. Yani Şimdi bizim burada yapmaya çalıştığımız, hani bölgesel sahiplenmeye dağılı bölgesel güvenlik mi?

0: mimarisini ki bizim 3-4 stratejik lokasyonda biliyorsunuz ağırlığımız var. Avrupa'da da yapmamız gerekiyor. Avrupa'yla da ilgili biliyorsunuz çok ciddi güvenlik mimarisinde neler yapabiliriz konusunda bizim konuşmalarımız var, tartışmalarımız var. Türkiye coğrafyası itibariyle Kafkaslar, Orta Doğu, Karadeniz, Akdeniz ve Balkanlar üzerinden Avrupa, daha geniş Avrupa coğrafyasına yönelik bir stratejik oryantasyonu var. Burada her bir stratejik havza için sizin bir perspektif geliştirip bu perspektifleriyle gerilim alanları oluşsa da uyumlaştırmanız gerekiyor. Çünkü yani bir stratejik Balkanlar için biz bunu gördük NATO'da. Avrupa güvenlik mimarisine dahil olduk. Sorunların hepsini Orta Doğu'da gelenle yaşadık. Çünkü bizim dışımızda hiçbir NATO ülkesinin Orta Doğu'ya sınırı yoktu. Bunun dersini çıkardık, analizini yaptık. O zaman aynı şekilde Kafkaslar meselesi. Türkiye'nin unik pozisyonunda olan başka ülke yoktu NATO ülkesinin içerisinde. Onlar zaten yani transatlantik ilişki Avrupa ile Atlantik yani Amerika arasındaki coğrafyadaki askeri dayanışma. Şimdi bizim aynı şekilde kendi stratejik havzamız bir tane olmadığı için her stratejik havzada birbirinden farklı pozisyonlar ve şartlar içeriyor. Bunlara ilişkin güvenlik mimarisi geliştirmemiz gerekiyor. Ekonomik mimari geliştirmemiz gerekiyor ve biz hegemon bir anlayışla gitmediğimiz için bunu bölge ülkeleriyle beraber yapmamız lazım. Kafkaslardaki anlaşma sonrası inşallah şu anda ateşkes var. Güzel bir işleyen bir ateşkes. Ermenistan, Azerbaycan kalıcı barış anlaşmasına doğru ilerliyorlar. Ve biz bunu destekliyoruz. Bunu desteklerken kafamızda bir güvenlik ve ekonomik mimari perspektifi var. Orta Doğu'yla da ilgili aynı. Avrupa'yla da ilgili ayrı.
1: Ya benzer bir mikro savunma paktı Kafkas bölgesinde, Orta Asya bölgesinde de inşa edilebilir mi?
0: Bunlar gerektiği zaman inşa edilebilir. Zaman zaman hani ekonomiye daha fazla ihtiyacı olabilir ama Avrupa, Orta Doğu'nun en büyük problemi şu anda şey biliyorsunuz yani karşılıklı savaşlar, güvensizlikler ve çatışmalar olduğu için güvenlik mimarisiyle başlamak gerekiyor. Avrupa'da da bir güvenlik mimarisi arayışı var. Onu anlatıyordum, yarıda kaldı. Avrupa ile Orta Doğu güvenlik mimarilerinin Türkiye üzerinden uzun vadede hatta orta vadede uyumlaştırılması da mümkün. Bunun zihinsel ve düşünsel hazırlıkları aslında oturmuş durumda. Yani biz bu konuda senaryoları çalıştığımız zaman çünkü Avrupa'da da çok fazla yayılmacı bir anlayış yok. Onlar da bulunduğumuz yerde bize kimse saldırmasınlar. Biz ekonomimiz kalkınmamız iyi olsun, rekabet edebilir durumda olalım. Algısında olan çoğunluğu bir devlet anlayışı var. Biz bu stratejik konumlandırmaların uyumlaştırılabileceğini açıkçası düşünüyoruz. Ama dediğim gibi ben her iki tarafla da hem Orta Doğu'daki hem Avrupa'daki ortaklarımızla çok uzun süredir tartıştığımız konular ağır ağır oluşuya geliyor. Bunlar genel manada kabul gören hususlar ama pratikte hayata geçmesi zaman alıyor. Yani Avrupa'daki dönüşüm daha uzun zamanlı bir dönüşüm olacak.
1: Yahya Bey buyurun.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi belki de bu anlaşmanın kapsamına girebilecek önemli bir konu var. Kızıldeniz'de malum haliniz Suudi Arabistan'ın yani Kızıldeniz'de seyrisever güvenle ilgili ciddi bir tartışma var. Husilerin saldırıları oluyor Suudi Arabistan gemilerine özellikle. Suudi Arabistan burada bir çok uluslu güç kurma arayışı var. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 40 ülke Genelkurmay Başkanları düzeyinde toplandılar. Türkiye bu uluslararası güce katılır mı? Bu anlaşmayı da bir göz önüne alırsak. Katılırsa bunun katkısının çerçevesi ne olur? Bunu merak ediyorum.
0: Şimdi Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki durumu ortaya koyuş şekline baktığınız zaman ona dikkat etmek gerekiyor. Aslında dünya ticaret güvenliği açısından, Babul Mendeb'in tabii emniyeti açısından olayı gündeme getirdi. Yani Husilerle kendi olan ikili problemine gelin bana yardım eder edin durumunda getirmedi. Bu konuyu diğer coğrafyalara çağrıda bulunurken. Aslında şimdi burada biraz daha ticari verilere ve teknik detaylara girmek gerekiyor. Biz daha önce de söylemiştik şu anda İran Körfezi'nde olan savaş ve mücadelede Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bize enerji tedariki açısından direkt çok fazla etkileyen bir durumu yok. Çünkü biz bunu boru hatlarıyla uzun yıllar içerisinde bir şekilde garanti altına almış durumdayız. Bundan çok daha farklı etkilenen, yani parası olsa da enerji alamayan ülkeler var. Bizi ekonomik olarak etki ediyor. Ama Kızıldeniz ticaret havzasının kapatılması bizim tabii ki menfaatimizle doğrudan alakalı bir konu. Diğeri de öyle ama bu

0: daha da doğrudan alakalı. Dolayısıyla bizim buna askeri ilgi göstermemiz, yani uluslararası camiye orada toplanmışken burada nasıl bir tedbir alacağız diye durmuşken gayet normaldi. Yani Cumhurbaşkanımız da bu konuda gerekli onayları verdiler. Yani Genelkurmay Başkanımız gidiyor toplantılara katılıyor. Yani buradaki güvenlik, hani Türkiye'nin de büyük bir perspektifinin olması lazım. Kızıldeniz'in açıldığı nokta hemen yukarıda kuzeyde Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz. Akdeniz'in en önemli ülkesi kim? Biziz. Büyük limanların olduğu, ticari hareketlerin olduğu, Akdeniz'deki bütün kargo gemilerinin bir yerden bir yere yük taşırken muhakkak durduğu liman yine biziz. Dolayısıyla bizim oradaki bir oluşum üzerinde tabii ki söz sahibi olmak için var olmamız gerekiyor. Yani ondan daha normal bir şey yok.
1: Sayın Bakanım, burada en kritik sorulardan bir tanesi şu bence. Türkiye bu bölgesel krizlerde hep yatıştırıcı, bazen arabulucu rol oynadı. Bu konuda bir liderlik gösterdi. Fakat Suudi Arabistan, İran geriliminde bu sıcak çatışmanın da zaman zaman yaşandığı aşikar. Bu paktın, bu oluşan savunma anlaşmasının Türkiye'nin bu noktadaki rolünü etkileyebileceği dile getiriliyor. Bunu nasıl yönetmeyi planlıyor Türkiye?
0: Ya burada tabii şöyle düşünün. Şimdi Rusya'nın NATO'ya karşı bir alerjisi var. Ukrayna ile de savaşıyor. Türkiye de bir NATO üyesi ülke. NATO'nun birçok ülkesi Ukrayna'yı destekliyor ama arabuluculuk yapmada bir şey yok. Bu biraz ülke olarak sizin nerede durduğunuz ve nasıl iş yaptığınızla alakalı. Burada siyasal liderliğiniz, yani Cumhurbaşkanımıza herkesin güveni bu noktada son derece tam. Ben burada bir sıkıntı olacağını açıkçası görmüyorum. Yani taraflar bu noktada bir arabulucuya ihtiyaç duydukları zaman uygun arabulucunun Türkiye olduğuna inandıklarında Türkiye'nin bu işin üstesinden gelmemesi için hiçbir sebep yok. Yani burada ben bir sıkıntı görmüyorum. Ya zaman zaman şunu soruyorlar. Yani Suudi Arabistan, İran geriliminden siz nasıl etkileneceksiniz? Bu biraz siyah beyaz, grisi olmayan bir alan gibi direkt soruluyor ama şimdi Suudi Arabistan'la da biz konuştuğumuz zaman, yani onlar da kendilerinin en büyük deklarasyonu İran'la ilgili, yani biz İran'la savaşalım, İran'ı yok edelim, İran'da şunu yapalım, İran'da bunu yapalım gibi bir stratejileri ve niyetleri yok. Bu konuda daha farklı düşünceleri var. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda devam eden şiddetin bir an önce durmasını Amerikalılara yaptığı en büyük telkin, ki son birkaç gün önce de biz Mekke'deyken de Sayın Muhammed Bin Salman anlattı bunu. Sayın Trump'la yaptığı görüşmede de yani bu savaşın bir an önce durmasını, askeri müdahalenin hiçbir şekilde, İran'a yönelik askeri müdahalenin çözüm olmadığını, konuşma yoluyla, anlaşma yoluyla bu meselenin halledilmesi konusunda bir duruşları var. Şimdi bakın, Suudi Arabistan'da şunu görüyor, yani bölgedeki herhangi bir savaş, ne kadar ittifak sahibi olursanız olun, yani şeyi yapmıyor, sizi zarar görmekten alıkoymuyor. Ama tabii ki saldırı görmeyecek kadar caydırıcı olmanız gerekiyor. Ama sorunların farklı türden yönetilmesi gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan meselesi aslında Suudi Arabistan'la İran problemli olduğu için aralar açılmış bir konu değil. Amerika ve İsrail'le bunların arası problemli olduğu için bir noktada sorun oraya çıktı. İkinci bir konu da tabii ki Hürmüz Boğazı'ndan en fazla etkilenenler meselesi var. Burada tabii ki Suudi Arabistan şu anda aldığı tedbirler ve coğrafi konumu gereği Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından bir Irak, bir Katar, bir Kuveyt kadar etkilenmiyor. Onlar %100 etkilenen ülkeler arasında. Bahreyn ile Suudi Arabistan ise yüzde hani işte 45 ile 60 arasında değişen ürünlere ve kargoya göre etkileşimleri var. Yani bu gri bir alan ama
1: yani İranlı muhataplarınızla bunları konuştunuz mu? Bu savunma anlaşmasına ilişkin kendilerine
0: yok, İranlarla biz
1: bilgi
0: hani
1: verildi mi?
0: ben ifade ettim, yani 2 yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz.
1: Evet.
0: İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Yani İran'ın bölgede kendi hani sorunlarını çözdüğü zaman bölgenin hani yapıcı politikalarına katkıda bulunmaya, o kolektif bir alana girilmesi gerektiği zaman onların da hani bu rolüne ihtiyaç var. Biz onu her zaman söylüyoruz. Yani İranlılar bu konunun yabancısı değiller.
1: Faruk Bey, buyurun, siz de devam edelim.
2: Sayın Bakanım, ortak savunma anlaşması kurumsal bir yapı öngörüyor mu? Anlaşma çerçevesinde daimi bir ortak askeri komuta merkezi, koordinasyon konseyi veya sekreterya gibi yapısal kurumların oluşturulması bekleniyor mu anlaşma çerçevesinde?
1: NATO'yu mu modelleyeceğiz ya da bir başka ifadeyle?

0: Şimdi NATO'daki tecrübelerimizden tabii ki ders alacağız. Ondaki yani en iyi uygulama örnekleri dediğimiz, best practice dediğimiz ki NATO dışında şu anda kalıcı büyük savunma organizasyonu pek yok. Bu da muazzam bir tabii ki tecrübe ortaya koyuyor. Buradaki örnekler tabii ki ortaya konacak. Şimdi dediğim gibi siyasi ve askeri düzeyde stratejik kararların alınması için Bakanlar Komitesi var. NATO'da da Dışişleri Bakanları Komitesi var. Savunma Bakanları Komitesi var. Biz burada bu komiteyi birleştirdik. Bir tane stratejik, politik ve askeri komite kuruldu. Burada Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı var ülkelerin. Bu komitenin alacağı kararlar tabii ki liderlerin vizyonu çerçevesinde olacak. Senede belli defalar toplanmaları gerekiyor. Bir sekreterya var. Yine kurumsal bir durum. Bir sekreterya, genel sekreterlik kurulacak. Bunun kuruluşu, yapısı, işleyişine ilişkin detayları ilk toplantımızda muhataplarımızla görüşeceğiz.
1: Merkezi neresi olacak gibi?
0: Sekreteryanın merkezi Suudi Arabistan'da olacak. Yani onu o şekilde kararlaştırdık. Daha sonra kurulacak diğer üniteler, askeri sivil üniteler nasıl olur, buna kendi aramızda karar vereceğiz.
1: Ortak askeri tatbikatlar da olacak mı?
0: Tatbikatlar olacak, eğitimler olacak. Bunlar zaten hani ortak askeri ittifakların doğasında olan hususlar. Yani bunlar yapmadan ortak çalışabilirliği, ortak hareket edebilirliği ortaya koyamazsınız. Çünkü bir müddet sonra şunu göreceksiniz. Ortak bir Allah korusun muharebe senaryosunda kendinizi bulduğunuz zaman sizin silah sistemleriniz, haberleşme sistemleriniz birbiriyle nasıl konuşacak, nasıl uyumlaşacak? Bunlar önemli konular. Yani ama dediğim gibi bu sekreterya kurulduktan sonra yapacağı işler bunlar. Oradaki sivil ve askeri komitenin bunları yapması gerekiyor. Buna ilişkin standartlar geliştirmesi gerekiyor. Analizler, tahliller o ayrı bir konu. Ama yapacak çok işleri var. Yani NATO'da biliyorsunuz büyük bir NATO Genel Sekreterliği var Brüksel'de. Mons'ta da büyük bir askeri karargah var. O askeri karargahın alt karargahları var. Bunlar tabii çok büyük yapı. NATO şu anda 32 ülkenin üyesi olduğu çok büyük bir devasa askeri ittifak. Yani biz burada 3 ülkeyle şu anda başlamış durumdayız. Çok mütevazi adımları ama somut adımlar atmamız gerekiyor.
1: Tam o noktada Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Buyurun.
2: Sayın Bakan, bu mekanizmanın başka ülkeleri kapsayacak şekilde genişlemesi gündemde mi? Katılmak isteyen başka ülkeler var mı? İleride nasıl bir mekanizma göreceğiz?
0: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Hani prensipleri, standartları ve yani bu yapının bekasını belirlemede aktif rol ülkesin oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Bakın bu bölge son 100 yıldır Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge. O veya bu şekilde. Ama artık bölge ülkeleri yani kendileri bir araya gelerek kendi sorumluluklarını üstlenerek bir önemli adım atıyorlar. Şu ana kadar ikili adımlarla bir şeyler yapılmaya çalıştı. Ama şu anda daha büyük bir adım atılıyor. Bir şeyin daha altını çizmek isterim. Pakistan'ın da coğrafi konumuna baktığınız zaman aslında klasik Orta Doğu tanımının da biz ötesine gidiyoruz. Yani bu daha geniş bir bölgeden biz olaya bakıyoruz. Bu da önemli bir husus bizim açımızdan.
1: Teşekkür ederim. Anlaşmayla alakalı başka soru var mı?
3: Son bir müşahidenize bir soru söyledim. Efendim şimdi bölgesel dörtlü diye bir mekanizma var. Regional Four adına kondu. Bununla nasıl bir konuşma, bu ittifakla nasıl bir konuşması? Aslında ittifakın önemli bir kısmı o bölgesel dörtlünün de içerisinde. Bir de anlaşma...
1: Yani Mısır'dan bahsediyorsunuz.
3: Evet. Anlaşma var ama bu ittifakın bir adı da kondu mu? Adı da var mı?
0: İsminin ne olacağı meselesi. Tabii yani genel şu anda söylenen yani Mekke İttifakı

0: Hani konuşuluyor. Ama buna hani Mekke savunma ittifakı diyenler de var. O belki zamanla oturacak, biraz da ortakların karar vermesiyle alakalı bir konu. Ama biz kısalttığımız zaman birazdan Mekke ittifakı diyoruz. Mekke hepimiz için çok önemli bir yer. Mısır ve yani bölgesel dörtlü. Bölgesel dörtlü çok önemli bir siyasal platform. Informal, gayri resmi bir siyasal platform. Çok da büyük esneklik sağlıyor. Bu var olmaya devam edecek. Var olmak zorunda zaten. Burada Mısır'da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle. Orada birkaç tane teknik husus var. Bunlar hayata geçildiği zaman Mısır'ın da olmaması için hiçbir sebep yok. Ama bölgesel dörtlü önemini koruyor. Mısır önemli bir ülke. Bu konuda diğer ne Pakistan'ın ne Suudi Arabistan'ın bir şey yok. Görüş ayrılığı yok. Buna hep beraber devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Anlaşmayla alakalı sorularımızı bitirdiysek ABD-İran savaşına geri dönelim. Tabii belki bu savunma paktı da bu savaşın bir çıktısıydı. Yani çünkü bazı düşünceler, fikirler vardı ama savaş sayesinde hızlandı. Bunu anlıyoruz. Siz şu an ABD-İran arasındaki bu krizin hangi aşamada olduğunu değerlendiriyorsunuz? Hürmüz Boğazı ile alakalı bir anlaşmaya yakınız deniyor. Ama her gün tabii değişiyor. Her hafta başka yaklaşımlar sergileniyor. Sizce şu an durum nedir ABD-İran krizinde?
0: Yani şu anda en önemli öncelik herkesin üzerinde çalıştığı yani geçici süre de olsa ki 60 gün olarak nitelendiriliyor. Boğaz'ın açılmasını sağlayacak bir uzlaşmanın sağlanması. Bu konudaki teklifler olgunlaştı, yazımlar bir noktaya geldi. Ve şu anda Umman'la İran arasındaki iki, biri kuzeyinde biri güneyinde bulunuyor Boğaz'ın. Onların kendi arasındaki bir rejim, bir prosedür üzerinde tamamıyla mutabık kalması neticesinde bir şey ortaya çıkacak. Buna da yakın olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Tabii İran içerisinde zaman zaman hani karar alma süreçlerinin uzayabildiğini de görüyoruz. Anlaşılabilir nedenlerden dolayı. Hani liderliğin içerisinde bulunduğu durum, tabii güvenlik tehdidi vesaire, ulaşılabilirlik de şey taşıyor, önem taşıyor ama şu anda bölge ülkeleri, Amerika, Batı, Avrupa, herkes açıkçası Asya bu boğazın bir an önce açılmasını talep ediyor. Bu konuda büyük bir baskı var.
1: Türkiye olarak bizim üstlendiğimiz bir rol var mı bu
0: Biz
1: diplomatik süreçte?
0: Türkiye olarak yani şu anda taraflarla konuşuyoruz. Olayda tıkandığını düşündüğümüz yer varsa açılmasına çalışıyoruz. Burada aslında şu anda tarafların belli konularda bir tercih şeyi var. Yani haberleşmeyle ilgili bir sıkıntıları yok. Yani zaman yani kendileri de direkt görüşüyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok o konuda. Artık o süratliliğe erişmiş durumdalar. Yani hepimizin ortaya koyduğu arabuluculuk aslında öyle bir noktaya geldi ki tarafların direkt birbiriyle haberdar olabilir noktaya. Şu anda dediğim gibi yani prosedürel bir durum var. Yani mevcut şekilde geçişin nasıl düzenleneceği meselesi. Bunu kendi aralarında konuşuyorlar. Burada belki bir iki tane Boğaz'da sınırı olan ülkeler, onlardan bir iki katkı gelebilir ilave.
1: Teşekkürler. Yusuf Bey buyurun.
2: Bir diğer büyük mesele tabii Gazze'de barış planı. Burada da ikinci aşamaya geçildi Sayın Bakanım. Bu hususta Hamas'ın özellikle bu aşamanın gerekliliklerini yerine getirmeye yönelik olarak iradesini ortaya koyduğunu görüyoruz. Ancak İsrail bu hususlarda şu anda geri adım atıyor. Ne tip yaptırımlar uygulanabilir askeri olarak İsrail'in bu duruma ilişkin katılmaması anlamında ne tarz baskı mekanizmaları devreye sokulabilir? Bunu sizden duymak istiyorum.
0: İfade ettiğiniz gibi barış görüşmelerinde ikinci aşamaya geçilmesi için en büyük aslında madde olarak görülen belli şartlar karşılığında Hamas'ın silahları bırakması meselesi vardı. Bu konuda bir uzlaşma sağlandı. Ve hemen arkabinde ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Yani Filistinlilerden bir şekilde komitenin Filistin'in yönetimine ele alması için içeriye girmesi, istikrar gücünün konumlaş konuşlanması gerekiyordu. Şimdi buna İsrail başlamakta tereddüt etti. Yani biz İsrail'in stratejilerini

0: Çok iyi biliyoruz. İsrail belli konuların asla Hamas'ın ve Filistinlilerin diplomatik olarak çözebilecekleri kabiliyetinde olduğunu hiçbir zaman için düşünmedi. Dolayısıyla bu konularda böyle bir tavır içerisinde oldu. Çözüldüğü zaman hep bir sonraki noktaya erteledi. Biliyorsunuz Hamas'ın teklifi kabul etmesinden yaklaşık 4-5 saat sonra 18 kişinin şehadetiyle sonuçlanan bir saldırıya imza attı İsrail. Bu İsrail'in hep yaptığı bir şey ama artık hiç kimsenin bu konuda İsrail'i bir destekleyecek bir cümlesi bile yok. Yani en fazla İsrail'i destekleyen Siyonist odaklar bile söz konusu bu şey olduğu zaman destekleyemiyorlar. Burada Hamas'ın özellikle yani Filistin halkını önceleyen, onların varoluşunu, kendi varoluşunun önüne alan yaklaşımı takdire şayan bir yaklaşım. Filistin halkı muhakkak bunu ödüllendirecektir, değerlendirecektir. Bu noktadaki çalışmaların bu haliyle devam etmesi gerekiyor. Ama İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıta uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket etme. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon. Bugüne kadar yani elindeki çok geniş imkanlarla ki bu başka ülkelerde bulunan imkanlar onları kullanarak bir illüzyon oluşturdu dünyada. Bu illüzyonun üzerine inşa ettiği bir siyasal pratik var. Sürekli İsrail'in lehine çalışan şartlar ne olursa olsun. Yani soykırım yapıyor. Onda bile bir şey olmayabiliyor. Ama bütün dünya kendi vicdanıyla oluşturulan illüzyon arasındaki şeytani farkı artık görüyor. Bunun sıradan bir yanılsama veya bir hatadan dönme olmadığını giderek aslında bir bağımsızlık mücadelesine dönüşmesi gereken bir husus olduğunu, dünyanın aslında bir ahtapotun kolları gibi böyle bir bilgi ve enformasyon ve illüzyon hareketiyle insanların zihninin birçok noktada şekillendirildiğini, bunun çok katmanlı, çok pratik, çok sistematik bir hareket olduğunu dünya, biz biliyoruz aslında yani siyasal şuurlu, farkındalığı yüksek olan, bu coğrafyada yaşayan insanlara haber değil bu. Biz bunun hep farkındayız. Yani çocukluktan beri hep bu vardı. Biz sadece büyüdükçe şunu gördük. Dünyadaki olaylarla etkileşime girdikçe ya bu gerçekten şu şekilde oluyor diye mekaniğini gördük. Ama dünyanın geri kalanına, özellikle batıya bu çok büyük bir haber. Birçok kitlelere, geniş kitlelere. İsrail'de zaten bu kitlelerin yıllarca şeyiyle yani farkında olmadığı bir mesele olduğu için istifade etti bu meseleden. Şu anda farkındalık arttıkça artık izolasyonun da daha fazla olacağını görüyor. Ha burada yeni bir hikaye çıkartılır, yeni bir provokasyon çıkartılır, yeni bir anlatı çıkartılır. Bunlara karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor ama işleri artık eskisi bir kolay değil. Ben hep söylemiştim o zaman da yani içim acıyarak söylemiştim ama yani olaylar başka olaylar da gördüğümüz için bu hep böyle. Bunun yani işte de böyle bir şey var sünnetullah'ta. Yani Filistinli o kadar masum şehidin kanı orada aktığı zaman Gazze'de o orada hemen bir zafere dönüşmeyebiliyor ama başka birçok yerdeki hayrın kapısını açıyor. Ve bu hayrın ne olduğunu çoğu zaman bilemeyebiliyoruz. Çok yakından bakmadığımız sürece. Bir zihinsel örgütleşme, farkındalık yükselmesi, insanların daha farklı bir dünyaya uyanması, ezen ezilen, sömüren sömürülen konusundaki bir yeni ruh, yeni şuur. Yani İsrail'in aslında kendi ortaklarının bile farkında varmadan onların imkanlarını nasıl istismar ettiği bir dünyanın gizlice nasıl inşa edildiği. Ben bu kurtuluş, çok büyük bir kurtuluş.
1: Yani her şey İsrail'in aleyhine ilerliyor bir bakış açısıyla diyorsunuz. Evet. Zaten çocukları öldürerek, soykırım yaparak bugüne kadar dünya tarihinde de kazanılmış bir zafer söz konusu değil. Yahya Bey buyurun sizle devam edelim.
2: Efendim Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir başka kriz noktası Ukrayna-Rusya. Orada stratejik bir sıkışma var. Yani savaş derinleşiyor. Rusluya toprakları da artık savaşın bir parçası haline geldi Ukrayna'nın saldırılarıyla. Ama asıl önemlisi Karadeniz'de Türk gemileri özellikle hedef alınıyor. Burada iki tane sorun var. Bir Karadeniz bağlamında biz Ankara tabii uyarıyor hem Kiev hem Moskova'yı ama burada...

0: Bu saldırıların Türk gemilerine özellikle Karadeniz'deki saldırıların durması için bir mekanizma devreye girebilir mi? Burada bir plan var mı? İkincisi, siz Moskova'ya da gittiniz geçtiğimiz ay. Çok kritik bir ziyaretti o. Sonra Kiev'e gittiniz. Barışacakları çok konuşuluyordu ama bir anda iş bambaşka bir noktaya gitti. Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşmanın önündeki en önemli engel şu anda nedir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani sorunuzun ilk kısmından başlayacak olursak uyarılarımız maalesef çıkıyor. İşte savaşın yaygınlaştığı alanlardan biri de Karadeniz'in tamamı oldu. İlk önce askeri tarafları, limanları vuruyorlardı, askeri gemileri vuruyorlardı. Şimdi ticari bütün gemileri vuruyorlar, şey yapmadan, ayrım yapmadan. Maalesef burada Türk gemileri, yani Türk sahipli veya Türk bayraklı gemiler de nasibini alıyor. Yani yabancı bayraklı oluyor ama Türk sahipli olabiliyor. Bazen yabancı bayraklı, yabancı sahipli ama Türk tayfaların çalıştığı gemiler olabiliyor. Üç kategoride gemi var. Bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Şu anda diğer hedef alınan gemilere nazaran Türk gemilerinin sayısı biraz daha az ama orantıladığımız zaman, ama yine de çok fazla bizi endişeye sevk eden husus. Bu konuda yani Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz birkaç tane tedbirimiz var. Onları hayata geçiriyoruz. Ama yani kamuoyuna söyleyebileceğim husus şu. İki tarafa da biz bu konuda bir moratorium ilan edilmesiyle ilgili bir mekanizma kurulması konusunda bir çağrımızı ilettik. Ukraynalıların bu konuda bir talebi de vardı zaten. Biz bunu Rus mevkidaşlarımıza da ilettik. Bu konudaki şeyi bekliyoruz. Ama şimdi savaşın seyrine baktığınız zaman her iki tarafta birbirinin lojistik, birbirleri için önemli olan lojistik tesislerini hedef aldığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir...
2: Sivil tarafa savaş sıçradı, evet.
1: Sıçradı. Bunu görüyorduk. Maalesef 5. yılında bu savaşa buraya geldi. Şimdi arabuluculuk neden hızlıca harekete geçmiyorlar? Yani bunlardan birincisi, aslında arabulucu taraflar devreye girdiği zaman, başta Amerikalılar, şunu görüyorlar. Yani savaşan tarafların ellerinde birbirlerine karşı hala kullanabileceklerini düşündükleri askeri imkanlar olduğunu sürece hiç kimse kolay kolay biraz taviz verici adım atmıyor açıkçası. Yani bu da arabulucunun işini kolaylaştırmaz. Arabulucunun işini her zaman için kolaylaştıracak olan şey iki tarafında taviz vererek ortada buluşması meselesidir. Ama kimsenin taviz vermediği bir yerde savaş kendi taviz alanını kendi oluşturana kadar şiddeti artarak devam eder. Şimdi maalesef şahit olduğumuz da bu. Yani bu benim geçen sene aslında Amerikalı meslektaşlarımıza da söylediğim buydu. Yani onlar da bir moral düşüklüğü gördüğüm zaman da dedim ki bunlar artık şeyi bırakacaklar, gidecek. Şimdi şu olacak. İki taraf da artık birbirini tamamıyla yıprattığı zaman artık bir masaya, etrafına gelelim ve barışalım zihni oluşacak diye bekliyorlar. Şimdi bu önceden yine vardı. Bu ne zaman vardı? Bir hatırlıyorsanız müzakerelerin çok zirvede olduğu bir noktada işte şöyle bir husus vardı. Yıpratma savaşı dediğimiz bir savaşa dönüşmüştü savaş. Cephedeki yıpratma savaşıydı. Yani ne oluyordu? Cephedeki askerler karşılıklı yerlerinde duruyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi siperlerinde. Çünkü ilerleyemiyorlar, dronlarla ve toplarla öldürüyorlar. Kimse yerinden kıvıldayamıyor. Ve sürekli orada binlerce asker her ay ölüyor. Ve ülkeler de buraya para ve insan aktarıyorlar. Bu o zaman yıpratma savaşı diye tanımlamıştık. Bu yıpratma savaşının tam aslında optimum yerinde arabuluculuk olarak devreye girdiğimizde bir şey zemini çıkmıştı.
0: Bir uzlaşı.
1: Uzlaşı zemini çıkmıştı. Orada bu Donetsk bölgesindeki Rusların alamadığı geçen sene %24-25 dedikleri, bu sene %15 dedikleri ölçekteki bir toprağın alınamadığı için taraflar anlaşmaya bir türlü varamadılar. Savaş da burada tıkanmıştı. Bu da sonuç vermeyince bu sefer yıpratma savaşı sivil hedeflerini de içine alacak şekilde
0: yayılarak baş
1: bir yok etme savaşına dönüştü. Bu
2: nereye kadar gider Sayın Bakan?
1: İşte sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Bu yok etme, cephedeki yıpratma, cephe gerisindeki yıpratmaya dönüştüğü zaman konu bir savaşı kaybedip kaybetmeme meselesi değil, bir cephedeki bir muharebeyi kaybedip kaybetmeme değil, millet olarak var

0: Maalesef yani şu ana kadar analizlerimiz maalesef hep haklı çıktı. Bunu Rusya'da da ziyaretim esnasında hani muhataplarımızla görüştüğümüzde o konu gündeme gelir gibi oldu. Çünkü halk artık böyle bir şey talep ediyor diye. Bunu Batılılara da söyledik. Batılılar da biliyorlar. Yani Rusya'yı bu tehlikeli bir durum açıkçası. Yani burada bizim ne yapıp edip araya girip uluslararası toplum olarak bu savaşı durdurmamız gerekiyor. Yani burada çünkü olmaz denen her şey oluyor. Yani savaşın yaygınlaşması coğrafi olarak da yaygınlaşıyor, hedef olarak da yaygınlaşıyor, metot olarak da yaygınlaşıyor ve daha üst seviyeye çıkabilir. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Bu kadar yeter olması lazım. Yani bu kadar yıpratma ve yok etme yetmeli. Ama yani Avrupa güvenliği ve stratejisi açısından algıları, Rusların algıları, Amerikalıların farkları, Ukrayna'nın hani savaşın önemli bir tarafı olarak durduğu yer biraz farklılık arz ediyor. Yani çok derin konuşmalara girdiğiniz zaman işte her iki taraf liderlikleriyle de gittik bir ay içerisinde konuştuk uzun uzun. Sonra Avrupalılarla konuştuk, sonra Amerikalılarla konuştuk. Aslında stratejik değerlendirmeler şu anda ya çok ileri ve ağır çabalar gönderelim de savaşın hani sona ermesi her türlü maslahatın üstündedir anlayışı şu anda oluşmuş değil. Çünkü şöyle düşünülüyor, detayına girmeyeyim belli taraflarda. Ben bu savaşı bu haliyle bırakırsam benim savaşın devam etmesinden olacak kaybımdan daha fazla kaybım olacak bu savaşın böyle. Onun için ben bu savaşı böyle bırakmayayım. Problem şu, matematik olarak. Her iki taraf da kaybının aynı şekilde olacağını düşünüyor. Bu ender rastlanan durumlardan biri.
1: Peki her iki tarafta aynı oranda mı kaybı olur sizce?
0: Yok. Ama orada subjektivite var, işin içinde hissiyat var ve tabii yani detaya girmek istemiyorum. Burada bazı konular var.
1: Neyse. Evet, teşekkür ediyorum. Faruk Bey, sizin sorunuz birazcık
2: iç politikayla da ilgili ama dış politikaya etki eden boyutları da elbette vardır. Sayın Bakanımızdan buyurun, dinleyeceğiz. Sayın Bakanım, terörsüz Türkiye sürecinde malum çok önemli bir adım atıldı. Çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. Sizin bu sürece ilişkin değerlendirmeniz nedir?
0: Ya çerçeve yasa taslağına hani baktığımız zaman gerçekten önemli hususlar var orada. Yani bu devam eden sürecin inşallah başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan biri bu çerçeve yasanın kabulü. Burada zaman zaman kamuoyu nezdinde oluşan bir takım endişeleri de hani ben dinliyorum. Onlar tabii hani eksik bilgilendirmeyle belki kendilerince endişe etmekte haklıdırlar ama yani şunu söylemek gerekiyor. Bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış. Garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var. O da nedir? Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak. Zaten orada tanımlandığı şekliyle örgütün imkan ve kabiliyetlerini silahlı olarak bırakıp normal hani demokratik ve sivil hayata evrilmesi bizim açımızdan stratejik hedef olan terörün bitmesi ve halkın bir milli bütünlük ve beraberlik içerisinde yaşamaya normal şekilde devam etmesi. Normalde aslında en son demokratik reformların yapıldığı günden itibaren bunun hayata geçmesi gerekiyordu. 2013'te biliyorsunuz yani büyük reformlar yapılmıştı. Dille eğitim, okullar seçmeli değil, Kürtçe yayın yapan televizyonlar. Yani kimlikle ilgili sorunların hepsinin ortaya kalktığı dönemden itibaren aslında örgütün bu barışçıl yola evrilmesi gerekiyordu. Fakat o zaman tabii zaman zaman da konuştuk. Bir takım bölgesel ve uluslararası değişimlerin ve dengelerin kendi lehlerine çalışacağını düşündüler. Bazıları da farklı şeyler söylediler. Sonuçta ondan istifade etmediler. 13 yıl sonraki gelinen bu aşamada artık bölgesel konjonktüründe, küresel konjonktüründe çok fazla lehlerine olmadıklarını görüyorlar. Türkiye'deki bu demokratik ortam, herkesin lehine çalışan bu ortamın aslında bir parçası olması gerekiyor. Yani yapılan şeylerin, Kürtlerin faydasına olan hususlar değil. Yani daha fazla ekonomik kaybın, daha fazla istikrarsızlığın, daha fazla endişenin oluşmasına katkıda olunan bir eylem tarzı. İnşallah bu eli uzatılan eli bu sefer tutarlar. Ama ifade ettiğim gibi

0: Yani yasanın amir hükümleri gerçekten iyi mekanizmalar kurmuş. Teyit mekanizmaları var, kurulları var. Yani o konuda müsterih olabilirler.
1: Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan, tabii ki Birleşmiş Milletler son genel sekreter Kıbrıs konusunu giderayak çözmek üzere bir girişimde bulundu. Yakından izliyor Türkiye. Çok net bir soru sormak istiyorum. Türkiye için Kıbrıs'ta çözüm ne demek?
0: Bizim için çözüm şu anda esas itibariyle iki devletli çözümün tanınmasıdır. İdeal çözüm bu. İdeal çözüm iki devletli çözümün hayata geçmesi. Yani Rumların da Türklerin de kendilerine ait devletlerinin olduğu bir yapı. Ve bu iki devletin de adada birbirleriyle barış ve huzur içerisinde yaşamaları hem adanın refahına katkı hem de bölgesel barışa ve istikrara katkı içerisinde bulunmaları. Bizim durduğumuz yer bu. Ha, pratikte baktığımız zaman bizim bu idealimize ne kadar yakın bir pratik var? Yani oradan gittiğimiz zaman orada biraz daha farklı bir manzara var. Oradaki bizim ortaya koyduğumuz idealle pratikteki konu arasındaki o boşluğu bizim doldurmamız gerekiyor. Zaten bizim hani Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs'a yönelik çözüme arayışlarına yönelik destek vermesi, Cumhurbaşkanımızın da o arayışları hep desteklemesi o yönde. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerçekten çok değerli bir şahsiyet Sayın Guterres. Genel Sekreterliği süresince yani insanlık onurunu hep öncelikli ele alan bir yönetim anlayışı oldu. Yani gerek Filistin meselesinde gerek başka konularda her zaman için doğrunun yanında durmaya çalıştı. Burada da yani Cumhurbaşkanımız da onun şahsiyetine güvenir. Ortaya konan inisiyatiflerde biz adil olunması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi 1960 anlaşmasıyla ortaya çıkan Kıbrıs, Avrupa Birliği'nin 2004'te üye kabul ettiği Kıbrıs değil. Biz 1960'taki Kıbrıs'ı tanıdık, garantör devlettik. İki toplumun eşit yönetimine dayalan bir Kıbrıs vardı. Daha sonra Rumlar dediler ki biz Türklerin yönetimde olmasını istemiyoruz. İlk önce Türkleri yönetimden atmakla işe başladılar. En sonunda 74'e gelince Kıbrıs Yunanistan'daki askeri junta biliyorsunuz 74 yazında da Kıbrıs'ta bir junta yaptı ve adayı Yunanistan'a bağlama hususu çıktı. Bırakın 60'taki Kıbrıs'ın ortadan kalkıyor olması, Kıbrıs tamamıyla ortadan kalkıyordu. Bunun için uluslararası toplum uyurken Türkiye hem Kıbrıs'taki Türklerin haklarını korumak hem de Kıbrıs'ın Kıbrıs olarak kalmasını, bakın bu da önemli nokta, sağlamak için harekete girişti. Şimdi geldiğimiz noktada Rum kesimi bütün Kıbrıs'ı temsil eden bir devlet olarak tanınıyor. Ama kuzeyde yaşayan Türkler bu noktada göz ardı ediliyor, ihmal ediliyor. Ha, bunların hem ekonomik olarak hem güvenlik olarak teminatını veren kimdir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ya biz bunda bizim kardeşlerimizdir. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni egemen ve bağımsız devlet olarak kabul etmişizdir. Tamam, tek kabul eden biziz. Ama bu bizim durduğumuz yerin değiştirecek de bir husus değil. Bununla birlikte 2004'ten itibaren gerek anlam planı, daha sonra Crans-Montana süreçlerinde iki toplumun da eşit olabileceği bir yapı ortaya çıkabilir mi diye yapılan görüşmelere Türkiye, o zaman Cumhurbaşkanımız onay vermişti. 1960 devleti iki toplumlu bir devletti. Şimdi gelen hem anlam planı hem diğer planlar hem iki toplumlu hem iki zonlu, iki bölgeli. Artık Kıbrıslılarla Rumların yaşadığı yerler belli, ayrı bir yerler. Şimdi bunlar kendi aralarında bir çözüme gidilebilir mi? Burada Türkiye'nin menfaatleri, bölgenin menfaatleri, Kıbrıs Türk'ünün egemen, eşit, bağımsız duruşu meselesi, bunlar önemli. Biz hep şunu gördük, yani Rum kesimi hiçbir zaman için Türklerle eşit güç paylaşımına, otorite paylaşımına, refah paylaşımına, devlet paylaşımına gitmeyecekler. Yani bu 2-2 daha 4 kesinliğinde bir konu.

0: Adamın elinde şimdi bir devlet var. Avrupa Birliği'ne üye olmuş. BM'de temsil ediliyor. Bütün menfaatlerden o yararlanıyor. Şimdi bunu gidip bir başkasıyla paylaşacak. Bunun yalan olduğunu kendileri de biliyor. Biz uluslararası topluma söylediğimiz zaman onlar da biliyor. Böyle bir yalanı devam ettirmek rasyonel bir şey değil. Bu esnada kuzeyde yaşayan Türklerin haklarının uluslararası toplum tarafından gözetilmesi lazım. Çok şükür biz güçlü bir ülkeyiz. Yani bizim imkan ve kabiliyetimiz ona yetiyor. Onda bir sıkıntı yok. Onlar da kendi kendilerine çok çalışkan bir ülke. Kendi içlerinde dinamik bir demokrasileri var. Görüyorsunuz muhalefet, iktidar, partiler çok cayır cayır işleyen bir süreç. Ekonomileri var ama kendi başlarına bırakılmıyorlar. Rum kesimi kendi devlet olmaktan kaynaklı haklarını Kıbrıs Türklerinin uluslararası toplum tarafından gelebilecek bütün menfaatlerini engellemede kullanılıyor. Ticarette, ulaşımda bütün bunları engelliyor. Şimdi yani çok uzun bir konu, sadece iki şekilde nerede yoğunlaşıyoruz. Birincisi, bu türden bize çözüm teklifleri geldiği zaman biz kimden geldiğine bakıyoruz. Birleşmiş Milletler'den geliyorsa, Sayın Guterres'ten bir şey geliyorsa biz bunu dinliyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız uluslararası toplum olarak BM. Çünkü 1960 BM kararlarıyla kurulmuş bir devlet vardı. Gitti o. Uluslararası toplumun onu anlaması lazım. İkincisi, Kıbrıs Türklerini içine alan her türlü diyalog ortamını biz destekliyoruz. Çünkü Kıbrıs Türklerinin durduğu yerin iyi anlaşılması lazım. 20 sene önceki jenerasyon Avrupa'da veya başka yerlerdeki siyasi jenerasyon bunu anlamış olabilir. Ama bunun sürekli anlatılması lazım. Şimdi yeni bir jenerasyon var ve Kıbrıs Türklerinin niye devlet kurduğunu, niye devlet kurma dışında başka bir çarelerinin olmadığını, ama bu kurulan devletin uğradığı izolasyonun ne kadar haksız bir izolasyon olduğunu tekrar tekrar anlatmaları gerekiyor. Onun için biz bu diyalog ortamını destekliyoruz. İkincisi, şöyle bir yöntem geliştirdi Cumhurbaşkanımız. Onu ben arazide teklif ediyorum taraflara. Yani belli menfaatlere ulaşmak için kalıcı çözümleri beklememize gerek yok. Adanın kuzeyinde, güneyinde suya, enerjiye, elektriğe ihtiyacı var. Turiste ihtiyacı var. Bunlar için ortak projeler, ortak çalışmalar yapılabilir. Yani biz bunu Sayın Genel Sekreter'e de ifade ettik. Yani bunu iki taraf arasında güven artırıcı önlemler konusunda değerlendirilebilir. Çünkü yani Rum tarafı bulunduğu yerden memnun, Türk tarafı bulunduğu yerde bulunuyor memnun. Yani burada tarafların coğrafi olarak bulundukları yerlerde bir şeyleri kalmadı. Çünkü 1974'ten beri son 50 küsur yıldır taraflar aynı yerdeler. Oralarda artık yeni jenerasyonlar oluşmuş, hayata gelmiş ve sürüp devam giden bir hayat var. Fakat Türklerin sahip olduğu imkan diğerlerine nazaran daha kısıtlı. Bunun aşılması gerekiyor. Onun için ama biz ne yapıyoruz buna mukabil? Biz de Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz. Yani sen Kıbrıs'ın Türk'ün hakkını tanımazsan ben de seni devlet varlığını tanımam. Çünkü sen 1960'taki kurulan devlet değilsin. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla bizim tanımamamız da son derece meşru. O da beraberinde Rum kesimine bir takım dezavantajlar getiriyor. Aslında uzun vadeye bu konuları bırakıp her iki tarafında legal pozisyonları değiştirmeden ortak bir güven inşa edecek menfaat adımları atması mümkün. Bunun da dediğim gibi biz çok cesurca yaratıcı fikirlerle karşı tarafa söyledik. Yani enerji işbirliği yapılabilir, su işbirliği yapılabilir, ticari işbirliği yapılabilir. Herkes para kazanabilir, herkes iyi yaşayabilir. Türk birliklerinin orada olması, bakın, statükoyu hiç değiştirmedi. 50 yıldır statüko aynı. Bu şunu demek, yani orada adadaki istikrar, barış tek bir sebepten dolayı oluyor. Türk askerinin adada var olmasından dolayı.
1: Bu adanın olmazsa olmazı mıdır?
0: Bu şartlar altında, yani iki tarafında kalıcı bir anlaşmaya rıza göstermediği şartlarda, çünkü Rumlar da şunun önüne geçemezsiniz. Öyle bir şey var ki, yani adanın tamamı bana ait diyor. Şimdi sen elindeki bu ezici imkanları Türklere karşı kullanırsan, kim Türk'ün yardımına gelecek? Yine biz gideceğiz. Dolayısıyla bunun kalıcı bir çözüme bağlanmadığı bir yerde, şartların aynı şekilde durduğu bir yerde bunun

0: da değişmesini denklemde bekleyemezsiniz. Değişmez de. Ama dediğim gibi anlam planı hayata geçseydi, Crans-Montana'da bir yere varılsaydı belki daha farklı adımlar atılabilirdi. Ama şu andaki mevcut statiko yani bir takım dengelerin değişmesine asla izin vermez.
1: Teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna gidiyoruz. Büşra Nur Hanım buyurun.
2: Sayın Bakan, geçen ay Manila'da Türkiye ASEAN'ın diyalog ortağı statüsünü elde etti. Bu statü doğrultusunda Türkiye'ye ne gibi fırsatlar sunulacak? Bunu takiben de sanayi, yani savunma sanayi, ticaret hacminin artırılması, bölgesel güvenlik mekanizmasına katılım doğrultusunda ne gibi somut adımlar göreceğiz?
0: Yani ASEAN'da gördüğümüz gibi, biraz önceki açılışta da tartıştığımız güvenlik paktında gördüğümüz gibi, yani dış politikada sürekli bir takım şeyleri kurumsal ve yapısal götürmeye çalışıyoruz. Yani sağlam yere demir atarak verimliliğin, başarının bir rastgele olmamasını sağlamaya çalışıyoruz, devamlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Son 3 yıldır üzerinde çalıştığımız konulardan biri de ASEAN ortaklığıydı. Burada 11 ASEAN ülkesiyle diyalog ortaklığı yapan 11-12 tane de dünyanın en büyük ülkeleri vardı. Çin, Amerika, Rusya, bütün ülkelerin buluştuğu tek yer burası. Çünkü ASEAN ülkeleri 700 milyon nüfuslu ve oldukça siyasi olarak nötr durumda olan ama ekonomiye, kalkınmaya ve pazara odaklanmış olan ülkeler. Orada da büyük, hani şu anda Kamboçya ile şey arasında bir şey var. Unuttum onu.
1: Ülkeyi mi?
0: Kamboçya ile
1: sınır,
0: evet, evet,
1: sınır tartışması,
0: tartışması
1: var,
0: olan evet. Ülke var. Yani bunların kendi aralarında bir sıkıntısı var. Onun dışında bölge şey, rahat bir ülke açıkçası. Burada büyük bir ekonomik imkan var, verimlilik var. Bu ekonomik verimliliği bizim hayata hani dan nasıl istifade edebiliriz? Bununla ilgili ciddi şeylerimiz var, arayışlarımız var, çalışmamız var açıkçası. Kamboçya ile Tayland. Tayland. Evet. Tayland. Şimdi aklıma geldi. Şimdi buradan nasıl istifade edebiliriz? Bunun arayışı vardı. Biz biliyorsunuz bu ülkelerin hepsinde büyükelçilik açtık. İş adamlarımızın büyük faaliyetleri var, büyük yatırımlarımız var. Ama burayla yapıcı bir diyalog içerisinde olmamız gerekiyor. Yani Rusya'nın, Amerika'nın, Çin'in, İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın, Kanada'nın olduğu bir yerde hani Türkiye ekonomisinin yapısal ortak olmaması yani kabul edilebilir bir şey değildi. Gerçi moratorium ilan etmişlerdi Serdar Bey. Yani ASEAN ülkeleri biz zaten kendimiz azız. Bir de hani diyalog ortaklarımızla hani yürütebileceğimiz yani kapasite imkanlarımız az olabilir diye çok da fazla dünyadan talep vardı. Bunlar epey bir süre önce moratorium ilan etmişlerdi yeni diyalog ortağı almakta. Ama bizim ısrarlı ve sistemli çalışmalarımız neticesinde çok şükür bu da hayata geçti. Bundan sonra ASEAN bölgesiyle çok yakından çalışmaya devam edeceğiz. Yani genel olarak şunu söylemek lazım. Yani Cumhurbaşkanımızın yani liderliğinde yürüttüğümüz bu dış politikada bizim klasik alanlarımızın çok ötesine giderek yani ticari, ekonomik ve sosyal siyasal ilişkileri geliştirme politikamız çok sistemli gidiyor. Afrika ülkeleriyle de böyle, Latin Amerika'da böyleyiz, Asya Pasifik'te böyleyiz. İnşallah yani şuna saplanmıyoruz. Eskinin hatası oydu dış politika yapımının. Yani yakın bölgenize olan ateş sizi o kadar içine alıyor ki tarihin aktığı başka yerleri ister istemez pas geçiyorsunuz. Şimdi zihinsel olarak da yapısal ve kurumsal olarak da farklı krizleri aynı anda yöneten, imkan ve kabiliyetleri, krizleri ve imkanları aynı anda görüp yönetecek zihne ve kurumsal yapıya sahip olmak gerekiyordu. Bizim de yaptığımız o. Yani Orta Doğu'da uğraştığımız bir kriz Asya Pasifik'teki bir menfaate ulaşmamızdan bizi alıkoymamalı. Yani zihnimiz oranın içerisinde hapsolmamalı. Tamam ağırdır, büyüktür, oraya biz lider düzeyinde eğiliyoruz. Ama başka kurumlar, başka kurduğumuz yapılar oraya vaziyet edebilmeli. Çok şükür yani o kurumsal olgunluk, o yani zihinsel farkındalık, o diplomatik ustalık Türkiye'nin şu anda sahip olduğu bir şey. Biz bunu da sonuna kadar kullanıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Artık son sorumuz Faruk Bey buyurun.
3: Sayın Bakanım, AK Parti'nin 25. kuruluşu dönemi yaklaşıyor. Affedersiniz. Ülkemizin bu süreçte en etkin olduğu konulardan biri de hiç şüphesiz dış politika. Türkiye'nin çok sayıda coğrafyada ve çok sayıda başlıkta çok etkin, eş zamanlı bir dış politika diplomasi yürüttüğünü görüyoruz. Bu tabloyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Program boyunca da ifade etmeye çalıştım. Aslında hem bölgenin hem dünyanın karşılaştığı bütün hayati sorunlara karşın Türkiye'nin saygın bir aktör olarak çok büyük yapıcı katkıları var, ön alıcı katkıları var. Şimdi bu nasıl oldu? Bu aslında bir noktada AK Parti'nin dış politikasının da bir tarihi. 25 yıl önce yani AK Parti kurulduğu zaman şöyle bir dünya vardı. Soğuk Savaş'tan yeni çıkmış, Soğuk Savaş sonrası döneme hazırlanmaya çalışan bir zihinsel algı arayışında olan bir dünya. 2001'de 11 Eylül yaşanmış. Hemen arkasına AK Parti kurulmuş. Yani burada ortaya çıkan yeni dünyayı iyi okuyan, iyi anlayan ve Türkiye'nin buradaki yerini iyi konumlandıran, sadece hamaset, hedef ve ideoloji olarak değil, var olan realiteyi de iyi okuyacak bir kadroya ve zihne ihtiyaç vardı. AK Parti'nin aslında geçmişin hatalarından ders çıkartarak, günümüzün de şartlarını iyi değerlendirerek ve bu milletin stratejik kültürünü, stratejik emellerini de, stratejik ruh halini de hesaba katarak oluşturduğu bir formülasyon var. Tabii Soğuk Savaş sonrası dönemde biliyorsunuz Türkiye NATO, Türkiye Soğuk Savaş dönemindeki dış politikadaki rahatlığını hissettiği otomatik pilot durumdan çıkmak zorunda kaldı. Yani o dönem ittifaklar belli, düşman belli, dost belli, hareket alanınız belli. Kaptan pilotu orada, otomatik pilota vermişsiniz, gidiyorsunuz dış politikayı birçok önemli hayati konuda. Ama dostun, düşmanın, ittifakların, her şeyin değiştiği Soğuk Savaş sonrası dönemde artık otomatik pilot değil, serbest modda, manuel modda gitmeniz lazım. Orada da kaptan önemli. Yani milletimizin en büyük buradaki aslında avantajı da, yani Cumhurbaşkanımızın bir lider olarak ortaya çıkması, kaptan pilot yerine oturup otomatik pilottan çıkmış olan dış politikayı manuel pilottaki yapmanız lazım. Çünkü otomatik pilota bağlayacağınız bir yer kalmadı dünyada artık. O dünya o dünya değil.
1: Otomatik pilot Mekke ittifakına götürmezdi herhalde bu
0: mümkün gemi. Değil. Yani otomatik pilot zaten orası kalmamış. Sen zihinsel olarak yaşatmaya çalışıyorsun. Transatlantik ittifakı birçok başkalaşıma uğramış. Sen dost kategorisinden çıkıp medeniyet çatışmaları itibariyle düşman kategorisine itilmişsin. Hele 11 Eylül'den sonra bu hepten belirginleşmiş. Sen ısrarla zihinsel olarak orada tutmaya çalışıyorsun ama bu olmuyor bir türlü. Yani AB'ye girmeye çalışıyorsun, orada başka türden problemler falan. Bütün hedeflerimizi, yani geçmişten gelen hedeflerimizi aynı anda devam ettirmek ama yeni risk ortamlarında iyi hesaba katıp gitmek gerekiyor. Tabii bu kolay olmadı. Bakın çok zor oldu. Bunu biz Suriye'de, Irak'ta, PKK'yla mücadelede, başka konularda çok gördük. Yapsa Türkiye, AK Parti iktidara geldiği zaman zihinsel olarak da, yapısal olarak da Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan belirsizlik dönemine hazır değildi. Kurumları da hazır değildi, imkan ve kabiliyetleri de hazır değildi. Yani bugün şimdi söyleyebiliriz. O zaman hani devlet çalışanı olsak söyleyemeyiz. Biz şuna hazır değiliz, biz buna hazır değil diyemezsiniz. Bu yani devleti yönetmenin adabına aykırı bir husustur. Ama yıllar geçmiş, bir takım şeylerin artık üstünden şey yapıyorsunuz değerlendirmesini. Burada böyle bir imkansızlık karşısında bir liderlik çıkıyor ortaya. İçerideki ekonomik ve kalkınmaya ilişkin birikmiş bir sorun var, altyapı sorunu var. Onları halletmeniz lazım. Demokrasiyle ilgili bir ton sıkıntınız var. Yani başta yani bu işte kimlik inkarı diye ortaya konan konular vardı o dönemde. Başka demokratikleşme sorunları vardı, düşünce özgürlüğü ile alakalı. Dış politikada bir ton sorununuz var. İç politikada sorunlar. Bütün bunların hepsini aynı anda normal hayatın akışını inkıtaya uğratmadan, insanlar evlenecekler, çocuklar olacak, torunlar olacak, işleri olacak, kazanacaklar, batacaklar. Yani normal hayattan bunu kastediyorum. Normal hayatı inkıtaya uğratmadan zorlukların, iyiliklerin olduğu bir dünyayı nerede mümkün kılıyorsunuz? Herkesin ateşli olduğu yerde. kuzeyiniz ateş, güneyiniz ateş, doğunuz ateş, batınız ateş. Her yer ateş ve siz burada manuel pilotta pilotun, kaptan pilotun ustalığıyla götürüyorsunuz işi. Şimdi bu AK Parti'dir. Bu AK Parti'dir. Ben gittiğim her yerde yani parti organlarında konuşurken görevlendirildiğim zaman yani oradaki delegelere, üyelere hep aynı şeyi söylüyorum. Buradaki başarı sizin başarınızdır. Çünkü siz size hizmet eden, size başarı getiren, fayda getiren iktidarı sürekli seçtiniz. Cumhurbaşkanımızı tekrar tekrar yönetme makamına getirdiniz. Bu uzun erimli liderlik bize özellikle dış politikada çok büyük stratejik avantaj getirdi. Yani bir takım ittifakları, bir takım dönüşümleri, değişimleri 5 yılda, 6 yılda, 7 yılda yapamıyorsunuz. Uzun yıllar içerisinde aynı iradenin, aynı ittifakın, aynı kadroların beraber hareket edip yani konuları belli aşamalara taşıya taşıya gitmesi gerekiyor. Özellikle bizim bulunduğumuz bölgede kişisel ilişkilerin ve oluşmuş tecrübelerin inanılmaz etkisi var olayları yönetmede. Dediğim gibi otomatik pilotta değilsiniz. Hegemondan bir şey beklediğiniz zaman hegemon size kendi kırımsal kapasitesiyle gelir bir şey yapar. Hep bölge öyle olmuş. Ama şimdi bölgede uzun yıllardır yöneticilik yapmış, liderlik yapmış bir şahıs, Cumhurbaşkanımız çıkıyor ve diyor ki ben bu ülkede şu kadar, bölgede şu kadar yıldır bir kardeşiniz olarak yöneticilik yapıyorum. Bu ülkenin lideriyim. Benim bu bölge için ve Türkiye için şöylesine bir vizyonum var. Ve insanlar bunu dinlediği zaman diyorlar ki ya bu hepimizin menfaatine olan bir şey. Yani Türkiye'deki olanı örnek almak istiyor herkes. Dolayısıyla AK Parti'nin ortaya koyduğu bu vizyonun inkıtağa uğramadan devam etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın da liderliğinin devam etmesi gerekiyor. Bu dış politika meselesinde konuşulacak çok konu var. Yani AK Parti'nin ideolojik olarak durduğu yer, tabanın beklentileri ve tabanın yönlendirmeleri Cumhurbaşkanımızın liderliği üçgeninde konuşulacak çok konu var. Belki onu başka bir programda yaparız. O biraz daha hani sosyal ve entelektüel bir konu.
1: Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür. Peki Mekke Savunma İttifakı ile başladığımız bu programı yayını bitirmek durumundayız artık. Bu ittifakın dostlara güven, düşmanlara da kaygı ürettiğini değerlendiriyoruz. Son bir değerlendirme alalım, yayınımızı kapatalım.
0: Dediğiniz doğru, dostlara güven, çok sevinen var. Özellikle ittifakın üyesi olmayıp da buna en az kendileri girmiş kadar da sevinen ülkeler var. Bir o kadar da halk toplulukları var gerçekten. Özellikle İslam dünyasından bu konuya çok destek veren var. Batı'dan da destek verenler var, işin aslını bilenler itibariyle. Yani Orta Doğu'nun insanlık için, uluslararası toplum için sıkıntı üreten, problem üreten bir yer olmaktan çıkıp tam tersine sahip olduğu her şeyle katma değer üreten bir yer olmasının yolu bu türden yapıcı ittifakların hayata geçmesinden geçiyor. Ve buna öncelik edenler de takdir ediyorlar açıkçası. Yani Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye burada liderlikleriyle büyük rol oynadılar. Bize düşen görev bizim bulunduğumuz makamlarda ortaya çıkmış bu siyasi iradenin, üç ülkenin liderliği tarafından ortaya konulmuş siyasi iradenin çok büyük bir bölgesel ve küresel beklenti oluşturduğunun da farkındayız. Bunun altını çok profesyonel doldurarak adım adım ilerletip işlememiz gerekiyor ve bunu yapmaya da başladık. İnşallah devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Bugün 8 Ağustos 2026 Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'dı. Yayınımız burada sona erdi. İyi akşamlar dilerim.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine diplomaside ve iç siyasette hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Biraz geç başladık. Neden? Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı editör masasının konuğuydu. Birazdan bizim de konuşacağımız konularla alakalı önemli açıklamalar yaptı Hakan Fidan. Peki bugün hangi konu başlıklarını değerlendireceğiz? Şöyle yönetmenim hemen verdi. Çerçeve yasağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok uzun süredir bekleniyordu. Ha geldi ha gelecek. Şu maddeler var, bu maddeler yok şeklinde bir dizi tartışma yaşanmıştı. Hafta içerisinde hangi maddelerin o çerçeve yasada olduğu artık kamuoyuyla paylaşıldı. Önce komisyona gönderildi. Komisyondan geçti. Artık yeni haftayla beraber genel kurulda olacak. Genel kurulda da çok kısa bir şekilde, çok hızlı bir şekilde geçilmesi bekleniyor. Ve daha sonrasında da artık güvenlik kaynaklarına çevrilecek gözler. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın vereceği raporlar bu noktada çok önemli olacak. Ve diğer konu başlığımız Mekke Anlaşması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan az önce anlattı. Mekke İttifakı dedi isim olarak. Bu önemli bir nokta. Mekke İttifakı ve o anlaşmada yer alan maddeler var. NATO'nun 5. maddesiyle alakalı. Ona çok benzeyen de bir madde var. Peki Mekke İttifakı'na önümüzdeki süreçte hangi ülkeler katılabilir? Mesela Dışişleri Bakanı Hakan Fidan orada kritik bir ülkeden bahsetti. Mısır dedi. Mısır biliyorsunuz aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Yunanistan kendi arasında Doğu Akdeniz'le alakalı çok öncesinde bir ittifak da kurmuşlardı. Orada sanki Yunanistan önümüzdeki günlerde biraz yalnız kalacakmış gibi görünüyor. Bakalım neler olacak. Diğer tarafta ABD-İran savaşı. Taraflardan sürekli açıklamalar geliyor. Trump bir diyor ki savaş devam ediyor. Diğer taraftan da anlaşmalar çok iyi gidiyor. Hatta önümüzdeki birkaç gün içerisinde Hürmüz tekrar açılabilir ifadesini bile kullanıyor. Ama işte konuşan Trump olunca da çok fazla güvenilmiyor. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama programımızın süresi kısıtlı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da tanıtarak başlayayım. Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Sayın Hasan Tahsin Fendoğlu bizlerle. Saygılar hocam. Kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam. Hoş geldiniz tekrar aramıza.
2: Teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Caner bizlerle. Saygılar hocam. Kütahya'dan kalktınız geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Şimdi ilk olarak bu Mekke İttifakı ile Mekke Anlaşması ile bir başlayalım. Nedir, ne değildir? Aslına bakarsanız daha öncesinde doğrusu ne de konuşulmuştu. Hani büyük evet. ittifaklar yerine daha bölgesel, küçük ittifakların kurulacağı bir döneme girilecek demişti saygıdeğer hocalarımız. Can Türk hocam sizinle başlayayım. Evet. Mekke İttifakı zaten öncesinde bazı sinyalleri veriliyordu. Şimdi Mekke İttifakı neyi anlatıyor bize ve önümüzdeki günlerde bu üç ülkenin yanına başka hangi ülkeler gelebilir?
3: Evet. Şimdi Mustafa Bey, 13 Nisan 2026 Sayın Dışişleri Bakanı bugün yaptığı gibi Anadolu Ajansı'na bir beyanat verdi. İlk o beyanatında uzun süren bir röportajdı. Hatırlıyorum çok iyi. Burada da onu tartışmıştık. Orada işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, akabinde de Hindistan'ın, daha sonra bu süreçler içerisinde Fransa eklendi meseleye. Bir Doğu Akdeniz İttifakı, hatta Yunanistan'ın Aşil Kalkanı projesi ne yönelik açıklamalar vardı ve şunu söyledi Sayın Bakan. Dedi ki evet böyle bir şeyleri yapıyorlar ama Türkiye de buna kayıtsız değil. Biz bunu izliyoruz ve aynı zamanda da bunun karşılığında en kısa zamanda alacaklar demişti. Akabinde yine NATO zirvesinde, işte birlikte katıldığımız zirvede de bundan bahsettik. Hatta Ankara'da yapılan o NATO zirvesine işte Suudi Arabistan, efendim Pakistan, Azerbaycan, Pasifik'teki bazı ülkeler, Katar, Dışişleri Bakanları da gözlemci statüsüyle katılmıştı. Hatta o yine Doğrusu Ne programında şeyden bahsetmiştik. Bir Müslüman NATO'su kavramından bahsetmiştik. Tabii bunun evveliyatı var. Zamanında rahmetli Erbakan, Sayın Erbakan, İşte Müslümanların bir Müslüman Birleşmiş Milletleri veya bir Müslüman NATO'suna benzeri söylemleri var. Ondan evvel Atatürk'ün Cumhuriyeti ilk kurduğunda Balkan Antantı'ndan başlayarak Daha sonra Sento'ya dönecek. İşte bir dizi Orta Doğu'da bir takım ittifakları vardı. Yine rahmetli Özal bundan bahsetti. Geçtiğimiz aylarda, yıllarda Sayın Bahçeli'nin bir Kudüs ittifakı var. Yani bu süreç işte alelade durup dururken ortaya çıkmış. Hadi işte üç ülkenin oturup da hadi hep birlikte bir ittifak kuralım.

0: Yani hızlı ve acele bir şekilde hazırlanmış bir süreç değil.
1: Evet.
0: Bunun çok evveliyat var. Bu aslında Türkiye'nin işte yıllarca kurmak istediği, Orta Doğu'da oluşturmak istediği bir paktın veya bir güvenlik ağının nihayet hayata geçmiş hali. Bugün işte hep birlikte izledik. Sayın Bakan'ın, Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını izledik. Sayın Fidan o açıklamasında şunu söylüyor. Bu bir ihtiyaçtı. Ve biz bu sadece 3 ülkeyle kalmayacak. Buna Mısır da dahil olacak dedi. Mısır'ın yanı sıra önümüzdeki gün başka ülkeler de var dedi. Onların birkaçının adını da verebilirim ben. Katar var, Azerbaycan var. En kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri dışında diğer kalan ülkelerinde buna dahil olması söz konusu. Belki de Türk dünyasından da bu sürece katılanlar olacaktır.
1: Baya katılmaz mı diyorsunuz?
0: Onun denklemi başka. Hı. Onun mesela Suudi Arabistan'la çok ciddi bir takım angajmanları var. Özellikle Afrika boynuzunda. Yemen'de, Sudan'da, Somali'de. Dolayısıyla geniş bir ittifak. Belki Malezya katılır bu sürece.
2: Endonezya olabilir.
0: Belki. Endonezya'nın da katılacağına dair duyumlarım var. Yani bu önceden planlanmış Türkiye'nin ve bu üç ülkenin başlattığı bir süreç. Ve bu süreç gerçekten yani bölgenin en önemli, yani bu üç ülkenin, ki Sayın Bakan'ın da dediği gibi biz kurucu olmak istiyoruz diyor. Ve belli ki bu anlaşma burada kalmayacak. Hemen kurumsallaşacak. Çünkü 5. madde, NATO'nun 5. maddesi, 6. maddesi, Sayın Bakan 5. maddesinden alelade bahsetti. Şimdi 5. madde, 6. maddenin gibi bir madde işletilebilmesi için ve üstüne şunu da ekleyeyim. Bu bir savunma paktı da değil. Bu bir güvenlik paktı. Çok geniş tutulan bir kavram bu. Yani Birleşmiş Milletler'in mantalitesinde savunma paktı kavramı başka. Yani ortak bir saldırıya karşı defans farklı. Bir de NATO gibi ülkelerde bir güvenlik paktı bu. Şimdi güvenlik dediğiniz zaman çok geniş bir kavram bu. Yani ortak savunmayı da alır, ortak işbirliğini de alır. Efendim istihbarattan tutun da işte iletişime kadar her türlü savunma, güvenlik daha doğrusu mantalitesini içine alır. Çok geniş bir anlaşma. Çok geniş kapsama dayanıyor. Tabii bu üç ülkenin avantajları var. Mesela ayrışan yerleri var. Mesela Türkiye son yıllarda oluşturduğu, neredeyse 10 yıldır oluşturduğu İHA SİHA teknolojileri başta olmak üzere bir yerli milli savunma projesiyle öne çıkan bir habitatımız var. Yine Pakistan'ın nükleeri bir tarafa bırakıyorum. Bu bir nükleer şemsiye falan değil. Ama Pakistan'ın dünyanın önemli roket ve füze teknolojilerine sahip ülkesidir. İlaveten Pakistan Çin'le olan bağlantısıyla dünyada Çin'in nadir elementlerde kota koymadığı tek ülkedir. Ve Pakistan enteresan bir şekilde Çin silah teknolojilerine de istediği an sahip olabilen bir ülkedir. Yani Çin'in dünyadaki en önemli müttefiklerinden birisidir. Başka yönüyle de Pakistan aynı zamanda Batı'yla da ve diğer Müslüman dünyasıyla da ilişkili bir ülkedir. Yani Pakistan da buradan ayrışıyor. Suudi Arabistan dediğimiz, Suudi Arabistan jeopolitik konumu nedeniyle hele Hürmüz kriziyle artık giderek yükselen bir jeopolitik cazibesi olan bir ülke. Bir. İkincisi enerji hattı olmak üzere. Özellikle Hürmüz Boğazı krizi derinleşirse işte Körfez ülkelerinin boru, petrol ve doğalgaz hatları büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geçecek. Hem Hürmüz'e hem Kızıldeniz'e kıyısı var. En önemlisi burada bir eksik vardı. O Mısır, işte Sayın Bakan onu açıkladı. Mısır'ı da buna dahil olursa bu 3 ülke, 4 ülke bu paktın, yani Mekke Anlaşması'na dayalı oluşacak, ileride adı konulacak, kurumsallaşacak paktın 4 temel direği olacak.
1: Toparlanmış olacak.
0: Dolayısıyla bu anlaşma bu yüzden belki de bizim hani son yıllarda yaptığımız en önemli anlaşmalardan birisi. Hani en önemli derken diğerleri önemsiz demiyorum. Yani Türkiye dış politikada öyle bir çıtayı yükseltti ki yaptığımız her hamle bir öncesinin üstüne çıkıyor. Yani o yüzden işte Yunanistan'ın, İsrail'in bugün bas bas bağırması, yani Türkiye inanılmaz bir jeopolitik denklem ortaya koydu. Ve bu bir sürpriz oldu. Yani bu bir sürpriz oldu.
1: Şu Info 2'yi bir getirelim arkadaşlar.

0: Anlaşmada hangi maddeler var? Hem o konuya da şöyle bir bakmış oluruz. Nedir, ne değildir? Hazır mı? Hazırsa Info2'yi bir alalım. Detaylarını bir görmüş olalım. Evet, şöyle baktığımızda öncelikle taraflar Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ki önümüzdeki süreçte bu ülkelere yenilerinin de eklenmesi bekleniyor. Amaç ve hedef külfet paylaşımı ve ortaklık temelinde barış ve refahın korunması için savunma. Gereklilik artan bölgesel ve uluslararası tehditler, işleyiş, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek, 3 devletten birine yapılan saldırı hepsine yapılmış sayılıyor ki NATO'nun 5. maddesine yapılan atıflar da aslında bakarsanız buradaki maddeden kaynaklanıyor. Tamamlayıcı bir ittifak, var olan diğer anlaşmalardan kopmak yok. Yani Türkiye ya da diğer ülkeler içerisinde bulundukları ittifaklardan ayrılmayacaklar. O ittifaklar içerisinde bulunmaya devam edecekler. Diğer bölge ülkelerine de açık, yani isteyen her ülke bölgedeki bu ittifakın içerisine girebilecek. NATO ve diğer üyeliklere de alternatif değil. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Saldırı değil, savunma için gerçekleştirilen bir ittifak. Saldırgan bir cephe değil, bölgesel istikrar hedefli, terörsüz bölge için destekleyici nitelikteki bir anlaşma. Hukuki zemini Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesini temel alıyor ki bizim de aslında bakarsanız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz pek çok terörle mücadele operasyonunda hep 51. maddeyi dünyanın gündemine getirmişizdir. Türkiye perspektifinden baktığımızda bölgesel, bölge ve İslam dünyası için tarihi bir adım. Anadolu, Hicaz, İslamabad, Riyad'a kardeşlik hattı kuruluyor. Ortak tarih, inanç, kardeşlik ve dayanışma bağları da burada altı çizilen noktalar. Şimdi Mekke Anlaşması adı konmamış bir anlaşmayken üzerine çok fazla konuşuldu, edildi. Acaba olur mu, olmaz mı diye. Ve bir anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mekke ziyaretiyle beraber aslına bakarsanız tüm detaylar netleşti. Bir anda gün yüzüne çıktı. Merve Hocam, Türkiye Mekke ittifakında ne kazanacak?
1: Bölge ne kazanacak diye sormak gerekiyor sanırım. Belki de Mustafa Bey, çünkü bizim karşımıza çıkan temel tablo az önce hocam da belirtti. Belki biraz tarihsel boyutuyla da okumak gerekiyor. 2022'de Suudi Arabistan'la o normalleşmenin başladığı süreç içerisinde aslında bölgedeki adımları gördük. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum defaatle. Şimdi bizim karşımıza çıkan temel tablo içerisinde niye biz bu uçak dörden bahsediyoruz? Yani hani nükleer şemsiye falan değil olay. Aslında dış politikaya bakış açısı, bölgeye bakış açısı ve ortak hareket alanlarının son derece birbiriyle tutarlı hale gelmesi. Çünkü çok uzun süredir bölgede İsrail'in yarattığı istikrarsızlık politikasına karşı bu üç aktörün de dış politikasına net tavır tutunduğunu görüyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Çünkü bu anlaşma ortaya çıktığı an itibariyle Filistin'le alakalı da sorular gelmeye başlamıştı. 1967 tarihli Doğu Kudüs başkenti olan bir Filistin'de destekleyen üç aktörden bahsediyoruz. Bölge ne kazanıyor? Türkiye üzerinden. Buradaki en önemli belki de hukuki, tarihsel, kültürel bağları bir araya getiren aktör olarak Türkiye'nin konumunu görüyoruz. Ama ben yine diğer aktörleri çok ayıramıyorum Mustafa Bey. Çünkü Suudi Arabistan ve Pakistan'da son derece önemli diplomasi arka planına ve arabuluculuğa sahip aktörler. Az önce hocam çok önemli bir noktaya değindi. Dedi ki bu geniş kapsamlı okunması gereken bir anlaşma. Yani biz güvenliğe odaklanıyoruz. Güvenlik açısından son derece önemli. Çünkü siz kendi güvenliğinizi dışarıdan ithal edemezsiniz. Biz bunu net olarak gördük. Katsa yaptırımları sürecinde, F-35 sürecinde, hatta daha geriye gidelim, Kıbrıs'la alakalı yaşadığımız süreç içerisinde. Ve bunu görüp kendimizi ona göre konumlandırdık. Yani savunma sanayi alanında ilk 11'e girmek çok kısa bir süre içerisinde, yani imkansız bir şey, imkansızı zorlamış olduk. Bununla birlikte diğer aktörler açısından da bence aynı başlığı belki ele almamız gerekiyor. Çünkü bu aktörlerin her biri de sistem içerisindeki sorunları gören ve buna ilişkin adım atan aktörler. Yani gerek Suudi Arabistan, gerek Pakistan, İran, Amerika, İsrail savaşı içerisinde en önemli arabulucu konumundalar. Hatta Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna savaşı içerisinde de geçtiğimiz yıl Amerikan ve Rus heyetlerini ağırlamış. Yani böyle bir arka plandan da bahsediyor. Sadece caydırıcılık mı? Hayır. Diplomasiyi de masada tutacak aktörlerden bahsediyoruz. Bu nedenle bence bölgenin kazanımı ve bölgenin o jeopolitik konumuyla ilgili süreç de değişecek. Hatta şöyle demek gerekiyor. Sadece Orta Doğu mu? Ben hocama kesinlikle katılıyorum. Bence bu Afro-Avrasya ekseninde son derece önemli bir merkez haline gelecek. Yani bir çok kutupluluktan bahsetmek istemiyorum. Merkez demek çok daha doğru geliyor bana. Çünkü burada düşmanlaştırma, ötekileştirme yaklaşımı yok. Aksine işbirliğini arttırma ama bize karşı olana da cevabını verme yaklaşımıyla hareket eden yeni bir merkez oluşuyor. Ve büyük ihtimalle bu kısa süre içerisinde gittikçe daha da genişleyecek. Bölgedeki sorunları çözme odaklı gideceği için bölgenin Avrasya coğrafyasının sorunlarına odaklanacaklar. Çünkü her bir aktör zaten kendi sistemi içerisinde sorunların neden kaynaklandığını ve nasıl çözülmesi gerektiğini biliyor. Caydırıcılıkla birlikte. Miyim?
0: Çok özür dileyerek araya gireceğim. Çünkü bir şeyi merak ediyorum. Şimdi biz dedik ya, bölgesel küçük ittifaklar her zaman için günümüz şartlarında şu anda NATO gibi daha büyük, bürokrasi daha ağır işleyen ittifaklara göre proaktif adımlar atabilir. Şimdi az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söylediği daha katılımlar olacak söyleminde bu ittifakın ne kadar büyümesini bekliyorsunuz siz? Yani ne kadar büyümeli ya da ya 3 ülke tamam, hadi 2 ülke daha, 5 ülke. Ama şimdi bazı ülke mesela Azerbaycan mesela bu ittifak içerisinde yer almalı mı? Ya da orada başka bir ittifak mı kurulmalı? Yani çünkü tamam bize yakın, ittifaka da yakın olabilir. Hani şey olarak karadan. Ama baktığınızda oradaki konular çok farklı konular. Bu taraftaki konular çok farklı konular. Çünkü farklı konular işin içerisine girdiği zaman NATO'da bile görüyorsunuz. Coğrafyalar farklı olduğu zaman diğer ülkeler biraz daha hani o derste dersi sevmeyen öğrenci gibi sıranın üzerine yatabiliyorlar kafalarıyla beraber. Buyurun. Çok özür dilerim, uzattım.
1: Yo, estağfurullah. Yani bu bence çok yerinde bir soru ama şunu sormak gerekiyor. Her aktörün dış politika yaklaşımı, kendi yorum alanları farklı olsa da günün sonunda ortak amaçla hareket ediyorlarsa bence bu birlikteliğin de kapsamı genişleyebilir. Nedir o ortaklık? İnsancıl dış politika, insanı merkeze alma ve istikrar sağlama. Şimdi Kafkasya coğrafyasına bakacak olursak bence orada Türkiye ve Azerbaycan çok büyük bir aşama kat etti ve bölgenin iklimi, doğası değişmeye başladı. Ermenistan'ın bugünkü konumunu ya da Paşinyan'la birlikte değişen süreci bence bu bağlamda okumak gerekiyor. O zaman ne oluyor? Otomatikman buradaki sorunların çözülmesine de istikrar odaklı yaklaşıyorsunuz ve aslında bu merkeze yaklaştırmış oluyor. Ya da diyelim Hindistan-Pakistan arasındaki süreç. Bence Hindistan burada unutulan aktörlerden biri, çünkü Hindistan medyasında da bu anlaşmayla alakalı çok fazla yorum yapıldığını görmeye başladık. Şimdi orada da istikrara ve işbirliğine ihtiyacınız varsa o zaman burada genişleme süreci içerisindeki aktörlerin dış politikalarına bakmak gerekiyor ve şunu görmemiz lazım artık. Dünyada Batı hakimiyetinin sendelemeye başladığı bir dönem içerisindeyiz. Batı hakimiyeti dediğimiz 17. yüzyılda bizim karşımıza çıkan bir süreç olarak bize veriliyor. Onun öncesinde zaten Batı hakimiyetinden ya da Batı'nın üstünlüğünden, hegemonyasından bahsettiğimiz dönemler yok. Onlar Orta Çağ dönemini yaşarken biz Altın Çağ dönemlerimizi yaşıyorduk. Hem bilimde hem ilimde, yani her açıdan çok daha farklıydı. Şimdi yeniden bir Avrasya'nın yükselmeye başladığı dönem içerisinde bu merkezin oluşması son derece kıymetli.
0: Tabii.
1: Ama bu merkezi ne kadar süreyle ve hangi temellerle devam ettirecekler, bunu da görmek gerekiyor. İşte orada da genişleme süreci karşımıza çıkıyor. NATO ile alakalı şunu söylemek gerekiyor. NATO kurulduğunda 10 küsur ülke vardı. Şimdi 30'u geçti ülke sayısı ve büyük ihtimalle de geçmesi için uğraşacaklar. Ama bu NATO'nun kapsamını ya da başlıklarını değiştiriyor mu? Kendi işlerinde çok da değiştirmediğini görüyoruz. NATO şu an belki ikili bir yapı gibi görünüyor bize. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Avrupa NATO'su. Ama yine baktığımızda her birinin ortak çıkarı günün sonunda bir düşman üzerinden ilerliyor ne yazık ki. Ama burada kurulan Mekke anlaşmasıyla birlikte bu yeni merkezin düşman algısı yok. Bu son derece önemli. Sayın Bakan da belirtti. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da belirtti. 51. madde, yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına da bu yüzden atıf yapılıyor. Bizim bir düşmanımız yok. Ama bizi düşman alması durumunda artık birimiz hepimiz için diyebileceğimiz bir arka plan var. Ve bu da en büyük caydırıcılığı oluşturuyor Orta Doğu coğrafyasında, ki orada da kime karşı? İsrail en başta bizim karşımıza çıkan temel aktör.
0: Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz yayına girmeden önce Anadolu Ajansı editör masasında konuşmuştu. Editörüm Ayşegül Gedik oradan bir ses hazırladı. Şöyle bir kulak verelim. Daha sonrasında Hasan Hocam sizinle devam edeceğim.
2: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var, biliyorsunuz. Bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz hep şunu söyledik, bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Savunma ittifakı, yani ülkeler birbirlerinin güvenliğinden emin olmadan üstüne ekonomik yapılar bina edemiyorlar. Yani bu tarihin de gösterdiği bir husus. Ve bunları yaparken ne türden sorunlarla karşılaşacağız? Onları

0: diyoruz. Bunları tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Yani bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Yani farklı ordu yapıları olan ülkelerin beraber bir arada iş görebilmesi, çalışabilmesi, karşılıklı eğitim, destek hususları, lojistik mevzuları, tehdit analizleri, istihbarat paylaşımı ve en önemlisi savunma sanayi alanlarında işbirliği. Yani dün en çok liderler arasında konuşulan konu savunma sanayi alanındaki işbirliği ve buradaki teknolojilerden ülkelerin birbirinden istifade etmesi. Bir diğer konu da bu üç ülke çekirdek ülke. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz, taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Ama altını çiziyorum, yani İran bu örgütün şeyi değildir.
1: Hedefinde yani. Değildir.
0: Yok, yok.
1: İsrail, İran, çünkü
0: bakın,
1: bölgeyi
0: bize saldırmayan,
1: çatışma unsuru
0: bakın,
1: olarak
0: bize
1: bu
0: saldırmayan,
1: iki ülke öne çıkıyor.
0: Bize saldırmayan, yani biz bunu ikili de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Bu ittifakın bir adı da kondu mu? Adı da var mı?
0: Yani genel şu anda söylenen yani Mekke ittifakı olarak hani konuşuluyor. Ama buna hani Mekke savunma ittifakı diyenler de var. O belki zamanla oturacak, biraz da ortakların karar vermesiyle alakalı bir konu. Ama biz kısalttığımız zaman biraz daha Mekke ittifakı diyoruz. Mekke hepimiz için çok önemli bir yer. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
3: Hasan Hocam, bize saldırmayan ülkeler hedef değil diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Diğer taraftan bu NATO konusunda, NATO'nun 5. maddesiyle alakalı çok fazla gündeme geldi. İşte birimize yapılan saldırının diğer bütün ülkelere yapılacak sayılıyor olması. Hem ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz, hem de uluslararası hukuk açısından mesela şöyle bir durum söz konusu. 2 gündür çok fazla soruluyor dün ve bugün. Mesela Türkiye bir şekilde bir saldırıya maruz kaldı ya da Türkiye Suudi Arabistan'a bir saldırıya cevap verdi. Söz konusu saldırıya karşılık Türkiye'ye başka bir ülke saldırdı. NATO'da işin içerisine girecek mi mesela?
4: Tabii ki elbette NATO'ya girecek. NATO niye girmesin? NATO ile ilgili savunmamız var, paktımız var. Bu ona alternatif değil. Türkiye bu konuda özerk, istediği bölgesel katmanlar yapabilir, ittifaklar yapabilir, savunma anlaşmalarını yapabilir. Türkiye'nin bu bir seçeneği, bu seçeneği de elbette kullanabilir. Türkiye'nin de dostları var, düşmanları var elbette. Ama Türkiye bütün dünya barış ve arabuluculuk getirmek isteyen bir ülke. Ukrayna-Rusya savaşına Türkiye'nin yaptığı şeyleri gördük. Tahılla ilgili yaptıklarını, Afrika'ya tahılı götürmek konusunda büyük çabalar olduğunu gördük. Yine Amerika ile İsrail, İran'a karşı hareketlerini, yine arabuluculuk rolünün ön yaptığını gördük. Dolayısıyla Türkiye sürekli arabulucu bir ülke. Birleşmiş Milletler Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmalar da öyle. Sürekli barışı seven, arabuluculuğu seven bir ülke. NATO'da olması buna alternatif değil. Bu tabii ki daha önceden de hocalarıma dediği gibi bu önceden de Türkiye bir takım ittifaklar yapmak istiyordu. İşte Bağdat Paktı, Sadat Paktı vesaire bunlar oldu ama Türkiye bu sıralar yine bunu büyük bir ihtiyaçtı aslında. Yani daha öncekiler de bir pakt yapmak istiyorlardı. İşte İslam NATO'su diye de bu bazılarınca söylendi ama bence bu henüz çok yani yeni bu kavram o konuda yani bir başlangıç aşamasında, bir giriş aşamasında. Bu eskiden beri söylenen bir kavram. Ben de mesela bir kitabımı getirdim. Tam 38 sene önce yazmışım. Türkiye Orta Doğu diye. Bunun nostalji diye getirdim ben. Şu anda piyasada yok kitabın.
3: Şöyle.
4: Yani evet yani bunu yani hemen
3: ilk sene bitmiştim. Tahsin Fen Doğdu'nun. 1988 miydi hocam?
4: 1988 evet.
3: 1988 basımı.
4: 38 sene önce Akabe yayınlarında işte yani yeni baskısını yapmadım öyle kaldı işte.
5: Yani hocam neler değişmiş 38 yılda?
3: Şu anda
5: yılda, 38
3: ya

0: Neler neler neler.
1: Şu anda istesek de bulamıyoruz değil mi kitabı?
0: Evet, istesek bile bulamıyoruz. Başka. Ama işte bu toplantıya davet edince ben hemen aklıma bu geldi. Şöyle bir tane bir nostalji dedim, bir bakalım. Yani burada eller paramparça, yani topraklar evet. paramparça anlamında bir şey. Fakat yani burada aslında şu söylenebilir, yani un var, yağ var ama helva yok deniliyor ya. Evet. Şimdi daha önce mesela şu anda işte belki diğer televizyonlarda da bu konu konuşuyor. Ne kadar önemli bir pakt olduğu, ne kadar iyi bir şey yapıldığını. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın açıklamaları oldu. İşte aşağı yukarı 2 senedir bu konu, hatta 2 seneyi aşkın zamandır bu konuyu görüşüyorduk.
1: 2 sene 8 aydır hocam.
0: 2 sene 8 ay dedi. Daha öncesi de vardır bence, fikir olarak, düşünce olarak da konuşulan bir şeydi. Bu önceki hazırlıklar da vardı. Bizim Dışişleri Bakanımızın da mutlaka hazırlıkları vardır. Ama yani işte bugün herkes met ediyor. İşte Pakistan'ın şu özellikleri var. Gerçekten Suudi Arabistan'ın öyle. Atina'da çıkan gazetelerine bu konuyla ilgili işte artık korkulan olduğu filan gibi. İsrail'de çıkan gazeteler, Hindistan'da işte Güney Kıbrıs Rum kesiminde işte korkulan oldu. Ama aslında bu ülkeler yerindeydi yıllardır orada. Ama niye şimdi? Tabii bunda sebepler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da tam bir güvenliği garanti edememesi. Yani en çok fazla para veren Katar'a İsrail'in saldırması. İsrail'e saldırırken Suudi Arabistan üzerinden uçaklarını geçirdi ama bu izin de almadı Suudi Arabistan'dan örneğin. Başka şeyler de verilebilir. Yani Amerika'nın Orta Doğu'daki bir hami olarak gereken önlemler almaması ve yapamaması, bütün bunlar etkili oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve bu nedenle yani uluslararası deniz yollarının güvende olmaması, bu herkesi ilgilendiriyor. Türkiye de ilgilendiriyor. Türkiye ticaret yapan bir ülke.
1: Toparlayalım hocam.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu son derece yerinde ama gerçekten bunun bir kurumsallaşması gerekiyor. Yani kurumsallaşma ne? Askeri tatbikatların yapma. Öncelikle bu üç ülke genişleyecek elbette. Peki Azerbaycan, diğerler de girecekler. Ortak tatbikatların olması, ortak projelerin olması. Türkiye'nin yıllık bir de 20 milyar dolar sıcak para ihtiyacı var. Evet. Yani bunlar da çok önemli ve Türkiye'nin ekonomisi kırılgan. Ortak projelerle Türkiye'nin de çok hayrını olacak. İslam ülkelerinin de çok hayrını olacak. Çok iyi bir proje diyelim.
1: Şimdi ilk bölümde bu Mekke evet. anlaşmasını konuştuk. İkinci bölümde Hasan Hocam'ın engin bilgisinden faydalanmaya devam edeceğiz. Çünkü çok önemli bir mevzu gündem maddemiz. Hangi konu? Çerçeve yasa. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20.15'te 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Arafa iter.
2: Peki siz Arafta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Arafını anlatıyor. Arafta sorular pazar 23.15'te 24'te.
3: Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcaner ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Sayın Hasan Tahsin Fendoğlu ile beraberiz. İlk bölümde Mekke Anlaşması'nı imzaladık. Reklama gitmeden önce ben dedim ki ya artık bu konuyu bitirdik ama Hasan Hocam reklam arasında çok güzel bir yerden aslında bakarsanız bir kapı araladı. Bu konuyla alakalı konuşulacak bir mesele daha var. Hasan Hocam buyurun.
1: Evet. Şimdi yani sosyal medyada özellikle bu Mekke anlaşmasının aleyhine olanların bir takım beyanlarını gördüm de yani bunların tabii yani itirazları okuyoruz, görüyoruz, bakıyoruz onlara da ama anayasanın 90. maddesi var. Anayasanın 90. maddesi milletler arası antlaşmalar nasıl kabul edileceğini, meclisin fonksiyonu açık olarak yazıyor. Meclisin büyük fonksiyonu var. Meclisten geçecek, kanunla kabul edilecek, yani onaylanacak. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın mektup tatilleri var, Cumhurbaşkanı'nın kabulleri var. Daha önce, bu imzadan önce bayağı bir aşaması var. Uluslararası antlaşmaların kabulü bir anda olmuyor ki işte sanki bir anda işte bir sabahleyin Sayın Cumhurbaşkanımız gitti, orada Mekke'de bir imzaladı geldi. Öyle değil bunun. Yani bayağı bir geçmişi var, anayasa çok acık. Bir de bu konuda çıkmış olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. O 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uluslararası antlaşmaların nasıl yapılacağını yazıyor. Ve bu 1961 tarihinde çıkan bir yönetmelik vardı önceden. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bunu güncelledi aslında. Yani Türkiye'de uluslararası sözleşmelerin, antlaşmalar nasıl kabul edileceği konusunda tabii 1961'den beri aynı teamül var. Ve aynı konular var, aynı hukuki düzlem var. Dolayısıyla bu konu, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konudaki bütün teamülü yerleşmiştir, istikrarlıdır. Ve bu konunun aleyhinde olanlar da kötülükler kendi kötülüklerini yansıtıyorlar aslında. Bilmeden, hukuku bilmeden, yani tabiri caizse cahilce sosyal medyada bir takım yazan olduğunu görün. Bunu ben arz etmek istiyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Şimdi ikinci konu başlığımız yine bu hafta içerisinde en çok konuşulan başlıklardan bir tanesiydi. Nedir o? Çerçeve yasa konusu. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda artık genel kurula geçecek çerçeve yasa ve genel kurulda da en kısa sürede geçmesini bekliyoruz. Can Türk Hocam sizinle başlayacağım yine ikinci bölümde bu konuya da. Çerçeve yasa teklifini nasıl buldunuz? Zaten maddeler üzerine çok fazla konuşmuştuk şimdiye kadar.
2: Evet.
0: Beklediğimiz gibi mi?
2: Sadece bir değişiklik var. Burada bu yasada bugüne yani teklifte PKK, KCK örgütünün hiyerarşik yapılarına yönelik bir şey vardı, yorumlama vardı. Adalet Komisyonu'nda ele alındığı şekilde PKK, KCK'ya doğrudan veya dolaylı yoldan bağlantılı bütün yapılar şeklinde çerçeve genişletildi. En önemli şey bu bana göre. Şimdi ilk teklifte PKK KCK'ya bağlı olarak hiyerarşik bir yapılar ele alınıyordu. Hatta Avrupa boyutu ihmal edilmişti. İşte YPG, SDG meselesi devre dışıydı. Yani net ifadesi yoktu. PEJAK, İran kolu net ifadesi yoktu. Fakat komisyondan son şeklini aldığı haliyle artık YPG, SDG unsurları dahil, PEJAK dahil, Avrupa'daki yapılar dahil, yine sadece Avrupa'daki dernekler, PKK'ya bağlı olarak çalışan dernekler, sivil toplum yanı sıra bunlar değil, aynı zamanda bunların finansal boyutları da ele alındı. Yani evet, oldukça genişletilmiş bir yapı var. İkincisi, tabii imza atan milletvekili sayısı 367. İşte 360 özellikle muhalefet bu yasanın işte af yasası olarak tanımlama derdinde. İkincisi de 360'ın üzerinden çıkması gerektiği, hı hı, konusuydu. Ama o noktada Sayın Meclis Başkanı'nın da açıkladığı gibi 367 milletvekili imza attıysa artık o mesele de ortadan kalkmış olacak. Bununla beraber yani artık teklif önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek. Orada da değişiklikler olur mu olmaz mı onlara şeyde de göreceğiz. Bu artık genişletilmiş bir kapsam. Şimdi olay şu Mustafa Bey. Bugüne kadar terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bütün gelişmeler siyasetin de bir parçasıydı. Evet, siyasetin parçası olmaya devam edecek. Ama artık bu saatten sonra biz Türkiye'de bölücü örgütle ilgili ve bundan sonraki diğer terör örgütleriyle de ilgili bir düzenleme yapılacak olursa, ileride veya bunlarla ilgili bir süreç yaşanacak olursa, artık hukuki, kurumsal boyutlarına geçen bir noktaya ulaştık. Yani artık terörsüz Türkiye süreci sadece siyasetin, siyasi kulislerde yapılan laf kalabalığının şeyi değil, unsuru değil. Hukuki metne dökülmüş durumda. Mahkeme boyutuyla, yargı boyutuyla yeni bir takım süreçler başlayacak. Çünkü yeni bir statü geliyor. Terör örgütüne özel bir yargı statüsü geliyor. En önemlisi kamu yönetimi de, yani askeri bürokrasi, güvenlik bürokrasi de işin içine giriyor. Hı hı. Yani sadece yasamanın hukuki boyutu değil, kamu yönetimini de işin içine aldığı, bürokrasinin de işin içine aldığı, yargının da işin içine girdiği, yasama, yürütme ve yargı hattıyla beraber hukuki boyutun öne çıkarıldığı, kurumsal boyutun öne çıkarıldığı, siyasi mülazaların biraz daha geri planda kaldığı bir noktaya ulaştı ki bu benim yaptığım okumalarda, kıymetli hocam Hasan hocam daha iyi bilir elbette, bugüne kadar terörle mücadeleyle ilgili süreçlerde böyle bir şey olmamıştı. Hani mutlaka terörle mücadelede pek çok kanun çıkarıldı. Pişmanlık yasası vesaire, eve dönüş yasası adı altında, ama artık biz bunu kurumsallaştırmış oluyoruz. Yani artık Türkiye terörle mücadelede yeni bir hukuki boyuta girdi. En önemlisi, bir başka en önemli şey, biz bu yasağı, yani bu bir ilk adım oldu. Ben öyle hissediyorum. Bundan sonra işte Sayın Bakan'ın da bugün açıkladığı gibi Anadolu Ajansı'na, eğer bölücü örgüt silahları bırakırsa ve yani bu süreç devam ederse, artık yani top bir anlamda karşı tarafa atılmış oldu. Bu saatten sonra ikinci paketin de açılacağı ortada. Yani Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar bölücü örgüt ve onun avaneleri ne diyordu? İşte Türkiye böyle bir şeyi başlattı ama sadece işte bir takım siyasi mülazalarla, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın perspektifinden, yani AK Parti, işte Sayın Bahçeli'nin perspektifinden, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın bir projesi gibi gözüküyordu. Ama süreç artık, hani terörsüz Türkiye Komisyonu da dahil olmak üzere, süreç hep siyaset üstü görüldü. Bu hukuki süreç de siyaset üstü. Sadece İyi Parti'nin araya girip sufle, arada farklı bir müzik çalması, yani bir orkestra var, onlar arada farklı bir ritim tutuyorlar. Onun dışında artık terörsüz Türkiye süreci siyaset üstü bir süreçtir. Devlet projesi olduğunu bir kere daha ispatlamıştır. Yani hiçbir siyasi parti buradan kişisel, yani siyasi rant elde etmeyi düşünmemektedir. Bu süreç kotarılırsa, başarıya ulaşırsa, Türk siyasetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak kazancı olacaktır. Ve Türkiye'nin, toplumun tüm kesimlerini de işin içine alacak şekilde geniş bir perspektifte yürüyor. Yani artık bu saatten sonra gerek dış politikada, gerek iç politikada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oyalamadığı, topu taca atmadığı, resmen burada iyi niyetli olduğu ve çözüme odaklandığı bir süreç başladı. İşte yeni paketler gelecek ama burada şöyle bir şey var. Bölücü örgüte artık daha büyük yük düşüyor, sorumluluk düşüyor. Nedir o? Tasfiye sürecini hızlandıracak, netleşecek. Bir de burada en önemlisi, tabii yani başta Abdullah Öcalan olmak üzere bölücü örgütün üst düzey kadroları bundan yararlanamıyor. Böyle eski dönemlerde olduğu gibi

0: bir siyasi şova benzer işte kitlesel teslim oluşlar veya işte bir takım şeyler olmayacak. Tamamen bireysel olarak teröristler silahlarını güvenlik kuvvetlerine teslim edecekler. Efendim, teröristler bireysel olarak bundan yararlanmak isteyecekler. Ve 3 kademeli işte 15 yıldan fazla, 10 yıldan fazla ve hiç suça bulaşmamış olmak üzere 3 kademeli bir hukuki süreç olacak teröristler için. Topluma kazandırmanın da kurumsallaşacağı bir süreç göreceğiz. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu işi izleyeceği bu yasa tasarısında, yasa teklifinde kendisini gösteriyor. Tabii bu değişebilir, onu da ekleyelim. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye niteliğinde kararları var. Farklı bir kurumsallaşma yapı olabilir veya karma bir yapı. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sürekli bir komisyonun kurulması karara bağlandı. Dolayısıyla yani Türkiye kendisine düşen bir devlet olma bilincinde yükümlülüklerini yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. En önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli bu konunun ne kadar net arkasında olduğu da ortaya çıktı ve hakikaten yani Cumhur İttifakı'nın bu süreçte süreci çok iyi yönettiğini ve süreci herhangi bir politik malzeme yapmadan mantıklı ve herkes de kapsayacak şekilde yürüttüğü. Son olarak bir de tabii yasama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinde hakikaten sorumlulukla hareket ettiğini gördük. Bu da mesela bizim Türk demokrasisi için önemlidir. Yani bizde Türkiye'de siyaset biraz serttir. İktidar ayrı bloktadır, muhalefet ayrı bloktadır. Birinin ak dediğine diğeri kara der. Ama bu böyle olmadı işte. Tamamen bütün siyasi partiler ciddi bir şekilde meseleye eğildiler. İyi Parti hariç onu da ayıralım. Çünkü kendisi baştan beri komisyona katılmadı. Sadece bugün bir takım gerilimlere sebep oldu. Dolayısıyla bir süreç başladı. Daha net, daha somut, daha büyük adımların atıldığı, önümüzün görebildiği bir süreç olacak bu. Bundan sonraki diğer paketlere de, hukuki süreçlere de zemin hazırlayacak ve bu süreç bittiğinde biz şöyle göreceğiz. Türkiye dünyada terörle mücadele literatüründe kendine has, kurumsal, işte toplu bir uzlaşmayla kabul ettiği, yürüttüğü bir mücadele göreceğiz. Sadece askeri güvenlik anlamında değil, siyaseten de, kurumsal anlamda da, hukuki anlamda da yürütülen bir topyekün bir mücadele göreceğiz.
1: Hocam şimdi bir taraftan da bu yani bir sonuç beklentisi de var dışarıda. Hani vatandaşlarda. Hani bakıyorsunuz nasıl bir sonuç beklentisi var? Şimdi çıkan yasa bazı sorulara cevap verdi ama yanında bazı soruları da getirdi. Daha doğrusu meclisteki yasa bazı sorulara cevap verdi, bazı soruları da beraberinde getirdi. Nedir onlar? Şimdi 6 ay süre var. O 6 ay süre ama işte MGK kararıyla beraber başlayacak olan bir süre. Yani bu silah bırakma süreciyle alakalı herhangi bir sınır, bir hat yok. Yani bu yasa, afaki konuşuyorum şu anda, en iyi ve en kötüyü söyleyeceğim. Mesela bir ay sonra da yasa yürürlüğe girebilir. MGK kararı alınabilir bir ay sonrasında da. Bir yıl sonrasında da ya da 2 yıl sonrasında da Milli İstihbarat Teşkilatı sağdan şunu diyebilir. Ya PKK artık bitmiştir. Fiili varlığı tamamen sona ermiştir. MGK kararını alabilir diye raporunu sunup MGK'da bu kararı alabilir. Yani süreç anlamında böyle akıllardaki soru işaretleri hala devam ediyor. Siz nasıl görüyorsunuz bunu?
2: Devam ediyor. Haklısınız. Yani çok nefis, harika bir soru gerçekten. Çünkü yani bu silahı bırakması lazım. Silahı bırakmadan önce mağarada yer gösterecek, mağaraların ne durumda olduğunu yani verecek. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veya emniyet mensuplarına bunları vermeden bu kanun yürürlüğe girmeyecek. Milli Güvenlik Kurulu da bunu tespit etmeyecek. Yani o zaman olmaz. Fakat sürecin çok süratli bir şekilde olması için hükümet çalışıyor. Yani Emniyet Güçleri, Milli İstihbarat Teşkilatı çalışıyor. Bir an önce olmasını istiyor ve 367 milletvekili imzaladığına göre bunlarla bağlantılı olanlar da, ben partiyi kastediyorum, onlar da bu işin bir an önce olmasını istiyor. Dolayısıyla bu konuda bir konsensüs var, mutabakat var. Kısa bir zamanda olacağını biz düşünüyoruz. Pazartesi günü genel kurula gelecek. Genel kurulda bir iki gün içerisinde çıkacak. Belki şöyle düşünülüyor. Yani niye yarın gelmiyor yani genel kurula? Komisyon, Adalet Komisyonu bugün bitirdi ama bunun yazım süreci var.
1: Tabii.
2: Parlamento hukukuna göre bu yazılacak, muhalefet edenlerde.

0: Buna muhalefet şerhlerini verecek. Belki
1: Tabii.
0: 100 sayfa muhalefet şerhi gelecek bununla ilgili. Yani dolayısıyla bunların yazılması zaman alacak. Pazartesi günü bu ancak olabilir, meclise gelir. Meclisteki görüşmeler de kısa bir zamanda sona erer. Ve yani büyük çapta da silah bırakılacak. Belki %100 bütün hepsi terör örgütünü silah bırakmayabilir. Belki bu %80 oranında olacak ama yani silahını bırakmayan asla bundan yararlanamayacak. Dolayısıyla silahın bırakılması bir yani tasfiye etmesi kendi kendilerini tespit edilecek. Tespitten sonra ancak Milli Güvenlik Kurulu bir karar verecek. Sonra resmi gazetede yayınlanacak. Ama şu ana kadar bunun hazırlıkları da var. Yani devlet de hazırlıklı, işte emniyet, milli istihbarat ve sembolik olarak silahlar da yakıldı zaten. Dolayısıyla bu işin çabuklaşması yani olacak ve zaten kendileri de herkes de biliyor ki silahını bırakmadan da bunlardan yararlanması da asla mümkün değil.
1: Şimdi diğer taraftan şöyle bir şey de var Hasan Hocam. O konuya da siz bir açık getirin. Ben yanlış anlamadıysam teklif sadece PKK'yı değil, PKK'nın bütün uzantılarını da
0: Kesinlikle
1: kapsıyor.
0: öyle.
1: Yani Milli İstihbarat Teşkilatı raporunda sadece şunu demeyecek. O güvenlik raporu
0: Evet.
1: PKK fiili varlığını sona erdirmiş.
0: Değil.
1: PKK bütün uzantılarıyla
0: KCK ve tüm
1: beraber. Yani
0: uzantıları.
1: KCK'sı var bu işin içerisinde, SDG'si var. Mesela biz uzun süredir SDG ile alakalı hiçbir şey
0: SDG,
1: konuşmuyoruz, değil mi?
0: PEJAK,
1: PEJAK
0: İran
1: var, İran
0: var,
1: uzantılı,
0: Avrupa
1: PAF var.
0: uzantıları var.
1: Aynen.
2: Az önce
1: Şimdi
2: tabii
1: bunların
2: ki.
1: hepsinin bir kere silahını bıraktığını kesinleşmiş olması gerekiyor. Yani
0: Tabii.
1: gittik orada işte Irak'ta PKK silah bıraktı, silah yaktı. La bitmiyor bu iş. Yani bütün
2: Sadece
1: bu
2: silah değil
1: örgütün
2: Mustafa Bey. Mesela Avrupa'daki PKK ile
1: varlığına son
2: yani şu
1: verecek ya.
0: Varlığına son
2: sivil
0: vermesi
2: toplum
0: şart.
2: örgütü.
0: Münfesih PKK ve KCK unvanı verilecek bunlara. Çünkü bu münfesih olmadığı zaman terör örgütü üyesi olma suçu devam ediyor demek ki. Şimdi
1: Ne
0: burada
1: demek hocam o münfesi?
0: bu yani şimdi üç tane kademe yani düşünülebilir. Bir lider kadrosu yani bunun içerisinde yok. Orta tabaka da yok. Sadece örgüt üyesi olanlar bunun içerisinde. Şimdi örgüt üyesi olanlar da örgütün MGK kararıyla tasfiye edilmesi, kendisini feshetmesi gerekiyor. Şimdi feshetmek demek yani münfesih, kendisi feshetmiş demek. Bu kendi kendisini fesheder ve münfesih kavramını eğer bunlar alırlarsa o zaman örgüt üyesi olmak da tegyir edilecek. Demin kardeşimiz açıkladı hocamız yani bu mutlaka yani kendisi sadece örgüt üyesi olmadan dolayı tecil edilecek yani ertelenecek. O da işte 15 yıl ve daha az alanlar için 5 yıllık bir erteleme süresi. 15 yıldan daha fazla olanlar için de bir 10 yıllık bir erteleme tecil süresi olacak. Bunu niye bu erteleniyor? Bunun da mantığı ve felsefesi münfesih bir PKK, münfesih yani kendi kendisini fesheden PKK, kendi kendisini fesheden KCK ve kendi kendisini fesheden diğer örgüt isimleri orada yazılacak. Ve bunlar münfesih olduğu için, kendi kendisini feshettiği için bu tecile uğrayacak, ertelemeye uğrayacak. Buna af diyorlar bazılar, afla hiçbir ilişkisi yok. Yani ne özel kişiye özgü bir af burada var ne de genel bir af söz konusu değil. Bu erteleme dediğimiz halk arasında tecil de deniliyor buna. Bu bir ceza hukuku kavramı. Türk Ceza Kanunu 51. maddede yer alan bir kavram bu. Ve aynı zamanda infaz hukuku kavramı erteleme. Ve bu yani erteleme asla af değil ve 51. madde uzunca bir madde. Erteleme yapılırken de bir eğitim kurumunda eğitim görmek işte yani şu bir takım şartlar koşulabilir. Tek tek bireysel olacağı için yani külli, tümel bir af yani diye hiçbir şey söz konusu değil. Külli olarak bir erteleme de söz konusu değil. Tek tek karar verecek dosya bazında her kişi için ayrı ayrı ve bu konuda yargı organları devreye girecek. Yargı organları kimler? Yargıtay, bütün ceza daireleri ilgili olanlar. Mahkemelerdeki sulh ceza, asil ceza, ağır ceza mahkemeleri ve bunun yanında Cumhuriyet Başsavcılıkları, işte sulh ceza mahkemesi. Yani bu yargı ile ilgili konuları yargı yapacak. Yürütmenin içerisinde olduğu iki şey var. Bunlardan biri hocalarım da, hocam da anlattı. Mecliste bir 17 kişilik bir komisyon kurulacak. Bu muhtemelen grup başkan vekillerinden oluşacak. Bu tabii meclis başkanımızın başkanı da. İdarenin içerisinde, yürütmenin de içerisinde 1 artı 4 artı 1 artı 2'lik bir komite kurulacak. Bunda kanun komite adını veriyor. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında 4 tane bakan, içleri, dışları, adalet, milli savunma.

0: 4 tane bakan, sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, 2 tane de genel sekreter. Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, diğeri de Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve toplam 8 kişi oluyor. Bu en yetkili organ, bu yeni kanunların yapılmasını işaret edebilecek, yeni mevzuat yapılmasını söyleyebilecek, yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkması gerektiğini söyleyecek belki. Belki Cumhurbaşkanlığı kararı ve yönetmelik, yeni mevzuat çalışmaları konusunda çok yetkili bu. Gerektiği zaman temsilcileri çağıracak, akademisyenleri çağıracak, başka kişileri çağıracak ve bilgi alacak ve alt komite kurabilecek, alt komisyon kurabilecek. Çok yetkili bir organ bu. Bu 8 kişilik yani toplam organ. Dolayısıyla bununla yani kamu hukukuna da yeni kavramlar geliyor. Gelen bir kavram da genelge kavramı. Milli Savunma Bakanı ile Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı, bu iki bakanlık birlikte bir genelge çıkarabilecek. Silahlar nasıl toplanacak? İşte mağaradaki yani teslim nasıl olacak? Başka ilerideki teslimat, tasfiye. Bunun da ayrıntılarıyla bir genelge diyor kanun. Bu çıkarılacak ve bu genelgeye uygun olarak silahlar teslim alacak. Tasfiye nasıl olacak örgütün? Bu genelgeye göre olacak. Bu tabii kanun çıktıktan sonra, kanun pazartesi günü yani veya salı günü genel kurulda tartışmalı geçebilir. Bu uzatmak isteyenler olabilecekler.
1: Zaten
0: bu,
1: kanun geçse de şey var, MGK...
0: Diğerleri var. MGK'nın önce tespit, sonra teyit.
1: Aynen.
0: Tespit dediğim şey, yani güvenlik organları, Milli İstihbarat, polis ve asker, bunlar tespit edecek. Daha sonra da Milli Güvenlik Kurulu da bunu teyit edecek. Evet. Bu kavramı kullanılıyor kanun. Dolayısıyla bunların aşamaları da yani olacak ve yani gerçekten bu bir Türkiye'nin hazırlığı, Türkiye 100 yılına yani özgü bir başarılı bir hareket ve çok iyi hazırlanmış, bize özgü bir hareket. Ne İrlanda'daki yani İRA ile ilgili, ben orada da bulundum, İRA'da da, Londra'da da. Londra'da Sinn Féin'in 100 milletvekili var malum. Yani eskiden bu İrlanda Kurtuluş Örgütü'nün adamları. Hatta oradan bize bir de yani uzlaşma nasıl olur konusunda o konularda bir şeyler söylediler yani. Ne de İspanya'daki Baskı veya Güney Afrika vesaire, bunların hiçbiriyle benzer bir şey yok. Türkiye'ye özgü bir çalışma bu ve çok güzel hazırlanmış. Çok iyi bir şekilde cümleler, kelimeler yerine göre konmuş. Burada getirilen tek şey, demin arz ettiğim erteleme kurumu, erteleme de asla af değil. Sadece yani belirli bir süre, bir 5 yıl ve 10 yıl. Erteleme şartları var. Kanun 51. madde Türk Ceza Kanunu ve fakat bunun içerisinde yeniden bir terör örgütü üyeliğine bir dönüş olursa, yeniden benzer bir suç işlemişse asla yararlanamayacak ve bu ertelemede ya bitmiş
1: şimdi
0: olacak.
1: Bunlarla alakalı, çok fazla soru var. Ben sizi yakalamışken şimdi birkaç tane soruyu böyle hızlı hızlı soracağım hocam. Hızlı hızlı da sizden cevap istiyorum. Olur. Mesela bu az önce dediniz ki bu yasadan yöneticiler faydalanamayacak. Mesela evet. Cemil Bayık yararlanamıyor. Evet. Murat Karayılan yararlanamıyor. Evet. Duran Kalkan yararlanamıyor. Mustafa Karasu yararlanamıyor. Bu konuda hemfikiriz.
0: Evet.
1: Bunlarla alakalı önümüzdeki süreçte başka adımlar olur mu? Bu şimdi dışarıda konuşuluyor. Tamam. PKK'lı teröristlerle alakalı bu atıldı. Ama bunların yönetim kadrosu var. Yönetim kadrosuyla alakalı mesela siz nasıl bir adım atılmasını bekliyorsunuz?
0: Yani şu anda bir şey söylemek yani mümkün değil. Çünkü yani bu tamamıyla siyasi bir konu. Ve işte siyaset kanun yapar. Suçların ve cezaların kanunilgi prensibi vardır. Hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de Anayasa'nın 38. maddesinde. Nedir? Bir şey suç mu değil mi? Buna karar veren yasama organıdır. Yasama organı karar verebilir veya vermeyebilir. Yani bunları bizim şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü siyasi bir konu.
1: Evet.
0: Biz hukukçuyuz. Hukukçu dediğimiz şey anayasayı yorumlarız. Biz kanunları işte vesaire biz yorumlarız. Ama bu tamamıyla siyasi bir konu. Biz bunu bilemeyiz. Ama neticede her şeyin sahibi millettir. Milli iradedir. Onların dediği olur. Onların dışına siyaset mekanizması çıkamaz.
1: Şimdi ben sokağın sesiyim. Ben dışarıda ne duyarsam onu size soracağım. Evet. Tamam. Çünkü vatandaşlar onu merak ediyor. Biliyorum ki siz de aynı samimiyetle cevap vereceksiniz. Şimdi dışarıda şunlarla konuşuluyor. Şimdi teklif geldi, konuşuldu. Ya şimdi ne olacak? Bu PKK'nın kendisini feshettiğini söyledikten sonra dışarıda işte PKK'lılar da ellerini kollarını sallayarak gezmeye başlayacaklar gibisinden. Şimdi bir şey var, korku da var vatandaşlarda, bazı vatandaşlarda. Şöyle bir algı var hocam. Sanki yasa çıktığı andan itibaren terörle mücadele operasyonları böyle bıçak vurulmuş gibi kesilecekmiş gibi bir algı var. Öyle bir durum söz konusu
0: yanlış,
1: değil mi?
0: Bu yanlış. Yani bu şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı'nda bir komite

0: kurulacak. Bir de meclise bir komisyon. Kanuni değil kavramlar bunlar. Bunlar sürekli bu işi takip edecekler. Gereken önlemler neler? Bu derhal alınacak. Çünkü bu işin içerisinde 4 tane bakan var. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı var. Tabi Cumhurbaşkanı yardımcısı, 2 tane genel sekreter var. Şimdi bunlar her şeyi biliyor. Şimdi adalette yani bakan var. Bir de bunun yanında yani HSK'nın başkanı, Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı da aynı zamanda ve Adalet Teşkilatı'nın da baş ve sürekli bu işin içerisinde İçişleri Bakanı var, jandarma ve polisin bunların tamamının amiri. Dışişleri Bakanı var, yani bu işin dış boyutunu çok iyi biliyor. Yani Milli Savunma Bakanı var, askerin başı. Şimdi dolayısıyla bunlar sürekli izleyecekler. Yürütme organı içerisinde yürütme sürekli aklı fikri bunlarda ve önemli olan şey de halk dediğiniz gibi. Yani dolayısıyla bu öyle. Diğer tarafta meclisteki 17 kişilik bir komisyon bu sürekli izleyecek ve bunlar sürekli aklı fikri bu işte olacak. Şimdi dağdan gelen bir adam ama işte dediğimiz gibi üçüncü bunlar sadece örgüt üyesi. Daha önce yani şu anda bazıları ceza almışlar. Şu anda cezaevinde örgüt elinin alanlar var. Adam öldürmeden var. Ağırlaşmış müebbete mahkum olanlar var. Bir kere ağırlaşmış müebbete mahkum olanlar, 1 Haziran 2005 yani eski Türk Ceza Kanunu zamanında ve eski CMK zamanında aranlar bunlar tamamıyla bu işin dışında.
1: Neden 2005 orada seçildi?
0: Bu işin Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdiği tarih. Yeni şu andaki mevcut Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005'ten yürürlüğe girdi. Ve yani şu andaki CMK da 1 Haziran yani Ceza Mahkemesi Kanunu o da 1 Haziran 2005'te girdi. Gerek yani bu 1 Haziran 2005'ten önceki adam öldürmeden dolayı veya başka bir suçtan dolayı müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet. Yani onlara hücre cezası fazladan veriliyor. Bunlar asla yararlanamayacaklar. 1 Haziran 2005 yani yeni Türk Ceza Kanunu ve yeni Ceza Mahkemesi Kanunu çıktıktan sonra da adam öldürme cürmünü işleyenler yani veya yani müebbete mahkum veya ağırlaşmış müebbete mahkum olanlar. Bunlar tamamıyla bu işin dışında. Ayrıca bu sadece örgüt üyesi olanlar, bunların kişisel suçlar yine bu işin dışında, kayımlar yine bu işin dışında. Yani evet. Bu kanun bunlara uygulanmayacak. Ama dediğim gibi mesela işte halkın düşündüğü işte bunlar yani ellerini kollarını saklı yani salya salya gelecekler. Sürekli bir denetim ve kontrol altında kendileri ve zaten yani erteleme olduğu zaman da yine sürekli bir denetim var orada da ve gereken önlem de alınacak.
1: Çünkü orada bir nokta daha var. Hemen orayı da aydınlatın isterseniz. Mesela X kişisi terör örgütünün dağ kadrosundaydı. Silahını bıraktı, örgüt kendisini feshetti. Şimdi indi şehre, kapısını açtı, evinden içeriye girdi. Düzenlemeden faydalanmış mı oluyor? Ya da silahını bıraktı, dağdan indi, Türkiye'ye geldi. Öncelikle gidip emniyete bir teslim olacak. Ya da Mehmetçiğe sınırda teslim olacak. Ben düzenlemeden faydalanmak istiyorum dedikten sonra mı düzenlemeden yararlanıyor?
0: Şimdi bununla ilgili demin dediğimiz genelge zaten bu konu. Yani Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı çıkaracağı bir yani adına genelge diyor kanun. Bu nasıl olacak?
1: Bir düzenleme yapılacak.
0: Bu konuda silah nasıl teslim edecek, nasıl gelecek bunlar ve bunlar geldiği zaman yani nereye yani Cumhuriyet Başsavcılığına mı, suç ceza kimle mi, diğerleri nasıl gelecek, bu işin yöntemi nasıl olacak, bu genelgeyle olacak. Bu kanun hocaların da dediği yani bu bir ilk bir yani mevzuat.
1: Yolda
0: kanun,
1: görünecek diyorsun.
0: Bu kanun sadece bir başlangıç. Evet. Bunun dışına yeni mevzuatlar çıkacak ve yeni kanunlar da olacak. Yeni kanun dışı mevzuatlar çıkacak ve sürekli olarak bu işi yani gözetleyen bir komite bir de komisyon olacak ama yine genelge bu işi yani belirleyecek. Silahların teslimi nasıl olacak dediğiniz soruların cevapları orada olacak. Tasfiye süreci nasıl olacak ve bunlar yani silahı nasıl teslim edecekler, nereye imza atacaklar, nasıl bir şey olacak ve bunların tamamı olacak. Bu konuda tabii sosyal medyada çok sorular dolanıyor aslında. Evet. Ya bunlara cevap verilecek. Bu tabii kanun çok fazla böyle yani somut olmayan hususlar var. Kanun zaten öyle olur biraz da. Bunu somut hale dönüştürecek olanlar bunlar olacak. Yani özellikle komite, bu 8 kişilik komite 4 bakanın olduğu, MİT başkanının olduğu bu komite, işte 2 genel sekreter ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanında bunlar olacak ve bunlar sürekli olarak yeni mevzuat yani olacak ve kişileri çağıracaklar, konuşacaklar ve bu konuyu tam olarak düzeltme konusu kanunla bu komiteye verilmiş.
1: Hocam bir mevzu daha var. Onu da sorayım. Böyle bütün bir masa aydınlanalım sizinle beraber. Tamam. Şimdi az önce şey dediniz ya, bu erteleme konusuyla alakalı. Evet. İşte daha sonrasında eğer ki bir terör örgütü üyeliği olursa hani tekrar bir soruşturma ve şey aşaması olacak. Yani evet. Bunlar böyle aman biz faydalandık bitti olmayacak.
0: Kesinlikle
1: devamı.
0: Bitmedi, evet.
1: Orada ama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şöyle bir açıklama yaptı. Onu ben özellikle parantez içerisine aldım çünkü merak ettim. Dedi ki Bu şahıslarla alakalı soruşturma Cumhuriyet Savcılıkları tarafından böyle doğrudan yapılamayacak. Öncelikle komisyonun soruşturmayla alakalı savcıya izin vermesi gerekecek. Çünkü dedi söz konusu şahıslarla alakalı mesela X kişisi dağdan gelmiş ya da işte ülke sınır dışından gelmiş, PKK'dan ayrılmış. Şu bildiğim kadarıyla artık dağda da kalmadı zaten yani. Bunların çoğu sınır ötesinden aslında gelecek olan kişiler.
0: Tabii.
1: Şimdi gelmiş, ayrılmış ama o kişinin de işte ailesinde, çevresinde, uzakta birkaç tane düşmanı var. Adama kıl oluyorlar. Açıp savcıya şikayette bulunabilir. Der ki mesela ya ben X kişisini biliyorum, PKK'dan ayrıldı ama bilmem ne terör örgütüne üye oldu, onun faaliyetleri kapsamında devam ediyor şeklinde dedi. Çok fazla şikayet gelebilir ve bu şikayetlerle yargı mekanizmasını, savcılığın işleyişini bozabilir. Biz bu yüzden bunu komisyonun onayına tabi tutuyoruz dedi. Nasıl işleyecek oradaki süreç?
0: Yani burada ya tabii komisyon, kanundaki komisyon, meclisteki komisyon, 17 kişilik bir komisyon bu. Yani işi sürekli takip edecek olan, yasama organı adına takip edecek olan komisyon. Komisyonda da olacak, komitede de bu aynı şey olabilecek. Her ikisi de bu konuda gereken önlemi alabilecek. Ve gerekirse bunu Cumhuriyet Başsavcılığına havale edecek bu konuyu. Fakat kararı kendisi almayacak. Yani karar
1: savcılık olacak.
0: Savcı, tabii. Ya savcı ya başsavcı veya suç ceza kimliği veya işte eğer Yargıtay'daysa dosyası. Orada da olanlar var.
1: Ama soruşturma izni vermezse o kişi soruşturulamayacak değil
0: elbette
1: mi?
0: Elbette. Yani bu işin hakimi, yetkilisi ve yani geniş otoritesi, büyük otoritesi Cumhurbaşkanı'nda kurulan mekanizma. Evet. 8 kişilik mekanizma. Bu işin yani boss, patron diyoruz ya, bu işin patronu bu komite. Kanun tabiriyle komite. Ve ya, tabii yasama organı da çok önemli, komisyon. O da yani bu işi takip edecek yasama organı adına. Yani dolayısıyla devletin 3 tane uzvu var ya, hani bizim 3 tane uzvu, yani baş, gövde, kol ve bacaklar diyoruz ya insan için. Devlet içinde 3 tane unsur var: yasama, yürütme, yargı. Bu 3 devletin bu 3 gücü, yasama organı devrede, yürütme organı devrede, yargı organı devrede. Yani devlet bütün gücüyle devrede bu konuda. Bir yasama, yürütme, yargı, hepsi devrede ve hepsi bu işi takip edecekler.
2: Bir de çok özür dileyerek. Şimdi terörsüz Türkiye sürecini yani devlet yürütme ve yasama odaklı görüyor. Çünkü bu süreç geçici bir süreç. Yani kalıcı bir süreç değil. Tabii bu noktada en büyük eleştiri de işte yasama ve yürütmenin yargıyla olan ilişkileri. Özellikle muhalefetin mesela evet. Yeni Parti bugün o noktada teknik şeyler yaptı. Eleştiriler bu noktada yoğunlaşıyor. Ama yanlış. O eleştirileri...
0: Ben onu yanlış görüyorum hocam. Evet. Yani yargının işine hiç kimse karışamayacak.
2: Tabii karışmıyor.
0: Yani
2: evet.
0: Burada mesela Cumhuriyet Başsavcılığı devrede. Yani bütün ceza mahkemeleri devrede. Dosya Yargıtay'daysa Yargıtay bu işin yani içerisinde. Ceza mahkemelerinde Yargıtay bu işin içerisinde devrede. Yargının işine yasama ve yürütme karışmayacak fakat sevk edebilecek.
2: Evet.
0: Yani sevk demek... Yani bir kuşların işte
2: onu
0: yani karışmak evet. Değil, müdahale etmek değil.
2: Çünkü yargıya bırakırsanız yani, bu iş ağır yürür. Yani tamamen yargının yüküne bırakırsanız, savcılıklara bırakırsanız mutlaka yürütme ve yasama mekanizmasıyla süreci hızlandırmanız lazım. Çünkü geçici bir yasa bu. Yani geçici bir yasa, mekanizmayı hızlandıracak.
0: Yani şikayet süresi 6 ay çünkü.
2: Evet.
0: 6 aydan sonra yani yok. Yani 6 ay içerisinde bunlar başvurabilecekler. Yani yürütme hiçbir zaman karar almıyor.
2: Evet.
0: Kararların tamamını yargı organı alıyor. Yani savcılıklara dahil bu işin içerisine. Yürütme bu işi yani bir organize edebilir, sevk edebilir. Yani bunun dışında bir yargı organının rolünü yürütme çalmıyor. Tabii, ve yargı organının rolünü meclis de çalmıyor. Evet. Herkesin görevi ayrı.
2: Yani bir anlamda hızlandırıcı bir etkisi var.
1: Yani güçler ayrılığı ilkesi
0: burada hala korunuyor. Hızlandırıcı etkisi var yürütme organının ve yasamanın da yani yerine göre. Ama onların yerine geçip, yargının yerine geçip hiçbir asla karar almıyor. O eleştiri tümüyle yanlış.
1: Şimdi bu konunun bir de sivil anayasa ayağı var. Döneceğim size. Ama bu kadar sorunun cevabını aldık Merve Hocam.
3: Evet kıymetli hocam, aydınlattı yani dikkatle.
1: Herkesin merak ettiği bütün soruların cevabını aldık. Siz nasıl buldunuz teklifi? Buyurun.
3: Ben önce şunu söyleyeyim. Yani hocalarım o kadar geniş kapsamlı açıkladılar ki. Ben bu sürecin en başında şunu düşündüm. Şu an bir kapı açıldı. Bu kapıdan geçişin şartları, usulleri, her şey o kadar ayrıntılı olarak, detaylı olarak oluşturuluyor ki. Bu açıdan son derece önemli bir sürece girdik. Yani yaklaşık 40 yıldır devam eden bir mücadele sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün hani beklentiler çok hızlı olması yönünde ama hiçbir şey bu kadar kökleşmiş bir sorunu birkaç günde sona erdiremeyecektir. Çünkü az önce hocam İRA'dan bahsetti. 98'de İRA görüşüyor silahı bırakma, kendini feshetme konusunda 2005'lere ulaşıyor. Keza ETA 2011'de bu sürecin sona ereceğinden başlıyorlar ama 2018'e kadar devam ediyor. Yani bu açıdan Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç terörsüz Türkiye başlığı altında çok daha derin, kapsamlı ve detaylı bir süreci bizim karşımıza çıkardı. Yani bu son derece önemli. Sadece silahların bırakılması değil, hocamın da belirttiği gibi bunların sonuçlarının nereye gideceği, bunlarla alakalı nasıl bir yol haritasının takip edileceği ayrı ayrı başlıklarla işte yasama, yürütme ve yargı erklerini bir araya getirip bunların işbirliği içerisinde ama aynı zamanda kendi işlerine karışmadan, müdahale ettirmeden ilerleyeceği bir hat ortaya çıkarmış. O bu son derece önemli. Bir yandan da şunu hatırlatmak gerekiyor belki Mustafa Bey. Terörsüz Türkiye dediğimizde terörsüz bölge yaklaşımında biz beraberinde düşünüyoruz. Ve ilk oturumda Mekke Anlaşması'ndan konuşurken bununla bağlantılı konuşmak gerekiyor. Beşinci maddeden bahsediliyor ama bir yandan da terörle mücadele konusunda da orada önemli bir noktanın olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü terör konusu dediğimizde dış politikada çok hızlı bir şekilde araçsallaşan ve çok geniş alana yayılabilen bir mevzudan bahsediyoruz. Türkiye bunu Irak ve Suriye'deki gelişmeler ekseninde okuyan ve doğrudan buradaki operasyonlarla zaten bu süreci bitirmek için adım atan bir aktör. Şimdi Mekke Anlaşması'ndan tutuyoruz. Bir yandan hemen bir başlık daha açmak gerekecek belki. Burada İran, Amerika, İsrail Savaşı'nın yanı sıra denklemin yeniden şekillendiği enerji, ticaret geçiş hatları var. Kalkınma yolu politikası gibi girişimler var. Ve siz bunların her birini hayata geçirmek için adım atacaksınız. O zaman terörün yok olması, terörün sona ermesi ve güvenliğin bu bölgeye, istikrarının getirilmesi gerekiyor. Bu da son derece önemli. Yani Türkiye'nin attığı adım sadece bölgesel bir denklemi, iç politik bir süreci ele almak değil, aynı zamanda bunun küresel sonuçlarıyla birlikte farklı kapsamlarını düşünmeyi gerektiren bir hat. Yani hocalarım iç politika noktasından bahsetti. Ama burada atılan her bir adımın bölgesel düzeni temelinden değiştirecek bir de arka planı var. Bu da son derece önemli. Hani bu açıdan milli kurumlarımızla biz bu süreci değerlendiriyoruz. Dediğim gibi şu an bir kapı aralandı. Ama o kapıdan geçiş süreçleri ne kadar detaylı? Yani Hasan Hocam anlattı. Bunların her birini düşünmek, 51. madde üzerinden yola çıkarak işte 2005'lere kadar uzanan o süreçlerde bunları yorumlamak o kadar kapsamlı bir başlığı çıkarıyor ki. Hani bir yandan da belki şunu söylemek gerekiyor. Üçlü bir mekanizma üzerinden bunu ilerletmek İRA'dan ya da ETA'dan çok daha farklı bir temelde okunuyor. Yani Türkiye burada kendi modelini de aslında terörle mücadele kapsamında siyasi, hukuki ve saha bağlamında üretmiş oluyor. Bence bu açıdan çok dikkatle takip edilmesi gereken bir süreçteyiz. Hatta bence bugünkü komisyon da 18 saat sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Hani ne kadar böyle...
0: 17 saat.
3: 17 saat. Yani hocam inanılmaz kapsamlı. Hani tartışmalar falan da var ama ne kadar kırılgan bir sürecin içerisindeyiz. Evet. Onu görüyoruz.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Komisyonun 17 saat sürmesini ben bürokrasinin hantallığı olarak görüyorum. Açık söyleyeyim.
2: Yok. Siyasi mülahazalar.
1: Siyasi hantallık hocam. Biz bununla
2: şu
1: alakalı... Evet.
2: Arada.
1: Yani bununla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu. Milletvekilleri aylarca bunun üzerinde çalıştılar. Biz yani çıkartsam şu anda biz o komisyonla alakalı yaptığımız yayınları 20'nin üzerindedir. Hani o kadar konuşuldu, edildi, tartışıldı. Oradaki tartışmalar bitmedi. Yeniden geldi komisyona ki biz burada şunu da demiştik. Ya komisyona gelmesi lazım ama komisyon galiba sembolik olacak falan demiştik. Ya ikinci komisyondan bahsediyorum, bu komisyondan. Hani o kadar 357 milletvekili, yanlış bilmiyorsam 360'a yakın milletvekili, 357 milletvekilinin imza attığı bir tekliften bahsediyoruz. Ya bir yerden sonra artık komisyon, ya 357 milletvekili imza atmış kardeşim, yani ya bir yerden sonra kusura bakmasa önemini yitiriyor. Yani tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet, oradaki siyasi partilerin büyük bir çoğunluğu, bir siyasi parti hariç, demiş ki evet bu yapılmalı. Ya bence 17 saat tartışmak orada işin, Hasan Hocam'ın söylediği gibi, şov kısmı. Başka bir şey değil. Buyurun hocam, özür dilerim.
3: Yok estağfurullah, yani son derece haklısınız ama hani buradaki aşama bile bence içerideki kırılganlığı gösteriyor. Yani az önce siz kamuoyu açısından sorular sordunuz. İnsanların zihninde çok soru işareti var. Neden? Çünkü sürekli bir dezenformasyon da üretiliyor, evet, bunun üzerinden. Yani bu nedenle zaten çok hassas bir süreçteyiz. Hani oradaki süreci akademiden tutalım da işte belki hukuk alanına kadar komisyonun yanı sıra, yani milletvekillerimizin yanı sıra her bir vatandaşın da ayrı ayrı ele alması gereken başlıklar var. Ya dediğim gibi 40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz yaklaşık olarak. Burada doğrudan bu şiddet sarmalından etkilenenler, dolaylı olarak etkilenenler, geleceği aslında bir anlamda hepimiz açısından sorunlu hale getiren bir sürecin sonuna geldik diye düşünüyoruz. Ama bunu saracak, bunu düzeltecek süreç çok kapsamlı, çok karmaşık, ama bu karmaşıklığı da işte hocamın belirttiği gibi hukuk, yasama ve yürütmeyle birlikte çözebileceğimiz bir arka plan var. Bu bir Türkiye modeli gerçekten. Türkiye'nin kendi coğrafi ve toplumsal gerçekleriyle oluşturduğu bir model. Bu açıdan hani sürecin ilerleyeceği boyutları da çok dikkatli olarak okumak gerekiyor. Dezenformasyon üzerinden ben özellikle bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Çok fazla soru işareti ortaya çıkıyor ve bunların her birini farklı kaynaklar yerine devlet kaynakları üzerinden yorumlayıp o noktada hareket etmeye çalışırlarsa çok daha temiz bir çerçeve ortaya çıkacak. Yoksa işte 17 saat komisyonda ne görüşüldü diye bakarsak ya gerçek anlamıyla belki sonuca varacak noktalardan çok uzaklaşılan bağlamları.
1: 3 saati sandalye tartışması ya. Ya vallahi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani öyle bazen kavgalar çıkıyor ki cidden milletvekillerinin, sayın milletvekillerinin dönüp ya biz bir neye tartışıyoruz diye bakması. Abi 3 saat sandalye tartışması yapılmaz ya. Ya sen bu devletin herhangi bir kurumu da, ya SGK'dan gir kapıdan içeriye, sıra numarası tartışması yapamazsın 3 saat ya. Vatandaş yapamıyorsa milletvekili de yapamaz ya. Sen devletin saatini, kamu malını kullanamazsın 3 saat boyunca. Kapı önünde bekleyip de orada ayrı bir tartışma çıkartamazsın ya. Yazıktır, günahtır ya. Kaynağını yiyorsun yani bu devletin.
0: İşte parlamento hukuku biraz öyle. Yani engelleme yapmak için bu genel kurulda da öyle. Adam mesela çıkıyor orada bir kitap okuyor orada 5 saat, evet, mesela. Yani bu diğer ülkelerde parlamento hukuku biraz böyle bir şey maalesef.
1: Yani çok yani, böyle şeye açık, hani evet, tacize çok açık bir hukuk orası. Öyle.
0: Evet.
1: Tamamladık mı hocam? Evet. Buyurun siz, bitirdik mi?
3: Bitirdim.
1: Ben araya girdim ya, özür dilerim. Aa, vallahi varsa bir şey dinleyeceğim.
3: Yok. Hani biz burada zaten hani sadece süreci değerlendiriyoruz.
1: Ben bizzat maruz kaldığım için hocam sürece. Ya siz anlattıkça benim gözümün önünde tekrar canlanıyor.
3: Ben o yüzden anlatıyorum zaten. Diyorum ya en üstten en alta kadar.
1: Hatırlatıyorsunuz yani alanda. tekrar. Can Türk hocam, kısaca şeyin değerlendirmesini alayım. Ya bu İyi Parti, şimdi aslına bakarsanız konuştuğumuz İyi Parti. Adını evet, koyalım, evet, İyi Parti. Yani ne yapmak istiyor İyi Parti? Sadece Devlet Bey, hemen sizin arkanızda şu an ilk imza görüntüsü var. Evet. Devlet Bey ilk imzayı, arkadaşlar bir genelde alalım ya. Bir genele verelim, sıkıntı yok. Genelde, şimdi arkadaşlarım ne de koymuşlar oraya. Devlet Bey ilk imzayı attı diye mi İyi Parti bu kadar karşı çıkıyor? Devlet Bey bu süreci başlattığı için mi? Hani ne olursa olsun istemezuk, sandalye tartışması yaparız, vantilatörler niye kapalı, klimalar çalışmıyor, yandık biz bu salonda, komisyon mu olur? Buyurun hocam.
2: Şimdi İyi Parti bu süreci farklı bir açıdan satın almaya çalıştı. Dedi ki bunların hepsi işte bu millete ihanettir. Biz siyasi bir parti olarak, İyi Parti olarak biz bu sürece hiçbir şekilde katılmıyoruz. Olabilir. Tercihtir. Yani siyasi partinin şeyidir. Ama problem şurada çıktı. Bir, bu İyi Parti buna tamamen karşı çıkar çıkmaz beklentisi şuydu. Yani Türkiye'de önemli bir çoğunluk, en azından ihaleleri veya büyük bir kesim. Aa evet, bu iş olamaz. İşte Cumhur İttifakı bu ülkeyi tırnak içerisinde işte PKK'yla bu işi siyaseten satıyor.
1: Ya şimdi bu siyasette bunu anlarım.
2: Bu tutmadı.
1: Tutmadı.
2: Bir süreçlerin hiçbirine katılmadı. Ama işin enteresan tarafı bunu da hiçbir yerde anlatmadı.
1: Evet.
2: Yani şunu anlatmadı. Evet ben buna karşıyım dedi ama niye karşı olduğunu anlatmadı.
1: Yok.
2: Niye karşı olduğunu mantıklı bir şekilde anlatmadı. İkincisi kendi alternatifini de anlatmadı. Şimdi bir siyasi parti, mecliste siyaset yapan bir siyasi parti bir şeye karşı olabilir. İktidarın kararlarına karşı çıkabilir. Ama kararlarına karşı çıktığınız zaman size bir sorumluluk yüklenir. O da buna bir, niye karşı çıktığınızı anlatmak. İki, alternatifini söylemek. Burada bu iş olmadı. Ama aynı İYİ Parti Adalet Komisyonu'nda milletvekillerini yolladı.
1: Hocam şimdi komisyonda şöyle bir diyalog geçiyor. Bakın orada görüntüler falan da var. Evet. Arkadaşlarım veriyorlar, komisyondan görüntüler olması lazım. Şimdi komisyonda AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül.
2: Evet.
1: Biliyorsunuz eski Adalet Bakanımızdır aynı zamanda kendisi. Bu teklifin detaylarını paylaşıyor. İYİ Parti, ben sürekli takip ettim ne yapıyorlar değil mi? Evet. Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayındaydılar. Şimdi canlı yayında şöyle bir muhabbet dönüyor. İYİ Parti cephesinden deniyor ki, bakın orada karşıdaki de bir sayın milletvekili, burada konuşan da bir sayın milletvekili. Ne oldu? Hani bitmişti terör? Hani işte. Adlarına kadar biliyordunuz? Ya oradan şimdi AK Parti sıralarından, MHP sıralarından mesela cevap geliyor. Diyorlar ki yani ne olsun, bayrağı sarılı şehitlerimiz mi gelsin? Hani bitmişti, hani ayak numaralarına kadar biliyordunuz? Kardeşim ne istiyorsunuz?
2: İşte yani? Şimdi o anlatmadı ya, alternatif de koymadı. Ama Adalet Komisyonu'nda, şimdi aslında ben şunu beklerdim İYİ Parti'den. Yani istikrarlı kardeşim, ben bu sürecin hiçbirine katılmadım, zaten karşıyım. Ben bunu Adalet Komisyonu'nda da katılmıyorum veya Adalet Komisyonu'na da girmiyorum. Ben bu sürecin hiçbir yerinde yokum. Çünkü Sayın Dervişoğlu şunu söyledi. Biz bu günaha ortak olmayacağız dedi.
1: Tamam.
2: Ama bugün oldu. İşte Türkiye'de sorun bu işte. Türkiye'de siyasetçilerin artık ağzından çıkanı kulağa duyması lazım. Yok. Yani istikrarsa veya işte sözlerinin arkasındaysa artık ağzından çıkanı kulağa duyacak.
1: Kendini bir gösterme çabası ya vallahi siyasi.
2: İkincisi tabii şimdi o ilk diyor. Karşı çıkış, biz bu süreçte yokuz deyiş tutmayınca veya diğer partiler tarafından veya işte siyasetin denklemi içerisinde çağrı bulmayınca, çünkü İYİ Parti'nin en önemli problemi şu. İYİ Parti kendini ifade etmek gibi bir kaygı gütmüyor.
1: Evet.
2: Sadece düz eski bir siyasi mantıkla her şeyi reddederek üzerinden gitmeye çalışıyor. Şimdi burada şovunu yapmaya çalıştı. Özellikle oradaki sayın milletvekilinin işte Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliyle olan tartışmaları, işte ne masaların yumruklanması, hakaretler, şunlar bunlar. Yani hakaret şeyi. Bu orada işte meseleyi biraz daha işte ön plana çıkarmak kendisini. Süreci asla ertelemek gibi, engellemek gibi bir sayısal çoğunluğu da yok zaten. Kaldı ki İYİ Parti'nin terörle mücadeleyle ilgili bir çözüm önerisi de yok. Yani İYİ Parti'nin parti programına bakın, genel geçer ifadeler. Şimdi böyle bir süreçte siz hayır dediğiniz an o zaman şunu demelisiniz. İnsanlar tamam sen buna hayır diyorsun ama iktidara geldiğinde sen ne yapacaksın?
1: Tabii
2: kardeşim canım. Benim de iddiam şu, ben bu işi kökten çözerim. Kaldı ki mesela o tartışmaları ben de biraz izledim. Şimdi hani işte şunu biliyordunuz, bunu biliyordunuz, terör bitiyordu. Terör bitmedi mi şu an? PKK'nın gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerek Türkiye'de...
1: İşte ne istiyorlar? Hani sizin dediğiniz gibi karşısına bir şey koyman lazım. Yani diyeceksin ki mesela terör bitmiş, bitti terör. Bir şey koy karşısına.
2: İşte Sayın Cumhurbaşkanı sıklıkla diyor ya, yani Türkiye'de Türk siyasetinin patolojik veya kronik sorunudur bu. Türkiye'de siyaset çözümsüz gider. Yani iktidar çözüm üretmek zorundadır. Muhalefet çözüm üretmemek zorundadır. Hatta sorun üretmek zorundadır. Çünkü bizde siyaset düz gidiyor. İktidar ne yaparsa yanlıştır.
1: Ya şimdi bakın çok fazla konuşulan ya da konuşulmayan bir mevzu. Mesela Ankara'da Güven Park'ta bir süredir gazi yakınlarımız, şehit ailelerimiz ne yapıyorlar? Eylem yapıyorlar. Bakın eylem en doğal haktır.
2: Tabii ki.
1: Ya ne yaparlarsa yapsınlar, şehit ailelerinin, gazilerin başımızın üzerinde yeri vardır. Bizden çok daha fazla bu vatan için, yani benden çok daha fazla bu vatan için emek harcamışlardır. Evlatları kan dökmüştür. Onların elini öper başımın üzerine koyarım. Ama bir taraftan da işte şu var, şimdi yanlış anlatılanlar, dezenformasyon, hocamın söylediği gibi. Yani siyaset kurumunun buna birazcık böyle daha, ben mesela İyi Parti'den daha sağduyulu bir yaklaşım, daha evet, hassas bir yaklaşım beklerdim. Ve şunun bilinmesi lazım. Niye bu süreç içerisindeyiz? Niye bazen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok güzel bir ifade kullanmıştı. Demir yumruğun üzerine kadife eldivenimizi takıp el sıkışmasını biliriz demişti. Tabii. Orada şehit ailelerimize, anne babalara yeni şehit anne babalar eklenmesin. Gazilerimize yeni gazilerimiz eklenmesin. Niye bu vatanın evlatları çok rahat üstün
2: önerisi ya? Önerisi lazım. Yani ne yapacaksınız? Yani siz iktidara geldiğinizde yani bu yoğurdu sarımsaklayıp da mı saklayacaksınız? Yoksa sarımsaklamadan mı saklayacaksınız?
1: Evet, çok sağ olun hocam. Şimdi üniversitelerde siyaset bilimleri dersi verilir. Kalın kalın kitapları vardır hocalarımızın. Okuduk. Mesela ben siyaset biliminde yüksek lisans yaptım. Hı. Ama şunu artık anlıyorum. Siyaset bilim falan değil. Onu söyleyeyim.
2: Yani sığlaştırıldı.
0: Çoğu yapmak.
1: Değil yani. Bilim falan değil.
3: Teoriyle pratik birbirini tutmuyor.
1: Hocam
3: o
1: bilimi...
2: O bizde biraz
1: bakın,
2: öyle.
1: Bilimi bilim insanları yapar. Bakın bilimi bilim insanları yapar. Bilimi bırakacaksınız bilim insanları yapacak. Böyle siyasete bilim falan fistan deyip de hiç kendimizi kandırmayalım. Bence kandırmayalım. Zaten seyislikten geliyor. Bir de siyaset kitaplarının evet, birinci cümlesi. Seyislikten evet, gelir seyisliğinde at terbiyecisi. Hocam çok kısa bir sürem kaldı. Hemen sizinle bitireceğim. Sivil anayasa artık yavaş yavaş kapı aralandım. Buyurun.
0: Kapı aralandı diyebiliriz. Biz aslında 370 yani civarında bir oyla sunuldu kanun teklifi. Ha demek ki yani 360 milletvekili yeterli aslında, biz 400 olsun diyoruz. Çünkü 360 ile 399 arasında bir anayasa değişikliği olduğu zaman referandum mecburidir, şarttır, mutlaka gidecek. Ama 400'ü ve daha yukarı oy alırsa Sayın Cumhurbaşkanı ihtiyarındadır. Seçimlik yetkisi var, isterse referanduma göndermeyebilir. Herhalde referanduma gitmesini biz isteriz bir hukukçu olarak. Tabii ki orada Cumhurbaşkanı'nın takdiri var. Fakat 360'ı geçen bir oyu Türkiye gördü bu kanun teklifiyle beraber. Dolayısıyla bu aynı durum giderse sivil anayasa için kapı aralandı denilebilir.
1: Çok teşekkür ederiz. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Sayın Hasan Tahsin Fendioğlu. Saygıdeğer hocam, sokakta ne duyduysam size sordum. Siz de aynı samimiyetle cevap verdiniz. Sağ çok olun. Sağ olun. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Caner. Hocam kırmadınız, geldiniz Kütahya'dan. Çok sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunal Özcan. Özlemiştik. Bir daha arayı bu kadar açmayalım.
3: Evet.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nokta diyoruz. Mutlu akşamlar.

Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Osmanlı'ya gelen yabancılarla dünyaya yayılan Osmanlıların kimler olduğunu ve coğrafyalar arası insan hareketlerini Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. 5. madde çerçevesinde NATO gibi örgütleneceğini ifade etti. Hedefinde ise İran'ın bulunmadığını açıkladı.
1: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayı imzaladı. Adı Mekke İttifakı. Ama tıpkı NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi örgütlenecek. Ortaklardan birine saldırı, hepsine yapılmış gibi karşılık bulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıntıları anlattı.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok.
2: Peki ittifakın hedefinde kim var? Yani düşman kim? İran değil, orası kesin. Peki ya İsrail? Bakan Fidan İsrail sorulunca biraz daha yuvarlak cevap verdi.
1: İran bu örgütün şeyi değildir.
3: Hedefinde yani, değildir.
1: Yok.
3: İsrail, İran, çünkü
1: bakın,
3: bölgeyi
1: bize saldırmayan
3: çatışma unsuru bakın, olarak
1: bize
3: bu
1: saldırmayan,
3: iki ülke öne çıkıyor.
1: Bize saldırmayan, yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Peki Mekke İttifakı genişleyecek mi? Müslüman NATO olacak mı? Hakan Fidan bu soruyu da oldukça net yanıtladı.
1: Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Bu hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde hani karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Yani diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
2: Fidan iç politikaya ilişkin sorulara da yanıt verdi. Örneği terörsüz Türkiye çerçeve yasası. Fidan metne dökülürken belirlenen çerçeveden memnun olduğunu ifade etti. Yazım dilini övdü, şartı hatırlattı.
1: Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: Tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgede adeta deprem etkisi yarattı. Kurulan bu yeni savunma ekseni İsrail ve Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Tel Aviv'de anlaşma korkulanın başa gelmesi olarak yorumlanırken Yunan basını bu hamleyi dış politikaya vurulan büyük bir darbe ve Müslüman NATO'sunun ayak sesleri olarak manşetlerine taşıdı.
4: Üçlü savunma ittifakı İsrail ve Yunanistan'ı panikletti. İki ülke basınında anlaşma geniş yankı uyandırdı. İsrailli Haaretz gazetesi anlaşmanın askeri boyuttan çok ekonomik ve siyasi önemine dikkati çekti. Büyüyen eksenin Tel Aviv için büyük bir tehdit olduğunu yazdı. Ynet ise durumu çok hassas olarak niteledi. Suudi Arabistan'ın İsrail'den uzaklaşarak böyle bir ittifaka girmesini korktuğumuz başımıza geldi şeklinde yorumladı. Surugim gazetesi ise Türkiye ile çatışma senaryolarının arttığı bir dönemde Tel Aviv yönetiminin süreci sadece izlemekle yetinmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Anlaşma Atina'da da soğuk duş etkisi yarattı. Yunan Dinius.gr haber sitesi Suudi Arabistan'la stratejik yakınlaşma kutlamaları yapan Miçotakis hükümetinin bu anlaşmayla yeni ve ciddi bir darbe aldığını yazdı. Politik.gr ise Ankara'nın kimseyi hedef almıyoruz açıklamalarının Yunan kulislerindeki endişeyi azaltmıştı.

0: yetmediğini belirtti. Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren bu hamlenin tüm ezberleri bozduğunu vurguladı. Yunan Ert News televizyonunun analizi ise ittifakın geleceğine dair çarpıcı tespitler içeriyor. Haberde Suudi Arabistan'ın mali gücü, Türkiye'nin savunma teknolojisi ve Pakistan'ın insan gücünün tek bir blokta birleştiğine dikkat çekildi. Anlaşmadaki karşılıklı savunma maddesinin NATO'nun 5. maddesiyle eşdeğer olduğuna vurgu yapıldı. Analizde bu yapının gelecekte Mısır ve Ürdün gibi ülkeleri de içine katarak Müslüman NATO'suna dönüşebileceği iddia edildi. Anlaşma dünya basınında da yankı uyandırmıştı. İngiliz BBC haberini Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı başlığıyla servis etti. Anlaşmanın bazı detayları, yetkililerin açıklamaları ve uzman görüşleri aktarıldı. CNN ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan tarihi bir savunma anlaşmasıyla askeri güçleri önde gelen Müslüman ülkelere yöneliyor başlığıyla manşete taşıdı. New York Times gazetesi ise 3 ülke yetkililerinin açıklamalarına yer verdi. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik olmadığı yönündeki mesajlar aktarıldı. Amerikan Wall Street Journal'ın haberinde 3 ülkenin bölgede devam eden kargaşanın ardından güvenliği sağlamak için daha yakın askeri bağların temelini oluşturduğu kaydedildi. Haberde anlaşmanın ABD güvenlik şemsiyesine yönelik yeni belirsizliklerin ortaya çıktığı bir dönemde imzalandığı belirtildi. Middle East ise dünyanın en büyük 3 Müslüman ülkesinin ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştiğine dikkat çekti.
1: Böylece bültenimizi noktaladık. Bizim ardımızdan An ve Zaman programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Aslen Polonyalı bir aileye mensup. Pek çok dile hakimiyeti ve kültürel kapasitesiyle Osmanlı hariciyesinde vazifelendirilmiş bir diplomat. Osmanlı son devrinden milli mücadele ve nihayet cumhuriyete bir Türk vatanperver. Sıra dışı diplomatın sıra dışı portresi akademisyen Profesör Doktor Kürşat Karacagil'in anlatımıyla 24 Portre'de. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre pazar 20.15'te 24'te.
2: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
3: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
4: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
3: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
4: Türkler insanların yüz akıdır. Gelmişine geçmişine bakın. Okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
3: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
0: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
3: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
4: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
3: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, An ve Zaman'dasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. An ve Zaman'da bu akşam insanlık tarihinin en eski ama bugün de en güncel meselelerinden birini konuşacağız. Yabancı olmayı, göçü ve aidiyeti konuşacağız. Yabancı kimdir? Bir insan ne zaman ve kime göre yabancı sayılır? İnsanlar doğdukları toprakları neden terk eder? Savaşlar, sürgünler, inançlar ve yeni bir hayat arayışı onları nereye götürür? Bu akşam An ve Zaman'da sadece insanların bir coğrafyadan diğerine yolculuğunu değil, kimliklerin, kültürlerin ve aidiyetlerin değişimini de konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman'a başlıyoruz.

0: An ve zamana başladık değerli tarih severler. Bu akşam sınırları aşan insanların izini süreceğiz. Osmanlı'da kim yabancıydı? Esirlikten paşalığa, sürgünden yeni bir vatana uzanan hayatları, göçün değiştirdiği kimlikleri ve günümüze kalan izleri konuşacağız bu akşam. Osmanlı Devleti'ne sığınan topluluklardan devlet hizmetinde yükselen yabancılara, Kılıç Ali Paşa'dan İbrahim Müteferrika'ya birçok ismin hayat hikayelerini ortaya koyacağız, ele alacağız beraber. Elbette kıymetli hocamla beraber hemen sizinle tanıştırmak istiyorum kıymetli hocamı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, şeref verdiniz, uzaktan geldiniz. Tokat'a selam olsun.
1: Çok sağ olun, eksik olmayın.
0: Sizi ağırlamak büyük onur. Özellikle bu önemli konuyla ilgili sizin deneyimlerinizden ve bilginizden faydalanmak bizi ve izleyicilerimizi oldukça aydınlatacak. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için Sayın Hocam. Hemen X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden etiketimizi hatırlatıyorum. Sınırları aşanlar. Sınırları aşanlar etiketine yazarsanız hocama sorularınızı ve görüşlerinizi iletmiş olacağım. Hocam hemen başlayalım.
1: Tabii.
0: Konuşacağımız çok fazla konu var. Sorularım çok fazla. İzleyicilerimizden de gelenler var. Hemen öncelikle kitaplarımızdan başlamak istiyorum. Bu akşamki referans kitaplarımız sizin kitaplarınız. Osmanlı Devleti Hizmetindeki Yabancılar kitabı hocamın Murat Hanilçe ve Yunus Emre Tekinsoy hocamın editörlüğünde çıkmış kıymetli bir kitap. Bizim referans kitaplarımızdan ve diğer kitabımız Sınırları Aşan Osmanlılar. Yine Yunus Emre Tekinsoy hocamın ve Murat Hanilçe hocamızın editörlüğünde çıkmış kıymetli bir eser. Teşekkür ediyoruz öncelikle kıymetli hocam.
1: Çok sağ olun.
0: Yabancı olmayı konuşacağız ama onun altında birçok anekdot var. Birçok konuşacağımız alt başlık var hocam. Anlayabilmek için önce benim de konuyu kavrayabilmek için izleyicilerimiz için de yabancı kavramını biraz açabilir miyiz? Yani vatandaşlık nın zıttı mıdır? Yabancı nedir? Yabancı kime denir?
1: Evet.
0: Biz bu akşam yabancıyı hangi çerçevede ele alacağız?
1: Teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için öncelikle Tokat'tan da selamlarımızı getirdik. Oradaki arkadaşlarımızın sizlere selamları var. Geçtiğimiz haftalarda da bir arkadaşımızı konuk etmiştiniz burada. Şimdi yabancı kavramına girmeden belki şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Bizi tabii ekranları başında dinleyenlere de en azından program çerçevesinde ben nasıl anlatacağım onu da ifade etmek açısından. Şimdi 1912 yılının sonlarında Balkan yenilgisi var biliyorsunuz. Balkan hezimeti tarihimizde muazzam bir yıkımdır bizim. O günlerde ordunun muazzam ihtiyaçları var ve ihtiyaçları giderme noktasında halka başvurmak zorunda kalıyor devlet. Ve bir cemiyet kuruluyor. Cemiyetin ismi Müdafaa-i Milliye Cemiyeti. Hatta cemiyetin içerisinde çok yakinen tanıdığımız şahsiyetler de var. Mesela bunlardan birisi Akif Bey'dir, Mehmet Akif, İstiklal şairimiz. Bir heyet kuruluyor alt komisyonlar olarak diyebileceğimiz Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin içerisinde. Bu

0: heyetlerden bir tanesi de heyeti tenviriye, yani nasihat heyeti. Vazifesi halkın harbe olan ilgisini ve desteğini artırabilmek. Burada vazifeli olan kişilerden birisi de Hamdullah Supi Bey. Hamdullah Supi Bey de bizim tarihte milli hatip olarak ifade ettiğimiz şahsiyet. Ona bir vazife veriyorlar. Diyorlar ki gidin Darülfünun talebelerine hitabet dersleri verin. Onlar halkın arasına karışsınlar. Harbin ne olduğunu halka anlatsınlar. Ve halk da yardımcı olsun. Hamdullah Supi Bey'in Darülfünun konferans salonunda, yani bugün İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nin konferans salonunda bir konuşması var talebelere. Diyor ki biliyorum içinizde gelecekte büyük hatipler yetişecek. Fakat bunu birkaç derste gerçekleştirmemiz mümkün değil. Size diyor bir şey söyleyeceğim. Yani mealen söylüyorum, kelimesi kelimesine değil ama insanların içine karıştığınız zaman onlarla konuştuğunuzda samimiyetle kendinizi ifade edin. Onlar sizin samimiyetinize inanırlarsa hitabetinizden çok daha etkili olur. Onları ikna edersiniz diyor. Tabii bizim ikna etmek gibi bir derdimiz yok. Hamdullah Supi Bey gibi de İyi bir hatip değiliz. Lakin bugün bizi ekranları başında dinleyenlere elimden geldiğince samimiyetle, çok ilmi olmamakla birlikte. Yani evet ilmi meselelerden bahsedeceğiz ama onları da sıkmadan, ayrıntıya girmeden hitap etmeye çalışacağım. Şimdi sorunuza geleyim. Yabancı nedir? Yani kavram olarak, daha doğrusu terim olarak yabancı nedir? Biliyorsunuz kavramlar bir nesneyle ilgili bizim aklımızda oluşan şablon. Onu dille ifade ediyorsak biz buna terim diyoruz. Yabancı da bugün aslında birey olarak, kişi olarak her birimizin aklında bir nesneyle ilgili ya da bir kelimeyle ilgili çok farklı şeyler canlanabilir. Aslında bizim bugün konuşacağımız şey, yabancı olarak nitelendirdiğimiz şey, Osmanlı için klasik dönem açısından tabi olan, teba olarak ifade ettiğimiz kişilerin dışındakiler. Ama Osmanlı'da da tabii zamanla modern çağın getirdiği vatandaşlık anlayışının yerleşmesiyle birlikte de doğal olarak vatandaşı olmayanlar, yani dışarıdan gelenler, o devletin hukuki olarak vatandaşı olmayanları konuşacağız. Yani bugün konuşacağımız yabancı dediğimiz kişiler bunlar. Kelime Türkçe bir kelime değil, onu söyleyeyim. Aslında bizim dilimizde yabancıya karşılık gelen kelimelerin büyük bir çoğunluğu Türkçe değil. Biliyorsunuz Türkçe binlerce yıllık tarihi içerisinde farklı coğrafyalarda konuşulmuş. Aynı zamanda Türk milleti imparatorluk kurma becerisi gösterebilen, ki birden çok imparatorluk kuran bir millet olduğu için de farklı dillerden kelimeler alan ve kelimeler veren bir dil olduğu için bizim dilimizde yabancıya karşılık gelen birçok kelime aslında Türkçe değil. Doğal olarak yabancı da öyle. Biyaban kelimesi var. Bu Farsça bir ifade. Oradan geliyor kök olarak. Kır, sahra, çöl gibi anlamları var Farsça'da. Buradan almışız. Fakat biz onu Türkçeleştirmişiz. Türk'e mal etmişiz. Hakikaten ben böyle bu yabancı kelimesi nedir diye Murat Haniç Hoca'yla biz editörlüğünü yapmış olduğumuz Osmanlı Devlet Hizmeti'ndeki Yabancılar eserini yazarken orada yabancı kelimesi üzerine bunun ne ifade ettiğine dair bir kısa yazı kalemi almıştık. Orada araştırma yaparken yabancı kelimesi nedir diye baktık. Farsça bir kelime ama Türkçeleştirmişiz dediğim gibi. Nasıl yapmışız onu? İsimden isim yapan bir yapım eki eklemişiz sonuna ve onu Türk'e mal etmişiz. 1900'lerin başında Oxford Üniversitesi'nde yayınlanan bir sözlüğe bakmıştım bununla ilgili. Mesela Farsça'da ve Arapça'da yabancı kelimesi yok. Yani o strange'i karşılayan, İngilizce'deki yabancı ifadesini karşılayan bir ifade yok Arapça ve Farsça'da. Ama Türkçe'de var. Yani biz kendimize mal etmişiz bu kelimeyi.
1: Hocam Osmanlı kaynaklarında nasıl geçiyor? Yani birçok şey duyuyoruz. Ecnebi duyuyoruz.
0: Tabii.
1: Acem duyuyoruz. Hangi farklı kavramlarla karşılaşıyoruz?
0: Belki şöyle bakmak lazım. Şimdi bu sizin dünyayı nereden gördüğünüzle çok alakalı. Yani Osmanlı dünyayı nereden görüyordu?

0: Hatta bunun karşıtını da biraz sonra isterseniz onu da konuşuruz. Şimdi merkezde şu var. Bizim dünyamız için, Osmanlı dünyası için merkezde Arapça ve Farsça var. O yüzden kelimelerin biraz önce de ifade ettiğim gibi büyük kısmı yabancıyı karşılayan kelimeler Arapça ve Farsçadan alınmış. Mesela bigane kelimesi Farsça bir kelimedir. Ve Türkçe sözlüklere baktığınız zaman mesela Kamusu Türkiye'ye bakın. Orada bunu görürsünüz mesela yabancının karşılığı olarak kullanılmış olduğunu ya da eş anlamlısı olarak. Mesela yine kullanılan kelimelerden birisi siz biraz önce ifade ettiniz. Mesela dinden dönen bir başka dine intisap etmiş olan manasında kullanılan bir kelime var bizim dilimizde. Biz buna mesela ne diyoruz? Ecnebiyle eş anlamlı kullanmıyoruz ama onunla da bağlantılı olarak ekliyoruz sonra. Hmm. Mesela ecnebi dediğimiz kelime anlamı aslında Arapçada pek güzel bir anlamı yok. Necis, kirli anlamına gelen bir kelimedir.
1: Yani benim 95 yaşındaki dedem sevmediği bir şeyi ecnebi o derdi. Yani.
0: Doğrudur.
1: Kötülemek için ecnebi o.
0: Evet.
1: Yani hep olumsuz dediğim şeyde.
0: Yani
1: algı.
0: Bu aslında sizin karşı taraftakini nasıl algıladığınızla da çok alakalı. Nasıl baktığınız ve onu nasıl isimlendirmek istediğinizle de çok alakalı. Mesela Bauman'ın bir ifadesi var. Diyor ki o öteki ve biz, yabancı ve yerli gibi böyle ayrımlar üzerinden bir değerlendirme yapar Bauman eserinde. Orada aslında nitelendirmek istediği şey şu Bauman'ın. Diyor ki insan tanımadığı şeye düşman olur. Ondan aynı zamanda korkar. Korktuğu için de onu doğal olarak nasıl nitelendirir? Kötü olarak nitelendirir. Biz aynı durumu burada görüyoruz. Genelde yabancılarla ilgili nitelendirmeler biraz önceki örnekte de görüldüğü gibi çok olumlu olmayabiliyor anlamları itibariyle. Ama birçok kelime dediğim gibi
1: Frank, bu tarzda, acem, zimmi, müstemen.
0: Daha çok belli bir topluluğu nitelendirmek için kullanılan bir ifade ama bunun gibi bir sürü kelime var literatürümüzde. Dönem dönem farklı ifadeler kullanılmış. Ama karşıdakini işte nasıl ifade edeyim? Küçük gösteren ifadeleri de sık sık kullanmışlar.
1: Evet. Hocam Osmanlı dünyasında yerlilik neye göre olurdu? Doğum yerine mi, dine mi, dile mi, tabiyete mi, yoksa padişaha bağlılığına göre mi? Neye göre yerlisiniz?
0: Burada
1: Osmanlı'da
0: temel anlayışımız tabiyet. Yani bizim yabancı nitelendirmemizde en azından ele aldığımız eserlerde yabancıyı kim olarak görüyoruz diye soracak olursanız tabi olmayan, yani teba durumunda olmayan, Osmanlı'ya tabi olmayanlar yabancılar. Şimdi buradan belki hareketle şunu ifade edeyim. Mesela Ali Kuşçu. Ali Kuşçu Osmanlı için bir dönem yabancıydı. Fatih döneminde biliyorsunuz Osmanlı devlet hizmetine dahil edilmiştir. Ulu Bey'in talebesidir. Ünlü bir astronomdur mesela. Ama Osmanlı için bir yabancıydı. Müslümandı. O yüzden sadece din değil buradaki esas olan. Yabancı olan, tabi olmayan, yani Osmanlı padişahının tabiyetinde bulunmayana biz yabancı olarak bakıyoruz. Yabancı bunlar. Ama bunların bir kısmı tabi Müslüman olabilir. Entegrasyonları çok daha kolay oluyor, bunu da ifade edelim. Ama bir kısmı da gayrimüslim olabilir.
1: Peki gayrimüslim dediğiniz için söylüyorum. Tam tersi İran'dan, Hindistan'dan, Orta Asya'dan gelen bir Müslüman.
0: Evet.
1: Din ortaklığı nedeniyle bizden kabul edilir miydi?
0: Bu devletin bakış açısı açısından söylüyorum. Bizden değiller. Yani bunlar tabi olmadıklarından. Yani şimdi çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama mesela İran'da yaşayan bir Müslüman, nitekim Osmanlı hizmetine giren bu tür kişiler de vardır. İran'da yaşadığı dönemde yabancı. Çünkü o ülkede hutbede Osmanlı padişahının ismi okunmuyor. Okunmadığı için de doğal olarak o yabancı. Ama Osmanlı tabiyetine girdiği zaman Osmanlı'nın doğal olarak bir parçası oluyor. Dediğim gibi onların entegrasyonu çok daha hızlı. Çünkü klasik dönem için konuştuğumuzda Osmanlı millet sistemi içerisinde Müslümanlar tek millettir. O noktada da onlar Müslümanların bir parçası haline gelebiliyorlar. Ama tabi olana kadar. Yani tabi olmadan önce bunlar yabancılar. Öyle bakmak lazım.
1: Hocam peki Batı toplumu yabancı olmayı ya da yabancılığı nasıl ve hangi şartlara göre değerlendiriyordu?
0: Tabii bakış açısı bizde nasılsa benzer bir durum onlar için de geçerli. Çünkü insanlar yaklaşık benzer düşünürler. Yani düşünce dünyaları insanların benzer işler. Onlarda da benzer şekilde mesela onların literatüründe de oldukça fazla bu tarzda kelimeye rastlıyoruz. Yani bunu İngilizce'de de, İspanyolca'da da, işte efendim İtalyanca'da ya da Fransızca'da da benzer şekilde görürsünüz. Hatta siz sormuşken aklıma geldi. Mesela bizim için bu yabancı kelimesinin manalarının çoğunluğunun Arapça ve Farsça olduğunu söylemiştim. Onlar için de benzer şekilde mesela Latince ve Yunanca'dır. Onlar da kelime. Mesela strange kelimesi Latince kökenli bir kelimedir. Mesela bugün animal dediğimiz zaman aklımıza gelen kelime. Mesela alien kelimesi mesela. İşte efendim egzotik kelimesi. Mesela bugün Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi? Egzotik ifadesi. Mesela çok kullanılan barbar diye Türkçe'ye geçmiş ama barbarian mesela ifadesi. Bunların hepsi Latince ve Yunanca'dan kök alan kelimeler. Bugün Avrupa dillerinin hemen hemen tamamında bu kelimelerin biz kullanıldığını görüyoruz. Bunlar genelde yabancının karşılığı olarak ifade ediliyor. Biz nasıl onlara yabancı olarak bakıyorsak onlar da doğal olarak bize yabancı olarak bakıyorlar. Ama işte döneme göre, şartlara göre değişiyor. Şimdi Osmanlı dediğimiz zaman 600 yıllık uzun bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden hangi dönemde nasıl bakıldığı meselesi de döneme ve şartlara göre birbirinden farklılık arz ediyor.
1: 600 yıl dediniz hocam. Çok fazla etnik kökenin yaşadığı bir coğrafya. Yüzyıllar boyunca yönetmek de çok zor elbette. Örneğin mesela Osmanlı döneminde bir yabancı İstanbul'a örneğin geldiğinde onu ilk bu yabancıdır diyebileceğiniz ne olurdu acaba? Yani dil, kıyafet, mesleği, yaşadığı mahalle gibi. Yani yabancılık Osmanlı'da gündelik hayatta nasıl hissedilirdi ve yönetilirdi?
0: Şimdi yabancıların öyle çok mesela bugün turizm çok gelişmiş durumda. Gerçi fark ediyoruz bir kişinin yabancı olduğunu karşılaştığımız zaman. Ama Osmanlı'da öyle çok rahat bir şekilde bir yabancı devletin topraklarına girip de gezemez. Yani öyle bir şansı yok. Mesela İstanbul İmparatorluğu merkezi. İstanbul'a geldikleri zaman öyle çok rahat bir şekilde gelemiyorlar. Bunların tamamı izne tabi. Ama bir yabancı çok rahatlıkla anlıyorsunuz. Birincisi dilden anlıyorsunuz. Yani Osmanlı'da Türkçe devletin resmi dilidir. Bu dil konuşulur. İstanbul'da konuşulan dilin dışında bir dil konuşuyorlar netice itibariyle. Kılık kıyafetleri mesela Frankler olarak böyle genel bir nitelendirme yaptığımız zaman mesela bunlar geldikleri zaman da görüyorsunuz bunların kılık ve kıyafetleri de doğal olarak farklı. Şimdi bugün güncel dünyada insanların kılık ve kıyafetleri, giyim tarzları birbirine benzedi. Yani bütün dünya küreselleşmenin etkisiyle. Ama eskiden sizin kıyafetleriniz, sizin hangi topluluğa bağlı olduğunuz, onun parçası olup olmadığınızı da ortaya koyardı. Mesela Osmanlı'da bırakın yabancıları, Osmanlı'nın içerisindeki farklı milletler, Osmanlı millet sisteminden bahsediyorum. Mesela bir Rum bir Müslüman gibi giyinemezdi. Çünkü devlet onu oradan tanırdı. O tanıtıcı bir unsurdu. O yüzden bir yabancıyı tanımak devlet açısından öyle çok da zor bir şey değildi. Baktığı zaman anlıyorlardı zaten kimin ne olduğunu.
1: Hocam Osmanlı'da yabancılık bir ömür boyu taşınan bir kimlik miydi? Yoksa mesela din değiştirme, evlilik, kültürel işte ya da devlet hizmetinde bulunmak, uzun süre Osmanlı topraklarında yerli olmak, yerleşik olmak. Bunlar yoluyla bir tebaa olmaya, yani Osmanlılaşma mümkün müydü acaba? Yoksa bir yabancıysan, tabi değilsen ömür boyu yabancı mı kalıyorsunuz?
0: Şimdi ömür boyu bigane kalıyor mu? Kalıyor gibi. İlginç bir örnek vereyim. Biraz sonra konuşuruz onu. Evet. Kılıç Ali Paşa'yı siz ismini andınız programın açılışında. Kılıç Ali Paşa mesela Osmanlı'da kaptanı deryalık yapmış bir adam. İtalyan kökenli. Bir yabancıydı. Ama daha sonra Osmanlı'da kaptanı deryalık yaptı. Fakat onunla ilgili mesela Evliya Çelebi diyor ki Paşa'yı biraz da eleştirel bir dille hani biraz da tırnak içerisinde söylüyorum dalga geçer bir ifadeyle Türkçe'yi pek iyi konuşamazdı falan diyor. Devlet adamları da Bundan dolayı ona gülerdi diye ifade ediyor. Muhtemelen izleri hayatın sonuna kadar kalıyor. Ama tabii yabancılık en azından statü açısından değerlendirdiğimizde tamamında, yani hayatının tamamında geçerli olan bir şey değil. Sistemin içerisine dahil olduklarında sistem onları kabul ediyor. Fakat izleri tahmin ediyorum. Yani bir örnekten belki bu tahmini çıkarmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama izleri mutlaka hissediliyor. Mesela çok ilginçtir, Müteferrika'yı da burada konuşuruz herhalde, İbrahim Müteferrika'yı. Evet. İbrahim Müteferrika'nın da mesela Türkçe'ye çok büyük hizmetleri vardır. Mesela matbaayı Türkiye'de biliyorsunuz getirmesi açısından önemli bir şahsiyettir. Ama onun eserlerine de baktığınız zaman çok uzun zaman Osmanlı hizmetinde bulunmasına rağmen yazdığı eserlerde mesela Türkçe imla yanlışlarına falan da rastlanır. O yüzden izleri mutlaka kalıyor ama bir şekilde sistemin içerisine de entegre oluyorlar herhalde.
1: Kılıç Ali Paşa'ya değindiğiniz için evet, buradan devam etmek istiyorum hocam. Şimdi biraz değindiniz ama netleştirmek açısından Kılıç Ali Paşa yabancı mıdır değil midir?
0: Kılıç Ali Paşa hayatının bir yerinde yabancı ama daha sonra Osmanlı'nın bir parçasıdır. Aslında bu değişim ve dönüşümü de anlatıyor. Yani Kılıç Ali Paşa'nın yaşadığı dönem transemperyal bir çağ. Yani Akdeniz dünyasında kimliklerin kısa süre içerisinde değişebileceği bir çağda yaşadı mesela. Akdeniz dünyası o dönemde Türkiye'de çok çalışılan bir alan değil. Bazı yeni çalışmalar var. Umarım o çalışmalar artar. Transemperyal bir çağın içerisinde hayatı mesela böyle efsanelerle karışmış bir adam görüntüsü var. Mesela Kalabriya'ya bağlı küçük bir köyde doğuyor. Bir balıkçının çocuğu İtalya olduğunu biliyoruz İtalya'da. İtalyan çizmesinin en uç kısmı vardır. Oraya Kalabriya diyorlar bölge olarak. Orada doğuyor. Bir balıkçının çocuğu. Katolik bir ailede büyüyor. Ve hayatının bir noktasında korsanların eline geçiyor. Müslüman korsanların. Mağrip'te Osmanlı'ya tabi olan korsanlar var. Mesela bunların içerisinde en çok bildiğimiz Barbaros Hayrettin Paşa'dır. O da daha sonra kaptan deryalık yapacaktır. Hatta bugün Beşiktaş'ta biliyorsunuz türbesi duruyor. Evet. Donanmamız önünden geçerken selam verir. Barbaros bizim tarihimizin en büyük, en tanınan denizcisidir. Bunlardan birisinin eline geçiyor. Esir alınıyor, onu biliyoruz. Bu esaretten kurtulmak için ilginç bir hayat hikayesi var. Hani bunun ne kadar efsane, ne kadarı doğrudur bunu bilme imkanımız çok fazla yok. Ama şunu biliyoruz, İtalyan ve Osmanlı korsanları tarafından ele geçirilmiş. Muhtemelen ele geçirildikten sonra bir Osmanlı gemisinde kürekçilik yapıyor. Yani forsa oluyor, deniz kölesi haline getiriliyor. Ve hayatının bir noktasında ihtida ediyor. Yani İslam'a intisap ediyor, Müslüman oluyor. Ve Müslüman olduktan sonra hayatı tamamen değişiyor. Şimdi Osmanlı'yı belki de bu noktada belki değinmekte fayda var. Dönemin Avrupa'sından ayıran en önemli özellik şu. İstidadınız varsa ve Müslümansanız Osmanlı'da kaptanı derya olabilirsiniz. Ya da sadrazam da olabilirsiniz. Biliyorsunuz Osmanlı tarihinde onlar yabancı değillerdir. Hatta belki en başta bundan bahsetmek lazımdı. Karıştırılan bir şey var. Mesela Osmanlı Devleti'nde bir devşirme. Sokulu Mehmet Paşa devşirmedir biliyorsunuz. Sırbistan kökenlidir. Sırbistan'dan gelmiştir. Sokol'dan alır ismini. Sokulu Mehmet Paşa yabancı değildir. Osmanlı tebaasıdır. Gayrimüslim bir aileden gelmiştir.
1: Devşirme.
0: Devşirmedir. Fakat o yabancı değildir. Çünkü Osmanlı tebaasıdır o. Fakat Kılıç Ali Paşa için bu durum söz konusu değil. Ama iki örneği de birleştiren bir şey var. Siz Osmanlı Devleti'nde istidadınız varsa sadrazamlık makamına kadar ya da kaptanı deryalık makamına kadar çıkabilirsiniz. Klasik dönem için iki temel şartı vardır yalnız. Onu bahsetmekte belki fayda var. Bir, Müslüman olacaksınız. İki, Türkçe bileceksiniz. Bu iki şartı yerine getiriyorsanız, temel şartlar, başvuru şartı bu tabiri caizse. Siz en tepeye kadar çıkma şansınız var. Hanedan biliyorsunuz ayrı o ama onun dışında sadrazamlık makamına kadar çıkabiliyorsunuz. Ve Kılıç Ali Paşa için de bu durum geçerli. Ha bu arada Kılıç Uluç meselesi. Onu da bahsetmek Uluç lazım. Uluç aslında uzun zaman Uluç. Uluç kelimesinin kökeniyle ilgili ne anlama geldiğiyle ilgili falan böyle ciddi tartışmalar var. Ama muhtemelen

0: Uluç kelimesi İtalyanca kökenli bir kelime. Oradan geliyor ve deniz köleleriyle ilgili bir unvan. Ve bu daha sonra Mağrip'teki denizcilerin, Müslüman denizcilerin, ki bunların büyük çoğunluğu Türktür. Onların içerisindeki bir kısım zevat bu unvanı kullanmışlar. Ali Paşa da öyle. Hı hı. Mesela Uluç Hasan Paşa da vardır. Ali Paşa'nın hayatında etkin bir şahsiyettir mesela o. Uluç unvanını kullanıyorlar. Kılıç olması daha sonraki bir döneme doğru geçer. Yani geç dönemde Kılıç Ali Paşa olarak anıyoruz. Böyle bir adam. Dediğim gibi çok ilginç bir hayat hikayesi var. Yani bugün bir çok rahat bir filmin konusu falan olabilir yani. Sinemaya uyarlanabilir.
1: Bir kaptanı deryalığa uzanan
0: evet, aynen
1: büyük
0: öyle.
1: Bir serüven.
0: Yani daha farklı şeyler anlatılıyor. Mesela işte Cafer diye bir Osmanlı denizcisinin hizmetine girer. Orada köledir. Hatta iki tane İtalyanla birlikte bulunmaktadırlar. Bunlarla arası bozulur, bir kavga eder. Bu kavga esnasında Napoli'li bir İtalyan köleye vurur ve bunun üzerine ölür karşıdaki kişi. Hayatından olacaktır. Yani aslında bir kişiyi öldürdüğü için kendisinin de idam edilmesi gerekmektedir. Fakat İslam'ı kabul eder. Hatta hayatın ilk dönemlerinde saçkıran olduğu, diğer kölelerin onunla hiç oturmak istemedikleri falan anlatılır. Bir müddet sonra efendisinin İslam'ı kabul ettikten sonra kızıyla evlenir ve yolu açılır bu sayede. Daha sonraki dönemde Osmanlı'da çok etkin bir kişi olur. Mesela Turgut Reis vardır. Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok önemli denizcilerimizden bir tanesi. Hatta Cerbe Savaşı'nda muazzam büyük başarıları var. Turgut Reis'in ilk İstanbul'a geldiği bir 8 kalyonluk şey var. Seyahat var. Orada ismini görüyoruz Uluç Ali Paşa'nın. Onunla birlikte büyük işler yaparlar. Bir müddet sonra bakarız Beylerbeyi rütbesine gelir. Ardından mesela İnebahtı'da çok büyük başarıları vardır. İnebahtı bizim tarihimiz açısından bir hezimettir. Fakat o hezimete rağmen İnebahtı'da onun göstermiş olduğu başarılar ona kaptani deryalık makamını getirir. Birçok isyanın bastırılmasında etkin rol üstlenir. Hatta şöyle söyleyelim, Osmanlı denizciliğinin son büyük kaptanı deryasıdır Uluç Ali Paşa ve bir yabancıdır temelde. Ama Osmanlı sisteminin içerisine zamanla entegre olmuştur. İlginç bir şahsiyet dediğim gibi.
1: Entegre olmuş gibi, hatta İstanbul'da kendi adına külliyesi
0: camii. Tabii külliyesi var. Bugün hala duruyor Kılıç Ali Paşa Camii İstanbul'da. Önemli bir şahsiyet bu yönüyle. Hatta çok ilginç şeyler var. O dönemde biliyorsunuz Osmanlı Devleti ile Avrupa arasındaki mücadele, İspanya merkezli Kusa Roma, Cermen İmparatorluğu var. Onlar mesela Kılıç Ali Paşa'yı çeşitli vaatlerde bulunurlar. Mesela Kusa Roma, Cermen İmparatoru der ki, şayet der Hristiyanlığa dönersen ve benim tabiyetime girersen seni der Tunus Kralı yapacağım. Bunu kabul etmez. Mesela yine Uluç Ali Paşa'yla ya da Kılıç Ali Paşa'yla nasıl ifade edeceksek bildiğimiz önemli olaylardan bir tanesi de şu ilginç bir hadise o da. Onun hayatıyla ilgili bazı hadiselerle ilgili bildiğimiz en önemli olaylar İtalyanların kimmiş bu adam diye araştırması üzerine ortaya çıkıyor. Yani diyorlar ki ya bu İtalyanmış, bunun akrabaları yok mu falan diye gerçekten de araştırıyorlar. Teyzesinin kocası var 90 yaşlarının üzerinde. Onunla ilgili araştırmalar yapıyorlar ve oradan bilgilere ulaşıyorlar ve hep yanlarına çekmeye çalışıyorlar fakat kendisi bunu kabul etmiyor. Dediğim gibi Kalabriyalı, doğduğu köy mesela bugün onunla gurur duyuyor. Burada ekranda da görüyorsunuz, şurada hemen bir tane heykel var,
1: evet.
0: Görüntü. O Kılıç Ali Paşa'nın kendi doğduğu köydeki heykelidir. Tabii tarihin bir de turizm yönü var biliyorsunuz modern dünyada. İtalyanlar bunu o şekilde değerlendirme yoluna da gitmişler. 2000'li yılların başında hakkında ciddi bir biyografi araştırması da yapmışlar. Ve bununla da gurur duyuyorlar ilginç bir şekilde.
1: Hocam birçok portre var üzerinde konuşabileceğimiz. Evet. Yine İbrahim Müteferrika.
0: Evet.
1: O da bir esir değil mi? Kılıç Ali Paşa gibi.
0: O biraz tartışmalı. Yani esir olarak mı geldi, farklı şekilde mi geldi meselesi biraz tartışmalı. Ama müteferrika da dediğim gibi bir yabancı. Hı hı. Ama daha sonra Osmanlı tarihinde çok yüksek devlet görevlerinde bulunmamıştır müteferrika. Adı üstünde müteferrika, yani o bir makam belirtir Osmanlı bürokrasisi açısından. Fakat müteferrikayı önemli kılan onun kültürel etkisidir. Yani ilk Osmanlı tarihindeki Türk matbaasını kurması açısından çok önemli. O yüzden müteferrika hani köle miydi, esir alınarak mı geldi? Bu konu biraz tartışmalı. Fakat şunu biliyoruz, bir Hristiyan, çok iyi biliyoruz bunu. Erdelli. Erdel bugün daha çok literatürde, yani güncel literatür açısından Transilvanya olarak anılan bölge. Biliyorsunuz uzun zaman Osmanlı egemenliğinde kaldı. 100 yıldan uzun süre bir egemenliğimiz söz konusu. Burası Avusturya Macaristan'ın hakimiyet sahası içerisinde bulunmadığından, Avusturya Macaristan Avrupa'daki mezhep mücadeleleri esnasında Katolikliğin en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Bu bölge Protestanlığın geliştiği bir bölge. Ve Protestan olduğunu biliyoruz. Onun çünkü İslam'la ilgili bir risalesi vardır. Bu risale de İslam'ı anlatır tırnak içerisinde, ama uzun uzun da Hristiyan mezhepleri üzerine tartışmalar falan yapar. Muhtemelen Üniteryendi. Üniteryen, yani şimdi bu yabancıların gelmesi meselesinde sadece müteferrika örneğinde görmeyeceğiz. Bu inanç meselesinin de ciddi bir etkisi var. Yani Avrupa'da mesela bu mezhep mücadeleleri devam ederken Katolik baskısından kaçanlar Osmanlı'ya sığınmak durumunda kalıyor. O yüzden müteferrikanın gelme nedenlerinden bir tanesi de belki bu yönüyle gerçekleşmiş olabilir. Çünkü 1700'lerin başından itibaren geliyor. Bu dönemde biz Erdel'i kaybediyoruz Avusturya'ya. Kaybettikten sonra geldiği için Niyazi Berkes mesela, Kemal Beydilli bu konularda önemli çalışmalar yaptılar. O şekilde de gelmiş olabilir, ama bir şekilde ihtida ediyor. İslam'ı kabul ediyor, Müslüman oluyor ve Müslüman olması sonrasında da tarihimizde çok önemli bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Tabii sadece Osmanlı'da matbaayı kuran adam değil bu adam. Önemli bir diplomat, yani farklı dillere hakim, bunu biliyoruz. Belki o kişiyi de konuşuruz biraz sonra. Humbaracı Ahmet Paşa,
1: evet.
0: Comte de Bonnevel diye geçer tarihimizde. Orijinal ismi o aslında ama bizde Ahmet olmuş ihtida ettikten sonra. Onun da önemli müttefiki. Yine ekranda görülüyor. Humbaracı Ahmet Paşa'nın mezarı var. Onun hemen yan tarafında da müteferrikanın mezarı vardır. İstiklal'den Galata Kulesi'ne doğru inerken yolun sol tarafında Galata Mevlevi Hanesi vardır.
1: Evet.
0: Mevlevi Hanenin bahçesinde mezarları yan yana. Aynı dönemin adamları. İkisi de yabancı. Ve ilginç bir şekilde bunlar müttefikler. Çünkü hani kabul noktasında da bir yabancının kabulü zor. Yani bürokraside önemli makamlara geliyorlar. Bu doğal olarak mevcut olanları kıskandırıyor. Çatışma meydana geliyor. Bu çatışma noktasında müteferrikayla Humbaracı Ahmet Paşa'nın bir ittifakı var. Kader onu göstermiş. Mezarları da yan yana yer almış. Humbaracı Ahmet Paşa'nın bu arada oturduğu mahalle de İstiklal'dedir. Orada sokak ismi de var, hatta aşağıya doğru iner İstiklal'den.
1: Evet,
0: o sokağın ismi de Humbaracı Ahmet Paşa'nın ismini taşıyor.
1: Humbaracı Ahmet Paşa hocam Fransa ve Avusturya'da görev yapıyor. Sonra Osmanlı'ya sığınıyor aslında.
0: Evet.
1: Peki bu sığınmacı, işte askeri uzman, macera perest, işte nasıl tanımlamalıyız Humbaracı Ahmet Paşa'yı?
0: Yani dediğim gibi bu kişilerin her birinin hayatı birer sinema filminin konusu olabilecek şekilde. Humbaracı Ahmet Paşa da ilginç bir adam. Bir soylu aileye mensup. Zaten Avrupa'da bu tür önemli görevlerde bulunan kişiler genelde soylulardır. O dönemin şartları açısından söylüyorum. Fransız ihtilalinden sonra değişmiştir o durum. Yurttaş ordu anlayışa yerleşecektir. Fakat Humbaracı Ahmet'in bize intisap ettiği dönem açısından söylüyorum. Soylular genelde önemli makamları işgal ederler. Humbaracı Ahmet Paşa ilginç bir şekilde Bourbon hanedanlığından gelen bir kişi. Bourbonlar Fransızların ünlü hanedanıdır. Devletin başında bulunan hanedan. Bu hanedanın bir kolundan geliyor. Henüz daha 10 yaşındayken Bahriye'ye, Fransız Bahriyesi'ne giriyor. 13 yaşına geldiği zaman teğmen olarak Bahriye'ye katılıyor. Fakat böyle biraz aşırılıkları fazla bir adam. Yani tartışmayı seviyor, mücadeleyi seviyor, böyle geri adım atmayan bir kişilik. Ve bir müddet sonra Bahriye'den bu kişiliğinden dolayı uzaklaştırılıyor. Bu kez yine Fransız ordusunda kara ordusuna giriyor. Kara ordusunda da rahat durmuyor. Başına bazı şeyler giriyor, ayrıntılarına girmeyeyim. Ardından Fransa'da önce hakkında tutuklama, ardından da ciddi yaptırımların olacağı kararlar çıkınca Fransa'yı terk ediyor, Avusturya'ya sığınıyor. Avusturya'ya gidince de kısa sürede iyi bir asker yükseliyor. Hatta bize karşı da savaşıyor ve ciddi başarılar gösteriyor. 1716'dan itibaren bizim Avusturya ile savaşlarımız var. Bu savaşlarda Osmanlı Devleti'ni ağır mağlubiyete uğratan kişilerden birisidir Humbaracı Ahmet Paşa. Hatta Peter Varadin vardır, bizim ağır mağlubiyet aldığımız savaşlardan biridir. Orada bir mızrakla karnından yaralanacaktır. O yarası hayatı boyunca da kapanmayacaktır. Orada bir plaket gibi bir şeyin kapatıldığı ve bunun ızdırabını hayatı boyunca çektiği söylenir. Ama bize karşı savaşıyor ve ciddi başarılar gösteriyor. Fakat orada da boş durmuyor diyeyim tabiri caizse. Sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Kimle? O dönemin en önemli komutanlarından birisi Prens Eugen'le sıkıntı yaşıyor. Eugen o dönemde Avusturya ordularının başındaki kişidir. Bizim tarihimiz açısından da çok olumsuz bir kişiliktir. Bize çok ağır, mesela Zenta'daki yenilgimiz gibi ağır mağlubiyetler yaşatmış bir kişidir. Ve Eugen'le sıkıntı yaşıyor. Prens Eugen'le, Savoylu Eugen'le. Bunu yaşadıktan sonra da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü tutuklanıyor. Uzun zaman hatta hapis hayatı yaşıyor. İlginç bir şekilde hani konu konuyu açıyor. Onlarda nasıldı meselesi. Mesela Prens Eugen de Avusturya için yabancıdır. Eugen de normalde daha sonra İtalyan birliğini kuracak olan İtalyan krallığının hanedana mensuptur mesela Eugen. Onu da mesela Fransız kralı Louis beğenmiyor, orduyu almak istemiyor. Bunun intikamını almak için Avusturya hizmetine girecek ve Avusturya'nın tarihindeki en büyük komutanlardan birisi olacak. Ve Fransızlara çok büyük mağlubiyetler yaşatacaktır Eugen, Prens Eugen. Eugen'le sıkıntı yaşıyor, hapis yatıyor.
1: Hocam hapis evet. Yatıyor da bir virgül koyalım mı? Heyecanlı bir yerde bıraktınız. Tabii merak ki. Ediyoruz. İzleyicilerimiz de biraz merak etsin. Kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ardından hocamla beraber burada olacağız. Ayrılmayın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Doçent Doktor Yunus Emre Tekinsoy hocamla beraber Osmanlı'da yabancı olmayı konuşuyoruz. Çeşitli portreler ve ilginç hikayeler üzerinden devam ediyoruz. Sizin sorularınızda not aldım, soracağım. Elbette izleyenlerimiz de var. Selamlarımızı iletmek istiyoruz tarih gönüllülerine. Her hafta bizi izliyorlar. Teşekkür ediyoruz katkıları için. Los Angeles'tan ve Ankara'dan Aydın Tuna Palabıyıkoğlu selamlarımızı iletiyoruz.

0: kendilerine. Hem Los Angeles hem Ankara dedik yabancı konuşurken, evet. Değil mi? Teşekkür ediyoruz katkıları için. Tülay Kaş yıllar ve Orhan Kaş yıllar bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine de bizi izledikleri için. Hocam devam edelim. Öjen'le sıkıntı yaşıyordu kumbaracı, evet. Ahmet Paşa.
1: Evet, Prens Öjen'le yaşadığı sıkıntıdan dolayı mahkum ediliyor. Hapisten çıktığında beş parasız. O maceracı adam ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisine giriyor. 1726 gibi tarih olarak. Kısa bir İtalya macerası var fakat orada da tutunamıyor. Ve Osmanlı'dan gelen bir kısım teklife tabi olarak Osmanlı Devleti'nin hizmetine girme yoluna gidiyor. Burada hayatının ilk safhası, Osmanlı ile ilgili ilk safhası diyebileceğimiz kısım Bosna ile başlıyor. Bosna'ya geçiyor. O dönem Bosna Beylerbeyi olan Gazi Ahmet Paşa var. Onun yanında bir müddet kalıyor. Ardından Gümülcine'ye geçiyor. Buraya geldiği sırada Osmanlı hizmetine gireceği anlaşılıyor. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Avusturya devamlı girişimde bulunuyor. Yani Osmanlı devlet hizmetine girmesini istemiyor ve kendisine iade edilmesini istiyor. Bundan kurtulabilmenin yolu olarak da İslam'ı seçiyor. Yani ihtida ediyor, Müslüman oluyor. Müslüman olması sonrasında 1730'a gelinirken İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşiyor. Biliyorsunuz bu dönem aynı zamanda Lale Devri'nin sonlarıdır. Patron Ali İsyanı ile birlikte Lale Devri sona eriyor ve bir iktidar değişikliği oluyor. Bu da onun hayatında bir bekleme süresi oluşturuyor. Hani biraz önce de ifade ettiğim gibi hayatı böyle maceralarla dolu Kumbaracı Ahmet Paşa'nın. Ama bir şekilde yolunu buluyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geldikten sonra onun Kumbaracı olarak anılmasını sağlayan en önemli olay Osmanlı Kumbara Ocağı'nın ıslahı meselesidir. Kumbara biliyorsunuz Kumbaracı sınıfı en azından teknik bir sınıftır Osmanlı ordusu için. Daha doğrusu bütün ordular için o dönemde teknik bir sınıf. Osmanlı'nın tabii uzun savaşlarla mücadele ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve Osmanlı aynı zamanda modernleşme ihtiyacını ilk defa ciddi anlamda hissettiği bir dönem. Ve doğal olarak da orduda modernleşme için Kumbaracı Ahmet Paşa'nın burada öncü şahsiyetlerden birisi olduğunu görüyoruz. Kumbaracı Ahmet Paşa'nın Kumbara Ocağı'nı modernleştirirken aynı zamanda bir şeye daha başvurduğunu görüyoruz. Bu dönemde Avrupa'dan uzmanlar getirmeye başlıyor ve bunlar da ihtida ederek Müslüman oluyorlar. Ve Kumbara Ocağı'nın gelişmesinde çok ciddi anlamda etkisi var. Belki aklımıza şu soru gelebilir, Kumbara nedir diye belki bir soru gelmiş olabilir. Kumbara el bombası gibi, havan gibi patlayıcı silahların yapıldığı askeri sınıf ve burada üretilen eşyalara verilen ya da malzemeye verilen isim. Mesela Osmanlı'da el bombasına benzer, yani bugün modern el bombasıyla aynı şey değil ama işte mesela demirden dökülen bu tür ürünler var. Bunlar Kumbara Ocağı'nda yapılır ve aynı zamanda kullanılırdı. Bu ocağın modernleştirmesine ciddi anlamda etkisi var. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Yani dediğim gibi adam boş durmuyor. Aynı zamanda siyasetin içerisine de giriyor. Mesela Osmanlı'yı Avusturya ile devamlı savaştırmak istediğini görüyoruz. Benim şahsi kanaatim şu. Bir noktada Öjen'den ve Avusturya'dan da, yani Avusturya İmparatorluğu'ndan, Habsburglardan intikam almak istiyor. Bu noktada da işte hem Ruslara karşı hem Avusturya'ya karşı Osmanlı'nın özellikle İsveç'le ittifaklar yapması gerektiğine dair faaliyetleri var. Yine bu dönemde mesela Erdel Kralı olarak geçer II. Rakozi var. Onunla mesela bir ittifakı var, müttefikliği var. Onun mesela Osmanlı'da daha sonra onun ölümü üzerine oğlunun gelmesinde ciddi anlamda etkinlikleri oluyor. Fakat bu işte yabancılara... Yabancı tam Osmanlı olabiliyor mu sorusunun belki de tam cevabı olabilir bu. Rahatsızlıklar uyandırıyor. Bazı devlet adamları tarafından destekleniyor ama onların devri sona erdiğinde kısa süre sonra bakıyorsunuz merkezden uzaklaştırılıyor. Mesela Kastamonu'da bir sürgün hayatı vardır Ahmet Paşa'nın, Kumbaracı Ahmet Paşa'nın. Ama dediğim gibi böyle maceralarla dolu bir hayat yaşıyor.

0: Biraz önce de ifade ettim, müteferrika ile müttefiklerdi ve müteferrika ile aynı yıl yaklaşık bir ay arayla vefat ediyorlar. O da çok ilginçtir mesela. Çocuğu olmuyor, yani soyu devam etmiyor. O da ilginç bir olay. Kılıç Ali Paşa'nın da benzer bir durumu vardır. Onun da soyu devam etmemiştir. Ama müteferrikanın soyu devam etmiş, onu biliyoruz. Hani bugün soyundan gelenler var mıdır, yok mudur bilmiyoruz ama müteferrikanın terekesine baktığımız zaman terekesinde bir kızının olduğuna dair kayıtlar var. O konuyla ilgili biraz önce bahsettim, Niyazi Berkes Hoca'nın çalışmaları vardı. O hatta Kemal Beydilli Hoca da onu söylüyor. Onun daha önce bir başka eşinden, daha önceki eşinden de erkek çocukların olduğuna dair de rivayetler var. Ama hem Humbaracı Ahmet Paşa için söylüyorum hem de Kılıç Ali Paşa için soyları devam etmiyor. Ama etkili şahsiyetler dönemleri açısından.
1: Bir şahsiyet daha var hocam. Yine Osmanlı'ya sığınan Mustafa Celaleddin Paşa.
0: Ha, evet.
1: Osmanlı komutanına dönüşüyor.
0: Evet.
1: Bir esir olarak mı bilmiyorum, sığınmacı olarak mı geliyor?
0: O sığınmacı olarak geliyor. Hı hı. O ama çok geç bir dönem. Şöyle, şimdi Kılıç Ali Paşa ile ilgili konuştuklarımız 16. yüzyıla ait. İşte Humbaracı Ahmet Paşa ve İbrahim Müteferrika 18. yüzyıl. Fakat Mustafa Celaleddin Paşa modern dönem şahsiyeti. O 19. yüzyılda Osmanlı Devlet hizmetine girenlerden bir tanesi. Mustafa Celaleddin Paşa ile ilgili baştan şunu söyleyeyim. Onun soyu devam etti. Hani biraz önce konuştuk ya. Onun soyundan gelenlerden bir tanesini söyleyeyim. Nazım Hikmet. Tabii
1: öyle
0: Nazım Hikmet'in dedesidir.
1: Öyle.
0: Mustafa Celaleddin Paşa annesi tarafından Nazım Hikmet'in dedesidir Mustafa Celaleddin Paşa. 1848 ihtilali var. Onunla Mustafa Celaleddin Paşa'nın Osmanlı'ya gelişi ilintilidir.
1: Lehistan'dan.
0: Evet, Lehistan'dan geliyor. Yani Polonyalıdır kendisi. O da çok ilginç bir kişilik. Yani bunların her birinin hayatı böyle muazzam hayatlar. Macera dolu. Zaten bir coğrafyayı terk eden, farklı bir coğrafyaya giden insanların hayatları böyle maceralarla dolu oluyor. Yani bir yerde oturan, oradan hareket etmeyen insanların böyle macera dolu hayatları pek fazla olmuyor. Mustafa Celaleddin Paşa'da da biz onu görüyoruz. Çok istidatlı bir adam. O da Polonya'da doğmuş. Hatta dini eğitim falan alıyor. Bir müddet sonra resime olan ilgisinden dolayı bir sanat okulunda eğitim alıyor. Bu sırada 1848'de Macarlar ve Lehlilerin tarihinde çok önemli bir yeri vardır. İhtilaller başlıyor. Hatta biz Fransız ihtilalini bu milliyetçilik noktasında çok ön plana çıkarırız. Dünyada milliyetçilik fikrinin gerçek anlamda böyle güçlü bir şekilde hissedildiği ihtilaller 1830 ve 1848 ihtilalleridir. Burada da Lehistan noktasında Mustafa Celaleddin Paşa'nın o ihtilalde yer aldığını görüyoruz. Hatta ihtilal bastırıldıktan sonra Prusya ordusu tarafından bastırılıyor, tutuklanıyor. Gelişi hemen 1848'de değildir. O biraz daha geç bir dönemde geldiğini görüyoruz. Fakat yine kendisi gibi bir yabancının bir müddet sonra damadı olacak. O da bir noktada aslında Mustafa Celaleddin Paşa'nın ikbal yolunu açacak diyelim. Doğru tabir bu olur mu bilmiyorum ama gerçekten hayatı çok ilginç. Eski ve modern Türkler diye onun çok önemli bir eseri vardır. Yani sadece komutan değil, aynı zamanda önemli eserler de kaleme aldı. Bu eser Türkçülüğün ilk kaynaklarından birisi olarak kabul edilir. Şimdi kime yabancı denir sorusuna geri döndük. Mustafa Celaleddin Paşa Leh asıllı, ihtida ediyor. Mustafa Celaleddin ismini alıyor. Yazmış olduğu kitap Türkçülüğün ilk kaynaklarından birisi olarak Türkiye'de kabul ediliyor.
1: Çok acayip. Böyle, bir yabancının Türk kimliği üzerine bir eser, fikir üretmesi dönem açısından nasıl açıklarız?
0: Şimdi Türkleşmek meselesi, Türk olduğu meselesi belki bunu da izah etmekte fayda var. Evet, Türk bir milletin ismidir. Evet, Türk kan bağı ile birbirine bağlı olan kişileri tanımlamak için kullanılan bir millet ismidir. Ama aynı zamanda Türkler tarih boyunca imparatorluklar kurmuştur.

0: olmuş olan bir millettir. O yüzden eklemlenirler. Tarih bunun benzeri bir sürü örnekle doludur. Mesela bugün Fransızların ünlü kahramanı desem aklınıza ilk Napolyon gelir. Ama Napolyon Korsikalıdır. Yani Fransız değildir ama Fransızların büyük kahramanıdır. Şimdi biz Napolyon'a Fransız değildir, Fransızların büyük kahramanı değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü o Fransızdır. Gerçekten Fransız olmuştur. Aynı durumu biz kimin içinde söyleyebiliriz? Mustafa Celaleddin Paşa içinde. Evet doğrudur. Hristiyan olarak doğmuştur. Sonra ihtida etmiştir. Osmanlı Devlet hizmetine girmiştir. Fakat modern dönemin adamıdır. Onun vurgusunu özellikle yaptım. O Türklükle ilgili eser yazabilen ve ona intisap edebilen, kendisini Türk olarak hissedebilen bir adamdır. O yüzden imparatorlukların böyle bir de dönüştürme özelliği var. Kendisine dahil edebilme özelliği var. Bu noktada Mustafa Celaleddin Paşa önemli bir şahsiyet. Yine konuşuruz Mustafa Celaleddin Paşa'yı ama şu da aklıma geldi. Hani unutmadan söylemek isterim. O Mustafa Celaleddin Paşa, Hristiyan doğan, sonra ihtida eden Mustafa Celaleddin Paşa, aynı zamanda İslam'ın en şerefli makamlarından birine ulaşmış bir adamdır. Çünkü o şehittir. Mustafa Celaleddin Paşa şehit olmuştur. 1876'dan itibaren Karadağ'da Osmanlı Devleti'ne karşı, Karadağ Osmanlı'ya o dönemde tabi bir devlette isyanlar var. Bu isyanlar esnasında bölgedeki isyanları bastırmakla görevlendirilen kuvvetlerin başında ve bu mücadele esnasında Mustafa Celaleddin Paşa şehit oldu. Yani kime neyin nasip olacağını bilmek çok mümkün değil. Hristiyan doğarsınız, Müslüman olursunuz, sonunda da siz şehitlik makamına çıkabilirsiniz. Mustafa Celaleddin Paşa bu açıdan çok ilginç bir şahsiyettir. Farklı bir kişilik.
1: Kıymetli hocam, şimdiye kadar konuştuğumuz tüm portreler, Kılıç Ali Paşa, evet, Humbaracı Ahmet Paşa, İbrahim Müteferrika ve Mustafa Celaleddin Paşa. Hikayeler biraz ortak çerçevede ilerliyor. Şöyle ki Osmanlı başka ülkelerin dışladığı ya da sürgüne mecbur ettiği diyelim, insanları kendi gücüne dönüştüren bir devlet anladığım kadarıyla. Yani kabul ediyor ve onların bütün yeteneklerinden faydalanarak o bu demiyor. Elbette belli şartlar çerçevesinde ve olabildiğince kendi bünyesinde eritiyor ve faydalanıyor anladığım kadarıyla. Örneğin mesela 1492'de İspanya'dan çıkarılan Sefarat Yahudileri var. Evet. Osmanlı topraklarına kabul ediliyor mesela. Bu sadece tüm bu konuştuğumuz portreler artı bu anlayış sadece bir hoşgörü politikasıyla mı kucaklanmalı, karşılanmalı? Nasıl anlatabiliriz bunu?
0: Şimdi şöyle, büyük devletlerin böyle bir özelliği var. Sadece bize has değil, onu da ifade etmek lazım. Yani benzerini çağdaş diğer devletler de yapıyor. Yani kendi ihtiyaçları olan insan ihtiyacını bu yolla da karşılıyorlar. Mesela 1492'den itibaren Yahudilerin Osmanlı'ya gelişi, tabii ki bunun çok farklı noktaları var. Hani ben uzmanı da değilim o alanın, açık söylemek gerekirse, ama işte hadisenin nasıl olduğunu biliyoruz. Kastilya prensesi ile Aragon kralı evlenirler. İspanyol birliği kurulur ve netice itibariyle işte İspanya'da o dönemde küçük Endülüs Emeviler dağıldıktan sonra devletçikler kalmıştır. Bunların içerisinde de Beni Ahmer Devleti, yanlış hatırlamıyorsam son devlet. Bu devletin de ortadan kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki Müslümanların ve Yahudilerin akıbeti ciddi bir sıkıntının içerisine düşer. Çünkü Katolik Engizisyonu'nda yargılanmak ve sonunda da hayatından olmak ya da Hristiyanlığa dönmek mecburiyetinde kalacaklar. Bizim tarihimizde de ilginç bir hadiseyle denk gelir bu. Osmanlı'da bir taht mücadelesi vardır. Sultan Cem Sultan, bizde şehzade olup da sultan olarak anılan kişi Cem Sultan o dönemde Avrupa'dadır, papalığın elindedir ve Osmanlı'ya karşı bir tehdit olarak kullanılmaktadır. Osmanlı doğrudan bir askeri müdahale yapamaz fakat Müslümanları mağribe, yani Kuzey Afrika'ya yerleştirir. Efendim Yahudileri de getirir, işte Selanik gibi, İstanbul gibi o dönemde devletin önemli merkezlerine getirir, yerleştirir. Niye yerleştirir? Birincisi Yahudiler tarihin en kadim, daha doğrusu Museviler diyelim, doğru tabir belki bu olur. Museviler kadim tüccar ve meslek erbabı toplulukları içerisinde. Yani bunlar ticareti biliyorlar, aynı zamanda meslek erbabı ve devletin bu tarzda kalifiye insanlara ihtiyacı var. Birinci yönü bu. Yani getiriyorlar, yerleştiriyorlar. İkincisi de şu, biz nasıl bakıyorduk? Mesela Osmanlı Devleti herkesi Müslüman falan yapmaya çalışmaz. Bunu vurgulamak lazım. Hatta mümkünse de olmasınlar ister. Yanlış anlaşılmasın lütfen ama çünkü ondan aldığı vergi daha yüksektir devlet açısından değerlendirdiğiniz zaman. Ve bunları getirdiğiniz zaman birincisi vergi mükellefi oluyorlar. İkincisi sizin için üretim yapıyorlar. Üçüncüsü de siz ne yapıyorsunuz? Kendi sisteminizin içerisinde size de olumsuz yansımayacak, yani size sıkıntı problem yaratmayacak kişileri sistemin içerisine dahil ediyorsunuz. Bu da doğal olarak Osmanlı için söylüyorum. Osmanlı'ya güç katıyor. Mesela Yahudilerin, evet, Musevilerin böyle bir özelliği var. Yani getiriyorlar ve yerleştiriyorlar. Ama sadece bu değil. Yani biz sadece onları getirmedik tarihimizde. Birçok farklı topluluk geldi. Bunlar bazı ihtiyaçları da giderebiliyorlar. Mesela çok daha geç bir dönem, 19. yüzyılda Rusya'dan çok büyük bir Çerkez göçü oldu mesela. Çok ciddi anlamda göç. Onlar da Osmanlı açısından ciddi anlamda güç kattılar devlete. Yani bunu biz ta İstiklal Harbi döneminde dahi görürüz, katmış oldukları gücü. O yüzden devletin bakış açısı bu. Bu gelenler devlete güç ve kuvvet katıyorlar. Ama dediğim gibi ölçülü. Yani devlet bunu yaparken aynı zamanda ölçüyü de takip ediyor, onu görüyoruz.
1: Casus mu değil mi gibi ayrımları vardır tabii.
0: Yani mutlaka, evet.
1: Hocam, şimdi 1848 hareketlerinden bahsetmiştik, evet, az önce. Bu ihtilallerden sonra önemli bir kırılma noktası demiştiniz. Macar ve Leh mültecilerinin Osmanlı'ya sığınması da büyük bir uluslararası, evet, krize dönüşmüş. Peki Osmanlı Devleti Avusturya ve Rusya'nın baskısına rağmen bu kişileri neden teslim etmemiş?
0: Bu biraz da devletin bakış açısı. Yani bunu da ifade etmek lazım. Sadece devlete faydalı olurlar, katkı bulunurlar gibi düşünmemek lazım. Mesela Sultan Abdülmecit dönemidir. 1848'deki işte isyanlar esnasında, daha doğrusu ihtilaller esnasında Osmanlı'ya gelen Macarlar ve Polonyalılar, Lehler üzerinden konuşuyorum. Mesela Sultan Abdülmecit'ten talep ediyorlar, iade edilmelerini istiyorlar. Avusturya'nın ve Rusya'nın çok ciddi anlamda baskısı var Osmanlı üzerinde. Sultan Abdülmecit'in böyle tarihe geçen bir ifadesi var. Diyor ki, ben tahtımdan vazgeçerim fakat diyor bana sığınanı teslim etmem. Bu büyük devlet adamı olmanın göstergesidir. Osmanlı'nın böyle bir özelliği de var. Yani tarih boyunca böyle mazlumların sığınağı haline de gelebilmiştir. Mesela Macarlar'da, Lehler'de ne ortak bir milletten geliyorlar, ne de aynı inanca mensuplar. Fakat mazlum oldukları için Osmanlı onları teslim etmiyor. Olumlu bir yansıması olmuştur. Mesela 1853-56 yılları arasındaki Kırım Harbi'nde Osmanlı'nın bu tutumundan dolayı Avrupa kamuoyunda oldukça olumlu bir imaj oluştu. Bu imaj daha sonra İngiltere, Fransa ve Piemonte Krallığı'nın Osmanlı'nın yanında harbe girmesinde de Avrupa kamuoyunu ikna eden olaylardan birisi. Böyle bir artısını görüyoruz. Ama gelenlerin de çok ciddi faydaları var. İşte Mustafa Celaleddin Paşa'yı konuştuk. Biraz daha geç vakit geliyor ama o gelen lehlerin arkasından gelenlerden birisi. Mesela Emre Saral Hoca bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Sizin tanıttığınız kitaplardan bir tanesinde de o bölümü yazmıştı hoca. Bizim mesela devlet hizmetimizde bir sürü Macar vardır. Çok fazla Macar var. Yani hem ordunun modernleştirilmesine, mesela 1853-56 Kırım Harbi esnasında Kars'ın en önemli müdafiği bir Macar komutandı. Bir Kars Kalesi'nin en önemli müdafiidir. Büyük başarılar gösterdiler. Ve Osmanlı Devlet hizmetine girdiler. Bunların bir kısmı yalnız ihtida etti, Müslüman oldu. Bir kısmı ihtida etmemiştir, onu da söyleyelim. Aklıma gelmişken onu da ifade edeyim. Biraz önce demiştik yani Osmanlı Devlet hizmetinde klasik dönemde iki temel şart vardı. Müslüman olacaksınız, Türkçe bileceksiniz. Bu sayede de devlet hizmetine gireceksiniz. Fakat bu 1. Mahmut döneminden itibaren kırılıyor.

0: Yani illa Müslüman oldu diye devlet hizmetine girme zorunlulukları yok. Yani bu şart artık ortadan kalkıyor. Bunun da ilk örneği şeydir, Baron de Tott'tur. Onun eniştesi Osmanlı'da elçi, onunla birlikte geliyor. Kırım'la ilgili falan araştırma yapması isteniyor aslında. Macar kökenlidir o da ama Fransız devlet hizmetinde. Osmanlı devlet hizmetine giriyor. Hatta Sürat Topçuları Ocağı vardır. Bunun oluşturulmasında çok büyük etkisi var. Böyle bir şahsiyettir. Gerçi hatıralarında Türklerle ilgili çok ağır eleştirileri falan da vardır ama ve bizim tarihimizde ilk defa bu şekilde, yani İslam'ı kabul etmemiş olmasına rağmen devlet hizmetine girdiğini görüyoruz. Bu daha sonra artarak devam edecek. Yani Osmanlı artık illa Müslüman olsun, bu sayede devlet hizmetinde bulunsun demeyecek. Çünkü ihtiyacı var. Yani devlet birçok alanda ciddi anlamda eksiklikler hissediyor. Bunu da insan ihtiyacı var. Uzman adam, uzman kişi ihtiyacı var. Teknik personel. Bunları da artık gayri Türk ve Müslümanlar üzerinden halletme yoluna gidiyor yabancılarda.
1: Hocam göçler üzerinden biraz adlandıralım. Az önce sözü de geçti. Çerkes demişken biraz açmak istiyorum. 1864'te o Çerkes hareketini göç olarak adlandırıyoruz, değil mi? Yani ya da zorla yerinden edilmiş halk da diyebiliriz. O Çerkeslerin Anadolu, Rumeli ve işte Suriye'ye yerleştirmesi Osmanlı coğrafyasını nasıl değiştiriyor o dönem?
0: Şimdi şöyle, Kafkaslardan gelen insanlar, bunlar Müslümanlar. Rusya ile çok uzun mücadeleleri var. Hatta onların o coğrafyadakilerin ünlü bir kahramanı da vardır. Mesela Şeyh Şamil. O ismi de anmak lazım. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim size. İlk olarak Anadolu Suriye coğrafyasına yerleştirilmediler. İlk olarak ağırlıklı Bulgaristan coğrafyasına yerleştirdiler. Burada Bulgarisyanları vardı. Bulgaristan'ın bağımsızlık düşüncesi vardı. Ve onlarla çok ciddi mücadele de verdiler. Ama daha sonra büyük devletlerin de işin içerisine dahil olmasıyla Anadolu'ya ve Suriye, Lübnan bölgesine yerleştirdiler. Bugün de hatıraları hala duruyor. Geçtiğimiz işte 10 yıl içerisinde Suriye'de büyük olaylar oldu biliyorsunuz. Bu olaylar esnasında Suriye'den mesela Türkiye'ye Çerkesler de geldiler. Hala yaşıyorlar. Bugün Ürdün kralının annesi Çerkez'dir mesela. O soydan gelir. Hala orada etkinler. Osmanlı'ya nasıl faydaları oldu? Birincisi savaşçı bir millet mesela. Ben doktora tezini çalışırken ilginç şeylere ulaşmıştım. Böyle verilere ulaşmıştım. Bunlardan bir tanesi şuydu. Amman bugün Ürdün'ün başkentidir. Bir Çerkes beyi Harbiye Nezaretine bir yazı yazmıştı. Yazıda diyordu ki Balkan Harbi patlak vermiş. Balkan Harbi'ne kendisine bağlı olan askerlerle gitmek istediğini söylüyor. Kendi atlarımızı, kendi silahlarımızı yanımızda getireceğiz. Orduya herhangi bir masraf yapmayacağız. Sadece diyor bize hangi istikametten ve hangi vasıtayla Balkanlara geçmemiz gerektiğini söyleyin diyor. Böyle bir özelliği var. Bu tarzda faydaları var. Yani çok ciddi anlamda artıları var. Daha önce de ifade ettim. İstiklal Harbi dahil olmak üzere çok ciddi anlamda İstiklal Harbimiz dahil olmak üzere ordumuza faydaları oldu. Bugün de toplumumuzun bir parçası. Öyle bir artıları var. Hatıraları da bugün eserleriyle, hala insanlarıyla, Anadolu'nun köyleriyle, Tokat'ta mesela oldukça fazla Çerkez yaşar. Danslarıyla, yemekleriyle ve kültürleriyle toplumumuzun bir parçası, bir rengi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii onların adaptasyonları ufak tefek sorunlarla olmakla birlikte oldukça kolay oldu. Çünkü Müslümandılar ve geldikleri coğrafyada da Osmanlı'nın ona göre bir parçası haline geldiler. Ama mesela Macarlar ve Lehliler için bu tarzda şeyleri çok kolay söyleyemiyoruz. Onların çok daha farklı bir kültürün bir parçası olarak geliyorlar ama onların da hatırası var. Mesela bugün İstanbul'da Polonezköy var, değil mi?
1: Evet.
0: Polonezköy
1: Orada
0: mesela
1: çok
0: işte 1848 sonrasında gelen
1: Polonyalılardan.
0: Lehlerin hatırasıdır o yerleşim yeri. Bugün çok az kaldılar orada ama onların hatırasıdır o yerleşim yerimin ismi de. Öyle düşünmek lazım.
1: Hocam peki Kırım Tatarları, Çeçenler, Boşnaklar, işte Balkanlardan gelen diğer Müslüman topluluklar, onları neden muhacir diyoruz? Ben de aynı zamanda.

0: zamanda. Şimdi konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bir taraftan ben de kendimi düşünüyorum. Benim babaannem Çerkez.
1: Evet.
0: Baba tarafım mesela Kırım Tatarı.
1: Evet.
0: Anne tarafım Bulgaristan göçmeni, muhacir.
1: Evet.
0: Çok karışık bir coğrafyadan böyle bir toplam, bir melezlik.
1: Yani
0: muhacir deriz biz kendimize mesela, öyle derler. Neden muhacir?
1: şöyle hicret kelimesiyle birlikte kullanılıyor. Yani bu bir literatürümüze yerleşmiş bir ifade. Diyorsunuz Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti ve sonrasında bu tarzda göç edenlere verilen bir isim. Muhacir ifadesi. Tabii bizim tarihimiz aynı zamanda bir muhaceret tarihidir. Yani Anadolu insanının hatıralarında muhaceret çok yerleşmiştir. Sadece Kırım değil, sadece Kafkaslar değil. Aynı zamanda Balkanlar mesela. Balkanlardan da muazzam bir muhaceret hadisesi gerçekleşti. Çünkü devlet geri çekilirken ona bağlı olanlar da gelmek mecburiyetinde kaldı. Kırım Tatarlarını o yabancı statüsünde değerlendirebilir miyiz? Bu biraz tartışmalı bir konu. Çünkü 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması ile birlikte Kırım müstakiliyet kazandı ve 1792'den itibaren de biz onun Rusya'nın bir parçası olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldık. Ve hatıralarımızda çok acı bir hatıradır Kırım'ın kaybı. Çünkü halkı Türk ve Müslümanlardan oluşan ilk defa bir coğrafyayı biz kaybettik. Çok ağırdır bu. O dönemde ağır, ciddi bir muhaceret var ama bu muhaceret sadece orada bitmedi. Ondan sonra da peyderpey oradan gelenler oldu. Bunlar Osmanlı'nın bir parçasıydılar. Müstakil, evet, Osmanlı'ya tabi bir hanlıkları vardı. Ama mesela bu Kırım Tatarcası Oğuz, biz biliyorsunuz Oğuz Türkçesi konuşuruz. Oğuz Türkçesine muazzam derecede etkilenmiştir Kıpçak grubunda olmasına rağmen. Yani biz ortak bir potada, kültürde, hatta dilde birleşebilmiştik. Onların hatıraları buraya kadar geldi. Bugün Türkiye'de hala yaşıyorlar. İşte siz söylüyorsunuz sizin
0: Evet.
1: Ve oradan
0: sahip çıkıyoruz
1: geldiğinizi.
0: tabii.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani bu bizi aslında biz yapan da aynı zamanda öyle bakmak lazım. O coğrafyalara yayıldık ama sonra geri çekilirken o hatıraları da bir kısmını en azından nüfusla getirebildik. Ama Kırım Tatarlarının başına gelen, onu da anmak lazım aslında. İkinci Dünya Savaşı esnasında biliyorsunuz muazzam bir trajedi yaşadılar.
0: Evet.
1: İşte Kırım'da, yani o yarımadanın üzerinde Stalin döneminde sadece Kırımlar değil, Ahıskalılara da aynı şeyi yaptılar Stalin döneminde. Bunlar sürgün edildiler. Affınıza sığınarak ifade ediyorum, hayvanların konulduğu konteynerların içine, vagonların içine dolduruldular. Sibirya'ya sürgün edildiler ve o sürgün hadisesi esnasında yollarda binlercesi hayatını kaybetti. Ve işin acı tarafı şuydu, o sürgün edilenler genelde savaşamayacak durumdaki erkekler, kadınlar ve çocuklardı. Erkekler ise savaşabilecek durumda olanlar, İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'da askerlik yapıyorlardı. Arkadan bu işler oldu. Ve bir daha geri dönmelerine Sovyet Rusya döneminde müsaade edilmedi. Muazzam bir trajedidir. Aynı şeyi Ahıskalılara da yaptılar.
0: Evet.
1: Kafkaslar'da da benzer uygulamaları vardır Stalin'in. Bugün de benzer sıkıntıları yaşamaya devam ediyorlar. Kırım dünyanın gündeminde, Ukrayna
0: Evet.
1: Savaşı'nı malumunuzdur. Maalesef aynı problemleri yaşamaya devam ediyorlar.
0: Hocam, tabii toplu göçle gelenler, bütün bu konuştuğumuz
1: Evet.
0: halklar, yerli halk tarafından her zaman iyi karşılanmış mı? Yani hani toprak, iş, vergi, devlet için dediniz az önce
1: Evet.
0: birkaç anekdot, ama halk için mesela, ya da su, barınma, bu sorunlar, işte göçmenlerle yerleşik topluluklar ya da yabancılarla yerleşik
1: Evet.
0: topluluklar arasında hiç gerilim yaşanmış mı acaba?
1: Gerilim yaşanmaması mümkün değil. Yani bu olmama ihtimali yok. Şimdi Lehler ve Macarlar gibi topluluklar, bunlar küçük topluluklar, yani büyük değil. Ama mesela Kafkaslardan gelenler olsun, bunlar gerçekten ciddi bir nüfus geliyor. Ve bu gelenler doğal olarak yerel ahaliyle problemler yaşıyorlar. Bazı arşiv belgelerinde var bu tür problemlerin yaşandığına dair. İşte birisinin merası mesela, o mera aynı zamanda yeni gelen için de mera olarak nitelendiriliyor. Burada doğal olarak çatışmalar yaşanıyor. Ama görece bu sorunu problemsiz atlattığımız kanaatindeyim ben. Yani bu kadar büyük nüfusu getiriyorsunuz. Çok ama büyük. Getirmiş olduğunuz nüfusu aynı zamanda yerel ahaliyle bir arada tutabiliyorsunuz.
0: Çok zor.
1: O yüzden oldukça sınırlıdır. Münferit hadiseler söz konusudur ama sınırlıdır.
0: Hocam, tabii sadece gelenler yok.
1: Evet.
0: Osmanlı'dan gidenler
1: mutlaka
0: de var.
1: Evet.
0: 19. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı topraklarından Amerika kıtasına mesela. İşte Suriyeliler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Müslümanlar evet. gidiyor. Neden gidiyorlar? Neden yeni bir dünya mı yoksa başka bir coğrafya mı? Neden gidiyorlar Osmanlı'nın 19. yüzyıldan sonra bu topluluklar
1: evet.
0: diyelim farklı topluluklar?
1: Aslında bizden az gidiyorlar. Belki bunu da söylemek lazım. Yani şimdi mesela bugün Amerika Birleşik Devletleri aslında bir göçmen ülkesidir. Yani orada yaşayanların hemen hemen tamamı göçmenler. Dünyanın her yerinden geldiler. Mesela Amerika'da bir şehre gittiğiniz zaman, büyük şehirlere gittiğiniz zaman Çin mahalleleri görüyorsunuz. Çin'den gelen ciddi bir nüfus var. Pek konuşulmaz. Mesela Japonların ciddi bir nüfusu vardır. Bugün hala Amerika Birleşik Devletleri'nde. Efendim işte Amerika'daki nüfusun çok büyük bir bölümünü işte İngiltere, Almanya gibi ülkeden gelenler oluşturur. Bizde görece daha geç tarihlerde özellikle 19. yüzyıldan itibaren Amerika'ya göçler söz konusu. Amerika derken bu sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak algılanmasın. Mesela Güney Amerika'ya çok ciddi bir göç var. Mesela bugün bazı ünlü kişiler mesela işte müzik dünyasında efendim işte sinemada etkili olan bazı kişiler. Bunların çok ciddi anlamda Osmanlılarla bağlantısı var. Mesela kim bunlardan bir tanesi aklıma gelen çok ünlü bir pop yıldızı herhalde değil mi? Öyle ifade ediyorlar. Shakira.
0: Shakira.
1: Evet, Shakira.
0: Hocam evet. gerçek olamaz.
1: Evet. Mesela Shakira bir El Turco. Öyle isimlendiriyorlar.
0: El Turco ne demek hocam?
1: Bu pasaportla ilgili. Şimdi Osmanlı'dan gittikleri için hepsinde Osmanlı pasaportu var. O yüzden Güney Amerika'ya gidenlere El Turco demişler. Öyle de isimlendirmişler. Ama bunların büyük bir kısmı Türk değil.
0: Yani, Shakira.
1: Evet.
0: Shakira ayrıntısı beni çok şaşırttı.
1: Mesela bir tane daha aklıma geldi. Salma Hayek. Evet.
0: Mesela, hadi Salma Hayek evet.
1: Evet.
0: Shakira.
1: Selma o da. Yani,
0: Selma.
1: Tabii tabii. Selma. Mesela Ermenilerden bir tane örnek göstereyim. Kardeşyan. Şimdi Kardeşyan diyorlar da bir aile var ya ünlü.
0: Evet evet.
1: Kardeşyan. Kardeş. Ermenilerde soy isimleri genelde Türkçedir. Öyle soy ismi almışlar. Mesela bu ailede, bu coğrafyayla ilgili. Ama bunlar sadece münferit örnekler. Yani çok fazla var. Bunların sayıları aşırı derecede fazla.
0: Yani dedeleri yıl, Osmanlı evet. coğrafyasında tebaası Latin Amerika'ya işte Shakira mesela
1: evet,
0: Latin Amerika'ya gidiyorlar farklı evet. din ve etnik kökenli onlara El Turco diyorlar.
1: Evet evet aynen öyle.
0: Wow.
1: Geçen yıllardaydı Anadolu Ajansı bir görsel yayınlamıştı. Böyle Güney Amerika'daki devlet adamlarının görselleri vardı. 8-10 kişi vardı herhalde. Bunların hepsi El Turco'ydu. Devlet başkanları falan yapmışlar. Yani ciddi bir etkinlikleri var. Ve kültürü aktarmışlar. Şimdi Güney Amerika'ya gidenler diyorlar yemek kültürleri falan bize çok benziyor falan. Akdeniz esintisi. Çünkü gidenlerin büyük bir kısmı Levant bölgesinden. Yani bugünkü işte Suriye, Lübnan, Ürdün o bölgeden gidiyorlar. Doğal olarak yemek kültürünü almış oraya götürmüşler. Tabii değişmiş zaman içerisinde ama İşte bizim damak tadımızdan renkler taşıyor orası da. Niye? Çünkü bu coğrafyadan gitmişler. Oldukça fazla nüfus gidiyor. Tabii yeni dünya ifadesi kullanılıyor ya coğrafi keşiflerle birlikte. Yeni dünya çok bakir. Hani niye gittiler sorusu. Bunların belki de en önemli gerekçesi ekonomik gerekçeler. Yani yeni dünya yeni imkanlar vaat ediyor. Bu yeni dünyanın getirdiği yeni imkanlardan istifade etmek istiyorlar. Ve aslında o ülkeler de göçmenleri teşvik ediyorlar. Yani gelin diyorlar. İşte burada mesela görsellerde hemen arka tarafta bir bayrak tutuluyor mesela görüyorsunuz. O mesela bir Arap derneğinin görüntüsü. Mesela yine hemen arka tarafta bir tane daha görsel.

0: Brüksel var. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bir propaganda kartı o. Orada Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni mukayese ediyorlar. Avrupa'nın kötü, Amerika'nın iyi olduğunu ve Amerika'yı terk etmemeleri gerektiğini söylüyorlar. Çünkü nüfusa ihtiyaçları var. Geniş toprakları var. Ciddi bir sanayi altyapısı var. Burada çalışacak insanlara ihtiyaç var. Ve bu insanlar iş gücü. Doğal olarak orada tutmak istiyorlar. Hani her yerde yabancılar kötü mü karşılanır? Hayır, her yerde karşılanmaz. İşte burada isteniyor. Bugün bakmayın, Amerika Birleşik Devletleri göçmenlerin önüne setler örmeye çalışıyor. İşte hatta gelenleri göndermeye çalışıyor. Ama Amerikan
1: Zaten
0: tamamen bir
1: göçmeniz.
0: göçmen memleketi ve tarih boyunca böyle oldu. Ve 20. yüzyılın başındandır bu afiş. Yani 2. Dünya, şey, 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasına ait bir afiştir. Ve o topluma ciddi katkıları oluyor. Türkiye'de bu konuyla ilgili çalışanlar var. Yani doktora tezi de yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne Osmanlı Devleti'nden yapılan göçlerle ilgili. Çünkü kayıtları tutulmuş. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğiniz zaman o özgürlük heykelinin olduğu yerde kayıtları tutuluyor. İlk denizden geldiklerinde kimler geldi? Bunların hepsinin kayıtları tutulmuş, duruyor hala. Çok ciddi anlamda bir nüfus gidiyor. Ve o coğrafyayı şekillendiriyorlar, katkı sağlıyorlar. O ülkenin gelişiminde ciddi anlamda katkıları da oluyor bunların.
1: Hocam tabii şimdiye kadar okudukları, anlatılanlar, dinlediklerim, Ertuğrul'a takıldım biraz.
0: Evet.
1: Hep bugün sizden farklı bir şey öğrendim. Ertuğrul denilen şey, hani o Türk zamanında tarihte hani Türk'ü aşağılamak için kullanılan bir tabir vardı. Doğru mu hatırlıyorum? Emin de
0: Evet.
1: olamadım şimdi. Ertuğrul derler sanki. Şimdi Ertuğrul'u bu şekilde hiç düşünmemiştim ve dinlememiştim.
0: Yani bu ben o aşağılama tabirini bilmiyorum. Türk ifadesini aşağılamak için şöyle kullanırlar. İngilizce'de biliyorsunuz Türk'ün karşılığı Hindi ile eş anlamlıdır.
1: Evet.
0: Onun da çok ilginç bir hikayesi vardır. Bizde Hindi'ye neden Hindi dendiği ile ilgilidir aslında. Benzer bir şekilde.
1: Ama biz
0: Yani
1: onu Türkiye'den
0: onun
1: Türkiye'ye
0: Türkiye'den geldiğini
1: çevirdik.
0: falan düşünüyorlar. O öyle bir isim veriyorlar. Daha sonra da bunu böyle biraz işte aşağılamak için ya da ne diyeyim hicvetmek için kullanıyorlar. Mesela Avrupa basınında 19. yüzyıl karikatürlerinde falan işte Osmanlı'yı paylaşmak için karikatürler falan çizerler böyle bir
1: Çok var.
0: masada. Genelde pişmiş bir hindi vardır. O hindi işte Avrupa'nın büyük devletleri parçalarlar falan. Yani o var ama Ertuğrul böyle bir eleştirel ifade değil. Burada
1: Düzeltmiş
0: teknik bir
1: olayım
0: tabir
1: kendimi.
0: kullanıyorlar. Yani pasaportları var bu adamların. Giderken tabii pasaportla gidiyor bu kişiler. Ve gittiklerinde o pasaportun üzerinde Osmanlı'nın pasaportu. O yüzden Ertuğrul diyorlar. Yani
1: Anladım.
0: nitelendirmenin sebebi bu.
1: Anladım.
0: Yoksa eleştirel bir ifade olarak değil. Ve bu kimliğini de korumuşlar. Yani bugün biliyorlar işte Arjantin'de, efendim Kolombiya'da, efendim Brezilya'da bu kişiler kendilerinin o kökenlere sahip olduğunu, Fildişi sahilinde yani o bölgede yaşayanlar kendilerinin o kökenlere sahip olduklarını biliyorlar. Ve böyle genel bir nitelendirme yapılmış.
1: Hocam Afrika'daki Osmanlılar
0: Evet.
1: dediğimizde kimden bahsediyoruz? Yani Trablusgarp, Bingazi ve diğer bölgelere giden askerler, o memurlar, tüccarlar,
0: Onlar
1: aileler.
0: yabancı değil. Aslında o yabancı kategorisine onları koymamız çok mümkün görünmüyor. Şöyle, mesela Trablusgarp, Bingazi, bugün Libya diyoruz. Efendim işte Cezayir, Tunus. Burada yaşayanlar Osmanlı tebaasıydı. Öyle düşünmek lazım. Yabancı değil. Ya da Mısır mesela. Buralar Osmanlı hakimiyet sahasıydı. Bunlar yabancı değil. Ama Afrika'da da Afrika'nın çeşitli yerlerine de Osmanlı'dan gidenler var. Mesela nerede var? Güney Afrika'da var. Şimdi biliyorsunuz Güney Afrika Afrika için çok stratejik bir yerdir. Ümit burnu bulunur. Eskiden Süveyş kanalı yokken Avrupa'dan gemiler işte Cebeli Tarık'tan geçerlerdi. Bütün bir Afrika'yı dolaşarak Ümit burnundan geçip Asya'ya giderlerdi. O yüzden çok önemli bir yer. Ve uzun zaman da Afrika'nın en gelişmiş ülkesi oldu. Hala da herhalde bütçe olarak en büyüğü odur diye tahmin ediyorum. Yani elimde veriler olmamakla birlikte ama gelişmiş bir ülkedir yani Güney Afrika. Mesela Güney Afrika'nın gelişmesinde Müslümanların da tabii katkısı var. Neden? Çünkü İngiliz sömürge bölgesi, İngiltere işte Hindistan'dan Müslümanları alıp getiriyor, orada işçi olarak çalıştırıyor falan. Buradaki Müslümanlara ilk olarak mesela

0: mesela Ebu Bekir Efendi var. Ebu Bekir Efendi oradaki Müslümanların dini ihtiyaçlar için gönderiliyor oraya. Halim Gençoğlu hocamız vardır. Uzun yıllar Güney Afrika'da üniversitede hocalık yaptı. Hoca aynı zamanda Ebu Bekir Efendi başta olmak üzere oradaki Osmanlı'dan gidenlerin hem mezarlarının ihyasında hem aynı zamanda ailelerinin bir araya getirilmesinde çok ciddi faaliyetlerde bulundu. Hani marifet iltifata tabidir. Kendisini burada hayırlı anmak lazım. Orada mesela Ebu Bekir Efendi böyle bir şahsiyet. Ebu Bekir Efendi Ahmet Cevdet Paşa'nın tavsiyesiyle gönderiliyor o bölgeye. Ve orada Osmanlı için ciddi anlamda katkıları oluyor. Ben yine kendi şahsi olarak araştırmalarımda karşıma çıkan bir durumu ifade edeyim. Dediğim gibi doktora da ben Balkan Harbi'ni çalışmıştım. Balkan Harbi esnasında dünyanın çok farklı yerlerinden Osmanlı'ya yardım kampanyaları var. Bu kampanyaların bazıları da Güney Afrika'da. Mesela Cape Town'da düşünebiliyor musunuz? 1912'den bahsediyorum. 1912 yılında Cape Town'da Osmanlı için yardım toplanıyor ve bu yardımlar Osmanlı ordusuna gönderiliyor. 1912'den bahsediyorum. Cape Town bugün bile bize çok uzak bir coğrafya ama 1912'de oradan bize gelen yardımlar var. Daha ötesini söyleyeyim. Yani bu
1: O zaman o
0: aslında
1: nüfusu ne olabilir ki Cape Town'da?
0: yani
1: Anlamıyorum
0: o
1: şimdi
0: dönem
1: bile.
0: tabii sömürge önemli şehir oralar, büyük şehirler ve Müslümanlar yaşıyor. Orada Hindistan Müslümanları oldukça yoğun bir nüfusa sahipler. Bunlar yardım gönderiyor ama bu yardımı organize eden kim? İşte Osmanlı'dan giden. Sınırları aştığınız zaman orada organize edecek olan bir kişiniz olduğunda siz o coğrafyayı etki edebiliyorsunuz. Mesela benzer bir etkiyi 1912'de Oxford'da görüyoruz. Bu İngiltere'nin ünlü Oxford'u. Oxford'da Osmanlı lehine mitingler var. Osmanlı'yı destekleyen mitingler yapılıyor. Ve burada bizim sınırlarımızı aşan ve oraya giden doğal olarak Osmanlı için orada ciddi anlamda ne diyelim faaliyette bulunan kişilerin bölgeyi etkilemesiyle çok yakından alakalı. Böyle etkileri de oluyor. Ama işte Afrika dediğimiz zaman belki de ilk aklımıza gelecek olan Güney Afrika olması lazım. Onunla ilgili de ciddi çalışmaları yaptı Halim Hoca dediğim gibi. Hem akademik manada yaptı hem de bizatihi sahada çalıştı. Onu da anmadan geçmemiş olalım. Aynı zamanda sınırları aşan Osmanlılar kitabında hocanın bir kitap bölümü de var.
1: Evet,
0: Orada bir
1: bu
0: kitap
1: arada
0: bölümü de yazdı.
1: sınırları aşanı tekrar gösterelim.
0: Evet.
1: Yönetmenimden de rica edeyim bu güzel konuyu konuşuyorken tekrar kitaplarımızı hatırlatmak istiyorum. Sınırları aşan Osmanlılar hocamın kitabı ve yine yönetmenimden rica edeceğim. Osmanlı Devleti hizmetindeki yabancıları konuşuyoruz. Kitaplarımızı tekrar hatırlatmak isteriz. Çünkü çok detaylı anlatıyorsunuz.
0: Evet.
1: Programda hepsini anlatmak mümkün değil.
0: Evet.
1: Merak edenler kaynağına başvurabilir diye hatırlatmış olayım.
0: Bu
1: Hocam,
0: arada
1: buyurun.
0: kusura bakmayın sözünüzü
1: Rica ederim.
0: kesiyorum. Birinci kitapta 20'den fazla, ikinci kitapta da 30'dan fazla yazarımız var. Ben hocalarımızın ismini şu anda tek tek anamayacağım. Ancak katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bu eserleri Murat Anilçe hocayla yazma kararı aldığımızda, daha doğrusu hazırlama kararı aldığımızda bir düşüncemiz vardı. Dedik ki bize gelenler var, bu derli toplu değil. Birçok eser var aslında, müstakil eserler yazıldı. Fakat bunun böyle bir başvuru eseri gibi bir arada olması lazım. Birinci kitap öyle çıkmıştık. Osmanlı Devlet Hizmetindeki Yabancıları öyle çıktık. İkincisinde dedik ki ya bize gelenleri yaptık. Bu kez de bizden gidenleri yapalım dedik. İkinci kitabı da o şekilde oluşturduk. Bir de bunun üçüncüsü olacak. Şimdi onun hazırlıkları var ama bizim kitaplar 5 yıl falan sürüyor bir tanesinin çıkması yaklaşık olarak. Diğeri geçtiğimiz yıl çıktı. Yani herhalde öbürü de 2030'u bulacak gibi görünüyor. Orada da Osmanlı'nın kendi içindeki değişim ve dönüşüm hareketliliği ele alacağız. Şimdiden de onu duyurmuş olalım
1: Merakla
0: dinleyicilerimize.
1: bekliyoruz hocam.
0: Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Yazar olarak katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve sizlere, editör olarak sizlere teşekkür ediyoruz tekrardan.
0: Çok sağ olun.
1: Bizden gidenler dediniz az
0: Evet.
1: önce. Şimdi konumuza geri dönmek istiyorum. Biraz da vaktimiz kaldı ama 5-6 dakika. Osmanlı'dan başka ülkelere göç edenler, bizden gidenler kimliklerini hangi araçlarla korumaya çalışıyorlardı hocam? Çünkü biraz da zor orada
0: Evet.
1: gitmek, yaşıyor olmak, kültür, aidiyet, din, dil, her şey.
0: Şimdi şu var, kimliklerini zamanla kaybediyorlar. Bunu kabul etmek lazım. Yani gittiğiniz

0: siz coğrafyada çoğunluk durumunda değilseniz kimliğinizi zamanla en azından ilk haliyle muhafaza etmeniz mümkün değil. Çünkü değişim ve dönüşüm gerçekleşir. Kalabalığın içerisinde azınlıksanız zamanla o azınlık olma özelliği sizi mevcutun içerisine eritiyor. Eklemlenmeye mecbur bırakır.
1: O da eritiyor, evet.
0: Mesela bu El Turkolar diyoruz, işte Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya gidenler bugün Latin kültürünün bir parçası haline gelmişlerdir. Evet, yemekte, işte kullanılan belki dilde, efendim bazı kültürel öğelerde götürdüklerini dahil ettiler. O kültürü zenginleştirdiler. Fakat hatıraları işte o ifadeden, onun dışında da diğer bazı hususlardan ibaret kaldı. Çünkü kalabalık olan ve mevcut kültürü oluşturmuş olanlar zamanla onları kendi içlerinde eritiyorlar. Bunun çok güncel örneklerini bile görebiliriz. Yani bugün biliyorsunuz Türkiye'de 1960'lardan sonra Almanya insan ihtiyacı duyduğu işçiler gönderdik biz. Anadolu'nun bütün köylerinden, kasabalarından insanlarımız gitti. Milyonlarca Türk gitti.
1: Evet.
0: Bugün onların ikinci ve üçüncü kuşaklarına baktığınız zaman evet Anadolu'dan köklerinin olduğunu biliyorlar. Türkçeyi büyük oranda hala konuşmaya devam ediyorlar. Ama aynı zamanda gittikleri ülkenin kültürünün de unsurlarını üzerlerinde barındırıyorlar. Umarım Avrupa Türklüğü ne diyelim diğerlerinin akıbetine uğramaz. Temennimiz o.
1: Tam bu noktada sizce bir yorum olarak soruyorum. Uyum sağlamakla asimile olmak arasındaki sınırı nerede çizmeliyiz? Yabancılar olarak giden ya da gelen.
0: Evet. Yani şimdi eşyanın tabiatında var asimile olmak. Bence oluyor. Yani evet. Olmak durumundalar. Çünkü orada yaşamanın başka bir şansı yok. Büyük toplumun içerisinde onlarla birlikte hareket etmek mecburiyetindesiniz. Hı hı. Etmezseniz şayet dışlanırsınız. O yüzden hani asimilasyon biraz sonuç gibi. Bu bazen zorla yapılıyor ama çoğu zaman gönüllü olarak imkanlardan yararlanabilmek, evet, için kendileri bunu kabul etmek zorunda kalıyorlar.
1: Devlet politikası galiba hocam. O entegrasyona,
0: evet,
1: hizmet etmiyorsanız asimile, evet, etmek istiyorsunuz demektir.
0: Aynen öyle.
1: Orada yaşamak durumundaysanız da asimile oluyorsunuz.
0: Maalesef.
1: Bir yerde.
0: Maalesef.
1: Hocam yavaş yavaş toparlamak adına 3-4 dakikamız var. Tüm bunları bütün portreleri konuştuğumuzda yabancı olmak,
0: evet,
1: bir yere gitmek, göçmen olmak, mülteci olmak, yani yabancılık başka bir yerden bakabilir miyiz? Yani yabancı olmak, bizden olmak kavramlarını son raddede kendi potanızdan erittiğinizde nasıl anlamalıyız günümüz dünyasında, evet, birleştirerek isterseniz bu şekilde kapatmış olalım.
0: Şimdi insanlık tarihi kadar herhalde eski bu yabancılık meselesi. Ben öyle düşünüyorum. Ona da merak etmiştim. Ne kadar eskiye götürebiliriz bu yabancıyı diye. Tarihin ilk imparatorluğu var. Akatlar. Akat İmparatorluğu'nun kurucusu Büyük Sargon'dur. Büyük Sargon Sümerlerin Kiş şehrinin kralı Urzazaban'ın yardımcısı, onun hizmetinde çalışan bir adam. Sümerler biliyorsunuz kökenlerle ilgili çok ciddi tartışmalar var. Fakat şunu biliyoruz, Semitik bir halk değil. Onların devlet hizmetine giren bir halk olarak, bunlar Arap Yarımadası'ndan geldiği düşünülüyor Akatların. Önce onların devlet hizmetine giriyorlar. Daha sonra ordularında görev alıyorlar. Ve bir noktadan sonra ne haline geliyorlar? Hükümdar haline geliyorlar. Çünkü Sargon kendi kralına darbe yaparak devleti ele geçiriyor. O yüzden yabancılık tarihin belki en kadim dönemlerinde, en eski dönemlerinde, bu yazılı kayıt olduğu için biliyoruz. Yazılı devrin öncesinde de muhtemelen vardı. Bazen yabancılık Sargon örneğinde olduğu gibi, onun hayatı da çok ilginç bir hayattır. Böyle Sargon hatta kendisini şöyle anlatır. Diyor ki benim annem baş rahibeydi. Babamı bilmiyorum. Annem beni bir sepetin içerisine koydu. Üstünü bitümle kapattı. Ve beni Fırat'ın sularına saldı. Bu size tanıdık bir hikaye gibi gelir tahmin ediyorum. Bir nehrin içerisine salınan kişi. Böyle bir adam Sargon. Ve yabancı ve sonra hükümdar olabiliyor. Yabancı bazen hükümdar oluyor. Bazen yabancı istenmeyen kişi oluyor. Bazen yabancı bizzat çağrılan ve istenen oluyor. Mesela ilginç bir örnek vereyim mi size?
1: Son bir dakikamızı toparlayarak verelim hocam.
0: Mesela bugün Slavların en büyük topluluğu olan Ruslar isimlerini Vikinglerin Varek kolundan alırlar. Novgorod şehrini yöneticisini yani bir Varek soylusunu Slavlar geldiler, çağırdılar, gelin bizim başımıza geçin dediler. Başlarına geçti Vikingler ve başlarına geçtikten sonra bir millete isim verdiler. Rus milletinin ismi bir Viking topluluğunun isminden gelir ve kendileri çağırdılar. O yüzden yabancılık bazen istenen, yabancılık bazen nefret edilen, bazen entegre olabilen topluma ama bazen de reddedilen bir şey. Ama dediğim gibi hani ilk başta dedim ya kavramlar ve terimler insanların aklında o devirde o şartlarda nasıl canlanıyorsa yabancı biraz da o demek.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Çok detaylı portreler üzerinden incelediğimiz yabancılığı, bizdenliği ve yabancılığın altındaki terimleri net bir şekilde anlayabildiğimiz çok kıymetli bir program oldu. Çok teşekkür ederiz katılımınız, katkınız için. Şeref verdiniz. Sağ olun hocam.
0: Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
1: Değerli tarihseverler, doçent doktor Yunus Emre Tekinsoy hocamla beraber yabancı olmayı konuştuk. Osmanlı'da yabancı olmak, Batı'da yabancı olmak, her perspektiften portrelerle incelemeye çalıştık. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda buluşuyor olacağız. İyi geceler diliyorum.

Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks, yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil,

0: yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks, yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için

0: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
1: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
2: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
1: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
3: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
1: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.
4: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında 28 Şubat 2026 biliyorsunuz. Bu yıl başlayan savaşın anatomisini çıkartacağız. Çünkü pek çok analiz, tartışma yapıldı etrafında. Bu akşam konunun uzmanı ve uzun yıllardır İran üzerine çalışan hem tarihi hem günceli Serhan Afacan konuğumuz. Bizim anlattıklarımız üzerinden siz bir mülahazada bulunacaksınız ve bu arada tabii Mekke Anlaşması'ndan da söz edeceğiz. Elbette savaşın bir sonucu değil ama savaşın sonucunda çok daha iyi değerlendirilebilecek bir haber. Hoş geldiniz Serhan Bey.
1: Hoş bulduk Berkis Hanım, teşekkürler.
0: Şimdi biz kendi ekranlarımızda da bir parça Batı medyasında

0: da öyle gördük yani. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu çeşit yorumlar gördük. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi baktığımızda İran'da ne yazık ki diyorum, Tahran'da 50 bin konut yerle bir oldu. Hı hı. Petrol altyapısı çöktü. Nükleer tesisleri vuruldu. Deniz kuvvetleri neredeyse yok oldu. Topyekün bir felaket söz konusu İran'da. Ama dediğim gibi sadece İran'da değil, İran dışı, Türkiye'de de öyle. Ya bilerek ya bilmeyerek ya da öyle görmeyi tercih ederek bu savaşta, savaştan İran'ın direnişi ve galibi gibi söz ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu elbette çok yüzeysel bir değerlendirme. Öncelikle böyle başlamak lazım. İran'da bunun propagandası yapıldı. Hatta hatırlayalım, Nisan başında, 8 Nisan'da ateşkes ilan edildiğinde de, 17 Haziran'da mutabakat imzalandığında da İran İslam Cumhuriyeti yönetimi bunu sokaklara, kamuoyuna böyle sundu. Hatta bununla ilgili gerek belli cenaze merasimlerindeki en sonuncusu.
0: Tabii söylemeyi unuttum. Bütün karizmatik kişiliklerini de
1: çok kritik
0: yitirdi.
1: Bir konu. Çok kritik bir konu bu gerçekten. Bunu da ayrıca konuşmak lazım. Çünkü
0: tabii.
1: Oğlu ve halefi durumdaki Müçtaba Hamine'nin ortada olmamasıyla alakalı bir tartışma da var İran'da. Çünkü bu İran'da bazı tartışmaları daha da derinleştiriyor ve ekseninden kaydırıyor, öyle söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla İran bunu böyle sundu. Bunu bir zafer olarak sundu. Amerika'nın ateşkesi kabul etmesini, efendime söyleyeyim, mutabakatta İran'a verilen tırnak içinde tavizleri ya da taahhütleri taviz olarak okudu İran yönetimi. İran'ın bunu böyle sunması belli noktalarda anlaşılabilir. Çünkü İran bunun gerçek bir zafer olmadığını biliyor. Çünkü gerçek bir zaferi nasıl tanımlayacaksınız? Bu kadar kaybın üstündeki siz sıraladınız zaten. İran'ın güney hatları günlerce vuruldu. Binlerce hedef vurdu Amerika Birleşik Devletleri. Bunun içinde tabii ki ne yazık ki 3500 sivil can kaybı da var.
0: Tabii. 26 bin onları not ettim, müsaadenizle
1: tabii,
0: söyleyeyim. 3500 ile 6000 arasında hayatını kaybedenlerin sayısı. 26 bin daha fazla yaralı var. 10 milyon ton enkaz var.
1: Tabii. Dolayısıyla bu zafer olarak çok sunulacak bir görüntü değil. Ama şu yönüyle zafer olarak sunmaya çalıştılar. Mağlup olmamak. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail geçen sene de yapmıştı malum Haziran ayında. Şimdi Amerika ile beraber yaptı.
0: O zaman nükleer tesislere dönük.
1: İran sonrasında 22 Haziran'da yani ateşkes 24 Haziran'da ilan edilmeden 2 gün önce Amerika İran'ın nükleer tesislerini, Fordo'yu, Natanz'ı, Isfahan tesislerini vurmuştu. Sivil alanlar herhangi bir saldırı yapmamıştı. İsrail daha ziyade bunları yapmıştı. Şimdi ise daha geniş çaplı bir saldırı oldu ki zaten ayrıntılarını verdiniz bunların. Ve İran bunu şöyle okudu. Hatta bu arada bir de hatırlıyordum, İran'da Ocak ayında protestolar oldu. Aralığın sonunda başladı.
0: Ve geniş protestolar.
1: Oldukça geniş. Yani hala tartışılan, hayatını kaybedenler üzerinden yapılan tartışmalar var. İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin verdiği tepki tartışılıyor. Ve arkasında kimin olduğu da tartışılıyor. İran bunların hepsini birleştirdi. Haziran'daki savaş, Aralık sonunda başlayıp Ocak boyunca devam eden protestolar, sonrasında ikinci savaş. Ve bunların İslam Cumhuriyeti'ni yıkmaya dönük, rejimi yıkmaya dönük bir saldırı olduğu, dolayısıyla rejimin dayanıklılığını, gücünü ispat ettiği ve bunun da bir başarı olduğu, zafer olduğu.
0: Trump'ın da bu söylemi kuvvetlendiren bir söylemi oldu. O da kitle gösterilerinde rejimin düşürüleceğini, destek vereceklerini beyan ettiği açıklamaları oldu.
1: Evet.
0: Değiştirse de. Ama en azından o propagandanın daha tahkim edilmesini sağladı sanki söylemler.
1: Çok net. Hatta protestolar devam ederken hatırlayalım, böyle mutat, işte yardım yolda geliyor, işte kurumları tutun falan tarzında böyle ileri düzey, kabul edilemez açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla Tahran'dan bakıldığında bu işte Amerika topuyla tüfeğiyle geldi ama biz ayakta durduk.
0: Ağzıyla da söylüyor.
1: Hatta başka şeyler de söyledi. Hatırlayalım, işte Kürtler üzerinden bir takım planlar geliştirmek istedikleri, işte bundan dolayı Kürtleri suçladı, silahları verdik
0: boşa
1: ama
0: gitti.
1: Falan boşa gitti. Onları öfkeliyim, tepkiliyim meyanında açıklamalar da yaptı. Şimdi dolayısıyla buradan bakıldığında İran bu planlar çöktü. Biz ayakta kaldık. Amerika'ya tırnak içinde dersini verdik. Amerika Haziran'da nasıl ki İsrail ateşkesi kabul etmek zorunda kaldıysa Amerika da

0: ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı şeklinde bir anlatı inşa ettiler. Ama meseleyi biraz bu ideolojik anlatı ve propaganda zemininden uzaklaştırıp biraz daha gerçekçi bir zemine taşıdığımızda İran'ın kayıpları kazanımlarından daha büyük. Bu çok net. Yani bir maliyet hesaplı şöyle bir şey söyleyeyim. 17 Haziran'da biliyorsunuz mutabakatta 14 madde var. Bu 14 maddenin büyük bir bölümü ekonomi meseleler, Hürmüz gibi, işte savaşın bütün cephelerde bitmesi gibi jeopolitik konular da var. Ama genel itibariyle İran'ın dondurulmuş varlıktan serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve 300 milyar dolar Amerika ve Amerika'nın müttefikleri, Orta Doğu'daki müttefikleri ne demek ise, bunlar tarafından İran'ı yeniden kalkınma, yapılanma için bir fon sağlanması gibi bazı maddeler de vardı. Bize bu şunu gösteriyor, savaş bittiği noktada, eğer bugün savaş biterse ki hala onu da tartışırız ve orada da akışkan bir süreç var, İran çok büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Altyapı maliyetiyle karşı karşıya kaldı, bu çok net.
1: Diğer... Ya bitmezse de onun için felaket, biterse de.
0: Bitmezse zaten şimdi...
1: Evet, evet, ama biterse de kolay bir tablo yok önünde.
0: Kesinlikle yok. Hatta şöyle, Amerika olağan koşullarda bile İran ekonomisinde baskı... Yani Aralık'ta protestolar neden çıktı? İran ekonomisinin durumunun ne olduğunu bizim söylememize gerek yok. Bizzat İran'da bu tartışılıyor. Ben çokça referansta bulunuyorum. Geçtiğimiz aylarda, yani özellikle geçtiğimiz sene Haziran'da savaş çıkmadan önce Mayıs ayında, Mart ayında çeşitli dönemlerde bizzat İran Meclis Araştırma Merkezi'nin raporları var İran ekonomisine dair. Bunlar istatistikler, İran'ın ilgili kurumlarından verilen istatistikler. Her ölçüte göre İran ekonomisinin kötü olduğu, İran ekonomisinin toparlanmasının zor olduğu, bu baskıya İran'ın dayanamayacağı, yani yaptırımların getirdiği külfetlere dayanamayacağı, olağan pazarlığını bile kaybettiği vesaire. Dolayısıyla Amerika'nın zaten olağan koşullarda bile baskısı İran'a çok büyük maliyetler getiriyordu ki bu zaten İran'ın milli gelirindeki düşüş, petrol gelirleri ve diğer hemen hemen işsizlik, enflasyon gibi belirlerinde dövizdeki hareketlilikte bu görülüyordu. Dolayısıyla ortada bence nispi bir başarıdan ancak bahsedebilir İran. O nispi başarı da nedir? Gerçekten işte rejimin düşmemesi, efendime söyleyeyim, liderinin öldürülmesine rağmen bir şekilde ayakta kalması. Ama geride İran'da çok büyük bir yıkım. Altından kalkmak ki bakın, dün daha İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian bir açıklama yaptı. Daha doğrusu videolar daha önce çekilmiş. İkinci görevdeki ikinci senesi bitip üçüncü senesine girdiği için bir seri röportaj yapılmış uzun. Dün de üçüncü bölümünün bunun son bölümü paylaşıldı. Dış politika ve toplumsal katılım konularını ele alan şunu söylüyor özetle adam. Diyor ki yani biz savaşmak zorunda değiliz. Bakın ABD ile Çin de dost değil ama savaşmıyorlar. Çin ekonomik kalkınmasına ağırlık veriyor. Dolayısıyla bizim kendi sorunlarımıza dönmemiz lazım. Yani bir an evvel artık yeniden yapılanma, işte İran-Irak Savaşı sonrasında benzer bir tartışma. Orada da vardı bu tartışmalar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı kabul edilirken. Dolayısıyla ortada real, gerçek bir zaferden bahsetmek, olduğunu söylemek bence abesle iştigal olur. Var olan nispi başarıda ya da zaferde rejimin bir şekilde ayakta kalması, özellikle İsrail'in rejim değiştirme konusundaki takıntısının gerçekleşmemiş olmasından ibaret.
1: Peki orada küçük bir soru sormak istiyorum rejim değişikliğiyle alakalı. Geçen sene, yani yıl başında, Ocak ayındaki, daha önceki senelerde de olan ama Ocak ayında daha kitlesel dönüşen, ki daha geniş kitlelere yayılan o gösteriler sırasında Türkiye'de de dünyada da gerçekten İran'ı tanıyan, rejimi bilen, bunların arasında siz de varsınız. Kimse rejimin değişeceğini söylemedi. Hı hı. Yani bunu da kehanetle değil, tabii, dinamiklerine bakarak. Amerikan siyaseti, yani Trump öyle söylese bile, öyle bir söylem kullansa bile, sahiden İsrail'deki artık, yani bakınca İran açısından maalesef istihbaratını elek gibi ele geçirmiş görülen bir ülke, o ülkede rejimin düşüp düşmeyeceğini bilemez mi?
0: Şimdi benim buradaki kanaatim şu, ben Amerikalıların İran'da rejim düşecek ya da rejim düşmeli konusunda bir takıntısının olduğunu düşünmüyorum. Değil, elbette.
1: Bu bir savaş söylem.
0: Evet, yani Trump ABD Başkanı bunu gün aşırı kullandı, dillendirdi vesaire. Bir baskı unsuru olarak da düşünebiliriz. İsrail cephesinde muhtemelen bakış açısı farklı. İsrail'in başka hülyalarının olduğu, yani herhangi bir şekilde İslam Cumhuriyeti rejimiyle orta yol bulmanın kendilerine güvenlik sağlamayacağını, bu rejimin düşmesi gerektiğini İsrail

0: düşündüğü kanaatindeyim. Ama Amerikalılarda bence bu kanaat yoktu. Hatta bana kalırsa bu 28 Şubat'ta başlayan savaş çok da Amerikalıların gönüllü girdiği bir savaş değildi bence. Onu da söyleyeyim. Yani Amerikalı Trump yönetiminin İran'la arası iyiydi, diplomatik sonuç alabilirdi. O ayrı bir tartışma konusu. Bunları söylemiyorum elbette. Ama biraz Ocak ayındaki görüntüler anladığımız kadarıyla İsraillilerin Amerikalıları ikna etmesini kolaylaştırmış gibi duruyor. Ya bakın, burada olan koşullarda bile bu toplumsal baskıya direnemediler. İşte İsraillere kalırsa 50-60 bin kişi öldürüldü. Dolayısıyla daha büyük bir olay biz çıkarırsak, rejimi istikrarsızlaştıracak bir saldırı başlatırsak bunların tutunması mümkün değildir diye. Ama bence Amerikalılar bunu çok erken, bunun test edilemeyecek, gerçekleştirilemeyecek bir şey olduğunu fark ettiler. Ve ben o yönde hareket ettikleri kanaatinde değilim. Zaten saldırıların geneline de baktığımızda rejimi düşüreyim falan saldırıları değildi bu. Biraz daha İran'ı askeri anlamda zayıflatma, hatta olabildiği düzeyde zayıflatma. Bazen ABD Başkanı zayıflatılanın üstünde bir imaj çizmeye çalıştı. Bitirdik, yoklar artık falan gibi. Ama büyük oranda İran'ı zayıflatma. Böylelikle tırnak içinde İran'ı bir sorun olmaktan çıkarma yönünde hareket ettiğini ben şahsen düşünüyorum. Hatta bir noktada İsrail'den farklı olarak ABD Başkanı İsrail'i denklemin biraz dışına itti, hatırlayalım.
1: Şimdi yani birazdan İsrail'i de ayrıca
0: dolayısıyla evet, yani Amerika'da
1: masaya öyle yatırmak istiyorum zaten. Yani evet, evet, aslında bütün üç ayağını da ele alalım. Yine ama büyük bir başlıktan hareket edeceğim. Sonra müsaadenizle detaya girmeyi arzu ediyorum. Şimdi yine biz İran tarafından aslında onlarca yıldır bunu işitiyoruz. Hedefimiz Tel Aviv. Bu savaşta da öyle yola çıktı. Neredeyse her fırsatta İran, İslam dünyasının hamisi olduğunu, İsrail'i haritadan sileceğini söylem olarak iddia etti. Ancak bu savaşta fırlattığı 6000'den fazla füze ve İHA'nın %87'sini Birleşik Arap Emirlikleri anlaşılabilir. Yani ortalama gazete okuru Birleşik Arap Emirlikleri'nde nerede konum aldığını açıkça görebilir. Ama diğer taraftan Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar, hatta Kuveyt, Müslüman Arap ülkelerini, finans merkezlerini, fabrikaları vurdu. Sivillere ait yerleri vurdu. Hatta bir Çinli fabrika işçisi öldü. Böyle bakınca iki şey sormak istiyorum. Bir, Kudüs davası Suriye Savaşı'nda olan biten sebebiyle, tırnak içinde söylüyorum, İran'ın Kudüs davası biraz ak koyun kara koyun düzlemine taşınmıştı. Fakat bu savaşla birlikte Körfez'e dönük, hatta Amerika'nın füzesinin düştüğü akşam Körfez'e dönük saldırıları konusunda şöyle değerlendirmeler var. Aslında İran'ın hiç asıl derdi bölgedeki komşularını çökertip istikrarsızlaştırmak, daha doğrusu bu iddia hep vardı ama artık daha muteber olmaya başladı. Bir kenarda köşede konuşulurken ulu orta analiz edilmeye başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi o vermiş olduğunuz istatistikler bence çok önemli. Burada benim önümde de birkaç veri var. Örneğin İran 1770 yaklaşık, tabii ki bu belli oran, şaşma oranı var bunun, sapma oranları, ama füzeden 650'sini İsrail'e göndermiş. Örneğin 563'ünü Birleşik Arap Emirlikleri'ne göndermiş. Sonrasında bunu %91 ile başka ülkeler takip ediyor. Özellikle Kuveyt, Bahreyn gibi ülkeler takip ediyor. Dronlara geldiğimizde bu oldukça çarpıcı. 3955, takriben 4000 tane göndermiş. Bunların 2256'sı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bunların 765'i İsrail'e, 515'i Bahreyn'e ve yine aşağı doğru bu böyle devam ediyor. Dolayısıyla
1: evet, asla kestirmeden sorayım. Niye yani böyle de bir söylemi var zaten. Niye Tel Aviv'i vurmak yerine sağa sola vuruyor? Onu da sorayım.
0: Şimdi burada işin bir teknik boyutu var. Bir tanesi şu, füzelerin zaten büyük bir bölümü.

0: İsrail'e göndermiş. Çünkü İsrail'e dronları ulaştırması çok mümkün değil. Dronları çok daha rahat ulaştırabileceği körfezin karşı kıyısındaki Arap komşuları İran'ın. Dolayısıyla buraya daha fazla drone saldırıları düzenledi. Ve İran perspektifinden baktığımızda Basra Körfezi üzerine bir tartışma var biliyorsunuz. Muhtemelen gireceğiz. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı üzerine.
1: Pardon, ben de rakamlardan aldım. Tamamlayıcı olarak söylemek istiyorum. Biraz tabloyu biraz daha görelim diye. Mesela Bahreyn'e 429 füze. Füze ve İHA. Bahreyn bir de müttefiği sayılır değil mi?
0: Yani çok aslında değil. Bahreyn'de en azın Bahreyn'de biliyorsunuz İran'da Bahreyn arasında toprak ihtilafları da var. Hatta Arap Baharı ilk başladığında Bahreyn nüfusun önemli bölümü Şii olan bir ülke.
1: İşte yani onlar da mesela sevinç çığlıkları attılar füzeleri inerken.
0: Tabii oradaki en azından Şii nüfus içinde.
1: Evet. Katar mesela Katar'a yazık değil mi diyor insan, 270 füze. Hele Kuveyt 950 füze İHA. Küçücük bir ülke, hiçbir zararı da yok İran'a. Gerçekten
0: yani bu bölümleri tabii biraz ayrıntılı belki değerlendirmek lazım malum.
1: Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz gibi 2429-414'ü balistik, 15'i seyir füzesi. Hı hı. 1914 İHA. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni anlıyoruz. Yani toplam 6700 füze ve İHA. %87'si komşularına.
0: Şimdi bir kere bunun İran açısından, eğer İran açısından bakıyorsak belli açıklamaları var. Bunlardan bir tanesi örneğin Katar. Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük üssü El Udeyd üssü Katar'da. Ki hatırlayalım, geçen sene 12 günlük savaştan sonra Amerika İran nükleer tesisini vurduğunda İran'da Katar'a misilleme kabininden ve biraz bence sembolik bir misillemeydi sonuçları itibarıyla El Udeyd üssüne Amerika'nın saldırı düzenlemişti. Şimdi Kuveyt'i çok ağır vurdu İran. Çünkü Amerikan saldırılarının uçaklarının önemli bir bölümünü buradan kalktığını, hatta Kuveytlilerin buna iştirak ettiğini iddia etti İran.
1: İddia ediyor ama.
0: Tabii kesinlikle.
1: Bakın bunu... mesela Kuveyt'te sivil şantiyeyi vurmuş işte demin söylediğim Çinli bir inşaat şirketine ait. Bir kişi de ölmüş.
0: Tabii.
1: Yani Çinli birisi ölmüş. Hani sivillere hiç atmıyorum diyor ama basbayağı şey atıyor. Bahreyn'de yine sivil yerleşim binaları iş merkezi. Kuveyt'te Mina El Ahmedi rafinerisi. Sonuçta bu ülkelerden de medya nereye ne vurdu bildiriyor. Suudi Arabistan'da El Harç'da bir apartman. Aramco petrol tesisi, Ras Tanura, Yanbu, Siheybah bölgelerinde sivil enerji altyapıları, petrol rafinerileri, Kızıldeniz'e giden sivil enerji nakil hatları, daha saysam askeri olmayan, Amerika Birleşik Devletleri ile hiç ilgisi olmayan bir sürü yer var gözüküyor.
0: Zaten Dubai'de bunları gördük, biliyorsunuz Doha'da gördük, efendime söyleyeyim. İran'ın Körfez'in farklı şehirlerinde biz bunu gördük. Şimdi İran'ın bu sivil alanları vurmamalı, Amerika sivil alanları vuruyor ki sivil alanları vurmak elbette suç ki Amerika bunu yaptı. Ama İran bunu tamamen kendisi yapmamış. Sadece Amerika yapmış gibi anlatıyor. Bu doğru bir bilgi değil öncelikle. Hatta İran'ın ilk noktadan itibaren bu alanları hedef aldığını, şimdi bunların her birini İran açıklamaya çalışabilir. Amerikan askerleri alınmıştı, otelleri yerleştirilmişti falan filan diye ona bakarsanız. Amerika'ya baksanız Amerika'nın bile yapmış olduğu bütün katliamları, cinayetleri bu şekilde meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde İsrail'in de Gazze'de bu argümanları kullanmaya çalıştığını.
1: Aynı şekilde söylüyor. Evet. İşte Hamas militanları her yerde her diyor, yerde vurdum dedi. Diyor.
0: Efendime söyleyeyim.
1: Militanları da değil işte.
0: Tabii.
1: Şey diyor.
0: Aynen öyle. İnsanları kalkan olarak kullanıyordu falan diye. Dolayısıyla sivil alanı vurduktan sonra bunu meşrulaştırmaya çalışmanızın bir karşılığı yok. Bunu tabii kendinizi yapabilirsiniz. Dolayısıyla İran Amerika'dan beklediği ve tekrar ediyorum bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri başlattı. İsrail başlattı. Haziran ayında İsrail başlattığı gibi. Dolayısıyla bu gayri hukuki bir savaştı. Gayri meşru. Bununla ilgili problem yok ama ilk noktadan itibaren Türkiye'nin tutumu neydi örneğin? Savaş yanlış. İran'ın komşularını vurması da yanlış. Şimdi bu noktadan itibaren İran'ın Amerika'yı suçladığı her şeyi komşularında yaptığını görüyoruz çok net bir şekilde. İstatistikler ortada ve söylediğiniz gibi bu ülkelerde de zaten raporlar ortada, bunlar çıkarıldı. Herkesin elinde bu bilgiler var. Bu ülkelerin vermiş olduğu tepki de zaten bununla ilgili. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın bir husumetinin olduğu biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şayet bu bölgesel bir savaşa dönüşecekse ilk gireceği düşünülen devletlerden biri olduğu da biliniyor. Ama İran burada sivil alanları vurdu. Kuvvetli sivil alanları vurdu.

0: Katar'da da sivil alanları vurdu. İran ve İranlı iltisaklı gruplar biliyorsunuz Suudi Arabistan'ı da hedef aldı. Hatta bir noktada hatırlayalım savaşın ilk günlerinde Umman'ı bile hedef aldılar. Hatta sorulmuştu İran Dışişleri Bakanı Umman'ı niye vurdunuz falan. O da bu mozaik savunma sistemine doktrinde gönderme yapmıştı.
1: Umman'da hakikaten şoke olmuşlardı sosyal tabii, medyada Arap tabii, dünyası. Yani. Umman nereden çıktı
0: tabii
1: diye.
0: Yani hani daha Umman ne kadar İran'a yardımcı olabilir falan gibi bütün müzakere süreçlerinde Umman vardı. Dolayısıyla İran buraları ne yaptığını bilerek gayet ölçülmüş, hesaplanmış bir savaş stratejisi.
1: Umman'ı da bilerek yani.
0: Yani orada Abbas
1: yoksa Arakçı... şey mi hani böyle artık hani çok kayıp yaşıyorsun, aklını yitiriyorsun. Ben ölüyorum herkes ölsün gibi bir mantık
0: o bence
1: mı?
0: Enteresan bir safhasıydı savaşın. İran Dışişleri Bakanı'na soruldu bu. Savaş başladıktan hemen sonra hatırladığım kadarıyla El Cezire olabilir bir röportajında. Dendi ki hani Umman'ı niye vurdunuz? O da bu mozaik savunma doktrinine vurdu.
1: Mozaik savunma doktrini ne demek?
0: Biliyorsunuz mozaik savunma doktrinin temel olarak şu. İran'ın özellikle ABD'nin Irak işgalinden sonra yani mevcut yüzyılda üzerine çalıştığı ve eğer merkezi hükümet, merkezi yönetim tam anlamıyla işler vasfını yitirirse, işlemez hale gelirse biz ülkeyi nasıl savunacağız? Bağımsız bir takım üniteler oluşturuldu ülkenin etrafında, farklı jeopolitik bölgelerinde ve burada İran'ın vaziyet alması, saldırılara doğrudan merkezden bir talimat beklemeksizin, biraz da ademimiz merkeziyetçi bir yapıdan bahsediyoruz, saldırılara karşılık vermesi ve dedi ki işte biz mozaik doktrinini etrafında hareket ediyoruz. Savaştan önce genel prensipler verildi bu birimlere ama her vurulan noktayı da biz merkezden söylemiyoruz. Dolayısıyla aslında bu merkezin kararı değil ki zaten birkaç defa İran Cumhurbaşkanı buna vurgu yaptı. Yani komşularımız vurmaktan
1: mecbur
0: dolayı.
1: Mecbur kaldı.
0: Evet mecbur kaldık, nedamet getiriyoruz işte. Hatta bunu söylediği için çok büyük de eleştirildi ülke içinde. Sen neden nedamet getiriyorsun? Kimden özür
1: vurduysak
0: diliyorsun?
1: Vurduysak vurduk mu?
0: Tabii vurduysak vurduk ve hak ettiler de vurduk. Hatta bize gelen füzeler tartışmasını da hatırlayalım. Orada da Mesut Pezeşkian çıktı. Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde, telefon görüşmesinde dedi ki bir grup oluşturalım, komite oluşturalım, araştırılsın falan. Yani vuranlar, atanlar gayet yani vurduk, attık. Bir daha olsa bir daha atarız falan kafasında hareket ediyorlardı ki 4 defa o ya da bu şekilde.
1: Bizim ülkemizde ama onu da not düşelim. İran'ın bu beyanına rağmen yok İran atmamıştır diye
0: enteresan bir
1: televizyonlarda
0: şey.
1: İşittik.
0: Tabii yani buraya gitmiyordu, öbür tarafa gidiyordu. Efendim söyleyeyim işte bu Türkiye false flag lafı çok meşhur oldu ya bu aralar, sahte bayrak operasyonundan ibarettir falan diye. Halbuki bunun nereden geldi? Bizzat bizim Savunma Bakanlığımız.
1: Ülkemiz dışişleri açıkladı.
0: Tabii açıklama yaptı bunun İran istikametinden geldiği yönünde. Dolayısıyla savaş stratejisi şuydu İran'ın. Sivil alan, askeri alan ayırmamak kaydıyla büyük bir bölümü elbette askeri alanlara bu bölgeye bir savaşı yayacağız. Dolayısıyla Amerika ve bölge üzerindeki baskıyı artıracağız. Bu savaşın sürdürülemez olduğunu göstereceğiz. Şimdi burada iki temel nokta var. Bunlardan bir tanesi bunu inkar etmek ve yapılan her şeyi bu askeri hedeflere yapılmış bir saldırı. Bunun gerçekliği yok. Yani bu herkesin elinde bu bilgiler var. Bu bahsettiğimiz ülkeler de az buz ülkeler değil. Hepsinin zaten haber kaynakları
1: evet,
0: var.
1: Evet basınları.
0: Basınları var.
1: Yani Türkiye'de pek var. Yansımadı Arap basınının. Tabii. O birinci sayfadan duyurduğu inen füzeleri siville.
0: Allah'tan El Cezire var. Evet. Onlar bu süreçte belki en sistematik şekilde tabii ki diğer ülkeler de vardı. Şimdi bu birincisi, bunun bir karşılığı yok. Açık konuşmak gerekirse yani işte biz vurmadık, bunun bir karşılığı yok, vurdunuz, her şey de ortada. Yani gidin kuvvetlilere konuşun, Katarlılarla konuşun, Ürdünlülerle konuşun, çok konuşmuyoruz Körfez'de olmadığı
1: doğru.
0: için.
1: Yani Kuveyt ama mahvoldu galiba.
0: Mahvoldu yani, çok büyük zararlar elbette gördü. Kuveyt'te şu an çok büyük bir öfke söz konusu doğal olarak. Şimdi bu işin bir boyutu, ikinci boyutunda ama biraz daha değiştiğinizde karşınıza şu çıkıyor. Biz bir hayat memat durumuyla karşı karşıyayız, ne gerekirse yaparız. Yani günün sonunda İranlıların ürettiği argüman bu. Yani biraz daha
1: herkesi ateşe atarız.
0: Evet yani biz yanıyorsak, ki bunu ben bu savaş başlamadan önce çok vurgulama ihtiyacı duyuyordum. İran bu İran vekil güçleri diyoruz ya, onlar direniş ekseni diyorlar. Bu sayede bölgede bir oyun kurmaya çalıştı. Oyunun da esası şuydu, ileri savunma hattı. Yani bakın ben bölgede her yerde nüfus sahibiyim, örgütler işte birlikte hareket ettiğimiz yapılar var. Dolayısıyla beni hedef almaya çalışmayın, maliyet üretilir. Bu 7 Ekim'den itibaren tedricen çöktü. Sonrasında İran yeni bir strateji olarak bunu benimsedi. Dedi ki o zaman ben bölgeye vuracağım. Hürmüz'ü kapatmak da bunun bir parçası. Bölgeyi vurmak da bunun bir parçası. Çünkü İran'a bakılırsa hayat mamat noktasında olduğunda bunların hepsini yapmayı kendini meşru bir hareket olarak, strateji olarak gördü İran başından itibaren.
1: Evet, bu arada Vietnam Savaşı ile mukayese edildi ama Vietnam Savaşı bir işgal ve işgale karşı direniş. Halbuki İran, biraz oradan da hatırlayalım istiyorum. Bir zamanlar yine Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle, onun sayesinde yani Irak Savaşı'ndan sonra bölgede bir yayılmacı ve oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Şimdi tabii bunu erbabı biliyor. Galiba o misyon artık değerli değil. Hı hı. Ve bir taraftan nükleer, bir taraftan da o dönemin bedelini ödüyor gözüküyor. Bu ikisinin mukayese edilmesi propagandasını nasıl yapıyor?
0: Şimdi öncelikle bu Irak meselesiyle alakalı enteresan bir şey var tabii. Malum İran'la Irak 8 sene savaştı. 1980-88 arasında Saddam'la İran durumu da belli. Nihayetinde Saddam İran açısından azılı bir düşman olarak görülüyordu ki 8 sene savaştılar.
1: Haklı.
0: Evet, haklı tabii ki. Yani 8 sene savaşılan ve İran...
1: Betahra'nın haftada tabii, bir tabii, ortasını füze attı.
0: Tabii ortasına füzelerin düştüğü, gündelik hayatın etkilendiği...
1: Bir sürü insan...
0: Yüz binlerce insan
1: kanser
0: yerinden
1: olmuş,
0: oldu.
1: Kanser olmuş. Çocuktan büyüğe.
0: Hayatlarını kaybetti ve...
1: kimyevi...
0: Irak tarafında da tabii. Irak aynı tarafında şekilde. Da aynı şekilde. Ve İran İslam Cumhuriyeti ideolojisini... sembolizmini oluşturan modern dönemde en önemli olay İran Irak Savaşı. Şimdi muhtemelen buna bu savaş da eklenecek. Tahran'a siz zaten gittiniz İran'a, işte duvarlarda sağa sola semboller falan her zaman vurgulanan bir şeydir. Bu dayatılan savaş ya da Cengi Tahmili denen savaş. Ki İranlılar aynı ismi bu savaşlara da verdi. Haziran'daki ve Şubat'ta başlayan savaşa da verdi. Dolayısıyla bunlar dayatılmış savaşlardır. Biz de burada difa-ı mukaddes yapıyoruz. Kutsal direniş ortaya koyuyoruz diye. Ama diğer taraftan şöyle bir şey vardı. Saddam'ın devrilme sürecinde İranlılar çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile çalıştı. Bu artık bir...
1: Kendileri söylüyorlar.
0: Tabii,
1: yani
0: bu...
1: şimdi söylüyorlar ama.
0: Tabii.
1: Daha doğrusu şimdi ortaya çıkıyor. Çünkü onu da biraz daha açın isterseniz. Yani bir deccal var, şeytan var Amerika Birleşik Devletleri. Onunla hiçbir şekilde yan yana gelinmez, konuşulmaz. Halbuki bir taraftan da devletlerin real politik denen, değil mi? Yeri gelir en büyük düşmanıyla bile
0: tabii
1: masaya oturması gerekir. Ve bu anormal bir şey değildir. Bütün dünyada da anormal bir şey olmadığı kabul görmüştür. Ama İran sanki bunların hepsinden azade bir ülke profili ve söylemiyle hareket ettiği için şu anda da aslında konuşuyoruz. Yoksa yeri gelir dediğim gibi düşmanınla da ittifak kurabilirsin.
0: Bunun sayısız örneği var.
1: Bütün dünyada. İnsanlık tarihi boyunca.
0: İnsanlık tarihi boyunca var. Bunun farklı adlandırmaları da var. Düşmanım mı, düşmanı dostum falan gibi. Ya da işte dediğiniz gibi modern dönemde real politik üzerinden açıklayamayacağınız hiçbir şey yok. Real politik diyorsunuz ve normalde söylemde farklı yere konumlandırdığınız bir devletle kompleks, girift bazı ilişkiler içine girebiliyorsunuz ki bu bugünün konusu da değil. İran-Irak Savaşı devam ederken Reagan yönetimi döneminde hatırlayalım. İran geç skandalı vardı.
1: Daha gelir gelmez. Hatırlatın.
0: Tabii. Yani temel olarak şuydu. Nikaragua'daki rejime, yönetime karşı mücadele eden komünist kontra gerillaları finanse etmek istiyordu Reagan yönetimi. Ama bunu tabii ki doğrudan Amerikan kanalları ve kaynakları üzerinden yapamıyordu. Amerikan hukuku gereği İran'a İsrail üzerinden silahlar satılıyordu ve böylelikle kontra gerillalara...
1: Yani rejimin ilk siftahı buydu.
0: Buydu. Yani
1: Amerika Birleşik Devletleri'yle.
0: Hatta bu çok büyük skandallara
1: yani Amerika deccalken.
0: Tabii Amerika hatta
1: hala
0: İran
1: deccal tabii.
0: İşte İran-Irak Savaşı'nda Irak'ı desteklerken, İran rejimini boğmaya çalışırken falan bu skandalı üzerine zaten kontra gerilla ya da İran gay skandalı üzerine çok farklı kaynaklar da var. Bunlar filmlere konu oldu, hatıralara konu oldu, kaynaklara konu oldu. Bu tek örneği değil. Dolayısıyla şu an yaşadığımız süreç. Şimdi İran'a dair bu tarz değerlendirmeleri yaparken ben iki şeyi birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok fazla vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Şimdi İran belki uzun uzadıya anlatılması gereken nedenlerden dolayı söylem geliştirme kabiliyeti çok yüksek bir siyasal sisteme karşı. Tarihe verebilirsiniz, dile verebilirsiniz.
1: Sembolizmin, edebiyat, tarih işi
0: var. Tabii mutlaka işin arkasında edebiyat var. Aynı zamanda sembolizm var. İşte biliyorsunuz bir Kerbela sembolizmi buradan gelir, efendime söyleyeyim Hazreti Hüseyin gezi sembolizmi buradan gelir, bir sürü sembolizmler var anı da devre sokulan ve zaten Türkiye'de

0: Bununla Türk kamuoyu da özellikle bu Muharrem ayinleri vesilesiyle bazı İran biliyorsunuz meddahlarının performansları falan meşhur olmaya başladı. Gördüler bunu görüyoruz. Sosyal medyada çokça insanların karşısına çıkıyor. Dolayısıyla bu söylemine bakarsa İslam Cumhuriyeti'nin işte ne doğu ne batı. İslam Cumhuriyeti, büyük şeytan küçük şeytan falan gibi işte İsrail haritadan silme, İsrail rejimini haritadan silme söylemlerine baktığınızda ve tabii ki işte Kudüs gününün ilan edilmesi, Ramazan-ı Şerif'in son cumasını vesaire. Şimdi bunlara baktığınızda tamamen idealist bir dış politika konumlandırması görürsünüz. Ve bu Türkiye'de de bütün dünyada da karşılık buldu ki temel olarak bahsettiğimiz İrancı denilen, tırnak içinde bunu söylüyorum, bakış açısı genelde bunu satın alıyor. Söylemler böyle, Ayetullah Hümeyni'nin söylemlerine bakarsanız, işte hayatını kaybeden Ali Hamene'nin, Ayetullah Ali Hamene'nin söylemlerine bakarsanız doludur. Her aşamada Arap Baharı'nda Tunus'ta olaylar çıktığında halkı desteklerken de bu söylemler kullanılır. Suriye'de halkı terörist ilan ederken de söylem inşa etme konusunda bir problem yok. Orada halk İslam devriminin ruhuyla hareket ediyordur Tunus'ta. İsrail'e geldiğinizde orada emperyalistlerin oyunudur, Siyonistlerin oyunudur vesaire.
1: Şimdi Suriye'de.
0: Tabii Suriye'ye geldiğinizde orada emperyalistler, Siyonistler bir oyun oynuyorlardır. Ve baktığınız ama tartıştığınız oradaki halk, buradaki halk.
1: O zaman halkı öldürerek kurtulalım.
0: Yani o zaten oraya geldi biliyorsunuz. Yani bunların terörist olduğu ilan edildi ve bunların ortadan kaldırılması gerektiği söylendi. Ki fiiliyatta da yaşananların hepsini biliyoruz. Daha çok yakın geçmişten bahsediyoruz. Şimdi bu işin söylem tarafı. Ve İranlıların söylem üretme konusunda ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. Az buçuk İran'ın tarihsel referanslarını bilen, bu da bugünün de konusu değil. İran'ın böyle bir kabiliyeti var öteden beri. Ama bir taraftan da İran'ın real politiğine, pratiklerine baktığımızda çok da idealist hareket etmediğinin çok sayıda örneği var. Yani 1980'lerden bahsettim. Zaten Irak işgalinden itibaren Afganistan'da Taliban'ın tasfiye edilmesi sürecinde yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bir tür işbirliği içinde bulunduğunu hatırlamamız gerekir. Irak'ta yine bunu hatırlamamız gerekir. İran'ın direniş ekseni adı altında Hizbullah'ı İsrail'e karşı direniş amacının bir kalesi olarak konumlandırıp aynı Hizbullah'a gelip Suriye'de halka karşı savaştırmasını burada hatırlayabiliriz. Dolayısıyla İran'ın en az herhangi bir devlet kadar real politik konusunda pragmatist davrandığını bence tartışmaya bile gerek yok. Bunun sayısı örneği var.
1: Açabilir miyim size ama insicamını tabii bozmak istemiyorum. Ama uzaklaşırsak da bir daha gelemeyiz diye. Şimdi kimse ne İran'dan ne başka bir ülkeden insanların şahsi hayatındaki gibi idealist, ideal tabii bir politika, dış politika beklemiyor. Ama İran bu söylemi, bu yani bir taraftan işte örnek daha rejimin ilk siftahı yani Reagan yönetimiyle el altından kapalı pazarlık hikayesi. Sonra Taliban'da işte Irak işgalinde gördük. Şu anda da müzakere ediyor. Bu söylem çok mu getirisi olan bir söylem ki hala bu söylemin içerisinde?
0: Bu söylem bence çok getirisi olan bir söylem.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Kesinlikle.
1: O zaman yani bir söylem üzerinden gerçekle makası söylemin bu kadar açık olunca dediğiniz gibi çok başarılı bir propaganda o zaman.
0: Şimdi bu İran İslam Cumhuriyeti'ne has bir şey de değil. İdeolojik dünya görüşleri söylemler üzerinden var olur. Örneğin komünizme bakalım. Komünizmin söylemleri vardır, simgeleri vardır ama komünizmin uygulamalarına baktığınızda çok sevimli görünmez. Ama söylemlerine falan bakarsınız orada cazip bir sürü söylemler vardır. Dolayısıyla söylem setiyle uygulamalarını birbirinden ayırmamız gerekir. Ve İran'ın söylemi 1980 koşullarında bir sürü insana cazip geldi. Neden? Yani 1979'da devrim olduğunda neden İran için anti-İsrail ya da işte biliyorsunuz Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi tanımlamasıyla neden Amerika büyük şeytan bu kadar büyük bir düşman haline geldi? İşte Merkber Amerika, Merkber İsrail, Amerika'ya ölüm, İsrail ölüm, arada İngiliz'e ölüm falan diye. Çünkü o dönemlerde Arap rejimlerinin bunlarla işbirliği yaptığı kanaati vardı. Bilhassa Enver Sedat'ın Camp David anlaşmalarını yapmasıyla beraber 1978-79'da. Dolayısıyla İran kendini orada İsrail'e
1: karşı... Araplar da ne kadar çok öldüler o zamana kadar. Şimdi onlar zaten, da silindi gitti mesela.
0: Şimdi zaten Araplar bence ayrıca konuşmamız gerekir. Ben Arapların Filistin davası konusunda karnesinin oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bunu istismar eder.

0: Öldüler.
1: Yani, tabii ki 1948'de
0: binlerce insan öldü.
1: Nekbe'de büyük felakette öldüler. 6 gün savaşlarında öldüler. 1973'te öldüler.
0: Allah rahmet eylesin Amin. Diyelim onlara. Kudüs davası söyleminin onlarca yıldır devam ettiğini, buna mukabil devrimin ilk günlerinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi ve işte bugüne kadar gelinen noktada arada makasın çok açık olduğundan söz ettik. O arada Enver Sedat üzerinden yapılan propagandayı söylediniz. Ben de araya girdim. Araplar hayatlarını kaybettiler. Binlerce Arap Kudüs için. Dedim siz de Araplara bu konuda çok haksızlık yapıldığını söylediniz. Araya gittik. Buyurun.
1: Kesinlikle. Şimdi Filistin davası İslam coğrafyasının her yerinde sahiplenen bir dava. Yani hiçbir İslami hareket yok ki Filistin davasını merkezi ya da merkezi konularından biri haline getirmesin. Bu çok net. Ama operasyonel anlamda Filistin için modern dönemde kim savaştı? İsrail Devleti'nin 1948 Mayıs'ından itibaren kurulmasına baktığımızda, az önce de söylediğim gibi Nekbe'ye baktığımızda, büyük felakete, sonraki savaşlara baktığımızda, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kuruluşuna baktığımızda, Hamas'ın kuruluşuna baktığımızda bunların hepsinin Araplar olduğunu görüyoruz. Mutlaka diğer devletlerden destekler geldi ama sahada savaşanlar doğru ya da yanlış.
0: Bir de bir kral şehit ettiler.
1: Tabii Faysal'dan bahsediyorsunuz. Tabii
0: Allah
1: ki.
0: Rahmet eylesin.
1: Amin. Dolayısıyla petrol ambargosu 1973 petrol devrimi olarak da adlandırıldı. Çok büyük maliyetler ödetti Araplara, özellikle Suudi Arabistan'a. Bunlar kolay işler değil. Bugün özellikle dünyasında dengelerine baktığımızda ne kadar zor bir iş olduğunu görüyoruz.
0: Ve neredeyse İran İslam devrimine kadar bir Arap direnişinden söz edebiliriz.
1: Çok net. Yani İslam devriminden sonra da bunu sahada, bunun askeri mücadelesini vermeye devam edenler, tabii ki devrimle beraber İran'ın tavrı değişti. İsrail ilişkilerini tamamen kopardık. Şah döneminde de İran-İsrail ilişkileri...
0: Hayır, Araplar İran İslam devrimine kadar bu direnişi büyük ölçüde muhafaza ettiler.
1: Kesinlikle, şu çok net. İran İslam Cumhuriyeti Filistin davasını her şeyden önce Arap coğrafyasına nüfuz etme, Arap coğrafyasında kendine müzahir bir söylem, bir kamuoyu oluşturmak için kullandı.
0: Başarılı da oldu.
1: Filistin için hiçbir şey yapmadı demiyorum. Yani burada dengeyi sağlamamız lazım ama terazide hangisi daha ağır basıyor derseniz, bence bunu İran, Orta Doğu'daki yayılmacı ya da Orta Doğu'daki nüfuzunu artırıcı stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Bu çok net. Yani İran'ın eylemlerine, söylemlerine baktığımızda bunu görürüz. Tabii ki İran'ın Hamas'a verdiği destek, İslami Cihat'a verdiği destek. Ama aynı İran, Suriye iç savaşında Hamas farklı bir pozisyon aldı. Beşar Esed karşısında pozisyon aldı diye Hamas'ı tamamen görmezden geldi.
0: Ya da Hizbullah.
1: Hizbullah. Geldi, angajı
0: bütün
1: oldu.
0: Bütün Arap dünyası için aşikar oldu galiba.
1: Şimdi mesela bu şeyden bahsediliyor ya, işte Hizbullah'ın Şii vasfına, Şii doğasına vurgu yapılaraktan Şii karşı. 2006'yı herkes hatırlıyor. Hizbullah Temmuz Savaşı'nda İsrail'le savaştığında bütün İslam dünyası heyecanlandı. Bütün İslam dünyası Hizbullah'ı destekledi. Hasan Nasrallah'ın konuşmalarını insanlar bekliyordu ki, ben hatırlatmış olayım müsaadenizle. O dönem üniversite talebesi olarak Arap coğrafyasındaydım. Mısır, işte Suriye, Ürdün falan. Bizzat orada da gördüm. Bizim kamuoyumuzda da vardı.
0: Herkes Nasrallahçı oldu.
1: Tabii herkes Nasrallahçı oldu. Çünkü orada çok net Hizbullah'ın başarısı vardı. İnsanlar onun için dua ediyorlardı, destek oluyordu vesaire. Dolayısıyla böyle sünniliği, güya Şii karşıtlığı üzerinden ezmek falan gibi bir moda oldu mezhepçiliğe, sünniliğe ait, ki İran'da biraz bunu yaptı, açık söyleyelim. İşte IŞİD'i kullanarak, El-Kaide'yi kullanarak, bakın işte bunlar tekfirci sünni örgütler falan söylemlerini çok uzun süre İran dillendirdi. Bu sakıncalı ama aynı zamanda, hani dedik ya, söylem bazında Ayetullah Ali Hamene'nin konuşmaları vardı. Diyordu ki bir Şiilik vardır, bu aslında uygun bir Şiilik vardır, bir de İngiliz Şiiliği vardır. Bu İngiliz Şiiliği sünnilerin mukaddesatına hakaret etmeden var olunamayacağını düşünür. Bir sünnilik vardır, bir de İngiliz sünniliği vardır. Bunlar güzel söylemler. Dolayısıyla biz sünni olarak, Şii olarak birbirimizin mukaddesatına saygılı olmayız falan diye uygulamaya baktığınızda bu böyle değil. Tabii ki yani her sene Muharrem'de bizim sahabe efendilerimizden bir bölümüne, Hazreti Ayşe validemize yapılan hakaretleri burada hatırlatmayı her şeyden önce edebe mugayet ediyorum.
0: Bir de tabii o isimlere dönük düşmanlığı görünce

0: o isimlere muhabbet edenleri artık nasıl görüyor?
1: Tabii ki.
0: Yani onlar kim ki oluyor artık?
1: Şimdi Ayetullah Hümeyni'nin fetvalarını hatırlatıyorsunuz. Ehl-i Sünnet'in önde gelen bir takım isimleriyle alakalı sahabe-i kiramdan
0: orada bahsediyor. İngilizlerin rolü yok mesela.
1: İşte o eski fetvaların da şuydu
0: bu. Bu söylemde İngilizlerin rolü yok.
1: Tabii yani dediğim gibi yani söylem, iş söyleme kaldığında bunu yapabilirsiniz. Yani söyleminizi inşa edebilirsiniz. Eyleme biraz. Bunları söylerken şunu da ekleyeyim. İran'da bunu hakikaten bu tarz şeyleri sakıncalı bulan, bu tarz politikaları eleştirenler var ama ben ana akım hakim siyasetten bahsediyorum burada. Bunun merkezinde devrim rehberliği var. Devrim rehberliğiyle bağlantılı işte devrim muhafızları gibi, Kudüs gücü gibi, işte Kasım Süleyman'ın üzerinden yapılan tartışmaları bir taraftan hatırlayabiliriz.
0: Onun da söylemleri çok açık.
1: Çok açık. Yani Kasım Süleyman...
0: Gizli saklı da değil.
1: Tabii gizli saklı da değil. Kasım Süleymani insanlar çok perdeni...
0: Yaptıkları da öyle.
1: Yaptıkları eylemleri de Kasım Süleyman'ın ortada. Dolayısıyla İran'ın eylemiyle söylemini birbirinden ayırmak gerekir. Bu Filistin meselesi için de geçerlidir. Filistin davası için de geçerlidir. Hali hazırda yürüyen savaş için de geçerlidir. İran'ın söylemine baktığınızda İran diyor ki biz bütün bölge için savaşıyoruz diyor. Böyle bir söylemi ısrarla söylüyorlar.
0: Gözlerini İslam suçlu. Dünyası için.
1: Tabii İslam dünyası için bütün bölge için savaşıyoruz.
0: Müslümanların hamisiyiz.
1: Ama diğer taraftan bakıyorsunuz en fazla zarar verdiğiniz ülkeler ortada. Bu ülkelerde sadece askeri tesisler değil az önce zaten söyledik. Oradaki sivil alanları hedef aldığınız gerçeği ortada. Dolayısıyla eylemle söylem arasında ciddi bir mesafenin olduğu açık.
0: Evet. Yine... Amerika İsrail'e de geleceğiz ama İran faslında birkaç nokta daha var. Kasım Süleymani'den itibaren karizmatik bütün kişiliklerini yitirdi İran. Bu bir krize sebep oldu mu İran'da?
1: Bu çok büyük bir krize sebep oldu. Hatta buradan da ifade edeyim. Bitirdiğimde de paylaşırım. Ben bununla alakalı bir çalışma yapıyorum şu an. Yani İran sistemin içinde bunun ne kadar önemli bir krize dönüştüğüyle ilgili bitirdiğimde sizinle paylaşırım. Zaten ilgililer de takip ederlerse, ilgi duyuyorlarsa bakabilirler. Şimdi bir kere Kasım Süleyman'ı zaten 2020 yılında hatırlıyoruz. Bir seri suikastlar vardı. Önemlisi Kasım Süleyman'ı suikastıydı 2020 Ocağı'nda. Ama en son geldiğimiz aşamada İran'da uzunca bir süredir Ayetullah Ali Hamenei'den sonra kimin geleceği tartışması vardı. Halefi kim olacak falan. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde de vardı bu tartışma. Bir ayrıntıya müsaadenizle burada işaret edeceğim. 1980'lerin önemli bir bölümünde Belkıs Hanım Ayetullah Hümeyni'nin halefinin kim olacağı belliydi. Ayetullah Muntazari. Bu biliniyordu. Halef olarak adlandırmıştı. Sonra Ayetullah Hümeyni'nin vefatını yakın zaman kala ahir ömründe azletti Ayetullah Muntazeri'yi. Çok uzun bir tartışma. Belki ayrıca bir gün konuşmak gerekebilir onu. Çok ağır ifadelerle azletti. Açık bir mektup yayınladı. Yani seni zaten hiçbir zaman takdir etmemiştim. Görüşlerini hiçbir zaman isabetli bulmadım.
0: Dini tabii, değil mi? İçtihatlarına muhalefet etti.
1: Tabii. İşte en önemlilerinden bir tanesi 1980'de 88'de yaşanan olaylardan sonra bir takım hapiste bulunan mahkumların idam edilmesi mevzu vardı. Özellikle halkın mücahitleri. Ayetullah Muntazer'in ya bunlar hakkında idam kararı yok. Biz böyle bir şey yapmamalıyız. Yani bu bizi
0: daha
1: çok,
0: makul
1: daha
0: ve
1: makul
0: rasyonel
1: bir, yerde, elbette
0: bir yaklaşımı gözüküyor.
1: Yoksa Ayetullah Muntazer'i devrimci bir adamdı. Devrimin en önemli figürlerinden birindeydi. Ve mektubun sonunda diyordu ki Ayetullah Hümeyni yani benim gözümden düştün. Git bari kenarda Allah'a tövbe istiğfar et. Belki nar-ı cehimden azad olursun. Hani bu şekilde. Şimdi Ayetullah Ali Hamenei zamanında böyle bir halef hiçbir zaman belirlenmedi. Muhtemelen 1980'lerdeki tecrübe bunda belirleyici olmuştur ki 1989'da Ayetullah Hamenei bu göreve gelirken Ayetullah Hümeyni'nin vefatından sonra da bir sürü tartışmalarla geldi biliyorsunuz. Onun liderliğini de istemeyenler vardı. Orada da başrolü Ayetullah Rafsanjani oynadı. Yani onu bir kingmaker olarak Ayetullah Rafsanjani esasen ülkenin lideri haline getirdi. Şimdi dolayısıyla bu tartışma yapılıyordu. O öldüğünde malum yaşı vardı zaten 86 yaşında bir takım hastalıkların olduğu söyleniyordu. Ve bunun nasıl bir süreç olacağı uzun yıllardır tartışılıyordu. Filanca mı gelecek, falanca mı gelecek, İbrahim Reis'i mi gelecek, işte Ayetullah Ece'yi mi gelecek falan gibi bir takım isimler ortada geziyordu. Bir anda 28 Şubat'ta öldü. Öldükten hatırlayalım birkaç gün sonra 8 Mart'ta oğlu seçildi yerine. Şimdi orada problem şu.
0: Ama oğlu da ortada yok.
1: Oğlu ortada yok. Yani ben kesinlikle hayatta olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta olmamasının İran İslam Cumhuriyeti sistemi içinde mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ayetullah Müştebah Hamenei adına bir takım kararlar alınıyor. Ve hayatta olmayan biri hakkında.

hakkında karar alınamaz. Onun adına yani İran bu kadar ciddiyetsiz bir siyasal sistem değil kesinlikle. Ama geçen günlerde İran basınında bir takım daha apolojetik diyebileceğimiz bazı yayınlar çıktı. Neden hiç görüntü vermiyor, ses vermiyor gibi. Bunu tabii ki güvenliğe dayandırıyorlar. Yani dijital ayak izi bırakılmaması gerektiği, güvenlik meselesinin olduğu vesaire gibi. Ama anlaşılan sağlık durumu iyi değil. Babasının cenazesinde de yoktu. Sadece birkaç tweet attı süreç içinde. Muhtemelen iyi değil durumu. Hatta burada enteresan bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Abbas Arakçı ben hiç görmedim kendisini dedi. Ömrümde de görmedim dedi. Birkaç üst düzey isim böyle açıklamalar yaptı. Dolayısıyla mevcut İran'ı yöneten kadroda Mustafa Hamene ile hiç teması olmayan isimler var. Bilmiyorlar. Yani ona bu kararlı ve bir defa galiba Pezeşkian kendisiyle görüştüm dedi. İran'ın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Başkaları görüşüyor. Halihazırda işi yürüten insanlar görüşmüyor. Elbette İran'ın bir milli güvenlik yüksek konseyi var. Bunlar kararları alıyor vesaire. Dolayısıyla bu önemli bir kriz İran açısından. Neden önemli bir kriz? Şimdi İran büyük bir kararın arefesinde bulunuyor. Savaşa mı devam edeceğiz? Yoksa müzakerede biraz daha sabit kadem mi kalacağız diye. Ve müzakereci ekip tabiri caizse amiyane ifadesi şu an dayak yiyor. Hainlikle suçlanıyor. Başta heyetin başkanı sıfatıyla Muhammed Bakır galiba, Cumhurbaşkanı Pezeşkian, hatta bir miktar Abbas Arakçı. İşte siz hala müzakereden tarafsınız, ihanet ediyorsunuz, müzakereden bir şey çıkmaz falan diye. Şimdi Mustafa Hamene ortada olsa, aynı babasının zamanında yaptığı gibi der ki tamam ne demişti 2013 yılında Ali Hamene'yi? Biz kahramanca esneklik gösteriyoruz demişti. Amerika ile müzakerelerin kapısını açarken. 2015'te de anlaşma imzalandı Temmuz'da. Çıkardı böyle bir şey söylerdi. Müzakereciler de derdi ki bakın rehber ne diyor. Dolayısıyla biz onun talimatıyla hareket ediyoruz diye. Dün de Mesut Pezeşkian diyor ki bugüne kadar diyor bizim kadar rehberin yani devrim rehberi işte dini lider dediğimiz kişinin siyaseti etrafında hareket eden hükümet olmadı. Yani çizgisinden ayrılmıyoruz vurgusunu devamlı yapma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü adam ortada yok. Bu son günlerde de çok büyük tartışma konusu da olmaya başladı. Diğer taraftan başka isimler de öldürüldü. Komuta kademesinden isimler öldürüldü. İşte Türkiye'de en meşhurlarından bir tanesi Ali Larcani'di biliyorsunuz. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri'ydi. Şimdi bu adamların her birinin sistem içinde ağırlığı vardı. Yani hem geçmişlerinden dolayı hem kamuda karşılıklarının olması, uluslararası bağlantıların güçlü olmasından dolayı bunların yerine mutlaka birileri geldi ama buraları doldurabildikleri kanaatinde değilim. Biraz da İran'daki bu bocalamanın bununla ilgili olduğunu düşünüyorum.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğundan nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta oyuncu Saruhan Hünel kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine diplomaside ve iç siyasette hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Biraz geç başladık. Neden? Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı editör masasının konuğuydu. Birazdan bizim de konuşacağımız konularla alakalı önemli açıklamalar yaptı Hakan Fidan. Peki bugün hangi konu başlıklarını değerlendireceğiz? Şöyle yönetmenim hemen verdi. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok uzun süredir bekleniyordu. Ha geldi ha gelecek. Şu maddeler var, bu maddeler yok şeklinde bir dizi tartışma yaşanmıştı. Hafta içerisinde hangi maddelerin o çerçeve yasada olduğu artık kamuoyuyla paylaşıldı. Önce komisyona gönderildi. Komisyondan geçti. Artık yeni haftayla beraber genel kurulda olacak. Genel kurulda da çok kısa bir şekilde, çok hızlı bir şekilde geçilmesi bekleniyor ve daha sonrasında da artık güvenlik kaynaklarına çevrilecek gözler, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın vereceği raporlar bu noktada çok önemli olacak. Ve diğer konu başlığımız Mekke Anlaşması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan az önce anlattı. Mekke İttifakı dedi isim olarak. Bu önemli bir nokta. Mekke İttifakı ve o anlaşmada yer alan maddeler var. NATO'nun 5. maddesiyle alakalı. Ona çok benzeyen de bir madde var. Peki Mekke İttifakı'na önümüzdeki süreçte hangi ülkeler katılabilir? Mesela Dışişleri Bakanı Hakan Fidan orada kritik bir ülkeden bahsetti. Mısır dedi. Mısır biliyorsunuz aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Yunanistan kendi arasında Doğu Akdeniz'le alakalı çok öncesinde bir ittifak da kurmuşlardı. Orada sanki Yunanistan önümüzdeki günlerde biraz yalnız kalacakmış gibi görünüyor. Bakalım neler olacak. Diğer tarafta ABD-İran savaşı. Taraflardan sürekli açıklamalar geliyor. Trump bir diyor ki savaş devam ediyor. Diğer taraftan da anlaşmalar çok iyi gidiyor. Hatta önümüzdeki birkaç gün içerisinde Hürmüz tekrar açılabilir ifadesini bile kullanıyor. Ama işte konuşan Trump olunca da çok fazla güvenilmiyor. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama programımızın süresi kısıtlı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da tanıtarak başlayayım. Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Sayın Hasan Tahsin Fendoğlu bizlerle. Saygılar hocam. Kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan bizlerle. Saygılar hocam. Hoş geldiniz tekrar aramıza.
2: Teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Caner bizlerle. Saygılar hocam. Kütahya'dan kalktınız geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Şimdi ilk olarak bu Mekke İttifakı ile Mekke Anlaşması ile bir başlayalım. Nedir, ne değildir? Aslına bakarsanız daha öncesinde doğrusu ne de konuşulmuştu. Hani büyük ittifaklar yerine daha bölgesel, küçük ittifakların kurulacağı bir döneme girilecek demişti saygıdeğer hocalarımız. Can Türk Hocam sizinle başlayayım. Evet. Mekke İttifakı zaten öncesinde bazı sinyalleri veriliyordu. Şimdi Mekke İttifakı neyi anlatıyor bize ve önümüzdeki günlerde bu üç ülkenin yanına başka hangi ülkeler gelebilir?
3: Evet. Şimdi Mustafa Bey, 13 Nisan 2026 Sayın Dışişleri Bakanı bugün yaptığı gibi Anadolu Ajansı'na bir beyanat verdi. İlk o beyanatında uzun süren bir röportajdı. Hatırlıyorum çok iyi. Burada da onu tartışmıştık. Orada işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, akabinde de Hindistan'ın, daha sonra bu süreçler içerisinde Fransa eklendi meseleye. Bir Doğu Akdeniz İttifakı, hatta Yunanistan'ın Aşil Kalkanı projesine yönelik açıklamalar vardı ve şunu söyledi Sayın Bakan. Dedi ki evet böyle bir şeyleri yapıyorlar ama Türkiye de buna kayıtsız değil. Biz bunu izliyoruz ve aynı zamanda da bunun karşılığında en kısa zamanda alacaklar demişti. Akabinde yine NATO zirvesinde, işte birlikte katıldığımız zirvede de bundan bahsettik. Hatta

0: statüsüyle katılmıştı. Hatta o yine Doğrusu Ne programında şeyden bahsetmiştik. Bir Müslüman NATO'su kavramından bahsetmiştik. Tabii bunun evveliyatı var. Zamanında rahmetli Erbakan, Sayın Erbakan, işte Müslümanların bir Müslüman Birleşmiş Milletleri veya bir Müslüman NATO'suna benzeri söylemleri var. Ondan evvel Atatürk'ün Cumhuriyeti ilk kurduğunda Balkan Antantı'ndan başlayarak daha sonra Sento'ya dönecek işte bir dizi Orta Doğu'da bir takım ittifakları vardı. Yine rahmetli Özal bundan bahsetti. Geçtiğimiz aylarda, yıllarda Sayın Bahçeli'nin bir Kudüs ittifakı var. Yani bu süreç işte alelade durup dururken ortaya çıkmış, hadi işte üç ülkenin oturup da hadi hep birlikte bir ittifak kuralım. Yani hızlı ve acele bir şekilde hazırlanmış bir süreç değil.
1: Evet.
0: Bunun çok evveliyat var. Bu aslında Türkiye'nin işte yıllarca kurmak istediği, Orta Doğu'da oluşturmak istediği bir paktın veya bir güvenlik ağının nihayet hayata geçmiş hali. Bugün işte hep birlikte izledik. Sayın Bakan'ın, Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını izledik. Sayın Fidan o açıklamasında şunu söylüyor. Bu bir ihtiyaçtı. Ve biz bu sadece 3 ülkeyle kalmayacak. Buna Mısır da dahil olacak dedi. Mısır'ın yanı sıra önümüzdeki gün başka ülkeler de var dedi. Onların birkaçının adını da verebilirim ben. Katar var, Azerbaycan var. En kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri dışında diğer kalan ülkelerinde buna dahil olması söz konusu. Belki de Türk dünyasından da bu sürece katılanlar olacaktır.
1: Baya katılmaz mı diyorsunuz?
0: Onun denklemi başka. Onun mesela Suudi Arabistan'la çok ciddi bir takım angajmanları var. Özellikle Afrika boynuzunda. Yemen'de, Sudan'da, Somali'de. Dolayısıyla geniş bir ittifak. Belki Malezya katılır bu sürece.
2: Endonezya olabilir.
0: Belki. Endonezya'nın da katılacağına dair duyumlarım var. Yani bu önceden planlanmış Türkiye'nin ve bu üç ülkenin başlattığı bir süreç. Ve bu süreç gerçekten yani bölgenin en önemli, yani bu üç ülkenin, ki Sayın Bakan'ın da dediği gibi biz kurucu olmak istiyoruz diyor. Ve belli ki bu anlaşma burada kalmayacak. Hemen kurumsallaşacak. Çünkü 5. madde, NATO'nun 5. maddesi, 6. maddesi, Sayın Bakan 5. maddesinden alelade bahsetti. Şimdi 5. madde, 6. maddenin gibi bir madde işletilebilmesi için ve üstüne şunu da ekleyeyim. Bu bir savunma paktı da değil. Bu bir güvenlik paktı. Çok geniş tutulan bir kavram bu. Yani Birleşmiş Milletler'in mantalitesinde savunma paktı kavramı başka. Yani ortak bir saldırıya karşı defans farklı. Bir de NATO gibi ülkelerde bir güvenlik paktı bu. Şimdi güvenlik dediğiniz zaman çok geniş bir kavram bu. Yani ortak savunmayı da alır, ortak işbirliğini de alır. Efendim istihbarattan tutun da işte iletişime kadar her türlü savunma, güvenlik daha doğrusu mantalitesini içine alır. Çok geniş bir anlaşma. Çok geniş kapsama dayanıyor. Tabii bu üç ülkenin avantajları var. Mesela ayrışan yerleri var. Mesela Türkiye son yıllarda oluşturduğu, neredeyse 10 yıldır oluşturduğu İHA SİHA teknolojileri başta olmak üzere bir yerli milli savunma projesiyle öne çıkan bir habitatımız var. Yine Pakistan'ın nükleeri bir tarafa bırakıyorum. Bu bir nükleer şemsiye falan değil. Ama Pakistan'ın dünyanın önemli roket ve füze teknolojilerine sahip ülkesidir. İlaveten Pakistan Çin'le olan bağlantısıyla dünyada Çin'in nadir elementlerde kota koymadığı tek ülkedir. Ve Pakistan enteresan bir şekilde Çin silah teknolojilerine de istediği an sahip olabilen bir ülkedir. Yani Çin'in dünyadaki en önemli müttefiklerinden birisidir. Başka yönüyle de Pakistan aynı zamanda Batı'yla da ve diğer Müslüman dünyasıyla da ilişkili bir ülkedir. Yani Pakistan da buradan ayrışıyor. Suudi Arabistan dediğimiz, Suudi Arabistan jeopolitik konumu nedeniyle hele Hürmüz kriziyle artık giderek yükselen bir jeopolitik cazibesi olan bir ülke. Bir. İkincisi enerji hattı olmak üzere. Özellikle Hürmüz Boğazı krizi derinleşirse işte Körfez ülkelerinin boru, petrol ve doğalgaz hatları büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geçecek. Hem Hürmüz'e hem Kızıldeniz'e kıyısı var. En önemlisi burada bir eksik vardı. O Mısır, işte Sayın Bakan onu açıkladı.

0: Mısır'ı da buna dahil olursa bu 3 ülke, 4 ülke bu paktın, yani Mekke Anlaşması'na dayalı oluşacak, ileride adı konulacak, kurumsallaşacak paktın 4 temel direği olacak.
1: Toparlayalım hocam.
0: Dolayısıyla bu anlaşma bu yüzden belki de bizim hani son yıllarda yaptığımız en önemli anlaşmalardan birisi. Hani en önemli derken diğerleri önemsiz demiyorum. Yani Türkiye dış politikada öyle bir çıtayı yükseltti ki yaptığımız her hamle bir öncesinin üstüne çıkıyor. Yani o yüzden işte Yunanistan'ın, İsrail'in bugün bas bas bağırması, yani Türkiye inanılmaz bir jeopolitik denklem ortaya koydu. Ve bu bir sürpriz oldu. Yani bu bir sürpriz oldu.
1: Şu info 2'yi bir getirelim arkadaşlar. Hani anlaşmada hangi maddeler var? Hem o konuya da şöyle bir bakmış oluruz. Nedir, ne değildir? Hazır mı? Hazırsa info 2'yi bir alalım. Detaylarını bir görmüş olalım. Evet, şöyle baktığımızda öncelikle taraflar Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, ki önümüzdeki süreçte bu ülkelere yenilerinde eklenmesi bekleniyor. Amaç ve hedef külfet paylaşımı ve ortaklık temelinde barış ve refahın korunması için savunma. Gereklilik artan bölgesel ve uluslararası tehditler, işleyiş, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek, 3 devletten birine yapılan saldırı hepsine yapılmış sayılıyor ki NATO'nun 5. maddesine yapılan atıflarda aslına bakarsanız buradaki maddeden kaynaklanıyor. Tamamlayıcı bir ittifak, var olan diğer anlaşmalardan kopmak yok. Yani Türkiye ya da diğer ülkeler içerisinde bulundukları ittifaklardan ayrılmayacaklar. O ittifaklar içerisinde bulunmaya devam edecekler. Diğer bölge ülkelerine de açık, yani isteyen her ülke bölgedeki bu ittifakın içerisine girebilecek. NATO ve diğer üyeliklere de alternatif değil. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Saldırı değil, savunma için gerçekleştirilen bir ittifak. Saldırgan bir cephe değil, bölgesel istikrar hedefli, terörsüz bölge için destekleyici nitelikteki bir anlaşma. Hukuki zemini Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesini temel alıyor ki bizim de aslına bakarsanız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz pek çok terörle mücadele operasyonunda hep 51. maddeyi dünyanın gündemine getirmişizdir. Türkiye perspektifinden baktığımızda bölgesel, bölge ve İslam dünyası için tarihi bir adım. Anadolu, Hicaz, İslamabad, Riyad'a kardeşlik hattı kuruluyor. Ortak tarih, inanç, kardeşlik ve dayanışma bağları da burada altı çizilen noktalar. Şimdi Mekke Anlaşması adı konmamış bir anlaşmayken üzerine çok fazla konuşuldu, edildi. Acaba olur mu, olmaz mı diye. Ve bir anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mekke ziyaretiyle beraber aslına bakarsanız tüm detaylar netleşti, bir anda gün yüzüne çıktı. Merve Hocam, Türkiye Mekke ittifakında ne kazanacak?
2: Bölge ne kazanacak diye sormak gerekiyor sanırım, belki de Mustafa Bey. Çünkü bizim karşımıza çıkan temel tablo az önce hocam da belirtti. Belki biraz tarihsel boyutuyla da okumak gerekiyor. 2022'de Suudi Arabistan'la o normalleşmenin başladığı süreç içerisinde asla bölgedeki adımları gördük. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum defaatle. Şimdi bizim karşımıza çıkan temel tablo içerisinde niye biz bu üç aktörden bahsediyoruz? Yani hani nükleer şemsiye falan değil olay. Aslında dış politikaya bakış açısı, bölgeye bakış açısı ve ortak hareket alanlarının son derece birbiriyle tutarlı hale gelmesi. Çünkü çok uzun süredir bölgede İsrail'in yarattığı istikrarsızlık politikasına karşı bu üç aktörün de dış politikasına net tavır tutunduğunu görüyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Çünkü bu anlaşma ortaya çıktığı an itibariyle Filistin'le alakalı da sorular gelmeye başlamıştı. 1967 tarihli Doğu Kudüs başkent olan bir Filistin'de destekleyen üç aktörden bahsediyoruz. Bölge ne kazanıyor? Türkiye üzerinden. Buradaki en önemli belki de hukuki, tarihsel, kültürel bağları bir araya getiren aktör olarak Türkiye'nin konumunu görüyoruz. Ama ben yine diğer aktörleri çok ayıramıyorum Mustafa Bey. Çünkü Suudi Arabistan ve Pakistan'da son derece önemli diplomasi arka planına ve arabuluculuğa sahip aktörler. Az önce hocam çok önemli bir noktaya değindi. Dedi ki bu geniş kapsamlı okunması gereken bir anlaşma. Yani biz güvenliğe odaklanıyoruz. Güvenlik açısından son derece önemli. Çünkü siz kendi güvenliğinizi dışarıdan ithal edemezsiniz. Biz bunu net olarak gördük. Katsa yaptırımları sürecinde, F-35 sürecinde, hatta daha geriye gidelim, Kıbrıs'la alakalı yaşadığımız süreç içerisinde. Ve bunu görüp kendimizi ona göre konumlandırdık. Yani savunma sanayi alanında ilk 11'e girmek çok kısa bir süre içerisinde, yani imkansız bir şey, imkansızı zorlamış olduk. Bununla birlikte diğer aktörler açısından da bence aynı başlığı belki ele almamız gerekiyor. Çünkü bu aktörlerin her biri de sistem içerisindeki sorunları gören ve buna ilişkin adım atan aktörler. Yani gerek Suudi Arabistan, gerek Pakistan, İran, Amerika, İsrail savaşı içerisinde en önemli arabulucu konumundalar. Hatta Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna savaşı içerisinde de geçtiğimiz yıl Amerikan ve Rus heyetlerini ağırlamış. Yani böyle bir arka plandan da bahsediyor. Sadece caydırıcılık mı? Hayır. Diplomasiyi de masada tutacak aktörlerden bahsediyoruz. Bu nedenle bence bölgenin kazanımı ve bölgenin o jeopolitik konumuyla ilgili süreç de değişecek. Hatta şöyle demek gerekiyor. Sadece Orta Doğu mu? Ben hocama kesinlikle katılıyorum. Bence bu Afro-Avrasya ekseninde son derece önemli bir merkez haline gelecek. Yani bir çok kutupluluktan bahsetmek istemiyorum. Merkez demek çok daha doğru geliyor bana. Çünkü burada düşmanlaştırma, ötekileştirme yaklaşımı yok. Aksine işbirliğini arttırma ama bize karşı olana da cevabını verme yaklaşımıyla hareket eden yeni bir merkez oluşuyor. Ve büyük ihtimalle bu kısa süre içerisinde gittikçe daha da genişleyecek. Bölgedeki sorunları çözme odaklı gideceği için bölgenin Afro-Avrasya coğrafyasının sorunlarına odaklanacaklar. Çünkü her bir aktör zaten kendi sistemi içerisinde sorunların neden kaynaklandığını ve nasıl çözülmesi gerektiğini biliyor. Caydırıcılıkla birlikte. Miyim?
1: Çok özür dileyerek araya gireceğim. Çünkü bir şeyi merak ediyorum. Şimdi biz dedik ya, bölgesel küçük ittifaklar her zaman için günümüz şartlarında şu anda NATO gibi daha büyük, bürokrasisi daha ağır işleyen ittifaklara göre proaktif adımlar atabilir. Şimdi az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söylediği daha katılımlar olacak söyleminde bu ittifakın ne kadar büyümesini bekliyorsunuz siz? Yani ne kadar büyümeli ya da ya 3 ülke tamam, hadi 2 ülke daha, 5 ülke. Ama şimdi bazı ülke mesela Azerbaycan mesela bu ittifak içerisinde yer almalı mı? Ya da orada başka bir ittifak mı kurulmalı? Yani çünkü tamam bize yakın, ittifaka da yakın olabilir. Hani şey olarak karadan. Ama baktığınızda oradaki konular çok farklı konular. Bu taraftaki konular çok farklı konular. Çünkü farklı konular işin içerisine girdiği zaman NATO'da bile görüyorsunuz. Coğrafyalar farklı olduğu zaman diğer ülkeler biraz daha hani o derste dersi sevmeyen öğrenci gibi sıranın üzerine yatabiliyorlar kafalarıyla beraber. Buyurun. Çok özür dilerim, uzattım.
2: Yo, estağfurullah. Yani bu bence çok yerinde bir soru ama şunu sormak gerekiyor. Her aktörün dış politika yaklaşımı, kendi yorum alanları farklı olsa da günün sonunda ortak amaçla hareket ediyorlarsa bence bu birlikteliğin de kapsamı genişleyebilir. Nedir o ortaklık? İnsancıl dış politika. İnsanı merkeze alma ve istikrar sağlama. Şimdi Kafkasya coğrafyasına bakacak olursak bence orada Türkiye ve Azerbaycan çok büyük bir aşama kat etti ve bölgenin iklimi, doğası değişmeye başladı. Ermenistan'ın bugünkü konumunu ya da Paşinyan'la birlikte değişen süreci bence bu bağlamda okumak gerekiyor. O zaman ne oluyor? Otomatikman buradaki sorunların çözülmesine de istikrar odaklı yaklaşıyorsunuz ve aslında bu merkeze yaklaştırmış oluyor. Ya da diyelim Hindistan-Pakistan arasındaki süreç. Bence Hindistan burada unutulan aktörlerden biri çünkü Hindistan medyasında da bu anlaşmayla alakalı çok fazla yorum yapıldığını görmeye başladık. Şimdi orada da istikrara ve işbirliğine ihtiyacınız varsa o zaman burada genişleme süreci içerisindeki aktörlerin dış politikalarına bakmak gerekiyor ve şunu görmemiz lazım artık. Dünyada Batı hakimiyetinin ne diyelim sendelemeye başladığı bir dönem içerisindeyiz. Batı hakimiyeti dediğimiz 17. yüzyılda bizim karşımıza çıkan bir süreç olarak bize veriliyor. Onun öncesinde zaten Batı hakimiyetinden ya da Batı'nın üstünlüğünden, hegemonyasından bahsettiğimiz dönemler yok. Onlar Orta Çağ dönemini yaşarken biz Altın Çağ dönemlerimizi yaşıyorduk. Hem bilimde hem ilimde, yani her açıdan çok daha farklıydı. Şimdi yeniden bir Avrasya'nın yükselmeye başladığı dönem içerisinde bu merkezin oluşması son derece kıymetli.
1: Tabii.
2: Ama bu merkezi ne kadar süreyle ve hangi temellerle devam ettirecekler bunu da görmek gerekiyor. İşte orada da genişleme süreci karşımıza çıkıyor. NATO ile alakalı şunu söylemek gerekiyor. NATO kurulduğunda 10 küsur ülke vardı. Şimdi 30'u geçti ülke sayısı ve büyük ihtimalle de geçmesi için uğraşacaklar. Ama bu NATO'nun kapsamını ya da başlıklarını değiştiriyor mu? Kendi işlerinde çok da değiştirmediğini görüyoruz. NATO şu an belki ikili bir yapı gibi görünüyor bize. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Avrupa NATO'su. Ama yine baktığımızda her birinin ortak çıkarı günün sonunda bir düşman üzerinden ilerliyor ne yazık ki. Ama burada kurulan Mekke anlaşmasıyla birlikte bu yeni merkezin düşman algısı yok. Bu son derece önemli. Sayın Bakan da belirtti. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da belirtti. 51. madde, yani Birleşmiş Milletler'in 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına da bu yüzden atıf yapılıyor. Bizim bir düşmanımız yok. Ama bizi düşman alması durumunda artık birimiz hepimiz için diyebileceğimiz bir arka plan var. Ve bu da en büyük caydırıcılığı oluşturuyor Orta Doğu coğrafyasında ki orada da kime karşı? İsrail en başta bizim karşımıza çıkan temel aktör.
1: Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan biz yayına girmeden önce Anadolu Ajansı editör masasında konuşmuştu. Editörüm Ayşegül Gedik

0: Oradan bir ses hazırladı. Şöyle bir kulak verelim. Daha sonrasında Hasan Hocam sizinle devam edeceğim.
1: Bölgemizde uzun yıllardır devam eden bir istikrarsızlık var biliyorsunuz. Bu sorunlara kalıcı nasıl bir düzenleme getiririz diye sürekli üstünde kafa yorduğumuz bir husustu. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, kendi refahlarını kendilerinin aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor. Biz hep şunu söyledik, bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Savunma ittifakı, yani ülkeler birbirlerinin güvenliğinden emin olmadan üstüne ekonomik yapılar bina edemiyorlar. Yani bu tarihin de gösterdiği bir husus. Ve bunları yaparken ne türden sorunlarla karşılaşacağız? Onları biliyoruz. Bunları tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. Yani bu türden ittifaklara girmenin yolu bir dışarıya mesaj vermekten ziyade bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Yani bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Bir, yardımın keyfiyetini de ülke tanımlar. Der ki benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar. Yani farklı ordu yapıları olan ülkelerin beraber bir arada iş görebilmesi, çalışabilmesi, karşılıklı eğitim, destek hususları, lojistik mevzuları, tehdit analizleri, istihbarat paylaşımı ve en önemlisi savunma sanayi alanlarında işbirliği. Yani dün en çok liderler arasında konuşulan konu savunma sanayi alanındaki işbirliği ve buradaki teknolojilerden ülkelerin birbirinden istifade etmesi. Bir diğer konu da bu üç ülke çekirdek ülke. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz. Taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Ama altını çiziyorum. Yani İran bu örgütün şeyi değildir.
2: Hedefinde yani değildir.
1: Yok, yok.
2: İsrail, İran. Çünkü bakın, bölgeyi
1: bize saldırmayan,
2: çatışma unsuru bakın, olarak bize bu iki ülke öne çıkıyor.
1: Bize saldırmayan. Yani biz bunu ikilide de böyle yapıyoruz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
3: Bu ittifakın bir adı da kondu mu? Adı da var mı?
1: Yani genel şu anda söylenen yani Mekke İttifakı olarak hani konuşuluyor. Ama buna hani Mekke Savunma İttifakı diyenler de var. O belki zamanla oturacak, biraz da ortakların karar vermesiyle alakalı bir konu. Ama biz kısalttığımız zaman biraz daha Mekke İttifakı diyoruz. Mekke hepimiz için çok önemli bir yer. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Bütün ülkelerle ilişkiler öyle.
0: Hasan Hocam, bize saldırmayan ülkeler hedef değil diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Diğer taraftan evet. Bu NATO konusunda, NATO'nun 5. maddesiyle alakalı çok fazla gündeme geldi. İşte birimize yapılan saldırının diğer bütün ülkelere yapılacak sayılıyor olması. Hem ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz, hem de uluslararası hukuk açısından mesela şöyle bir durum söz konusu. 2-3 gündür, 2 gündür daha doğrusu çok fazla soruluyor dün ve bugün. Şimdi mesela Türkiye bir şekilde bir saldırıya maruz kaldı ya da Türkiye Suudi Arabistan'a bir saldırıya cevap verdi. Söz konusu saldırıya karşılık Türkiye'ye başka bir ülke saldırdı. NATO da işin içerisine girecek mi mesela?
4: Tabii ki elbette NATO'ya girecek. NATO niye girmesin? NATO ile ilgili savunmamız var, paktımız var. Bu ona alternatif değil. Türkiye bu konuda özerk, istediği bölgesel katmanlar yapabilir, ittifaklar yapabilir, savunma anlaşmalarını yapabilir. Türkiye'nin bu bir seçeneği, bu seçeneği de elbette kullanabilir. Türkiye'nin de dostları var, düşmanları var elbette. Ama Türkiye bütün dünya barış ve arabuluculuk getirmek isteyen bir ülke. Ukrayna Rusya savaşına Türkiye'nin yaptığı şeyleri gördük. Tahılla ilgili yaptıklarını, Afrika'ya tahıl götürmek konusunda büyük çabalar olduğunu gördük. Yine Amerika ile İsrail, İran'a karşı hareketlerin yine arabuluculuk rolünün ön yaptığını gördük. Dolayısıyla Türkiye sürekli arabulucu bir ülke. Birleşmiş Milletler Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmalar da öyle. Sürekli barışı seven, arabuluculuğu seven bir ülke. NATO'da olması buna alternatif değil. Bu tabii ki daha önceden de hocalarıma dediği gibi bu önceden de Türkiye bir takım ittifaklar yapmak istiyordu. İşte Bağdat Paktı, Sadat Paktı vesaire bunlar oldu ama Türkiye Bu sıralar yine bunu büyük bir ihtiyaçtı aslında. Yani daha öncekiler de bir pakt yapmak istiyorlar. İşte İslam NATO'su diye de bu bazılarınca söylendi ama bence bu henüz çok yani yeni bu kavram o konuda yani bir başlangıç aşamasında, bir giriş aşamasında. Bu eskiden beri söylenen bir kavram. Ben de mesela bir kitabımı getirdim. Tam 38 sene önce yazmışım. Türkiye Orta Doğu diye. Bunu nostalji diye getirdim ben. Şu anda piyasada yok kitabın.
0: Şöyle.
4: Yani evet yani bunu yani hemen
0: ilk sene bitmiştim. Tahsin Feldoğlu'nun 1988 miydi hocam?
4: 1988 evet.
0: 1988 basını.
4: 38 sene önce Akabe yayınlarında işte yani yeni baskısını yapmadım öyle kaldı işte. Yani
5: hocam nostalji... neler değişmiş 38 yılda? Efendim, 38
4: yani yılda. Neler.
0: Şu anda istesek de bulamıyoruz değil mi kitabı?
4: Evet istesek bile bulamıyoruz. Başka. Ama işte bu toplantıya davet edince ben hemen aklıma bu geldi. Şöyle bir tane bir nostalji dediğim bir bakalım. Yani burada eller paramparça yani topraklar evet. Paramparça anlamında bir şey. Fakat yani burada aslında şu söylenebilir. Yani un var, yağ var ama helva yok deniliyor ya. Evet. Şimdi daha önce mesela şu anda işte belki diğer televizyonlarda da bu konu konuşuyor. Ne kadar önemli bir pakt olduğu, ne kadar iyi bir şey yapıldığını. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan açıklamaları oldu. İşte aşağı yukarı 2 senedir bu konu, hatta 2 seneyi aşkın zamandır bu konuyu görüşüyor.
0: 2 sene 8 aydır hocam.
4: 2 sene 8 ay dedi. Daha öncesi de vardır bence fikir olarak, düşünce olarak da konuşulan bir şeydi bu. Önceki hazırlıklar da vardı. Bizim Dışişleri Bakanımızın da mutlaka hazırlıkları vardır. Ama yani işte bugün herkes met ediyor. İşte Pakistan'ın şu özellikleri var. Gerçekten Suudi Arabistan'ın öyle. Atina'da çıkan gazetelerine bu konuyla ilgili işte artık korkulan olduğu filan gibi. İsrail'de çıkan gazeteler, Hindistan'da işte Güney Kıbrıs Rum kesimde işte korkulan oldu. Ama aslında bu ülkeler yerindeydi yıllardır orada. Ama niye şimdi? Tabii bunda sebepler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da tam bir güvenliği garanti edememesi. Yani en çok fazla para veren Katar'a İsrail'in saldırması. İsrail'e saldırırken Suudi Arabistan üzerinden uçaklarını geçirdi ama bu izin de almadı Suudi Arabistan'dan örneğin. Başka şeyler de verilebilir. Yani Amerika'nın Orta Doğu'daki bir hami olarak gereken önlemler almaması ve yapamaması, bütün bunlar etkili oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve bu nedenle yani uluslararası deniz yollarının güvende olmaması. Bu herkesi ilgilendiriyor. Türkiye'de ilgilendiriyor. Türkiye ticaret yapan bir ülke.
0: Toparlamış hocam.
4: Evet. Yani dolayısıyla bu son derece yerinde ama gerçekten bunun bir kurumsallaşması gerekiyor. Yani kurumsallaşma ne? Askeri tatbikatları yapma. Öncelikle bu üç ülke genişleyecek elbette. Peki Azerbaycan, diğerler de girecekler. Ortak tatbikatların olması, ortak projelerin olması. Türkiye'nin yıllık bir de 20 milyar dolar sıcak para ihtiyacı var. Evet. Yani bunlar da çok önemli ve Türkiye'nin ekonomisi kırılgan. Ortak projelerle Türkiye'nin de çok hayrını olacak. İslam ülkelerinin de çok hayrını olacak. Çok iyi bir proje diyelim.
0: Şimdi ilk bölümde bu Mekke evet. anlaşmasını konuştuk. İkinci bölümde Hasan Hocam'ın engin bilgisinden faydalanmaya devam edeceğiz. Çünkü çok önemli bir mevzu gündem maddemiz. Hangi konu? Çerçeve yasa. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcaner ve Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Sayın Hasan Tahsin Fendoğlu ile beraberiz. İlk bölümde Mekke Anlaşması'nı imzaladık. Reklama gitmeden önce ben dedim ki ya artık bu konuyu bitirdik ama Hasan Hocam reklam arasında çok güzel bir yerden aslına bakarsanız bir kapı araladı. Bu konuyla alakalı konuşulacak bir mesele daha var. Hasan Hocam buyurun.
1: Evet. Şimdi yani sosyal medyada özellikle bu Mekke Antlaşması'nın aleyhine olanların bir takım beyanlarını gördüm de yani bunların tabii yani itirazlar okuyoruz, görüyoruz, bakıyoruz onlara da ama anayasanın 90. maddesi var. Anayasanın 90. maddesi milletler arası antlaşmalar nasıl kabul edileceğini, meclisin fonksiyonu açık olarak yazıyor. Meclisin büyük fonksiyonu var. Meclisten geçecek, kanunla kabul edilecek, yani onaylanacak. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın mektup tatilleri var, Cumhurbaşkanı'nın kabulleri var. Daha önce, bu imzadan önce bayağı bir aşaması var. Uluslararası antlaşmaların kabulü bir anda olmuyor ki işte sanki bir anda işte bir sabahleyin insan Cumhurbaşkanımız gitti, orada Mekke'de bir imzaladı geldi. Öyle değil bunun. Yani bayağı bir geçmişi var, anayasa çok acık. Bir de bu konuda çıkmış olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. O 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uluslararası antlaşmaları nasıl yapılacağını yazıyor. Ve bu 1961 tarihinde çıkan bir yönetmelik vardı önceden. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bunu güncelledi aslında. Yani Türkiye'de uluslararası sözleşmelerin, antlaşmalar nasıl kabul edileceği konusunda da 1961'den beri aynı teamül var ve aynı konular var, aynı hukuki düzlem var. Dolayısıyla bu konu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konudaki bütün tahammülü yerleşmiştir, istikrarlıdır ve bu konunun aleyhinde olanlar da kötülükler kendi kötülüklerini yansıtıyorlar aslında bilmeden, hukuku bilmeden, yani tabiri caizse cahilce sosyal medyada bir takım yazan olduğunu gördüm. Bunu ben arz etmek istiyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Şimdi ikinci konu başlığımız yine bu hafta içerisinde en çok konuşulan başlıklardan bir tanesiydi. Nedir o? Çerçeve yasa konusu. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda artık genel kurula geçecek çerçeve yasa ve genel kurulda da en kısa sürede geçmesini bekliyoruz. Can Türk Hocam sizinle başlayacağım yine ikinci bölümde bu konuya da. Çerçeve yasa teklifini nasıl buldunuz? Zaten maddeler üzerine çok fazla konuşmuştuk şimdiye kadar.
2: Evet.
0: Beklediğimiz gibi mi?
2: Sadece bir değişiklik var. Burada bu yasada bugüne yani teklifte PKK-KCK örgütünün hiyerarşik yapılarına yönelik bir şey vardı, yorumlama vardı. Adalet Komisyonu'nda ele alındığı şekilde PKK-KCK'ya doğrudan veya dolaylı yoldan bağlantılı bütün yapılar şeklinde çerçeve genişletildi. En önemli şey bu bana göre. Şimdi ilk teklifte PKK-KCK'ya bağlı olarak hiyerarşik bir yapılar ele alınıyordu. Hatta Avrupa boyutu ihmal edilmişti. İşte YPG, SDG meselesi devre dışıydı. Yani net ifadesi yoktu. PEJAK, İran kolu net ifadesi yoktu. Fakat komisyondan son şeklini aldığı haliyle artık YPG, SDG unsurları dahil, PEJAK dahil, Avrupa'daki yapılar dahil, yine sadece Avrupa'daki dernekler, PKK'ya bağlı olarak çalışan dernekler, sivil toplum yanı sıra bunlar değil, aynı zamanda bunların finansal boyutları da ele alındı. Yani evet, oldukça genişletilmiş bir yapı var. İkincisi, tabii imza atan milletvekili sayısı 367. İşte 360 özellikle muhalefet bu yasanın işte af yasası olarak tanımlama derdinde. İkincisi de 360'ın üzerinden çıkması gerektiği konusuydu. Ama o noktada Sayın Meclis Başkanı'nın da açıkladığı gibi 367 milletvekili imza attıysa artık o mesele de ortadan kalkmış olacak. Bununla beraber yani artık teklif önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek. Orada da değişiklikler olur mu olmaz mı onlara şeyde de göreceğiz. Bu artık genişletilmiş bir kapsam. Şimdi olay şu Mustafa Bey. Bugüne kadar terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bütün gelişmeler siyasetin de bir parçasıydı. Evet, siyasetin parçası olmaya devam edecek. Ama artık bu saatten sonra biz Türkiye'de bölücü örgütle ilgili ve bundan sonraki diğer terör örgütleriyle de ilgili bir düzenleme yapılacak olursa ileride veya bunlarla ilgili bir süreç yaşanacak olursa

artık hukuki, kurumsal boyutlarına geçen bir noktaya ulaştık. Yani artık terörsüz Türkiye süreci sadece siyasetin, siyasi kulislerde yapılan laf kalabalığının şeyi değil, unsuru değil. Hukuki metne dökülmüş durumda. Mahkeme boyutuyla, yargı boyutuyla yeni bir takım süreçler başlayacak. Çünkü yeni bir statü geliyor. Terör örgütüne özel bir yargı statüsü geliyor. En önemlisi kamu yönetimi de, yani askeri bürokrasi, güvenlik bürokrasi de işin içine giriyor. Hı hı. Yani sadece yasamanın hukuki boyutu değil, kamu yönetimini de işin içine aldığı, bürokrasinin de işin içine aldığı, yargının da işin içine girdiği, yasama, yürütme ve yargı hattıyla beraber hukuki boyutun öne çıkarıldığı, kurumsal boyutun öne çıkarıldığı, siyasi mülazaların biraz daha geri planda kaldığı bir noktaya ulaştı ki bu benim yaptığım okumalarda, kıymetli hocam Hasan hocam daha iyi bilir elbette, bugüne kadar terörle mücadeleyle ilgili süreçlerde böyle bir şey olmamıştı. Hani mutlaka terörle mücadelede pek çok kanun çıkarıldı. Pişmanlık yasası vesaire, eve dönüş yasası adı altında, ama artık biz bunu kurumsallaştırmış oluyoruz. Yani artık Türkiye terörle mücadelede yeni bir hukuki boyuta girdi. En önemlisi, bir başka en önemli şey, biz bu yasağı, yani bu bir ilk adım oldu. Ben öyle hissediyorum. Bundan sonra işte Sayın Bakan'ın da bugün açıkladığı gibi Anadolu Ajansı'na, eğer bölücü örgüt silahları bırakırsa ve yani bu süreç devam ederse, artık yani top bir anlamda karşı tarafa atılmış oldu. Bu saatten sonra ikinci paketin de açılacağı ortada. Yani Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar bölücü örgüt ve onun avaneleri ne diyordu? İşte Türkiye böyle bir şeyi başlattı ama sadece işte bir takım siyasi mülazalarla, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın perspektifinden, yani AK Parti, işte Sayın Bahçeli'nin perspektifinden, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın bir projesi gibi gözüküyordu. Ama süreç artık, hani terörsüz Türkiye Komisyonu da dahil olmak üzere, süreç hep siyaset üstü görüldü. Bu hukuki süreç de siyaset üstü. Sadece İYİ Parti'nin araya girip sufle, arada farklı bir müzik çalması, yani bir orkestra var, onlar arada farklı bir ritim tutuyorlar. Onun dışında artık terörsüz Türkiye süreci siyaset üstü bir süreçtir. Devlet projesi olduğunu bir kere daha ispatlamıştır. Yani hiçbir siyasi parti buradan kişisel, yani siyasi rant elde etmeyi düşünmemektedir. Bu süreç kotarılırsa, başarıya ulaşırsa, Türk siyasetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak kazancı olacaktır. Ve Türkiye'nin, toplumun tüm kesimlerini de işin içine alacak şekilde geniş bir perspektifte yürüyor. Yani artık bu saatten sonra gerek dış politikada, gerek iç politikada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oyalanmadığı, oyalamadığı, topu taca atmadığı, resmen burada iyi niyetli olduğu ve çözüme odaklandığı bir süreç başladı. İşte yeni paketler gelecek ama burada şöyle bir şey var. Bölücü örgüte artık daha büyük yük düşüyor, sorumluluk düşüyor. Nedir o? Tasfiye sürecini hızlandıracak, netleşecek. Bir de burada en önemlisi, tabii yani başta Abdullah Öcalan olmak üzere bölücü örgütün üst düzey kadroları bundan yararlanamıyor. Böyle eski dönemlerde olduğu gibi siyasi şova benzer işte kitlesel teslim oluşlar veya işte bir takım şeyler olmayacak. Tamamen bireysel olarak teröristler silahlarını güvenlik kuvvetlerine teslim edecekler. Efendim, teröristler bireysel olarak bundan yararlanmak isteyecekler. Hı. Ve 3 kademeli, işte 15 yıldan fazla, 10 yıldan fazla ve hiç suça bulaşmamış olmak üzere 3 kademeli bir hukuki süreç olacak teröristler için. Topluma kazandırmanın da kurumsallaşacağı bir süreç göreceğiz. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu işi izleyeceği, bu yasa tasarısında, yasa teklifinde kendisini gösteriyor. Tabii bu değişebilir, onu da ekleyelim. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye niteliğinde kararları var. Farklı bir kurumsallaşma yapı olabilir. Veya karma bir yapı. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sürekli bir komisyonun kurulması karara bağlandı. Dolayısıyla yani Türkiye kendisine düşen bir devlet olma bilincinde yükümlülüklerini yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. En önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli,

0: Bu konunun ne kadar net arkasında olduğu da ortaya çıktı ve hakikaten yani Cumhur İttifakı'nın bu süreçte süreci çok iyi yönettiğini ve süreci herhangi bir politik malzeme yapmadan mantıklı ve herkes de kapsayacak şekilde yürüttüğü. Son olarak bir de tabii yasama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinde hakikaten sorumlulukla hareket ettiğini gördük. Bu da mesela bizim Türk demokrasisi için önemlidir. Yani bizde Türkiye'de siyaset biraz serttir. İktidar ayrı bloktadır, muhalefet ayrı bloktadır. Birinin aklediğine diğeri kara der. Ama bu böyle olmadı işte. Tamamen bütün siyasi partiler ciddi bir şekilde meseleye eğildiler. İyi Parti hariç, onu da ayıralım. Çünkü kendisi baştan beri komisyona katılmadı. Sadece bugün bir takım gerilimlere sebep oldu. Dolayısıyla bir süreç başladı. Daha net, daha somut, daha büyük adımların atıldığı, önümüzün görebildiği bir süreç olacak bu. Bundan sonraki diğer paketlere de, hukuki süreçlere de zemin hazırlayacak ve bu süreç bittiğinde biz şöyle göreceğiz. Türkiye dünyada terörle mücadele literatüründe kendine has kurumsal işte toplu bir uzlaşmayla kabul ettiği, yürüttüğü bir mücadele göreceğiz. Sadece askeri güvenlik anlamında değil, siyaseten de, kurumsal anlamda da, hukuki anlamda da yürütülen bir topyekün bir mücadele göreceğiz.
1: Hocam şimdi bir taraftan da bu yani bir sonuç beklentisi de var dışarıda. Hani vatandaşlarda. Hani bakıyorsunuz nasıl bir sonuç beklentisi var? Şimdi çıkan yasa bazı sorulara cevap verdi ama yanında bazı soruları da getirdi. Daha doğrusu meclisteki yasa bazı sorulara cevap verdi, bazı soruları da beraberinde getirdi. Nedir onlar? Şimdi 6 ay süre var. O 6 ay süre ama işte MGK kararıyla beraber başlayacak olan bir süre. Yani bu silah bırakma süreciyle alakalı herhangi bir sınır, bir hat yok. Yani bu yasa, afaki konuşuyorum şu anda, en iyi ve en kötüyü söyleyeceğim. Mesela bir ay sonra da yasa yürürlüğe girebilir. MGK kararı alınabilir bir ay sonrasında da. Bir yıl sonrasında da ya da 2 yıl sonrasında da Milli İstihbarat Teşkilatı sağdan şunu diyebilir. Ya PKK artık bitmiştir. Fiili varlığı tamamen sona ermiştir. MGK kararını alabilir diye raporunu sunup MGK'da bu kararı alabilir. Yani süreç anlamında böyle akıllardaki soru işaretleri hala devam ediyor. Siz nasıl görüyorsunuz bunu?
2: Devam ediyor. Haklısınız. Yani çok nefis, harika bir soru gerçekten. Çünkü yani bu silahı bırakması lazım. Silahı bırakmadan önce mağarada yer gösterecek, mağaraların ne durumda olduğunu yani verecek. Bunu Türk Silahlı Kuvvetlerine veya emniyet mensuplarına bunları vermeden bu kanun yürürlüğe girmeyecek. Milli Güvenlik Kurulu da bunu tespit etmeyecek. Yani o zaman olmaz. Fakat sürecin çok süratli bir şekilde olması için hükümet çalışıyor. Yani Emniyet Güçleri, Milli İstihbarat Teşkilatı çalışıyor. Bir an önce olmasını istiyor ve 367 milletvekili imzaladığına göre bunlarla bağlantılı olanlar da, ben partiyi kastediyorum, onlar da bu işin bir an önce olmasını istiyor. Dolayısıyla bu konuda bir konsensüs var, mutabakat var. Kısa bir zamanda olacağını biz düşünüyoruz. Pazartesi günü genel kurula gelecek. Genel kurulda bir gün içerisinde çıkacak. Belki şöyle düşünülüyor. Yani niye yarın gelmiyor yani genel kurula? Komisyon, Adalet Komisyonu bugün bitirdi ama bunun yazım süreci var.
1: Tabii.
2: Parlamento hukukuna göre bu yazılacak, muhalefet edenler de buna muhalefet şerhlerini verecek. Belki
1: Tabii.
2: 100 sayfa muhalefet şerhi gelecek bununla ilgili. Yani dolayısıyla bunların yazılması zaman alacak. Pazartesi günü bu ancak olabilir, meclise gelir. Meclisteki görüşmeler de kısa bir zamanda sona erer. Ve yani büyük çapta da silah bırakılacak. Belki %100 bütün hepsi terör örgütünü silah bırakmayabilir. Belki bu %80 oranında olacak ama yani silahını bırakmayan asla bundan yararlanamayacak. Dolayısıyla silahın bırakılması bir yani tasfiye etmesi kendi kendilerini tespit edilecek. Tespitten sonra ancak Milli Güvenlik Kurulu bir karar verecek. Sonra resmi gazetede yayınlanacak. Ama şu ana kadar bunun hazırlıkları da var. Yani devlet de hazırlıklı, işte emniyet, milli istihbarat ve sembolik olarak silahlar da yakıldı zaten. Dolayısıyla bu işin çabuklaşması yani olacak ve zaten kendileri de herkes de biliyor ki silahını bırakmadan da bunlardan yararlanması da asla mümkün değil.
1: Şimdi diğer taraftan şöyle bir şey de var Hasan Hocam. O konuya da siz bir açık getirin. ben yanlış anlamadıysam teklif sadece PKK'yı değil, PKK'nın bütün uzantılarını da.
2: Kesinlikle kapsın. Öyle.
1: Yani Milli İstihbarat Teşkilatı raporunda sadece şunu demeyecek. O güvenlik raporu, evet. PKK fiili varlığını sona erdirmiş. PKK bütün uzantılarıyla beraber.
2: Ve tüm uzantıları.
1: Yani KCK'sı var bu işin içerisinde, SDG'si var. Mesela biz uzun süredir SDG ile alakalı hiçbir şey konuşmuyoruz.
2: PEJAK
1: İran, var, İran var, uzantılı.
2: Avrupa uzantıları var.
1: Aynen. Bunların hepsinin bir kere silahını bıraktığını kesinleşmiş olması gerekiyor. Yani tabii. Gittik orada işte Irak'ta PKK silah bıraktı, silah yaktı. Ve bitmiyor bu iş. Yani bütün
0: sadece
1: bu
0: silah
1: örgütün,
0: değil Mustafa Bey. Mesela Avrupa'daki PKK ile...
1: Varlığına son vereceksin ya.
2: Varlığına son vermesi şart. Münfesih PKK ve KCK ünvanı verilecek bunlara. Çünkü bu münfesih olmadığı zaman terör örgütü üyesi olma suçu devam ediyor demek ki. Şimdi burada,
1: ne demek hocam o münfesih?
2: Bu yani şimdi 3 tane kademe yani düşünülebilir. Bir lider kadrosu yani bunun içerisinde yok. Orta tabaka da yok. Sadece örgüt üyesi olanlar bunun içerisinde. Şimdi örgüt üyesi olanlar da örgütün MGK kararıyla tasfiye edilmesi, kendisini feshetmesi gerekiyor. Şimdi feshetmek demek yani münfesih, kendisi feshetmiş demek. Bu kendi kendisini fesheder ve münfesih kavramını eğer bunlar alırlarsa o zaman örgüt üyesi olmak da tecir edilecek. Demin kardeşimiz açıkladı, hocamız yani bu mutlaka yani kendisi sadece örgüt üyesi olmadan dolayı tecil edilecek, yani ertelenecek. O da işte 15 yıl ve daha az alanlar için 5 yıllık bir erteleme süresi. 15 yıldan daha fazla olanlar için de bir 10 yıllık bir erteleme tecil süresi olacak. Bunu niye bu erteleniyor? Bunun da mantığı ve felsefesi münfesih bir PKK, münfesih yani kendi kendisini fesheden PKK, kendi kendisini fesheden KCK ve kendi kendisini fesheden diğer örgüt isimleri orada yazılacak ve bunlar münfesih olduğu için, kendi kendisini feshettiği için bu tecile uğrayacak, ertelemeye uğrayacak. Buna af diyorlar bazılar, afla hiçbir ilişkisi yok. Yani ne özel kişiye özgü bir af burada var ne de genel bir af söz konusu değil. Bu erteleme dediğimiz halk arasında tecil de deniliyor buna. Bu bir cezif hukuk kavramı. Türk Ceza Kanunu 51. maddede yer alan bir kavram bu. Ve aynı zamanda infaz hukuku kavramı, erteleme. Ve bu yani erteleme asla af değil ve 51. madde uzunca bir madde. Erteleme yapılırken de bir eğitim kurumunda eğitim görmek işte. Yani şu bir takım şartlar koşulabilir. Tek tek bireysel olacağı için yani külli, tümel bir af yani diye hiçbir şey söz konusu değil. Külli olarak bir erteleme de söz konusu değil. Tek tek karar verecek dosya bazında her kişi için ayrı ayrı ve bu konuda yargı organları devreye girecek. Yargı organları kimler? Yargıtay, bütün ceza daireleri ilgili olanlar. Mahkemelerdeki sulh ceza, asil ceza, ağır ceza mahkemeleri ve bunun yanında Cumhuriyet Başsavcılıkları, işte sulh ceza mahkemesi. Yani bu yargı ile ilgili konuları yargı yapacak. Yürütmenin içerisinde olduğu iki şey var. Bunlardan biri hocalarım da, hocam da anlattı. Mecliste bir 17 kişilik bir komisyon kurulacak. Bu muhtemelen grup başkan vekillerinden oluşacak. Bu tabii meclis başkanımızın başkanı da. İdarenin içerisinde, yürütmenin de içerisinde 1 artı 4 artı 1 artı 2'lik bir komite kurulacak. Bunda kanun komite adını veriyor. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında 4 tane bakan, içleri, dışları, adalet, milli savunma 4 tane bakan, sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, 2 tane de genel sekreter. Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, diğeri de Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri ve toplam 8 kişi oluyor. Bu en yetkili organ. Bu yeni kanunların yapılmasını işaret edebilecek, yeni mevzuat yapılmasını söyleyebilecek, yeni bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkması gerektiğini söyleyecek belki. Belki cumhurbaşkanlığı kararı ve yönetmelik, yeni mevzuat çalışmaları konusunda çok yetkili bu. Gerektiği zaman temsilcileri çağıracak, akademisyenleri çağıracak, başka kişileri çağıracak ve bilgi alacak ve alt komite kurabilecek, alt komisyon kurabilecek. Çok yetkili bir organ bu. Bu 8 kişilik yani toplam organ. Dolayısıyla bununla yani kamu hukukuna da yeni kavramlar geliyor. Gelen bir kavram da genelge kavramı. Milli Savunma Bakanı ile Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı bu iki bakanlık birlikte bir genelge çıkarabilecek. Silahlar nasıl toplanacak? İşte mağaradaki yani teslim nasıl olacak? Başka ilerideki teslimat, tasfiye. Bunun da ayrıntılarıyla bir genelge diyor kanun. Hı hı. Bu çıkarılacak ve bu genelgeye uygun olarak silahlar teslim alacak. Tasfiye nasıl olacak örgütün? Bu genelgeye göre olacak. Bu tabii kanun çıktıktan sonra kanun pazartesi günü yani veya salı günü genel kurulda tartışmalı geçebilir. Bu uzatmak isteyenler olabilecekler.
1: Zaten
2: bu,
1: kanun geçse de şey var. MGK.
2: Diğerleri var. MGK önce tespit sonra teyit.
1: Aynen.
2: Tespit dediğim şey yani güvenlik organları, milli istihbarat, polis ve asker bunlar tespit edecek. Daha sonra da Milli Güvenlik Kurulu da bunu teyit edecek. Evet. Bu kavramı kullanıyor kanun. Dolayısıyla bunların aşamaları da yani olacak ve yani gerçekten bu bir Türkiye'nin hazırlığı. Türkiye 100 yılına yani özgü bir başarılı bir hareket ve çok iyi hazırlanmış bize özgü bir hareket. Ne İrlanda'daki yani İRA ile ilgili ben orada da bulundum. İRA'da da Londra'da da. Londra'da Sinn Féin'in 100 milletvekili var malum. Yani eskiden bu İrlanda Kurtuluş Örgütü'nün adamları. Hatta oradan bize bir de yani uzlaşma nasıl olur konusunda o konularda bir şeyler söylediler yani. Ne de İspanya'daki Bask veya dünya işte Güney Afrika vesaire bunların hiçbirle benzer bir şey yok. Türkiye'ye özgü bir çalışma bu ve çok güzel hazırlanmış. Çok iyi bir şekilde cümleler, kelimeler yerine göre konmuş. Burada getirilen tek şey demin arz ettiğim erteleme kurumu. Erteleme de asla af değil. Sadece yani belirli bir süre, bir 5 yıl ve 10 yıl erteleme şartları var. Kanun 51. madde Türk Ceza Kanunu ve fakat bunun içerisinde yeniden bir terör örgütü üyeliğine bir dönüş olursa, yeniden benzer bir suç işlemişse asla yararlanamayacak ve bu ertelemede ya bitmiş
1: şimdi
2: olacak.
1: Bunlarla alakalı çok fazla soru var. Ben sizi yakalamışken şimdi birkaç tane soruyu böyle hızlı hızlı soracağım hocam. Hızlı hızlı da sizden tabii cevap istiyorum. Olur. Mesela bu az önce dediniz ki bu yasadan yöneticiler faydalanamayacak. Mesela evet. Cemil Bayık yararlanamıyor. Evet. Murat Karayılan yararlanamıyor. Evet. Duran Kalkan yararlanamıyor. Mustafa Karasu yararlanamıyor. Bu konuda hemfikiriz.
2: Evet.
1: Bunlarla alakalı önümüzdeki süreçte başka adımlar olur mu? Bu şimdi dışarıda konuşuluyor. Tamam. PKK'lı teröristlerle alakalı bu atıldı. Ama bunların yönetim kadrosu var. Yönetim kadrosuyla alakalı mesela siz nasıl bir adım atılmasını bekliyorsunuz?
2: Yani şu anda bir şey söylemek yani mümkün değil. Çünkü yani bu tamamıyla siyasi bir konu. Ve işte siyaset kanun yapar. Suçların ve cezaların kanunilgi prensibi vardır. Hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de Anayasa'nın 38. maddesinde. Nedir? Bir şey suç mu değil mi? Buna karar veren yasama organıdır. Yasama organı karar verebilir veya vermeyebilir. Yani bunları bizim şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü siyasi bir konu.
1: Evet.
2: Biz hukukçuyuz. Hukukçu dediğimiz şey anayasayı yorumlarız. Biz kanunları işte vesaire biz yorumlarız. Ama bu tamamıyla siyasi bir konu. Biz bunu bilemeyiz. Ama neticede her şeyin sahibi millettir. Milli iradedir. Onların dediği olur. Onların dışına siyaset mekanizması çıkamaz.
1: Şimdi ben sokağın sesiyim. Ben dışarıda ne duyarsam onu size soracağım. Evet. Tamam. Çünkü vatandaşlar onu merak ediyor. Biliyorum ki siz de aynı samimiyetle cevap vereceksiniz. Şimdi tabii. Dışarıda şunlar da konuşuluyor. Şimdi teklif geldi, konuşuldu. Ya şimdi ne olacak? Bu PKK'nın kendisini feshettiğini söyledikten sonra dışarıda işte PKK'lılar da ellerini kollarını sallayarak gezmeye başlayacaklar gibisinden. Şimdi bir şey var, korku da var vatandaşlarda, bazı vatandaşlarda. Şöyle bir algı var hocam. Sanki yasa çıktığı andan itibaren terörle mücadele operasyonları böyle bıçak vurulmuş gibi kesilecekmiş gibi bir algı var. Öyle bir durum söz konusu
2: yanlış,
1: değil mi?
2: Bu yanlış. Yani bu şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı'nda bir komite kurulacak. Bir de meclise bir komisyon. Kanun dediği kavramlar bunlar. Bunlar sürekli bu işi takip edecekler. Gereken önlemler neler? Bu derhal alınacak. Çünkü bu işin içerisinde 4 tane bakan var. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı var. Tabii Cumhurbaşkanı yardımcısı, 2 tane genel sekreter var. Şimdi bunlar her şeyi biliyor. Şimdi adalette yani bakan var. Bir de bunun yanında yani HSK'nın başkanı, Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı da aynı zamanda ve Adalet Teşkilatı'nın da baş ve sürekli bu işin içerisinde İçişleri Bakanı var, jandarma ve polisin bunların tamamının amiri. Dışişleri Bakanı var, yani bu işin dış boyutunu çok iyi biliyor. Yani Milli Savunma Bakanı var, askerin başı. Şimdi dolayısıyla bunlar sürekli izleyecekler. Yürütme organı içerisinde yürütme sürekli aklı fikri bunlarda ve önemli olan şey de halk dediğiniz gibi. Yani dolayısıyla bu öyle. Diğer tarafta meclisteki 17 kişilik bir komisyon bu sürekli izleyecek ve bunlar sürekli aklı fikri bu işte olacak. Şimdi dağdan gelen bir adam ama işte dediğimiz gibi üçüncü bunlar sadece

0: örgüt üyesi. Daha önce yani şu anda bazıları ceza almışlar. Şu anda cezaevinde
1: Cezaevinde.
0: örgüt elinin alanlar var. Adam öldürmeden var. Ağırlaşmış müebbete mahkum olanlar var. Bir kere ağırlaşmış müebbete mahkum olanlar, müebbete mahkum olanlar 1 Haziran 2005 yani eski Türk Ceza Kanunu zamanında ve eski CMK zamanında aranlar bunlar tamamıyla bu işin dışında.
1: Neden 2005 orada seçildi?
0: Bu
1: Onu bir
0: şey, Türk
1: anlatın
0: Ceza
1: hocam.
0: Kanunu yürürlüğe girdiği tarih, yeni şu andaki mevcut Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005'ten yürürlüğe girdi. Ve yani şu andaki CMK da 1 Haziran yani Ceza Mahkemesi Kanunu o da 1 Haziran 2005'te girdi. Gerek yani bu 1 Haziran 2005'ten önceki adam öldürmeden dolayı veya başka bir suçtan dolayı müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet. Yani onlara hücre cezası fazladan veriliyor. Bunlar asla yararlanamayacaklar. 1 Haziran 2005 yani yeni Türk Ceza Kanunu ve yeni Ceza Mahkemesi Kanunu çıktıktan sonra da adam öldürme cürmünü işleyenler yani veya yani müebbete mahkum veya ağırlaşmış müebbete mahkum olanlar. Bunlar tamamıyla bu işin dışında. Ayrıca bu sadece örgüt üyesi olanlar, bunların da kişisel suçlar yine bu işin dışında, kayımlar yine bu işin dışında. Yani bu kanun bunlara uygulanmayacak. Ama dediğim gibi mesela işte halkın düşündüğü işte bunlar yani ellerini kollarını saklı yani salya salya gelecekler. Sürekli bir denetim ve kontrol altında kendileri ve zaten yani erteleme olduğu zaman da yine sürekli bir denetim var orada da ve gereken önlem de alınacak.
1: Şimdi orada bir nokta daha var. Hemen orayı da aydınlatın isterseniz. Mesela X kişisi terör örgütünün dağ kadrosundaydı. Silahını bıraktı. Örgüt kendisini feshetti. Şimdi indi şehre. Kapısını açtı. Evinden içeriye girdi. Düzenlemeden faydalanmış mı oluyor? Ya da silahını bıraktı. Dağdan indi. Türkiye'ye geldi. Öncelikle gidip emniyete bir teslim olacak. Ya da Mehmetçiğe sınırda teslim olacak. Ben düzenlemeden faydalanmak istiyorum dedikten sonra mı düzenlemeden yararlanıyor?
0: Şimdi bununla ilgili deme dediğimiz genelge zaten bu konu. Yani Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı çıkaracağı bir yani adına genelge diyor kanun. Bu nasıl
1: Bir
0: olacağını
1: düzenleme
0: açıkça
1: yapılacak yani.
0: düzenleme yapılacak. Bu konuda silah nasıl teslim edecek, nasıl gelecek bunlar ve bunlar geldiği zaman yani nereye yani Cumhuriyet Başsavcılığına mı, suç ceza hakimliğine mi, diğerleri nasıl gelecek, bu işin yöntemi nasıl olacak, bu genelgeyle olacak. Bu kanun hocaların da dediği yani bu bir ilk bir yani mevzuat, bu
1: Yolda
0: kanun.
1: görünecek
0: Bu
1: diyorsunuz.
0: evet bu kanun sadece bir başlangıç.
1: Evet.
0: Bunun dışına yeni mevzuatlar çıkacak ve yeni kanunlar da olacak. Yeni kanun dışı mevzuatlar çıkacak ve sürekli olarak bu işi yani gözetleyen bir komite bir de komisyon olacak. Ama yine genelge bu işi yani belirleyecek. Silahların teslimi nasıl olacak dediğiniz soruların cevapları orada olacak. Tasfiye süreci nasıl olacak? Ve bunlar yani silahı nasıl teslim edecekler, nereye imza atacaklar, nasıl bir şey olacak ve bunların tamamı olacak. Bu konuda tabii sosyal medyada çok sorular dolanıyor aslında.
1: Evet.
0: Ya bunlara cevap verilecek. Bu tabii kanun çok fazla böyle yani somut olmayan hususlar var. Kanun zaten öyle olur biraz da. Bunu somut hale dönüştürecek olanlar bunlar olacak. Yani özellikle komite, bu 8 kişilik komite, 4 bakanın olduğu, MİT başkanının olduğu bu komite işte 2 genel sekreter ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanı da bunlar olacak ve bunlar sürekli olarak yeni mevzuat yani olacak ve kişileri çağıracaklar, konuşacaklar ve bu konuyu tam olarak düzeltme konusu kanunla bu komiteye verilmiş.
1: Hocam bir mevzu daha var. Onu da sorayım. Böyle bütün bir masa aydınlanalım sizinle beraber.
0: Tamam.
1: Şimdi az önce şey dediniz ya bu erteleme konusuyla
0: Evet.
1: alakalı. İşte daha sonrasında eğer ki bir terör örgütü üyeliği olursa hani tekrar bir soruşturma ve şey aşaması olacak. Yani
0: Evet.
1: bunlar böyle aman biz faydalandık bitti olmayacak.
0: Kesinlikle
1: Devamı
0: bitmez. Evet.
1: orada ama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şöyle bir açıklama yaptı. Onu ben özellikle parantez içerisinde aldım çünkü merak ettim. Dedi ki bu şahıslarla alakalı soruşturma Cumhuriyet Savcılıkları tarafından böyle doğrudan yapılamayacak. Öncelikle komisyonun soruşturmayla alakalı savcıya izin vermesi gerekecek. Çünkü dedi söz konusu şahıslarla alakalı mesela X kişisi dağdan gelmiş ya da işte ülke sınır dışından gelmiş PKK'dan ayrılmış. Çünkü bildiğim kadarıyla artık dağda da kalmadı zaten yani bunların çoğu sınır ötesinden aslında gelecek olan
0: Tabii.
1: kişiler. Şimdi gelmiş ayrılmış.

0: Ama o kişinin de işte ailesinde, çevresinde, uzakta birkaç tane düşmanı var. Adama kıl oluyorlar. Açıp savcıya şikayette bulunabilir. Der ki mesela, ya ben X kişisini biliyorum. PKK'dan ayrıldı ama bilmem ne terör örgütüne üye oldu. Onun faaliyetleri kapsamında devam ediyor şeklinde dedi. Çok fazla şikayet gelebilir ve bu şikayetlerle yargı mekanizmasını, savcılığın işleyişini bozabilir. Biz bu yüzden bunu komisyonun onayına tabi tutuyoruz dedi. Nasıl işleyecek oradaki süreç?
1: Yani burada ya tabii komisyon, kanundaki komisyon, meclisteki komisyon, 17 kişilik bir komisyon bu. Yani işi sürekli takip edecek olan, yasama organı adına takip edecek olan komisyon. Komisyonda da olacak, komitede de bu aynı şey olabilecek. Her ikisi de bu konuda gereken önlemi alabilecek. Ve gerekirse bunu Cumhuriyet Başsavcılığına havale edecek bu konuyu. Fakat kararı kendisi almayacak. Yani karar
0: savcılık olacak.
1: Savcı, tabii. Ya savcı ya başsavcı veya suç ceza kimliği veya işte eğer Yargıtay'daysa dosyası, orada da olanlar var.
0: Ama soruşturma izni vermezse o kişi soruşturulamayacak değil
1: elbette
0: mi?
1: Elbette. Yani bu işin hakimi, yetkilisi ve yani geniş otoritesi, büyük otoritesi Cumhurbaşkanı'nda kurulan mekanizma. Evet. 8 kişilik mekanizma. Bu işin yani boss, patron diyoruz ya, bu işin patronu bu komite. Kanun tabiriyle komite. Ve ya, tabii yasama organı da çok önemli, komisyon. O da yani bu işi takip edecek yasama organı adına. Yani dolayısıyla devletin 3 tane uzvu var ya, hani bizim 3 tane uzvu, yani baş, gövde, kol ve bacaklar diyoruz ya insan için. Devlet içinde 3 tane unsur var: yasama, yürütme, yargı. Bu üç, devletin bu 3 gücü, yasama organı devrede, yürütme organı devrede, yargı organı devrede. Yani devlet bütün gücüyle devrede bu konuda. Bir yasama, yürütme, yargı, hepsi devrede ve hepsi bu işi takip edecekler.
2: Bir de çok özür dileyerek, şimdi terörsüz Türkiye sürecini yani devlet yürütme ve yasama odaklı görüyor. Çünkü bu süreç geçici bir süreç. Yani kalıcı bir süreç değil. Tabii bu noktada en büyük eleştiri de işte yasama ve yürütmenin yargıyla olan ilişkileri. Özellikle muhalefetin mesela, evet. Yeni Parti bugün o noktada teknik şeyler yaptı. Eleştiriler bu noktada yoğunlaşıyor. Ama yanlış, o eleştirileri...
1: Ben onu yanlış görüyorum hocam. Evet. Yani yargının işine hiç kimse karışamayacak.
2: Tabii karışmıyor.
1: Yani
2: evet.
1: Burada mesela Cumhuriyet Başsavcılığı devrede. Yani bütün ceza mahkemeleri devrede. Dosya Yargıtay'daysa Yargıtay bu işin yani içerisinde. Ceza mahkemelerinde Yargıtay bu işin içerisinde devrede. Yargının işine yasama ve yürütme karışmayacak fakat sevk edebilecek.
2: Evet.
1: Yani sevk demek... Yani bir güçlerin işte
2: onu
1: yani karışmak
2: hocam, evet.
1: Değil, müdahale etmek değil.
2: Çünkü yargıya bırakırsanız yani, bu iş ağır yürür. Yani tamamen yargının yüküne bırakırsanız, savcılıklara bırakırsanız mutlaka yürütme ve yasama mekanizmasıyla süreci hızlandırmanız lazım. Çünkü geçici bir yasa bu. Yani geçici bir yasa, mekanizmayı hızlandıracak.
1: Yani şikayet süresi 6 ay çünkü.
2: Evet.
1: 6 aydan sonra yani yok. Yani 6 ay içerisinde bunlar başvurabilecekler. Yani yürütme hiçbir zaman karar almıyor.
2: Evet.
1: Kararların tamamını yargı organı alıyor. Yani savcılıklara dahil bu işin içerisine. Yürütme bu işi yani bir organize edebilir, sevk edebilir. Yani bunun dışında bir yargı organının rolünü yürütme çalmıyor.
2: Tabii,
1: ve yargı organının rolünü meclis de çalmıyor. Evet. Herkesin görevi ayrı.
2: Yani yasama, yürütme, bir anlamda hızlandırıcı bir etkisi var.
0: Yani güçler ayrılığı ilkesi burada hala
1: korunuyor. Hızlandırıcı etkisi var, evet. Yürütme organının, evet. Ve yasamanın da yani yerine göre. Ama onların yerine geçip, yargının yerine geçip hiçbir asla karar almıyor. O eleştiri tümüyle yanlış.
0: Şimdi bu konunun bir de sivil anayasa ayağı var. Döneceğim size. Ama bu kadar sorunun cevabını aldık Merve Hocam.
3: Evet kıymetli hocam, aydınlattı yani bize, dikkatle
0: herkesin merak
3: dinleyerek
0: ettiği soruların cevabını aldık. Siz nasıl buldunuz teklifi? Buyurun.
3: Ben önce şunu söyleyeyim, yani hocalarım o kadar geniş kapsamlı açıkladılar ki ben bu sürecin en başında şunu düşündüm. Şu an bir kapı açıldı. Bu kapıdan, evet. Geçişin şartları, usulleri, her şey o kadar ayrıntılı olarak, detaylı olarak oluşturuluyor ki bu açıdan son derece önemli bir sürece girdik. Yani yaklaşık 40 yıldır devam eden bir mücadele sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün hani beklentiler çok hızlı olması yönünde ama hiçbir şey bu kadar kökleşmiş bir sorunu birkaç günde sona erdiremeyecektir. Çünkü az önce hocam İRA'dan bahsetti. 98'de İRA görüşüyor silah bırakma, kendini feshetme konusunda 2005'lere ulaşıyor. Keza ETA 2011'de bu sürecin sona ereceğinden başlıyorlar ama 2018'e kadar devam ediyor. Yani bu açıdan Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç terörsüz Türkiye başlığı altında çok daha derin, kapsamlı ve detaylı bir süreci bizim karşımıza çıkardı. Yani bu son derece önemli. Sadece silah

0: Müdahale ettirmeden ilerleyeceği bir hat ortaya çıkarmış oldu. Bu son derece önemli. Bir yandan da şunu hatırlatmak gerekiyor belki Mustafa Bey. Terörsüz Türkiye dediğimizde terörsüz bölge yaklaşımında biz beraberinde düşünüyoruz. Ve ilk oturumda Mekke Anlaşması'ndan konuşurken bununla bağlantılı konuşmak gerekiyor. Beşinci maddeden bahsediliyor ama bir yandan da terörle mücadele konusunda da orada önemli bir noktanın olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü terör konusu dediğimizde dış politikada çok hızlı bir şekilde araçsallaşan ve çok geniş alana yayılabilen bir mevzudan bahsediyoruz. Türkiye bunu Irak ve Suriye'deki gelişmeler ekseninde okuyan ve doğrudan buradaki operasyonlarla zaten bu süreci bitirmek için adım
1: Evet.
0: atan bir aktör. Şimdi Mekke Anlaşması'ndan tutuyoruz. Bir yandan hemen bir başlık daha açmak gerekecek belki. Burada İran, Amerika, İsrail Savaşı'nın yanı sıra denklemin yeniden şekillendiği enerji, ticaret geçiş hatları var. Kalkınma yolu politikası gibi girişimler var. Ve siz bunların her birini hayata geçirmek için adım atacaksınız. O zaman terörün yok olması, terörün sona ermesi ve güvenliğin bu bölgeye istikrarının getirilmesi gerekiyor. Bu da son derece önemli. Yani Türkiye'nin attığı adım sadece bölgesel bir denklemi, iç politik bir süreci ele almak değil, aynı zamanda bunun küresel sonuçlarıyla birlikte farklı kapsamlarını düşünmeyi gerektiren bir hat. Yani hocalarım iç politika noktasından bahsetti. Ama burada atılan her bir adımın bölgesel düzeni temelinden değiştirecek bir de arka planı var. Bu da son derece önemli. Hani bu açıdan milli kurumlarımızla biz bu süreci değerlendiriyoruz. Dediğim gibi şu an bir kapı aralandı. Ama o kapıdan geçiş süreçleri ne kadar detaylı? Yani Hasan Hocam anlattı. Bunların her birini düşünmek, 51. madde üzerinden yola çıkarak işte 2005'lere kadar uzanan o süreçlerde bunları yorumlamak o kadar kapsamlı bir başlığı çıkarıyor ki. Hani bir yandan da belki şunu söylemek gerekiyor. Üçlü bir mekanizma üzerinden bunu ilerletmek İRA'dan ya da ETA'dan çok daha farklı bir temelde okunuyor. Yani Türkiye burada kendi modelini de aslında terörle mücadele kapsamında siyasi, hukuki ve saha bağlamında üretmiş oluyor. Bence bu açıdan çok dikkatle takip edilmesi gereken bir süreçteyiz. Hatta bence bugünkü komisyon da 18 saat sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Hani ne kadar böyle
2: 17 saat.
0: 17
2: 17.
0: saat yani hocam inanılmaz kapsamlı hani tartışmalar falan da var ama
1: Evet. Tabii.
0: ne kadar kırılgan bir sürecin
1: Evet.
0: içerisindeyiz. Onu
3: ya bir şey söyleyeyim mi? Komisyonun 17 saat sürmesini ben bürokrasinin hantallığı olarak görüyorum, açık söyleyeyim.
1: Yok, siyasi mülahazalar.
3: Siyasi hantallık hocam. Biz bununla
1: Şu
3: alakalı
1: yapmakla olabilir.
3: Evet,
1: arada.
3: Yani bununla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu. Milletvekilleri aylarca bunun üzerine çalıştılar. Biz yani çıkartsam şu anda biz o komisyonla alakalı yaptığımız yayınları 20'nin üzerindedir. Hani o kadar konuşuldu, edildi, tartışıldı. Oradaki tartışmalar bitmedi. Yeniden geldi komisyona ki biz burada şunu da demiştik. Ya komisyona gelmesi lazım ama komisyon galiba sembolik olacak falan demiştik. Ya ikinci komisyondan bahsediyorum, bu komisyondan. Hani o kadar 357 milletvekili yanlış bilmiyorsam. 360'a yakın milletvekili. 357 milletvekilinin imza attığı bir tekliften bahsediyoruz. Ya bir yerden sonra artık komisyon, ya 357 milletvekili imza atmış kardeşim. Yani ya bir yerden sonra kusura bakmasa önemini yitiriyor. Yani tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet oradaki siyasi partilerin büyük bir çoğunluğu, bir siyasi parti hariç demiş ki evet bu yapılmalı. Ya bence 17 saat tartışmak orada işin Hasan Hocam'ın söylediği bir şov kısmı. Başka bir şey değil. Buyurun hocam, özür dilerim.
0: Yo estağfurullah, yani son derece haklısınız ama hani buradaki aşama bile bence içerideki kırılganlığı gösteriyor. Yani az önce siz kamuoyu açısından sorular sordunuz. İnsanların zihninde çok soru işareti var. Neden? Çünkü sürekli bir dezenformasyon da üretiliyor
3: evet.
0: bunun üzerinden. Yani bu nedenle zaten çok hassas bir süreçteyiz. Hani oradaki süreci akademiden tutalım da işte belki hukuk alanına kadar komisyonun yanı sıra yani milletvekillerimizin yanı sıra her bir vatandaşın da ayrı ayrı ele alması gereken başlıklar var. Ya dediğim gibi 40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz yaklaşık olarak. Burada doğrudan bu şiddet sarmalından etkilenenler, dolaylı olarak etkilenenler, geleceği aslında bir anlamda hepimiz açısından sorunlu hale getiren bir sürecin sonuna geldik diye düşünüyoruz. Ama bunu saracak, bunu düzeltecek süreç çok kapsamlı, çok karmaşık ama bu karmaşıklığı da işte hocamın belirttiği gibi hukuk, yasama ve yürütmeyle birlikte çözebileceğimiz bir arka plan var. Bu bir Türkiye modeli. gerçekten. Türkiye'nin kendi coğrafi ve toplumsal gerçekleriyle oluşturduğu bir model. Bu açıdan hani sürecin ilerleyeceği boyutları da çok dikkatli olarak okumak gerekiyor.